0: Şimdi dünya hem ticarette hem küreselleşmenin değiştirdiği teknolojik ve teknolojinin hakim olduğu ve teknolojik ürünlerin hakim olduğu bir dünyada güç kimin elinde diye bakıyor. Baktığınız zaman bu bütün şirketlerin hepsinin, bunu da araştıralım, ben bilseydim araştırırdım. Bu şirketlerin hepsinin üretim kapasitesinin yüzde kaçı Çin ve benzeri ülkelerde yapılıyor? Amerika'daki vergi sistemi yüzünden, üretim maliyetleri yüzünden ve emek ve ham madde yüzünden nerede yapılıyor konuşalım. Çünkü oradaki bir kapitalist çıkar maksimizasyonu mu var, yoksa gerçekten Çin'e sopa göstermek mi var? Bence orada Çin'e sopa gösteremezler. Çin'de çünkü ham maddelerini, ucuz üretim maliyetlerini hepsini Çin üstünden sağlıyorlar.
1: Siz de hiç kart olmadığını düşünüyorsunuz.
0: Yok, ben hiç kart olmadığını düşünmüyorum. Ama ben Çin'in yıllardır kapitalizmi çok iyi öğrendiğini ve kapitalist araçların nerede nasıl kullanılması gerektiğini çok iyi bildiğini, ekonomik olarak elinde ham madde var. Şimdi elektrikli araçları konuştuğumuz zaman neodymium, disporzyum diye çok değerli elementler var. Silikat var, lityum var. Yani bütün bunların, yani siz teknolojik üretim yapabilmek için bunlara ihtiyacınız var. Tayvan konusu ekonomik olarak uluslararası ilişkiler arkadaşlarım, meslektaşlarım çok iyi söylediler. Ama ekonomi olarak baktığım zaman ben burada şunu okuyorum. Diyor ki burası benim ham madde kaynağım. Her türlü teknoloji üretiminde, elektrik üretiminde ben buraya ve bu kaynağa ihtiyacım var. Sen diğer ülkelerde yaptığın gibi bu kaynaklara da egemenlik kuramazsın. Bu nedenle de Tayvan benim kırmızı çizgim diyor ve kırmızı çizgisi olmaya devam edecek. Trump burada bir şey aldı, mutlu oldu. Bak, Çin beni kavgasız karşıladı. Res çekmeden karşıladı ama bence Çin onu gerçekten karşılamadı.
1: Sadece bu arada resmi karşılama töreni sabaha karşı 5'te olacakmış hocam. Ayrıca evet, bir resmi olacak. Karşılama Öyle töreni olacak yani zaten. Sabaha karşı.
0: Tabii ama gene de Çin yapmak istediğini yapıyor. İran, Çin, Rusya, özellikle de İran ve Çin Amerika'nın birçok ekonomik eylemine mecbur kaldı. Ambargo. Çin işte tarifeler üstünden Trump sürekli oynamaya başladı. Burada ticaretle korku, bir de rezerv parası dolar bağlamında olduğu için. Burada Çin, ben bir karşımda obez bir düşman var ve ben bu obez düşmanını düşmanmışım gibi göstermeden nasıl ekonomik olarak yenerim düşüncesinde ve bunu gülerek demin konuşurken söylemiştim. Çinlilerin iş insanlarının da öyle bir özelliği varmış. Çin'le iş yapan arkadaşım gülüyorlar. Sizin bütün taşlarınızı dökmenize izin veriyorlar. Ondan sonra kendilerine uyan taşları alıp ondan sonra sizi ortada bırakıyorlar. Şu anda ekonomik olarak da Amerika Çin'e daha bağımlı ve Çin masaya Rusya, İran, Asya ülkeleri ve dolaylı Hindistan, hatta Türkiye'yi bile katın, böyle güçlü bir komisyonla oturdu. Ve bu güçlü komisyonun bütün çıkarları, ticaret hacmi, ham madde olasılığı ve gelecek dünyada teknolojiye imza atacak güçler olarak kendini ortaya koyacak. Bana göre, her yerde de söylüyorum, söylemeyi de çok seviyorum. Bana göre bu bir doğum. Artık yeni bir boyuta geçiyoruz. Ve bu yeni boyut yapay zeka, teknoloji boyutu ve bütün dünyada bunun ham maddesine ve üretim kabiliyetine, ucuz üretim kabiliyetine sahip olanlar birleşip daha güçlü olacaklar. Amerika şu anda 100 yıllık strateji yapan bir ülke Amerika. Bu kadar basit değil. Ama bence Trump'ın kişiliği de birazcık Amerika'nın bu 100 yıllık stratejisinde yer alma, ekonomik olarak ve ticari olarak yer alma kısmı.

0: kısmında birazcık risk oldu. Amerika'nın elinde şu var ama soya üretimi, soya ihracatı var. Çin en büyük tüketici Çin burada. Mesela çok önemli. Gıdayı koz olarak kullanabilir. Ama onun dışında başka kozu olduğunu düşünmüyorum. Çok daha değişik şeylere gebe olduğumuzu
1: mesela
0: düşünüyorum.
1: Bu çip az önce çip, Turgay Hoca'nın
0: en büyük
1: söylediği
0: ekonomik
1: Nvidia.
0: Ham madde.
1: Bu bir yani mesela Çin'e bunların gönderimini Amerika ulusal güvenlik nedeniyle engelledi. Sonra hatta önceki versiyonlarını göndermeye karar verdiler. Çünkü satması gerekiyor bir şekilde. Bu bir elindeki kart değil midir? Olamaz mı? Bu kadar büyük bir şirket Amerika'da konuşlu.
0: Size bir şey söyleyeyim. Şimdi siz her gün bana yemek veriyorsunuz, gönderiyorsunuz yemeği. Bir gün işinize gelmedi mi? Ama ben eğer stratejist bir ekonomiysem, güç giderek yayılıyorsam, o zaman derim ki her gün bu yemek gönderiyor ama yarın bu yemeği keserse ben ne yaparım derim. Keserse ben ne yaparım konusunda ne elimde hangi kozlar var? Elimde elektrikli aletleri ve teknolojik aletlerin mıknatıs özelliğini taşıyacak en yüksek değerli elementler elimde. Su benim elimde. Ondan sonra bana destek verecek ülkeler var. Peki ben kendi çipimi Tayvan üzerinden benzeri ham maddeye sahip ve onun üretimini sağlayacak ülkeler üzerinden ve kendisi üzerinden yapabilir miyim? Evet yapabilirim diyor. O zaman niye bunu çok büyük bağımlılık olarak görsün?
1: Bilemiyorum. Orada da Amerika diyor ki verilerimizi çalıyor bu yüzden gibi. Bu görüntüler oradan mı arkadaşlar? Beyaz Saray'ın paylaştığı görüntüler. Herkesin beklediği ziyaret notuyla mı paylaşıldı? Herkesin beklediği geliş diyerek Çin ziyaretinin ilk görüntülerini, karşılama töreninin görüntülerini paylaşmış Beyaz Saray. Beyaz Saray'ın hazırladığı bir klip. O klipten gelen görüntüleri ekranlarınıza şu sıra getiriyoruz. Resmi karşılama töreni sabaha karşı 5'te gerçekleşecek. Herkesin beklediği gelişme bu böyle.
2: Yani herkesin beklediği şeyden sonra herkesin cebini etkilediği için herkes buradan çıkacak
1: Herkesin
2: olan
1: sonucunu beklediği
2: sonucunu bekliyor. Yoksa hani Çin, Amerika, İran yani ABD toplumunun %25'i İran'ı ancak tanıyor. %75'i İran'ı bilmiyor. Bu Hürmüz'le birlikte İran'ı tanıdı. Dolayısıyla da şimdi burada beklenti ne? Mesela biz İran'ı yorumlarken ne diyoruz? İşte dedik Çin'e kadar büyük ihtimalle saldırı olmaz ama Çin sonrası ne olacağını az çok göreceğiz. Niye İran'ı, Hürmüz'ü buradan okuma meselesi. Şimdi ben sana iki kişi yani özellikle bu Çin'in Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine giden arkadaşlara tekrar sordum. Hani ben de gittim ama benim gözlemim başka. Siz ne gördünüz? Yani bütün bu seyahati nasıl okuyorsunuz diye Fahri Şahin eski dış ilişkilerde çok enteresan bir cümle kullanıyor. Bence son derece şey diyor ki havalimanında diyor güvenlik penceresinden baktığınızda komünizmi görüyorsunuz. Dev markalardan kapitalizmi görürsünüz Çin'de. Giyimden de liberalizmin gücünü görebiliyorsunuz diyor Çin için. Ki gerçekten bunu görebiliyorsunuz. Yani mesela o liberalizmin, kapitalizmin bazı şeylerini orada çok rahat görebiliyorsunuz. Ama Çin gerçekten bir planlama devleti. Yani bunu çok net özellikle gezdiğimiz Urumçi'de, diğer yerlerde, tarımsal politikalarda, ürün bazlı, ticaret bazlı bunu çok net görebiliyorsunuz. Ama diğer taraftan herhalde şunu da görmek gerekiyor. Bu da eski milletvekili Fatih Toprak'ın değerlendirmesi. Şimdi kendisi herhalde yakın zamanda gitti geldi yine bir program için böyle bir şeye. Şimdi bu Çin'in son dönemde geliştirdiği bir politika var. Ekonomik bağımsızlığı yarat. Teknolojik eşik kontrolü, bölgesel sabır. Şimdi bu üçünü Çin zaten geliştirdiğinde kısa vade içerisinde zaten bunda kazanan Çin oluyor. Yani bunu bozmamaya çalışıyor. İki, Trump aksiyonel bir lider. Çin bunu biliyor. Dolayısıyla da Biden dönemindeki o demokratik baskı yerine şimdi çıkar alanını açmaya hazır. Bu da önemli. Yani Trump'ın esasında biraz önce konuştuğumuz mesele içerisinde Çin ne verecek sorusu. Çin Trump'ı tanıyor. Biden'dan farkını da biliyor. Politikadaki manevra değişikliğini de biliyor. Ve dolayısıyla da ABD toplumu açısından şimdi Trump'ın elini güçlendirecek mekanizmalar içerisinde ne verebileceğini de biliyor. Üçüncüsü biraz önce Üstad söyledi. Tayvan meselesi bence buranın en önemli hassas yeri.

0: İran'dan da hassas ve dolayısıyla yanılmıyorsam Ethem Sancak Bey anlatmıştı. Birkaç hafta önce Çin'in Tayvan'ın muhalefet lideri Çin'e gitmişti ve barışçıl birleşme noktasında yanılmıyorsam temaslar yürütmüşlerdi.
1: Ben
0: şimdi bu noktada Tayvan konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmalarda, diplomatik söylemlerde söyleyeceği şey bence burada esas olarak kırmızı çizgi dersem herhalde abartmam ama bence görüşmelerin seyri, pozitifliği ve negatifliği açısından Tayvan meselesi çok önemli.
2: Hemen
0: diğeri
2: bir şey ekleyebilir miyim?
0: İzin,
2: TSMC diye bir şirket var. Çip üretiminin %90'ını yapıyor.
3: Tayvan'da.
2: Tayvan'da. Yani evet. Şimdi...
3: Dünyanın
2: evet %90'ını yapıyor. Yani böyle bir ekonomik büyüklük ve üretim gücü varken Çin buradan vazgeçer mi?
1: Amerika vazgeçer mi?
2: Ama Amerika buradan vazgeçmek zorunda. Çünkü kendi alanında değil. Onu ticarete konu etmek zorunda. Yani kalkıp bunu işte Afganistan'ın değerli madenleri vardı. Aldım şimdi oranın yönetimi ben de istediğim gibi oynarım.
1: Hocam Amerika hiçbir yerde kendi alanında değil. Irak'ta da kendi alanında değil.
2: Ama
1: İran'da
2: işte,
1: da değil.
2: Ama
1: yani
2: kendi
1: oralı
2: bir
1: Afganistan'da
2: şekilde,
1: da 20 işte, yıl değildi.
2: Tabii işte kendi savaşçılarıyla kendi kapitalizm.
0: Peki, kendi alanına çektirilmeye zorlayacaklardır yani.
2: Ama yönetebilirliğine getirtiyor.
1: Mesela oradaki fabrikaların Amerika'da da şirket kurmasını istedi geçtiğimiz aylarda Amerika. Bir Tayvan'dan taşıyacaksın buraya gibi bazı talepleri de oldu. Bunun sebebini bu yüzden mi görüyorsunuz? Bu neden?
2: Tabii yani şimdi çünkü tek bir şirket ve bu hem o alanın yönetiminde ve ham maddesi de orada. Asıl o üretimi yapacak hem çip üretimini hem de elektrikli araç üretimini yapacak değerli maddeler işte demin söylediğim neodimyum ve disporzyum da Çin'de üretiliyor. Bütün bunların...
3: Yani şöyle size söylemek lazım hocam kusura bakmayın. Yani bu Tayvan dediğiniz yer diliyle, diniyle, geleneğiyle, arka planıyla Çin'den farklı bir şey değil.
2: Değil.
3: Çin, şöyle Çin, Çince, Çinli ya. Çin iç savaşındaki kopuştan sonra ortaya çıkmış bir hikaye ama asıl önemli olan şu. Bir böyle bir durum var. Bir de ya 20 milyon, 23 milyon bir nüfus. Yani yanı başında Çin var.
2: Çin
3: yani
2: mi?
3: 6 trilyon dolarlık işte Çin var. Sen de Çinlisin, onlar da Çinli. Ekonomik entegrasyon. Zaten Çin özümseme, içselleştirme, kendi kültürü için eritme kültürü yüksek. Ekonomik olarak zaten millet ayrı millet. Hani Tayvanlılar diye ayrı bir tarih yok. Evet. Tayvan Çin demek. Dolayısıyla onu entegre eder yani.
1: Yani eninde sonunda Amerika buradan vazgeçecek. Mesela bazı yorumlar var.
3: Kolay bir şey değil ama.
1: Kimi analistler diyor ki çok şaşırtıcı bir şekilde tamam yani biz Tayvan'ın bağımsızlığına karşıyız bir anda değil de diyebilir de Amerikan başkanı. Yani öyle bir isim
0: Kuzey
1: Trump
0: Kore,
1: diyen
0: Kore
1: de var.
0: Çıkmaz.
3: O çok zor işte çünkü jeopolitik olarak çok kıymetli Amerika açısından. O Japonya, Filipinler, Tayvan. Bunlarla birlikte Çin'i kuşatabiliyor. Başka bir iki ülke daha Avustralya falan da bunlarla dolayısıyla kolay kolay bırakmaz. Çok büyük şeyler alması lazım falan.
1: Ya da belki retorik olarak yani, söyler ama gerçekleştirir.
2: Ya bir de şey Çin İpek Yolu, Baharat Yolu, Süveyş Kanalı ve diğer alternatif yollar Grönland'ın Rusya-Çin arasındaki erimeye başladığında değerli elementleri ve ticaret ilişkileri. Bütün bunların hepsi bir yerdeyken ve bunlar gayet sistematik bir ekonomik güç olarak, üretim gücü olarak ham madde ve emek bende ucuz derken ki Hindistan Avrupa'ya daha yakın gibi gözükse de Çin'le de belli bir sistematiğe girme olasılığı çok yüksekken kalkıp da Amerika'nın kendi şirketlerinin de orada üretim alanları varken Amerika birazcık daha güçlü strateji değiştirmesi gerekir. Çin'i anlaması gerekir. Ben Amerika'dayken bana şey sormuşlardı. Develeriniz var mı hala demişlerdi. Hem halkı hem de oradaki insanları çok iyi bilmedikleri alanın dersini çok iyi çalışmalılar.
1: Çok izole yaşadıkları için.
2: Ama Amerika hiçbir zaman yarınlık strateji uygulamadı. Bunu Sami Bey'le de hep konuşmuştuk. Hiçbir zaman yarınlık strateji, 100 yıllık stratejiler uyguladı. Burada yeni doğumun içinde Amerika'da güçlü yer almak istiyor. Eğer bu kadar ekonomik olarak şey yapmazsa, yani ticaret olarak, tarifeler olarak, ödemeler dengesi olarak, üretim kabiliyeti olarak eğer net bir yer almazsa Rusya, Çin, İran ve o bloğa yer

0: denilir. Buradaki yeni doğacak sistemde, ekonomik coğrafyada, uluslararası ilişkiler, siyasal coğrafya tamam ama ekonomik coğrafyada güçlü yer almak istiyor.
1: Ulaştırayım mı? Çok özür dilerim.
2: İki madde. Sonra ben Ulaş Bey'e Çin'i soracağım. Bize biraz Çin'i anlatın diye.
1: Evet. Şimdi bu Amerika'nın özellikle İran'da askeri ve ekonomik yük altına girmesi Çin karşısındaki en büyük zayıflığı şu an. Bunu bir kabul etmek gerekiyor. Yani şu an Amerika'da da bazı yerlerde de askeri bir karşılaşma olursa gerçekten bütün bu güçler buradayken nasıl olacak sorusu çok net soruluyor. Bir diğer mesele tabii çok konuşmadığımız esas. Şimdi biraz önce ifade ettim ya Çin sadece Çin değil diye. Şimdi mesela Amerika Birleşik Devletleri İran üzerinden Çin'i baskılıyor. Sen Çin olsan çok kutuplu olarak bir arayış içerisine gireceksin. Bu da gayet doğal. Şimdi bu çok kutuplu arayış zaman içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük zararı verecek olan yaklaşımın kendisi zaten. Yani bir tarafıyla işte Kazakistan'dan petrol boru hattını alıyorsun. Rusya'dan almaya başladın. Bunu çeşitlendirmeye başladığın andan itibaren de bunu görmek gerekiyor. Bence meselenin özü aslında çok net. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pentagon'un raporlarında Çin'in ticari olarak çerçevelenmesi gerektiği ifade ediliyor zaten. Askeri bir karşılaşma olma meselesi değil. Diyor ki yani Çin benim rakibim, ben bunu ticari olarak bir bütün olarak kuşatmalıyım. Şimdi Çin bunun karşısında da ben de bu kuşatmayı kırmalıyım. Yani bu aslında çok basit bir denklem. Bu denklem içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin artıları vardı ama o artıların özellikle bu son dönemlerde güven kaybıyla birlikte oluşması, aynı zamanda enerji krizi, tedarik zinciri ve bütün bunlarla iç içe gelmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ni Çin karşısında zayıflattığını gösteriyor. Bunun dışında Çin'in fazlalığı, bütçe meselesi, ABD tahvillerinden paraları çekmesi vesaire, bunları da yan yana getirdiğinizde bambaşka bir denklem çıkıyor. Kısa vade içerisinde Çin karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlamda zayıf kaldığını görebiliyorsunuz. Uzun vade içerisinde bunu çevirebilir mi onu bilmiyorum. Fakat burada esas sorun bence yani Çin'den sonra şunu belki konuşmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin anlaştığında bunun Türkiye yansıması nedir? Karşı karşıya geldiğinde bize maliyeti nedir? Şimdi bu iki şey son derece önemli. Bizim açımızdan yani benim şahsi görüşüm ikisinin anlaşması. Çünkü eğer ikisi karşı karşıya gelme noktasında çok belirginleşirse bizim bir saf tutma meselemiz gündeme gelecek ve bu da farkında olup olmadan bizi bir kamplaşmanın içerisine sokacak. O nedenle esasında temel sorun şu, iki devlet şu an tarihsel olarak bu kopuşu yaşama noktasında maliyet, üretilen maliyet üzerinden bedel ödemeyi göze alamazlar şu an. Bunu görmek gerekiyor. Yani niye göze alamazlar bunu? Birincisi şimdi ekonomik buhran var. İkincisi gerçekten iş askeri boyuta geldiğinde bu bambaşka bir tabloyu beraberinde getirir. Üçüncüsü de şu an iki tarafın birbirine ihtiyacı var. Trump'ın kısa vadede çok açık net vatandaşın anlayacağı tabirle söyleyeyim. Paraya ihtiyacı var. Ekonomiyi geliştirmeye ihtiyacı var. Amerikan toplumuna galon fiyatları üzerinden onlara o bahsettiği refahı sağlaması gerekiyor. Çin de sabırlı. Yani Çin bütün şeyde sabırlı. Hiç acelesi yok.
3: Trump'ın zaten
1: hiç acelesi
3: kaldı.
1: Yok. Yani
3: Çin
1: şöyle
3: 20 dakika.
1: Şimdi mesela biraz önce belki de Üstad onu anlatsın bize. Hani hep bir ezberdir yürüyor ya. Çin'in enerji meselesi, enerji meselesi,
2: onu
1: enerji meselesi.
2: Onu soracağım, evet. Yani enerji de hakikaten bu İran'dan gidecek enerjiye bağımlı değil mi? Onu söylüyorsun ve çeşitlendiriyor mu? Onu o ayrıca açarız.
1: Son bir şey. Birazdan. Mesela biz İngiltere'yi hiç konuşmuyoruz. Tamam, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ilişkileri tamam ama mesela İngiltere bu işin neresinde? Avrupa Birliği, Çin ilişkileri bu işin neresinde? Yani bu sadece... hani böyle büyük fotoğrafa baktığımızda sadece Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri mi? Bunun bir Rusya ayağı yok mu? Bunun bir Körfez ayağı yok mu? Bunun bir Avrupa Birliği ayağı yok mu? Bunun bir Latin Amerika ayağı yok mu? Bunun bir Afrika ayağı yok mu? Bunları çok net görmek gerekiyor. O nedenle ben çok açık söyleyeyim. İfade edildiği gibi şu an kısa vade içerisinde bence Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e ihtiyacı var. Ben öyle düşünüyorum şu an.
2: Şimdi şu 11,5 trilyon dolarlık CEO, şirketlerin CEO'ları gidiyor ya işte Apple'dan, BlackRock'a, Blackstone, Boeing, Cargill, City, yani finans alanından işte uzay alanına, oradan tutun yapay zekaya, Mastercard dahil olmak üzere Tesla, Visa, Micron, Meta, kim varsa götürüyor Amerikan başkanı beraberinde. Bu şirketlerle ilgili bir şey soracağım size Ulaş Bey. Birincisi bu kadar büyük bir heyeti, iş insanı heyetini götürüyor buraya.

0: Bu isimlere baktığınızda Çin mi bu şirketlerden bir şey isteyecek durumda, yoksa bu şirketler mi Çin'den bir şey isteyecek durumdalar sizce?
1: Ben de soru ek yapayım mı? Biz bu şirketleri koyuyoruz, tamam güzel. Peki bunun karşısında Çinli şirketleri niye hiç konuşmuyoruz?
2: Evet. Tamam. Oraya değil. O zaman oradan
0: tamam,
2: başlayalım.
0: oraya da
2: Ben
0: oraya da
2: sorunuza
0: geçelim.
2: başka bir soruyla
0: Tabii.
2: yanıt vereyim ama yani cevap almak istediğim için değil de burada bir ironi yapmak istediğim için. Sizce Donald Trump mı onları Çin'e götürüyor?
0: Onlar mı
3: Donald
0: Trump'ı Çin'e götürüyor?
1: Çok güzel.
3: Çünkü, teşekkür ederim.
0: Güzel bir.
2: Şu anlamda söylüyorum. Yani iki farklı ülke, iki farklı sistem, işte az önce bahsettiğiniz 11 trilyon dolar değil mi?
0: Evet.
2: Sanırım Trump'ın mal varlığı
3: 15.
2: da 6 milyar dolar. Hani burada bir patron varsa ki Amerika, yani siz daha iyi biliyorsunuz Amerika'yı. Muhtemelen cüzdanına bakmak gerekiyor. Orada patronlar bence arkadaki fotoğrafları daha küçük olanlar.
4: Hocam hiç öyle değil. Ya bana geldiğinde söylerim bir cümleyle.
0: Buyurun, yok, burada
4: bu
0: da
4: karşılaşma,
0: sohbet ediyoruz.
4: Bu karşılaşma Elon Musk'la Amerikan başkanı kim olduğu önemli değil. Trump arasında cereyan etti ve Trump bir bakanlık ihdas etmek suretiyle kabinesine aldığı Elon Musk'ı neredeyse
1: döve döve gönderdi.
4: Neredeyse yani.
0: Küçük
4: bir ulus devlet. Ciddi anlamda dünyada da teknoloji şirketleriyle ulus devletler arasında problem ama burası Amerika.
0: Bugün öyle biraz... değil diyorsunuz. Patron Trump'tır diyorsunuz.
4: Palantir'i de konuşuruz bana geldiğinde. Biraz itirazlarım
2: yani,
4: olacak.
2: Şöyle, tabii üstadın söylediğine saygı duymakla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Çin'le ilgili de devlet kapitalizmi, işte
3: evet,
2: diktatörlük gibi cümleler edildi ama bence iki farklı sistemden bakmamız gerekiyor. Yani birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin seçim sisteminde Trump'ın seçim kampanyası ki kampanya tamamen ağırlıklı olarak reklam ve televizyon şovları üzerine kurulu. Burada parayı kimin verdiğine bakarsınız.
3: Evet.
2: Trump'a parayı kim verdi? Yani o kampanya üzerine kuruludur. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hükümet varsa, bir erk varsa onun arkasında sermaye grupları vardır.
3: Evet.
2: Bu sermaye grupları Biden döneminde çıkarları Ukrayna Savaşı'ndan yanaydı. Bugün İran'daki savaştan yana. Birazdan belki ayrıntılarına geliriz ama hem Trump'ın damadı Kushner, Witkoff bunlar Körfez'de, Körfez'in büyük fonlarını yönetiyorlar. Kushner Trump'ın ofisinde çalışırken Bin Selman'la önemli ortaklıklar kurdu. Bugün Orta Doğu'da emlak değerleme şirketleri var. Beraber ortak oldukları. Şimdi o yüzden ben Amerika Birleşik Devletleri...
5: Yani orada da paranın diktatörlüğü var diyorsun.
3: Paranın diktatörlüğü.
2: Çin'deki sistem, yani şöyle düşünelim. Donald Trump'ın hani böyle belki yüzeysel oluyor ama yani Donald Trump'ın CV'sine bakalım. Xi Jinping'in CV'sine bakalım. Yani Donald Trump ismi Epstein dosyalarıyla anılan küsta bütün şu an önündeki gazetecilere hakaret eden bir lider. Dünyada hiçbir saygınlığı olmayan bir insan. Xi Jinping ise ayrıca yani Çin'de bir sistem var. Yani Çin'i
3: evet.
2: Xi Jinping tek başına yönetmiyor. Bir Çin Komünist Partisi var. Bakın Çin'deki haberlerde Xi Jinping'le ilgili haber verildiğinde Çin Cumhurbaşkanı'ndan önce gelen sıfat Çin Komünist Partisi Genel Sekreteridir. Yani o yüzden iki ülkeyi karşılaştırmak hangisi güçlü hangisi değil. Yani Çin Halk Cumhuriyeti hedefleri olan bu hedefleri de her sene iki toplantıda yani işte biz demokrasi diyoruz ya bizim bildiğimiz demokrasi gördüğümüz demokrasi Türkiye'nin 30'lardan 40'lardan sonra yönünü Amerika Birleşik Devletleri'ne döndükten sonra bildiğimiz bir demokrasi anlayışı var ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm dünyaya dayattığı bir demokrasi anlayışı var. Çin'de ise halk demokrasisi var. Yani halk demokrasi.
0: Ne demek o halk demokrasisi?
2: Halk demokrasi şu demek çok basit bir tarifle. Biz şimdi radyoda da programlar yapıyoruz. Onlardan birine bir doktor arkadaşım denk gelmiş. Bilmiyor da bir Çin'deki siyasetleri. Ya dedi ne kadar iyiymiş. Çünkü şöyle bir programa denk gelmiş. Yani Çin'de İki meclisi var. Bir, Ulusal Halk Kongresi. Bu ağırlıklı olarak siyasi partilerden başta Çin Komünist Partisi.
1: Üstad çok özür dilerim. Siz Çin'in Amerika'dan daha demokratik olduğunu mu söylüyorsunuz? Yani hiç böyle... Hani...

0: Oraya doğru.
1: Şimdi bu zaten bu yani bu doğru bir şey değil ya. Hangisi daha demokratik? Yani demokrasi ne? O zaman onu tartışmamız gerekiyor.
0: Demokrasi değişkenin üzerinden bir tartışma yapmıyor ya.
1: O yüzden demokrasi hani insanların...
2: Bence Ulaş Bey onu demek istemiyor. Ama
3: hayır demek istemiyor. Ben farkındayım.
2: Daha mikro seviyede bir şeyden bahsediyorsunuz.
1: Evet yani demokrasi...

0: yoksa
1: kalkınma vesaire.
0: 1922 yılında Çin Komünist Partisi kurulduğunda yıl 2022'de demiş ki Çin Halk Cumhuriyeti, benim iki tane yüzyıllık planım var. Biri ÇKP'nin kuruluş yıl dönemi. Ben burada orta halli bir devlet oluşturacağım. Hı hı. Sosyalist devlet oluşturacağım. İkincisi 1949 Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönemi. 2049'da da modern, bakın yani burada anahtar kelimeler var. Kültürel olarak gelişmiş modern sosyalist bir devlet kuracağım. İki çok farklı bir devletten, iki dünya görüşünden bahsediyoruz. Ben ilk söylediğimden tekrar edeyim. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri adına bu sermaye grupları karar verir.
2: Yani başarılı model tartışması yapabiliriz ama bunu demokrasi zemininde tartışamazsınız. Yani alternatifi olmayan, tek bir partiye oy vermek zorunda olduğunuz, iyi de yönetiyor olsa, ben iyi de yönettiğini görüyorum. İyi yönettiğini görüyorum ama bunu demokrasi falan diyemeyiz yani. O başka bir şey. Amerika'nın demokrasisi de, hepsine katılıyorum.
3: Kesinlikle.
2: Yani insanları perişan eden açlık, sefillik, evsizlik, perişanlık falan ne var? Seçimde oy kullanıyorsun ya. Orada da dediğinize katılıyorum. Yani parayı verenler parti kurabiliyor. Parayı verenler kampanya yapabiliyor. Parayı verenler kazanabiliyor. Paranın yöneticiliği, diktatörlüğü var. Avrupa'nın genelinde de öyledir ama Amerika'da çok daha bayağı bir şekilde, çok daha kaba bir şekilde. Bunlar tamam ama demokrasi tarifi biraz geniş bir tarif. İfade özgürlüğü var, yargı bağımsızlığı var, alternatif kanallar falan filan. Bunlarla birlikte bir kalkınma modelini başarıyla.
0: Ama demokrasi üstadım, demokrasi bir sistem. Demokrasi yani bugünkü burjuva demokrasisi kim için işliyor? Hocamın yanında böyle şeyler konuşmak istemiyorum. Sermaye gruplarının daha fazla zenginleşmesi için işliyor.
3: Ama mesela bakın, doğru. Mesela bu ülkenin çok özür dilerim. Demokrasi tartışmasına girsin istemiyorum konu ama madem acıdı bir örnek. Bugün mesela bir haber çıktı. New York Times'da, işte başka Amerikan kanallarında da, işte aslında Amerikan başkanının dediği gibi değil. İran bütün füze stokunu muhafaza ediyor. Evet. Hatta bilmem kaç oranında geliştirdi. Dolayısıyla tam aksine Tomahawk füzelerimiz bitti, Patriot'larımız bitti. Biz bu savaşı kaybediyoruz haberi manşetlerle yazıldı. Basın özgürlüğüne girdiğini söylüyor bunu yapan, haberi yapan kanallar ya da televizyonlar, işte ya da gazeteler. Amerikan başkanı bu sahte haber, siz düşmana fayda sağlayacak haber yapıyorsunuz dedi. Şimdi bu haberi yapıyor olması bu kadar dünyaca ünlü kanallarının, işte ya da gazetelerinin de, mesela bunu Çin'de böyle bir eleştirel bakışta göremeyiz muhtemelen. Biraz onu da hani onların First Amendment'ına işlediği
2: Trump,
3: işte
2: Trump,
3: fikir CNN, özgürlüğü, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü.
2: Kovdu. Bir daha benim basın briefingime giremezsin dedi. Ama ertesi gün Anayasa Mahkemesi kararıyla oraya geldi. Ama Amerika Başkanı'nın öyle bir yetkisi yok. Ama yani kamuoyunun haber alma hakkını engelleyemez. Hani hepimize örnek olsun, model olsun diye söylüyorum. Hani bu yargı bağımsız önemli, ciddi bir önemli iştir.
4: Ama evet. Çin de kendi sistemini silah satmaya, silah üzerinden savaşlar yaratmaya, kaos yaratmaya ve ne kadar çok kaos yaratırsa o kadar çok sermayeyi güçlendirme üstünden de kurmuyor.
2: Doğrudur.
3: O da doğru.
2: O da doğrudur.
4: Ve kalkınmanın en azından herkes eğitime ulaşabiliyor. Yani demokrasiyi peki tartışalım ama herkes eğitime ulaşabiliyor, sağlığa ulaşabiliyor. Yani en azından
2: milli gelir 3 dolardan tabii, gelmiş 15 bin dolar, ama yarın 25 bin dolar, 35 bin, 45 bin diye gidiyor. Hani millet bunu görüyor yani. Rahatlatıyor insanını.
4: Tabii rahatlatıyor. Bir şey. Bir de üretim kabiliyetinin arttığını ve dünyanın bütün ülkelerinde bütün üretim mekanizmalarını her tarafa taşıdım ve çok ciddi yatırımlar
2: yapıyor. Sistem tartışmalarına döndük.
3: Oradan ben biraz teknolojik rekabet tartışmasına getireceğim. Sizin itirazınız var, çok biliyorum. Onu alacağım ama size onu da sorayım bir Ulaş Bey. Şimdi bu ya bir sürücüsüz taksi var ya, bunun ben işte gitmişken bir haberini yapayım.
1: Deneyim dedin.
3: Denedim San Francisco'da. Oradan nereye bağlayacağım konuyu? Sizin köye nasıl oluyor? Bizim köy, benim köyde değil. Yeni mi geldi? Çin'de yıllardır var. Çin'de sokaklarda her yerde var. Siz yeni mi denediniz? Amerika bu işte geri kaldı. Sonra anladım ki Çin ve Amerika arasında, Çin'de yaşayan ve Amerika'da yaşayanlar arasında da teknoloji yansıyacak şey, muazzam bir rekabet var. Böyle mi? Çin'de teknoloji nasıl? Her yerde var mı bu sürücüsüz taksi? Onu da söyleyiverin, çok tartışılır.
0: Pilot bölgelerde var. Benim de son gittiğimde gördüğüm Wuhan'da vardı. Hı hı. Ama giderek yaygınlaşıyor. Yani
3: hayır ya, bu teknoloji de nereye geldi Çin? Amerika'yı geçti mi?
0: Kesinlikle geçti. Kesinlikle yani bir geçti. Kere hani teknolojiyi

0: ne için kullandığınız da önemli. Tabii ki Çin'de de insanlar işte bu teknolojileri övünebilir veya efendime söyleyeyim biz öyle geliştik, böyle geliştik, Amerika Birleşik Devletleri'ni geçtik, bizde hızlı trenler bu kadar. Mesele şu, teknolojiyi ne için kullanıyorsunuz? Yani yapay zekada da benzer bir mesele var. Bakın Çin geçtiğimiz Nisan ayında 15. 5 yıllık kalkınma planını açıkladı. 15. 5 yıllık kalkınma planı özellikle dışarıya şunu söylüyor, yani Çin dışına. Biz teknolojimizi geliştirdik. Şu an dünyanın en yüksek teknolojisine sahibiz. Bunu diğer ülkelere de faydalandırarak bir medeniyet sağlayalım ya da bir kalkınma sağlayalım. Şimdi o yüzden hani Çin teknolojide ne kadar iner? Shenzhen mesela şu dünyanın en gelişmiş teknoloji kenti deniliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda şimdi bakın biz Trump ilk iktidara geldiğinde bu meseleye tarifelerle başladı. Yani dedi ki ben tarifeleri böyle arttıracağım. Yani orada zaten hedef Çin'di. Ama işte diğer ülkelerle de sonuçta biraz dalaşmış oldu. Peki en son ne oldu? Yani Trump bükemediği eli öpmüş oldu. Yani tarifeleri arttırdı, arttırdı, arttırdı. Çin geri adım atmadı. Yani şimdi diyorlar ki efendime söyleyeyim ABD'de üretim üsleri kuracak. Hangi lojistikle, hangi nakliye, kimi çalıştıracak? Yani hangi şehirde kimi çalıştıracak? Yani kafelerde bile bir Amerikalıyı çalışırken göremezsiniz. Yani siz daha iyi biliyorsunuz. Orada göçmenlerin işi o.
1: Sena da yalnız Amerikan
2: şey... Öyle bir şey gibi oldu. Ben yeni geldim diye.
0: Yeni geldiniz diye, yeni geldiniz diye. Yeni geldiniz diye. Yani şunu,
2: yeni geldim diye. Evet, tabii
0: yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu teknoloji meselesinden ziyade sanayi ve üretim alanında Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i yakalamasının bir ihtimali yok. Çünkü üretim dediğiniz şey yıllarca planlanan, ona uygun adımlar atılan ve şimdi Trump belki Kasım'dan sonra yok. Ama Xi Jinping orada, Çin Komünist Partisi orada. Yani 100 yıllık plan yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi belki o kadar. Yani o yüzden hani iki ülkeyi karşılaştırırken tabii ki Çin'de teknoloji gelişiyor ama teknolojiyi ne için kullandığınıza bağlı.
2: Önemli. Teşekkür ederim. İtirazlarınız vardı. Buyurun alayım.
1: Yani şöyle tabii yani 1960 sonrası Gürkan abinin de yakından bildiği tartışmalar Türkiye'deki özellikle Türkiye İşçi Partisi üzerinden başlayan sonra solda bölünmelerle böyle bir Rusya sonrasında Çin Mao deneyiminin Türkiye'ye aktarılması hikayesi var. Biraz oraları hatırladım yani bana ütopik geldiği için onu söyleyeyim. Şimdi onun dışında tabii rejim değişkeni üzerinden bakıldığında Çin'le Amerika'ya. Amerika tabii biz 7 Ekim sonrasında demokrasi dediğimiz meselenin nasıl bir maskeye dönüştüğünü dünyanın muhtelif yerlerinde sadece deneyimlemedik. Geniş kitlelerin malum oldu. Yoksa bir anti-Amerikancı, anti-emperyalist biri olarak şunu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri tarihi 19. yüzyılın sonundan 21. yüzyıla kadar bir rejim değişikliği tarihidir. Bu bazen askeri darbe olur, bazen doğrudan işgal olur, bazen Venezuela'daki gibi bir girişim. Bazen de İran'daki gibi bir deneyim olur. Onun için Amerika zaten bunu saklayan, örten de bir devlet değil. Yani demokrasi ve özgürlükler adına elbette bir rejim ihracı meselesini gündeme getiriyor ama ama yine baktığımızda yapısal olarak birbirinden farklılaşan devletler. Tabii. Yani Çin'de herhangi bir talep olduğundaki yakın dönemde böyle bir tartışma, bir kitlesel protesto emaresi gösterildiğinde Çin Komünist Partisi'nin buna yönelik müdahalesinin çok daha acımasız bir biçimde cereyan edeceğini söyleyebiliriz. Onun için ya bu bir model, sosyalist model, bir devlet kapitalizmi de var. Zaten o devlet kapitalizmi ve planlamayla birlikte dünyanın muhtelif yerlerinde, mesela Türkiye'de bundan çok ciddi bir biçimde sıkıntı çekiyor. Ticaret yaptığı ülkelerle ciddi anlamda cari açık kendi lehine yaptığı ülkeler aleyhine büyüyor. Türkiye'de de böyle. Ama o bir iş gücü var yani. Siz o iş gücünü dünyanın başka yerlerinde bulamazsınız. Böyle bir maliyetle ortaya bir ürün de zaten çıkartamazsınız. İki, bu teknoloji savaşları meselesinde yani ticarette korumacı eğilim var. Trump bunu elbette Çin üzerinden ya da başka devletler üzerinden denedi. Ama her yerde başarılı olamadı. Buna katılıyorum. Özellikle yani, TACO diye bir kavram çıktı değil mi? Trump
2: always chicken.
1: Always chicken salad. Yani şöyle gümrük tarifeleriyle elini yükseltiyor. Başaramayacağını anlayınca geri bir yerde geri adım atıyor. Mutabakat sağlanıyor. Bu Amerika'nın mutlak hegemon olmadığını gösteren
2: çok
1: bir şey.
2: Çok özür dilerim. Orada da mesela kritik mineralleri kesince Çin Amerika'da üretim bantlarında durma başladı. Tabii. Ve Amerika geri adım

0: attı. Çin elini gösterdi. Ben ne yapabileceğimi göstermiş oldum dedi gibi yorumlar vardı o dönemde
1: de. İkisinin de birbirine göstereceği kartlar var ama yani henüz o yükseliş ve çöküş meselesine ben biraz daha mesafeliyim. Belki hani uzun vadedeki projeksiyonlarda Çin'in askeri anlamda, teknolojik anlamda büyümesi Amerika'yı yakalayabilir. Bu doğru. Ama Amerika'nın bu süre içerisinde hiçbir şey yapmayacağı anlamına gelmez. Çünkü dünya birbirine hiç olmadığı kadar bağımlı. Mesela geçen bir analiz okudum. Birinci Dünya ve İkinci Dünya savaşlarıyla İran'daki şu iki aylık savaş bile mukayese edildiğinde ya küresel dünyada, küreselleşen dünyada 100 yıl içerisinde daha bağımlı bir düzleme oturduk biz. Onun için böyle iki tane hegemonya savaşı veren devletin bir araya gelip sıcak çatışmaya girmesi mümkün değil. Bunlar ki Trump çok pragmatik bakıyor, orta uzun vadede kendi karlarını maksimize etmek için bir ara formülle devam edecekler. Yani bunların çatışma ihtimali yok.
0: Peki o zaman
1: diğer
0: Amerika çöküyor tezine de mi katılmıyorsunuz?
1: Amerika çöküyor tezine büyük devletler yani imparatorluklar nasıl çöküyor üzerinden baktığımızda yani mesela Kennedy'nin hani bu imparatorlukların çözülüşü meselesindeki temel tezi şu. Üretim gücüyle askeri harcamalar arasında bir makas büyürse o zaman hani çözülür, dağılır ama bu böyle 3-5 senede, 10 senede olabilecek bir şey değil. Yani BRICS diye bir yapı var değil mi? G7'nin karşısında. Bu henüz bir mukayese şeyine bile evrilemedi. Ekonomik anlamda. Mesela Türkiye'de mesela alternatif dünyada konumlanma için bu tür arayışlar içerisinde ama reel açıdan bakıldığında mevcut göstergelerde henüz bir dengeye oturabilmiş değil. Diğer taraftan
2: ama
1: Amerika'daki
2: yani başlangıcındayız. Teknoloji zaten 3 yılda 5 yılda çökecek diye kimse bir şey söylemiyor.
0: Tabii.
2: Ama 50 yılda çökmesi de anlamlı.
1: 50 yıl büyük zaman ama o 50 yılda Amerika gibi bir devlet yani bir çıkış stratejisi üretebilir. Şuraya geleceğim. Mesela geçtiğimiz günlerde tartışıldı. Palantir CEO'su ki Teknolojik Cumhuriyet diye bir eş yazarla bir kitap yazdılar. Oradan bir manifesto çıktı. Adamlar şunu düşünüyor. Ya yani bir ulus devlet mantığıyla da düşünüyorlar. Bir Amerikancılık, bir Batı üstünlüğü. Diyor ki Silikon Vadisi'nde bir teknoloji hiyerarşisi var, bir düzlem var. Biz diyor Amerikan devletinin bize verdiği teşviklerle büyüdük, var olduk. Dolayısıyla bir Amerika'nın büyüklüğü için, varlığı için daha ziyade Batı'nın bütünlüğü, birliği, büyüklüğü için, hegemonyası için Amerika lehine çalışmalıyız. Bu bir tartışma yarattı içeride etik bağlamda ama temelde böyle bakıyorlar. Teknoloji şirketleri ulus devletlerle çatışır mı? Sermaye açısından çatışır. Ama Elon Musk'la mesela ki Elon Musk sadece hani bizim görebildiğimiz bir teknolojik dünyada Starlink vesaire işte SpaceX ama muhteşem bir adam, muhteşem bir şeyi var. Sadece Twitter üzerinden bile. Ama Trump tırnak içerisinde onun kendi egemenliğine karşı bir eğilimini hissettiğinde tedip etti. Kısacası bu. Bu şirketlerin, bu sermayelerin varlıkları bir devletin onlara izin verdiği düzeyde olur. Mesela şeye bakın, çok basit bir şey. Senato'da işte Meta, diğer bütün sosyal medya platformlarının CEO'ları çağrılır ve demokrat ya da cumhuriyetçi fark etmez. Her senatör neredeyse onları yargılarcasına soru sorar, sorgular. Kimin egemen olduğunu onlara hissettirirler her zaman. Öyle bir denklem
0: ya da
1: var.
0: Yapay zeka şirketleri dediler ki bütün bu Pentagon'la paylaşacaksınız elinizdeki veri setlerini. Hayır dedi Anthropic. Ne yaşadı gördük yani.
1: Tabii Anthropic bütün devletten şey yaptı yani soyutlandı.
0: Evet.
1: Bu da böyle bir eğilim var yani devlet oradaki varlığını sermaye üzerinde gösteriyor. Sermaye birkaç şirket birleşelim şey mesela seçim öncesinde Kasım'dan önce birçok şirket birçok medya devi Trump'ın aleyhindeydi. Onlar bile yemin törenine gittiler. Trump'a tırnak içerisinde biat etmek zorunda kaldılar.
3: Hemen bir şey
1: Amerika biraz Amerikancı hocam. Gibi bir tırnak içerisinde eğilim gibi ama ben mevcut göstergeler üzerinden konuşuyorum. Yoksa başta söylediğimi tekrar edeyim. Amerika'nın hikayesi bir yani rejim değişikliği hikayesidir. Dünyada çok kanlı, çok maliyetli rejim değişikliklerine neden olmuştur. Türkiye'de de benzeri darbe girişimleri, darbelere tevessül etmiştir, yapmıştır, yaptırmıştır. Orası ayrı bir bahis ama Çin'le Amerika arasında yani şey açısından bile bakın evet gidiyorsunuz tüketim anlamında Çin'de de bu liberal kapitalist pratikler görülebilir. Ama hani Çin başka bir hikaye, başka bir düzlem yani rejim mantığı içerisinde. Onun için buralarla kimse Çin olmak istemez. Var mı Çin olmak isteyen? 100 kişiyi dışarıda çekin, sorgulayın, ya sorun daha doğrusu. Çin'de yaşamak anlamında. Çin olmak istemez. Çin devleti gibi.
0: Var

0: olmak mı? Çin'de yaşam yerleşik anlamında. Olmak mı istemez?
1: Batı'da mı yaşamak isterseniz, Çin'de mi? Sorun. Öğrencilere de sorun. Nevzat. Dışarıdaki insanlara da sorun.
2: Ben bu sorunun cevabını biliyorum. Buyurun. Şuradan biliyorum. Yani benim çevremde şöyle komik bir hikaye var. Yani sonuçta CGTN'de çalıştığımız için Türkiye'nin önemli iş adamları da, yani hatta bir kısmının hani AK Parti ile de yakın ilişkileri olduğunu biliyorum. Oğlunu Çin'e göndermek için yüksek lisans yapsın, orada üniversitede okusun. Yani nasıl yardımcı olabilirsiniz diye beni arıyorlar ya. Ben onu her gün defalarca karşılaşıyorum. Belki üstad gitmemiş olabilir.
3: Bu programdan eksik, sonra davet gelecek.
2: Eksik bilgi tabii ki olabilir. Yani şöyle, bakın benim ikizlerim var. 7 yaşındalar.
0: Allah bağışlasın.
2: Hepimizinkini. Sizin de var biliyorum. Şimdi geçmişte üstadın dediği gibi Batı'nın tüm dünya üzerinde bir kültür egomanyasından kaynaklı bir çekiciliği vardı. Ama o çekicilik bitti. Yani Batı hem ekonomik anlamda artık çekim merkezi değil, hem kültürel anlamda bir çekim
1: Hocam,
2: merkezi.
1: Hocam bir soru katkı anlamında. Çin'in kaç tane yüksek lisans, doktora, lisans öğrencisi Amerika'da? Amerika'nın kaç öğrencisi Çin'de?
2: Bu başka bir şey.
0: Çok yani özür dilerim. Ben de bir katkı anlamında. Bunu hiç yani bir orası ya da burası diye söylemiyorum ama San Francisco dünyada Çin dışında Çin nüfusunun en yoğun olduğu yerlerden biriymiş. Ben bu kadar bilmiyordum. Evet. Yani bir yayın yapacağım. Dedim ki bulunduğum yerden biraz çıkayım çünkü beni Çin'de sanacaklar. Öyle bir Çin nüfusu evet. vardı. Yani hakikaten
2: bu başka bir şey. Çin yani ta 1800'lerin sonunda yani her aslında bizim Jön Türklerin hikayesine benzeyen şekilde gençlerini işte Fransa'ya farklı ülkelere göndermişlerdir. Japonya da bunu yapmıştır. Çin de uzak doğuda yapmıştır. Bizim gibi imparatorluk bakiyesi olan ülkeler bunu yapmıştır. Ve Çin'de de devam ediyor bu. Yani oradaki üniversitelerle yoğun çalışma. Ya bakın ilk 10'da dünyada Almanya'nın 3 üniversitesi vardı. Geçen yılın verilerine göre Çin'in 3 üniversitesi var artık. Almanya'nın 1 üniversitesi kaldı. Şu an dünyada en fazla bilimsel makalenin çıktığı ülke Çin Halk Cumhuriyeti. Bir de az önce bir şey konuştuk. Onu biraz böyle seviyor bizim toplum da işte her yerden izleniyoruz. Kameralar var. Ya bizim toplum, bizim ülkemizde yok mu? Çin'de tabii. Bu kameralar ne için var?
4: Yani güvenlik için.
2: Güvenlik için evet, var. Tabii. Siz bugün çocuğunuzu Amerika Birleşik Devletleri'nde herkesin zombi gibi dolaştığı sokaklarda mı üniversite okumasını istersiniz? Bir tane bile adli vaka yaşanıyor. Belki TikTok'ta bilmiyorum belki görürsünüz. Trafik kavgaları her yerde vardır. Bizim ülkemizde de var. Şu an güzel yasalar çıkıyor. Arabadan inene yüksek cezalar var. Çin'de bir trafik kavgası izleyin. En fazla birbirlerine tükürebilirler. Dokunamazlar.
4: Dokunamaz.
5: Yani tükürürlerse ne olur?
2: Çin'de yasalar sert o konuda. Yani bir insanı öldürürseniz muhtemelen size de bir idam cezası gelebilir. Yani bir insanın hayatını
1: Hocam,
2: aldığınızda.
1: İşte o ama rejimin karakterinden kaynaklı. Ben de 3 hafta önce Kahire'deydim. 25 milyon nüfus var. İnanılmaz korna sesi. Biraz tartışma var. Neden rehbere sordum kavgaya evrilmiyor? Sisi var dedi.
2: Ama tabii. Çok farklı tabii. Üstadım. Yani birinde çok farklı, kültür tabii. olarak zaten işte Konfüçyüs'ün getirdiği öğretiler var. Bunu sosyalizm üzerine inşa eden ve oraları da inkar etmeyen bir yeni bir Çin Halk Cumhuriyeti var. Şimdi burada o yüzden neresi çekici? Bana sorduğunuzda ben çocuklarımın Çin'de okumasını isterim ve ben şu an birçok ailenin böyle düşündüğünü görüyorum. Bana oradan ulaşanlar var. Bunun sebebi de birincisi güvenlik. Avrupa'ya da gidiyoruz. Her tren istasyonunun çıkışında Avrupa'daki çocukların yerlerde uyuşturucudan yattığını görüyoruz. Çin'de böyle bir manzara göremezsiniz.
5: Yani Turgay Hoca'ya ev sorunu olmayan, iş sorunu olmayan, mesela kişi başı geliri de 40 bin dolar olan bir ülkede sadece yönetimi eleştirmeyeceksiniz. Yaşar mısınız, yaşamak ister misiniz diye sorarsanız çok adam bulursunuz isterim diye.
1: Hocam şöyle,
5: bak, 30-40 bin dolar milli gelir,
1: bir deneyim olarak Çin, evet mümkün bir kategori ama bir yaşam biçimi olarak değil. İkisi arasında bir fark var.
2: Tamam, üstadı
1: çocuğunu gönderirsin, geri gelmesini istersin.
0: Ha, çocuğun yani, temelli gitmesini istemezsin.
1: Ya, soralım yani, çok basit.
0: İzleyicilerimiz yazar.
5: İnsan ifade özgürlüğü ve alternatif görmek, alternatife de bakmak, onu da dinlemek insan tabiatının, yaratılışın bir icabıdır. Dolayısıyla burada bir sorun var. Ama bizimki gibi ülkelerde, ekonomik olarak geri kalmış ülkelerde...
6: Bence yani soru yanlış
5: demokrasi,
6: soruluyor.
5: Demokrasi karında doyurmalı. Demokrasi...

0: insanca yaşamı da temin edebilmeli. Demokrasi, demokrasi diyorsunuz.
1: Tamam.
0: Ondan sonra demokrasi sizi 70 yılda, 80 yılda 2000 dolara getirip bırakmayacak. Demokrasiyle birlikte, ifade özgürlüğüyle birlikte bizim 2002'ye geldiğimizde 50 bin dolar, 40 bin dolar, 30 bin dolar milli gelirimiz olabilmeliydi, demokrasiye geçtik diye. Bu olmayınca ama bir taraftan da bir takım oligarşik sınıfların hakimiyeti, zenginleşmesi, bunları da görünce ya diyorsun Çin, Çin'de olur mu ya? Olabilirmiş adamlar, bak nasıl gidiyorlar tamam. Planlama başarısıyla.
1: Vallahi
0: hoş
1: biz bile
0: işler.
1: Buradan Çin mi ABD mi nerede yaşanır diye
0: karşılaştık. Avrupa hani daha klasik örnek Avrupa'dır aslında. Amerika biraz
1: Batı mı
0: daha
1: Doğu mu gibi bir tartışma evrildi. Ama geleceğim ama bir reklama gitmem tamam. Gerekiyor. Hiç marjım kalmamış. Kısa bir reklam sonra Nevzat'a soracağız nerede?
2: Çin'de mi yaşayacağız?
1: Çin'de mi ABD'de?

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Bir reklam arasından sonra devam ediyoruz. Yani biz burada reklam arasında bile bu tartışmayı sürdürdük. Amerika mı, Çin mi, nerede yaşar? Gençler nereye gözünü çeviriyor diye. Turgay Hoca diyor ki 100 gençten 90'ı mı dediniz?
1: Batı, Amerika demeyeyim. Amerika'da Batı. İçerisinde olmak suretiyle. Yani gözlemim bu.
0: Gürkan Zengin de diyor ki hayır, öyle değil. Yani burada bir Çin'in yükselişi de var. Bilmedikleri için böyle bir bakış açıları var. Hadi Nevzat sen de başla.
2: Siz ilk anketi yaptınız yalnız. Erdem Bey'e sordunuz.
0: Evet. O İspanya dedi ama.
2: Ama Şenzen dedi.
0: Ha, evet, bir giderim oraya. Görmek isterim. Fotoğrafları güzel
3: ya şimdi
0: dedi.
3: Şimdi şöyle. Ben gerçekten iki defa Çin'e gittim. Ve Çin'e gitmeden önce kafamdaki Çin algısı. Ne yazık ki ucuz Çin mallarından kaynaklı teknolojisini geliştirememiş, şehirleşmesini bitirememiş, altyapısı olmayan köhne bir devlet zihniyetiydi.
4: Tamam.
3: Ama ne zaman Çin'e gittiğimde şunu gördüm. Evet, gerçekten teknolojik olarak Avrupa'dan öndeler. Ben Avrupa şehirlerinde gördüm. Planlama olarak çok iyiler. Güvenlik olarak çok çok iyiler. Fakat insan hakları konusunda ve devletle muhataplık konusunda orada sıkıntılar var. Şimdi bu gerçeği...
4: Ya, sokakları, sosyal hayatı... Tüketim alışkanlıklarını, renkleri engel. Anlattığında ne gördün? Yani o senin söylediğin.
3: Şöyle mesela Urumqi'yi söyleyeyim. Urumqi işte Türklerin yoğun olduğu Doğu Türkistan diye bildiğimiz şehirlerden bir tanesi. Urumqi'de mesela şunu gördüm ben. Çin kalkındırma modeliyle insanları sisteme bağlıyor. Yani Çin refahla aslında bir noktada sistemi öyle büyütüyor. Şimdi biz Çin'in gelişmişliğini falan konuşurken, o renkleri konuşurken... Markaların hepsini hemen hemen görürken birçoğunu. Ama bir şeyi görebiliyoruz. Eğer orada ekonomi çok iyi olmazsa biz aslında Çin sistemini çok konuşmayabiliriz. Fakat Çin sisteminin kendine özgü bir yapısı var. O da şu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'yle Elon Musk bunu söyledi. Trump fabrikaları getir dediğinde adamcağız dedi ki ya ben nasıl getireyim? 2 dolar ödüyorum saat başına. Amerika'da saat başına 14 dolar ödüyorum. Şimdi Çin'in kurguladığı bir sistem var. Bunu görmek gerekiyor.
0: Şimdi bir de o sistemin içerisinde bu da mesela bizde de bir dönem çok konuşuldu ya. Bu çalışma temposu, çalışma saatleri. Bunların hepsi de ayrı bir tartışma konusu bir yanıyla
3: çünkü
0: Çin
3: şöyle,
0: için. Onu
3: yani
0: da belki hatırlamak lazım.
3: Çin'de bir
0: lazım
3: devlet
0: yani.
3: Kapitalizmi dediğimiz kendine özgü bir sistem var. Bunu görmek gerekiyor. Biraz önce soru soruldu ya. İşte kim daha güçlü vesaire falan. Bence kim daha güçlü sorusu değil artık. Soru geleceğin sistemini kim kuracak? Rekabet burada.
0: Tamam, kim kuracak?
3: Çin mi kuracak Amerika? Şu an rekabet bu kısa vade içerisinde. Şu an Amerika Birleşik Devletleri bunu kurduğunu ifade ediyor. Ama uzun vade içerisinde bu ekonomik rakamlar devam ettiğinde Çin'in Amerika'nın elinden bunu alma ihtimali çok yüksek.

0: Şimdi ben Afrika'da bir şey gördüm. Kenya'da birçok Afrika ülkesinde Çin'in muazzam yatırımları var. Hı hı. Şimdi Çin'le Amerika arasındaki bir farkı ortaya koymak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri silah gücüyle rejim değiştiriyor. Silah gücüyle insanlara bir şey dayatıyor. Ve silah gücü üzerinden de şekillendirme yapıyor. Çin bunu yapmıyor. Çin kazan kazan modelini uygulatıyor. Mesela Afrika'da bunu yapıyor. Şimdi şunu görmek gerekiyor.
1: Her yerde yapıyor canım. Asya'da da yapıyor bunu.
0: Afrika'da en çok gördüğüm kısmı söyleyeyim. Mesela Kenya'ya diyor ki senin demir yoluna ihtiyacın var. Tamam, ben sana finansman sağlayayım. Finansmanı sağlıyor. Ödeyemediği zaman da devlet olarak orayı işletmeye başlıyor. Şimdi bunu görebiliyoruz. Fakat şimdi Çin'de ve yani sistemsel olarak...
2: Şimdi Amerika'da bunlar şöyle bir karşı argüman üretiyor. Onu da tartışalım diye, açalım diye söylüyorum. Bu bir ekonomik baskılama aracıdır. Yani oranın ekonomisine o anlaşmaları yapıp bir yandan esir alıyor Çin deyip Afrika'ya gidip şöyle, anlaşma yapmayın diye Afrika'daki işte ülkelere şey yapıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri, şimdi Batı bunu söylerken Afrika'nın altınlarının Fransa'da ne işi var sorusunu beraberinde sormak gerekiyor.
2: Bayağı
0: niye
2: sömürgecilik.
0: Yani şimdi sistemsel olarak bir şeyi doğru bırakırsan burada hiçbir emperyal güç gelip de orayı sömüremez. Ama sen gitmişsin Afrika'yı sömürmüşsün. Bütün altyapısını, üst yapısını, altını vesaire almışsın. Sonrasında da başka bir ekonomik model gittiğinde adam onu gördüğünde, bunu kabul ettiğinde bu bir ekonomik baskı modeli. Evet, doğru olabilir. Ama sonuç itibariyle senin bunun karşısında uyguladığın model bundan daha vahşi bir model. Sen daha farklı şekilde hem yani sen şöyle
2: Avrupa
0: yapıyorsun.
2: Avrupa için diyorsun.
0: Ya şöyle genel söylüyorum. Sen şöyle yapıyorsun.
2: Sömürgecilik.
0: Yönetime diyorsun ki ya benimle işbirliği yapar mısın? Benim çıkarlarıma hizmet eder misin? Etmediğin zaman yönetimi alıyorsun. Allah şahit diyorsun. Belçika'nın Afrika'da yönetim liderlerinin ne yaptığını yani
1: ya Avrupa'daki şu, zenginliğin
0: kaynağını bence Çin üzerinde yani o eksik kısımlarını söyleyeyim. İnsan hakları konusu bence Çin'in en büyük eksikliği. İfade özgürlüğü meselesi, basın özgürlüğü meselesi ama bu Çin'i var eden sistem bu. Yani Çin bu sistemi bıraktığında bu sistemi uygulayamaz. Ama şunu da çok net görmek gerekiyor. Şimdi Çin sadece Çin olarak değil bir Asya gücü olarak okunuyor. Şimdi Çin'in uyanışı, Çin'in paradigmasının değişimi, Çin'in bölgesel olarak dizaynı bir Asya dizaynı olarak okunuyor. Dolayısıyla da meseleye biraz Asya, Avrupa, Amerika kültürleri açısından baktığınızda biraz meseleyi ben böyle okuyorum. İki, şimdi Çin uzun vade içerisinde işte Orta Kuşak Yol Projesi'nden tutun birçok projeyi hayata geçirme noktasında şunu çok net görüyor. Dünyaya bir açılma noktasında özellikle ticari olarak bambaşka perspektif sunuyor. Şimdi Çin'e yakıştıran tabir nedir? Dünyanın fabrikası. Yani her şeyi gerçekten üretiyorlar ve ürettikleri şeylerin de yani formülasyon çok basit. Çok sayıda insan var, nüfus çok kalabalık. Ona göre bir sistem oluşmuş, devlet kapitalizmi dediğimiz bir sistem oluşmuş. Onun yanında ham madde var. Tek eksiği enerji meselesi, onu da çözmeye çalışıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri şu soruyu soralım. Çin'le niye uğraşıyor ve Çin Amerika ile niye uğraşıyor sorusu. Yani normalde anlasalar dünyaya herkese yetecek yer de var. Kaynak sorununda herkes esasında kaynaklarını alabilir. Ama temel şey şu. Ticari tehdit algısı üzerine giden bir durum var. Şimdi Amerika Birleşik sen San Francisco'da yaşadığını dünyanın birçok yerinde Çin mahalleleri diye bir tabir var. Bunu görmek gerekiyor. Yani Çinliler mesela gidin Endonezya'ya, gidin Malezya'ya. Çin mahalleleri vardır. Yani kültürel olarak oraya gelmişlerdir, işçi olarak gelmişlerdir, o mahalleleri kurmuşlardır. Oranın siyasetinde aktiflerdir, ticaretinde aktiflerdir, politikalarında aktiflerdir. Yani bunu özellikle Malezya'da çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi bu gerçeklik içerisinde şöyle bir yaklaşımı ben çok doğru bulmam. Yani Amerika Birleşik Devletleri emperyalist bir çizgiyle geliyor, doğru. Buna hiç itirazım olmaz. Çin bunun karşısında o emperyalist bir çizgiyle geldiği için esasında kendisine özgü bir sistem var ama o da çok doğru. Hayır, o da çok doğru değil. Yani sonuç var. Onun da kendi içinde sorunları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin dışarıda sorunları var. Kendi içinde insanlarına özgürlük vaat ettiğini ifade ediyor. Ama dışarıda baskılıyor. Dışarıda emperyal bütün vizyonunu silah gücüyle, para gücüyle, savaş gücüyle, o vahşi gücüyle geliyor. Ama Çin'in içeride sorunu var. Dışarıda Amerika'ya nispeten daha demokratik yollar izliyor. Yani özellikle ticari yollar izliyor.
2: Bak çok güzel bir tabir oldu. Yani...
0: Evet, bunu görmek gerekiyor. Ama şimdi buradaki temel şey şu. Ben Çin'e gittiğimde Amerika, ben bunu arkadaşlara da ifade ettim. Avrupa'nın Çin'i yakalama şansı yok şu an. Yani özellikle bu teknolojik anlamda, bu üretim iş gücü anlamında Amerika'nın, ya Avrupa'nın yok, Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu kaybetme ihtimali çok net görmek gerekiyor. Şimdi Hindistan var orada, Çin var orada. Şimdi sonuç itibariyle bu

0: rekabeti görmek gerekiyor. Ama Çin'in kendisine ait bir özelliği var. Tekrar altını çizeyim. Bir Asya gücü. Bir Asya gücü olduğu için Rusya'yı orada Çin'in yanında bambaşka bir perspektifle okumak gerekiyor. Pakistan'ı mesela biz Pakistan-Hindistan meselesini sadece Pakistan-Hindistan meselesi üzerinden mi okuduk? Hayır, Çin meselesi üzerinden okuduk. Çin'in verdiği hava gücünün Hindistan'ı ciddi anlamda zayıflatması işte.
1: Peki sen şimdi tamam bu buraya kadar geldi ama söyle nerede yaşardın?
0: Ha, nerede yaşam noktasında şunu söyleyeyim. Çok çok açık ve net söyleyeyim. Güvenlik açısından, hayat ucuzluğu açısından, farklı kültürlerle iletişim açısından Çin'de yaşarım. Ama Çin'de uzun süre sonra neyle karşılaşacağımı bilmediğim için şer koyarım. İkinci şerim de ben Amerika'yı görmedim. Şimdi Amerika'yı da bir görmem gerekiyor ki bir kıyaslamayı doğru yapayım. Ben orayı
2: görmediğin yerle ilgili fikrim olmaz diyorsun.
0: Hayır, şunun için biraz önce Çin meselesi söylendi ya. Şimdi siz Körfez'den, yani tırnak içinde kullanıyorum, demokratik geleneği çok batı standartları olmayan ülkelerden Çin'e giden insanlarla ilgili değerlendirme yap dediğinizde size başka bir şey çıkacaktır. Doğu blok ülkelerinden başka bir şey çıkacaktır. Doğru. İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan başka bir şey çıkacaktır. Dolayısıyla da şimdi biz kıyaslamayı Amerika Birleşik Devletleri üzerinden yaşıyoruz. Peki Amerika Birleşik Devletleri üzerinden yaşadığımızda şimdi zenginlik her şey midir? Hayır. Güvenlik yoksa, sosyal devlet yoksa, orada can güvenliğiniz yoksa, yani nesil sorunu yaşıyorsa...
2: Daha doğrusu söylediği şeyi, eğer Türkiye'de 30-40 bin dolar milli gelir olsa bir tane vatandaş katılırım ona, ben Çin'de yaşamak isterim demez.
0: Şimdi Çin'e giden arkadaşlarla biz yani muhabirlerimiz de var, görüşüyoruz. Onlar gerçekten hayatlarından çok memnun. Adapte olmuşlar. Fakat Çin'de, bu Körfez'de de böyledir. Politik olmadığınız sürece hayatınızla ilgili bir sıkıntı yok. Bak, altını çizerek söyleyeyim. Yani politikten kastı şu. Devletin çizdiği sınırın dışına çıkmazsanız, mesela Körfez'de Dubai en güvenli alanlardan biriydi değil mi?
3: Ama o da varoluşsal bir şey. İnsan ama, politik bir evet, canlı zaten.
4: Ama politik halkına zarar vermiyor.
0: Ama şöyle, Sena'nın söylediği soruya geliyor. İtiraz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyal...
2: Yani itiraz hakkı, ifade hakkı.
1: Ha, ifade.
0: Tabii. Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyal şeyini söyledim ama... Şimdi o soruyu siz Çin'de soramazsınız. O başlıkları Çin'de attı. Yani bu da gerçek. Çin sisteminin de özelliği bu. Hani bu
5: ihtiyacı var mı? Yani şöyle bir şey. İhtiyaç. Şöyle. Yani Somali'de bir insanın
2: kendini yarattık diyor. Neyin şikayet ediyorsun diyor.
5: Yani Somali'de bir insanın kendini ifade edebilmesi veya hükümetteki işte atıyorum A kişisine eleştiri getirebilmesi. Onun açlıktan ölmesine bir şey midir? Lüks müdür? Yani bu öyle bir lüksü var ama açlıktan ölüyor. Yani şöyle bir şey. Bizim bugün tartıştığımız yani demokrasi meselesine çok takılmak istemiyorum ya.
0: Özür, kalkınma modeli dedim ya. Şimdi ben dolaştığımda bu politik meselelerde Çinli yetkililer aynı şeyi söylediler. Dediler ki, şimdi biz buraları kalkındırıyoruz. Kişi başına düşen gelirle ilgili işte teknolojik şeydir, ulaştırımdır vesaire falan ve gerçekten de öyle. Ben de tek bir soru sordum. İnsanların mutluluk oranını ölçüyor musunuz? Ne kadar mutlular? Ölçmüyoruz dediler. Büyük ihtimalle ölçmüşlerdir. Bu soruyu sormamdaki temel sebep ne biliyor musunuz? Sokakta o tedirginliği hissetmem. Ben katılıyorum size. Yani ben Somali 2012'de yaşadım. İnsanlar açlıktan gerçekten Dadaab mülteci kampında günlerce kaldım ben. İnsanlar bir kilo pirinç için günlerce kuyrukta bekliyordu. O bir gerçeğimiz. Ama o tedirginliği, yani ihtiyaç var mı sorusu... Şimdi kıyaslamayı nereyle yapacağınız önemli.
4: Ama Türkiye'de de bu, çok özür bunu hissetmiyorsunuz kim ne kadar mesela mutlu yerine ya,
1: ben
4: göre.
1: Ben de yapay zekaya sordum. Dünya Mutluluk Raporu 2025 işte hayatından ne kadar memnunsun diye sorulmuş. Yaşam memnuniyeti anketi. Amerika 24. sırada, Çin 65. sıradaymış.
0: Bu hangi yapay zeka? Amerikalıların yapay zekası mı? Bir de
1: Çinlilerin yani. Yapay zekasına sorayım.
0: Tabii bir de Çinlilere sorsan yapay zeka.
5: Şimdi tabii burada özür dilerim hocam.
4: Yok, tamam,
5: demokrasi meselesi yani dünyanın özellikle bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı sonrası yarattığı uluslararası sistemde çok fazla manipüle edilen bir şey. Yani hepimizin bir demokrasi anlayışı var. Ama sonuçta önemli olan, günün sonunda önemli olan şu. Bu demokrasi kimin için çalışıyor? Benim için mi çalışıyor? Daha sermaye sahipleri için mi çalışıyor? Bence temel ayrım bu. Yani yoksa efendim ben hükümete 5 kelime söyledim, 10 kelime söyledim, Yani şöyle bir şey.
0: Üstad sizin benim, yaptığınız tartışma 90'larda İslam ve demokrasi olarak yapılan tartışmalar.
5: Şimdi Üstad Çin'e gitmediği için Ütopya diyor. O Ütopya'yı Mao Zedong'un o

0: Olimpiyası Çin'de gerçekleşti. Yani Mao Zedong Çin'in en zayıf olduğu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ne kağıttan kaplan diyen
1: başka,
0: liderdir ve
1: başka
0: kağıttan...
1: toplumlara tatbik edilemedi. Komünizm tecrübesi.
0: Yani zaman akıyor. Bizim gördüğümüz yüzyıllık kısmı. Göreceğiz edilecek mi edilmeyecek mi?
2: Tatbik etmek istemiyor. Şu
0: bir de Çin'in öyle bir hegemonik yapısı yok. Evet. Ya ben Somali ile iş yapıyorum, Somali'de sosyalizm iktidar olsun demiyor. O biraz evet, Sovyetler Birliği...
3: Bu önemli bir konu. Yani
4: söyledim ben biraz önce.
3: Hegemonik, hegemonik meselesine Çin nasıl bakıyor Amerika gibi? Ya bütün dünyaya Çin modelini dayatayım diye...
1: Bakmıyor zaten.
4: Ekonomik olarak bakıyor zaten.
1: Söyledik. Ekonomistin şeyini atıf yaptı.
4: Bir şey daha söyleyeyim. Bir Cem Duran Bey bizim izleyici Çin'le iş yapan bir o hatırlattı. Diyor ki siz biraz önce Amerika'nın hiçbir kartı falan yok dediniz ama Panama kartını unutunuz. Evet, mesela Panama kanalının kapatılmasının Çin'le olan ilişkilerdeki kısmı, sonrasında Çin'in Panama gemilerini işte yasaklaması vesaire. Dolayısıyla da hani kart dediğiniz şeyin ne olduğu. Şimdi ticari olarak ikisi rekabet halinde. Bazen dolaylı, bazen direkt, bazen vergilerle karşılıklı olarak birbirlerini manipüle etmeye çalışıyorlar, kesmeye çalışıyorlar. Ama bir şeyin altını tekrar çizerek söyleyeyim. Yani ABD sistemiyle Çin sistemi arasındaki farkı ifade ettim. Biri ekonomik odaklı gidiyor. Biri emperyal odaklı gidiyor. Ha şimdi tartışma bu ekonomik odaklı olanın da emperyal olup olmadığı tartışması.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Mesela
5: bu arada
0: Afrika, çok özür diliyorum.
5: Senin için gittim hakikaten Çin yapay zekasını sordum. Önce bir Çince yazdı sonra Türkçe'ye çevirmesini istedim. Gerçekten ABD evet daha mutlu Çin'den diyor. Ama şöyle bir not düşmüş. ABD'deki mutluluk sıralaması tarihin en düşük derecesinde diye.
0: Yani ABD bizden mutlu demiş mi Çin'i?
1: Bir istatistikle katkı sağlayabilir miyim?
5: Buyurun. Yani
1: biraz şimdi baktım. Bu öğrenci sayıları üzerinden tabii hani tartışma buralardan ilerlediği için Amerikan üniversitelerinde en fazla öğrenci gönderen ülkeler sıralamasında Hindistan birinci sırada yaklaşık 300 binin üzerinde bir öğrencisi var. Çin 270 bin civarında. Bu tabii değişebilir. Eksi artı 10 bin düzeyinde. Amerika'nın Çin'deki öğrenci sayısı bu pandemi sonrasında zaten binin altına düşmüş ama pandemi öncesinde de mesela 10 ila 15 bin arasında bir öğrenci hareketliliği var. Yani bu şimdi Çin evet kendisi bir ütopyayı realize etmiş olabilir ama ne pahasına yaptı ya da diğer ülkelerde bu tatbik edilebilir mi? Kazan kazan ilişkisi nasıl olur? Türkiye'nin Somali ile ilişkisi gibi. Kazan kazan ilişkisi sizin irtibat kurduğunuz devletle yaptığınız ticarette de onun lehine bir sonuçlu olur. Yani Çin'in ticaret yaptığı devletlere ciddi bir maliyeti var. Çünkü iş gücü kolay. Bir de ya bürokrasi meselesi yok. Ya herhangi bir şeye üretim yaparken takılmıyor. Sadece teknoloji değil. Diğer alanlarda da öyle. Mesela son dönemde tartışılıyor. Bu kuşak yolu üzerinden Türkiye'de dahil olmak üzere Avrupa içlerinde Macaristan'da bu Orban'a çok eleştiri yönelttiklerinde bu mesele de gündeme gelmişti. Yani otomotiv anlamında bir yatırım alanı olarak görüyor orayı. Özellikle elektrikli otomobil anlamında. Ama gittiği ülkelerde mesela hangi ülkeyi tatmin edecek bir şey yapıyor? BYD meselesi Türkiye'de son dönemde tartışılıyor. Evet. Benzer bir kriz ortaya çıktı. Yani o kazan kazan ilişkisine riayet eden bir Çin politikası yok. Çin yani milyar nüfus ama bir başka devletle yaptığı ticarette iş gücü ve diğer avantajlarla birlikte bir şey asimetri oluşturuyor yani onu da görmek zorundayız.
0: Burada hani hegemon özür dilerim. Çok özür dilerim hocam. Yani buradaki mesele şu aslında. Yani Çin Afrika ülkelerine ne götürdü? Batı bugüne kadar Afrika ülkelerine ne götürdü? Yani Batı'nın getirdiği işte sömürgecilikle beraber Güney Amerika'da yerli kalmayacak kadar öldürüp Afrika'dan köle götürdü. Bunun üzerine kurulmuş bir zenginlikleri var Avrupa'nın. Çin ise bugün, yani Çin'den nasıl bir model bekleniyor bilmiyorum. Hocam Türkiye'nin Somali ilişkisini belki biraz daha açarsa anlarız ama yani Çin'den şöyle bir şey bekleniyorsa bunu bence ne Türkiye yapar? Yani Türkiye yapsa herhalde ilk karşı çıkacak da bizim halkımız olur. Yani ki Türkiye'nin sermayesini Somali'ye verip hadi kendinizi kalkındırın denecek bir model dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Çin Halk Cumhuriyeti de üreten bir dev Afrika'da bugüne kadar Batılıların kapitalizmle, emperyalizmle, sömürgecilikle kan götürdüğü yere, ölüm götürdüğü yere bilim götürüyor, ticaret götürüyor.
2: Evet.
0: Kazan kazan zaten bu. Ne yapacak yani Çin Halk Cumhuriyeti kasasını oraya boşaltıp ben çok iyi bir ülkeyim hadi siz de kendi kendinize kalkınım mı diyecek. Doğal olarak oraya gittiğinde

0: Kenya'da bir tren yolu yapıyorsa ne var kardeşim senin de bana satacağın? Madenim var. Tamam gel beraber işletelim diyor. Gidip Kenya'da o madenleri kaçırıp ne bileyim efendime söyleyeyim elmasları çıkarıp Avrupa başkentlerinde satmıyor. Yani başka bir model varsa...
1: Ya da en şöyle azından bir, silah verip yani. İçeride savaş şöyle çıkartmıyor
2: bir,
1: diyorsunuz.
2: Şöyle bir itirazım var. Mukayese birimleri yanlış. Yani Batı ile Çin arasında... Hmm. Batı neden? Biz zaten Batı iyi demiyoruz.
3: Evet.
2: Batı tamam, bir sömürgecilik tarihi. Amerika bir evet. rejim değişikliği tarihi. Onun için hani mukayese birimlerini böyle bazı değişkenlikler üzerinden... insan hakları, özgürlükler gibi belki onlar üzerinden...
4: Başka
2: değerlendirdiğimizde,
4: bir mukayese imkanımız yok. Yaşadığımız bu, bir 100 yıllık tecrübe var. Yok sayacağız bunu adamlar.
2: Biz Batı'nın
4: böyle
2: zaten
4: küresel oldular.
2: Özgürlükleri evet. demokrasiyi temsil ettiğini düşünmüyoruz ki. Ben öyle düşünmüyorum. Yani. Onlar da yani kolonyel yani tecrübeleri çok
3: Amerika
2: açık bir biçimde
3: Çin
2: insanlık
3: niye
2: aleyhine.
3: Biz?
2: Şunu söyleyeceğim.
3: Niye yani, sıkışıyoruz? Değil mi hocam?
1: Çünkü ben, iki küresel
5: ya ben bahsediyorum.
3: İki sisteminden birini tercih etmek durumunda kalıyoruz.
1: Ya o başka bir konu ama şu anda Amerika ve Çin yani dünyanın iki büyük gücü neticede değil mi?
4: Dediği gibi adam geliyor Pakistan'ı vuruyor kuruyor ben darbeler şey yapıyor. Miyim? Öteki de diyor ki arkadaş burayı ben yani 50 yılına kiralamak istiyorum. Kaç para? 60 milyar dolar 80 milyar dolar 50 yılına kiralıyorum diyor. Parasını ödüyor kullanıyor limanı.
2: Ya şu ben şimdi. Hocam çok pardon. Ya şöyle buradaki kazan açı açmamı istediği için. Yani Türkiye Somali ile şöyle bir ilişki kuruyor. Askeri eğitim meselesi, deniz yetki alanlarının kullanımı meselesi. Bir de orada biz kendi teknolojimizle bir petrol ve doğalgaz arıyoruz. Dolayısıyla bu arama başarılı bir biçimde neticelenirse kazan kazan. Türkiye'nin de buradan bir çıktısı olacak. Ama Çin mesela yani BYD örneğin tartışıldığı için söylüyor ya da başka meseleler doğrudan ama yatırım yapmak istemiyor.
5: Ama BYD
2: doğrudan yatırım yapmak istemiyor.
5: Fabrika
2: açmıyor taahhüt etmesine rağmen. Bunu da sorduğumuzda diyorlar ki ilgili firma Çin devletinden izin almamıştı. Böyle bir şey ya, olur mu?
5: Hayır hayır. Ama başka
4: limanları
5: şey
4: rehabilite etmiyor mu? Demir yolları döşemiyor mu? Yani olur mu?
5: Bir şey söyleyebilir miyim?
2: Yani. Kendisi şimdi, için düşün. Onu zaten kendi varlığını takip etmek için yapıyor.
4: Yol
2: onu kendi varlığını takip etmek için yapıyor.
4: O yol
2: çok
4: orada
2: basit.
4: Duruyor.
2: Onu yapacak. Yapmak zorunda zaten.
4: Tırtıza zamanında ikinci köprü. Bu ülkeye yapılıyor. Bu köprü bu ülkenin malı. Sonuçta bunu Amerikalılar kullanacak, Çinliler kullanacak denilebilir mi? Burada bir köprü var. Türkler
5: bir şey söyleyebilir miyim?
4: Yani. Demir yolu döşüyorsa demir yolu. Pakistan'daki çok limanı rehabilite ediyorsa o limanı herkes kullanıyor zaten yani. Hani
3: Can abi şimdi sorarlar babası.
2: Yaparsa diyorum, yaparsa zaten kazan kazan ilişkisi oluyor. Yapmıyor, evet, aleyhe bir ticari büyüme sağlıyorsa kazan kazan ilişkisi
5: hayır,
2: oluşmuyor.
5: Bu kazan kazan ilişkisi değil. Artık itiraz edeyim şöyle. Marshall yardımlarına baktığınız zaman Amerika yardımlarında hiçbir zaman o kadar masum değil. Sömürgecilikle karşılaştıramazsınız. Çünkü o zaman monarşik sistemler vardı. Hı hı. Ve herkes parselleyebildiği yerde kendi ham maddesini veya uygun ticaret malzemesini oluşturmaya çalışıyordu. Marshall yardımlarını Amerika Türkiye'ye yaptığı zaman altyapıya veya demir yoluna yapmadı yardımı. Neye yaptı? Asfalt yollara yaptı. Ve o asfalt yolların belli yerlere gelişmesi. Neydi bu? Kendi üretimini sürdürülebilirliğiydi. Çünkü niye? Asfaltı siz kendiniz üretmiyordunuz, kalkıyordunuz. Tekrardan onun yenilenmesinde Amerika firmalarına ve Amerika sistematiğine bakıyor. Rusya ise bize demir yollarına ve altyapıya yardım etti. Şimdi Çin'in yaptığı şey ise Çin gidip demir yoluna yardım ediyor. Evet ama altyapıya da yardım ediyor. Çünkü diyor ki buranın gelişmesi aynı zamanda benim ekonomimin ve benim üretim kabiliyetimin yükselmesi demektir diyor.
1: Çünkü buraya satabilirim ürün. Çünkü bunu içeride buraya, satamıyorum Avrupa, dışarıya satmam
5: evet, bütün
1: gerekiyor.
5: Bütün Avrupa'ya ve buraya bunu yapıyor. İkincisi Çin şunu yapıyor. Kapitalizm şu anda Amerika'da rejim değiştirmek, hayır rejim değiştirmek değil bana göre. Bu yılan büyüdü, kabuğuna sığmıyor. Kabuğunu hani vardır ya yılanlar kabuk değiştirirler belli dönemlerde. Büyürken ne kadar avantajlı büyürüm demesi gerekiyor.
4: Kapitalizm yılanından.
5: Evet kapitalizm yılanından bahsediyorum. İkincisi... ben bunun makalesini de çalışıyorum ama birkaç tane kavram söyleyeyim bir de makale.
1: Hocam bir ekonomist olarak kapitalizm bir yılan neden böyle tarif ediyorsunuz?
5: Çünkü kapitalizm kendi
1: çünkü Çin'de de şimdi kapitalizm
5: şimdi bu
1: var
5: işte
1: mesela.
5: Bu defekten söyleyeceğim. Ben bir makale çalışıyorum. Gönüllü, farkındasız, bağımlılık etkisi. Bunun İngilizcesi de bu defekt. Bu ne demektir? Kapitalizm kendi araçlarını insan lehineymiş gibi gayet güzel bir şekilde üretir.

0: Cep telefonları, işte asfalt yollar, asfalt yolların üstünde AVM'ler, AVM'lerin içinde bilmem ne markalar filan gibi. Bütün bunlar ne yapıyor? Siz ister istemez farkı veya fonlar veya yardımlarla, siz ister istemez ne yapıyorsunuz? Bunlar bir sistemin içinde, kapitalist bir sistemin içinde yaşadığınız için ve alışkanlığınıza dönüştüğü için bunlardan vazgeçmeden ama farkında ne kadar bağımlı hale getirdiğini, farkında olmadan bağımlı hale geliyorsunuz ve orası ticaretinin sürdürülebilirliğini ve üretiminin sürdürülebilirliğini sağlıyor. Şimdi Amerika'nın stratejisinde şu var. Şimdi bu savaşın konusunda, bu bir satranç demiştik zaten. Beyaz takım Amerika ve İsrail'di. Burada enerji var bir kere, net konulardan bir tanesi. İkincisi gıda var, ihmal ediyoruz. Üçüncüsü su var, su. Çünkü su çok önemli. Niye çok önemli? Su birçok şeyin üretiminde ve yaşamın üretiminde en önemli maddelerden bir tanesi. Ve buna sahip olan ülkeler veya bunun yönetimine sahip olan ülkeler bir yerlere gelecekler. Dördüncüsü üretim gücü. Ama üretim gücü dediğiniz üretim faktörlerini en uyguna, en karı maksimize edecek şekilde bir yere getirmek. Kapitalizmin en büyük amacı, derslerde de neoklasik iktisat bağlamında anlatıyoruz. Peki. Homo economicus diye bir şeyden bahsediyoruz. Kendi çıkarını minimum eforla maksimum faydaya çevirmek diyoruz. İşte bu zaten sömürmenin veya dolaylı sömürmenin
1: etkisi. Ben şu kısmını anlamak istedim. Şimdi kapitalizmi böyle tanımlarken bir Amerikan kapitalizmi ve Çin'in içerisinde bu düzeni ayak uydurması olarak mı nitelendiriyorsunuz?
0: Hayır,
1: Çin'i nereye koyuyorsunuz?
0: Çin diyor
1: onu
0: ki,
1: merak
0: dünyada
1: ediyorum.
0: Bir kapitalist rüzgar esiyor.
1: Ben de bunun bir parçasıyım.
0: Ve ben de dolaylı veya direkt bunun parçasıyım. Yani bunu solucan bir yağmur yağıyor ve bu yağmur beni de günün sonunda bulacak. Zamanında Gorbaçov döneminde Rusya'da çözülmeye neden olduğu gibi McDonald'sların girmesi, işte bir takım kapitalist sistematiklerinde alışkanlıklara dönüştüren sistemlerin girmesi gibi. Ama sonra ne oldu? Bunun aslında iyi bir şeymiş gibi gözükse bile direkt sizi bağımlı hale getirdiğini gördüler. İşte sermayeden bahsettik. Ondan sonra üçüncüsü de ulaşım ve deniz yolu. En önemlisi burada bu ulaşım ve deniz yollarının hakimiyeti kim? Yeni Çin İpek Yolu diye bir gene makale çalışıyorum. O yüzden Çin benim en büyük hassasiyetim oldu. Çin İpek Yolu zamanında Osmanlı'nın baharat yolu ve Çin İpek Yolu Osmanlı'nın hakimiyetindeydi. Baktığınız zaman imparatorluğunu bu hakimiyetin de etkisiyle bayağı güçlü hale getirmişti. Günümüzde ise yeni Çin İpek Yolu dünya ticaret, küreselleşen dünyada dünya ticaretin hem ham madde, hem üretim, hem enerji, hem de yeniden oluşma ve yeniden büyüme anlamında çok önemli. Böyle olunca da siz oradaki ülkelere hakimiyet sağlarsınız veya bir şekilde onların yönetimini kukla gibi oynatacak hale gelirseniz siz gelecek dünyanın hakim ekonomisi olursunuz. Amerika'nın bugünkü en büyük savaşlarından bir tanesi
1: budur
0: bu.
1: Diyorsunuz. Tam bu noktada izninizle o zaman şuna bir bakalım. Gitmeden önce Amerikan Başkanı bir paylaşım yaptı. Onu açabilir miyiz arkadaşlar? 51. eyalet diye Venezuela'yı paylaştı.
0: Ya işte.
1: Ve pek çok paylaşım yaptı, doğruyu söylemek gerekirse. Ya seni istiyorum diye böyle bir görüntüsünü paylaşmış. Bunu niye paylaşmış bilmiyorum. Varsa Erdem sen biliyorsan sen söyle. Burada Donald Trump Venezuela'yı paylaşıyor 51. eyaleti olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin. İşte İran'daki bu sivrisinek botları dedikleri hızlı küçük hareket eden botlara bay bay deyip onları vurdukları görüntüyü paylaşıyor. Yine burada da Bing Bing Gun işte lazerlerle bir drone'u vurdukları görüntüyü, yani bu yapay zeka görüntüsü, bunlar muhtemelen paylaşıyor. Kendi fotoğrafını paylaşıyor dolar üzerinden, ama benim buradan getirmek istediğim o değil. Benim buradan getirmek istediğim Venezuela'yı 51. eyalet olarak göstermeleri ve Marco Rubio'nun o görüntüsünü de açar mısınız arkadaşlar? Air Force One'da Amerikan Başkanı'nın uçağında Maduro'nun giydiği o eşofmanı, Amerikan markası eşofmanı, ben adını söylemeyeyim şimdi, birebir aynısını giyerken verdiği bir görüntü var. Bu görüntü böyle aynı eşofmanla bir görüntü verdi.

0: 51. eyalet Venezuela dedikten sonra Amerikan Başkanı Rubio'da böyle bir görüntü, fotoğraf paylaştı. Ne demek istiyorsun?
1: Şimdi Amerika...
2: Eşofmanı imitasyon gözüküyor yalnız.
1: Şimdi Amerika kendi canavarlarını yaratıyor. Önce...
2: Çin malı.
1: Kendi canavarlarını yaratıyor.
0: Turgay Hocam neyse.
1: Kendi canavarlarını yaratıyor. Ekonomik olarak da kendi canavarlarını yaratıyor. Sonra o canavarların kullanım süresi dolduktan sonra demokrasi adı altında gidip bu canavarları değiştirmeye çalışıyor. Değiştirirken de kendi gücünü, kendi kabiliyetini arttırmış oluyor. Amerika'nın en büyük sorunlarından bir tanesi. Şimdi bana göre diplomatik olarak çok bürokrat falan değilim ama yani bu çok çirkin. Yani kime sopa gösteriyor veya kime ironi yapıyor veya neyi?
0: Bilmiyorum işte soruyorum
1: neyi,
0: kime yapıyor.
1: Neyi anlatmak istiyor?
0: İmitasyon Çin malı dediniz. Çin yüksek teknolojide çok başka yerlere geldi.
1: Çünkü Venezuela petrolde,
3: başka yerlere petrolde
1: Hollanda hastalığına kapılmış petrol deli divane, petrol rezervi ve üretim kabiliyeti olan, bu nedenle de petrol üretimini o kadar fokuslanmış ki diğer sektörlerin üretimini azaltmış. Bir de burada Venezuela'da dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bakın, ithalat gıdada ithalata bağımlı. Üretimi minimumda. Kamu harcamaları çok yüksek. Bunlar aslında sizin enerjiye sahip olsanız bile başka bir hakim güç geldiğinde rahatlıkla sizi kullanabildiğini
0: buraya gösteriyor. Geldiğini söylüyor. Ulaş Bey, sizce bu Maduro eşofmanı diye tabir edilen eşofmanla Rubio bu pozu niye verdi? Amerikan Başkanı gitmeden 51. eyaletim benim Venezuela neden dedi?
4: O mesajlar Çin'e verilmiş mesajlar. Çünkü zaten Marco Rubio bu işleri sever. Bu tür mesajlar vermeyi sever. Hiç unutmuyorum bir seferinde de. Mezhebini değiştiriyor, alnına haç yapıyor falan.
0: Kül çarşambasında haç yapmış.
4: Değişik bir birisi. Tabii burada Venezuela ile Çin'in önemli ilişkileri vardı. Hala da var. Yani devam ediyor, kesilmiş değil. Ancak Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz yılın başında açıkladığı Ulusal Stratejik Güvenlik Belgesi'nde iki yeri işaret etti. Biri Batı Yarımküre derken kendi coğrafyasını, ikincisi Asya'yı. Yani burada bir isim geçirmeden de Çin Halk Cumhuriyeti'ni sürekli rakibimiz bizim yanı başımızdaki ülkelerde iş yapıyor. Biz buna izin vermeyeceğiz. Orta Doğu'da çok fazla oyalandık. Artık bizim hedefimiz Asya, Uzak Doğu ve Batı Yarımküre'de tekrar egemenliği ele almak. Şimdi az önce Afrika üzerinden bahsettiğimiz mesele Latin Amerika'da da geçerli. Amerika Birleşik Devletleri zaten geleneksel olarak oralarda çok güçlü. Yani ne zaman bir ülke kafasını kaldırmak istediğinde orada ya askeri darbelerle ya da farklı yöntemlerle iktidar değişikliği yaptı. Venezuela meselesine gelince, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun süre uyguladığı ambargo ve yaptırımlardan dolayı Venezuela'da artık Bolivarcı iktidar, ne diyelim, artık ayakta kalmakta zorlanıyordu. Aslında bugün Delcy Rodriguez'in yaptıklarını Maduro'da önemli ölçüde uygulayacaktı. Yani Chevron'a, Trump'ın özel kararnamesiyle Chevron'a izin verilmişti. Zaten Venezuela'da petrol arıyordu. Yani ABD'li şirketlerin, petrol şirketlerinin Venezuela'ya girmesine engel bir şey yoktu. Ancak Venezuela yasalarına göre. Trump da burada başka bir şov yapmak istedi ve bence buradan aslında hani ideolojik bir de mesaj var. Yani burada dünyanın geri kalanında şöyle söylüyor. Diyor ki ben artık uluslararası sistem, uluslararası hukuk bunlar benim için önemli değil. Ben ne istersem onu yaparım. Çünkü karşısında da, yani Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra benzer cümleleri kuran ülkeler yok. Evet, Çin çok güçlü ama Çin'in hegemonik bir anlayışı yok. Buralarla ilişkisi de ticaret ve kültür üzerine. Yani Venezuela'da ilişkisi bu şekilde. O yüzden şimdi ABD'de çok konuşuluyor ama bizim ülkemizde ben çok denk gelmedim. Belki Trump, Netanyahu. Bakın şimdi işin komik yanı, Maduro 3 Ocak günü hiçbir belge bilgiye dayanmadan

0: Hiçbir iddianame bile olmadan kaçırıldı. Ama hani şey meselesi, işte uyuşturucu, güneşler karteli. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir iddianame Amerika savcılığı bile yazamıyor. Çünkü yok böyle bir şey. Peki. Ancak Aralık ayında, özür dilerim. Buyurun, evet, Honduras'ın 45 yıl Amerikan hapishanelerinde yatacağı kesinleşmiş, ceza almış devlet başkanını serbest bıraktı.
1: Maduro'nun kaçırılması, Delcy Rodriguez'in kapıyı arkadan açtığına dönük iddialar vesaire. Bugün bu gelinen noktada sizce hakikaten Venezuela Amerika'nın 51. eyaleti mi oldu? Kısa bir cevap alayım.
0: Olmaz. Yani Venezuela olmaz.
1: Tabii ki fiziken değil ama belki yani yöneticilerin Amerika ile kurduğu ilişkiler bağlı.
0: Bugün bence Delcy Rodriguez liderliğindeki kadrolar bir şekilde ülkeyi ayakta tutmak, bir iç savaşın içine sokmamak için revizyonist bir tutum içindeler. Yani ben şahsi olarak çok desteklemiyorum yaptıklarını ama anlamaya çalışıyorum bu biçimi, ne yapmaya çalıştıklarını. Yani mesela yanı başlarında bir Küba var. Venezuela ile boy ölçüşemeyecek bir Küba var. Ama hani bizim tanıdığımız, bizim bildiğimiz Kübalı yetkililer şöyle söylüyor: biz burayı silahla aldık, silahla veririz. Yani çünkü orada başka bir sosyalist bir bilinç var.
1: Evet. Venezuela'da o yok muydu?
0: Siz yok, bildiğiniz yani daha popülistti.
1: Bu bölgeyi o yüzden soruyorum. Yani Küba'da da şu an elektrikler yok. Küba'da da şu an bir abluka var. Petrol girmiyor. Ama mesela Küba'da o kapıyı açan yok.
0: Yok. İran'da da olmadı. Yani Trump'ın zaten anlamadığı o. Diyor ki ya niye insanlar isyan etmiyor İran'da? Çünkü bir vatanseverlik var. Küba'da da o var. Yani Küba dünyanın hani ne derler, en yoksul ülkelerinden biri. Ancak bir şekilde Amerikan emperyalizminin hemen yanı başında olmasına rağmen direnebiliyor. Tüm ambargolara ve yaptırımlara rağmen.
2: Bir şey sorabilir miyim? Yani konuyu şey, merak ettiğim için. Mesela Çin bu Amerikan emperyalizmine, İsrail'le ilişkileri nasıl bakıyor? Yani Çin'le İsrail ilişkileri nasıl?
0: Çin dünyada sanırım İsrail'i en son tanıyan ülkelerden bir tanesi. Geleneksel olarak Filistin mücadelesinde destek veren, bugün hala evet, Filistin'in yani en büyük destekçilerinden biridir Çin Halk Cumhuriyeti. Hatta geçtiğimiz yıl Filistin'deki Hamas dahil tüm grupları Pekin'de bir araya getirdi.
2: Evet.
0: Hatta şöyle de bir hani şey var, unutmadan söyleyeyim. Yani önümüzdeki günlerde, Haziran ayında belki, Pekin'de bir Arap zirvesi de olabilir. Yani çünkü Çin'in burayla ilgili yoğun bir diplomasisi var. Hem Birleşik Arap Emirlikleri hem diğer ülkelerle. Ancak burada işte girmeden önce bir altyazı geçiyordu. İşte Kuveyt ile herhalde İran arasında yeni bir çatışmaya evrilecek bir şey var.
2: Yani
0: İsrail burada bu denklemi bozmak için elinden geleni yapacak. Yani işte Baye üzerinden yapmaya çalışabilir, Kuveyt üzerinden yapmaya çalışabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor ama sonuçta Çin'in dünyaya önerdiği modelle, Amerika Birleşik Devletleri'nin önerdiği model arasında fark var. Ha, şunu söyleyecektim, zaten Amerika dediniz. Honduras devlet başkanı serbest bırakıldı ve bugün Netanyahu ve Trump telefon görüşmeleri basına yansıdı, kayıtları. Özür dilerim, Trump değil, Netanyahu ve Honduras'ın devlet başkanı arasında. Latin Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri özellikle Kolombiya ve Brezilya'ya karşı yeni bir saldırı peşinde. Yani bunu bir iç karışıklık üzerinden yapmaya çalışabilir. Evet. Veya farklı yollarla yapmaya çalışabilir. Ki Meksika'da yine hedefe girecek ülkelerden biri.
1: Hı hı. Ama kendi canavarlarıyla.
0: Evet, ama Latin Amerika ülkeleri özellikle sıklıkla iktidarın değiştiği, sıklıkla da Küba dışında bir stabil olamayan ülkeler. O yüzden hani Amerika Birleşik Devletleri'nin burada yeni hamlelerini beklemek lazım.
1: Teşekkür ediyorum. Biraz ekonomiyle ilgili birkaç sorum olacak size hocam. Birincisi, Çin'in yani elinde ki altın, Çin'in sürekli altın alıyor oluşu, bunun temel gerekçesi nedir? Amerika'ya karşı bir hamle midir? Ve mesela buradan önce bunun yanıtını alayım, sonra diğer sorumu sorayım. Biraz soru cevap yazalım.
3: Şimdi şöyle bir şey var. Çin rezerv parası dolar. Dolar üstünden çekiyor. Dikkat ederseniz bu savaş çıktıktan sonra altını spekülatif bir finansal enstrüman haline getirdiler. Altın fiyatı ve gümüş fiyatı

da çok etkilendi bundan. Aslında Çin'in altın toplaması demek rezervlerinin karşılığında, dolar rezervlerinin karşılığında bir karşılık gibi. Zaten hani hep ekonomide bildiğimiz şey vardır ya, zamanında kaldırıldı. Bir siz para basmaya kalkarsanız karşılığında bir karşılık ayırırsınız. Bu karşılık altın olur. Ona göre de paranın enflasyonist etkisini minimize etmeye çalışırsınız. Şimdi çok uzun zamandır, hatta

0: zamanı değildi. Hatta Amerika'nın daha güçlü olduğu bir zamandı. Bu nedenle o askıya kaldırıldı. Bugün ise aynı zamanda bu savaş ekonomisi ve teknolojik ekonominin, yani bilgi ekonomisinin en güçlü araçlarıyla en güçlü geldiği halde altın önemli. Çin bunu kendi rezervlerinin karşılığında, kendi ekonomisi zarar görmeden bir dönüştürme çabasında olabilir.
1: Peki o zaman böyle olursa bu altın toplama, Merkez Bankası, Çin Merkez Bankası'nın altın toplama hamleleri devam edebilir diyorsunuz.
0: Tabii devam edebilir. Çünkü en sağlam şey, hatta bende dünya altın şeyleri de vardı. Dünyada ne kadar altın var.
1: Bizde var mı arkadaşlar, açabiliyor muyuz? Onu da açalım. Yönetmenim Emrah'tan isteyeyim, veriyordu onu. O esnada
0: ben... Bende var altın rezervleri mesela Almanya'da. Dünyanın en büyük rezervinin çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde çok fazla. Ondan sonra Almanya'da Avrupa'nın en büyük rezervine sahip. Rusya yaptırımlara karşı ciddi stratejik birikim olarak altını şey yapıyor. Data vermiyorum burada. Çin resmi veri düşük. Çünkü Çin'den veri almak çok kolay değil. Ama gizli rezerv tahmini çok yüksek. Ve bunun Çin'in yanına mutlaka Rusya'yı ve İran'ı da katmak gerekiyor. Çünkü dikkat edin, Türkiye'de de, Türkiye üstünden de dans edebilirsiniz. Türkiye'de altın ithalatını ve yapılabilecek altın ihracatını yasakladılar. Özellikle de İran'a yasaklandı. Çünkü İran Çin'in partner gücüydü. Kapalı çarşının bir sürü ciddi boyutlu sıkıntıları yaşadı. Burada başka zaman onun içine gireriz.
2: Hocam çok özür. Siz Çin, Rusya ve İran'ı sürekli aynı denklemde okuyorsunuz.
0: Evet.
2: Aynı denklemde mi sürekli? Yani siyasi ve ekonomik olarak aynı denklemde mi?
0: Şimdi ben ekonomist olarak bakıyorum. Siyasi olarak uzmanlarına bırakmayı tercih ederim konuyu. Yani ahkam keserim sadece söylersem. Ama ekonomik olarak baktığım zaman birbirleriyle, birbirlerine bir şey yapmadan üretim güçlerini arttırabilecekleri potansiyelleri var, benzerlikleri var. Yani dürüstçesi ben buna inanıyorum, belki saçma gelebilir size ama İran'daki rejimin de Amerika tarafından oluşturulmuş bir rejim olduğunu ama bugün işine gelmediği için demokrasi anlayışıyla oraya doğru savaş açtığını ama temelinde Çin İpek yolu, baharat yolu ve Süveyş kanalı, yani oradaki gücün yattığını düşünüyorum. Ama hemen şunu da ekleyeyim sorunuza cevap olarak. Bir arkadaşım bunu bana söylemişti. Satrancı Pers kültürü yaratmış. Ve satrançta en kötü hallerinde bile çok iyiler. Amerika kültürü satrancı yaratmış bir ülkeye. Partnerleri de Çin, Rusya, çünkü ticaret hacimleri de burada çok önemli gibi ülkelere hamle yaparak aslında büyük risk olmuş. Ama ben onları aynı paternde, hatta yeni dünyanın hakim ekonomilerinin Çin, Rusya, eğer ki uyumlaşırsa Hindistan, çünkü Hindistan Avrupa'nın yolu. Yani Çin İpek yolu üstündeki ve baharat yolu üstündeki, Türkiye bunlardan temel koridorlardan bir tanesi. O yüzden çok akıllı davranmamız gerekiyor. Hakim ekonominin ve hakim üretim gücünün bunlar olacağını, ama bunların silah satma fokusuyla veya emperyalist kafayla değil, daha ekonomik kafayla davranacağını
2: düşünüyorum. O zaman bu varsayım üzerinden, sizin varsayımınız üzerinden Çin, İran meselesinde tırnak içinde söylüyorum, görünmese de bir taraf.
0: Tabii taraf. Yani dikkat edin, şimdi Rusya da taraf ama Rusya sessiz kaldı ve bütün savaşlara baktığınız zaman, bütün kaosa da baktığınız zaman hepsinden Rusya avantajlı çıktı. Çünkü çok stratejik davrandı. Şimdi Trump'ın bir takım hareketlerine laf söylüyoruz. Çünkü çok komik davranıyor. Belki de bir şeyi saklıyor altta. Ama karşısındakiler hiçbir zaman, bu şey gibi, mahallenin cüsseli çocuğu. Herkese yumruk atar, herkesi korkutur, herkesi şey yapar. Orada cılız bir çocuk belli bir sürece izler, sonra onun bütün zayıf yerlerini bulur, bir yumruk atar, cüsseli çocuk düşer. Şimdi ben Amerika'yı o cüsseli çocuğa düşecek demiyorum ama o cüsseli çocuğa düşecek.

0: attı ki sanki bütün şeyiyle onaylar gibi.
1: Ya buna benzetiyorum.
2: Zaten karşısında Asya bloğu var, biz de ortadaki bloğuz.
1: Yani ama işte.
3: Amerikan bloğu gibi.
2: Yok, Amerikan bloğu gibi.
0: Şimdi Amerikan bloğu gibi olmuştur galiba hocam.
1: Mesela hemen bir şey daha ekleyeyim mi? Hemen bir şey daha ekleyeyim. Mesela demin dediniz ki sermaye Amerika'yı, evet sermaye Amerika'yı götürüyor. Bu sermaye birlikte hareket edelim şey yaptı. O zaman ben de size iki tane kavram söyleyeyim. Çift İrlandalı, Hollandalı sandviç kavramına lütfen bakın, ben de söyleyeyim size. Bir de leprikon ekonomisi, cüce ekonomisine bakın. İrlanda vergi muafiyetleriyle o gördüğünüz büyük sermayeler var ya, inşallah çıkartırım size gönderirim de, büyük sermayelerin kendi ülkelerinde başka firmalar bağlamında sadece temelini Amerika'da bırakarak vergi muafiyeti sağlayacak ve ucuz üretim sağlayacak sistematiğine sahip.
0: Teşekkürler. Ben size hızlıca bir soru daha soracağım. Onun yanıtını alır sonra devam ederiz. Şimdi bu görüşmeden diyelim ki bir anlaşma çıktı. Bunun işte petrole yansıması ne olur? Altına yansıması ne olur?
1: Şimdi şöyle, petrol çok önemli. Çünkü şu anda kabul etsek de etmesek de petrol bütün üretim mekanizması, dünyanın bütün ülkeleri için ayrımsız üretim maliyeti demektir. Ve şu anda en ufak bir negatiflikte bir anda yüzlere doğru, işte 120'lere doğru tırmanıyor. En büyük endişe 150'lere doğru gitmesi. Bu ne demektir? Bütün ülkelerde, Amerika'da dahil olmak üzere, ama Amerika burada bir avantaj sağlıyor. Hala silah satıyor. Amerika dünyaya silah satan en büyük güçlerden bir tanesi. Çin için risk dersek, Çin bunu yapmıyor ama silahın bütün enstrümanlarını veya o değerli şeylerini Çin üretiyor. Ve şimdi böyle bir şeyi var. Böyle bir sistematiği var ve bu nedenle de buradan eğer bir anlaşma çıkarsa ne olur? İstiyorsunuz benden.
0: Yani altında ne olur mesela? Biraz piyasalar rahatlar.
1: Petrol altın kesin düşer.
0: Petrol düşer.
1: Yani
0: tabii.
1: Çünkü görüyoruz zaten spekülatif bir etkisi var. Sürekli dalgalanıyor. Kurt piyasalarındaki gibi böyle bu puslu bir hava gibi şey yapıyor. Düştüğü zaman çok aşağılara, 60'lara düşer mi tartışırım. O kadar iddialı davranmayayım. Ama düşer, en azından dengeyi bulur. Altın, eğer ki Çin bunu rezerv para olarak sistemine eklediyse ve bunu değişim aracı olarak kullanacaksa, altın ilk başta tepki vermez ama orta ve uzun vadede tepki verir.
0: Tepki verir.
2: Bu arada hocam, yani Çin de dünya silah ihracatının dördüncü sırasında.
1: Tamam.
2: Birinci sırasında Amerika, Fransa, Rusya ve Çin geliyor.
1: Tabii, ama Amerika bütün kaoslarda silah satıyor ve ekonomisini silah satarak bir yere getirtiyor.
2: Her şey için söylemiyorum.
0: Çok yani, senin verdiğin veri neydi? Kaçırdım ben o esnada.
2: Dünya silah ihracatında Çin dördüncü sırada. Onu şey yaptım ama Amerika, Fransa, Rusya, yani şu açıdan söylüyorum. Bir konuda haklısınız. Amerika silah vermekte kalmıyor. Oraya bağımlı hale getiriyor. Şu an Körfez'e en son 21.6 milyar dolarlık yine silah sattı. Yani o silahı tamamıyla çatışma üzerine kuruyor. Ama Çin de bunu şunun için söyledim. Bir ara biz de hava sistemleri üzerinden Çin meselesinde çok konuşuyorduk. Ki olması da gerekiyor. Bu şey bir şey değil.
3: Çin'den
2: bir şey
3: füze savunma sistemi alacak.
2: Evet, evet.
3: İhaleyi yani kazandılar. Evet. Sonra Amerika'nın baskısıyla iptal ettik.
1: Yani bir de bir şey Çin'le ilgili bir şey ekleyeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Çin'in kalitesiz mal şeyinde. Çin'le iş yapan arkadaşlar var. Görmedim, inşallah görürüm ama.
0: Şöyle bir organizasyonla hocam
4: için. Bu programın sonucu olacak.
1: Vallahi yani çok mutlu olurum.
3: Turgay Bey'le beraber.
1: Çünkü
0: ben de gelirim.
1: Şimdi Çin ne yapıyor biliyor musunuz? Çin'e gittiğiniz zaman giden arkadaşlarımın yalancısıyım ben bilmeden. Yani duyduklarımı
2: söylüyorum. Siz söyleyin hocam, ben yalan söyleyip söylemediğimi söyleyeyim.
1: Şimdi mesela bir yere gidiyorsunuz, 3 tip iPhone var. Üst kalite, orta kalite, düşük kalite.
2: Hocam yani, dünyanın en iyi imitasyonlar orada. Özellikle saat konusunda gittiğinizde ben bunu yaşadım.
3: Saatler, çantalar.
2: Evet. Yani bu konuda.
0: Böyle mi hakikaten?
2: Öyle.
1: Ve yani şirketler de orada ürettiriyor.
2: Bizim siver eklerimi de onlar kadar üretemiyor. Tabii.
4: Yani şöyle, hani bir Çin mallarıyla ilgili bu yanlış algının zaten meselesi o.
1: Oh, evet.
4: Türkiye'de bizim özellikle Tahtakale esnafı

0: dinleyenleri varsa selam da söyleyeyim. Ucuza getirmek için gidip oradaki en ucuz ürünü alıyorlardı. Evet, evet. Ama o dönemde bile Çin'de çok kaliteli malzemeler vardı zaten. Yani bugünkü bütün markaların aşağı yukarı üretim tesisleri oradaydı.
1: Ve hatta çok özür dilerim, bu çok dünyaca ünlü, işte dünyanın en zengin çanta, ayakkabı, ismini vermeyeyim. Markalar, çanta, evet. Özellikle bir çanta. Mesela o da Çin'de üretiyor. Evet. Ama en kalitelisinden üretiyor, evet. Vesaire gibi.
2: Benim işim gümrük müşaviri. Mesela Çin'den gelen malları kategoriye, kotaları bile kategorilik kotalar.
0: Bu görüşmede çok hani görüşmeyi konuşuyoruz. İran, ticaret belki ön plana çıkmadı ama bu konu açılmışken. Şimdi Çin'in altınla ilgili meselesi. Hani böyle aslında dünya ekonomik sisteminde kırılma anları var. İşte Bretton Woods onlardan biri 2. Dünya Savaşı'nda. Amerika Birleşik Devletleri'nin egemen olduğu ve piyasayı belirlediği. Ondan sonra tabii ki o kuru sabit tutamıyor. 1 dolar 35, işte 1 ons 35 dolar meselesi. Şimdi bugün aslında dünyanın geldiği noktada, yani özellikle Hürmüz meselesinde İran'ın söylediği çok kilit bir cümle vardı. Dedi ki ben Yuan'la RMB ile geçişen tankerlerde ücret almayacağım veya benzer bir şey. Şimdi tam net hatırlamıyorum cümleyi. Evet. Burada şu, yani bu görüşmede ki bu kadar hani iş adamının da olmasını bir yere koyarsak, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında rezerv para birimi meselesi de çok konuşulacak bundan sonra dünyada. Kesinlikle. Çin zaten bakın özellikle Körfez ülkelerinde doğalgaz alışverişi açısından baktığımızda Baye'de bu alışverişi dijital merkez bankaları üzerinden, dijital para üzerinden yapıyordu. Zaten burada doları bir diskalifiye etmekle ilgili önemli bir çaba BRICS'in kuruluşundan bu yana var. Hı hı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de en kızdığı, hatta Trump geldiğinde galiba ilk onu söylemişti. Doların hükümranlığını bitirmek gibi cümleler, evet. Ediliyor. Biz bunlara şey pabuç bırakmayız gibi. Orada o yüzden
1: bulacağım tam ifadeyi.
0: Evet, bugün şu mesele var. Yani bu toplantıda muhtemelen doların rezerv para birimi olması ve RMB'nin rezerv para birimi olması da altın meselesi üzerinden tekrar konuşulabilir.
3: Küresel hakimiyetin en önemli ayaklarından bir tanesi doların rezerv para olması, evet. Ve piyasada dolaşıyor olması altına bağımlıydı. Yani evet. altınla birlikte oranlanıyordu. Onu kaldırdılar. Evet. Ondan sonra zaten Amerika iyice hem silah gücüne hem para dolar hakimiyetine dayanarak bu şeyini kurdu. Bir de tabii kültürel hegemonya, işte özgürlük, demokrasi bilmem ne. Şimdi Çin'in bu anlamda da bir şeyi var. Bu kuşak yol projeleriyle reel ekonomiyi dünyaya tanıtıyor veya evet. Zaten var, asıl olan odur. Gerçek, evet. Ekonomi reel ekonomidir. Mal, evet. Alırsın, parasını finans alırsın, değildir. Mal satarsın, finans değildir. Evet. Bu adamların 11,5 evet. trilyon dolarları varmış da bunların yok. Karşılığı ne kardeşim? Yok.
2: Yok.
3: Fiktif şeyler ama uçuyor. Ötekinin işte 37 milyar doları var, onun 42 milyar doları var. Bill Gates'in şu kadar milyar doları var. Bunun karşılığı nerede? Nerede? Hadi getir şu parayı, yok. Amerikan merkezi böyle uçuşan paralar.
1: Peki ben çok hani, basit bir şey soracağım.
3: Bunun da kırılacağını
1: görüyoruz. Bu Amerika şimdi finansal açıdan belki bu böyle olabilir. Ama teknolojide özellikle bu yapay zekada Çin bir yapay zeka platformu üretti. Muazzam iyi bir platform dendi. Ben de indirdim, bakıyorum. Bunun bir Amerikan muadili de vardı. Amerikan muadili her şeyi açık kaynak olarak paylaştığı için Çin bunu aldı ve bunun üzerine bunu üretti gibi değerlendirmeler yapıldı. Şimdi Amerika'da diyor ki bendeki verileri ve teknolojiyi Çin çalıyor, gidiyor bunu kopya ediyor. Böyle mi yapıyor?
3: İnovasyon diyoruz. Evet.
0: Yani bilimsel gelişmeler hani bu şöyle tartışılabilir ya, şimdi aşı nasıl bulundu ya, buraya kadar gideriz. O ondan aldı, bu bundan aldı.
1: Bu normal diyorsun.
0: Ama zaten Amerika Birleşik Devletleri, işte üstad onu öyle söyledi. Hani Çin uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri'nde beraber yatırım yapıyorlar. Öğrencileri orada.
2: Öğrenci sayısı, evet.
0: Beraber ne bileyim işbirliği yapıyorlar. O yüzden hani burada ya bu söylem şey açısından doğru değil. Yani Çin'in bugünkü gelişimine baktığınızda hani bu bir evet 80'lerde belki Deng Xiaoping'in dışa açılma ve reform hareketiyle başlayıp dışarıdan teknolojiyi, sanayiyi kendi ülkesine çekip ve bunu daha sonra kendisi için geliştiren bir politikaya kadar geri götürebiliriz. O yüzden alıyor, veriyor, bilmiyorum.

0: Benim uzmanlığım değil yani yapay zeka ya da diğer meseleler ama eğer alıyorsa o zaman Amerika'nın eli güçlü. Ama hiç öyle gözükmüyor. Yani niye korkuyor o zaman bu kadar yapay zekanın Çin'de gelişmesinden? Evet aldığı dönem, yararlandığı dönem olmuştur. Ama bugün o noktada değil Çin.
1: Pekala, buyurun.
2: Şimdi yani şöyle bakmak gerekiyor. Tabii herkes bu görüşmenin sonucuna bakmak istiyor ama şimdi iki ülke arasındaki temel poz ne? İkisinin arasındaki temel poz gümrük ve aynı zamanda ticaret. Şimdi en temel koz yani rekabet ettikleri esasında iki temel kozları var. Şimdi temel koz karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le mücadele etme noktasında diyor ki ya Çin ucuz üretiyor, ucuz dünyaya gönderiyor ve benim bununla rekabet etmem lazım. Ve bu rekabeti direkt edemediği için dolaylı olarak bu rekabeti engelleme yoluna gidiyor.
3: Tarifeler.
2: Yani işte Körfez'de ben bu akışı, enerji akışını kontrol altında tutarsam bunu böyle yapabilirim. Venezuela'dan petrolü göndermezsem bunu böyle yaparım. Navlun piyasasını artırırsam böyle yapabilirim tarzı bir yaklaşım var. Dolayısıyla da şimdi bu kısa vade içerisinde bir çatışmaya gider mi gitmez mi sorusu en çok sorulan soru. Ben gideceğini düşünenlerden değilim. En azından 2030'a kadar böyle bir şeyin olma kısmı yok. İkincisi artık bu bir ticaret açığı ve bir askeri güç meselesi değil. Bambaşka bir boyuta geldi. Yani o boyut içerisinde enerji akışları, tedarik zincirleri, veri altyapıları, yarı iletken teknolojileri, yapay zeka sistemleri, küresel finans düzeni. Şimdi mesele artık bunların kim tarafından nasıl kontrol edeceğine geldi.
1: Aynen.
2: Yani artık birden fazla katmanlı bir yapı karşımıza geldi. O nedenle Trump'ın ziyaretini sadece Amerika-Çin ilişkileri üzerinden okuduğumuzda bence eksik kalır. Bu görünürde onlar ama arka planda siz de ifade ettiniz. Rusya'dan Çin'den uzak doğuya kadar belki Körfez'e kadar yeni bir şekillenmenin beraberinde gelmesini getirecek. Şimdi Körfez konusunda ben bu örneği sürekli veriyorum. Ukrayna krizi başladığında Amerikalılar Cidde'ye geldiğinde ben oradaydım. Petrol fiyatlarıyla ilgili düzenleme istediler ve Körfez bunu yapmadı. Ve sonrasında Çin'i çağırdı. Çin'le işbirliklerini genişletti. Ve şöyle bir tartışma yaşanıyor şu an Körfez'de. Yani bu İran'dan sonra acaba Çin Körfez ilişkileri kopar mı? Yoksa başka bir boyuta mı gelir? Körfez'in yaklaşımı şu, tam tersi daha da gelişir. Yani sadece artık enerji ithalatı meselesi değil, bir güvenlik doktrini halinde bizim yeni partnerlere ihtiyacımız var. Savunmada yeni partnerlere ihtiyacımız var. Bence uzun vade içerisinde şimdi hepimizin konuştuğu temel mesele, evet Çin bir askeri müdahale yapmıyor. Ülkelerin iç işlerine karışmıyor. Fakat Batı...
4: Karışmıyor, çok iddialı oldu.
2: Ya gelecek şöyle, karışmadan kastım şu, yani bir askeri...
4: Kazakistan şey... mesela gündemde, Kazakistan başkentini niye değiştirdi?
2: Yani sınırındaki. Rusya'nın politik şeyinden değil mi, nüfus dengesi?
4: Çin ya, sınırında ben bir gün beni işgal eder korkusuyla.
2: Ben Rusya'nın nüfus dengesinden biliyorum. Kazakistan'da okuduğumuzda da öyle biliyorum.
1: Yok.
2: Yani karışmadan kastım şu. Mesela Çin'in yani askeri,
4: geçen ay oradaydık Semih.
2: Askeri yani darbe yaptığı ülke falan diyemiyoruz. Ama ekonomik olarak
1: veya bagajı yok. Ülkeyi karıştırması diyemiyoruz.
2: Ya şöyle, ülke karışmadı, ekonomik olarak bunu yapıyor. Ayrı mesele ekonomik ama bir olarak askeri darbe şeyine girmiyor. Şimdi burada Körfez'le Çin arasında temel yaklaşım farkı şu. Söyleyeceğim şey şuydu. Batı, Çin bir askeri noktaya gelmiyor ama diyelim ki Tayvan üzerinden, diyelim ki başka noktalar üzerinden bunu sıkıştırdığı takdirde Çin böyle bir askeri müdahaleye doğru kendisini gitmek zorunda hissettiğinde mesela biz Tayvan'da şöyle düşünüyoruz.
1: Hayır
2: değil
1: ama
2: mi?
1: Ulaş Bey de başlarken dedi ya böyle bir sicili yok, böyle bir şey niyeti yok, 2000, hiç yapmamış.
2: Söylüyorum 2030 yılına kadar ben de Çin'in herhangi bir askeri şeyini düşünmüyorum ama diyorum ki...
3: Niye 2030?
2: Ya şöyle yani anca şu an için yani Tayvan meselesi dünyadaki ekonomik şeyler falan düşünmüyorum. Ama şimdi diyelim ki Tayvan'la ilgili Amerika Birleşik Devletleri bir farklı politik argüman geliştirdi. Dedi ki ben buraya askeri müdahalede bulunacağım. Dedi birileri çıktı Trump'ı da ikna etti ve o günkü Amerikan Başkanı'nı ikna etti. Şimdi böyle bir durumda bunun yansımasının çok farklı olacağını söylüyorum. Yani bu bambaşka bir tabloyu beraberinde getiriyor. Şu an yönetilebilir bir kriz var iki ülke arasında. Kontrol edilebilir bir kriz var. Ticaret ve karşılıklı kazanma üzerine bir stratejiyle bir yerde buluşabiliyorlar. Şimdi normalde Çin, İran meselesinde esasında hepimiz şunu çok net biliyoruz. Yani İran'la Çin arasında askeri, ticari ve Rusya ile birlikte düşündüğümüzde herhalde Çin'in orada kalkıp da bütün bu olup biteni izleme şansı olmadığını hepimiz biliyoruz.
1: Bak çok özür dilerim. Bu geçtiğimiz dakikalarda gelen bir haber. Ben burada sohbeti kesmemek adına onu okumadım ama...

0: Ama New York Times'ın haberine göre diyorlar ki ABD'li yetkililer Çinli şirketler silahların Çinli şirketler İran'la silah satışı görüşmesi yapıyor ve silahların menşeini gizlemek için diğer ülkeler üzerinden İran'a silah gönderme planı.
1: Sena, pazartesi programda hatırlarsan özellikle bu yukarıda ben yani Hürmüz dışında yukarıda Rusya'nın, İran'ın deniz meselesi üzerinden ve bunun İsrail'in ilk defa orayı bombalaması üzerinden, Hazar üzerinden bunu biraz anlatmaya çalışmıştım. Şimdi zaten iki şey Amerika Birleşik Devletleri açısından bu sürekli söyleniyor. Bir, Çin petrolünün menşeinin değiştirilmesi. İki, Çin'in gönderdiği savunma sanayinin menşeinin başka ülkeler üzerinden gönderilme meselesi. Şimdi bunlar konuşuluyor. Ama şöyle bir gerçek var. O gerçek de şu. Şimdi sen enerji jeopolitiği açısından Pasifik'in ön hesaplaşmasını ben Orta Doğu'da yapıyorum dediğinde, bununla ilgili getirdiğin kanaatler ortaya çıktığında herhalde Çin'in de seni alkışlamasını beklemiyorsun. Dolayısıyla da Çin de seni olabildiğince sıkıştıracak, evet, olabildiğince seni baskı altına alma noktasında İran'da bütün yetkisini kullanacak. Ama şey şu, ben ola ki iki şeyle bitiriyorum. Birincisi Körfez ve İran, yani Körfez ve Amerika'nın ilişkilerinin güven bunalımını hep konuşuyoruz. Yani Körfez'in artık Amerika'ya güvenme noktasında çok ciddi rezervleri olduğunu biliyoruz. O haklı rezervler. Yarın buradan çıkacak bir anlaşma, İran'ı zayıflatan bir anlaşma olursa Çin, Körfez ve İran bağlamında da bu güvenin sıkıntılı olma ihtimalini çok yüksek görmek gerekiyor. Bu olabilir mi? Ben çok mümkün görmüyorum ama şerh koyarak söylüyorum. Bu tablo içerisinde neyin olacağını görmek gerekiyor.
0: Teşekkürler. Buyurun son birkaç dakika son söz size.
2: Şimdi yani İran meselesini çok hani sona doğru konuştuk ama İran'la Amerika arasındaki müzakerelerde belli bir patika izleniyor. Orada İran şunu talep ediyor. Yani meselelerimiz zaten çok yapısal. Bu yapısal sorunlara ek olarak Hürmüz gibi bir mesele eklendi. Dolayısıyla bu sadece bölgesel değil, küresel anlamda ciddi bir enerji tedariği ve ekonomik problem ortaya çıkartıyor. Şimdi bunları kademeli olarak çözelim diyor. İlk önce Hürmüz meselesi, sonra işte uranyum zenginleştirilmesi, nükleer meselesi, yaptırımların kaldı. Bunları kademeli olarak halledelim. Ama İran artık Amerika ile müzakereler meselesinde ciddi bir güvenlik riski taşıdığı için ki bunu Umman, Cenevre, Viyana üçgeninde çok açık bir biçimde gördü. Uluslararası güç olarak bir gözlemci statüsü ya da başka bir arabuluculuk üzerinden Rusya ve Çin'in masada olmasını istiyor. Eğer bu masada olma meselesi bu ziyarette kesinleşirse buradan Hürmüz'le ilgili çok ciddi, radikal, yani ön açıcı bir karar çıkabilir. Şimdi onun öncesinde bu Marco Rubio'yu Venezuela meselesi üzerinden tartıştık ya. Yani Amerika zaten bunu tüketim ekonomisi üzerinden her şeyi metalaştırdığı için bu onlar için normal. Yani haydutluk da normal. Haydut olduklarını kendileri de söylüyorlar zaten. Hatta Trump mesela bu seçim öncesinde bir suikast söz konusu olmuştu. Onun tişörtlerini bile bastırıp sattılar yani.
0: Tabii canım, her yerde hala şapkaları var yani.
2: Bu metalaştırma meselesi çok şey. Başta söyledik, şimdi de söyleyelim. Yani Irak, Afganistan, Venezuela, İran, Şili, Türkiye, hava, hepsi yani bunların hepsinde Amerika çok kanlı bir biçimde rejim değişikliği meselesine tevessül etmiştir. Bunu yapmıştır. Ama bu hani Çin'le mukayese edildiğinde böyle Çin'i de çok beyaz bir şey olarak, hani akpak bir yer olarak değerlendirmeyi gerektirir mi? Mukayese birimlerini biraz farklılaştırmak gerekiyor. Yoksa hani Doğu Türkistan meselesini tartışmaya açtığımızda Çin'in de orada özellikle ciddi anlamda yıpratıcı, tahrip edici, oradaki yani demografik mühendisliğe etnik düzeyde müdahale edici bir yaklaşımı var kültürel düzeyde. Yani bunların hepsini birlikte tartışmak gerekiyor tabii.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten böyle ABD-Çin konusunda o iki ülke arasındaki rekabeti hissettiğimiz güzel bir program oldu. Çok sağ olunuz.
1: Çok özür diliyorum. Gürkan Zengin Çin'de mi yaşamak istiyordu, Amerika'da mı? Söyledi mi? ABD'de mi?
3: Ben Nevzat nerede yaşıyorsa ben de orada yaşamak istiyorum.
0: Ben de tam Nevzat nerede yaşıyorsa ben orada yaşamak istemiyorum diyeceksiniz.
3: Nerede konuştu, doğru söylüyor.
2: Ben de bir şiirle cevap bekliyordum, vatan diye ama.
0: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Gürkan Zengin, doçent doktor Turgan Yerlikaya, Nevzat Çiçek, profesör doktor Zahide Ayıldız Onaran ve Ulaş Can. Çok sağ olunuz katıldığınız için. Bir reklam sonra kapanış.

0: Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda. Bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.
1: Biz Açık ve Net'in sonuna geldik. İyi geceler, hoşça kalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 18, Bursa yağmurlu 17 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu ve yağmurlu 24, Muğla yağmurlu 23 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 20, Adana yer yer yağmurlu 24 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 19, Trabzon yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Kayseri yağmurlu 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Erzincan yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 27, Mardin parçalı bulutlu 19 derece.
1: Sabahın ilk ışıkları yeni güne hangi haberlerle doğuyor? Dünün gelişmeleri bugünü nasıl etkiliyor?
2: Türkiye ve dünyanın en çok konuştuğu konular siz duymadan önce bizde.
1: Siyasetin sıcak gündemi, sokaktan yansıyanlar ve daha fazlası. Gün başlıyor, günü bilerek yaşamak isteyenler için hafta içi her sabah Habertürk'te.

Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar değerli izleyiciler. Bugün 14 Mayıs Perşembe günündeyiz, sabahındayız. Saatlerimiz 5'e yaklaşıyor. Gelişmelerle sizlerleyiz. Tabii ki takip ettiğimiz bir konu var ki o da Trump'ın Çin ziyareti. Dolayısıyla bir saat sonra Türkiye saatiyle bir saat sonra bir görüşme gerçekleşecek. Yine detayları vermek gerekirse değerli izleyiciler, canlı olarak şu an tabii ki Pekin'den o görüntüler sizlere yansıyor. ABD Başkanı Trump Çin ziyaretine başladı diyebiliriz artık ve kısa süre sonra da ki az önce söylediğimiz gibi Devlet Başkanı Xi ile beklenen görüşme gerçekleşecek. Pekin'den canlı yayında o görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Yavaş yavaş da hazırlıklar devam ediyor. Gördüğünüz gibi yetkili ve etkili isimler kadrajda şu anda ve birazdan Çin zirvesi başlayacak diyebiliriz. Detaylara baktığımızda da yaklaşık 8,5 yıl aradan sonra Çin'e giden ilk ABD başkanı oldu Trump. Bu ziyaret kapsamında ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Dün olağanüstü bir protokolle karşılanan Trump bugün Xi Jinping'le ikili görüşme yapacak. Öncesinde de selamlama törenine katılacak. Bu tören için hazırlıklar tamam diyebiliriz. Bayraklar semaya çekilmiş durumda. Hazırlıklar tamam. Ekranda yansıyan görüntülerde de Pekin'deki büyük halk salonunu görüyoruz. Değerli izleyiciler, dışarıda tabii ki kurmaylar hazır bir şekilde o karşılamaları bekliyorlar. İki devlet başkanını bekliyorlar. Artık görüşmeye çok kısa bir süre kaldı.

0: tarihi bir andan bahsediyoruz. Kritik başlıklar var. Çin-Tayvan krizi, İran'la devam eden savaş. Bunlar elbette ki ele alınacak ama tabii ki jeopolitik meselelerin yanı sıra ticaret, ekonomi, yapay zeka da gündemde olacak. Değerli izleyiciler, özellikle şu anda da yine gözler Trump ve Xi görüşmesinde diyebiliriz. Kırmızı halıdan bir geçiş gerçekleşiyor ve birazdan da Trump o alanda olacak ve Çin kurmaylarıyla bir selamlaşma gerçekleştirecek. Çözüme ulaşacak tabii ki çok konu var. Çok konuşulacak ve görüşülecek masada olan konular var. Bu ziyaret çok bekleniyordu ve dolayısıyla da biraz sonra, dakikalar sonrasında o tarihi görüşme zirve başlayacak diyebiliriz. Dün görkemli bir törenle Trump karşılanmıştı. Tarihi zirve için şu anda Trump Pekin'de. Şimdi tabii ki görüntüler canlı olarak ekranlarınıza yansıyor değerli izleyiciler. Çin'deyiz, Pekin'deyiz. Canlı olarak ekranlarınıza yansıyor. Konuğumuz var. Konuğumuzla tabii ki görüntüler üzerinden konuşacağız. Yine beklentileri de konuşacağız. ABD Başkanı Trump'ın tarihi Çin ziyaretinde beklenen önemli görüşme dakikalar sonra başlayacak. Resmi selamlaşma töreniyle karşılanacak tabii ki Trump. Kısa sürede sonra da ikili görüşme başlayacak diyebiliriz. Tüm bu beklentileri, görüşmeleri, masadaki kritik konuları değerli konuğumuzla sizlere aktaracağız. Tabii ki bakalım neler yansıyacak. Özellikle yine baktığımızda savaş dışında da diğer konular, yapay zeka konusu da oldukça gündemde. Evet, değerli konuğum beni bekliyor. Profesör Doktor Sayın Hüseyin Bağcı bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Sabahın bu saatinde günaydın diyeyim ben size.
1: Teşekkür ederim Nurdan Hanım. Günaydın. Evet. Tabii çok tarihi bir an. 8,5 yıl sonra bir Amerikan başkanı tekrar Çin'e geliyor.
0: Evet.
1: Söylediğiniz gibi konular çok önemli. Başta İran olmak üzere, Tayvan olmak üzere. Önemli ekonomik konular var. Dünya ekonomisini ilgilendiren. O nedenle bu herhangi bir ziyaret değil.
0: Değil, evet.
1: Bana göre Putin-Trump ziyaretinden de daha önemli bir ziyaret niteliğini taşıyor. Buradan çıkacak kararlar bundan sonraki süreçte
0: tabii
1: hem ikili anlamda hem de küresel anlamda dünyanın siyasi ve ekonomik anlamda nereye gideceğinin 3 aşağı 5 yukarı belirleneceği ziyaretlerden biri olacak.
0: Evet, kritik bir görüşme tabii ki Sayın Bağcı. Özellikle ABD ve Çin, dünyanın iki dev gücünden bahsediyoruz.
1: Öyle.
0: Ve teknoloji alanındaki güçlerini tabiri caizse yarıştırmakla gündeme geliyorlar. Zaten İran Savaşı'ndan da, ABD, İsrail ve İran Savaşı'nda da özellikle Çin'in aslında başrol olduğunu burada biliyoruz. Yani ABD açısından bunu biliyoruz ve şu anda siz de görüyorsunuz Sayın Bağcı.
1: Evet.
0: Çin Devlet Başkanı Xi Trump'ı karşıladı. Canlı olarak ekranlara yansıyor. Kırmızı Halı'da bir karşılama töreni gerçekleşti. Gerçekleşiyor değerli izleyiciler. Dün de zaten sonrasında da görkemli bir törenle karşılanmıştı Trump. Mevkidaşı tarafından tarihi zirve birazdan başlayacak ve şu anda Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi'nin o alana doğru ilerleyişini görüyorsunuz. Oldukça yoğun bir katılım var. Çin kurmaylarıyla beraber Çin Devlet Başkanı Trump'ı ağırlamış durumda. Trump'ın da bu arada, yine şunu söyleyelim, özellikle teknoloji şirketlerinin yöneticilerinin de bu toplantıda olacağını, üst düzey yöneticilerin de bu toplantıda olacağını söyleyebiliriz. Bu da zaten yapay zekanın da masada olacağı mesajını da veriyor. Selamlaşmalar gerçekleşiyor. Trump'ın şu anda yine Çin devlet erkanıyla mesaj görüşme tokalaşmaları da şu an ekranlarınıza yansıyor değerli izleyiciler. Evet, şu anda kameralar canlı olarak Çin'de, tarihi zirvede Pekin'de ABD Başkanı Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi tarafından karşılanışını ekranlarınıza taşıyoruz. Samimi görüntüler yer alıyor. Zaten dün de yine karşılamada özellikle Devlet Başkanı tarafından, Xi tarafından gayet ılımlı ve samimi bir şekildeydi. Şimdi de tabii ki yine aynı şekilde

Çin Devlet Başkanı ABD'nin kurmaylarıyla tokalaşıyor gördüğünüz gibi. Her iki devlet başkanı da yine ilgili devletlerin kurmaylarıyla beraber o tokalaşmayı ve o selamlaşmayı gerçekleştiriyorlar. Görkemli bir törenle dün karşılanmıştı. Bugün keza aynı şekilde Trump'ın karşılanışı Çin Devlet Başkanı Xi tarafından gerçekleştiriliyor değerli izleyiciler. Evet, oldukça yoğun bir katılımdan bahsediyoruz. Masada çok önemli konular olacak. Tabii ki İran Savaşı özellikle gündemde olacak ama yine teknolojik gelişmeler, yapay zeka ve Tayvan meselesi de masadaki kritik önemli konulardan biri olacak. Ticari anlaşmaların belki olabileceği, yine özellikle baktığımızda çip konusunda da Çin'in ne kadar önde bir ülke olduğunu biliyoruz ve Çin tedariğinde de çip tedariğinde de baktığımızda bu görüşmenin özellikle ABD açısından kritik bir önem taşıdığını söyleyebiliriz değerli izleyiciler. Şu anda selamlaşmalar gerçekleşti. Samimi görüntüler ekranlarınıza yansıyor. İki mevkidaş Çin ve ABD, Trump ve Xi şu anda yine görkemli törenin ardından halkı, daha doğrusu kurmayları selamlıyorlar ve yine tabii ki birazdan marşlarda başlayacak. Her iki ülkenin resmi selamlaşma töreninden bahsediyoruz. Pekin'de resmi selamlaşma töreni sona erdi. Şu anda da tabii ki yine özellikle ülkelerin marşları da bando takımı eşliğinde ekranlarınıza yansıyor değerli izleyiciler. Yönetmenimden rica etsem ses var mıdır? Evet. Evet. Görkemli bir törenden bahsediyoruz. Her iki devlet başkanı da yine havai fişek gösterileriyle beraber bando takımının da ülkenin marşıyla beraber Trump'ın da selam işaretiyle beraber o zirve dakikalar sonra başlayacak. Kalabalık bir görüntü var. Görkemli ve yine resmi bir törenden bahsediyoruz değerli izleyiciler. Evet, 8,5 yıl aradan sonra bu zirve gerçekleşiyor ve daha doğrusu şöyle söyleyelim, ilk ABD başkanı 8,5 yıl aradan sonra Çin'e bir ziyarette bulunuyor. Kritik bir zamanlama, kritik bir görüşmeden bahsediyoruz. Sadece teknolojik gelişmeler tabii ki değil, bir savaş hali hazırda devam ediyor. Bu da masadaki diğer konulardan biri olacak. Birazdan o tarihi zirvede neler yaşanacak hepsini tabii ki ekranlarınıza taşıyacağız. Önemli mesajlar verilecek. Dileriz ki yine özellikle savaşta, İran savaşında Çin'in belki de arabuluculuk rolünü üstlenmesi ve yine Hürmüz Boğazı konusunda da Çin'in çıkmazlarının aşılabilmesi açısından bir anlaşmaya varılması, ılımlı şekilde devam etmesi oldukça önemli olacak. Evet, her iki devlet başkanı da yine tabii ki bando takımının eşliğinde marşlar çalındı. Selamlaşma aynı şekilde devam ediyor. Askere selam veriliyor. Gördüğünüz gibi gayet de yine tabii ki resmi bir törenden bahsediyoruz diyebiliriz. Görkemli, samimi ama aynı zamanda da resmi bir törenle Trump dün de bugün de keza aynı şekilde karşılanmaya devam ediyor. Evet, şu anda Çin Devlet Başkanı ve ABD Başkanı gördüğünüz üzere komuta kademesiyle beraber Kırmızı Halı'dan arzuya devam ederek birazdan o zirveye doğru ilerleyecekler. Masadaki konular çok önemli. Dünya açısından çok önemli. Sadece iki ülke arasındaki bir görüşmeden bahsetmiyoruz elbette ki. Bu görüşmeler oldukça önemli olacak. Ve yine tabii ki her iki lider de şu anda askeri selamlıyorlar. Az önce yine her iki ülkenin de kurmaylarıyla beraber

0: selamlaşma da gerçekleşmişti. Şu anda da iki liderin askeri selamlayışını görüyoruz. Değerli izleyiciler, dün gerçekleşmişti. Trump'ın uzun bir yolculuğu vardı. Yine güzel bir şekilde karşılanmıştı. Samimi bir şekilde Çin Devlet Başkanı tarafından karşılandı. Ve bugün de Türkiye saatiyle şu anda evet 5.10'da ama orada sanırım ki saat 10 civarları olması gerekiyor. Pekin'den bahsediyoruz. Türkiye ile arasında 7 saat olduğunu varsayarsak, öyle değil mi yönetmenim, yerimi de söyleyeyim. Sanırım oradaki saat dilimi de bu şekilde söylenebilir. Evet değerli izleyiciler, alkışlarla Trump karşılanıyor ve tabii ki Çin Devlet Başkanı Xi de kendisine eşlik ediyor. Misafirperverliğini her daim gösteriyor. 5 saat, evet teşekkürler yönetmenime, teşekkür ediyorum. 5 saat gerideyiz. Dolayısıyla onlar orada bir 5 saat üstüne koyarsak saat 10 civarı diyebiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi çocuklar ellerinde çiçeklerle beraber Trump'ı karşıladılar. Bir yandan tabii ki kurmayları da zaten karşıda görüyorsunuz. Kırmızı halı keza o şekilde. Diğer tarafta bando ekibi vardı, marş çalındı. Ve yine burada da samimi bir görüntü var. Trump ellerinde çiçekle çocukların o karşılaşmasına, karşılamasına da alkışlarla kendisi de destek veriyor. Ve rengarenk çocuklar zaten her yerde rengarenk, ama kıyafetleriyle de ve elindeki çiçeklerle de bir karşılama gerçekleşiyor Çin'de, Pekin'de. Evet, güzel görüntüler görsellik açısından ve çocukların olması da elbette ki çok kıymetli. Dileriz ki bu da bir mesaj niteliğindedir. Dünya çocukları açısından da savaşlar bir an önce sona erer. Bütün çocuklar çünkü diğer ülke çocukları gibi aynı haklara sahip olsunlar. Evet, alkışlarla tabii ki Trump o kendisini karşılayan çocuklara karşılık veriyor. Ve Pekin'deyiz. Pekin'de bir karşılama töreni gerçekleşti Trump'a. Birazdan da o tarihi zirve başlayacak. Önemli masada konular var demiştik. Özellikle baktığımızda Çin-Tayvan krizi, İran'la devam eden savaş. Bunlar elbette ki ele alınacak. Ama jeopolitik meselelerin yanı sıra ticaret, ekonomi ve yapay zeka da gündemde olacak değerli izleyiciler. Ve yine tabii ki haber bültenlerimizi sıkça bahsettik. Konuklarımıza da keza konuşuyoruz. Trump bu ziyarete giderken yanında teknoloji devlerinin bir nevi CEO'ların, üst düzey yöneticilerini de götürdü. Bu da demek oluyor ki yapay zeka masadaki en önemli konulardan biri olacak. Malum teknoloji çağındayız ve Çin de bunun öncülerinden. Evet değerli izleyiciler, Çin'de resmi bir selamlaşma töreni gerçekleşti. ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'yi ekranlara yansıttık. Yansıtmaya devam ediyoruz. Canlı görüntüler Pekin'den, Çin'den sizlere yansıyor. Kendi tabii ki marşlarıyla beraber bir karşılama töreni gerçekleşti ve yine askeri komutsa Trump'ı bu şekilde karşıladı ve gösterilerine devam ediyor ve Trump da Çin Devlet Başkanı Xi ile beraber o gösterileri yerinde izliyor. Evet, birazdan tarihi zirve başlayacak ve biz de tabii ki gelen o detayları, konuşulan her detayı konuşacağız. Üstünde düşünülecek elbette ki çok konu var. Tarihi bir görüşme bu. Sadece Çin ve ABD açısından bakmamak lazım. Küreseli, dünyada yaşanan savaşların özellikle seyrinde de önemli olabilecek bir görüşmeden bahsediyoruz. Dakikalar sonra o zirve başlayacak. Masada çok önemli konular olacak. Yaklaşık 8,5 yıllardan sonra Çin'e giden ilk ABD Başkanı Trump oldu diyebiliriz. Dün gerçekleşen ziyaret bugün de bu şekilde devam ediyor. Canlı olarak görüntüler bir yanda tabii ki akmaya devam etsin değerli izleyiciler. Ben değerli konuğumu çok beklettim. Tekrar kendisine bir yöneleyim. Sayın Bağcı, orada mısınız?
1: Tabii ki buradayım, bekliyorum.

0: Evet evet. Şimdi siz de izlediniz. Gayet görkemli bir karşılama. Dün de aynı şekildeydi zaten. Neler söylersiniz? Baktığımızda evet tabii ki görüntüde, vitrinde karşılamalar güzel ama bakalım kritik o masada kritik görüşmelerde dileriz ki özellikle savaş konusunda alımlı adımlar atılsın. Size bırakayım sözü. Neler söylersiniz? Sonra laf lafı açacaktır. Buyurun.
1: Şimdi öncelikli olarak tabii muhteşem bir karşılama. Koskoca bir imparatorluk tabii Çin. Sonuç olarak büyük bir medeniyet. Amerika Birleşik Devletleri de dünyanın bir numaralı gücü. Şu anda dünya ekonomisinin nereye gideceğini ikili anlamda ve küresel anlamda belirleyen iki ülkenin devlet başkanlarının bir araya gelmesi. Gerçekten tarihi anlar yaşıyoruz. Ama tabii bu önümüzdeki dakikalarda yapılacak olan görüşmelerin sonuçlarında da böyle güzel görüntüler çıkar mı sorusu. O konuda tabii şöyle bakmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle İran ve Tayvan konusundaki pozisyonunun ne olacağını göreceğiz. Çin'in ABD üzerinde etkili olup olmadığını göreceğiz. Çin'in ABD'den beklentileri var. ABD'nin Çin'den beklentileri var. Ama ben her iki ülke arasında bir askeri çatışma beklemiyorum. Özellikle siz de söylediğiniz yapay zeka konusu başta olmak üzere iki ülkenin çok büyük yatırımlara ortaklık edebilecekleri veya her iki tarafın bu rekabette birbirlerine üstünlük göstermeye çalışacakları alanlar olacak. Tabii çok büyük bir ekonomik kadro ile geldi Donald Trump. Bu ekonomik kadro Çin'in önlenemez yükselişinin bir noktada nasıl olduğunu, Çin'in bundan sonraki süreçte ABD ile ekonomik ilişkilerini nasıl yeniden düzenleyeceğini veya düzenlemeyeceğini ortaya koyacak. Siyasi görüşmeler, ekonomik görüşmeler ve teknoloji görüşmeler var. Üç alanda özellikle bunları ayırabiliriz. Askeri alanda Çin ile ABD arasında halen çok büyük bir fark var. ABD'nin askeri gücü Çin'e göre tabii daha fazla ama Çin çok hızlı bir şekilde ordusunu modernleştirerek, yeni silah ve teknolojileri kullanarak gelişiyor. ABD'nin elindeki örneğin savaş gemilerinin artık yaşlandığı ve Çin'in elindeki yeni savaş gemileriyle rekabet edemeyeceği görüşü de çok ağırlık kazanıyor. Teknolojik anlamda ise Amerika Birleşik Devletleri halen önde, onu söyleyelim. Ama Çin'in yine son 10 yılda elde ettiği teknolojik başarı Amerika Birleşik Devletleri'ni dengelemezse bile ona yakın bir noktaya doğru gidiyor. O nedenle gerçekten de şu anda ekranlarda da gösterilen şey dünyanın en güçlü iki insanını görüyoruz. Biri ekonomik ve askeri açıdan, diğeri hem nüfus açısından hem de modernleşme süreci açısından bakıldığında dünya tarihinin görmediği bir hızlı gelişme sürecini gerçekleştiren bir devlet başkanı. Şöyle diyelim daha doğrusu, 850 milyon Çinliyi fakirlikten orta düzey zenginliğe çıkaran bir siyasetin mimarı ile görüşüyor. Burada deyim yerindeyse Amerika kaç yani tavşan kaç tazı tut şeklinde Amerika arayı açmaya, arayı kapattırmamaya çalışıyor. Buna karşılık Çin de mümkün olduğunca ABD'yi yakalamak ve belki de öne geçmek hedefinde ve niyetinde. Ben bunu her iki tarafı da gören bilen biri olarak söylüyorum. Çin'in özellikle bu dünyanın bir numaralı olma hedefi çok belirleyici ulusal anlamda ama dediğim gibi Amerika halen hem dünyada kullanılan para birimi açısından hem teknolojik silahlar açısından hem de uzay araştırmaları açısından Çin'in önünde. Ama Çin de arkadan geliyor. Zaten gördüğümüz bu son merasim her iki tarafında birbirine karşı siyasi anlamda, diplomatik anlamda duyduğu saygının da bir ifadesi. Yani bu bir devler buluşması, bir başka ifadeyle. Yani herhangi bir ziyaret değil. ABD'nin ne bileyim bir Almanya'ya, bir İngiltere'ye, İtalya'ya veya Brezilya'ya yaptığı bir ziyaret değil. Dünyanın en önemli medeniyetlerinden, en önemli ülkelerinden ve

0: yükselen ülkelerinden, belki de en hızlı yükselen ülkesinde yapıyor.
1: Evet.
0: Kendisi
1: Sayın
0: 8,5
1: Bağcı,
0: yıl
1: şu anda
0: sonra...
1: çok özür diliyorum, sözünüzü kesmiş oldum ama belirteyim hemen.
0: Estağfurullah.
1: Ekranda da zaten yansıyor. Şu anda tabii ki o dışarıda karşılama töreni sona erdi diyebiliriz. Dolayısıyla içeride bir görüşme başlayacak. Zirve başlıyor diyebiliriz. Onu da hemen belirtmiş olalım. Buyurun, devam edin sözlerinize.
0: Şimdi öncelikle iki konu var. Bir tanesi Çin'i ilgilendiren Tayvan meselesi. Çin'in Tayvan'a bir askeri müdahalede bulunması beklenmiyor şu aşamada. Çünkü Çin ile Tayvan arasındaki ilişkilerin bir savaşa dönüşmesi demek, dünyadaki çip endüstrisinin darmadağın olması demektir. Şu anda Tayvan dünyada en fazla mikroçip üreten ülke konumunda. O nedenle şey açısından, Çin açısından da zaten onlar Tayvan'ı kendi ülkesi, kendi bölgesi olarak görüyorlar. Ama Tayvan'da tabii ayrı bir devlet, ayrı bir sistem var. Onu da söyleyelim. Ama Çin'le Tayvan arasındaki ilişkiler de başta karşılıklı gidip gelme olmak üzere tabii milyonlarca insanın ziyaret ettiği bir ülke konumunda Tayvan. Ben her iki ülkeye de gittim Erdoğan Hanım. Yani Tayvan'a da gittim, Çin'e de gittim. Yani Çin tabii Tayvan'ı bir yandan kendi toprağı tarihsel olarak görüyor ama Tayvan'a bir askeri müdahalenin yapılmasının tabii Çin ekonomisine ne kadar zarar getireceğinin de farkında. Şu anda gerek de yok zaten. Yani en azından Çinlerin yaklaşımı çerçevesinde onlar daha sabırlı, daha böyle tarihsel olarak bizim olduğu için nasıl olsa 10 yıl sonra veya 5 yıl sonra fark etmez şeklinde bir
1: Evet.
0: yaklaşımla gidiyorlar.
1: Yani bir nevi eminler yani kendilerinden.
0: Öyle gözüküyor. Evet, o
1: Evet.
0: doğru. ABD açısından tabii İsrail, ABD savaşı İran'da tabii Çin'i de doğrudan etkiliyor. Siz de söylediniz.
1: Evet.
0: Yani en belirleyici ülkelerden biri. Çünkü İran'a hem teknolojik anlamda yardımcı olan hem de İran'dan petrol ve doğalgaz alan ve ekonomisinde de tabii önemli bir aktör olan İran olayı var. Ürmüz olayı tabii sadece iki ülkeyi değil bütün dünyayı ilgilendiren bir olay. Bu doğalgaz ve petrolün ötesinde başta gübre olmak üzere birçok ülkenin ihtiyacı olan bu enerji maddelerini tabii ki sağlayan bir coğrafya Ürmüz bölgesi.
1: Evet.
0: İran'la ABD arasında ben önümüzdeki günlerde müzakerelerin devam edeceğini düşünüyorum. İran'ın müzakerelere hazır olduğunu da biliyoruz. Yani onlar da sürekli mesaj gönderiyorlar. Ama bu görüşme Nurdan Hanım, İran konusunda, Hürmüz konusunda bazı ilerlemelerin olacağının da bir göstergesi. Onu da söyleyelim. Yani her iki
1: Evet.
0: taraf pozisyonunu koruyacak. Burada Amerika'nın mı yoksa Çin'in mi daha baskın olacağı sorusuna ben şu anda cevap bulamıyorum. Çünkü her iki tarafında neredeyse eşit bir çıkarları
1: Evet.
0: var. Dünya ekonomisi açısından diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ama bu görüşmenin şimdi ve gelecekte büyük yankıları olacağını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani 8,5 yıl aradan sonra bütün bu ulaşılan hem bölgesel hem de ikili anlamdaki gelişmeleri masaya yatıracaklar.
1: Evet,
0: Siz
1: o
0: de
1: büyük halk
0: gösterdiniz.
1: salonu şu anda zaten
0: Evet.
1: ekranlara yansıyor bir yandan. Kontroller yapılıyor. Sanki Rubio'yu gördüm ben orada.
0: Evet, ben de gördüm.
1: Evet,
0: Ben de gördüm.
1: özellikle
0: Evet.
1: dünkü o Venezuela Devlet Başkanı'nın eşofmanıyla poz verdikten sonra tabii akıllara da kazındı görüntüsü haliyle. Nerede görsek artık tanırız.
0: Savaş Bakanı da orada,
1: Savaş
0: uzun
1: Bakanı da
0: boylu.
1: orada. Evet, şimdi tabii orada bir kontroller de yapılıyor. Şimdi önemli bir salon, yani büyük halk salonundan bahsediyoruz.
0: Tabii.
1: Burada şimdi acaba hangi kararlar alınacak? Gerçekten de kritik bir zirveden bahsediyoruz. Buyurun devam edin
0: Tabii.
1: de ben de canlı görüntüler üzerinden tekrar hatırlatma yapıyorum
0: Tabii ki.
1: izleyicilerimize. Evet.
0: Şimdi dikkat ederseniz her iki tarafın takımları diyelim. Yani antrenörler ve takımları. Her
1: Tabii.
0: ikisi birbirini de tebrik etti. Ama her ikisi de hani deve dişi gibi derler ya, her iki tarafta en iyi adamlarını
1: Evet.
0: teknolojide, savunmada, efendim söyleyeyim diğer alanlarda en iyi ekipleri getirmişler. Zaten Amerika'nın görüldüğü kadarıyla

0: Silikon Vadisi'nin de çok önemli iş adamları orada. Az evvel siz söylediniz, onu unutmamak lazım. Bu yapay zeka konusu ve teknoloji alanında bence çok belirleyici olacak. Yani İran tabii çok önemli ama
1: Tabii tabii
0: diğer
1: evet.
0: konularda rekabet alanı olan
1: Niye öyle? Çünkü
0: bu.
1: zaten dünya ona evriliyor. Yani yeni bir dünya düzeni dediğimiz yapay zeka artık bir şey de siz de öyle değil mi hocam? Yani soruyoruz hemen hani ne kadar güvenilirlik olduğunu bilmiyoruz ama hemen yapay zekaya ne söylüyor? Hemen artık bu Google'la
0: Doğru.
1: çok fazla soru soran yok baktığımızda. Haksız mıyım hocam?
0: Doğru. Hemen herkes ChatGPT'ye
1: Tabii,
0: soruyor.
1: evet.
0: Yani birçok mesleği de devre dışı bırakan bir gelişme niteliğine dönüştü. Bizim
1: Tabii.
0: akademisyenler için de büyük bir kolaylık ve
1: Avrupa'da
0: zorunluluk.
1: zaten bu konuda çok işsiz kalan insanlar oldu. Yani yapay
0: Evet.
1: zekanın tabii gelmesiyle yani muhtemelen bizim mesleğimizde de yani kendi adıma söylüyorum ki Arabistan'da ilk başlatılmıştı hatırlayacaksınız. Moderatörler, spikerler ortaya çıkmıştı. Bizim de herhalde son günlerimiz diyebiliriz belki de. Ama
0: Yok yok
1: insan her
0: yok.
1: zaman kıymetlidir.
0: Yok, siz rahat olun. Türkiye'ye henüz gelmez o. O kadar değil.
1: Evet, buyurun devam edin.
0: Ama bu tabii bir gerçek. Onu da görmek lazım. Dünyanın özellikle teknolojik anlamda, yapay zeka anlamında içinde bulunduğu ve gideceği yol açısından bakıldığında çok doğru, birçok mesleğin ortadan kalkacağı, işimizin belli alanlarda kolaylaşacağı ama aynı zamanda da insani açıdan zorlaşacağı bir sürece girdik. İşte yeni dünya düzeni de bu. Belki
1: Çok da
0: bu
1: ürkütücü öyle
0: anlamda.
1: değil mi? Bir robotlaşmadan bahsediyoruz aslında.
0: Yani tabii o var. Çinler bu konuda çok ileri bir noktaya doğru gitmiş durumdalar. Hatta önder konumundalar. Onu da söyleyelim. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii halen gücü şu. Dünyada en fazla ticaret halen dolarla yapılıyor. Askeri anlamda bakıldığında Çin'in yarısından hani iki katı gibi bir para Amerika Birleşik Devletleri harcıyor. Modernleşmeye çalışıyor ordusunu. Artı uzay araştırmalarında da biliyorsunuz her iki tarafın çok önemli bir rekabeti var. Yani şöyle diyelim, Amerika'nın daha önceki rahatlığı artık yok. Yani onu Rusya ABD ile rekabet edemez. Avrupa Birliği rekabet edemez. Başka hiçbir güç yok. Yani tek bir güç var.
1: O da Çin.
0: Çin. O nedenle yeni dünya düzeninde belirleyici iki kutup artı ve eksi olarak eğer tanımlayacaksak Çin ve Amerika Birleşik Devletleri. O nedenle bir de Nurden Hanım 8,5 yıl sonra geliyor Donald Trump. Ben o 8,5 yıl önceki toplantıyı da tabii takip ettim. O zaman da yorumlamıştım.
1: Maşallah.
0: Benim için de tarihi bir olay bunları
1: Evet.
0: yorumlamak tabii çok sevindirici bir şey. O zamandan bugüne kadar dünyanın birçok bölgesinde sınırların değişmesi, çatışmaların ortaya çıkması, ekonomik anlamda ülkelerin içinde bulundukları durumlar tabii çok büyük değişkenliklerin ortaya çıktığı bir süreç oldu. O nedenle bu değişkenliklerin ortaya çıkardığı değişimi de tartışacaklar. Amerika'nın işinin rahat olmadığını söyleyelim. Yani önce onu vurgulayayım. Yani ABD artık tek kutuplu bir dünyada ABD'nin askeri, teknolojik, siyasi anlamda belirleyiciliğinin artık olmadığı bir noktaya doğru
1: Şu an
0: gidiyor. O
1: konuşmalar
0: nedenle
1: da başladı bir taraftan.
0: evet.
1: Sözünüzü ara ara kesebilirim
0: Tabii
1: lütfen.
0: tabii.
1: Hoş görün
0: Sorun
1: olur mu
0: yok.
1: hocam? Şimdi
0: Evet.
1: Xi'nin Trump'a tabii ki konuşmalarında özellikle hani o görkemli karşılamadan ziyade cümleleri de yansımaya başladı. Pekin'de sizinle tanışmaktan memnuniyet duydum ifadesi özellikle belirtildi. Onu da aktarmış olalım. Şu an zaten görüşmeler de bir yandan başlıyor. Buyurun Sayın Bağcı.
0: Nurden Hanım şöyle diyelim. Şu anda konuşan iki ülkenin lideri dünyadaki 40 trilyon dolarlık ekonomilerin başkanları. Yani daha zenginleri yok. 40 trilyon doları aşan bir ekonomiye sahip olan iki ülkenin temsilcileri şu anda konuşuyor. O nedenle dünyanın da şu anda yapılan görüşme bence yeni dünya düzeni olarak tanımladığımız sürece girdiğimizde en belirleyici olan iki ülkenin. Biz Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile ABD'yi görüyorduk. ABD yine orada ama şimdi Sovyetlerin yerine yani Rusya'nın yerine Çin geldi ve

Çin'in gelmesi, Sovyetler Birliği'nin sadece nükleer silahlara askeri açıdan sahip olmasıyla ABD onu eş değer olarak görüyordu. Ama şimdi yapay zeka başta olmak üzere, teknolojik gelişmeler başta olmak üzere ABD ile her alanda rekabet edebilen bir ülkeyle konuşan bir ABD devlet başkanı var. Dikkat ederseniz Donald Trump'ın vücut dili de

0: böyle dikkatli, temkinli,
1: Evet, çok.
0: yani böyle tehditkar bir dil falan da kullanacak bir yapıda değil gördüğüm kadarıyla.
1: Evet.
0: Çünkü İranlara yönelik konuşmasıyla Çin'e yönelik konuşması tabii aynı söylem şeklinde olmayacak. Bir de dikkat ederseniz Xi Jinping'in şu anda gösteriyorsunuz rahatlığı.
1: Evet.
0: Ben Xi
1: Cümlelerini de aktarmış olayım Sayın Bağcı, beraber değerlendirelim. Biz de
0: Evet.
1: zaten altyazı olarak da geçiyoruz ama tekrar söylemiş olayım. Şu anki görüşmelerde değerli izleyiciler, tabii ki az önce söyledik, Xi Trump'ı Pekin'de sizinle tanışmaktan memnuniyet duydum dedi. Yine Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ortak çıkarların farklılıklardan daha ağır olduğunu her zaman
0: Doğru.
1: inandım açıklamasını yaptı. Yine devamında Trump'a Çin ve ABD'nin başarısı birbirleri için bir fırsattır. Dolayısıyla Çin-ABD ilişkilerinin istikrarı dünya için iyi bir şeydir dedi. Trump'ın söylemlerinde de Xi ile muhteşem bir ilişkisi olduğunu söyledi ve devam ediyor tabii ki karşılıklı birbirlerine övgülerle başladılar diyebiliriz. Dileriz ki daha da güzel diğer konularda da bu şekilde devam eder. Buyurun, devam edin.
0: Ben devam edeceğini düşünmüyorum çünkü çok ayrılıklar var ama sizin söylediğiniz, okuduğunuz bir şey vardı, o çok doğru. Yani her iki tarafın birbiriyle ayrılıklarıyla farklılıkları,
1: Evet.
0: benzerlikleri arasındaki ilişki gerçekten ikisinin birbirine çok
1: Yani ortak
0: ihtiyacı
1: olmalıyız,
0: olan bir
1: rakip
0: dünyaya.
1: değil demiş şey. Ortak olmalıyız, rakip değil.
0: Tabii bu Çin'in yaklaşımı, bu doğru. Çünkü Çin biliyorsunuz halen Amerika'dan en fazla alışveriş yapan ülkelerden biri.
1: Evet.
0: Tabii ABD ile Çin arasında Latin Amerika'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya kadar birçok bölgede farklı çıkarları var. Yani burada da Çin, başta Afrika olmak üzere tabii çok etkili. Afrika'da Çin ve Türkiye en etkili iki ülke olarak biliniyor. Latin Amerika'da Nurdan Hanım,
1: Evet.
0: Japonlar önceden ve Amerikalılarla birlikte çok etkinlerdi. Şimdi Çin de Latin Amerika'ya girdi. Çünkü küresel güney kavramı var. İşte Brezilya'dan
1: Evet.
0: Güney Afrika'ya, Tayland'dan Vietnam'a kadar özellikle Çin'in son yıllarda, son 10-15 yılda küresel anlamda bağlantısızlar olarak da bilinen ülkeleri hem Şangay'da hem de BRICS'te toplaması tabii Çin'in bir noktada liderliğinin de göstergesi.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz geçen Eylül ayında, 3 Eylül'de Çin'de çok büyük bir gösteri yaptı. Çin askeri malzemelerini, silahlarını gösterdi.
1: Evet.
0: 42 ülke temsilcisi vardı. Türkiye Dışişleri Bakanı da oradaydı. Ve Çinler tabii o şeyde gösteride sadece var olanları değil, bir de göstermediklerini söyledi, bazı silahları. Yani Çin dediğim gibi ABD ile bu alanda da rekabet edebilecek olan bir ülke
1: Evet
0: konumunda, bu
1: hocam, şimdi
0: önceden söz konusu değildi.
1: evet, kusura bakmayın tekrar böleceğim,
0: Tabii
1: o yüzden
0: tabii
1: hoşgörün
0: buyurun.
1: lütfen. Şimdi
0: Tabii.
1: şu cümle sizce, yine tabii ki az önce konuştuk ya, böyle birbirlerini övgülerle bahsettiler. Trump bu arada şu cümleyi de kurdu. Harika bir geleceğimiz olacak ve böyle bir karşılamadan dolayı çok mutluyum dedi. Herhalde çok beklemiyordu. Dolayısıyla şunu da söyleyeyim. Özellikle Xi'nin Trump'a şu cümlesi sizce de hani o karşılıklı övgülerin, biz az önce tabii ki esprisini yaptık ama dileriz ki gerçekleşir. Siz çok sağlıklı bulmadınız bu cümlemi. Demiş ki işte 2026 yılı Çin-ABD ilişkileri için tarih ve dönüm noktası niteliğinde bir yıl olsun demesi de belki bir mesaj verir nitelikte sanki gibi geldi bana. O iyilik
0: Tabii.
1: açısından, evet.
0: Şimdi şöyle, yani devlerin savaşı olduğu için ikisinin de birbirine farklı yaklaşım var.
1: Tabii.
0: Hani bir Türkçe'de de bir şarkı var diye,
1: Nedir?
0: devlerin aşkı başka olur diye. Yani
1: Evet.
0: bu devler arasındaki aşk, yakınlık, birliktelik kaçınılmaz gibi. Çünkü her ikisi de
1: Evet.
0: 3 aşağı 5 yukarı dünyadaki etkileri açısından
1: Sizin dostunuz
0: çok...
1: olmak bir onur diye de devam etmiş tabii.
0: Tabii bunlar diplomatik cümleler, doğru ama ABD için Çin geliyor. Yani Çin, ABD'nin engellemek, durdurmak, önüne geçmesini
1: Evet.
0: sağlamamaya çalışan bir ülke Amerika. Yani Amerika önde.

0: ama arkadan geliyor.
1: Evet.
0: Yani Çin burada o olimpiyatlarda koşan tavşan kızlar gibi değil. Yani böyle koşup ona daha fazla koşmasını sağlayacak bir atmosferi sağlasın, o değil. Resmen büyük rekabet. Yani biz buradaki değişikliği Nurdan Hanım, daha önce süper güç olarak Sovyetler Birliği ile Rusya, ABD arasında bir çatışma yaşadık
1: Evet.
0: 1945'lerden sonra. Şimdi onun yerine Çin geliyor, ama Çin'in gelişi Rusya'dan, Sovyetler'den farklı. Bütün sektörlerde, ticari alanlarda, uluslararası alanda ABD'nin karşısında rekabet unsuru olan bir ülke. O nedenle işi zor olan ABD, işi kolay olan Çin, ama Çin'in de tabii ulusal hedefi dünyanın bir numarası olmak. Bu hedefe tabii ulaşmak kolay değil, onu da söyleyeyim. Çünkü biz bir de ABD'yi tek başına değil, Batı dünyası olarak görmek lazım.
1: Evet.
0: Yani Avrupa Birliği olarak,
1: Tabii.
0: Kanada, Avustralya, Güney Kore, Japonya. O nedenle genel anlamda baktığımızda bu ülkelerin, ABD ve Batı'nın ekonomik gücü Çin'in çok ötesinde. O nedenle Çin'in tabii politikaları, ABD ile iyi geçinmek, onu söyleyelim, çatışmaya girmemek. Yani şu andaki Çin politikasının en büyük özelliği, herhangi bir askeri çatışmaya ABD ile öngörülebilir bir gelecekte, yani 5-10 yıllık bir sürede girmeme. O nedenle Donald Trump'a verilen bu önem, tabii ki her Amerikan başkanına verilen bir önem olarak da görülebilir. Yani daha önce Bill Clinton da gitti, Barack Obama da gitti. Yani bunlar tabii çok yüksek düzeyde olan dünyanın efendileri,
1: Yani
0: daha
1: sekiz
0: doğrusu
1: buçuk
0: öyle
1: yıl
0: diyelim.
1: aradan da ciddi bir aradan bahsediyoruz baktığımızda. Siz
0: Tabii.
1: hep takip etmişsiniz, söylediniz zaten o
0: Tabii.
1: 8,5 yıl, ömrünüz daim olsun
0: Evet.
1: gerçekten.
0: Sağ olun.
1: Şimdi şunu da tabii ki sözünüzü lütfen tamamlayın ama ben arayı bölmemek açısından yine sorumu yöneltmiş olayım size Sayın
0: Tamam.
1: Bağcı. Özellikle bu görüşmede tabii ki hep hani söylüyoruz ya iki devletten, iki kişiden bahsediyoruz. İki önemli kişiden bahsediyoruz. Dünyanın devinden bahsediyoruz, devlerinden. Dolayısıyla sadece iki ülke arası açısından değil, bütün küreselde ve bizi de etkileyecek durumda bir ekonomi yumuşama gelir mi sizce
0: Evet.
1: bu zirveden?
0: Yani bu beklentinin olması ümit ediliyor şüphesiz. Çünkü Türkiye için de her iki ülke çok önemli.
1: Evet.
0: Bizim Çin ile olan ticaretimiz 48 milyar dolar. Biz 45 milyar ithalat yapıyoruz, 3 milyar ihracat yapıyoruz. Amerika ile biraz daha dengeli bir yapı var, ama bizim dış ticaretimizdeki en önemli iki ülkeden biri. Onların etkileri, biz yüksek büyük güçlerin stratejilerini anlatıyoruz üniversitede.
1: Evet.
0: Yani bu iki ülkenin yüksek stratejisinin kendi ülkemiz açısından nerede uyuştuğu, nerede uyuşmadığı konusunda da, hangi alanlarda olduğunu da tartışıyoruz. Şimdi burada şöyle bakmak lazım. İkisi arasındaki ilişkilerin diğer ülkelere olan etkilerinin nasıl olacağını göreceğiz. Hani bir söz vardır ya, filler tepişirken olan
1: Çinler
0: çimenleri
1: olur,
0: olur diye.
1: evet.
0: Yani bu iki ülkenin arasındaki işbirliğinin, çatışmasızlığın dünya ekonomisine olumlu yansıyacağı kesin. Ancak bölgesel anlamda işte İran'la ABD arasındaki, İsrail'le birlikte bu çatışmanın bir an evvel tabii sona ermesi aslında sadece ABD'nin değil, Çin'in de işine geliyor. Çin'in de elindeki stoklar yavaş yavaş tükenmeye başladı. O nedenle geçen hafta Dışişleri Bakanı Arakçı'nın Çin'e yaptığı
1: Evet,
0: ziyarette
1: ziyaret.
0: o da mesajlarını verdi. Yani Çin burada küresel anlamda bir arabulucu, küresel anlamda bir dengeleyici ve ABD ile ticaret yapmak isteyen,
1: Aslında
0: karşılıklı
1: gönüllü bir arabulucu değil, değil mi hocam? Sonuçta hani bizim Türkiye açısından
0: arabulucu
1: da
0: değil.
1: evet, şimdi Türkiye'ye hep arabuluculuk rolünü biz üstlenmişiz ya, bu tahıl koridorunda özellikle baktığımızda Rusya-Ukrayna
0: Tabii.
1: savaşında bizimki bir nevi tamam evet coğrafyadan dolayı, lokasyondan dolayı tabii ki ama hep gönüllü olarak da bu işin içindeyiz ama Çin'de böyle bir durum olursa daha çok bu arabuluculuk mecburi bir durumdan da kaynaklanıyor olacaksa elbette ki.
0: Şöyle düşünün, şöyle bakalım. Çin'i

0: bir mıknatıs olarak düşünün. Diğer ülkelerde toz parçaları, demir parçaları hepsi mıknatısa doğru gidiyor. Yani burada mıknatıs konumuna gelen ülke Çin. Yani Hamas'tan tutun, efendim söyleyeyim işte Almanya'sına kadar bütün ülkeler, hele hele son dönemlerde Nurden Hanım belki dikkatinizi çekmiştir. Bütün Avrupalı ülkelerin, Avrupa Birliği'nin başkanları veyahut da başbakanları Çin'e seyahat yapıyor. Yani Çin'e yapılan seyahatler ve onun sonrasında yapılan açıklamalara baktığımızda ortaya çıkan hayranlık ve gelişme hızının bu ülkeleri nasıl etkilediğini görmek lazım. ABD için zaten öyle bir durum söz konusu değil. ABD zaten lider konumda. Almanya Başbakanı'nın mesela ziyaretinden sonra söylediği şu vardı: "Baylar, biz haftada 4 gün çalışarak bu refah seviyemizi koruyamayız. Çok çalışmamız lazım." Bir de ona böyle bir robot gösterisi yapmışlardı. Şimdi ki Almanya unutmayalım, Nurden Hanım, dünyanın üçüncü büyük ekonomisi. 5 trilyon dolardan fazla bir şey. Fransa çok geri kaldı bence bu alanda. Yani Almanya'nın da gerisinde, dünyanın tabii ki sayılı ülkelerinden ekonomik olarak, ama Fransa, Almanya ve İngiltere'nin üçlü olarak bir arada sahip oldukları ekonomi Çin'in ekonomisinden daha düşük. Yani bu ayrı bir hesaplama
1: Ama
0: konusu.
1: bu, neticede tabii ki hocam siz daha iyi bilirsiniz de Çin devletinden bahsediyoruz. Yüzyıllardır süre gelen bir köklü bir tarihten bahsediyoruz. Ekonomiye de haliyle o kök de yansır. Hani Fransa ile kıyaslanınca bu açıdan baktığımızda da bir matematiksel sonuca da varabilir miyiz? Yani
0: Şöyle,
1: sonuçta köklü
0: bunun
1: olması da bunda etkendir, öyle değil mi? Ekonomisinin güçlü
0: şöyle,
1: olmasında.
0: Soğuk Savaş döneminde, yani Sovyetler Birliği yıkılıncaya kadar ve Çin'in Deng Xiaoping ile başlattığı reformlar başlayıncaya kadar Çin bugün için bir günde ürettiğini 30 yılda üretiyordu. Yani o matematiksel hesabı, yani 1'e 30 başarı oranı düşünün. Yani şimdi böylesi bir ekonomik gelişmeyi gösteren ülke yok. Hindistan mesela bunu başaramıyor. İkisi de 3 aşağı 5 yukarı aynı nüfusa sahip ama organizasyon açısından, teknik açısından, toplumun genel yapısı itibariyle Çin'e ulaşması mümkün değil. Şimdi Çin'in bütün dünyada oluşturduğu hayranlık veyahut da gerçeklik şu: tek bir alanda değil, birçok alanda. Askeri alanda, teknoloji
1: Teknoloji
0: alanda,
1: alanında.
0: iş dünyası alanında. Biliyor musunuz Çin'in en zengin insanı kim? 67 milyar dolarla su satan bir iş adamı. Yani bizde maden suyu ve normal su satıyoruz ya, 67 milyar dolar. Çin'in en zengin 8 kişisinin rakamı Elon Musk'ın rakamına eşit değil ama. Yani biri 870 milyar Elon Musk, neredeyse trilyona yaklaşıyor. Ama Çin'in genel olarak baktığınızda, bir de tabii çok kişi bunu unutuyor. Çin'in yurt dışında, yani ana ülkeden dışarıda olan Çinli sayısı 80 milyon. Yani Türkiye nüfusu kadar. Bunlar Hindistan'dan Malezya'ya, Latin Amerika'dan Afrika'ya kadar dünyanın her yerinde. Yani Çin'e gelen artı değer bu açıdan çok fazla ve tekrar söylüyorum, küresel güney olarak tanımladığımız o meşhur Şangay Beşisi vardı ya. Şimdi Şangay'a üye olan ülkelerin sayısı 11'e çıktı. BRICS ülkeleri diye tanımladığımız bu gelişmekte olan ülkelerin öncülüğünü yine Çin yapıyor. Çin'in bir dezavantajı var: dil sorunu. Hiç kimse Çince
1: Ama
0: öğrenemiyor
1: hep çok,
0: kolayca.
1: çünkü kaç, üç tane mi alfabeleri var?
0: Yani kullanılan, evet. Kullanılan anlamda evet. Yani işte Güney Koreliler, Japonlar büyük. Genelde Japonlar mesela en fazla Çin alfabesinden veyahut da işaretlerini alan ülkelerden biri. Mesela kriz kelimesi Japonca'da olumsuz bir anlam ifade ederken, o kelimeyi ikiye ayırdığınızda
1: Tabii çok
0: Çince olanı fırsat anlamına geliyor.
1: çok
0: İşte
1: kritik bir alfabeden bahsediyoruz yani.
0: evet.
1: Her an her şey yorumlanabilir yani.
0: Tabii. Çok doğru. O açıdan doğru, ama şu anda yazılan da doğru. ABD Çin istikrarı dünya için iyidir. Yani bence
1: Tekrar
0: de.
1: edelim mi?

0: cümleleri sizinle. Çünkü son 9 dakikamız kaldı. Tabii. Onların üstünden de gideriz. Gerçekten Çin'i tabii. hayranlığımız da bizim de sizinle beraber herhalde akşama kadar yayın yaparız yani. Kitap yazılacak yani, derecede gerçekten
1: ben bir... Ben geçen yıl 3 defa gittim Çin'e. Evet. Toplamda 14 defa 35 yıl içerisinde. O nedenle o değişimi gördüm yani. Aha. Hangi noktadan nereye geldikleri. Evet. Bu hayranlık tabii benim değil bütün dünyanın duyduğu bir hayranlık. Evet. Ama siyasal bir gerçeklik aynı zamanda.
0: Evet, şimdi Trump'ın sözlerini tekrar etmiş olalım. Ben Trump'ın sözlerini okuyayım. Siz yine tabii ki özetle o güzel önerilerinizi, öngörülerinizi paylaşın izleyicilerimizle. Çin'e saygı duyuyorum. Büyük bir lidersiniz. Heyetimiz çok büyük. Dünyanın en iyi iş insanları var. Şirketlerin en üst düzey isimleri geldi. Ticaret ve iş yapmak için buradayız. Bazıları dünyanın en büyük zirvesi olduğunu düşünüyor. ABD'de insanlar başka hiçbir şey konuşmuyor. Çin'le ABD arasındaki ilişki her zamankinden çok daha iyi olacak dedi. Yine sözünüzü bölmemek adına diğer tarafın sözlerini tekrar etmiş olalım. Xi de dedi ki Pekin'de sizinle tanışmaktan memnuniyet duydum. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ortak çıkarların farklılıklarından daha ağır olduğunu her zaman inandım. Devam ediyor. Çin ve ABD'nin başarısı birbirleri için fırsattır dedi Xi. Yine Çin-ABD ilişkilerinin istikrarı dünya için iyi bir şeydir dedi. Trump'ın açıklamaları bu şekilde. Xi işte yine ABD Çin başarısı bir fırsattır. Ortak olmalıyız. Rakip değil kesinlikle dedi. Trump keza yine özellikle gayet güzel bir karşılamayla karşılandım dedi. Özellikle birbirine övgülerden bahsediyorlar. Şu da önemliydi. Hep söyledik. Yani Xi'nin özellikle 2026 yılı ABD ve Çin açısından cümleler tam benzer olmayacaktır ama demek istedi ki olumlu durumlara evrilsin diliyorum dedi. Bu da güzel bir cümle aslında. Yani evet. Bir nevi birçok şeyi içinde barındıran bir cümleden bahsediyoruz. Dileriz ki arkası da gelir ılımlı cümleler açısından eylemlere dönüşür. Şimdi iki tarafın cümlelerini tekrar değerlendirmenizi rica edeceğim. Son 7 dakikamız kaldı.
1: Tabii ki. Şimdi ilk güzel sözler olan bu karşılıklı tanışma ve tekrar masaya oturmak önemli. Bir şey gibi düşünün, yani kızı istemeye gittik, kızı aldık ama arkada düğün var. Masrafları kim karşılayacak?
0: Tabii.
1: Teyzeler, halalar, amcalar var. Yani kimi davet edeceksiniz, kim gelmeyecek? Komşular, hepsi, akrabalar. Yani bu
0: şunu kastediyorum
1: burada. Çin'in Çin'in desteklediği ülkeler var, yanında olan ülkeler var, küresel güney ülkeleri. ABD ve İsrail'e karşı olan ülkeler var. ABD'nin yanında olan ülkeler var ama bütün iş sonuçta ABD ile Çin arasındaki bu savaşmamazlık, ekonomik açıdan işbirliğinin getireceği bir fırsat olabilir 2026 yılı. Yani Xi'nin açıklaması çerçevesinde şunu demek istiyor. 2026 yılında Çin'in herhangi bir şekilde bir askeri çatışmaya girmeyeceğinin mesajıdır bu. Aynı zamanda.
0: Değil mi? Doğru okuduk aslında o
1: evet,
0: mesajı.
1: Evet, katılıyorum. Trump'ın da yani biz buraya iş yapmaya geldik. Zaten adam iş adamı kendisi.
0: Tüccar, evet.
1: Yani yani sonuçta emlakçı yani nereden bakarsanız bakın. Çin'den ne koparabilirsem mantığı da var tabii. Çin'in daha doğrusu Donald Trump'ın iyi bir iş adamı olduğu zaten kabul ediliyor. Her ne kadar çok defa batmış olsa da getirmiş olduğu...
0: O da ticarette risk almak gerekir tabii. O da eşin tabii ki handikapları ama olması
1: onun
0: gerekir.
1: Onun yanında getirdiği o iş adamları tabii Amerikan ekonomisinin en önemli temsilcileri. Yani o nedenle Şampiyonlar Ligi buluşması gibi düşünün. Yani her iki tarafta çok güçlü, deneyimli.
0: Zaten o karşılamada gördünüz mü gerçekten de o taraf bu taraf diye ayrılmıştı yani o tabii, karşılama töreninde. Evet.
1: Tabii. Yani bunlar tabii çok büyük görsel anlamda hem şölen hem de dünyaya verilen mesajlar. Mesela Vladimir Putin'le Alaska'da yapılan görüşme çok daha farklıydı. Yani orada biraz böyle Donald Trump'ın çok daha üst düzeyde olduğu ama askeri açıdan Rusya'yı da sen küçük bir ülke değilsin, sen önemli bir ülkesin mesajını verdiği bir ziyareti. Bu ama daha çok dünya ticaretini ilgilendiren işte yapay zeka başta

0: olmak üzere teknolojik gelişmelerin
1: Ve
0: karşılıklı
1: küreseli
0: olarak
1: etkileyecek bir durum. Yani herkesin gözü
0: kesinlikle.
1: kulağı niye burada? Çünkü herkesi etkileyecek, dünyayı etkileyecek. İki ülke arasında bir anlaşmadan bahsetmiyoruz.
0: Evet, Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne girmesine Amerika biliyorsunuz uzun yıllar sonra, 20 yıla yakın bir müzakereden sonra onay verdi. Ve Çin şu anda küreselleşmeyi en fazla savunan ülke konumunda. Yani böyle de bir durum var. Çünkü Çin ürettiğini satmak durumunda olan bir ülke. Çok üretiyor, çok fazla üretiyor ve dünyaya da birçok sektörde Amerika'dan daha fazla ihracat
1: Ve
0: yapıyor,
1: en
0: gelişmek.
1: önemli, değerli materyallerinde çipten
0: Tabii.
1: bahsediyoruz. Çip hayatımızın her alanında var ki bundan sonra da birçok alanda
0: Tabii.
1: olacak. Çip demek hafıza demek neticede.
0: Tabii ki. Bir de şey var Nurdan Hanım. Yani dünyanın şu anda o az bulunan materyaller diyoruz ya, değerli materyaller,
1: Değerli.
0: %80 içinde. Yani %80 içinde. Bu tabii çok büyük bir güç. Donald Trump'ın Çin'le konuşurken tabii bu gerçeği de bilmek lazım. Yani ABD'nin Çin'e bu anlamda çok daha fazla ihtiyacı olan bir durum var. Bir de tarım ürünlerinin Çin'den başta mısır olmak üzere Amerika'dan en fazla alım yapan ülke soya fasulyesi dahil olmak üzere Çin. Şimdi Brezilya Amerika'nın yerine geçmeye başladı. Tabii Amerikalılar çok bozuldu. Sadece bakın Brezilya ile Çin'in ticareti 500 milyar dolar. Ben São Paulo'da toplantıya katıldım 1,5 yıl evvel. İşte bu G20 toplantısı öncesi. Orada hem Çin parasının dünyadaki genel kullanımındaki artış, hem de Çin'in hangi ülkelerden neler aldığı ve neler almaya devam edeceği konusu çok önemliydi. İran işte burada devreye giriyor. Petrol ve doğal gaz konumunda Rusya ve İran Çin'in en önemli müşterilerinden, yani şey anlamında, talep anlamında. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri de tabi haklı olarak Çin'i kuzeyde Grönland'ın orada dahil olmak üzere o Kuzey Buzdenizi'ndeki ticaret yollarının Çin'in eline geçmemesi için uğraşıyor. Çin'in etki alanını daraltmaya çalışıyor. Yani burada etkisini genişletmek isteyen bir ülkeyle karşı tarafın etkisini kontrol altına almak, mümkünse azaltmaya çalışan bir ülke var. O nedenle savunmada olan taraf Amerika, saldıran taraf bu anlamda, ticari anlamda Çin.
1: Son bir dakikamız kaldı hocam. Toparlayacak olursak daha çok konuşacağız da
0: Tabii.
1: toparlamanız virgül niteliğinde olsun. Sözü size vereyim. Sonra noktalayacağız
0: Yani
1: zaten. Buyurun.
0: Türkçemizde çok güzel bir şey vardır ya, hadi hayırlara vesile olsun bu toplantı. İnşallah özellikle
1: Buyurun.
0: Hürmüz konusunda bir çözüme ulaşılması tabii biz dahil bütün dünyanın merakla beklediği bir sonuç olacak. Yani Trump'la Şii arasında Hürmüz konusunda varılacak olumlu bir gelişme İran'ı ve bölge ülkelerini tabii
1: Nefes
0: doğrudan etkileyecek.
1: aldıracaktır.
0: Evet,
1: Evet, şimdi
0: evet.
1: tabii yönetmenim de uyarıyor beni. Bir dakikamız şu an itibariyle başlamış bulunuyor.
0: Tamam.
1: Hocam, şimdi yine sizin de tabii ki öngörüleriniz çok kıymetli. Haliyle konuşmalarımızda ben de oradaydım, bu şekildeydim, orada katılmıştım dediğiniz çok kıymetli. Öngörünüzü rica edeceğim. Ne çıkar bu zirveden?
0: En azından çatışmanın çıkmayacağını düşünüyorum. Yani tek kelimeyle, yani başlık anlamında çatışmanın olmayacağını düşünüyorum.
1: Şimdi tabii ki takip edeceğiz. Özellikle tabii övgülerle başladı. Diliyoruz ki yine güzel mesajlar ve güzel kararlar alınmış olsun.
0: Tabii
1: Özellikle
0: ki.
1: savaş konusunda tabii ki hocam. Gördünüz siz o karşılamada da çocuklar ellerinde
0: Evet.
1: çiçeklerle nasıl
0: Evet.
1: çocuk her yerde çocuktur. Dileriz ki savaşlardaki o yaşanan özellikle Gazze'deki soykırımda da
0: Evet.
1: ön ayak olur. Belki hani o sesler yükselmemiştir. Cılız sesler bir nevi yükselmiş olur. Güzel gelişmeleri hep beraber sizinle beraber de konuşmuş olur. Çok teşekkür ediyoruz değerli
0: Sağ olun.
1: bilgileriniz için. Çok
0: İyi
1: sağ olun.
0: yayınlar diliyorum.
1: Kolaylıklar çalışmalarınız. Hoşça
0: Sağ
1: kalın
0: olun.
1: hocam. Teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, bir ara veriyoruz. Sonrasında yine burada olacağız.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 18, Bursa yağmurlu 17 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu ve yağmurlu 24, Muğla yağmurlu 23 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 20, Adana yer yer yağmurlu 24 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 19, Trabzon yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Kayseri yağmurlu 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Erzincan yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 27, Mardin parçalı bulutlu 19 derece.
1: Farkında mıyız? Biyolojik çeşitliliğin bizim için ne kadar önemli olduğunun farkında mıyız? Biyolojik çeşitlilik dediğimiz dünyadaki yaşam çeşitliliğidir. İklimimizdir, şifamızdır, gıdamızdır, mirasımızdır. Bir ekosistemde tüm canlılar birbirine bağlıdır. Tek bir canlıyı bile yitirdiğimizde ekosistem işlevini ve üretkenliğini yitirmeye başlar. Çeşitlilik ne kadar fazlaysa ekosistemler de o kadar güçlü olur. Biyolojik çeşitliliğin öneminin farkına varalım ve doğa ile uyumlu yaşayalım. Tema Vakfı.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar, günaydınlar değerli izleyiciler. 14 Mayıs günündeyiz artık. Tabii ki saatlerimiz 6'ya yaklaşırken günün özellikle en önemli konusunda Çin'de tarihi bir görüşme başladı ve dolayısıyla dakikalar öncesinde başladı o görüşme. Çin Devlet Başkanı ile ABD Devlet Başkanı Trump arasında bir zirve yaşanıyor. Şimdi tabii konuları konuşacağız. Özellikle karşılama törenini ve sonrasında söylenen cümleler vardı. Sonrasında tabii ki yine o zirveden hangi kararlar çıkacak, hangi detaylar ve beklentiler masada olacak. Hepsini geldikçe bilgiler sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Bu saat diliminde de konuğumuz var. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sayın Yusuf Bahadır Keskin bizimle beraber. Sayın Keskin hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Nurdan Hanım. Günaydın.
0: Günaydınlar. Çok teşekkürler. Siz de takip etmişsinizdir. Biz de keza zaten ediyoruz. Trump Çin'de büyük bir halk salonu önünde görkemli bir törenle karşılandı. Görmüşsünüzdür siz de. Bu karşılama bile ABD-Çin ilişkileri için bir ön adım mıdır? Neler söylersiniz? Dün yine uçaktan indikten sonra da yine görkemli bir törenle karşılanmıştı. Özellikle Çin Devlet Başkanı Xi tarafından da samimi bir karşılayış oldu.

0: bunu söyleyebiliriz. Neler söylersiniz? Buyurun.
1: Evet, bir önceki ziyaretine, bir önceki dönemde gerçekleştirdiği 8,5 yıl önceki ziyaretine kıyasla üst düzey bir karşılama oldu. Gerek havalimanındaki karşılama, gerek bugünkü protokol iki küresel gücün arasındaki ilişkileri yansıtacak şekilde ilerledi. Özellikle Çinli çocukları çok ilgisini çektiğini söyledi Trump da. Güzel bir gösteri hazırlanmış. Aynı zamanda Bando'nun da gösterisini böyle hani bir sinema filmi izler gibi izledik. O nizami, o düzenli konuyu. Ordu bir geçit töreni yaptı.
0: Ve Trump yine tarafların, ülkelerin kurmaylarının da bir tarafta sanki böyle hem bir resmi karşılama hem çocuklarla beraber daha duygu yüklü bir, yani aslında birçok duygu içinde barındıran görkemli bir karşılamaydı, öyle değil mi?
1: Kesinlikle öyle oldu. Zaten üst düzey isimlerle gidildi. Hem bürokraside, siyasette hem de ekonomi boyutuyla üst düzey isimleri beraberinde götürdü Trump. Karşılamada da işte son derece bir sıcak bir karşılama oldu. Bu noktada belki taraflar arasındaki rekabet gerilim üzerinde durabilir ama iki tarafında birbirinden ciddi beklentiler olduğunu göz önünde bulundurursak önemli bir ziyaret. Biz ziyareti biraz daha kendi yakın bölgemiz üzerindeki sahadaki gerçeklikler üzerinden okuyoruz ama Çin yönetimi, Amerika tarafı bu konuyu biraz daha ekonomik ağırlıklı olarak kurguladığını düşünüyorum ben ve aslında Trump'ın programında bazıları cennet tapınağı diyor, bazıları gök tapınağı diyor. Buranın ziyaretinin de eklenmesi bence işin ekonomik arayışlarının bir sembolizasyonu. Neden? Tarihsel boyutuyla bakıldığında imparatorların işte bereket için bir araya geldiği, görüştüğü bir nokta. Ama bu ziyarette de belki bereketli, verimli ekonomik sonuçların alınmasına yönelik bir mesaj verilmiş olabilir. Ve biraz daha siyasi semboller boyutuna bakıldığında Çin, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin mimarı desek modern dönemde yanlış olmayacak Henry Kissinger'ın kendisinin de çok sevdiğini anlattığı bir mekan burası. Bu da yine işin sembol boyutuna ayrı bir önem katıyor. Bir de Trump bu tarz üst düzey karşılamaları, kendisine yönelik ilgi, alakayı, saygıyı çok seven birisi. İster istemez bundan da etkileneceğini planlamış olabilir Çin tarafı ki zaten hem bu tarz konularda hem diplomasi, strateji konularında çok daha aslında bir yol haritası olan taraf Çin yönetimi gibi duruyor bütün bu süreçte.
0: Şimdi tabii ki karşılamadan sonrasında işte o büyük salona geçildi. Orada da tabii görüntüler de verdik biz. Dolayısıyla bir yerde de o görüntüler tabii ki kesintiye uğradı. Sonrası zaten zirveden kararlar da çıkacaktır. Baktığımızda birbirlerine özellikle övgüyle bahsettiklerini söyleyebiliriz. Ben cümlelerden özellikle iki tarafın da cümlelerinden alıntılayarak o cümleleri tekrar hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. Size de keza yorumlarınızı alacağım. Şimdi Xi Trump'a öncelikle dedi ki Pekin'de sizinle tanışmaktan memnuniyet duydum. Ve yine ekledi Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ortak çıkarların farklılıklarından daha ağır olduğunu her zaman inandım dedi. Yani bizim bir karşı taraf görüşleri olan iki ülke konumundan çok ortak çıkarlarını düşünmemiz gereken iki kişi olarak burada bulunmaktayız ifadesi de çıkmış oldu bu cümlelerden baktığımızda. Ve yine ekledi dedi ki Çin ve ABD'nin başarısı birbirleri için bir fırsattır dedi. Öte yandan baktığımızda şu cümle çok kritik bir cümle, daha doğrusu ılımlı bir cümle olarak okunabilir mi Sayın Keskin? Dedi ki Trump'a 2026 yılı Çin-ABD ilişkileri için tarihi ve dönüm noktası niteliğinde bir yıl olsun dedi. Yani evet, daha zirve başlamadan bu cümleyi kurması bir nevi işte o karşılamalarının da ve yine ilişkilerin ılımlı geçmesi açısından özetle baktığımızda cümleyi baştan kurması Xi'nin Trump'a nasıl okunabilir? Yani ılımlı bakabilir miyiz bu cümleye? Birçok mesaj veriyor mu sizce Xi'nin Trump'a böyle bir temennide bulunması? Çünkü kısa bir cümle ama içinde birçok anlamı da olan bir ifadeden bahsediyoruz. Öyle değil mi? Nasıl okudunuz siz bu temenniyi?
1: Evet. Bu boyutuyla bakmak önemli. Bu tarz üst düzey diplomatik ziyaretlerde tarafların birbirlerine karşılıklı olarak nezaket dili takınması diplomatik teamüllerin en önemli noktalarından bir tanesi. Trump da nitekim bu noktada bir duruş sergiliyor ki sergilemek zorunda. Karşısında son derece güçlü, büyük bir muhatabı var. Ve aslında bu ilişkiler...

0: tarafında beklentiyle oturduğu bir masa. Çin yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri'nden ya da işte Amerikalıların Çinlilerden bazı beklentileri var. Trump tam o görüntülerde de izlediğimiz konuşmalarda Xi'yi de övdü. Çinli olan ilişkileri de övdü ve harika bir gelecek bizi bekliyor dedi. Ben işte beraberinde en önemli şirketlerin
1: Üst
0: isimlerini
1: düzey
0: getirdim.
1: yönetim.
0: Birinci isimlerini, patronlarının gelmesi konusunda özellikle talepte bulundum diyor ki bu aslında yine ekonomik arayışların bu tartışmanın büyük kısmını oluşturacağı yönünde bize ipuçları veriyor. Evet, ekonomiyle alakalı bazı jeopolitik çıkmazlar da var. Tarafların birbiriyle anlaşamadığı noktalar var. Ama ekonomi konusunda da Nurdan Hanım şunun üzerinde durmak lazım. Sıfır toplamlı bir konu değil. Yani iki tarafın da kazanacağı bazı anlaşmalar mutlaka yapılabilir. Ama bunu da şerh düşmek lazım. Taraflar arasında ciddi bir ekonomik rekabet var. Yani
1: Tabii.
0: Çin'in ekonomik büyümesinden Amerikalıların biraz daha kaygılı olduğunu, rahatsız olduğunu ve bunun önüne geçmek istediğini zaten anlamak çok zor değil ki. Obama döneminden beri bu durum ortada. Yani 2001'de Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olduğu süreçte Amerikalıların destek verdiğini biliyoruz. Sadece Çin'e destek olmak için değil, aslında Çin'i kontrol edebilmek için de bu desteği verdiğini biliyoruz. Ama bu noktada tam başarılı olduklarını söylemek çok mümkün değil. Dolayısıyla iki tarafta kazansın, işte iki tarafta büyüsün yaklaşık yaklaşımına Amerikalılar da Çinliler de ne kadar razı gelir? Benim burada bazı soru işaretlerim var. Evet, kameralar önünde bu tarz açıklamalar yapılsa da mümkün olduğu kadar büyük kısmı kendilerine alıp karşı tarafa minimum kazanç sağlayacak planlar var muhtemelen kafalarında. Ama tabii iki devlet de bununla ilgili çok ciddi yol haritaları hazırladı muhtemelen kendilerine. Zaten biz uzun süredir o ticari gerilimi görüyoruz. Yani bir küresel rekabetten bahsediyoruz ama bu rekabeti biz henüz siyasi olarak ya da askeri olarak görebilmekten uzaktayız. Yani bu konularda Amerikalıların net bir üstünlüğü bence hala devam ediyor. Ama ekonomik boyutuyla Çin'in artık Amerikan hegemonyasına meydan okuduğunu söylemek lazım. Tırnak içerisinde tekrar söylüyorum, ekonomik boyutunda sadece. Dolayısıyla evet, ekonomi başlığı öncelikli olarak masada olacak ama taraflar birbirlerinin daha kazançlı çıkacağı
1: Evet,
0: anlaşmalara
1: bir virgül
0: çok
1: koyalım masaya
0: yaklaşmayacaklar.
1: keskin, bir virgül koyalım çünkü bilgiler geldikçe onları da aktarmak durumundayım. Böyle sözlerinizi ara ara keseceğim, hoş görün lütfen. Şimdi Reuters'tan bir açıklama var. Apple CEO'su Tim Cook'a yöneltilen Pekin'de toplantıların nasıl geçtiği sorusuna Cook baş parmağını kaldırmış, olumlu yani bu anlamda bir işarette bulunmuş, cevap verdiği de belirtildi. Reuters'ın bir haberi hemen eklemiş olalım. Yine Nvidia CEO'su da görüşmeler mükemmel geçti. Yani baktığımızda o üst düzey hani yöneticilerle gitti ya Trump. Özellikle zaten yapay zekanın da bu masada zirvede çok önemli olduğunu biliyoruz. Yeni dünya düzeninde teknolojik gelişmelerden bahsediyoruz. Yapay zekadan bahsediyoruz. Elbette ki İran Savaşı çok önemli. Hürmüz Boğazı çok önemli. Yine ekonomiyi de ilgilendiren kısımlardı ama yine tabii ki Çin'in birçok durumlarda her açıdan özellikle çip konusunda da teknoloji konusunda da tarım konusunda da her alanda ekonomik açıdan çok güçlü bir ülke olduğunu biliyoruz ki zaten ABD Başkanı Trump'ın İran Savaşı'nda da Çin'in özne olarak görebiliriz. Burada meselenin İran olmadığını, Çin olduğunu hep söyledik. Söylüyoruz zaten görüşmelerde de. Baktığımızda şimdi olumlu cümleler geliyor. O üst düzey yöneticilerimle gittim dedi ya zaten o şeyde de karşılamada da iki tarafın hani kurmaylarında da yine yöneticilerinde de o kişileri de gördük. Dolayısıyla bunlar bu işaretleri yapmış. Olumlu geçti demiş. Apple CEO'su keza baş parmağını kaldırıp olumlu işareti yapmış. Ve yine güzel bir zirve geçtiği söyleniyor. Bunu da aktarmış olmak istedim. Neler söylersiniz? Bu üst düzey CEO'lardan da bu şekilde açıklamaların gelmesi, ılımlı gelişmelerin ve zirvenin ticari anlamda ve yine sadece iki ülke açısından değil, bütün küreseli de etkileyecek ekonomik boyutlarının olumluya evrildiğini söyleyebilir miyiz?
0: Bunu söylemek için bence biraz erken.
1: Erken mi?
0: Siz yeni dünya düzeni demişken İtalyan filozof Antonio Gramsci'nin o 1930'larda dile getirdiği bir ifade var. Eski dünya ölüyor ve yeni dünya doğmak için çabalıyor diyordu.
1: 1930'da
0: Bu
1: söylemiş.
0: görüşmelerde 1930'larda dile getirdiği bir sözü bu. Ve bakıldığı zaman aslında bugün yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Burada ekonomik boyutunda özellikle Çin'in mevcut düzeni başka bir noktaya getirme arayışı ve kapasitesi

0: olduğunu görüyoruz. Bugün evet masada tam da söylendiği gibi ticaret, ekonomi, bu konular, yapay zeka, ileri teknoloji kısıtlamaları öncelikli bir yer tutuyor. Ama taraflar arasında bu rekabet hala had safhada. Trump bu ziyaretiyle 2026'daki o ara seçimler öncesi şimdi dönüşte uçaktan indiğinde halkına ekonomik bir zafer satacak
1: Tabii güçlü
0: muhtemelen.
1: bir duruş
0: Ne kadar
1: sergilemeye çalışıyor bu ziyaret onun için elbette ki çok önemli.
0: dolayısıyla ne kendisinin ne de beraberinde götürdüğü isimlerin bu konuyla ilgili olumsuz bir açıklama yapması, işaret vermesini ben çok beklemiyorum. Ama şöyle de bir
1: Karşı
0: gerçeklik
1: tarafı da
0: var. Ülkeler
1: beklememiz
0: arasında
1: lazım aslında. Oradaki açıklamaları da görmemiz lazım.
0: Çin
1: Çin
0: tarafı
1: tarafından.
0: muhtemelen daha sağduyulu, daha optimum açıklamalar yapabilir. Çünkü orada belki bu halka anlatmak zorunda değil. Kapalı kapılar ardında Komünist Parti üyelerine anlattığında belki yeterli olabilir Xi için. Ama tabii Trump için seçim sürecinde bu çok önemli bir ziyaret ve çok önemli sonuçlar olacağı tahmin ediliyor. Ama şu da var, iki ülke arasında devasa ticaret açıkları var. Bunların yönetilmesi gerekiyor. Ya da daha geçtiğimiz sene taraflar gümrük vergileri üzerinden bir
1: Tabii.
0: savaşa
1: Evet,
0: girişmişlerdi.
1: evet.
0: Bir taraf %145, bir taraf %125 ile karşılık vermişti gümrük vergileriyle.
1: Yükseltmesiyle
0: Ve bu
1: alakalı,
0: işte
1: evet.
0: Ekim ayında 2025'in Ekim'inde Güney Kore'de Busan kentinde bir aslında ekonomik ateşkes anlaşmasıyla durdurulabilmişti. Bunun uzatılması konusunda da bazı haberler gelebilir. Zaten Amerikan Yüksek Mahkemesi Trump'ın o bazı gümrük vergisi yetkilerini kısıtladığından Trump'ın eli biraz daha zorlaşmıştı. Yeni yasal çerçeveler arıyordu. Ama tabii şuna değinmek lazım Nurdan Hanım. İki tarafın özellikle Amerikalıların ticaret politikalarında yapısal sorunlar var ve bu sorunların karşılıklı olarak düzenlenmesi, anlaşmazlıkların çözümüne dair kurumsal mekanizmaların kurulması gerekiyor ki işte söz konusu ticaret kurulu ve onun paralelinde yatırım kurulu gibi arayışlar buna yönelik. Yani o ticaret dengesizliklerinde sürekli gümrük vergilerini arttırıp azaltarak sorunları çözemezsiniz. Kurumsal bir çerçeveye oturtmanız lazım. Ve şunu da biliyoruz, Amerika Birleşik Devletleri enflasyon konusunda artık ciddi tehdit yaşıyor. Trump ziyaret öncesi Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını cevaplarken bu yönde çok soru geldi Trump'a. Ama tabii Çin için her şey muhteşem gitmiyor. Çin'in de ekonomik büyümesi yavaşladı. Hürmüz Boğazı'nda bazı Çin açısından da olumsuz sonuçlar doğuran bir süreçten bahsediyoruz. İşte dediğiniz gibi tarım ürünleri konuşulacak. Amerika'nın işte 500'lü sayısı yanılmıyorsam Boeing 737 Max satma planları var. Apple'ın, Nvidia gibi büyük teknoloji şirketlerinin beklentileri var. Ama tabii Çin'in de ekonomik hedefleri var. Mesela kendi işletmelerini Amerikan regülasyonlarından koruma ihtiyacı var Çin'in de. Ya da bu işte çip üretim ekipmanlarının ya da yapay zeka teknolojilerinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan o sıkı ihracat kısıtlamalarının
1: Tam bu noktada
0: düzeltilmesi,
1: çipten bahsetmişti.
0: gevşetilmesi
1: Tayvan
0: arayışı var.
1: konusunda sormak istiyorum Sayın Keskin. Tayvan konusu oldukça kritik. Dolayısıyla bu gerilim için Çin-Tayvan geriliminde Trump ne mesaj verecek sizce?
0: Aslında Trump gelmeden önce mesajını verdi Tayvan konusunda ki bu Tayvan'daki bazı isimleri de rahatsız etti. Tarihsel olarak baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan konusunu Çin'le müzakere etmeme arayışı var. Çünkü hatırlıyoruz ki yani Tayvan'ı kuranlar aslında Çin'in o Kuomintang, Chiang Kai-shek ekibi. Ve aslında Çin'in eski yöneticileri. Sonrasında Çin Halk Cumhuriyeti'nde o Komünist Parti'nin iktidara gelişiyle bir iki başlılık oluşmuştu ve Tayvan üzerinde tarihsel olarak hak iddia ediyor Çin yönetimi. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten Çin'e yönelik politikasının belirleyicilerinden bir tanesi de buydu. Ve baktığımızda Çin ile ilişkilerde Tayvan'ın esnek bir pazarlık unsuru olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri için çip konusunda önemli bir ekonomik müttefik ve aslında küresel hegemonyayı yönetebilmesi, küresel hegemonyayı sürdürebilmesi için gerekli aktörlerden bir tanesi. Çünkü çip üretiminde Tayvan dediğimizde tam sizin de soruyu getirdiğiniz noktada önemli bir ülkeden bahsediyoruz. Bu iş aynı zamanda askeri satışlar boyutunda Amerika Birleşik Devletleri için önemli bir gelir ki daha yakın zamanda 11 milyar dolarlık rekor bir satış haberi gelmişti. Ama şunu söylemek lazım. Trump geleneksel olarak Amerikan dış politikasından farklı olarak, o geleneksel politikadan farklı olarak Tayvan'a karşı böyle zaman zaman ikircikli bir tutum sergiliyor. Yani Tayvan'ı pazarlık kozu olarak kullanabileceği, biraz daha sokak diliyle Çinlilere satabileceği konusunda artık endişeler var. Çünkü hem ekonomik olarak biraz sıkışmışlık artıyor hem de jeopolitik olarak da bu sıkışmışlığın arttığını görüyoruz. Bu noktada altı güvence diye bir uygulama vardı. 1982'de Ronald Reagan yönetimi tarafından

0: belirlenen ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le Tayvan'a silah satışı konusunda önceden danışmayacağı veya işte istişare etmeyeceğini taahhüt eden ama bağlayıcılığı olmayan bir politika çerçevesi demek mümkün buna, kanun değil de. Fakat bakıldığında işte Trump'ın Xi Jinping'de silah satışlarını müzakere etmesi ve işte bu güvencenin ikinci maddesinin açıkça ihlal edilip edilmediği konusunda bazı kaygıları hem Amerika tarafında hem Tayvan
1: Evet.
0: tarafında tartışmasını beraberinde getirdi. Bir de şunu söyleyeyim, Tayvan'ın güvenliğinin Çin ile yani yapılan bu anlaşmalarda gerek ticari anlaşmalarda gerek İran konusunda bir pazarlık kozu olarak masaya yatırılması Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleri gözündeki küresel güvenilirliğine de zarar verecek ama Trump bu konuda gerektiğinde bunu kullanabilir. Bu noktaya gelindi iki
1: Evet.
0: taraf ilişkilerinde.
1: Sayın Keskin, siz tabii şu an yoruldunuz. Ben sizi yine dinlendireyim bir su için. Ben de bilgileri tazelemiş olayım, olur mu? Siz de zaten yine aynı şekilde üstünden konuşacağız. Sorularım olacak elbette ki size. Beraber yine cümlelerin üstünden geçeriz. Belirtelim değerli izleyiciler, tekrar etmiş olalım. ABD Başkanı Trump 8,5 yıl ardından Çin'e gitti ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından resmi törenle karşılandı. Ekranlarınıza getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. O görüntüler bir yandan da ekranda dönüyor. Ve beraberindeki heyetle hatırlayacaksınız, Trump dün Pekin'e inmişti. Bugün Çin'in Meclis Büyük Salonu'nda tören düzenlendi. O görüntülerin ilk 5 dakikası da yine ekranlarınıza yansımıştı. İki lider tokalaştıktan sonra ülkelerin heyetleriyle selamlaştı. Ve yine törende ABD Milli Marşı da çalınmıştı, hatırlayacaksınız. 21 top atışı yapıldı, ardından Çin Milli Marşı okundu. Çinli öğrenciler, ki güzel bir görüntüydü, konuğumuz da buna değindi. Ellerinde çiçeklerle şu anda ekrana yansıyor. Trump'ı selamladılar. Rengarenk çocuklardan bahsediyoruz. Güzel görüntüler baktığımızda ve yine tabii ki karşılamanın ardından büyük salona, büyük halk salonuna giriş yapıldı. Evet, ilk açıklamayı Çin Devlet Başkanı Xi yaptı. Dedi ki 2026 Çin-ABD ilişkilerinin geçmişi sürdürmesi ve geleceği açması için tarihi bir dönüm noktası niteliğinde bir yıl olsun temennisinde bulundu. Çin'le ABD ilişkilerinin stabil olmasının dünya için faydalı olabileceğini belirtti. Trump kanadına baktığımızda da o da dedi ki iki ülkenin en uzun ilişkisine sahibiz. Sorunlarımız olsa bile hızlıca çözdük ifadesini kullandı. Devam etti Trump. Çin'le ABD arasındaki ilişki her zamankinden daha iyi olacak açıklamasında bulundu. Ve biraz dinlendirmiş olmuşumdur inşallah sizi. Sayın Keskin, şimdi karşılıklı tabii ki beklentiler var. Adım adım gidecek olursak, evet yine tabii ki aynı cümleleri belki sarf edeceğiz ama pekiştirmek adına yine soracağım ben size. Şimdi Trump'ın istekleri ne olacaktır? Onları böyle bir sıralamanızı isteyeceğim. Sonra Xi'nin isteği Trump'tan ne olacaktır? Bunu da tabii ki rica edeceğim sizden. Buyurun, söz sizde olsun tekrar.
0: Tabii ekonomik pazarlıklar üzerinde durduk. Yani tarafların birbirleriyle alakalı ekonomik bazı beklentileri var. Ama jeopolitik boyutta Amerika Birleşik Devletleri'nin İran konusunda Çin'den bazı beklentileri olabilir. Yani tamam, ticaret, İran konusu, yani Hürmüz Boğazı'nda yaşanan o küresel kriz, Tayvan'a ve Tayvan'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin silah satışları ve aslında yapay zeka üzerinden ilerleyecek. Tabii Amerikan basını bu konuda belki nükleer konusuyla alakalı bir sınırlandırma getirilir mi ya da Çin'deki siyasi tutukluların serbest bırakılması konusunda Trump bazı taleplerde bulunduğu mu falan, bu başlıkların üzerinde de duruluyor ama Trump'ın ekonomik olarak buradan bir zaferle ülkesine dönmesi gerekiyor. Bu da belki tarım ürünlerinin satışı ya da işte uçak satışıyla şekillendirilebilir. İster istemez kritik mineraller konusu yine bu pazarlıkların, ekonomik pazarlıkların temelinde yer alacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin hem teknoloji
1: Sıvılaştırılmış doğalgaz
0: sanayisi
1: keza öyle. Soya
0: mutlaka
1: fasulyesi tarım için geçerli tabii ki. Uçaklar
0: aynı
1: dediğiniz
0: şekilde.
1: gibi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin teknoloji ve savunma sanayisi için hayati öneme sahip işte nadir toprak elementleri konusu muhtemelen görüşülecek ki bu konuda Çin artık bir tekel oluşturmak üzere ekonomik pazarlıkların temelinde muhtemelen bu da yer alacak ve 2025'teydi galiba işte o ihracat Çin'in getirdiği ihracat kontrolleri Amerika Birleşik Devletleri'ni zor durumda bıraktığı ve Busan'da aslında anlaşma askı bir anlaşma yapılmıştı o

0: askıya alınmıştı. Trump yönetimi bu askıya alma halinin uzatılmasını ve Amerikan şirketlerine nadir toprak elementleri konusunda kesintisiz tedarik ya da işte bir genel lisans sağlanması konusunda talepleri olacak. Zaten heyette bu kadar çok fazla üst düzey ismi CEO'yu götürmesi o şirketlere Çin pazarındaki engellerin kaldırılması arayışının bir göstergesi. Aynı zamanda işte biz teknolojiye sahibiz,
1: Yani
0: kontrol
1: güçlü
0: etkisi
1: bir
0: olacak.
1: konumdayız da demek istiyor. Yani bir güç gösterisi de var orada.
0: Mutlaka. Teknolojinin sahibi biziz, kontrolü biz yapıyoruz mesajı da veriyor. Ve aynı zamanda tabii Çin pazarını Amerikan firmalarına daha fazla açma arayışı var. Çin bu engelleri kaldırırsa iki ülke arasındaki ekonomik bağların gelişeceği, Çin içerisindeki ticari büyümenin de artacağını göz önünde tutmak lazım. Tabii Hürmüz konusuna geldiğimizde iş
1: Evet,
0: biraz daha
1: İran konusuna da
0: farklılaşıyor.
1: geleceğim. Hürmüz'ü açalım çünkü Hürmüz çok önemli. Her iki ülke açısından değil, Çin ve ABD'den bahsetmiyoruz. Küreselde de birçok körfez ülkeleri olsun herkesi ekonomik anlamda çok etkiledi. Piyasalar alt üst oldu. Evet, Hürmüz'e bir değinelim lütfen.
0: Evet, yani küresel enerji piyasalarında tarihi bir kriz yaşanıyor ve ziyaret bu gölgede şekilleniyor. Amerika'nın Çin'den beklentileri bu noktada ön plana çıkabilir. Çünkü içeride bu süreç Amerika Birleşik Devletleri'nin hem kendi toplumunu artan işte enflasyon, benzin fiyatlarıyla vurdu. Hem de özellikle doğudaki müttefiklerini zor duruma düşürdü. Hindistan, işte Güney Kore, Tayvan, Japonya, Avustralya bunların hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Çin'i çevreleme noktasında da önemli müttefikleri ki bunlar ciddi şekilde zor duruma düşüyor. Tabii Trump Pekin yönetiminden özellikle ekonomik nüfuzunu kullanıp Tahran'ı ateşkese zorlamasını ve işte Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması konusunda ya da nükleer konusunda bir uzlaşmaya yaklaşması konusunda bazı beklentileri olabilir. Ama tabii şunu söylemek lazım. Pekin yönetimi bu konuda daha temkinli en başından beri. Muhtemelen büyük bir diplomatik atılım buradan çıkmayacak Nurdan Hanım. Ve aslında Çin yönetimi belki İran'daki rejimi desteklemeye devam edecek. Çünkü önemli bir petrol ya da doğalgaz tedarikçisi ve bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği kalıba sokmak Çin adına küresel rekabette uzun vadeli ciddi yaralar açabilir. Ve şu var. Neden Çin yönetimi mesela Amerika Birleşik Devletleri'ni kendi başlattığı saçma sapan bir savaşın maliyetlerinden kurtulmak ya da kurtarmak için diplomatik sermayesini neden harcasın peki yönetimi? Mantıklı düşündüğümüzde bu soru ön plana çıkıyor. Yani neden Amerika'nın taleplerini yerine getirsin? Ne karşılığında? Bu soru ön plana çıkıyor. Şu gerçek. Evet, Körfez'de bir istikrarsızlık var mı? Var Hürmüz Boğazı'nda. Bu Çin'in çıkarlarına da zarar veriyor mu?
1: Evet,
0: Veriyor.
1: yani evet, sonuçta neden karşılık versin? Onun da çıkarlarına ters düştüğü için. Evet, belki Çin gerçekten çok güçlü bir teknoloji ve ekonomiye sahip hacim olarak, ama sonuçta küçük de olsa, ufak da olsa bir etkilenme ve çıkarlarına ters düşen bir durum olduğu için o zaman kabul edecektir. Sorunuzun cevabı budur yani.
0: Şöyle de bir ekleme yapmak lazım. Amerika burada bir bataklığa saplanıyor. Çin neden rakibini bu bataklıktan kurtarsın? Sorunun bir tanesi bu. Evet, burada bu istikrarsızlık Çin'in çıkarlarına da zarar veriyor ama maalesef şöyle bir yanlış algı oluştuğunu düşünüyorum ben. Yani İran Hürmüz Boğazı'nı kullanamıyor, petrol, doğalgaz satamıyor. Çin bundan çok büyük zarar görüyor. Diğer ülkeler daha az zarar görüyor. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum.
1: Böyle
0: Onu söyleyeyim baştan. Çünkü
1: evet.
0: Çin bu konuda uzun süredir zaten hazırlıklı bu enerji şoklarına. Yani biz burada yüksek lisansla enerji diplomasisi öğrencilerimizle de konuşuyoruz, üzerinde duruyoruz. Sektörden öğrencilerle de konuşuyoruz sürekli olarak ve genel olarak şu gerçeklik var. Çin'in 10-11 ay yetecek petrol doğalgaz stokları yapabiliyor ki bunu yaptığını biliyoruz. Ama İran'dan aldığı petrol doğalgaz durdu diye Çin'in bir anda enerji tedariği kesilmedi. Çin bu açığı başka ülkelerden kapatabiliyor. Çin için evet ekonomik olarak bazı belki enerji güvenliği konusunda fiyat istikrarı konusunda sorunlar yaşıyor ama Çin'in bir enerji krizinden bahsetmek çok mümkün değil. Bu kriz Hindistan'da, Japonya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer müttefiklerinde daha net şekilde hissediliyor. Ve şunu da söylemek lazım. Yani bu bir paradoks aslında. Paradoksal bir şekilde fosil yakıtlar konusunda kriz yaşanıyor küresel anlamda. Ülkeler ne yapıyor? Bu bir dahaki fosil yakıt krizine nasıl hazırlıklı hale geliriz? Yenilenebilir enerji alanına yönelim. Yenilenebilir enerji alanında da Çin'in tekeli var. Yani bataryalar, rüzgar türbinleri, güneş panelleri bu konuda Çin dünyanın tekeli. Dolayısıyla Çin'e aslında bir alan açıyor bu süreç. Bu noktada ateşkesi için Tahran yönetimini zorlamak Çin adına çok mantıklı bir senaryo değil. Bunu burada tabii Çin'e Amerika Birleşik Devletleri bir şey verecek ki Çin buradaki diplomatik kapasitesini kullansın. Körfez ülke

0: ülkelerinin de zaten Çin'den
1: Ne,
0: bazı
1: nedir o
0: talepleri var.
1: talep sizce?
0: Bu talep belki Tayvan konusunda olabilir ya da işte teknolojik kısıtlamalarının kaldırılması konusunda olabilir Amerika Birleşik Devletleri'nden.
1: Ki
0: Yani Tayvan,
1: ABD
0: Çin
1: işte seçimde
0: yönetimi...
1: geldiğinde değil mi ya, Trump demişti ki biz kendi ürünlerimizi kendimiz yapacağız, artık dışa bağımlılık istemiyoruz. Bu nevi
0: Evet,
1: bu
0: böyle bir...
1: anlamda bundan vaz mı geçer diyorsunuz yani Çin'in talebi
0: Yani
1: doğrultusunda?
0: vazgeçmek zorunda kalabilir. Çünkü şöyle de bir arayışı var. Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip. Burayı ben kontrol edeyim. İran'ı da ben kontrol edeyim. Bu ticaret dolar cinsinden devam etsin. Fakat bunun Çin adına tehlikeli konular olduğunu
1: Zaten
0: anlamak çok da
1: Venezuela
0: zor
1: için de bir
0: değil.
1: paylaşım da yaptı Trump. Gördünüz mü haritayı? 51. eyalet olarak bir mesaj da vermiş oldu. O ABD işte haritasının üstüne Venezuela'yı da koyaraktan. Yani sürdürüyor çabalarını, eyaletlerini büyütmek açısından. Evet.
0: Tabii bu hamleler temelinde Venezuela konusunda, İran konusunda uzun vadede sizin de belirttiğiniz üzere Çin'e yönelik bazı arayışlar, o satrançın farklı hamleleri Çin de
1: Evet.
0: gayet bu sürecin farkında ve ister istemez buna yönelik bir hazırlığı oluyor. Bakıldığında tabii bu küresel piyasalarda bu süreç, yani bu Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bu kriz, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel piyasalardaki enerji gücünü, kontrolünü de zayıflatıyor. Yani işte bu hem Orta Doğu'da Körfez ülkeleri, ki Amerikan hegemonyasının en önemli bileşenlerinden bir tanesidir bana göre. O petrol ticaretinin Amerikan doları cinsinden yapılması,
1: Tabii.
0: petrol gelirlerinin Amerikan savunma sanayisine, Amerikan devlet tahvillerine aktarması Amerikan hegemonyasını ciddi şekilde güçlendirmişti. Ama bu süreçten ben Çin'in doğrudan zarar gördüğünü, köşeye sıkıştığını, zaman baskısını çok ağır hisseden tarafın Çin olduğunu düşünmüyorum. Bu süreç Amerika Birleşik Devletleri Trump adına daha net şekilde hissediyor ki seçimlere çok uzun bir süre kalmadı artık.
1: Zaten karşı
0: Tabii şunu
1: taraf yani misafir olarak o tarafa giden Trump olduğunda eli sıkışmış olan haliyle ABD. Yani ziyaret
0: Yani
1: olarak gerçekleştiren kendisi. Ve yine söylediğiniz gibi ara seçimleri de çok kısa bir süre kaldı. Az önce de ifade ettiğiniz bir güç gösterisinden bahsediyoruz. Hatta uçağa binerken dedi ki bizim ihtiyacımız yok diye büyük cümleler de kurdu. Yani aslında bir nevi ortada evet ekonomik açıdan bir sıkışmışlık var ABD açısından. Bir seçim var, üst üste gelen durumlardan dolayı bir tavır sergilemeye çalışıyor Trump. Çelişkili açıklamaları da, ikircili açıklamaları da bu kaygılarından dolayı da olmuş bile olabilir. Birçok şeyle mücadele ediyor çünkü tırnak içinde.
0: Tabii evet, bu boyutu da var ve şunu da belki eklemek lazım. Yani bu ziyaret ya da Pekin yönetimi İran'daki savaşı tek hamlede bitirecek o sihirli çözüme de sahip değil bence. Yani Pekin yönetimi tamam artık savaşı bitir, anlaşmayı yap dediğinde Tahran yönetimi buna tamamen yanaşır mı, kabul eder mi? Bu sorunun da üzerinde
1: Evet,
0: durmak
1: evet.
0: lazım. Ama tabii şu bir gerçeklik Nurdan Hanım, her iki süper güç de bu küresel enerji krizinden etkileniyor. Yani sadece Çin bundan ağır zarar gören taraf Çin değil. İki taraf da etkileniyor ama dediğimiz gibi zaman baskısı Amerika
1: Yani
0: Birleşik
1: anı
0: Devletleri adına daha
1: kurtarmak
0: derin
1: adına değil,
0: hissediliyor.
1: aslında ileriye dönük durumlar söz konusu. Anı kurtarmaktan bahsetmiyorum.
0: Kesinlikle öyle. Yani Amerika Birleşik Devletleri için petrol fiyatları, enflasyon kaygıları varsa, Çin'de enerji ithalatı ihtiyacı hala devam ediyor. Ve aslında Çin'in büyümesinin de yavaşladığını görüyoruz. Bunun adına da piyasaların biraz daha istikrar kazanması gerekiyor. Ve bu zirvenin en azından petrol piyasalarındaki o panik havasını dindirebilmesi durumunda bu gerilimin, tansiyonun, belki
1: Evet.
0: savaşın daha geniş
1: Evet.
0: coğrafyalara yayılmasının önüne geçilmesi,
1: Bunu
0: bir
1: soracağım
0: taktiksel
1: şimdi
0: bir
1: Sayın
0: istikrar
1: Keskin.
0: oluşması mümkün.
1: Evet. Tabii ki arabuluculuk rolünden bahsediyoruz. Çin'in işte zaten İran tarafından da bir ziyaret gerçekleşti. Hatırlayacaksınız geçen hafta. Keza Trump'ın ziyareti de aynı şekilde gerçekleşti. Çin burada evet tabii ki yapay zekası, teknolojisi, ticareti bunlar önemli konular zirvedeki masada. Ama savaş hali hazırda devam ediyor ve yine baktığımızda Çin burada bir ara buluculuk rolü üstlenir mi? Evet küçük çıkarları da olsa kendi menfaatine de uyacağı için buna bir ön ayak olur mu sizce?
0: Tabii ki Çin bu konuda bir fayda maliyet hesabı yapacak ve istediği karşılığı alırsa bir arabuluculuk noktasında devreye girebilir. Şimdi
1: Evet.
0: Çin'in masasında neler var? Çin bu İran-ABD gerilimi konusunda ne planlıyor? Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri Çin'in küresel rakibi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dikkatini, kaynaklarını dağıtmak, yani o stratejik oyalama faaliyetleri Çin adına önemli bir tercih olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri kaynaklarını, finansal gücünü, diplomatik kapasitesini, kapasitesini Orta Doğu'da harcaması ister istemez Çin'e Çin için güzel bir senaryo. Ve Tayvan konusunda, işte Güney Çin Denizi konusunda Çin'in

o yakın çevresinde etki alanını genişletebilmesi, askeri kapasitesini konsolide edebilmesi için Çin yönetimi değerli bir zaman kazanıyor aslında İran süreciyle alakalı. Ya da öbür tarafta bakalım, yükselen benzin fiyatları, enflasyonun yarattığı işte iç siyasi baskı. Amerika Birleşik Devletleri mesela şunu diyor: Çin İran üzerindeki nüfuzunu kullansın, savaşı bitirsin. Ama Çin'in de karşılığında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Orta Doğu'daki sıkışmışlığını, Tayvan'a silah satışlarını durdur diyecek belki karşılığında. Ya da

0: o tarihler?
1: Kaldıraç olarak da kullanabilir. Trump'ın ne kadar sıkıştığına bağlı. Yani gitmeden muhtemelen cumhuriyetçi senatörlerle bu konuyu konuştu. Ne taviz vereyim, karşılığında hangi konularda bir duruş sergilemeye çalışayım diye bir pazarlık yaptı. Bunu tabii kestirmek, detaylarını kestirmek çok kolay değil ama
0: İran'a çok
1: şunu söylemek
0: tavizleri
1: lazım.
0: Vermiyor belki ama Çin'e verir mi diyorsunuz güçlü konumda olduğu için?
1: Vermek zorunda çünkü karşısındaki aktörün elinde daha fazla koz var şu noktada. İşte diyor ya son 30 yılda belki de en zorlu ziyaret olacak Amerikan devlet başkanı adına. Ve şunu da söylemek lazım, yani dedim ya Tahran yönetimi tamamen Çin'in güdümünde, Çin'in vekil unsuru değil. Taraflar arasında bir anlaşma vardı, 2021'de imzalanmıştı, 25 yıllık kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması. Etkisi var mı? Etkisi de var. Yani İran petrolünün %90'ını Çin satın alıyor. Ve bakıldığı zaman Pekin yönetimi Tahran'la ilişkilerini sürekli olarak askeriyede bir ifade var ya, kol mesafesinde tutma arayışında. Ve Çin, şöyle de bir gerçeklik var, Çin başkasının savaşına doğrudan dahil olmak istemiyor. Bu Çin'in beyaz kitabında çeyrek asırdır var aslında. Sadece bu meseleye İran ABD boyutuyla yaklaşmıyor Çin. Çin Körfez'deki Arap ülkelerinin de tepkisini çekmek istemiyor. Onlarla da önemli ilişkileri var çünkü Çin yönetiminin. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, İsrail İran'a yönelik saldırı yaptığında, nükleer tesislerini vurduğunda Çin yönetimi ne açıklama yaptı? Kınadı. Yani işte tasvip etmiyoruz, gerilimi düşürün. Ya da İran'ın hava savunmasını yenilemek için herhangi bir somut askeri destek sağladı mı? Silah yardımı sağladı mı? Elimizdeki veriler sağlamadığı yönde. Neden? Evet. Çünkü Suudi Arabistan var işin içerisinde. Tabii, Birleşik Arap Emirlikleri var. Bu Körfez ülkeleriyle İran'dan çok daha büyük bir ticaret hacmine sahip Çin. Ve tabii şöyle de gerçeklik var. Perde arkasından askeri teknolojik destek sağladığını Trump da dile getiriyor. Bu işin belki Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri teknolojisini çözümleme fırsatı yaratma ihtimali var Çin adına. Ya da İran'a yönelik konvansiyonel silah satışını durdurdu Çin. Ama el altından İran'ın balistik füze ya da işte drone, işte insansız hava aracı, insansız deniz aracı programları için hayati önem taşıyan ürün satışına, işte mikroçiplere, navigasyon desteğine devam ettiğini de istihbarat raporları açıklıyor. Çin resmi olarak savaşa girmeden İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiki İsrail ya da Körfez ülkelerini yıpratma kapasitesini desteklediğini söylemek çok yanlış olmayacak. Enerji boyutunda da evet, işte Hürmüz kapalı. Enerji güvenliği riske girmiş durumda. Uzun vadede Çin'in zayıf seyreden ekonomik büyüme hedeflerine zarar verme potansiyeli olan bir süreçten geçiyoruz. Ama Çin bu sayede enerji şokuna Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı ülkelere kıyasla daha dirençli durumda bence. Ben bu konuda hani ısrarcıyım. Çin daha az hasar alacak. Fosil yakıtlardan kurtulmak isteyenler üzerinde yeşil enerji altyapısı sayesinde nüfuz inşa edecek. Bunlar Çin için kazanım. Ve son olarak küresel imaj boyutuyla da bu sürece bakılması lazım. Yani barışçıl güç söylemiyle İran savaşı, Amerika Birleşik Devletleri, sadece İran savaşı da değil, Gazze'de İsrail'in yürüttüğü soykırıma verdiği destek, ardından İran savaşı, Amerika Birleşik Devletleri'ni diğer devletler gözünde, diğer toplumlar gözünde nasıl bir noktaya sürükledi? Uluslararası düzeni bozan, işte tek taraflı politikalar benimseyen, saldırgan bir hegemon güç olarak resmetti.
0: Yani
1: bu
0: sadece ekonomik ekonomik endişelerden dolayı değil, az önce bir güven inşa etmek açısından o ülkelere çok önemli tavırları da olacaktır. Sadece hep deriz ya, ekonomiktir bazı durumların sebepleri, daha çok ekonomiktir deriz ama burada tam tersi, Çin'in aslında yine itibar ve güven tazeleme yönündeki adımları da olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Kesinlikle ekonomi evet merkezdedir belki ama bu da çok ciddi bir nokta. Şimdi Çin nasıl gözüküyor?
0: Evet, toparlayalım Nurdan Sayın Hanım. Keskin lütfen.
1: Tabii sorumlu, tarafsız, müdahaleci olmayan, barış arayan bir aktör olarak işte küresel güney ülkelerine kendini pazarlıyor aslında. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin o küresel itibarının zedelenmesinde diplomatik fayda sağlıyor. Tabii şöyle toparlayayım. Çin'in hesabı ne? Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da uzun süreli yıpratıcı yeni bir Vietnam olmasa da bir krizin içinde tutup zayıflatmak. Bu esnada çatışmanın kendi ekonomisini ya da Körfez'deki diğer müttefikleriyle ilişkilerini sarsmasına engel olmak, felç olmasına izin vermemek. Bir denge kuracak Çin yönetimi ve bu pazarlıklarda muhtemelen bu doğrultuda şekillenecek.
0: Yani
1: benim
0: Çin
1: tahminlerim,
0: aslında yine baktığımızda o yüksek akılla anlık kararlar değil, anı düşünerek değil, bir nevi ileri düşünerek yine bu stratejisini uygulayacak diyebilir miyiz? Ve noktalayalım.
1: Tamamen aynı fikirdeyim. Son birkaç on yılda olduğu gibi.

0: Bu noktada aynı süreç devam edebilir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin karar alma süreçlerinin gücün çok farklı noktalarda dağıtılmasının aksi istikamette o otoriter yönetimin ciddi şekilde bir devlet aklı üretebildiğini görüyoruz Çin'de.
1: Çok teşekkürler Sayın Keskin, değerli bilgileriniz için. Süreci zaten beraber takip edeceğiz. Dileriz ki özellikle savaş konusunda ve tabii ki ekonomi açısından da, Hürmüz Boğazı açısından da iyi durumlara evrilir ve bir nefes alma durumu yaşanır ülkeler açısından. Çok teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum
1: Sağ
0: size de.
1: olun,
0: Sağ olun.
1: hoşça kalın, çok teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, tabii ki Çin'de tarihi bir zirve var. Trump'la mevkidaşı Xi Jinping arasındaki o zirveyi gelen kararlar ve beklentilerin karşılanması ya da karşılanmaması yönünde gelen ifadeleri sizinle elbette ki paylaşacağız. Ekranlarınıza yansıtacağız ama yine tabii ki gündemdeki diğer haberlerimizle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye, Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Astana'da görkemli bir törenle karşılandı Erdoğan. İzleyelim.
2: Çocuklar ata yurdumuza hoş geldiniz diyerek karşıladı. Bayrak asılı helikopterler uçtu. Uçağın inişi sırasında savaş uçakları eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan'ın uçağı Astana'da Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na indi. Eşi Emine Erdoğan'la havalimanının şeref salonu bölümünde Erdoğan'ı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu karşıladı. Erdoğan ve Tokayev ellerinde Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı olan çocukların sevgi gösterisi eşliğinde şeref salonuna geçti. Çocuklar Erdoğan'a "Ata yurdumuza hoş geldiniz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cevap verdi. Şeref salonunda çocuklardan oluşan koro Dombra şarkısını seslendirdi. Şarkının ardından Erdoğan çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildi. Ziyaret kapsamında ikili görüşmeler yapması beklenen Erdoğan'ın Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılması bekleniyor. Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Eğitim Bakanı Tekin, Milli Savunma Bakanı Güler ve bazı yetkililerin bulunduğu heyet eşlik ediyor.
1: Mutlak Butlan davasında yeni bir gelişme yaşandı. Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi Mutlak Butlan davasına eklendi. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlık kapsamında ek ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen ek ifadeler Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. İfadeler CHP Mutlak Butlan davası kapsamında da değerlendirilecek. Öte yandan CHP'nin 4 ila 5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. olağan kurultayının iptali için açılan ve kamuoyunda Mutlak Butlan davası olarak bilinen yargı süreci ise istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşınmıştı. Mahkeme belge inceleme sürecine devam ediyor. Meclis Genel Kurulu'nda gündem terörsüz Türkiye süreciydi. AK Parti silah bırakmanın tamamlanmasına dikkat çekti. CHP ve DEM Parti yasal düzenlemelerin getirilmesi gerektiğini kaydetti.
3: Sürecin en kritik ve belirleyici eşiği terör örgütünün silah bırakması ve kendisini tamamen feshetmesidir.
2: Gündemde terörsüz Türkiye süreci vardı. Silah bırakmanın tamamlanması ve yasal sürece dair mesajlar verildi.
3: İlgili devlet kurumlarının tespit ve teyit mekanizmalarıyla bu sürecin eksiksiz biçimde tamamlandığının ortaya konulması esas alınmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde gerekli düzenlemeler meclisimizin takdirine sunulacaktır.
4: Gerekli adımların, yasal düzenlemelerin atılması gerekiyor.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Yeni Yol Partisi, Süreç Komisyonu'nun ortak raporunun genel kurulda görüşülmesini önerdi. Grup önerisi üzerine milletvekilleri söz aldı.
5: İş tüzüğe uygun bir komisyon değildir. ve hiçbir yap

0: yaptırımı yoktur, hiçbir yetkisi yoktur.
1: Süreçle ilgili bize göre yasal adımlar silahların bırakılmasını teşvik eden, onu bir hukuka bağlayan yasal adımlarla mümkün olacağını söylüyor.
2: Bu komisyon tarihseldir. Şimdi yapılması gereken şey özel yasanın çıkarılmasıdır.
3: Yeni Yol Partisi'nin grup önerisi oylanmadan önce genel kurulda iki kez yoklama istendi. Toplantı yeter sayısı bulunamayınca birleşim kapatıldı.
4: Ekonomiyle devam edelim. Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu bugün İstanbul'da açıklayacak değerli izleyiciler. Fatih Karahan'ın gıda enflasyonu, konut fiyatları ve faiz adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Ayrıca ekonomistler ve gazetecilerin sorularını da yanıtlayacak Karahan.
5: Gıda, konut fiyatlarına dair beklentiler, para politikası ile ilgili değerlendirmeler, yılın ikinci enflasyon raporu duyurulacak. Ekonomideki yol haritasına dair mesajlar verilecek. 14 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da yılın ikinci enflasyon raporu toplantısı Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi yerleşkesinde düzenlenecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan sunumu yapacak. Karahan'ın gıda enflasyonu, konut fiyatları ve faiz adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Ayrıca ekonomistler ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Bankanın 2026 yıl sonu enflasyon tahmini 15-21 aralığındaydı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bilgilendirmede yılın ilk 4 ayında enflasyonun %14'ü geçtiğini belirterek, bu oran sene başındaki tahminlerimizin oldukça üzerinde. Son dönem gerçekleşmelerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları para politikası duruşumuzla şekillenecek ifadelerini kullanmıştı.
4: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu bugün Kahramanmaraş'a gidecek. Hayatını kaybeden öğrencilerin mezarları ve aileleri ziyaret edilecek. Komisyonun uzmanlarla olan ilk toplantısında akademisyenleri dinledi ve yine çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerine ilişkinde veriler paylaşıldı.
6: Komisyon üyelerimizden oluşan bir heyetle 14-15 Mayıs Kahramanmaraş'a gerçekleştireceğimiz inceleme ziyaretinden bahsetmek istiyorum.
3: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Kahramanmaraş'a gidiyor. Ziyaret 2 gün sürecek. Hayatını kaybeden öğrencilerin mezarları ve aileleri ziyaret edilecek.
6: Kahramanmaraş Valiliği'nde konu hakkında kısa bir bilgi alacağız.
3: Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu akademisyenleri dinledi. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Pınar Uyan Semerci, 2023-2025 yıllarında yapılan Krizler Çağında Çocuk Olmak başlıklı çalışmayı paylaştı.
7: Çocuklar özellikle dolandırıcılık ve siber zorbalıkla karşılaştıklarını anlattı. Birden fazla çocuk yaptığını ebeveyne söylerim diye tehdit edildiğini paylaştı. Ebeveynler sosyal medyaya saklansın istiyorlar ama kontrol ve yasaklama çözümü olmayacaktır. Bilgisi olan çocuk VPN kullanırız diyor. Asıl önemli olan burada yasaklamadan çok risklerle karşılaştıklarında çocuğun ebeveyne gelmesini sağlamak.
3: Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Alperen Bıkmazer de okul terki ve madde kullanımının suça sürüklenen çocuklarda sık görüldüğünü belirtti. 2022-2023 yıllarında Adli Tıp Kurumu'na gelen çocuklarla yapılan test çalışmasının verilerini aktardı.
8: Suça sürüklenen çocukların %35'inin okula devam etmediği tespit edildi. Kendine zarar verme davranışı ise %73,6 oldu. Suça sürüklenen çocukların %78'inin dijital oyunlar içinde şiddet içerikli olanları tercih ettiğini gözlemledik. Bu oyunları oynayan çocukların ortalama suç sayısı 8,11 olarak ortaya çıktı. Çocuk bilgisayarıyla baş başa bırakılınca orada bir kara delik oluşuyor.
3: Komisyon toplantısında çözüm önerileri de paylaşıldı. Okulsuzlaşmanın önüne geçilmesi, şiddet içerikli dijital kahramanmaraşlara karşı farkındalık oluşturulması gerektiği belirtildi.
4: Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya alışveriş merkezinde yumruklu saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı. Hem şüpheli hem de Uruguaylı futbolcunun ifadelerinin detayları ortaya çıktı. Saldırı sonrasında yaşananlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.
3: Hayranıyla fotoğraf çektirirken uzaktan izledi. Ardından yanına yaklaşıp Galatasaraylı futbolcuya yumruk attı. Lucas Torreira'ya saldıran şüpheli tutuklandı. Olay akşam saatlerinde İstanbul Beyoğlu'ndaki bir alışveriş merkezinde yaşandı. Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın yanına gelen Yusuf G. bir anda futbolcuya yumruk attı. O sırada

0: futbolcunun yanında bulunan şoförü saldırgana müdahale etti. Taksiye binip kaçmaya çalışan saldırgan Yusuf Y. yakalanıp gözaltına alındı. İfadesinde platonik olarak duygu beslediğim bir kadın var. Bir yıl önce Instagram'da bu kadının Torreira ile birlikte fotoğraflarını görünce futbolcuya karşı nefret duymaya başladım dedi. Sosyal medya paylaşımları üzerinden Torreira'nın yerini belirleyip bir anlık sinirle zarar vermek için AVM'ye gittiğini ve yumruk attığını anlattı. Saldırıyı hafif sıyrıklarla atlatan futbolcu da ifade verdi. Bir hayranıyla fotoğraf çektirdiğini, ardından yanına gelen kişinin de fotoğraf çektirmek istediğini düşündüğünü söyledi. Ancak o kişi fotoğraf çektirmek yerine yumruk atmıştı. Torreira, saldırganın ifadesinde söz ettiği kadının kız arkadaşı olduğunu söyledi. Yusuf Y. hakkında daha önce savcılığa başvurduğunu, 45 gün süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığını anlattı. Röntgen teknikeri olduğu ve kasten yaralama suçundan kaydı bulunduğu belirlenen Yusuf Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme Yusuf Y.'nin tutuklanmasına karar verdi.
1: Küresel Sumut filosu kısa bir aranın ardından Gazze'ye doğru yeniden yola çıkıyor. Birkaç gündür Marmaris'te olan filo bugün yola çıkacağını duyurdu.
2: Devam etmeye karar verdik. Bu yüzden yarın Gazze'ye yönelik misyonumuzun devam edeceğini resmen duyurmak için buradayım.
0: Küresel Sumut filosu bir kez daha yola çıkıyor. Hedef Gazze kıyılarına ulaşıp İsrail ablukasını kırmak.
3: Tamamen hazırız Allah'a şükür. Onlar bizi yıldıracağını zannetti ama bu bizi kamçıladı aksine. Allah'a şükür şu an daha hazırız.
0: İspanya'nın Barcelona kentinden 15 Nisan'da hareket eden ve farklı ülkelerden 300'e yakın aktivisti taşıyan filoya ait tekneler 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında İsrail ordusunun saldırısına uğramıştı. Bazı aktivistler İsrail unsurları tarafından alıkonulmuştu. Filo teknik bakım ve ikmal için geçen cumartesi gecesi Marmaris Limanı'na demirledi. Hazırlıklarını tamamlayan Sumut filosu yeniden yola çıkıyor.
2: Özgürlük Koalisyonu filosundaki meslektaşlarımıza ait 5 tekne de dahil olmak üzere 54 tekne, 500'den fazla cesur insanla birlikte yola çıkacak. Marmaris'ten hareket ederek Gazze kıyılarına ulaşacaklar.
4: Muğla'nın Marmaris ilçesinden Küresel Sumut filosu yola çıkmaya hazır ve bu hazırlıklar içerisinde de teknelerde de yoğun bir mesai var ve teknelerde de bazı grafitiler dikkat çekiyor. Buradaki figür aslında Filistinli bir çocuk, Hanzala'yı ifade ediyor. Arkası dönük çünkü insanlığa küs, Filistin özgür olana kadar da önünü dönmeyecek.
0: Bir teknede ise İsrail'in saldırılarında öldürülen 3 yaşındaki Rim ve ona ruhumun ruhu sözleriyle veda eden dedesi Halit Neban Ebu Diyar resmedildi.
5: Normalde teknemizin adı farklıydı daha evvelden. Biz grafiti yaptık öncelikle. Grafiti yaptıktan sonra adını da Rim olarak değiştirmeyi düşündük. Değiştirdik de keza aynı şekilde.
1: Bayrama 2 hafta kala İstanbul'da kurban satışı alanları da doldu. Erken davranıp kurbanını almak isteyenler pazarların yolunu tuttu. Peki fiyatlar nasıl? Birlikte izleyelim.
6: Allah kabul etsin abi inşallah. Allah hayırlı olsun.
7: En büyük hayvanın kaç kilo?
8: En büyük fiyatını... hayvanımız 900 kilo. 900 kilo. Biz buna 460 milyar dedik.
0: Siftahını yapan da vardı. Şehir dışından yeni gelecek kurbanlıkları bekleyen de. Bayram için hazırlıklar sürüyor.
9: Yaklaşık bir 20 hayvan gelecek. Şu an yerleri hazırlıyoruz.
7: Kurulu çadırlar olduğu gibi İstanbul'a yeni gelenler de vardı. Efendim ne zaman çıktınız ulan? Nereden geldiniz?
10: Dün çıktık. Tugay Turhal'dan geldik.
7: Kaç hayvanla beraber geldiniz?
10: 60 hayvanla.
0: Sakin başlayan kurban pazarlıkları ise ilerleyen günlerde hareketlenecek gibi duruyor.
7: Efendim hangi hayvanı beğendiniz?
11: Biz şu hayvanı beğendik.
7: Kaç kilo?
11: 700 kilo.
7: Fiyatı ne?
11: 350 dedim.
7: 350 bin.
11: Valla ben daha fiyat vermedim. Daha fiyat vermedim.
7: En son ne olur?
11: 335 olur.
7: 335 olur mu?
11: Olmaz.
7: Siz dokundunuz nasıl?
12: Hayvan şöyle, şöyle bir salla. Şöyle bir salla abla. Görüyor musun?
7: Kaç kilo?
12: Bu 42, 43 o civarda. 40 aşağı düşmez.
7: Fiyatı ne?
12: Buna da 45 diyoruz.
7: Sizce 45 iyi mi?
13: Vallahi pazarlık payı var. Yani bunlar da haklı. Memleketlerinden geliyorlar. O kadar şey veriyorlar.
0: Bu yıl büyükbaş hayvanların ortalama fiyatı 250 bin lirayla 450 bin lira arasında. Küçük baş fiyatları da 28 bin liradan 45 bin liraya kadar çıkıyor.
7: Pazarın en büyük hayvanının yanındayız. Kendisinin adı İsmet. Tokat'tan geldi. 3 yaşında 1 ton 250 kilogram ağır.

0: bandında, fiyatı ise 650 bin lira.
1: Maşallah minimum 550-600 bin lira bandında fiyatı vardır diye düşünüyorum.
0: 650 bin liraymış. Az mı? Çok mu?
1: Çok. Tabii ki çok.
2: Peki bu yıl besicilerin beklentisi ne yönde?
3: Geçen yılın ilk günlerine göre daha iyi. Geçen yıl ilk indiğimizde ilk gün bir tane hayvan satabilmiştik. Şu an 4 tane hayvanı sattık.
4: Kurban Bayramı dolayısıyla artacak yolcu talebinin karşılanabilmesi için demiryolu ulaşımına ek seferler konuldu. 18.664 kişilik kapasite artışı sağlandı. Alınan tedbirleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı.
5: Bayram tatili nedeniyle yolcu kapasitesinin artırıldığını söyledi. Trenlere ek sefer konulduğunu açıkladı.
6: Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması dolayısıyla şehirler arası ulaşım talebi arttı. Artan yolcu talebine yanıt verilmesi için TCDD taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı trenlere ek sefer, ana hat ve bölgesel trenlere de ek vagon konularak toplam 18.664 kişilik kapasite artışı sağlayacağız.
5: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ana hat ve bölgesel trenlerde ise 14.800 koltuk artışı yapıldığını söyledi.
6: 9 günlük tatil boyunca ana hat ve bölgesel trenlerimize 260 vagon ilaveyle 14.800 koltuk kapasitesi artışı sağlanmıştır. Kurban Bayramı tatilinde günlük karşılıklı 26 vagon ilavesiyle ortalama 1480 yolcumuz daha keyifli yolculuk gerçekleştirecek. Vatandaşlarımızın ailelerine ve sevdiklerine huzur içinde ulaşabilmeleri için tüm planlamalarımızı titizlikle gerçekleştirdik.
4: Mersin'de yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde patlama oldu ve yangın çıktı. Patlamada tank üzerinden düşen bir işçi de maalesef hayatını kaybetti değerli izleyiciler. Siz bu haberimizi izlerken biz de veda ediyoruz. Bizden sonra sevgili Murat Güloğlu gün başlıyor da sizlerle olacak. Yayında yapım değmeye geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
2: Yakıt tankı patladı, hemen ardından yangın başladı. Gökyüzünü saran siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Mersin'in Akdeniz ilçesinde yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde yakıt tankından biri patladı. Patlama sırasında tank üzerinde olan 47 yaşındaki Süleyman Güner yaklaşık 20 metre yüksekten düşüp ağır yaralandı.
7: Olayın meydana geldiği anda meydana gelen patlamayla birlikte yüksekten düşmeyle maalesef bir vatandaşımız ağır yaralanmış durumda, hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti.
2: Yangına ilk olarak tesisin söndürme ekipleri müdahale etti. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Tedbir amacıyla fabrikanın bazı bölümleri tahliye edildi. Yangına aynı zamanda Emniyet Müdürlüğü'nün tomaları da müdahale etti. Ayrıca Niğde, Adana ve Konya'dan 3 adet köpük kulesi talep edildi. Yangın yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından gerçekleştirilen köpükle boğma tekniğiyle kontrol altına alındı. Ekipler alevlerin yeniden yayılmasına karşı soğutma çalışması yaptı.

Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardan. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 18, Bursa yağmurlu 17 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu ve yağmurlu 24, Muğla yağmurlu 23 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 20, Adana yer yer yağmurlu 24 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 19, Trabzon yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Kayseri yağmurlu 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Erzincan yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 27, Mardin parçalı bulutlu 19 derece.
1: Farkında mıyız? Biyolojik çeşitliliğin bizim için ne kadar önemli olduğunun farkında mıyız? Biyolojik çeşitlilik dediğimiz dünyadaki yaşam çeşitliliğidir. İklimimizdir, şifamızdır, gıdamızdır, mirasımızdır. Bir ekosistemde tüm canlılar birbirine bağlıdır. Tek bir canlıyı bile yitirdiğimizde ekosistem işlevini ve üretkenliğini yitirmeye başlar. Çeşitlilik ne kadar fazlaysa ekosistemler de o kadar güçlü olur. Biyolojik çeşitliliğin öneminin farkına varalım ve doğa ile uyumlu yaşayalım. Tema Vakfı.
2: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
3: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
2: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor, oradasınız. Bendeniz Murat Piloğlu. Saatlerimiz 7'ye gelirken önemli gelişmelerle karşınızdayız. Elbette bugün de 14 Mayıs sabahındayız. Perşembe sabahı efendim. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun. Son derece önemli bir görüşme var. İlerleyen dakikalarda paylaşacağız. Trump'la Xi görüşüyor. Dünya düzeni yeniden mi kuruluyor acaba soruları tabii ki akıllarda. Zira 8,5 yılın ardından Trump Çin'de. Bakalım Çin'e gitmeden önce çok konuşuyordu. Çin'e özellikle yaptırımları bir hayli fazlaydı. Xi'yi karşısında görünce acaba Trump ne yaptı, ne dedi, ne diyecek? Bütün bunları göreceğiz. Başkent Pekin'deki büyük halk salonunda resmi karşılama töreni yapıldı. Ardından da görüşmeye geçildi. Efendim X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. Tabii hem siyasette hem de ekonomide önemli gelişmeler var. Ama öncelikle isterseniz gazeteler yeni günü hangi haberlerle karşılıyor hemen hiç vakit kaybetmeden ona bakalım, buyurunuz. Efendim ilk gazetemiz elbette geliyor. Göreceğiz şimdi. Hürriyet gazetesinden aktaralım. Lafta kalmasın Türkiye sizinle şeklinde bir haber başlığı, bir manşet. Evet, sürekli olarak bizler de ifade ediyoruz ve haberlerimizde ağırlıklı olarak maalesef diye başladığımız o cümle ve haberler nedir? Evet, bireysel silahlanmaya hayır, özellikle vekillerden bu önemli. Okul saldırılarını araştıran komisyonun üyesi milletvekilleri kendilerini de örnek vererek bireysel silahlanmaya karşı çıktı. 30-40 silah alabiliyoruz, biz kovboy muyuz diyen vekiller meclisin ortak hareket ederek topluma örnek olması gerektiğini söylemiş. Hangi milletvekilleri, bunlara da bakacağız efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ali Öztunç. Milletvekili, sınırsız silah hakkımız var, 30-40 silah gerek yok demiş. Yine CHP'den Suat Özçağdaş, halkın silahlanmasına karşıyım. Kendim nasıl silahlanacağım, burası kovboy memleketi değil şeklinde bir tepki göstermiş. AK Parti'den Latif Selvi, bireysel silahlanma ile ilgili mutlaka bir önerimizin olması gerekiyor yorumunu yaparken. İYİ Parti'den Şenol Sunat, bu saldırının en ağır sorunlarından biri de silaha erişimdir ki Türkiye'de şu anda ruhsatsız tam 32 milyon silahın olduğu ifade ediliyor ve ivedilikle bir kanun çıkartılması gerektiği söyleniyor. Umarız ki efendim bireysel silahlanma hayatımızın en önemli

parçalarından bir tanesi. Buna dur diyecek bir kanun çıkacaktır. Umut ediyoruz ki lafta kalmasın. Türkiye sizinle manşeti bu anlamda son derece önemli, detaylara bakarız. Kazakistan'da yoğun gündem Erdoğan, biliyorsunuz. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in davetlisi olarak Astana'ya gitti. Yoğun bir gündem bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve beraberindeki heyeti. Detaylıca arkadaşlarımız orada anlatacaklar bizler için. Erivan'la tarihi başlangıç, Türkiye, Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar tamamlandı ki bölge içinde, iki ülke içinde son derece önemli bir tavır olacaktır efendim. Tavır derken bir haber başlığı, çirkin paylaşıma ortak tavır deniyor. Kimi milletvekillerinin özel hayatlarına yönelik sosyal medyada yer alan iddialar önceki gün genel kurulda, mecliste tüm siyasi parti gruplarından tepki gördü deniliyor. Bu anlamda birçok şeyde malum bir birleşme sağlanamıyor milletvekilleri ve partiler tarafından, ancak böylesi paylaşımlara ortak bir tavır bütün partiden temsilcileri görüyoruz. Eurovizyonu İsrail'e dar ettiler. Uluslararası Af Örgütü İsrail'le revizyonu izlemeyin çağrısı yaptı. New York Times, İsrail'in bozulan imajını düzeltmek için Eurovizyon'da oy satın aldığını yazdı. Özellikle birkaç gündür bu konuyu bizler de paylaşıyoruz sizler gibi. Efendim, Hürriyet gazetesinin hemen logosunun üstündeki bir haber. Trabzon finalde, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni biliyorsunuz 2-1 yendi. Bordo Maviller 22 Mayıs'ta Konya Spor'la karşılaşacak. Finalin adı bu. Umarız ki iyi bir karşılaşma seyri, güzel bir karşılaşma olur. Macron'a uçakta gül şifte tokadı, hatırlayacaksınız. Macron'a eşi tarafından bir tokat atılmıştı ama şakalaşma demişti Macron tarafı. Meğersek ortada bir yazışmanın, bir mesajın deşifre olması var imiş, bir kıskançlık tokatıymış bu. Bunu anlıyoruz. Diyelim Maduro eşofmanı ile Çin pozu. Evet, Rubio Çin'e, Venezuela lideri Maduro'nun Amerika'ya getirilirken üzerinde olan eşofmanın aynısıyla uçtu ifadeleri sembolize açısından son derece mühim. Verilmek istenen acaba mesaj nedir? Bu da Çin tarafından elbette ki alınmış mıdır bu mesaj? Göreceğiz. Şehit madencilere özelden karanfil Soma'da. 12 yıl önce meydana gelen faciada hayatını kaybeden 301 madenci anıldı. Özelde madencilerin mezarlarına karanfil bıraktı ve dua etti deniyor. Allah'tan her bir kardeşimize rahmet dileyelim. Tam 301 şehidimiz var idi madende efendim. Umarız ki bir daha yaşanmaz. Bu işin fıtratı deniyordu. Daha sonra da yaşanmadı zaten. CHP'de Alo Özgür sancısı Akşam gazetesinde. Özgür Özel'in gidişata itiraz edip CHP ile yollarını ayıran başkanlara yönelik telefon tacizlerine bir yenisi daha eklendi deniliyor ki Ardahan'ın Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'ın eşine mesajlar attığı ve senin kocan erkek değil dediği iddia ediliyor. İşte bütün bu iddialar manşete taşınıyor. Varmış gibi gördüğünüz üzere efendim. Ve Afyon bağrına bastı şeklindeki haber başlığı dikkat çekici. AK Parti'ye katıldı biliyorsunuz Burcu Köksal, tıpkı Aydın'daki Çerçioğlu gibi ya da Beykoz'daki belediye başkan vekilinin yaptığı gibi. Yeni yatırımlar ve bekleyen sorunları daha hızlı çözmek için yeni bir döneme girdik diyor Afyon'un belediye başkanı Köksal. Tarihi ziyaret. Trump, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın kırılgan ateşkes sürecinde ülkesinin en büyük stratejik rakibi Çin'e ziyarete başladı ki ilerleyen dakikalarda canlı olarak da aktaracağız ve elbette ki programımıza katılacak konuklarla da bu durumu değerlendireceğiz. Acaba Trump Çin'den ne istiyor? Türk dünyasıyla güçlü birlik, Kazakistan, Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve Türk Devletleri Zirvesi bugün oldukça önemli. Sumut bir taraftan da yola çıkıyor. Marmaris'ten demir alarak yeniden Gazze'ye doğru yola çıkacak 54 gemi. Dolayısıyla Türkiye'ye müteşekkiriz diyorlar. Biz de her zaman bağrımıza bastığımızı söyleyelim. Yine yayınımız içinde olursa canlı olarak Marmaris'e bağlanacağız. Efendim, Milliyet gazetesine geçelim. Bakanlık el koydu diyor. 13 yaşındaki kız çocuğuna zincirleme istismar, yine bir özel haber. Yine Milliyet. Bartın'da 1,5 yıl boyunca onlarca kişinin istismar ettiği henüz 13 yaşındaki çocuğa sahip çıkan Aile Bakanlığı açılan davaya da müdahil oldu. Soruşturmada mağdurun annesi ve aralarında çocuk yaştaki zanlıların da olduğu 33 kişi tutuklandı.

Bartın'ın 13 bin nüfuslu Amasra ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu G.Ö.'ye yönelik istismar iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. 9'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere yaşları 16 ile 23 arasında değişen 33 kişi tutuklandı. Efendim böylesi korkunç detayların olduğu, kan donduran detayların olduğu bir haber efendim. Bir taraftan da 180 kişi ifade verdi deniyor Aile Bakanlığı. Neyse ki sahip çıktı, bakalım süreci hep beraber göreceğiz. Astana'da jetlerle karşılama, yine Erdoğan'ın ziyaretinden notlar. Trump Pekin'de, dolayısıyla gözlerde Pekin'de deniyor. Öte yandan efendim biliyorsunuz Galatasaraylı futbolcu Torreira'ya bir saldırı düzenlenmişti. Bu da takıntılı bir saldırgan olduğu ifade ediliyor. Karar gazetesine bakalım. Baban ölmüş, zararın yok. Madenci yakınlarının müdahil olma talebine zarar görmedin cevabı geldi. Soma'da hatırlayınız 12 yıl önce 301 madenci ailesinin kamu görevlilerinin yargılandığı davaya katılma talepleri istinaf mahkemesi tarafından suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle reddedildi deniyor. Aileleri buna itiraz da kabul edilmeyince avukatlar facianın 12. yıl dönümünde eşini babasını kaybedenin suçtan zarar görmedi demek hukuka aykırı diyerek dosyayı bir üst daireye taşıdı denilmiş. Bir kez daha 12 yıldır dinmeyen bu acıyı bizler de anıyoruz efendim, Allah'tan rahmet dileyerek. Açıklama niye Atina'da yapılıyor? Buyurunuz, bir haber başlığı. Bartolomeos'un Heybeliada ruhban okulunun açılacağını Atina'da duyurmasına Ali Babacan tepki gösterdi. Açıklama niye Atina'da dedi ve ekledi. Eğer böyle bir karar alınacaksa açıklamayı bu izni veren Cumhurbaşkanı yapar. Evet, Eylül 2026'yı adres gösteriyordu tarih olarak Heybeli. Adadaki ruhban okulunun açılma süreci anladığımız kadarıyla başlıyor. Yaz sonu hep beraber göreceğiz nasıl bir süreç bizi bekliyor. Milletle değil, yabancının belirsiz varlığıyla barışıyorlar İyi Parti liderinin eleştirileri deyip sabaha geçelim, ardından yeni birlikte bitireceğiz. Efendim, Özel ve Ağbaba'nın kara kutusu açıldı şeklinde yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir manşet bugün okuyucusunun karşısında Sabah gazetesi efendim. Şaibeli kurultayda deniyor. Rüşvet ve Özel'in VIP aracının yapımıyla gündeme gelen Koç'un özel işlere de sponsor olduğu belgelendi şeklindeki bir ifade. CHP'nin kimyası nasıl bozuldu şeklinde Okan Müderrisoğlu'nun yazısından bir başlık yine Sabah'ta yerini almış. Fırtınadan müthiş dönüş, 2-1 Türkiye Kupası'nda finalin adı Konya Spor, Trabzon Spor'u deniyor. Türkiye savunmada bizden çok ileride, bunu söyleyen de Beşiktaş diyorum. Affedersiniz, Belçika Savunma Bakanı imiş efendim. Ve Yeni Birlik gazetesine geçelim, ardından bizler de haberlerimize bakacağız. Rezervler eriyor, fiyatlar artabilir. Amerika ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşın tetiklediği küresel enerji krizi derinleşiyor maalesef. Uluslararası Enerji Ajansı Hürmüz ablukası nedeniyle petrol rezervlerinin hızla eridiğine dikkat çekerek fiyat artışları konusunda uyarı yaptı. Umarız ki Trump ve Xi'nin görüşmesi İran savaşında durdurur. OPEC de tahminlerini revize etti. Zira stratejik rezervlerde ciddi bir azalma söz konusu. Bunu da söyleyelim. İlerleyen dakikalarda petrolün de geldiği noktaya bakarız. Çünkü bizleri de çok fazla etkiliyor motorine, benzine gelen zamlarla. Kazakistan'da sürpriz bir karşılama. Trump ve Xi'den de tarihi anlaşma deniyor. 30 milyar dolarlık yatırımdan ya da arttırımdan söz ediliyormuş. Bakalım bu iki düşman demeyelim ama birbiriyle savaşan ülke her alanda aslında nasıl bir karar verecek bu görüşmede? Evet, gazeteler bu şekilde yeni günü karşılıyor efendim, gördüğünüz ve duyduğunuz üzere. Bakalım bizlerin haberlerinde neler var. Saatimiz 7:10 geçerken bir kez daha günaydın diyelim ve o önemli görüşmeye geçelim. Az evvel elimize gelen görüntülerden söz ediyoruz. Trump 8,5 yılın ardından Çin'e gitti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi tarafından resmi bir törenle karşılandı, gördüğünüz ve duyduğunuz üzere. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı beraberindeki heyetle dün Pekin'e inmişti. Trump için bugün Çin'in meclisi Büyük Halk Salonu'nda bir tören düzenlendi. İki lider tokalaştıktan sonra ülkelerin heyetleriyle selamlaştı. Törende ABD Milli Marşı da çalındı. 21 top atışı da yapıldı. Ardından Çin Milli Marşı okundu. Çinli öğrenciler o sırada iki ülkenin bayraklarını salladılar. Böylesi renkli bir karşılaşmanın ardından heyetler büyük

0: büyük salona giriş yaptılar. İlk açıklamayı Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yaptı. Xi, 2026 Çin-ABD ilişkilerinin geçmişi sürdürmesi ve geleceği açması için tarihi ve dönüm noktası niteliğinde bir yıl olsun temennisinde bulundu. Çin'le Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin stabil olmasının dünya için faydalı olduğunu da vurguladı Çin Devlet Başkanı. Dünyanın yeni bir yol ayrımına geldiğinin üzerinde duruyor. Çin ve ABD arasındaki ortak çıkarların farklılıklardan daha ağır bastığına her zaman inandım cümlesine yer verdi. Trump ise Xi ile uzun zamandır tanıştıklarını söylüyor. İki ülkenin en uzun ilişkisine sahibiz dedi. Trump ülkeler arasında sorun olsa bile telefon görüşmesi yaptıklarını söyledi. O sorunlarımız olsa bile hızlıca çözdük ifadesini kullandı Trump. ABD Başkanı Çin'le ABD arasındaki ilişki her zamankinden çok daha iyi olacak açıklamasında da bulundu. Beraberindeki iş insanları heyetine atıf yapan Trump şirketlerin üst düzey temsilcileri isimleri geldi. Ticaret ve iş yapmak için buradayız açıklamasını yaptı ve ardından heyetlerin görüşmesi basına kapalı olarak başladı ve hali hazırda da sürüyor. İşte o salondan kareleri görmektesiniz. Bir hayli fazla takım elbiseli yöneticiler yerini almış masada. Liderlerin buluşmasında ikili ticaretin yanı sıra ABD, İsrail, İran savaşı ve Tayvan'daki durumun konuşulması da bekleniyor. Trump, Çin'in Amerikan şirketlerine açılmasını ve Çin'in ABD'deki yatırımları ve istihdamı artırmasını istiyor. Çin ise ekonomik yaptırımların kalkmasını talep ediyor. Küresel enerji ticareti açısından kritik geçiş güzergahı olan Hürmüz Boğazı'ndaki krizin çözümü bakış açıları farklı olsa da iki ülkenin de gerçekleşmesini istediği bir diğer önemli gelişme. Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nden Boeing yolcu uçakları, soya fasulyesi ve sıvılaştırılmış doğalgaz satın almasına yönelik anlaşmaların imzalanması muhtemel görülüyor. Trump öğleden sonra UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve Çin imparatorlarının da misafirlerini ağırladığı Cennet Tapınağı'nı ziyaret edecek bu görüşmelerden sonra. Akşamsa onuruna verilecek bir yemek söz konusu. İşte buna da katılacak. Cuma günü Çin lideri ile çay buluşmasında yeniden bir araya gelecekler. Aynı gün katılacağı çalışma yemeğinin ardından Trump ve heyeti Amerika Birleşik Devletleri'ne dönecek. People don't know, whenever we had a problem, we worked that out very quickly, and we're going to have a... Tabii bu tür ziyaretler her ne kadar düşman olsanız da, her ne kadar birbirinizi alt etmeye çalışsanız da elbette ki böyle gülücüklerle, tatlışlıklarla başlıyor tabiri caizse. Ardından da gelecek mesajlar, verilecek mesajlar son derece önemli oluyor. İşte o süreç içindeyiz. Kim bilir içeride neler konuşuluyor. Bir taraftan da 20-30 tane sadece takım elbise giymiş erkeklerden söz ediyoruz. Hiçbir kadın figürünü görmüş değiliz. Göreceğiz efendim, ilerleyen dakikalarda hem canlı bağlantılarımız olacak hem de konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunacak uzman konuklarımız ilerleyen dakikalarda. Biz şimdi diğer gelişmelere bakalım, çünkü bir önemli ziyaret de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılıyor. Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısından söz ediyoruz ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi. Evet. Bu zirveye katılmak üzere Kazakistan'a gitti Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet. Astana'da görkemli bir törenle karşılandılar.
1: Erdoğan'a ata yurdumuza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Çocuklar ata yurdumuza hoş geldiniz diyerek karşıladı. Bayrak asılı helikopterler uçtu. Uçağın inişi sırasında savaş uçakları eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan'ın uçağı Astana'da Nur Sultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na indi. Eşi Emine Erdoğan'la havalimanının şeref salonu bölümünde Erdoğan'ı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu karşıladı. Erdoğan ve Tokayev ellerinde Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı olan çocukların sevgi gösterisi eşliğinde şeref salonuna geçti. Çocuklar Erdoğan'a "Ata yurdumuza hoş geldiniz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cevap verdi.

0: Şeref Salonu'nda çocuklardan oluşan koro Dombra şarkısını seslendirdi. Şarkının ardından Erdoğan çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildi. Ziyaret kapsamında ikili görüşmeler yapması beklenen Erdoğan'ın Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılması bekleniyor. Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Eğitim Bakanı Tekin, Milli Savunma Bakanı Güler ve bazı yetkililerin bulunduğu heyet eşlik ediyor.
1: Evet, ilerleyen dakikalarda yine bir bağlantımız olacak Astana'dan, son gelişmeleri almak üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, zira Kazakistan'da böylesi önemli bir toplantıda, zirvede yerini almış durumda. Peki iç siyasette ne oluyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tur ismi yine duyuyoruz. Ara seçim turu bu sefer efendim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim talebiyle çıktığı liderler turunun ardından parti yöneticileri muhalefetle yeni görüşmeler gerçekleştirdi deniyor haberi. Hürriyet'ten okuyalım. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ile seçim ve parti hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ve hukuk politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçen dün mecliste DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve İyi Parti grup yöneticilerini ziyaret etti. Basına kapalı yapıldı bu görüşme ve şu söyleniyor efendim Günaydın tarafından: Türkiye'nin yönetilme sorunları var ve yapılan araştırmalar toplumun 1/3'ünün bir erken seçim istediğini gösteriyor. Anayasal bir zorunluluğun uyalım ve bunun gereğini yerine getirelim efendim deniyor. Bir ara seçim, bir erken seçim isteniyor. DEM Parti'den de açıklama var, Sezai Temelli. Diğer taraftan ara seçim konusunda önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Anayasa 78 ortada. Biz bu konuyu bir an önce kurullarımıza ileteceğiz, kurullarımızla tartışacağız. Bu görüşmenin sonuçlarını sizlerle de paylaşacağız şeklindeki ifadeler önemli. Bir taraftan da bir kutucuk görmektesiniz. Birlikte güçlüyüz başlığı altında Genel Başkan Özgür Özel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından eş zamanlı bir mesaj yayımladı. Diyorlar ki bu ülkenin yarınlarına olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Artık ülkemizin kirli siyasetin gölgesinden kurtulduğu, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu, demokrasinin güçlendiği bir geleceği hep birlikte kurmak zorundayız. Birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz ve Türkiye'ye hep birlikte umut olacağız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz şeklinde aynı anda sosyal medya hesaplarından hem Ekrem İmamoğlu hem Mansur Yavaş hem de Özgür Özel böylesi bir paylaşım gerçekleştirdi. Aynı anda efendim, bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve ağırlıklı olarak muhalefet tarafından gelen haber başlıklarından bir tanesi idi. Dediğimiz gibi hem ara seçim hem de erken seçim konusunda temaslarını sürdürüyor yeniden Cumhuriyet Halk Partisi heyeti ve bir taraftan da biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi oylarıyla seçildi diyelim vatandaşların. CHP'den AK Parti'ye geçmeyi uygun buldu. Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyon'a şehre döndü yani. Belediye önünde karşılama töreni yapıldı Köksal için. Yeni bir döneme adım attıklarını söylüyor AK Partili belediye başkanı.
2: Dün olduğu gibi bugün de tek sevdamın Afyon Karahisar olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
3: AK Parti rozetini taktı, şehre döndü. Kendisini karşılamak için belediye önünde toplananlara seslendi.
2: Şehrimizi büyüten, geliştiren, güçlendiren her adımın yanında olacağız.
3: Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'den AK Parti'ye geçti. Başkan Köksal'ı ilk mesai gününde belediye önünde kalabalık bir grup karşıladı.
2: Afyon Karahisar için elimi her zaman taşın altına koydum, bundan sonra da koymaya devam edeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Afyon Karahisar'ımızı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte sizlerle hizmet edeceğim.
3: Başkan Burcu Köksal'a AK Partili milletvekilleri ve il başkanı eşlik etti. Köksal yeni bir döneme adım attıklarını söyledi.
1: Bakalım Afyon Karahisar hak ettiği yere gelebilecek mi bu siyasi tercihten, bu koltuk değişiminden sonra parti değiştirme. Malum Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde de söz konusu olmuştu. Orada da bir kadın belediye başkanı vardı. Yine aynı şekilde İstanbul'da, Beykoz'da.

0: başkan vekili vardı. O da bir kadın belediye başkan vekiliydi. Ardından da işte son gördüğümüz Afyon Karahisar'da yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen kadın belediye başkanlarından söz ediyoruz. Bakalım hak ettiği hizmeti alabilecek mi? Sayın Köksal'ın dediği gibi hep beraber göreceğiz. Tabii bunun ardından da bir hayli fazla tartışma da yaşandı siyasi ahlak üzerinden vesaire. Tabii tarih bunları yazıyor, hep beraber de görürüz. Bir taraftan da Uşak'a bakalım. Çünkü tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım. O da etkin pişmanlık kapsamında yeniden ifade verdi. Tıpkı böcekler gibi 38. olağan kurultay döneminde delegelerin talepleri için özel bir grup kurulduğunu iddia ediyor Yalım. Delegelerin çocuklarının belediye ya da iştiraklerinde işe yerleştirildiğini ileri sürüyor. Özkan Yalım, Özgür Özel'e iki seferde toplam 1 milyon 200 bin lira para verdiği iddiasını da tekrarlıyor. Yeni detaylar var mı? Elbette var. Onları da izleyelim.
1: Yardımcılarımız, meclis üyelerimiz her türlü çalışmalarını yapacak.
2: Özgür Özel'e destek olmak şartıyla bazı delegelerin çocuklarının belediyelerde işe alındığını söyledi. Talepler için özel bir grup kurulduğunu belirtti. Özkan Yalım ek ifadesinde yeni iddialarda bulundu.
1: Ekibimizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor.
2: Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında yeniden ifade verdi. Yalım, 2023 yılında 38. olağan CHP kongresi öncesi ve sonrasında yaşananlarla ilgili iddialarını sürdürdü. Yalım'ın iddiasına göre delegelerin Özgür Özel'e destek olmak için bazı talepleri vardı.
3: 1200 delegenin çocukları yönünden bir çalışma yapılarak CHP belediyeleri veya belediyeye bağlı şirketlere işe alınan delegelerin çocukları ve yakınları tespit edilebilir. Özgür Özel'i destekleme yönünde bildirilen taleplerle alakalı hususlarda başta Veli Ağbaba olmak üzere Özgür Özel'in seçim koordinasyon merkezinde özel bir grup ilgileniyordu. Bu talepler genellikle delegelerin çocuklarının veyahut yakınlarının CHP'li belediyeler ve iştirakleri kadrosunda işe alınmaları yönündeydi.
2: Özkan Yalım 2023 Eylül ayında Manisa'da Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lira nakit para verdiği iddiasını da yineledi. Detaylar verdi. Şahidi olduğunu söyledi.
3: Aracımla evine yaklaşınca WhatsApp üzerinden Özgür Özel'i aradım. Kendisine 200 bin TL para getirdiğimi, paranın poşet içerisinde olduğunu söyledim. Kendisi de bana parayı giriş kapısının kenarındaki duvarın üzerine bırakmamı, sonra da aracıma geri dönmemi söyledi. Ben de parayı dediği yere bıraktım ve aracıma döndüm. Özgür Özel benden tekrardan para istedi. 14 Ekim 2023 tarihinde Denizli'deydim. Özgür Özel'in aracını bazen Demirhan Gözaçan kullanmaktaydı. Kendisine koyu renkli spor bir çanta içerisinde 1 milyon TL nakit parayı teslim ettim. Çanta içerisinde 1 milyon TL olduğunu, çantayı Özgür Özel'e teslim etmesini, Özgür Özel'in bilgisi olduğunu ve beklediğini söyledim.
2: Özkan Yalım, Özgür Özel'in kullanımındaki aracın VIP dönüşüm masrafının da Uşak Belediyesi tarafından karşılandığını anlattı.
3: Her iki aracın VIP dönüşümü için tek fatura kesilmesinin sebebi, Özgür Özel'in şahsi kullanımına tahsisli araç için yapılan 170 bin euro artı KDV ödemesinin Uşak Belediyesi'ne tahsisli aracın VIP dönüşüm ücreti içerisinde eritilmesini ve fark edilmemesini sağlamak. Uşak Belediyesi tarafından yapılan bu ödemenin gizlenmesi amacıyladır. Bundan dolayı pişmanım.
2: Tutuklu olan Yalım, Uşak Spor'a yapılan bağışları şahsi işleri için kullandığını söyledi. Pişmanım dedi. Belediyeye ait makam araçlarının da kişisel işlerde kullanıldığını belirtti.
4: 1 milyar 270 milyon TL civarında borcumuz.
0: Efendim işte gördüğünüz gibi iddialar bu yönde. Cumhuriyet Halk Partisi tarafı ne diyor, ona da bakarız ilerleyen dakikalarda ve bir taraftan da belki önümüzdeki zaman diliminde görüntüler ortaya çıkacaktır. Belki telefon dinlemeleri, tapeler ortaya çıkacaktır. Bütün bunlar da elbette ki konuya dahil olur. Peki siyasette bir de işin bu tarafı var. Görüyoruz belediye başkanı ve milletvekili transferlerini konuşalım. Çünkü İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu bunu doğru bulmadığını söylüyor. Hem belediye başkanı hem de milletvekili transferlerini. Türkiye'nin bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacı var diyor İYİ Parti lideri. Erdoğan'la görüşme iddiasını da bir kez daha yalanlıyor.
5: Türkiye'nin bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacı vardır. Bu ilk bize yapıldı. Bu İYİ Parti'ye yapılırken uyarılarımı hiç kimse ciddiye almadı. O gün uyarılarımı ciddiye alamayanların bu dertlerle boğuştuklarına şahitlik ediyoruz.
2: Belediye başkanı ve milletvekili transferlerini bu sözlerle değerlendirdi. Geçişleri doğru bulmadığını söyledi.
5: Oy veren seçmenin iradesini zedeleyen işlerin yapılmamasının gerekli olduğuna inanıyorum.

0: Ben böyle bir şey yapılmasına taraftar değilim.
1: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. 19 Mayıs dolayısıyla sadece gençlerin yer aldığı toplantıda varlık barışı teklifini değerlendirdi.
2: Şimdi sözde sermayeyi çekmek için yine bir varlık barışı görüşülüyor. Ya kaç defa yaptınız? Sayısını yapanlar bile unutmuştur. O beklenen sermaye de zaten bir türlü gelmedi. Terörün finansmanı, silah, uyuşturucu veya insan ticareti gibi yasa dışı yollardan elde edilmiş varlıkların meşrulaştırılmasının önünü açıyor. Bakanlık hangi denetim ve önleme mekanizmalarını kuracak ve işletecek?
1: Grup toplantısı sonrası Dervişoğlu'na Erdoğan'la görüşme iddiası da soruldu.
0: Ben görüşürsem görüştüm derim, görüşmediysem görüşmedim derim. Siyaset sahnesine çıktığım andan itibaren ki siyasetin içine doğmuş biriyim, milletten gizli hiçbir şey yapmadım. Ayrıca bu ülkede herkesle de görüşürüm. Bunu kamuoyunun gözü önünde yaparım.
3: Evet, siyasiler her şekilde görüşebilir. Onda bir sıkıntı yok. Ancak işte bir kez daha yalanladı Sayın Erdoğan'la görüşmesi iddialarını Sayın Müsavat Dervişoğlu. Bir taraftan da Türkiye'nin bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacı var ifadeleri mühim. Bakalım bu ihtiyaç nasıl giderilecek? Efendim, hantavirüsle 2009'da tanıştık şeklinde Akşam gazetesinden bir haber başlığıyla konumuzu değiştirelim. Çünkü dünyayı panikleten bir virüsten söz ediyoruz yine. Hantavirüs Türkiye için yeni değil. 16 yıl önce ülkemizde ilk hantavirüs vakasının görüldüğünü belirtiyor Profesör Doktor Deniz Odabaş. Türkiye'de endişelenecek bir tablo yok diyor. Covid için de aynısı söylenmişti ancak tüm dünya kapandı biliyorsunuz. Hadi inşallah diyelim. Atlas Okyanusu'nda seyreden biliyorsunuz bir yolcu gemisinde çıkmıştı hantavirüs. İlk tespit Bartın'da. Evet, İlyas Bilgin ormanda çalışırken parmağına diken batmış ve rahatsızlandıktan 2 hafta sonra hastanede yaşamını yitirmişti. Bilgin'in kanında hantavirüs tespit edilmişti. Döndü Bilgin ise eşinin bir sağlık sorunu olmadığını belirterek parmağına batan diken yüzünden öldü diye konuştu. Bu ilk 2009'da Türkiye'de ilk kez görülen hantavirüs vakasında yaşananlar idi efendim. Ve bir taraftan da yeni değil, 2009'dan bu yana Türkiye'de de sınırlı sayıda vaka görülüyor ancak ölüm oranı düşük. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre şu an için COVID-19 benzeri küresel bir pandemi riski yok. Gemide görülen salgında etken olan Andes hantavirüsü insandan insana bulaşabilse de yaygın toplum bulaşı söz konusu değil. Bulaş çoğunlukla enfekte kemirgenlerin idrar, dışkı ve tükürük partiküllerinin solunmasıyla gerçekleşiyor. Dediğimiz gibi şu an Türkiye'de endişelenecek bir durum söz konusu değil demiş Profesör Doktor Odabaş. Umarız ki efendim aynen bu şekilde gerçekleşir. Zira 2009'da başladı, 2 ölüm söz konusuymuş ve tarihler içinde kimi yıllarda 1 ya da 2 ölüm söz konusu ancak son 3 ya da 4 yıldır herhangi bir ölüm vakasına rastlanmıyor ama bir virüsün varlığı kesin. Umarız ki yine kaldığı, başladığı yerde biter. Efendim, ve geçelim savaşa yönelik olarak, o kırılgan ateşkese yönelik olarak gerçekleşen hadiselere. Amerika ile İran arasındaki savaştan söz ediyoruz. Sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimler bir kez daha çıkmaza girdi. Piyasalarda allak bullak oluyor tabii böyle haberler gelince. İran'la ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler diyen Trump her durumda Amerika'nın kazanacağını savunuyor. İran'sa ikinci tur müzakereler için 5 şart sunduğu öne sürülüyor.
1: İran'la ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler dedi. Her halükarda Amerika Birleşik Devletleri'nin kazanacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Çin ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'la görüşmelerin sürdüğünü ve iyi bir anlaşma yapacaklarını vurgulayan Trump, bu anlaşma hem Amerika Birleşik Devletleri hem İran halkı için iyi olacak dedi.
4: Iran cannot have a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon. They know that. They've agreed to that. And then that's not what they said to me when it came to pay. We don't play games.
1: Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Trump, İran'ın donanması ve hava kuvvetleri yok oldu. Liderleri

artık aramızda değil ifadesini kullandı. İran'ın başarılı olduğuna dair haberlerin yalan olduğunu, Tahran yönetimine sahte bir umut verildiğini söyledi. İran'ın ise ikinci tur müzakereler için 5 şart öne sürdüğü iddia edildi. Fars Haber Ajansı'na konuşan İranlı bir yetkili, şartların kabul edilmemesi halinde Amerika Birleşik Devletleri ile yeniden müzakerelere başlamayacaklarını söyledi. Bu şartlar, savaşın tüm cephelerde sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, dondurulan varlık

0: Yardımcısı Gariba Buddy ise Amerika Birleşik Devletleri'ne savaşın sonlandırılması için teklif edilen önerilerin aşırı talepleri içermediğini söyledi. İran'ın net ilkeler üzerinde ısrar ettiğini aktaran Gariba Buddy, İran Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu teslimiyet belgesini kabul etmeyecek dedi. Trump, İran'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı beğenmemiş, kabul edilebilir olmadığını söylemişti.
1: Evet, Trump yine büyük büyük sözler söylüyor gördüğünüz üzere. Bakalım Xi'nin yanında nasıl konuşuyor. Tabii güç olarak kendi denginde, hatta son zamanlarda özellikle çıkışlarıyla Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin en azından ekonomi olarak çok daha üstüne çıkmış durumda. Teknolojisi zaten almış başına gitmiş. Ya anlaşacağız ya yok edeceğiz diyor ama 3-5 güne biter dediği savaş işte geliyor. 3. ayına neredeyse. Brent petrolün varil fiyatı 106-107 dolarlarda. Dolayısıyla efendim İran'ın direnişi çok da kırılamıyor. Belki de bu şekilde tutmaya gayret gösteriyorlar. Çünkü Trump yaptığı bu açıklamalarla yakın çevresine en azından çok büyük paralar kazandırdı iddiası söz konusu. Ama işte olan dünya milletlerine oluyor maalesef diyelim. Devam edelim yolumuza. Rusya zafer kutlamaları nedeniyle ilan ettiği ateşkesin bitmesiyle birlikte Ukrayna'ya saldırılarını başlattı. Saldırıda 16 kişi yaralandı. Adres Kiev. Ukrayna'nın başkenti Kiev efendim. Bu bombalar, bu füzeler Kiev'e atılıyor. Drone ve balistik füzelerle düzenlendi bu saldırı ve saldırıda çok sayıda bina zarar gördü. Bir binada yıkıldı. Çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı da açıklandı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Geceden sabaha Kiev gökyüzünde ve Kiev'de yaşananlar işte bu şekildeydi. Bu da sabaha karşı çekilen görüntüler elimize yeni ulaştı efendim. Bir kişinin hayatını kaybettiği iddialar arasında saldırı nedeniyle 4 saat boyunca başkentte Kiev'de sirenler çaldı. Kiev Askeri İdaresi Başkanı efendim Timur Tkachenko düşürülen insansız hava araçlarının enkazlarının başkentin çeşitli semtlerinde binalara, aralarında konutların da bulunduğu yapılara isabet ettiğini söyledi. Rusya dün de bir saldırı düzenlemiş. Ukrayna Cumhurbaşkanı 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bu saldırılarda ateşkes biter bitmez gördüğünüz gibi Rusya Ukrayna'yı yeniden vurmaya başladı. Ve son saldırılara yönelik olarak elbette ki Zelenski'den de önemli açıklamalar gelecektir. Ama ateşkes ha oldu olacak derken gördüğünüz gibi yeniden bir çıkmaza girildi gibi gözüküyor Rusya-Ukrayna savaşında. Ve İsrail'e dönelim. İsrail basınından bir iddia var. İsrail ordusu Gazze'de saldırıların devamına yönelik bir plan üzerinde çalışıyormuş. Planın hayata geçip geçmeyeceği ise İran'la yaşanan gelişmelere bağlı. Şayet anlaşma imzalanırsa Gazze'de saldırılara dönüleceği iddia ediliyor.
2: İsrail ordusu Gazze'de saldırılara geri dönmeye hazırlanıyor. İddia İsrail basınından. İsrail merkezli Valla Haber platformunun aktardığına göre İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e Gazze'deki saldırıların devamına yönelik plan sunuldu. Planda İsraillilerin şeride yerleştirilmesi de bulunuyor. Kaynağa göre çatışmalara yeniden başlanması büyük ölçüde İran'la yaşanan gelişmelere bağlı. Eğer İran yönetimiyle anlaşma imzalanırsa İsrail ordusu Gazze'de saldırılara yeniden başlayabilir. İran'la veya Lübnan'da Hizbullah'la savaşın yeniden başlaması ise Gazze'ye olası saldırıları geciktirebilir. Valla ayrıca Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'un ABD Başkanı Trump'ın barış planı ilerletmeye çalıştığını aktardı. Plan Gazze'nin silahsızlandırılmasını içeriyor. Ayrıca yetkinin Hamas'tan başka bir yapıya devredilmesini öngörüyor. Öte yandan Mladenov, Gazze'deki durum hakkında basın toplantısı düzenledi. Ateşkesin yürürlükte olduğunu söyledi.
3: Gazze'deki birçok Filistinli için, hatta Gazze'deki tüm Filistinler için savaş henüz tam olarak bitmiş gibi hissettirmiyor.
2: Mladenov, Gazze'nin geleceğine dair bir plan olduğunu söyledi. Ancak Filistinlilerle İsrailliler arasında güvenin olmadığını bildirdi.
1: Evet, yani İsrail anladığımız o ki ez cümle bölgede asla ve katta barış istemiyor. İran'la bir ateşkese gidilse dahi gözlerini kulaklarını hemen yeniden Filistin'e, Gazze'ye çevireceğini ya da Beyrut'a ya da Lübnan'ın güneyine bombardımanla tutacağını görüyoruz. Bir ki bölgede İsrail olduğu sürece de maalesef cenneti yaşayamıyor.

0: Bu Orta Doğu sürekli bir savaş halinde olacak, o şekilde görülebilir efendim. Bu arada bir son dakika gelişmesi Tayvan hükümetinden geliyor. Biliyorsunuz Çin'le Tayvan arasında bir sıkıntı var her zaman olduğu gibi. Ne diyor Tayvan hükümet sözcüsü? Çin'in askeri tehdidi Tayvan Boğazı'nda ve Hint Pasifik bölgesinde tehlikenin tek kaynağıdır şeklindeki ifadeleri önemli. Çünkü Trump'la Xi Jinping şu aralar görüşürken şu dakikaları itibariyle Tayvan'dan böyle bir açıklama geliyor. Çin'in diyor askeri tehdidi Tayvan Boğazı'nda ve Hint Pasifik bölgesinde tehlikenin tek kaynağıdır diyor. Bakalım Çin tarafı buna nasıl bir karşılık verecek? Hep beraber onu da göreceğiz. Diyelim yine İsrail'in yaptıklarına ve İsrail'e karşı yapılanlara bakalım. Bu yıl 70.si düzenleniyor biliyorsunuz. Eurovision bir dönem biz de çok fazla izler ve severdik ama son yıllarda Türkiye'miz katılmadığı için Eurovision'a bu istek, bu heyecan da yitirilmiş durumda. İlk yarı final yarışmasıyla başladı Eurovision şarkı yarışması ve geceye İsrail'in performansı sırasında yapılan protestolar damga vurdu. Protestocular İsrailli sanatçı sahneye çıktığında soykırımı durdurun diye slogan attı. Daha sonra da yaka paça salondan çıkarıldılar.
1: Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision protestolarla başladı. İlk yarı final gecesinde sahneye çıkan İsrailli sanatçı performansı başlarken sloganlarla karşılaştı. Soykırımı durdurun sloganları atan protestocular görevliler tarafından salondan zorla çıkarıldı. İsrailli sanatçı Noam Bettan finalde yarışmaya hak kazandı. Salonun dışındaki izleme alanında da benzer sahneler yaşandı. Bazı izleyiciler İsrail'in performansı sırasında ekranlara sırtını döndü. Alandaki bir kişi elinde Filistin bayrağı tutarak İsrail'i protesto etti. Polis Filistin bayrağı tutan kişinin etrafını sardı. Viyana sokaklarında da Filistin bayrakları açılırken polis kentte geniş güvenlik önlemleri aldı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de ise Eurovision'a alternatif bir konser düzenlendi. Filistin için birlik, soykırıma sahne yok sloganıyla yapılan konserde birçok Filistinli sanatçı sahne aldı. Etkinliği organize eden aktivistler, izleyicilere Eurovision alternatifi bir gösteri sunmayı amaçladıklarını belirtti. İsrail'in Eurovision'a katılımı bu yıl birçok ülke tarafından protesto ediliyor. İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda, İsrail'in yarışmaya katılımının engellenmemesi nedeniyle bu yılki yarışmadan çekilmişti. Eurovision'un ikinci yarı finali 14 Mayıs'ta, finali ise 16 Mayıs'ta yapılacak.
0: Evet, yine siyaset damgasını vurdu. Güzeller güzeli Eurovision yarışmasına gördüğünüz, duyduğunuz üzere hatta New York Times'tan yazı bir haber söz konusuydu. İsrailliler özellikle karar vericilere rüşvet dağıttığı yönünde İsrail'e puan vermeleri için işte bütün bunlar maalesef ki Eurovision'a damgasını vuruyor. Ve bir taraftan da Posta gazetesinde bir haber başlığı, yine bir kruz gemisinden söz edeceğiz efendim. Bir gemide daha salgın krizi deniyor. İngiliz kruvaziyer şirketi Ambassador Cruise Line'a ait Ambition gemisinde 10 Mayıs'ta bir ceset bulunmuş. 92 yaşındaki bir erkek yolcunun öldüğü anlaşılmış. 1187 yolcu ve 514 mürettebatı taşıyan neredeyse bir kasaba nüfusu efendim. Fransa'nın Bordeaux açıklarında mahsur kaldığı ifade ediliyor. Yolcunun ölümü sonrası yaklaşık 50 kişide bulaşıcılığı yüksek bir hastalığa bağlı olduğu düşünülen belirtiler kaydedilmiş. Ve virüs salgını şüphesiyle tüm gemi karantinaya alınmış durumda. Sağlık yetkilileri gemide norovirüs salgını olup olmadığını araştırıyor. Gemi seferine 8 Mayıs tarihinde başlamıştı. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta başlamıştı. Ve görünen o ki Avrupa'yı saran bir virüs ağından söz ediyoruz. Bakalım bu gemiden çıkacak haberler nedir? Hantavirüs derken norovirüs ve bütün Avrupa'yı saracak mı, sarmayacak mı, hep beraber göreceğiz. Diyelim, geçelim bizdeki hadiselere. Saatimiz 7.41'i gösterirken maalesef Manisa'ya gideceğiz. Soma'da, hatırlayınız efendim, nasıl unuturuz ki? 301 işçi maden faciasında hayatını kaybetmişti, şehit düşmüştü 2014 yılında, tam 12 yıl önce. Ve facianın 12. yıl dönümünde dün madenciler mezarları başında anıldılar.

0: Kimi babasını, kimi evladını, kimi de eşini kaybetti. Yıllar geçti ama acıları hiç dinmedi. Soma Maden faciası şehitleri 12. yılda da unutulmadı.
1: Biz işte her ana üzgünüz yani. Aklımıza geldikçe ağlayız.
0: Takvimler 13 Mayıs 2014'ü gösteriyordu. Manisa'nın Soma ilçesinden tüm Türkiye'yi yasa boğan bir haber geldi. Maden ocağında çıkan yangının ardından galeriler dumanla doldu. 301 işçi yaşamını yitirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük maden kazası olarak kayıtlara geçen facianın yıl dönümünde aileler mezarlıkta buluştu. Faciada yaşamını yitiren madencilerin yakınları kabirleri başında dualar okudu, karanfil bıraktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de anma törenine katıldı.
2: Bir daha hiçbir madenci madenlerde 150 yıl öncenin şartlarında çalışmasın, hayatını kaybetmesin diye, Türkiye ucuz ölümler ülkesi olmasın diye, dağın başındaki bir otelde 76 can diri diri yanmasın diye, emek en yüce değer hakkını alsın diye, Soma'da bir kez daha hep beraber kararlılıkla, sabırla ve dirençle birlikteyiz.
0: CHP lideri daha sonra madenciler için düzenlenen yürüyüşe de katıldı.
3: Birleşe, birleşe kazanacağız.
4: Tabii söylenecek çok söz var. 12 yıl önce yaşandı bu facia. Tam 301 madencimiz hayattan koptu gitti. Akılda kalan görüntüler var. İşte yerlerde sürüklenme durumları ya da atılan tekmeler vesaire. Ama bir taraftan da haklarını savunanlar nerede? İşte bütün bunlara bakmak lazım. Olayların failini gerçekleştiren mesela şirket sahipleri nerede, ne şekilde? Bütün bunlar, adalet acaba yerini buldu mu soruları sürekli gündemde. Ama bildiğimiz bir şey var ki tam 12 yıl önce o gün doğan çocuklar bugün 12 yaşındalar. Allah'tan rahmet dileyelim işçi kardeşlerimize. Umarız ki bir daha yaşanmaz böylesi facia. Çünkü dünya üzerinde de sayılı facialardan bir tanesiydi. Çağla Tuğaltay cinayetine gideceğiz. Tam 26 yıldır karanlıkta kalan bir dosyadan söz ediyoruz. Faili meçhul dosyaları tekrar raftan indirilmesiyle umutların yeşerdiği Çağla Tuğaltay cinayetinde çok önemli bir adım daha atıldı. Yıllar sonra cinayet mahallinde keşif yapıldı.
5: Bir anne olarak yani ben 26 yıldır mücadele ediyorum. Bir 26 yıl daha olursa Allah ömür verirse ederim gene. Yeter ki kızımın katili bulunsun.
6: 15 yaşındaydı. Evinde boğazı kesilerek katledildi. O karanlık evin kapıları dosya için bir kez daha açıldı. 26 yıl önce Çağla Tuğaltay'ın öldürüldüğü evde keşif yapıldı.
5: O zamanki bir sürü ekipler gelip geçti. Ama belki bu sefer olur diye umut ediyorum.
6: Lise öğrencisi Çağla Tuğaltay 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan çıktı, evine gitti. Annesi ona ulaşamayınca komşularına haber verdi. Eve giren komşular Çağla'nın cesediyle karşılaştı. Çağla Tuğaltay boğazı kesilerek öldürülmüştü. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul dosyalarla ilgili attığı adım aile için umut oldu. Çağla Tuğaltay cinayeti için de özel bir ekip kuruldu. Aile 4 kişi için fethi kabir talebinde bulundu.
5: Çok heyecanlandım tabii. Yani ben yıllarca süreyi uzatmak için çaba gösterdim.
6: Çağla Tuğaltay'ın öldürüldüğü evde tam 26 yıl sonra savcılık ve emniyet güçleri keşif yaptı.
7: Çağla'nın ölümüne dair tüm iddiaları yerinde değerlendirmek adına emniyet ve savcılık nezdinde çok geniş, kapsamlı bir keşif yapıldı. Çağla'nın katledildiği daire oda oda fotoğraflandı. Keşif mahallinde bir tanığa canlandırma yaptırılarak ifadesi alındı.
6: Ekipler sadece evde değil, apartmanın tamamında keşif yaptı. Aile bodrum katta yaşayanlara dikkat çekmişti.
5: Oraya girip çıkanların da hepsinin alınmasını istiyorum. Çünkü apartmanın içinden de oraya giriş var. Ve oranın bir kapısı var. Arkaya kaçma ihtimali var. Çünkü evin yani apartmanın içine giren de görmüyor kimse. Çıkan da görmüyor. Yani
6: Çağla Tuğaltay cinayeti davasında ikinci zaman aşımı yaklaşıyor. Aile umutla katil ya da katillerin bulunmasını bekliyor.
5: 3,5 senemiz kaldı. Dosyanın süresi 30 yılda.
4: Evet, tam 26 yıldır karanlıkta, bakalım aydınlığa çıkabilecek mi bu cinayet? Çağla Tuğaltay cinayeti.

etti efendim. Peki yolumuza devam ediyoruz. Saatimiz 7.46'yı gösterirken bir haber başlığı Milliyet'ten dikkat çekici, Netflix'e dava şeklinde birçoklarımızın bildiği bir dijital platformdan söz ediyoruz. Çocukları da gizlice izleyip bağımlı hale getirmekle suçlanıyormuş bu dijital platform Netflix efendim. Haber Amerika Birleşik Devletleri'nden ama tabii tüm dünyada olduğu için herkesi ilgilendiren bir durum. Texas Başsavcısı Netflix'e açtığı davada yayın kuruluşunu çocuklar dahil kullanıcıların verilerini gizlice toplayıp reklamcılara vermek ve bağımlılık yapan tasarım kullanmakla suçladı deniliyor. Bağımlılık yapıcı tasarım sözleri son derece önemli. 59 sayfalık bir iddianame hazırlıyor Texas Eyalet Başsavcısı efendim. Dallas'ta bu davayı açmış. Netflix izlediğinizde Netflix de sizi izler diyor ve çocukları ve yetişkin tüketicileri gözetlediğini belirterek kullanıcıların izleme alışkanlıklarını, tercihlerini ve diğer hassas davranış verilerini gizlice takip edip kaydeden bir veri deposu olarak tanımlıyormuş ve çocuk dostu olmadığı da ifade ediliyor. Verileri reklamcılara veriyormuş gizlice. Böylece yayın kuruluşunun yani Netflix'in abonelerinin reklamcıların hedefi haline geldiği de belirtiliyormuş. Bu da gelen bilgiler ve söylenen sözler arasında iddianamede yer alıyor. Netflix tarafıysa suçlamaları tabii ki reddediyor gördüğünüz gibi. Bu arada son dakika bilgisini görmektesiniz efendim. Trump-Xi görüşmesi sona erdi. Biliyorsunuz Çin'de önemli bir görüşmede şu anda hem Trump hem de Devlet Başkanı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve dolayısıyla görüşme az evvel sona erdi efendim. Onu da söyleyelim bir kez daha. Detayları tabii ilerleyen dakikalarda öğreneceğiz oradaki arkadaşlarımızdan ve konuklarımızdan da. Diyelim haberimize devam edelim. Yeni görüntüler, bilgiler gelince aktaracağız. Sürücülerin bir imtihan sahası neresi? İstanbul trafiğinden söz ediyoruz tabii. Direksiyon başındakiler özellikle yoğun saatlerde trafikteki şikayetlerini ve ihlalleri radyo trafiğe anlatıyorlar. Onlara bir anlamda dert yanıyorlar. Habertürk ekibinden tabii ki Alihan Tok ve kameraman Ahmet Uludağ da trafik dosyasının bu üçüncü ve son bölümünde radyo trafik stüdyosunda konuk oldu. En çok gelen şikayetleri dinledi. Bakalım nelermiş. İzleyelim, dinleyelim. Ardından bir ara saat başında beraberiz.

0: sorunlarını duyup yetkili mercilere iletebilecekleri kurum olarak görev yapıyoruz.
1: Baksana geldi kenardan vurdu bize işte.
2: Yine çok sayıda kaynak mesajı var.
0: İstanbul'da en fazla şikayet dinleyen özel kurumuz diyebilirim.
3: İstanbul başlı başına bir trafik zaten.
2: İstanbul trafiğinin en büyük sorunu olduğunu düşündüğünüz konuları ulaştırabilirsiniz.
4: Şikayetler ilk onlara gidiyor. İstanbul trafiğinin en yoğun anlarında telefonları hiç susmuyor.
5: Biz akşam saatlerinde de İstanbullularla, İstanbul sürücülerle dertleşiyoruz. Eğer dürüst bir sürücüyseniz çok fazla hak ihlaline maruz kalıyorsunuz.
6: Herkesin burada en büyük aslında şikayet ettiği nokta bilinç. Daha fazla bilinçlenirsek trafiğin daha da azalacağını düşünüyorum.
7: İstanbul trafiğinin en yakın şahitleri onlar. Trafikte neler oluyor? Kaza mı var? Sıkışıklık mı var? Bir park ihlali mi var? Sürücüler önce onları arıyorlar. Radyo trafikteyiz. Şimdi İstanbul trafiğinde ne gibi problemler var? Sürücüler en çok nelerden şikayet ediyorlar? Tüm bunları Radyo Trafik stüdyosunda dinleyeceğiz.
2: Habertürk ekibi burada efendim. İstanbul trafiğinizde gördüğünüz, yaşadığınız ne varsa en büyük sıkıntıları, en ciddi problemleri bizimle ve şu anda misafirimiz olan Habertürk ekibiyle paylaşırlarsa seviniriz.
8: Kaynak problemimiz çok sıkıntı oluyor. Çalışmayan EDS'ler konusunda zaten çok müzdaribiz. Habertürk'ün ekibine de çok teşekkürler.
2: Kaynak büyük problem size gelmiş mesaj sevgili Habertürk ekibi. En çok gelen şikayetler tabii ki bu kaynak. Trafik kurallarının ihlali ve bu kuralların ihlal edildiği durumlarda yeterli denetimlerin olmaması.
4: Kaynakçılık her sürücünün ortak isyanı. Trafiği sıkıştıran bir başka kronik sorun daha var.
9: Kaza ve arızalar. Kaza varsa trafik var. Arıza varsa trafik var. Arkada yoğunluk oluşuyor. Kaza alanına kurtarıcı gelemiyor.
10: 2000'e yakın kameramız, 2000 civarında sensörümüzle İstanbul trafiğini anlık olarak izliyoruz. Kaza geçirip orada yolu kapatan herhangi bir araç olduğunda biz İstanbul'daki çekicilerimize hemen iletişime geçiyoruz.

0: O3'teki kazanın trafiğe etkisi hala çok yüksek. Bir yeni trafik kazası haberi aldık efendim. Ok Meydanı bağlantı yolu üzerinde bu kazanın meydana geldiği aktarılmış.
1: İstanbul'da sürücülerin bir başka şikayet ettiği konu da kazalara geç müdahale edilmesi. Bakın şu anda Büyükdere Caddesi üzerindeyiz. Burada bir kaza yaşanmış. İstanbul'da sık sık görülen bir manzara bu. O kazanın hemen arkasında araçlar uzun kuyruklar oluşturmuş. İşte kazalara geç müdahale edilmesi de yine İstanbul'da trafiği sıkıştıran bir başka etmen.
2: Düz yolda gidemiyorlar işte. İstanbul başlı başına bir trafik zaten. Daha dikkat.
1: Bir kaza daha var. Gördüğünüz gibi bir taksiyle bir araç çarpışmış. İşte bu araçlar burada durduğu müddetçe dalga etkisiyle trafik sıkışmaya devam ediyor.
3: Baksana geldi kenardan vurdu bize işte. Şimdi rapor yapacağız, ne yapacağız?
0: Sağmancılardaki kazanın yoğunluğu atış alanına daha gelmeden başlıyor.
4: Ufak bir kaza var. Kazadan dolayı bir trafik sıkışması var ondan dolayı. İnsanlık hali işte. Yapacak bir şey yok abi. İstanbul'un trafiği. Biz alışkınız böyle şeylere.
1: Kazalar, ihlaller ve hızla artan araç sayısı. Milyonlarca sürücü aynı soruyu soruyor. İstanbul'un trafik sorunu çözülebilir mi?
5: İstanbul'da bir şey yapılacaksa önce baş noktaya, bir numaraya trafiği koymak gerekiyor.
6: Sadece yol yapmak, arz etmek, yolları açmak yeterli gelmiyor. Yapılması gereken en önemli şey orta ve uzun vadede kitlesel taşımayı arttırmak, daha verimli hale getirmek, daha konforlu hale getirmek.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 18, Bursa yağmurlu 17 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu ve yağmurlu 24, Muğla yağmurlu 23 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 20, Adana yer yer yağmurlu 24 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 19, Trabzon yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Kayseri yağmurlu 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Erzincan yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 27, Mardin parçalı bulutlu 19 derece.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Gün biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
4: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
3: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.

Web saatimiz 8'e doğru ilerliyor. Bir kez daha günaydın. 14 Mayıs Perşembe sabahındayız. Saat 7'de başladı. Yolculuğumuz devam ediyor efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir kez daha gün başlıyor da bendeniz Murat Güloğlu. Mesajlarınızı da bekliyoruz. Ve bir taraftan da son dakika gelişmeleri söz konusu. Zira Trump-Xi görüşmesi söz konusuydu. Nihayetlendi ve şimdi Amerikalı CEO'larla görüşmede söz konusu. Ve hep beraber göreceğiz ve ilerleyen dakikalarda da konuklarımızla durumu değerlendireceğiz. Trump 8,5 yılın ardından Çin'e gitti biliyorsunuz. Yaklaşık zirve 2,5 saat sürdü ve önemli bir zirve idi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı beraberindeki heyetle Pekin'e inmişti dün Trump için. Bugün Çin'in meclisi büyük halk salonunda resmi tören düzenlendi. İki lider tokalaştıktan sonra ülkelerinin heyetleriyle selamlaştı. Törende ABD Milli Marşı çalındı. 21 top atışı da yapıldı. Ardından Çin Milli Marşı okundu ve Çinli öğrenciler o sırada iki ülkenin bayraklarını salladı. Böylesi renkli görüntülerle başladı süreç ve karşılamanın ardından heyetler büyük halk salonuna da giriş yaptı. Bu fotoğraf çekiminin ardından ilk açıklamayı Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yaptı. Xi, 2026 Çin-ABD ilişkilerinin geçmişi sürdürmesi ve geleceği açması için tarihi bir dönüm noktası olduğu bir niteliğinde olduğunu söyledi ve önemli bir yıl olsun temennisinde bulundu. Çin'le ABD ilişkilerinin stabil olmasının dünya için faydalı olduğunu da vurguladı. Dünyanın yeni bir yol ayrımına geldiğinin üzerinde durdu Xi. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ortak çıkarların farklılıklarından daha ağır bastığına her zaman inandım cümlesine yer verdi. Trump ise Xi ile uzun zamandır tanıştıklarını söyledi. İki ülkenin en uzun ilişkisine sahibiz dedi. Trump ülkeler arasında sorun olsa bile telefon görüşmesi yaptıklarını söyledi. Sorunlarımız olsa bile hızlıca çözdük ifadesini kullandı. Trump, Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişki her zamankinden çok daha iyi olacak açıklamasında bulundu. Beraberindeki iş insanları heyetine atıf yaptı Trump. Şirketlerin en üst düzey isimleri geldi. Ticaret ve iş yapmak için buradayız açıklamasını da yaptı. Trump ile Xi görüşmesi sona ererken Çin Devlet Başkanı'nın Amerikalı şirketlerin CEO'larıyla görüşmesinin ise sürdüğü öğrenildi. O da sona erdi. Trump, öğleden sonra UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve Çin imparatorlarının da misafirlerini ağırladığı Cennet Tapınağı'nı ziyaret edecek. Akşamsa onuruna verilecek yemeğe katılacak ve Cuma günü Çin lideriyle çay buluşmasıyla beraber bir araya gelecekler. Aynı gün bir çalışma yemeği yenecek ve sonrasında ülkesine dönecek Trump. Evet, bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran savaşının gölgesinde kritik bir zirveydi bu. Donald Trump 8,5 yıl sonra dediğim gibi Çin'e gitti ve Trump'ın 3 günlük zirvesi son derece mühim. Siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş'la bu durumu değerlendireceğiz. Hocam, öncelikle günaydın diyelim yine. Önemli bir zirve.

0: Bu zirveden sonra diye sorayım, dünya bu görüşmeden önce ve sonra diye ayrılabilecek bir tarihi dönemeçte miyiz, yoksa normal işler devam eder mi yine, ne dersiniz?
1: Günaydın Murat Bey, iyi yayınlar diliyorum. Tabii ki dünya bu zirveye kilitlenmiş durumda ve bu zirve bir diplomasiden daha ilerisini ortaya koyan bir beklentiyle dünya kamuoyunda karşı karşıya bırakmış durumda. Bunlar nedir peki baktığınız zaman? Küresel ölçekli enerji trafiğinin yönetilmesi, finansal rezervin yönetilmesi, akış dinamiğinin tamamen kontrol altına alınması, ortak hareket edilmesi veya ayrışarak kutup başları olarak yeni dünya düzeninin şekillenmesi noktasına kadar varacak bir diplomasi ve iki ülke arasındaki bu görüşmelerin neticesi dünyadaki tüm ülkeler tarafından merakla beklendiğini ifade etmemiz gerekiyor. Tabii ziyaretin iki ülke arasındaki boyutuna da baktığımız zaman ticaret baskısı boyutu var ki bu bir baskın bir ve baskıcı bir ziyaret mi yoksa barış için bir baskı ziyareti mi diye de soruları beraberinde getirdiğini ifade etmemiz gerekiyor. Tabii ticaret baskısı, teknoloji baskısı, enerji baskısı ve jeopolitik baskı Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çin üzerinde uygulanmak üzere yapılmış bir ziyaret olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çin açısından da değerlendirdiğimiz zaman Çin'in çok yumuşak olarak Go stratejisine dayanarak düşmanını zayıflatma noktasındaki hamleleriyle beraber bugün Amerika Birleşik Devletleri bu zayıflatmanın karşısında stratejik işbirliği peşinde koşacak bir yakınlaşmayı ortaya koyacak bir girişimde de bulunduğunu ifade etmemiz gerekiyor ki bu süreç dünyanın yeniden şekillenme sürecinde Alaska sonrası Rusya-Amerika görüşmelerinde arka bahçe stratejilerindeki değişimin Çin-Amerika görüşmelerinde de yine arka bahçelerinde bir değişimi beraberinde getirecek mi sorularını da beraberinde getiriyor. Çünkü Tayvan ve İran yaklaşımı yine Çin'in Venezuela yaklaşımı sonrası Kanada ile yaptığı stratejik enerji anlaşmaları tüm boyutlarıyla beraber ele alınacağı bir görüşme trafiğinin yoğun şekilde gerçekleşeceğini söylememiz gerekiyor ki ve sonuç şu: Amerika Birleşik Devletleri açısından bu süreci değerlendirdiğimiz zaman yaşanılan savaşlarda Batı teknolojileriyle Doğu teknolojilerinin artık önemli bir pazar yarışına girdiği gerçeğini gördüğümüzde bu görüşme çok çok stratejik bir önemi arz ettiğini söylememiz gerekiyor. Ama diğer bir önemli unsur da Çin açısından değerlendirdiğimiz zaman Amerikan pazarına olan ihtiyacı yaklaşık 600 milyar dolar aşan bir ihracat kapasitesiyle Amerikan pazarında var olan Çin'in ürünlerinin Amerikan pazarının kapalı olmasıyla beraber uğrayacağı kayıplar ve yine Amerika açısından değerlendirdiğimiz zaman tarım sektöründeki önemli üretim kapasitesinin özellikle Çin pazarına ulaşması noktasındaki Çin'in izleyiciye tavır, karşılıklı çıkar ve menfaat doğrultusunda bir hareketlenmenin olduğunu görürüz. Ancak çok stratejik bir heyetle gidiyor Trump. Bundan evet. Önceki ziyaretinde de yaklaşık 30 tane büyük şirketin CEO'sunu götürmüştü 2017 yılında Başkan Trump. Bu sefer de kimi kaynaklara göre 12, kimi kaynaklara göre 17 olan bir önemli bir 10 trilyon dolarlık bir hacmi yöneten sermaye grubunu götürüyor ve sermaye grubunu Çin'e götürmesiyle de beraber aslında verdiği algı çok çok önemli. Çünkü hala dünyadaki tüm üretim noktalarının patronu benimle algısı demektir ki Çin'in üretim noktasındaki ulaştığı gücün karşısında benim de evet. üretim gücü, kapasitem var algısını dünya kamuoyuyla ve Çin'e kabul ettirme stratejisi olarak değerlendirebiliriz.
0: Peki hocam, öncelikle şunu yeniden sorayım. Bunu bir ticaret görüşmesi olarak mı algılayalım, yoksa stratejik, özellikle dünyadaki stratejik noktaları ele geçirme olarak mı algılayalım, yoksa farklı sebepleri var mıdır? Bir taraftan da ellere baktığınız zaman kimin kozu çok daha iyi?
1: Şimdi tabii ki tarafların birbirlerine karşı kullanacakları kartlar çok çok stratejik konumda. Amerika Birleşik Devletleri açısından değerlendirdiğim zaman elindeki kartlar enerji jeopolitiği anlamında önemli. Ve Venezuela'yı ele geçirdikten sonra İran'a karşı hamlesiyle de aynı stratejiyi beklerken çok sert bir kayaya çarptığını söylememiz gerekiyor. Tabii. İki ülkenin enerji, dünyadaki enerji rezerv toplamına baktığımız zaman Venezuela'nın 303 milyar varili aşan bir petrol rezervi tespit edilmiş kaynakları söylüyorum. İran'ın da 295 milyarı aşan bir petrol rezervi olduğunu gördüğümüzde bu dünya petrolünün %32'lerine denk geliyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri eğer bu iki noktayı tamamen kontrolüne almış olabilseydi Çin'in yumuşak karnı olan enerji jeopolitiği kartını elinde bulunduracaktı. Ama bu savaş sürecinde Amerika Birleşik Devletleri çok daha farklı bir kartı ele geçirdi. Bu nedir peki? Hürmüz

0: Boğazı'nda İran'ın izlediği politikaların karşısında uyguladığı ablukayla beraber dünya enerji jeopolitiğini kontrollü kriz ve kaos üzerinden ele geçiren bir Amerika Birleşik Devletleri görüyoruz. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrollerini ele geçirmesinden daha ziyade çok çok daha önemli bir kart olarak dünyanın enerji kriziyle karşı karşıya kalmasını sağladı ki dünyadaki ülkelerin petrol rezervlerine baktığımız zaman 90 günle 120 gün arasında tüm rezerv stokları. Bugün
1: Geçen
0: savaşın
1: okumuştuk, 101
0: 70.
1: gün denmişti geçen hafta daha doğrusu hocam.
0: Evet. Bugün haftada 100 milyon varillik bir petrolün dünya piyasalarına arzının eksildiği bu Hürmüz'den bu süreci değerlendirdiğimizde artan petrol fiyatlarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşın maliyetini de karşıladığını söyleyebiliriz ki savaşın maliyeti Amerika Birleşik Devletleri'nde kimi kaynaklara göre 30 milyar
1: Evet.
0: doları bulmuş durumda, kimi kaynaklara göre de 50 milyar dolar. Tabii enerji jeopolitiği şu anda baktığımız zaman Çin'e karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde önemli bir kart. Diğer bir önemli stratejik nokta da stratejik geçiş noktalarındaki Amerika Birleşik Devletleri'nin çok hızlı bir şekilde attığı adımlar.
1: Hocam
0: Malak
1: çok affedersiniz,
0: Boğazı.
1: Araya girebilir miyim? Bir virgül atalım. Şu andaki görüntülerin canlı olduğunu ifade edelim. Hem şey hem de Trump basın mensuplarına bir açıklama yaptı ayaküstü. Tabii derinlemesine bir konuşma söz konusu değildir ama en azından heyetler arasında neler konuşulduğu, neler söylendiğine yönelik olarak açıklamalar ve soru işaretleri cevaplandırıldı. Bir taraftan da şu anda Xi ve Trump beraber yan yana yürüyorlar. Süreç devam ediyor. Buyurunuz efendim.
0: Tabii diğer bir nokta da Amerika Birleşik Devletleri açısından değerlendirdiğimiz stratejik geçiş noktaları. Tabii Hürmüz'de istediğini elde edemeyen Amerika Birleşik Devletleri Panama'da istediğini elde etti.
1: Evet.
0: Diğer bir hamleyi de çok stratejik olarak savaş devam ederken Malakka Boğazı'ndaki hakim ülkelerle yaptığı stratejik askeri anlaşmalarda görmemiz gerekiyor. Ve diğer çok çok daha önemli bir nokta da Asya Pasifik'teki Güney Kore ve Japonya ile stratejik işbirliği çerçevesinde oluşturduğu yeni askeri yapılanmalarda görmekteyiz ki Amerika Birleşik Devletleri Çin'i çevreleme doktrini çerçevesinde çok hızlı hareket ettiğini söylememiz gerekiyor. Peki bunun karşısında Çin'in elinde neler var? Tabii Çin'in elinde önemli bir rezerv para kapışması var. Yuan ve dolar anlamında. Çünkü
1: Tabii.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin kaybetmek istemediği en çok nokta ateşsiz silah olarak dünya ülkelerini en çok etkileyen rezerv para noktasından yaptırım kuvveti. Bunun karşısında ülkeler yuan ve kendi para birimleri üzerinden bugün ticareti daha çok yapmaya başladı. Bu da Amerika Birleşik Devletleri için önemli bir prestij kaybı ve aynı zamanda da güç kaybı anlamına geliyor 21. yüzyılda. Tabii Çin'in elindeki diğer bir nokta hep söyleniyor. Nadir toprak elementleri. Nadir toprak elementleri haricindeki diğer madenler. Bunlar neler peki? Galyum. %98.7. Birkaç örnek vereceğim müsaade ederseniz Murat Bey.
1: Buyurun.
0: Magnezyum %95. Tungsten savunma sanayisi için çok çok stratejik bir üründür bu. %82.7.
1: Bu oranlar
0: Yine
1: dünya çapındaki
0: dünya çapında Çin'in hakim
1: oldu
0: olduğu
1: diyorsun.
0: hakim evet hakim olduğu oranlar.
1: Vay be.
0: Alüminyum 59.7. Tabii Çin neredeyse hepsinde lider üretici
1: Evet.
0: konumunda. Dolayısıyla 21. yüzyılda değişen savaş teknolojilerine baktığımız zaman Murat Bey, Amerikan savunma sanayisi hem Pakistan-Hindistan savaşında hem son yaşadığı kendi İran'la savaşında teknolojilerinin yeni savaş enstrümanları karşısındaki yeterli olup olmadığının tartışıldığı bir konjonktüre gelindi. Ve artık dünya ordularında mühendis askerlerin görev alacağı bir savaş teknolojileriyle karşı karşıyayız
1: Evet.
0: ki Amerikan savunma sanayisi eğer Çin'in sahip olduğu bu ürünleri elde edemezse ya da Çin'in Amerika'ya karşı uyguladığı bu yaptırımların önüne Başkan Trump geçemezse Amerikan savunma sanayisi
1: Evet.
0: önemli bir prestij kaybıyla da karşı karşıya kalacak ki hatırlayalım 1.2 trilyon doları bulan bir savunma harcaması olan bir Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Ve en büyük dünyadaki hakimiyet gücünün dinamiği olan askeri güç yapılanmasından bahsediyoruz. Sanayisinin sekteye uğraması, Çin'in yeni teknolojilerle dünyadaki tüm orduların şekillenmesindeki bu madenlerin stratejik önemini göz önüne bulundurduğumuzda Çin'in çok çok daha stratejik bir
1: Evet.
0: konjonktüre sahip olduğunu söylememiz gerekiyor. Diğer bir nokta ise Çin'in dünya ticaretindeki uyguladığı politikalar. Özellikle Güney Afrika'ya sıfır vergi oranıyla beraber başlattığı yeni bir süreç.

0: Amerika Birleşik Devletleri için çok çok önemli bir prestij kaybını beraberinde getiriyor ki Başkan Trump'ın dengesiz gümrük vergileri uygulaması da göz önüne aldığımızda ve tehdite dayalı politikaları Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün dünyada artık nefreti en üst zirveye çıkarttığını gördüğümüzde Çin'in yumuşak ekonomik politikalarıyla stratejik noktalara yatırım yaparak sonra oraları ele geçirmesiyle elde ettiği güç noktasında karşılıklı bir güç dengesinin artık bu görüşmeden sonra netleşeceğini de söylememiz gerekir Murat Bey.
1: Şimdi bakıldığı zaman aslında tabii Çin çok daha kendini gizleyen ve mümkün mertebe ön plana çıkmamaya gayret gösteren bir ülke olarak görülüyor. İşte İran
0: Evet.
1: savaşında da bunu açık ve net aslında görebildik. Ortaya kendisini koymadı ama verdiği istihbarat raporlarıyla İran'ın belki bu direnişinde en önemli katkıyı sunduğu hep konuşula gelir, hep söylene gelir. Peki özellikle Çin'i bir çevreleme durumundan söz ediyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bu ziyaretle acaba bu çevreleme nereye doğru evrilir? Bir taraftan da baktığımız zaman bizi ilgilendiren tarafı ne olabilir? Bölge için ne olabilir? Türkiye'yi merkezde nasıl ilgilendirir bu durum?
0: Tabii baktığımız zaman şimdi iki ülke arasındaki 70'li yıllardan bu yanaki gelinen süreci iyi analiz etmemiz gerekir bu sorunuza karşı Murat Bey. Neden bunu söylüyorum? Çünkü tarihte ping pong diplomasisi olarak geçen bir süreç var. Hatırlarsanız Henry Kissinger'ın rahatsızlığım nedeniyle Pakistan'da tedavi göreceğim sürecinden sonra Çin'e gidip yaklaşık 1,5 ayı aşan bir sürede iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesiyle ilgili bir çalışma stratejisi vardı. Ve bu çalışma stratejisinden sonra ortaya çıkan bir yapılanma vardı ki bu ping pong diplomasiyle beraber Çin'in dünya sahnesinde kabul edilişini biz gördük. Ve aynı zamanda da Tayvan'a bakış açısının da Amerika Birleşik Devletleri'nin o zaman değiştiğini gördük. Ve o süreçten sonraki ortaya çıkan konjonktür, bugünkü gelinen konjonktürle karşılaştırdığımızda iki ülke arasındaki ilişkilerin acaba bu görüşmeden sonra da mı aynı şekle ulaşabileceğini söylememiz gerekiyor. Tabii burada önemli bir nokta var. Taraflar birbirinin hem güç dinamiklerini çok derinden takip ediyorlar hem de birbirlerinin hamlelerine karşı çok stratejik hamlelerle cevap veriyorlar. Hem Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın çevrede kendine göre bir doktrini var ve zayıflatma doktrini var görünmeden. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri güç kapasitesine dayalı bir çevreleme doktrini ve tehdit doktrini var. Çin'in bu hamlesi yumuşak doktrin özellikle Kanada'daki stratejik anlaşma
1: Evet.
0: ve Kanada'nın yaklaşımıyla beraber Amerika'nın en yakın burnunun dibinde olduğu bir gerçeği gördüğümüzde ve teknoloji
1: Biraz da
0: yarışlarının
1: Trump itti ama galiba bu anlaşma için.
0: Evet, doğru söylüyorsunuz. Teknoloji yarışlarının 21. yüzyılda en üstün güç dinamiğini oluşturduğunu gördüğümüzde Huawei'in yöneticilerinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından Kanada'da tutuklanmasından sonraki istihbarat savaşları anlamında da değerlendirdiğimizde stratejileri birbirlerine karşı çok akıllı bir şekilde kullandıklarını
1: Evet.
0: söylememiz gerekiyor. Ve bu buradaki esas süreç tabii sınırlı olmaktan ziyade birbirlerini tehdit ederken de birbirleri için nasıl kazan kazan politikasını oluşturabilecekleri stratejilere de dayandığını söylememiz gerekiyor. Unutmayalım ki her çevreleme doktrini ve çevreleme neticesindeki imzalanan anlaşmalar bir ekonomi maliyeti getirir.
1: Tabii.
0: Ve bu ekonomi maliyeti Amerika açısından değerlendirdiğimizden askeri güç ve askeri sanayisi ürünlerinin satılması anlamına gelir ve aynı zamanda da Amerika'nın etkinliğinin artması anlamına gelir. Çin açısından da değerlendirdiğimiz zaman üretim merkezli, ekonomik merkezli ve daha çok stratejik noktaları kontrol altına alarak Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı hamle olarak bunu değerlendirmemiz gerekir ki bu her iki taraf için de şu anda dünyadaki tüm coğrafi alanlarda ki sınırları belli olmayan bir dünya gerçeğiyle karşı karşıyayız. Çünkü savaşların da boyutu değişti.
1: Tabii.
0: Bu savaşların boyutları dijital teknolojilere dayalı bir boyuta ulaştığı için tehditin boyutları ve çevrelerinin boyutları da çok farklı bir konjonktüre kavuştuğunu söylememiz gerekir Murat Bey.
1: Peki Sayın Hocam, özellikle Amerika-Rusya düşmanlığı diyelim çok konuşulurdu, soğuk savaş vesaire zamanla yerini Çin'e bıraktı anladığımız kadarıyla. Burada özellikle bir al-ver dengesi oluşabilir mi? Yani Trump Tayvan senin olsun, Grönland'ı bana ver ya da şura senin olsun, bura benim olsun. Bir paylaşım zirvesi mi acaba bu dünyayı?
0: Tabii bakın büyük güçler artık tek başına

0: arkadaşlarına. Dünya bir stratejik boşlukta Murat Bey, bir kere onun altını çizelim. Bu ne mana ifade ediyor? Dünya bir gücün tamamen hakimiyetinden çıkmış durumda. Yani baktığımız zaman iki kutuplu dünya düzeni, tek kutuplu dünya düzeni ve artık çok katmanlı, çok finansal sistemli, daha çok akış trafiğini yönetebilen güçlerin hakim olduğu bir coğrafyaya yani şu anda 21. yüzyılda. Ve bunun da en büyük nedeni ulaşılan teknolojik güç kapasitesinin ordular üzerindeki tehdit boyutlarını değiştirmesinden kaynaklanıyor. Bu peki nedir tehdit boyutları baktığımız zaman? Artık sınır komşunuzla savaşın pek bir anlamının kalmadığı gerçeğini görüyoruz. Yani 10 bin kilometre uzaktaki bir düşmanınıza göndereceğiniz yüksek nitelikli bir füzeyle beraber artık tehdit unsurusunuz. Eğer sizin bunları koruyacak hava savunma sisteminizde yok ise ya da yüksek nitelikli cevap verebilecek bir füze kapasiteniz yok ise sahip olduğunuz hiçbir teknolojinin anlamının olmadığı bir dünya gerçeğiyle karşı karşıyayız. Tabii bu zirveden sonra dünya Alaska sonrası nasıl bir paylaşıma girdiyse bu zirveden sonra da dünya şekillenme sürecine girecektir. Ve burada şu nokta çok çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri rezerv para hakimiyetini devam ettirecek mi, ettirmeyecek mi? Amerika Birleşik Devletleri açısından ve dünyanın geleceği anlamında
1: hocam
0: çok çok
1: affedersiniz, Hürmüz
0: önemli.
1: Boğazı'nda İran özellikle Çin yuanını devreye sokunca işler biraz daha değişti.
0: Evet. Ve şimdi enerji jeopolitiği biliyorsunuz 73 sonrası Suudi Arabistan'a güvenlik garantileri verilmesiyle beraber petrodolar üzerinden dünya trafiğinde hakimdi. Peki bu petrodoların finansal rezerv parası hangi ülkenin ekonomik girdilerine yatmaktaydı? Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolündeydi. Hem satarken para kazanıyordu hem de finansı yönetirken para kazanan bir Amerika Birleşik Devletleri gerçeği vardı. Bunu yaptırım silahı olarak kullanınca ülkeler kendilerine bir çıkış yolu aradılar ve doğunun yükseldiği bir noktada artık çok katmanlı bir yapılanma da cevap vermeye başladı. Güce dayalı bir sistemde. Bu güce dayalı sistemin oluşturduğu bir nokta var. Nedir bunun? Batı'nın oluşturduğu sistemlerin karşısında güç boşluğu, biraz önce ifade ettim, stratejik bir boşlukta dünya. Bu stratejik boşlukta ortaya çıkacak olan yeni yapılanmalar dönemi. Bu yeni yapılanmalar döneminde yeni ittifaklar sürecinde beraberinde geçiyor. Bu ittifaklar 20. yüzyılın stratejik ittifakları çerçevesinde değil, işbirliği ittifaklarıdır. Bakın ittifakların boyutlarının değiştiğini ifade ediyorum. Ve stratejik işbirliğiyle ülkeler birbirlerinin kazan kazan politikalar çerçevesinde hareket ettikleri yeni bir dönemi 21. yüzyılda görüyoruz ki bu işte hem Çin'in hem Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki yeni dönemdeki bu süreçten sonra ortaya çıkacak şekillenmesini de ortaya çıkartacaktır ki Alaska sonrası bir şekillenme belli olmuştu. Şimdi Pekin sonrası da bu şekillenme daha da giderek hem tarafları hem boyutları hem de ölçek kapasitelerini ortaya çıkartacaktır Murat Bey.
1: Peki hocam, şu noktada şunu sormak isterim. Mesela siz bir devlet yöneticisi olsanız iki güç arasında hangisini tercih edersiniz? Bu şu dakikadan sonra kimin yanında olmak çok daha mantıklı?
0: Şimdi tabii ki önce kendi kapasitemi kontrol etmem gerekir Murat Bey. Kendi kapasitem, kendi yeteneklerim ve kendi güç internantıma bakmam gerekir. Tabii devletle ülkeleri, dünyadaki devletlerle ülkeleri ayrıştırmamız gerekir. Eğer siz bir devlet kimliğine sahipseniz, kendi kapasitenizi, kendi geçmişinizi göz önüne alarak devlet anlayışınızı ve politikalarınızı ortaya koymanız gerekir. Ki bunu devletler yapıyor ve bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la yaşadığı diplomatik görüşmelerindeki sıkıntının ana nedeni de budur. İran'ın bir devlet olmasıdır, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir ülke olmasıdır.
1: Doğru bir...
0: Altını çizerek söylüyorum.
1: Evet, o ayrımı iyi yaptınız hocam, sağ olunuz.
0: Yani dolayısıyla siz bir devletseniz ona göre stratejinizi belirlersiniz ve hamlelerinizi ve internantınızın varlığını kabul ettirerek karşı tarafa sizin de kolay kolay yem olmayacağınızın algısını vermeniz gerekir. Ama yoksa cetvelle çizilmiş, cetvelle terbiye edilen yönetimler tarafından oluşturulmuş ülke konseptindeyseniz zaten güvenliğinizi başkalarına teslim etmişsinizdir. Ekonominizin kontrolü başkalarındadır. Kaynaklarınızın da kontrolü başkalarındadır. Dolayısıyla siz kendinize göre güçlü olan tarafı seçerek yol haritanızı çizersiniz. Ama unutmayalım ki dünyadaki güç dengelerinde artık farklı bir yaklaşım var. Siz elinizdeki kabiliyetleri kendi kaynaklarınızla oluşturacağınız kendi internantınızdaki stratejik işbirliği çerçevesinde ülkeleriyle yapabilirseniz siz de bir güç konumuna

0: gelirsiniz ve politikanızı buna göre belirlersiniz. Ama tek başınıza hareket ederseniz bugün bölgemizdeki en büyük sıkıntı güvenlik doktrini, enerji jeopolitiği anlamında değerlendirdiğim zaman en büyük sıkıntı bu. Ülkeler ve devletler ayrımı vardır bizim coğrafyamızda. Dolayısıyla ülkelerin işgal boyutuyla karşı karşıya kalacakları bir döneme giriyor ki ülkelerin atları var olacak ancak kaynakları başkaları tarafından kontrol edilen, yönetilen bir dünya gerçeğine doğru adım atılıyor.
1: Peki bu noktada hocam bir 10 yıl ya da 20 yıl sonra Çin mi daha ön planda olacaktır, Amerika Birleşik Devletleri mi?
0: Tabii bakın dünyadaki teknoloji yarışları bu süratle devam ederse...
1: Affedersiniz, Çin bu arada yani giden en azından orada görev yapan arkadaşlardan da biliyoruz. Çin bambaşka bir dünyada yaşıyor şeklindeki düşünceleri çok fazla duyuyoruz.
0: Şimdi tabii ki Çin dünyada bu ölçeğe nasıl geldi sorusundan gelerek sizin sorunuza ulaşayım isterseniz, müsaade ederseniz. Tabii Çin bir mühendis ordusu yarattı. Mühendis ordusunu dünyanın çok birçok noktasına gönderdi. Fotoğraflarla ürünleri çekti. Sonra parçalarla tahlil etti. Sonra taklitle üretime geçti. Sonra da kendi marka ve modelini yaratacak bir yapılanmaya geçti. Sert, kapitalist ancak acımasız bir tavizsiz yönetim anlayışıyla bunu uyguladı. Ve bugünkü güç noktasına gelmesindeki ana neden de ucuz iş gücü maliyetiyle dünyayı sömürmek isteyen sömürgeci batı anlayışının Çin'deki ucuz iş kaynağı üzerinden dünyayı sömürme stratejisinin yanlışlığını artık Başkan Trump'ın da gördüğünü ifade etmemiz gerekiyor. Hı hı. Ve bu süreçte gelecek önemli son 30 yılda 40 yılda kim güç konumuna gelecek? Teknolojiyi ve ham maddeyi ve Afrika'ya bakışını en iyi şekilde değerlendiren ülkeler önemli bir güç merkezi konumuna gelecektir. Bakın bir kez daha söylüyorum, evet. Afrika'yı iyi değerlendirenler.
1: Doğru. Neden Afrika üzerine durdunuz hocam?
0: Çünkü dünyanın gelecekteki en büyük maden kaynaklarının olduğu yer.
1: Yani yer altı kaynağı açısından bakıyoruz çünkü.
0: Evet. Hani, hayır, bir de önemli bir pazar.
1: Evet.
0: Aç bir pazar.
1: Ama genel olarak açlıktan da söz edilebilir bir taraftan. Bizim tabii hafızalarımızda yer alan Afrika ile şimdiki Afrika arasında çok farklı bir durum mu söz konusu oldu son yıllarda?
0: Tabii bakın aslına bakarsanız teknoloji, Amerika Birleşik Devletleri interneti dünyaya sunarken önemli bir istihbarat veri kaynağı olarak bunu sunmuştu ve önemli bir ekonomik külfetten de kurtulmuştu.
1: Doğru.
0: Ancak bir diğer önemli bir nokta da dünyaya kazandırdı. Ülkelerin benlik ve bilinçlenme noktası. Tabii bilgi akışı her ne kadar bilgi kirliliği de çok fazla olsa bilgi akışı ülkelerin ve toplumların üzerinde çok farklı bir etkileşim yaptı. Evet, farklı bir boyutu var. Aile düzenidir, ahlak düzenidir, hı hı, ya da sömürgeci anlayışa bakış gibi noktalarda farklı bir süreci ortaya çıkarsa da ülkelerin yerli ve milli insanların benliklerinde bir milliyetçilik akımını da beraberinde getirdi. Ve aynı zamanda dünyadaki en uç noktadaki teknolojiden anında haberdar olunmasıyla da beraber taklit ve üretme noktasını da beraberinde getirdi.
1: Doğru.
0: Ya da bir tuşla 12 bin kilometre uzaktaki bir kişiyle çok yakın arkadaş olma selahiyetini beraberinde getirirken kültür etkileşimini de beraberinde getirdi.
1: Tabii.
0: Unutmayalım ki Amerikan emperyalizminin en büyük dünyadaki etkin olduğu nokta kültür emperyalizmi üzerinden insanları sömürmesi ve hayranlık etkisiyle beraber kendilerine ufukların dönmesini sağlama noktasıydı ki bugün bu sürecin değiştiğini görmekteyiz. Benlik ve milliyetçilik bilinci aynı zamanda farklı alanları da ve farklı ülkelerle de bu işlerin yapılabileceği algısını ortaya çıkarttı. İşte Batı burada kaybetti.
1: Doğru. İşte bu noktada Çin ön plana çıkıyor derken evet, siz de onu söylediniz. Hocam şimdi evet, açıklamalar söz konusu, hemen aktarayım. Tabii Trump yine bildik şeyler söylemiş. Görüşme harika geçti. Çin çok güzel, inanılmaz bir yer. Muhteşem bir lider diyor Xi için. Harika bir ilişkimiz var. Her şey muhteşem vesaire gibilerinden bildik cümleleri yine kurmuş. Öte yandan Çin'in kapısı daha geniş açılacak diyor Xi Jinping ve CEO'larla da görüştü Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji firmalarıyla. Bütün bunlar bakıldığı zaman tabii ki her şey çok güzel, çok iyi gözüküyor ama hani sonrasında ne olur ne biter, en azından arka kapı diplomasisinde neler yaşanır onu zaman içinde görürüz. Şeyi sormak isterim, İran savaşını etkisi ne olabilir? Bugünden yarına Brent petrol demen bir düşüş hisseder miyiz ya da Hürmüz Boğazı açılır mı hemen, ki bu da eğer böyle bir şey olursa bizzat cebimizi ilgilendirir.

0: direceği için ha bu zirve olumlu geçti diyebiliriz en azından.
1: Tabii bakın şunu söylememiz gerekiyor Murat Bey. Bu zirveden olumlu bir sonuç çıkarsa dünya ekonomisi bir rahatlama sürecine girebilir. Bir nefes alabilir. Ama enerji jeopolitiğindeki kriz devam ederse bu rahatlama kısmi bir rahatlama olur. Sonrasında eğer Başkan Trump'ın İran Çin ziyareti öncesi İran'a yeni bir operasyon adı altıyla 60 günlük bir süreci başlatacağını ifade eden açıklamaları devam eder ise yine enerji jeopolitiği üzerinden dünya ekonomisi bir çıkmaza girer. Bir kere bunu söylememiz gerekiyor.
0: Son bakayım şöyle petrol fiyatları 106 100 dolar 107 dolar seviyesinde stabil devam ediyor. En azından bir iniş ya da bir çıkış söz konusu değil. Buyurunuz hocam.
1: Tabii burada sınırlı bir uzlaşı bildirisi görüyoruz sizin bu açıklamalarınızdan. Yani bu nedir? Ticaret konusunda iki ülke birbiriyle bir anlaşma zeminine girmiş gibi gözüküyor. Hı hı. Teknoloji ve yatırım konusunda girmiş gibi gözüküyor. Bölgesel güvenlik anlamında kendilerinin bu süreçte hangi politikalar izleyeceği noktada bir açıklama olmadığını görüyoruz ki bu İran'a yaklaşımı ya da enerji jeopolitiği konusunda Çin'in ihtiyaç duyduğu noktadaki önemli bir süreç. Yuan'ın petro yuan üzerinden dünyadaki giderek artan %6'lara ulaşan etkinlik derecesi bunlar uzlaşının içinde yokmuş gibi gözüküyor. Tabii savaş yok ancak bir kopuşdan bahsedebiliriz belli alanlarda. Hı hı. Belli alanlarda da anlaşmadan bahsedebiliriz. Bunu tabii piyasalar satın alabilir, piyasalar önemli ölçüde rahatlayabilir ama enerji jeopolitiği tekrar gündeme gelirse bu çok çok büyük bir riski de beraberinde getirir. Ama şu var tabii eğer Çin Amerikan tarım ürünlerini, hı hı, özellikle Amerikan tarım ürünlerini yaklaşık 1 trilyon dolarlık ya da 3 yıllık 6 yıllık anlaşma yapar ise 2 trilyon dolarları aşan bir anlaşmayla bir anlaşma yapar ise hem Başkan Trump'ın siyasi geleceğinin önemli ölçüde Kasım seçimlerinde garanti altına alınması ve Başkan Trump'ın bunu Amerikan kamuoyunda çok stratejik olarak magacılar üzerinden kullanmasını sağlar. Evet. Hem de Amerika'daki Başkan Trump olan baskıların azalması yönünde önemli bir kazanım elde eder. Tabii Çin açısından da baktığımızda Tayvan'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin vereceği tavizler. Karşılıklı tavizler bu anlaşmanın içeriklerini daha çok belirleyeceğini söylememiz gerekiyor. Ama küresel yönetişim anlamında bunu değerlendirdiğimizde ise birçok özellikle BRICS de dahil olmak üzere G20, APEC zirvesi de dahil olmak üzere çatışmasız bir yönetim için ortak bir mekanizma kurulması kararı çıkar ise o zaman dünya tamamen rahatlayabilir diye söyleyebiliriz buna.
0: Hocam Tayvan'dan söz ederken iki lider görüştüğü anda Tayvan hükümet sözcüsünden bir açıklama geldi. Tam da o sırada az önce Çin askeri tehdidi bölgenin tehlikenin tek kaynağıdır diyor. Bölgedeki tehlikenin özellikle Tayvan Boğazı'nda ve Hint Pasifik bölgesindeki tehlikenin tek kaynağı. Yani herhalde diyor ki Sayın Trump bizi satma Çin devletine karşı böyle kendisini bir gösterme niyetinde anladığımız kadarıyla.
1: Tabii bakın eğer bu görüşmeden, bu zirveden anlaşma çıkar ise G2 zirvesi tekrar 2010 sonrası geri döndü diyebiliriz. Bunu bir kere dünya iki patronlu yönetilecek bir şekilde savaş boyutu, ekonomi boyutu, enerji boyutu, teknoloji boyutu ve dünyadaki madenlerin kontrolü boyutuyla değerlendirdiğimizde iki boyutlu bir yönetim şekline girdiğini söyleyebiliriz. Burada Rusya ne yapacak soruları akıllara gelir. Evet, Avrupa Birliği hangi Avrupa Birliği hangi dinamiklerle yol alacak? Hindistan ne olacak? Evet. Bizim gibi ülkeler hangi hamleleri yapmaları gerekir sorularını beraberinde getireceğini söylememiz gerekiyor.
0: Yani Murat, saflar biraz daha netleşecek mi bu görüşmelerden, bu zirveden sonra?
1: Evet, biraz daha netleşecek ve taraflar tamamen kendi internal etkilerindeki güç yapılanmalarını soğuk savaş dönemi gibi manevra savaşları değil teknolojik ve üstünlük noktasından ekonomik kaynaklı savaş stratejileriyle beraber ortaya koyacaklardır ki bu görüşme aslında bakarsanız çok büyük bir dünyadaki ekonomi savaşlarının görüşme zirvesidir.
0: Peki yeniden bizi merkeze koyarak şimdi Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz bir hayli fazla en azından ticaret anlamında. Avrupa Birliği de bu konularda fazla rengini belli etmiyor ama son dönemlerde Trump'ın özellikle AB ülke liderlerine üst perdeden konuşuyor olması, Çin

0: Ne doğru bir manevrayı gerçekleştirebilir mi? Bu noktada Avrupa Birliği ülkeleri, çünkü liderler de gidip geldi sürekli olarak Çin'e dair, Çin'e yönelik olarak. Acaba bu gidiş gelişler sıklaşır mı? İlişkiler daha mı fazla yoğunlaşır Avrupa Birliği ile Çin arasında?
1: Tabii bakın, Avrupa Birliği kendisine yeni bir güvenlik konsepti arıyor. Eğer bu güvenlik konseptinde bir kere şunu altını çizelim Murat Bey. Amerika

0: Çünkü değişen ordulardaki güç ve teknoloji kapasitelerinin yeniden dizayn edilme sürecine girdi dünya. Bakın ordular artık
1: Yani
0: çok
1: NATO eski
0: insansız.
1: NATO olmayacak mı?
0: Bakın ordular artık çok insan sayılı güçlerden oluşmayacak. Çok üstün nitelikli teknolojilerle oluşacak ve bu teknolojileri kullanan üstün nitelikli insan kaynaklarından oluşacak. Ve
1: Çin de
0: bu
1: başını çekiyor bu
0: yeni
1: konuda hocam.
0: evet ve Amerika Birleşik Devletleri de bu riski gördüğü için Avrupa'daki yapılanmasını bu şekilden yeniden dizayn ediyor. Yani Avrupa'yı tehdit anlamında değil, Avrupa'nın kontrolünü Amerika Birleşik Devletleri asla bırakamaz. Bir kere onu söylememiz gerekiyor. Çünkü önemli bir pazar, önemli bir ekonomik girdi ve gelir kaynağı ve aynı zamanda da dünyayı yönetme noktasındaki önemli bir merkez stratejisine sahip Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri için. Bu anlamda değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii Avrupa ne olacak bundan sonraki sorunuza da geldiğimizde Avrupa Birliği kendi güvenlik doktrinini nasıl oluşturacak? Esas soru burada. Eğer hala
1: Bir
0: bağımlı
1: bizi
0: olarak
1: ilgilendiren tarafı da ağırlıklı konuşursak hocam
0: burada,
1: daha iyi.
0: evet, tabii Türkiye açısından değerlendirdiğimiz zaman tabii Belçika Savunma Bakanı'nın açıklamalarını ve
1: Evet.
0: Belçika Kraliçesi'nin Türkiye ziyaretiyle beraber ortaya çıkan bir gerçeklik var. Avrupa'nın güvenlik doktrinindeki 800 milyar avroluk ayrılan bütçeden Türkiye'yi mahrum bırakan emperyal devletlerinin Türkiye'ye ve Türk milletine karşı kullandığı Rumlar, Ermeniler ve Yunanlar üzerinden Yunanların bu konudaki izlediği politika. Bu süreçte Avrupa yeni güvenlik doktrinini oluşturmak istiyorsa Türkiye'si hareket edemeyeceğini bir kere farkına varan ülkeleri görmekteyiz. Bunu çok önceden görerek stratejik işbirliği anlaşmaları imzalayan İspanya ve İtalya var.
1: Evet.
0: Ve arkasından Polonya'nın hamleleri var ki Polonya Yunanistan'ın vetosuna rağmen yine 30 milyar doları bulan bir savunma sanayisi ürünlerimizi aldığını söylememiz gerekiyor uzun soluklu anlaşmada.
1: Önemli.
0: Ve şimdi Belçika'nın hamleleriyle de beraber Avrupa'da yeni bir güvenlik doktrini oluşturulması planlanıyor. Ve bunun karşısında da bölgemizdeki bir güç dengesi çekişmesi var. Ve bu güç dengesi çekişmesinde katil ve soykırımcı İsrail'in hamlelerini görüyoruz. Yine emperyal devletlerin kullandığı iki millette yaptığı stratejik anlaşmada görüyoruz. Devlet demeyelim, 1,5 devlet diyelim. Çünkü Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan ve İsrail'in 2,5 devlet olarak adlandırıyoruz. Dolayısıyla bu stratejik hamlede nedir? Esas amaç bölgedeki güç dinamiğinde Türkiye'nin ulaştığı gücü frenlemek, engellemek, hinterland etkisinde Türkiye'nin önünü tamamen setler çekerek yavaşlatma stratejisine dayandığını söylememiz gerekiyor. Peki bunun arkasındaki diğer bir güç neresi? Fransa olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü hem Büyük Anadolu coğrafyası diyorum ben İngilizlerin Orta Doğu dediği bu coğrafya. Çünkü Orta Doğu demek ayrışan demek, Büyük Anadolu coğrafyası demek
1: Tabii, birleştirici.
0: bütünleştirici, birleştirici ve barış demek, huzur demek. Büyük Anadolu coğrafyasında Fransa'nın Trigate dediğimiz Kafkasların giriş kapısındaki ülkelerden kovulması da dahil olmak üzere Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan'dan kovulmasından sonra ortaya çıkan bir gerçeklik var. Fransa kendisine bir çıkış yolu arıyor. Bu çıkış yolunda da yine İsrail'in yaptığı stratejik işbirliği anlaşması çerçevesinde Fransa'nın da ki aynı güvenlik konsepti içinde olmamıza rağmen Yunanistan'la yaptığı bir güvenlik anlaşması var. Ve burada yine Türkiye'ye karşı bir setin oluşturulduğunu görmekteyiz. Ve bu setin ana çıkış noktaları Türkiye'nin savunma sanayisindeki ulaştığı güç noktasıyla
1: Tabii.
0: beraber giderek artan Libya, Cezayir, Tunus, Afrika politikaları, Büyük Anadolu coğrafyasındaki Suriye'nin toprak bütünlüğüyle beraber başlayan terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, Kalkınma Yolu projesiyle beraber ortaya koyduğu büyük dev yatırımlar ve Somali'deki attığı son adımlarla beraber yaklaşık 30 milyar varillik bir petrol rezervinin keşfedilmesinden sonra ortaya çıkan bir gerçeklik ve bölgedeki Türkiye'nin küresel balans gücü olarak Türkiye'nin dünyadaki küresel balans gücü olarak savaşların trafiğindeki üstlendiği güvenilir ülke konjonktürünün yarattığı bir imaj.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu istikrarın neticesinde Türkiye Avrupa için vazgeçilmez önemli bir hem diplomatik ortak hem ekonomik ortak hem de güvenlik konseptinde yeni oluşacak yapılanmada vazgeçilmez bir devlet konumuna geliyor. Tabii Avrupa düne kadar Avrupa Birliği çerçevesinde Kosova'yı dahi almayı şu anda planlıyorlar baktığımız
1: Evet.
0: zaman.

0: Ama 90 milyonluk köklü bir devlet geçmiş olan Türkiye'yi almamakta hala direnenlerin karşısında Türkiye'nin artık Avrupa Birliği'ne ihtiyacı yok. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğu gerçeğini ortaya çıkartıyor ki
1: Tabii.
0: unutmayalım ki değişen güç dengelerinde, enerji jeopolitiğinde bugün Avrupa'nın içine girdiği girdaptan çıkış yolunun da Türkiye gibi enerji merkezi olan bir ülke olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla enerji, güvenlik sektörü, güvenlik endüstrisi ve yeniden güvenlik yapılanmasındaki oluşturulacak doktrinlerde Türkistan coğrafyasından Avrupa'nın tüm noktasına kadar Türkiye'nin ulaştığı güç noktasıyla beraber ortaya çıkan bir gerçeklik var ki artık hava savunması, yüksek nitelikli füze teknolojileri ve drone teknolojilerine sahip olmayan hiçbir ülkenin kendi güvenliklerinin garanti altında olmadığı bir gerçekliği ortaya çıkartıyor.
1: Tabii.
0: İtalya ve İspanya bunu en yakın görerek tedbirlerini aldılar.
1: Şimdi az evvel Sayın Erdoğan'ın aslında temasları da Kazakistan'da, Astana'da sürüyor. Bunu da bir not olarak aktaralım. Hocam şimdi yeniden görüşmeye gelirsek Tayvan sorunu Amerika-Çin ilişkilerinde en önemli
0: Evet.
1: konu diyor mesela Çinli
0: Evet.
1: lider. Anladığımız kadarıyla burada yine bir al-ver politikası söz konusu olacak. Hani Tayvan'ı al, az evvel yine sordum ama hani Grönland'ı sen al, orayı burayı bana ver vesaire gibilerinden bir çözüm sürecine girilir mi? Yoksa Tayvan'da bir işler gelir tıkanır mı, tıkanmaz mı? Bu noktada ne olur?
0: Şimdi Murat Bey, tabii şunu söylememiz gerekiyor. Emperyal politikalara baktığımız zaman kriz ve kaoslu bölgelerde dönemsel anlaşmalarla süreci yönetmek isteyen bir politikaları vardır. Tarih boyunca bu hep böyle olmuştur. Kısmi anlaşmayla sakinleştirerek kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kazanımlar elde ettikten sonra bu çıkar ve menfaatleri bittiği zaman kriz ve kaosu tekrar yönetme stratejilerine dayanırlar.
1: Evet.
0: Peki buna Çin'in yaklaşımı nasıl olacak? Esas soru bu. Tabii bunlar kırmızı çizgiler bu iki görüşmenin aslına bakarsanız
1: Tabii.
0: Murat Bey.
1: Tabii.
0: Ve bir tarafta Tayvan, bir tarafta İran. Burada eğer görüşmelerdeki geçen kelimelerin tonuna dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Evet, artık buna bakmak gerekiyor, değil mi?
0: Evet,
1: Sembollere bakmamız gerekiyor.
0: evet, desteklemeli miyiz? Gözden geçiririz. Ya da yeniden ilişkileri kurarız gibi yaklaşımlar var ise tarafların arasındaki sorun hala çözülmemiştir ve
1: Evet.
0: hala taraflar politikalarından taviz vermiyor algısı ortaya çıkar. Tabii buradaki önemli olan süreç şu. Tayvan biliyorsunuz Çin'in kendi adası.
1: Tabii.
0: Çin olaya öyle yaklaşıyor. Ama yine söylediğim gibi pinpon diplomasi sonrası Tayvan'ın bir Çin'e ait olduğu onu kabul eden bir Amerika Birleşik Devletleri'nin var olduğunu gördüğümüzde değişen güç dengelerinde Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'ı bırakır mı? Çip teknolojilerinden istediğini elde ederse bırakır. İstediğini elde ederse bırakır. Çünkü çip teknolojileriyle ilgili tüm fabrikaların Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmasıyla ilgili bundan önce bir girişim vardı. Pelosi de bu girişimin ana aktörlerinden birisiydi hatırlarsanız.
1: Evet.
0: Kongre başkanı yaptığı ziyarette de devlet konumuna sokmuştu ve Çin o zaman büyük bir tepki ortaya koymuştu. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri eğer bu politikasına devam eder ise ve Amerikan savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu çip teknolojileri ve nadir toprak elementleri iletkenler konusunda Çin yaptırımları uygulamaya devam eder ise bu o zaman Tayvan konusunda kriz ve kaos giderek artacak demektir. Bu Tayvan Boğazı'nda da önemli bir süreci beraberinde getirir ki bunun yansımalarını biz Malakka'da görürüz.
1: Evet.
0: Malakka Boğazı'nda görürüz. Çünkü Hürmüz'den çıkan 21 milyon varillik Hürmüz'den çıkanı kastederek söylüyorum. Bunun yaklaşık 18-17 milyon varillik kısmı Malakka'dan geçiyor. Günlük Malakka'dan geçen petrol 23-24 milyon varil civarlarında. Kimi zaman 21 milyon, kimi zaman 23 milyon varile çıkıyor. Peki dünya ticaretinin geçtiği rakam ne kadar? Malakka Boğazı'ndan 6 trilyon dolar. Çin'in payı ne kadar? Yaklaşık %80, %90'lık kısmı Çin'in
1: Çin'in.
0: ürettiği ürünlerle alakalı. İşte çıkmaz noktası burada.
1: Evet.
0: Taraflar ellerindeki kartları nasıl kullanacaklar buna bakmak gerekiyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Dediğiniz gibi bundan sonraki yapılacak en azından bir açıklamayla kelimelere, vurgulara, virgülüne noktasına çok dikkat etmek gerekiyor ki ilişkilerin bundan sonra...

0: nereye evrileceğini hep beraber görürüz. Sağ olun, değerli görüşleriniz için bizimle paylaştınız. Çok sağ olun.
1: Biz teşekkür ediyoruz Murat Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet, siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş bizlerle beraberdi. Önemli bir zirveden söz ediyoruz. Trump-Xi görüşmesi az evvel sonlandı. Daha sonra zaten bürokratlar da görüştü ve Amerikalı CEO'larla da bir araya geldi. Xi ve en önemli konuların başında Tayvan meselesini koyuyor. Çin lider. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek? İlerleyen dakikalarda daha net bilgiler gelecektir elimize diyelim. Devam edelim. Beyaz Saray'dan devam edelim. Yeni balo salonu tartışması söz konusu. Kameralar önünde gerilime dönüştü adeta. Trump maliyeti 400 milyon dolara çıkan projeyle ilgili soru soran gazeteciye yine bildik üslubuyla aptal insan dedi.
2: Bu sefer kameralar önünde sinirlendi. Gazeteciye hakaret etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Beyaz Saray'a inşa edilen yeni balo salonu için gelen eleştiriler karşısında öfkesine hakim olamadı. Trump'ın geçen yıl duyurduğu proje için ilk etapta 200 milyon dolarlık bütçe açıklanmıştı. Ancak maliyet kısa sürede iki katına çıktı. Projenin bütçe altında ilerlediğini savunan Trump, gelen eleştirilere kapıyı kapattı. Salonun büyüklüğüyle ilgili soru soran gazeteciyi azarladı. Maliyet eleştirilerini reddeden Trump, finansmanın tamamen varlıklı bağışçılar tarafından karşılanacağını savunuyor.
0: Evet, bakıldığı zaman Trump'ın favori kelimesi ya da nitelemesinin aptal olduğunu görüyoruz. O kadar çok insan ve duruma yönelik olarak aptal nitelemesi yapıyor ki aslında şöyle bir aynaya baksa gerçek aptalın kim olacağını gayet net görecek Trump. Ama onu da herhalde Amerika seçiminde net bir şekilde görür Kasım ayında. Şimdi efendim memlekete gelelim. Meclis okul saldırılarını araştırma komisyonu Kahramanmaraş'a gidiyor bugün. Hayatını kaybeden öğrencilerin mezarları ve aileleri ziyaret edilecek. Komisyonun uzmanlarla olan ilk toplantısında akademisyenleri dinlediğini söyleyelim. Çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerine ilişkin veriler de paylaşıldı bu toplantıda.
3: Komisyon üyelerimizden oluşan bir heyetle 14-15 Mayıs Kahramanmaraş'a gerçekleştireceğimiz inceleme ziyaretinden bahsetmek istiyorum.
4: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Kahramanmaraş'a gidiyor. Ziyaret 2 gün sürecek. Hayatını kaybeden öğrencilerin mezarları ve aileleri ziyaret edilecek.
3: Kahramanmaraş Valiliği'nde konu hakkında kısa bir bilgi alacağız.
4: Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu akademisyenleri dinledi. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Pınar Uyan Semerci, 2023-2025 yıllarında yapılan Krizler Çağında Çocuk Olmak başlıklı çalışmayı paylaştı.
5: Çocuklar özellikle dolandırıcılık ve siber zorbalıkla karşılaştıklarını anlattı. Birden fazla çocuk yaptığını ebeveyne söylerim diye tehdit edildiğini paylaştı. Ebeveynler sosyal medyaya saklansın istiyorlar ama kontrol ve yasaklama çözümü olmayacaktır. Bilgisi olan çocuk VPN kullanırız diyor. Asıl önemli olan burada yasaklamadan çok risklerle karşılaştıklarında çocuğun ebeveyne gelmesini sağlamak.
4: Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Alperen Bıkmazer de okul terki ve madde kullanımının suça sürüklenen çocuklarda sık görüldüğünü belirtti. 2022-2023 yıllarında Adli Tıp Kurumu'na gelen çocuklarla yapılan test çalışmasının verilerini aktardı.
6: Suça sürüklenen çocukların %35'inin okula devam etmediği tespit edildi. Kendine zarar verme davranışı ise %73,6 oldu. Suça sürüklenen çocukların %78'inin dijital oyunlar içinde şiddet içerikli olanları tercih ettiğini gözlemledik. Bu oyunları oynayan çocukların ortalama suç sayısı 8,11 olarak ortaya çıktı. Çocuk bilgisayarıyla baş başa bırakılınca orada bir kara delik oluşuyor.
4: Komisyon toplantısında çözüm önerileri de paylaşıldı. Okulsuzlaşmanın önüne geçilmesi, şiddet içerikli dijital kahramanmaraşlara karşı farkındalık oluşturulması gerektiği belirtildi.
0: Evet, özellikle Kahramanmaraş'taki bu saldırı maalesef ki birçok şeyin dönüm noktası olacak gibi gözüküyor. Suça sürüklenen çocuklar konuşuluyor ve bireysel silahlanma ağırlıklı olarak umarız ki meclisten de çok güzel adımlar atılır. Bir kez daha o saldırıda hayatını kaybeden yavrularımıza Allah'tan rahmet dileyelim. Memleketten haberlere devam edelim. 8.47'yi gösteriyor saatlerimiz. Artvin'deyiz, Borçka'dayız. Dereye düşen çocuk çevredekilerin mücadelesiyle hayata bağlandı. İple metrelerce yüksekten dereye inen iki kişi 11

0: yaşındaki çocuğun kurtarıcısı oldu.
1: Bilmiyorum ki nereden düştü, ne oldu?
2: Bir anda sesler gelmeye başladı, gürültü falan. Anlamadım yani tabii ne olduğunu.
3: Başta ne olduğunu kimse anlamadı. Çığlıkları duyan dere kenarına koştu. Bir çocuğun suda çırpındığını görenler gözünü kırpmadan dereye indi.
2: Biz de ipi sarkıttık aşağı, iple indim. Yüzme bilmediğim halde indim. Kimse inmediği için. Ondan sonra çocuğa suni denemesinden kendine geldi.
3: Artvin'in Boçka ilçesinde 11 yaşındaki bir çocuk dere kenarında oynarken suya düştü. Akıntı kuvvetliydi. Çocuk metrelerce suda sürüklendi. Çevredekiler hemen yardıma koştu.
4: Hemen derhal köprünün önce aşağısına doğru yöneldim. Yapılması gereken atlamaktı. Atladık. En yakın çıkacağım bir yere çıktım.
3: İstinat duvarından iple dereye inen iki kişi çocuğu sudan çıkardı. Suni teneffüs yapılan çocuk hayata bağlandı. Yine iple güvenli alana çıkarıldı.
2: Çocuğu çırpınırken görünce bir anda şey yapmadım. İndim aşağı. Cesaret ettim yani bir anda, bilmiyorum. Korkmaktan korktum ama yine de indim yani.
3: Çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Trabzon'a sevk edilen çocuğun tedavisi sürüyor.
0: Çok büyük geçmiş olsun. O iki kurtarıcı meleğe de buradan sevgi selam gönderelim. Efendim, Sıfır Atık Vakfı tarafından 5-7 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu için hazırlıklar sürmekte. İstanbul küresel iklim diplomasisinin merkezi olacak böylelikle ve zirveye yönelik açıklama yapan Emine Erdoğan, forumun COP31 sürecine de önemli katkılar sunacağını belirtti. Haberi izleyelim, bir küçük ara verelim, saat başında beraberiz.
5: İstanbul Sıfır Atık'ın başkenti oluyor.
6: 160'tan fazla ülkenin temsilcileri İstanbul'da buluşacak. İklim krizi, çevre bilinci gibi başlıklar masaya yatırılacak. İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu için hazırlıklar sürüyor.
5: 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya...
6: Sıfır Atık Vakfı tarafından 5-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na 160'tan fazla ülkeden binlerce temsilcinin bir araya gelmesi bekleniyor.
5: Yeni bir yol haritası çiziyor.
6: Forum kapsamında yüksek düzeyli bakanlar oturumları gerçekleştirilecek. Sıfır atık yaklaşımının uluslararası gündemin merkezine taşınması hedeflenecek. Forumun önemine dikkat çeken Emine Erdoğan, zirvenin COP31 sürecine de önemli katkılar sunacağını belirtti.
7: Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık anlayışıyla hayat bulan forumda 160'tan fazla ülkeden binlerce temsilci İstanbul'da ortak evimiz dünya için buluşacak. COP31 sürecine de önemli katkılar sunacağına inandığım zirvenin çevre bilincini güçlendirirken ortak sorumluluk anlayışını büyütmesini ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı işbirliklerini desteklemesini temenni ediyorum.
6: Forum kapsamında şehirler için özel işbirliği mekanizmaları oluşturulacak. Katılımcı şehirler eylem planı işbirlikleri geliştirecek. Forum sonunda ise küresel iklim gündemine katkı sağlayacak uygulama belgeleri yayımlanacak.

0: Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Erdoğan'la Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın ve beraberindeki heyetin görüşmesi de bizlerle beraberdi. Az evvel resmi törenle karşılaşmayı gördük ve karşılanmayı gördük ve sizler için paylaştık. Diyelim tarihi Çin-ABD zirvesine geçelim bu süreçte. Orta Doğu uzmanı doçent doktor Gökhan Çinkara'yla değerlendireceğiz bu durumu. Öncelikle günaydın diyelim Sayın Çinkara'ya. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Kolay gelsin Murat.
0: Evet, bir önemli görüşmeden daha farklı bir görüşmeye geçelim. Az evvel iki ülke lideri ABD başkanıyla Çin başkanı, devlet başkanları bir araya geldiler ve henüz tam bir açıklama yapılmadı ama az çok ortaya çıkan görüntüler ve görüşler söz konusu. Genel olarak fotoğrafa baktığınız zaman Trump-Xi Jinping görüşmesini nasıl karşılarsınız?
1: Tabii ki oldukça önemli bir görüşme. Sizin de vurguladığınız gibi. Çünkü iki ülke arasındaki ilişkiler Trump'ın ikinci döneminde oldukça gerilimli seyretmişti. Ve bundan dolayıdır ki Trump göreve gelir gelmez Çin'e ek gümrük vergileri uygulamıştı. Bu da tabii Amerika Birleşik Devletleri ve Çin ilişkilerinin acaba ne olacak sorusunu hep gündeme getirdi. Zaten özellikle elektrikli araçlar olsun ve Trump'ın yeni ekonomi politikasının bir unsuru olarak Çin'de kurulu olan Amerikalı şirketlerin tekrar Amerika'ya dönmesi meselesi olsun. Ve Çin'in çip noktasındaki gelişimini yavaşlatacak veya engelletecek adımlar olsun. Bu gibi şeyler tabii ki Çin ve ABD arasındaki gerilimi sürekli arttırıyordu. Tabii en son mesele ise yapay zeka konusundaki yarış. Nasıl 1950'lerde ve 60'larda uzaya çıkma yarışı varsa Sovyetler ve Amerika Birleşik Devletleri arasında, şimdi Çin ile ABD arasında temel meselesi teknolojik üstünlüğü kimin yakalayıp kimin yakalayamayacağı meselesi. Bu da tabii kritik unsur ve kilit unsur ise yapay zeka noktasındaki ilerleyiş.
0: Evet.
1: Tabii Çin'in geliştirdiği modeller de önem kazanıyor. Amerika'nın geliştirdiği modeller zaten 3 büyük model var. Onlar her geçen gün işte güncellemeler getiriyor. Biz de şahit oluyoruz. Evet. Fakat burada da tabii Çin çok büyük bir pazar. Amerika Birleşik Devletleri açısından da çok ciddi ekonomik fırsatlar barındıran bir ülke. Aynı zamanda Çin açısından Amerika Birleşik Devletleri çok önemli. Ciddi yatırımlar var. Aynı zamanda Çin'in son dönemdeki öğrencilerini sürekli gönderdiği ülkelerin başında geliyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri tabii ki dünyanın önemli askeri gücü, diplomatik gücü. Çin'de gün geçtikçe büyüyen ve Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasında ve belki de zaman zaman ona yaklaşacak bir güç olma yolunda ilerliyor. Bu iki önemli gücün buluşması tabii ki küresel siyaset ve küresel düzen açısından oldukça önem arz ediyor.
0: Evet.
1: İkisi arasındaki gerilimler, işte soğuk savaşta yaşadığımız bir nevi küresel siyasetin krize girmesine de yol açan bir şey yaratabilirdi. Ama şu an anlaşıldığı kadarıyla Trump oldukça olumlu mesaj verdi, ben sabah tekrar baktım.
0: Evet, yani yine görüşmeler harika geçti. Xi muhteşem bir lider, Çin muhteşem bir ülke diye devam etti yoluna. Ama Çin Devlet Başkanı'ndan da önemli bir açıklama, özellikle Tayvan bu konuların özünü oluşturuyor şeklindeki açıklaması dikkat çekici.
1: Evet, Tayvan tabii ki Çin'in teritoryal bütünlüğü, toprak bütünlüğü için oldukça önemli
0: ya
1: bir...
0: Kırmızı çizgi olarak herhalde görülebilir mi? Bu zirvenin en önemli ana gündem konusu mu acaba?
1: Tabii ki yani Çinliler şunu düşünüyorlar. Tayvan günün sonunda bize bir istikrarsızlık bölgesi yaratılacak mı Batı tarafından? Tabii ki akıllarının bir kenarlarında Ukrayna senaryosu var. O sebeple Tayvan olabildiğince Çin egemenliği altında olması gerektiğini düşünüyorlar. Tabii bundan kısa bir süre önce de Hong Kong'da da aynı mesele yaşanmıştı. İsyanlar, öğrenci hareketliliği Çin'e karşı. Çinliler biraz bu noktada hassaslar. O sebeple de Batı tarafından özellikle Tayvan konusunu önlerine getirmesini istemiyorlar. Anlaşıldığı kadarıyla herhalde Tayvan noktasında da Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında belli majrada bir anlaşmaya varılacağını söylemek sürpriz olmaz diye ben açıkçası düşünüyorum.
0: Gökhan Hocam, şunu merak ederim. Peki yani konu buraya gelmiş, laf edersiniz. Yani Venezuela örneği var ortada. Trump şunu diyebilir mi? Biz Venezuela'da yaptığımızda siz de Tayvan'da yaparsanız sesimizi çıkarmayız gibilerinden bir söylem olabilir mi acaba? Çünkü Trump'tan beklenebilir bir durum olabilir bu.
1: Ama şu an Tayvan'daki siyasi denklem Çin'i öyle bir pozisyona itecek bir yapıda değil.
0: Evet.
1: Yani Tayvan'a Venezuela benzetmesi şu aşamada doğru bir...

0: bir benzetme olmaz diye düşünüyorum. Zaten Tayvan lideri de Çin'i ziyaret etti. Ortak bir denge arayışı, ortak bir şey arayışı var. Bu sebeple bence Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki pozisyonu oldukça önemli noktada. Çünkü Tayvan silahlandırılması meselesi vardı. İşte Tayvan'a, etrafına, özellikle Güney Çin Denizi'ne Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli silahlarının yığılması meselesi vardı. Bu da tabii Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasında ya askeri gerginlik ne zaman patlayacak diye hep bir soru ortaya çıkıyordu. Bir çatışma riskinin olduğu bir yer olarak hep kodlanıyordu. Ama bugün gördük ki aslında liderler arasındaki diplomasi oldukça sıcak, önemli ve pozitif. Tabii bunun sadece burada kalmaması Trump'ın eve döndüğü zaman yani Washington'a döndüğü zaman yasama kanadında da ve kendi yapacağı işler noktasında da acaba ne gibi adımlar atacağı önemli olacak. Yani başkanlık kararnameleri çok imzaladı Çin'e karşı biliyorsunuz. Bunlardan geri adım atacak mı? İşte en son sürekli Çinli ajan yakalıyorlar Amerikalılar. En son Kaliforniya'da bir belediye başkanını yakaladılar. Belki bunlarda daha farklı bir gelişmeler yaşanabilir. Yani Çin biraz ABD içerisinde böyle büyük bir düşman olarak da kodlanıyor bazen tabii. Yani bundan vazgeçecekler mi? Biraz da ona bakmak lazım.
1: Peki, o zaman bölgemizi ilgilendiren konulara bakalım. İran savaşında bir durma, bir barış, bir ateşkes gerçekleşebilir mi? Süreç İran ve Orta Doğu gerilimine nasıl etki eder?
0: Tabii çok önemli yani İran noktasında çünkü Çin İran'dan ciddi miktarda enerji tüketen bir ülke. Çin alım yapmazsa İran çok fazla bir şey yapamaz. Yani ekonomisinin çok fazla kilitleneceği, tıkanacağı bir kara senaryo olur. Biz tabii İran'la da diplomatik açıdan ve aynı zamanda askeri istihbarat açısından Çin'de bir işbirlikleri var. Bu görüşme sonrasında tabii o kısımlar yavaşlayabilir, kesilebilir. Çünkü Çin de günün sonunda İran'a neden ilişkilerini Amerika aleyhine bir kaldıraç olarak kullansın ki şu aşamada? Zaten ilişkiler iyileşmiş. Belki savaşın ilk başlarında Çinliler arka kapıdan İranlılara istihbarat vermiş olabilirler. Ama bu aşamada da tabii Çin'in özellikle Hürmüz Boğazı noktasında nasıl bir inisiyatif alacağını gözlemlememiz lazım. Yani İran üzerine baskı kurup Hürmüz'deki denklemi değiştirecek mi Çinliler? Ki ben Hürmüz noktasında ABD ve Çin'in koyacağı ağırlığın Hürmüz'deki denklemi değiştirebilecek kapasiteye sahip olduğunu gözlemliyorum.
1: Peki bunun
0: Ya, o
1: ilk
0: açıdan
1: etapta yansımalarını alır mıyız?
0: tabii yani bunu ben çok yakın bir vadede görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Hürmüz çok kritik bir çatışma noktası. Şu an aşılamayan bir nokta. Dünya ticareti açısından da çok önemli. ABD hissediyor bunu. Petrol fiyatlarını hepimiz takip ediyoruz. Sıradan insanlar açısından çok önemli. Sadece petrol değil, gübre fiyatları da biliyorsun çok fazla arttı. Bu da gıda fiyatlarının üzerine bir baskılama yaratıyor. Önemli bir geçiş noktasından bir tıkanma noktasında olması küresel iki güç açısından çok istenen bir durum değil. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşa girdiği zaman Çin'le ilişkileri limoniydi diyelim. Ama şu an öyle değil. Şu an artık anlaşıldığı kadarıyla Trump çok daha rahat Şii ile görüşebilecek ve belli noktaları aşabilecek bir pozisyonda. Bu tabii ki bölgedeki güvenlik açısından da, küresel güvenlik açısından da bence çok güzel ve pozitif bir gelişme olduğunu altını çizmek lazım. Çünkü iki büyük güçten bahsediyoruz. Ya bunların çatışması gerçekten çok kötü olur. Böyle gerginliğin yaşanması bile çok kötü olur. Bence ekonomik faaliyetlerde de eğer aralarındaki gümrük duvarlarını azaltırlarsa hızlı bir şey de olur diye düşünüyorum. Ekonomik rakamlarda iyileşim olur diye düşünüyorum iki ülke açısından da.
1: İki ülke ve dünya ekonomisi açısından da bir ferahlama olur
0: Tabii.
1: anladığım kadarıyla. Peki. Hocam çok
0: Tabii
1: teşekkür
0: çünkü
1: ediyorum.
0: Trump da Çin'le ticaret yapan ülkelere yönelik bir tepkisi vardı. Şimdi tabii onları da aştıkları vakit birçok ülkede bence çok daha rahat ticaret ve ekonomik rakamlarda iyileşme yaşayacaktır diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sıcağı sıcağına sizden görüşlerinizi aldık. Zira önümüzdeki zaman diliminde görüşmelerden çıkacak sonuçlar daha net ortaya çıkacaktır. Daha belirgin, daha müspet değerlendirmeler yaparız. Sağolunuz, kolaylıklar diliyoruz. Orta Doğu uzmanı Doçent Doktor Gökhan Çinkara bizlerle beraberdi. Özellikle bu zirveden detayları hep beraber gördük. Ve ilerleyen dakikalarda açıklamalar geldikçe daha müspet bir şekilde değerlendirme alırız diyelim. Memlekete gelelim çünkü bir operasyon haberi söz konusu. Adana

0: merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Bütün bu gelişmeler olurken operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı'da gözaltına alındı. Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever'de ayrıntılar. Ceylan.
1: Evet Murat Güloğlu, sizin de dediğiniz gibi Adana merkezli operasyon kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı'da bu sabah eş zamanlı düzenlenen baskınlar neticesinde gözaltına alındı. Şimdi bu Adana Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma birçok ildeki başsavcılığa talimat yazısı gönderdi. Şüpheli isimlerini gönderdi ve bu isimlerin kendi başsavcılığı adına gözaltına alınmasını istedi. Ve bu kapsamda senin de dediğin gibi büyük bir operasyon düzenlendi. 21 ilde gerçekleşti bu operasyon ve birçok kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şimdi 21 ilde 200 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla bu şüphelilerden birçoğu gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla elde edilen deliller neticesinde yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi üzerine yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır. Adalet, İçişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza büyük bir eşgüdüm içinde sergilediği kararlı duruş, finansal suç örgütlerine, yasa dışı bahis şebekelerine karşı asla taviz vermeyeceğimizin en net göstergesidir dedi. Bu sabırla ve büyük bir dikkatle yürütülen operasyon dolayısıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze de teşekkürlerimi teşekkür ediyorum dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Suçlamalarsa Rasim Ozan Kütahyalı'nın da gözaltına alındığı şüpheliler hakkındaki suçlama yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet ve kara para aklama suçlamaları. Dün akşam bakıldığında Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahisin sonu gelecek şeklinde bir paylaşım yaptığı, bu sabah da yasa dışı bahisten kara para aklama suçuna kadar birçok suçlar gözaltına alındığı ortaya çıktı.
0: Sever, çok teşekkür ediyoruz. Habertürk Özel Haberler Şefi detayları bize aktardı. Tabii operasyonun olması, ki zaten neredeyse hemen hemen her gün, her sabah bu operasyonlarla güne uyanıyoruz, bir başka mevzu, ama esas Rasim Ozan Kütahyalı'nın da gözaltına alınmış olması son derece dikkat çekici. Özellikle kimilerine yönelik olarak bu tür operasyonların geleceğini, olabileceğini ifade ediyordu. Ve şimdi de kendisi gözaltına alındı. Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı Rasim Ozan Kütahyalı. Dikkat çekici bir durum. Dediğimiz gibi Adana merkezli 21 ilde yapılan bir operasyondan söz ediyoruz. Arkadaşımız ayrıntıları anlattı. Bu yasa dışı kara para aklama, bir taraftan da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da bulunmakta. Detayları almaya devam edeceğiz. Ve bir başka haber başlığı, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 4 sanıklı casusluk davası. Efendim, bu davada ara karar açıklandı. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. 3. duruşma dün görüldü. Savcı 4 sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Savcının mütalaasına karşı Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanar da savunmalarını yaptı. Ekrem İmamoğlu, bu dava siyasidir dedi. Mahkeme 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. 4 sanığın 2019-2025 yıllarında İBB veri tabanına ait verilere ulaştığı ve kişisel bilgilere erişim sağladığı iddia ediliyor. Haklarında siyasal casusluk suçlamasıyla da 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ve yine sıcak bir gündeme uyandık. İşte iki önemli liderin görüşmesi, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Astana ziyareti, öte yandan Rasim Ozan Kütahlı'nın da aralarında olduğu kişilerin gözaltına alındığı ve özellikle yasa dışı bağış ve kara

0: Para operasyonu çerçevesinde yine sıcak bir gündeme uyandık. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında olacak. Bir taraftan da gözler özellikle dün Afyon Karahisar'daydı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen bir belediye başkanından söz ediyoruz. Burcu Köksal Afyon Karahisar'a geri döndü. Belediye önünde de bir karşılama töreni gerçekleştirildi. Yeni bir döneme adım attıklarını söylemiş yeni AK Partili belediye başkanı.
1: Dün olduğu gibi bugün de tek sevdamın Afyon Karahisar olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
2: AK Parti rozetini taktı, şehre döndü. Kendisini karşılamak için belediye önünde toplananlara seslendi.
1: Şehrimizi büyüten, geliştiren, güçlendiren her adımın yanında olacağız.
2: Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'den AK Parti'ye geçti. Başkan Köksal'ı ilk mesai gününde belediye önünde kalabalık bir grup karşıladı.
1: Afyon Karahisar için elimi her zaman taşın altına koydum, bundan sonra da koymaya devam edeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Afyon Karahisar'ımızı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte sizlerle hizmet edeceğim.
2: Başkan Burcu Köksal'a AK Partili milletvekilleri ve il başkanı eşlik etti. Köksal yeni bir döneme adım attıklarını söyledi.
0: Evet, yaptığı açıklamaları gördük ve duyduk. Elini her zaman taşın altına koyan Burcu Hanım'dan AK Parti'ye geçiş sürecinde yeni açıklamalarını gördük. Bakalım bundan sonra Afyon Karahisar halkına nasıl bir hizmet sunacak, onu da devamında görürüz efendim. Ve tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan biliyorsunuz eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a geçelim. Zira etkin pişmanlık kapsamında yeniden ifade verdi ve 38. Olağan Kurultay döneminde delegelerin talepleri için özel bir grup kurulduğunu iddia etti Yalım. Delegelerin çocuklarının belediye ya da iştiraklerinde işe yerleştirildiğini ileri sürüyor. Özkan Yalım, Özgür Özel'e de iki seferde toplamda 1 milyon 200 bin lira para verdiği iddiasını tekrarladı. Yeni detaylar da verdi efendim. Bakalım hemen.
3: Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz her türlü çalışmalarını yapacak.
2: Özgür Özel'e destek olmak şartıyla bazı delegelerin çocuklarının belediyelerde işe alındığını söyledi. Talepler için özel bir grup kurulduğunu belirtti. Özkan Yalım ek ifadesinde yeni iddialarda bulundu.
3: Ekibimizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor.
2: Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında yeniden ifade verdi. Yalım, 2023 yılında 38. olağan CHP kongresi öncesi ve sonrasında yaşananlarla ilgili iddialarını sürdürdü. Yalım'ın iddiasına göre delegelerin Özgür Özel'e destek olmak için bazı talepleri vardı.
4: 1200 delegenin çocukları yönünden bir çalışma yapılarak CHP belediyeleri veya belediyeye bağlı şirketlere işe alan delegelerin çocukları ve yakınları tespit edilebilir. Özgür Özel'i destekleme yönünde bildirilen taleplerle alakalı hususlarda başta Veli Ağbaba olmak üzere Özgür Özel'in seçim koordinasyon merkezinde özel bir grup ilgileniyordu. Bu talepler genellikle delegelerin çocuklarının veyahut yakınlarının CHP'li belediyeler ve iştirakleri kadrosunda işe alınmaları yönündeydi.
2: Özkan Yalım 2023 Eylül ayında Manisa'da Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lira nakit para verdiği iddiasını da yineledi. Detaylar verdi. Şahidi olduğunu söyledi.
4: Aracımla evine yaklaşınca WhatsApp üzerinden Özgür Özel'i aradım. Kendisine 200 bin TL para getirdiğimi, paranın poşet içerisinde olduğunu söyledim. Kendisi de bana parayı giriş kapısının kenarındaki duvarın üzerine bırakmamı, sonra da aracıma geri dönmemi söyledi. Ben de parayı dediği yere bıraktım ve aracıma döndüm. Özgür Özel benden tekrardan para istedi. 14 Ekim 2023 tarihinde Denizli'deydim. Özgür Özel'in aracını bazen Demirhan Gözaçan kullanmaktaydı. Kendisine koyu renkli spor bir çanta içerisinde 1 milyon TL nakit parayı teslim ettim. Çanta içerisinde 1 milyon TL olduğunu, çantayı Özgür Özel'e teslim etmesini, Özgür Özel'in bilgisi olduğunu ve beklediğini söyledim.
2: Özkan Yalım, Özgür Özel'in kullanımındaki aracın VIP dönüşüm masrafının da Uşak Belediyesi tarafından karşılandığını anlattı.
4: Her iki aracın VIP dönüşümü için tek fatura kesilmesinin sebebi, Özgür Özel'in şahsi kullanımına tahsisli araç için yapılan 170 bin euro artı KDV ödemesinin Uşak Belediyesi'ne tahsisli aracın VIP dönüşüm ücreti içerisinde eritilmesini ve fark edilmemesini sağlamak. Uşak Belediyesi tarafından yapılan bu ödemenin gizlenmesi amacıyladır. Bundan dolayı pişmanım.
2: Tutuklu olan Yalım, Uşak Spor'a yapılan bağışları şahsi işleri için kullandığını söyledi. Pişmanım dedi. Belediyeye ait makam araçlarının da kişisel işlerde kullanıldığını belirtti.
5: 1 milyar 270 milyon TL.
0: Ve Meclis Genel Kurulu'na bakalım. Çünkü gündem terörsüz Türkiye süreciydi. AK Parti.

0: Parti silah bırakmanın tamamlanmasına dikkat çekti. CHP ve DEM Parti yasal düzenlemelerin getirilmesini gerektiğini kaydetti.
1: Sürecin en kritik ve belirleyici eşiği terör örgütünün silah bırakması ve kendisini tamamen feshetmesidir.
2: Gündemde terörsüz Türkiye süreci vardı. Silah bırakmanın tamamlanması ve yasal sürece dair mesajlar verildi.
1: İlgili devlet kurumlarının tespit ve teyit mekanizmalarıyla bu sürecin eksiksiz biçimde tamamlandığının ortaya konulması esas alınmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde gerekli düzenlemeler meclisimizin takdirine sunulacaktır.
3: Gerekli adımların, yasal düzenlemelerin atılması gerekiyor.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Yeni Yol Partisi, Süreç Komisyonu'nun ortak raporunun genel kurulda görüşülmesini önerdi. Grup önerisi üzerine milletvekilleri söz aldı.
4: İş tüzüğe uygun bir komisyon değildir. Ve hiçbir yaptırımı yoktur, hiçbir yetkisi yoktur.
5: Süreçle ilgili bize göre yasal adımlar silahların bırakılmasını teşvik eden, onu bir hukuka bağlayan yasal adımlarla mümkün olacağını söylüyor.
6: Bu komisyon tarihseldir. Şimdi yapılması gereken şey özel yasanın çıkarılmasıdır.
2: Yeni Yol Partisi'nin grup önerisi oylanmadan önce genel kurulda iki kez yoklama istendi. Toplantı yeter sayısı bulunamayınca birleşim kapatıldı.
0: Evet, bu süreç giderek hızlanıyor mu yoksa nasıl, nereye doğru evrilecek onu da hep beraber göreceğiz. Çünkü hem DEM Parti'den hem MHP'den gelen açıklamalar sürecin hızlanması yönünde idi. Efendim, bir haber başlığı dikkat çekiyor. Akşam gazetesinde FETÖ'nün firari komedyeni yakalandı. Şimdi duyuruluyor, FETÖ'ye ilişkin davada silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan komedyen Atalay Demirci İstanbul'da yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri Demirci'nin kentte olduğunu, yani İstanbul'da olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından da Kartal'da düzenlenen bir operasyonla yakalandı Demirci. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece de tutuklandı deniliyor. Gördüğünüz üzere haberi Akşam gazetesinden okuyoruz. Efendim, paradan söz edelim. Saatimiz 9.27'yi gösterirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu açıklıyor bugün. Son derece önemli bir rapor efendim bu. İstanbul'da açıklayacak Karahan'ın gıda enflasyonu, konut fiyatları ve faiz adımlarına ilişkin değerlendirilmelerde bulunması da bekleniyor. Ayrıca ekonomistler ve gazetecilerin sorularını da yanıtlayacak Merkez Bankası Başkanı.
7: Gıda, konut fiyatlarına dair beklentiler, para politikası ile ilgili değerlendirmeler, yılın ikinci enflasyon raporu duyurulacak. Ekonomideki yol haritasına dair mesajlar verilecek. 14 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da yılın ikinci enflasyon raporu toplantısı Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi yerleşkesinde düzenlenecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan sunumu yapacak. Karahan'ın gıda enflasyonu, konut fiyatları ve faiz adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Ayrıca ekonomistler ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Bankanın 2026 yıl sonu enflasyon tahmini 15-21 aralığındaydı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bilgilendirmede yılın ilk 4 ayında enflasyonun %14'ü geçtiğini belirterek, bu oran sene başındaki tahminlerimizin oldukça üzerinde. Son dönem gerçekleşmelerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları para politikası duruşumuzla şekillenecek ifadelerini kullanmıştı.
0: Evet, Nisan ayı enflasyon rakamı malum hafızalarda efendim. Bakalım enflasyon raporunda neler söylenecek, hep beraber göreceğiz. İhracatta tarihi Nisan rekoru kırılmış bir taraftan da bunu da Akşam gazetesinden öğreniyoruz. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin ihracatı Nisan'da geçen yılın aynı dönemine göre %22.3 artmış ve 25 milyar 403 milyon dolara yükselmiş. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Nisan ayı ihracat rakamı kaydedildi. En fazla ihracat yapan şehir 5 milyar 179 milyon dolarla İstanbul tabii ki. Bu şehri, İstanbul'u yani, Kocaeli ve İzmir takip ediyor. İlk 4 ayda 18 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığı, 49 ilin ise ihracatını arttırdığı açıklandı. İhracatta tarihi Nisan rekoru başlığı dikkat çekiyor. Tabii insan sormadan edemiyor, acaba ithalatta durum ne oldu? Orada da bir rekor kırıldı mı? Onu da herhalde gazetenin iç sayfalarında okuruz diyelim. Buyurunuz, piyasalarda son duruma bakalım an itibariyle efendim. Güne nasıl başlıyor? Borsa İstanbul 100 endeksi 15.000'in üzerine çıkmıştı ki 14.598'e geriledi ve süreç bu şekilde ilerleyecek anladığımız kadarıyla. Ve öte yandan 45 lira 43 kuruş doların lira karşısındaki ederi, euroda da bir artış söz konusu. Dün 53.15 kuruştan söz ederken şu anda 53 lira 32 kuruştan söz ediyoruz. Euro dolar paritesi de 1.17 seviyelerinde. Faize hemen bir göz atalım, ardından altına bakacağız. 42.49 faizdeki durum, altının onsu 4691 dolar efendim ve 105-106 dolar bandında seyretmeye devam ediyor Brent petrol. Bakalım Trump Çin devlet başkanı görüşmesinden sonra nasıl bir seyir izleyecek, onu da göreceğiz. 101-102 dolar seviyesinde de ABD ham petrolünün ederi. Efendim gram altın an itibariyle 6848 lira, çeyrek altın 11196 lira işlem görürken 22.392 lira yarım altın, tam altınsa yine aynı şekilde 44.652 liradan işlem görmekte. Hep söylediğimiz gibi kapalı çarşıda durum biraz daha farklı olabilir ama güne işte bu rakamlarla başlıyor. Euro'daki kısmi bir artış dikkat çekici. Petrolün fiyatını da hep beraber gördük. Tek dileğimiz varil fiyatının 100 doların 90 doların altına inmesi ki motorinde, benzinde hemen görüyoruz bunun yansımalarını. Evet, piyasalar bu şekilde güne başlıyor. Geçelim savunma bakanlarının görüşmesine. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Belçika Savunma Bakanı bir görüşme gerçekleştirdi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Belçikalı konuk bakan Savunma Sanayi Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Türk savunma sanayinden de övgüyle söz ediyor.
2: Bölgesel ve küresel gelişmeler, savunma sanayi alanında işbirliği fırsatları. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçikalı mevkidaşıyla Ankara'da bir araya geldi. Bakan Güler'in mevkidaşı Theo Franken'la yaptığı ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme de yapıldı. Ardından Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Belçika Savunma Bakanlığı Ulusal Silahlanma Direktörü Kor General Bernard Paleg'in eşliğinde iki ülke arasında niyet mektubu imzalandı. Belçika Savunma Bakanı Frank'ın Ankara'daki temaslarını Savunma Sanayi Başkanlığı'nda sürdürdü. Türkiye Belçika Savunma Sanayi Günü etkinliğinde konuşan Frank'ın, Türk savunma sanayi hakkında övgü dolu sözler kullandı.
8: Türkiye bizden çok ileride, çok önde ve biz de hızlanmalıyız. Biz de ordumuzu, silahlı kuvvetlerimizi modernize etmeli ve daha...

0: En önemlisi bu.
1: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise Belçikalı heyetin bu ziyaretini tarihi olarak nitelendirdi. Olası işbirlikleri için hazır olduklarını ifade etti.
2: Belçika'dan gelen bu büyük heyetin ziyareti aslında savunma sanayimiz için tarihi bir ziyarettir. Eminim ki bu ziyaret sayesinde NATO zirvesi ve savunma sanayi forumu öncesinde resmileştirip duyuracağımız daha pek çok yeni gelişmemiz olacak.
3: Evet, önce NATO Genel Sekreteri, sonra Belçika Savunma Bakanı, diğer savunma bakanlarından da ve bir taraftan da tabii özellikle komşu Yunanistan bu duruma çok içerleyerek bakıyor. Çok ciddi anlamda övgüler alan bir savunma sanayimizden söz ediliyor. Gördüğünüz gibi efendim, ve İran Savaşı'nda bu savunma sanayinin varlığının ve güçlü olmasının ne kadar önemli olduğunu gördük. Efendim, İngiltere'ye doğru uzanıyoruz. Kabineye Türk Bakan Yardımcısı şeklindeki bir başlık dikkat çekici. Posta gazetesinden okuyalım. İngiltere'de yerel seçimi kaybeden Başbakan Starmer'ı istifaya çağırarak görevini bırakan devlet bakanlarının yerine atamalar yapılıyor. Türk kökenli milletvekili Nesil Çalışkan Yerel Yönetimler Bakanlığı'nda devlet bakanlarından biri olarak atanmış. İngiltere'de devlet bakanlığı bizdeki bakan yardımcılığına denk geliyormuş. Çalışkan Kıbrıs Türk'ü bir ailenin çocuğu olarak da 1988'de Londra'da doğdu ve İngiltere'de kabineye Türk bakan yardımcısı başlığı bu şekilde postada atılmış durumda. İngiltere'de evet, Starmer her an istifasını verebilir. Bir taraftan da böyle bir baskı söz konusu diyelim. Gelelim yeniden memlekete, kriminal gündemimize. Hande Çinkitaş daha 11 yaşındaydı. İstanbul'da Kadıköy'deki evinde bundan 25 yıl önce acımasızca katledilmişti. Katil zanlısı ise babasıydı. Daha önce beraat eden sözde babaya verilen müebbet yıllar sonra Yargıtay tarafından onandı.
4: Hayır, kesinlikle öldürmedi.
5: 11 yaşındaki evladına kıyan cani baba için kaçacak yer kalmadı. Yargıtay vahşi cinayetten tam 25 yıl sonra müebbet kararını onadı.
6: 11 yaşında kızım kaldı, büyümedi. Geleceğini elinden aldılar.
5: 2001 yılıydı. Daha küçücük bir çocuk olan Hande Çinkitaş çekiçli bıçaklı saldırıya uğramış. Acımasızca katledilmişti.
6: Kızımın başına 14 çekiç vuruluyor, boğazı kesiliyor, bilekleri kesiliyor.
5: Öz kızını eziyet çektire çektire öldürmekle suçlanan sözde baba Nezih Çinkitaş, başta suçsuz bulunsa da anne işin peşini bırakmadı. Bıçaktaki DNA örneği kan donduran gerçeği ortaya çıkardı.
6: Ben ne yerdeyim ne gökteyim. Nerede olduğumu ben bilmiyorum. Yaşayan bir ölüyüm.
5: Yerel mahkemenin beraat kararı istinafta müebbete çevrildi. Vicdansız adama son darbeyi ise Yargıtay vurdu. Müebbet hapis kararının onanmasıyla yılan hikayesine dönen 25 yıllık davaya son nokta konmuş oldu.
6: O çok sevdiği baba bu sevgiyi hak etmedi. Babaların yüz karısı ya, böyle baba olmaz.
3: Efendim, Yeni Şafak'tan bir haber başlığı. Kantona'dan Barghouti'ye destek şeklinde, hemen detayları paylaşalım. Ünlü Fransız aktör ve eski futbolcu biliyorsunuz Eric Cantona, Filistin'in sembol liderlerinden. 2002 yılından bu yana İsrail hapishanelerinde tutuklu Mervan Barghouti için tasarlanan formaya destek verdi. Fotoğraf karesinde de görüyoruz. Barghouti yazıyor. Efendim, Cantona sosyal medya hesabından Mervan'a özgürlük yazılı formayla fotoğrafını paylaştı. Nelson Mandela gibi onun özgürlük mücadelesi de koca bir ulusun mücadelesini simgeler hale geldi. Ve yine Mandela gibi o da sporun insanları birleştirme gücüne inanan tutkulu bir futbol taraftarı. Mervan tutuklanışından bu yana 7. kez çocuklarıyla birlikte bir Dünya Kupası'nı daha izleme şansını kaçıracak. O nedenledir ki futbolun gerçekte neyi temsil ettiğinin bir hatırlatıcısı olarak bu bir formadan fazlasıdır. Birlik, adalet, özgürlük, dürüstlük, direnç ve pes etmeyi reddetmek ve Cantona'dan Barghouti'ye işte bu şekilde güçlü bir destek gelmiş gördüğünüz gibi değerli dostlar, haberde Yeni Şafak'ta yerini alıyor diyelim. Madem sözü Fransa'dan açtık, devam edelim. Biraz magazin bir haber. Macron ve eşi arasında biliyorsunuz geçen yıl bir tokat krizi yaşanmıştı ki bir kez daha gündeme geldi. Çünkü Fransız bir gazetecinin iddiası var. Olaya o dönem açıklandı gibi şakalaşma değil, Macron'un telefonundaki bazı mesajlar neden olmuş.

0: Emmanuel Macron'la Brigitte Macron arasındaki bu görüntüler günlerce konuşulmuş, olayın şakalaşma mı yoksa gerçek mi olduğu gündeme damga vurmuştu. Bir Fransız gazetecinin iddialarına göre neden kıskançlık? Florian Tardif adlı gazeteci, İda'yı Macron çifti hakkında yazdığı kitabının tanıtımı için katıldığı bir programda dile getirdi. İda'ya göre Cumhurbaşkanı Macron, İran asıllı oyuncu Gülşifte Ferahani ile birkaç ay boyunca platonik bir iletişim sürdürerek kendisine "sizi çok güzel buluyorum" şeklinde mesajlar gönderdi. Brigitte Macron'un bunu fark etmesi üzerine çift arasında gerginlik yaşandığı, bu gerginliğinde Vietnam ziyareti sırasında uçağın kapıları açılırken zirveye çıktığı iddia edildi. Macron çifti kameralara yansıyan olayın şakalaşma olduğunu söylemişti. ABD Başkanı Trump olayı diline dolayarak Brigitte Macron'un eşine kötü davrandığını sık sık tekrar etmişti. Macron ise Trump'ın sözlerini zarafetten uzak ve devlet adamı ciddiyetiyle bağdaşmayan ifadeler olarak eleştirmişti.
1: Bakalım çiftten daha nasıl bir açıklama gelecek, hep beraber göreceğiz. Hafızalardan silinmeyen görüntüler ve buyurunuz efendim, bir haber başlığı hepimizi ilgilendiriyor. Lahmacun ve ayran ülkesiymişiz. Hürriyet gazetesinden yansıyor haber. Bir firma 25 yıllık verilerden dikkat çeken bilgileri paylaşıyor efendim. Bir yemek firması online'da. Buna göre online siparişte en çok tercih edilen ürün açık ara lahmacunmuş. Tam 141 milyon adet sipariş edilmiş. Onu ayran ve kola takip etmiş. Yani genel olarak lahmacun ayran ya da lahmacun kola istiyormuşuz Türk milleti olarak. Tavuk döner, Adana dürüm, yine mercimek çorbası, patates kızartması ve son olarak da çiğ köfte listeye girenler arasında. Ancak dediğim gibi lahmacun açık ara ön planda. Dolayısıyla lahmacun ve ayran ülkesi olduğumuzu da bir kez daha tescillemiş olduk böylelikle. İstanbul'umuzun tarihi sembollerinden biri olan Rumeli Hisarı'na gidelim. Çünkü 6 yıldır bitmeyen restorasyonla gündemde. Görüntü kirliliğine yol açan kale kapısındaki konteynerlar da cabası. Turist gelmiyor diyor esnaf. Dolayısıyla dert üstüne dert eklenmiş durumda.
2: Altı senedir bu kalenin tadilatından dolayı işlerimizde inanılmaz bir düşüş var.
3: 6 yıl çok uzun. Hiçbir şey yapılmıyor.
4: Bizi etkilemiş durumda. %40 işlerimiz düşük.
5: Fatih Sultan Mehmet'in 3 ayda yaptığı bir kale 6 yıldır tadilatta.
6: Bir yanda Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a mirası, bir yanda yıllardır bitmeyen restorasyon çilesi.
7: Ben burada spor yaparken bana en az 50 kişi soruyor. Kale nerede? Kale nerede? Kale girişi nerede? Bakın şu anda buradan sahilden bakıyoruz, gözükmüyor. Barakalarla sarmışlar. Bu şekilde duruyor. Biz bunu anlamıyoruz.
6: Sarıyer'deki Rumeli Hisarı yerli yabancı turistlerin uğrak noktası. Daha doğrusu öyleydi. 6 yıl önce başlayan restorasyon bir türlü bitmedi.
5: Bütün Avrupa'dan gelenler, Çin'den gelenler, onlara rehberlik yapıyordum burada. Restorasyonu başlayınca tabii bunlar gelmez oldu.
8: Boğaz'ın incisi tarihi Rumeli Hisarı Kalesi tam 6 yıldır restorasyonda. Ve bitmek bilmeyen bu tadilat yüzünden çevre esnafı artık bıkmış, usanmış durumda.
2: Kaleye gelen insanlar buradan kale çıkışında ve girişinde buradaki esnaflara uğrarlardı. Yemeğini yer, çayını, kahvesini içerdi ve burada bir ekonomi olurdu. Yaklaşık 6 yıldır bu ekonomi tamamen bitti.
8: Çünkü kalenin girişindeki bu konteynerler hem kötü koku yayıyor hem de görüntü kirliliği oluşturuyor. Bu da esnafın işlerini etkiliyor.
7: Ayrıca dışarıya 5-6 tane tuvalet koymuşlar. Sahile kadar efendim pislik kokuları geliyor.
4: Burası otopark olarak kullanılıyordu. Gelen vatandaşımız araçlarını geri bulup park edip bize geliyorlardı. Ama şu an öyle bir şey oldu ki gelen ziyaretçiler otopark yeri bulmadıkları için bize gelemiyorlar.
8: İddialar bununla da sınırlı değil. Çevredeki işletmelerin aktardıklarına göre turistler kale girişini bulamadığı için manzara olarak bu konteynerlerle karşılaşıyor. Hatta daha da vahimi, artık bu konteynerlerin keyfi olarak kullanıldığını öne sürüyorlar.
7: Bir tane de içerisine konteynerden ev yapmışlar. Lüks oturum sağlamışlar kendilerine.
2: Yok, bu konteynerlere bile gerek yok burada. Ya şimdi zaten kalenin iç kısmında çalışıyorsunuz ama burada bir işgali altındasınız.
7: Bir çözüm getirilmesi lazım.
1: Evet, bu restorasyonu kim yapıyorsa elbette ki görevini tam anlamıyla yapıp herhalde bu röportajlara kulak verecektir diyelim. Bir son dakika gelişmesi daha var. Yine bir belediyeye yönelik operasyon, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde bir operasyon yapıldı. Belediye binasındaki Sosyal İşler Müdürlüğü'nde polis ekiplerinin incelemesinin devam ettiği 20'ye yakın gözaltı olduğu da öğrenildi. Nerede? Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'nde. Detayları ilerleyen dakikalarda öğreneceğiz. Şimdi bir reklam arasına gidiyoruz.

0: Efendim yeniden beraberiz. Şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. Onu izleyelim. Böylelikle gün başlıyor, bitiriyoruz. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında olacak. Son dakika gelişmeleri bir hayli fazlaydı malumunuz. Bizden hemen sonra para gündemde Serap Belet karşınızda yarın sabah 7'de. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Uçak otoyola acil iniş yaptı. Bu sürücü son anda direksiyonu kırdı. Yürekleri ağza getiren anlar araç içi kamerasına yansıdı. Torununun evden kaçıp internet kafeye gittiğini sandı. Kulaklarını çekip tokatladı. Bir başkası olduğunu anlayınca da yanaklarından öpüp gönlünü aldı. Biri diğerinin üstüne atladı. İkisi birden takla attı. Kavgacı kediler suyu boylayınca ayrıldı. Alevleri söndürmek için tavaya su döktüğünü sandı, yanıldı. Çıkan yangından o da, arkadaşları da canlarını zor kurtardı. Biri yumruklayıp diz attı, diğeri de ona katıldı. Tokatladığı kadının oğulları intikamlarını böyle aldı.

0: küçüklere boğdu, evlenen oğluna sevgiyle sokuldu. Kayınvalidenin sürekli ilgi beklediği bu görüntüye yapay zeka yorumu yapanlar da oldu. Çalıntı araçla kaçarken zincirleme kazaya yol açtı. Tır hırsızı otoyolda dehşet saçtı. Yaşlı kadın dansözü gelin sanıp para taktı, elini öptürüp sarıldı. Düğündeki karışıklık söze gerek bırakmadı.
1: Богданчик, это не мама. Мама в другом пальто. Все равно, главное, чтобы пальто красное.
0: Kırmızı paltolu kadını annesi sandı, elinden tutup yürümeye başladı. Hatasını çabuk anladı. Yürekleri ısıtan anlar sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.
1: Так, опачки.
0: Müşteri kılığında girdiği kuyumcuda param gelecek yalanıyla iki cumhuriyet altını çaldı. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.
2: Yakalandı!

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 18, Bursa yağmurlu 17 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu ve yağmurlu 24, Muğla yağmurlu 23 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 20, Adana yer yer yağmurlu 24 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 19, Trabzon yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Kayseri yağmurlu 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Erzincan yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 27, Mardin parçalı bulutlu 19 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: 14 Mayıs sabahından merhaba. Perşembe günündeyiz. Ben Serap Belet. Para gündeme hoş geldiniz. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Adana merkezli 21 ilde. Yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. 200 şüpheliye yönelik gözaltı kararı var. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı da var bu 200 kişinin. Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever telefon hattında. Bu yeni operasyonun ayrıntılarını öğrenelim Ceylan senden.
1: Serap Belet, Rasim Ozan Kütahyalı 21 ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın benim adımı bu kişileri gözaltına al anlamına gelen talimat yazısını göndermesiyle birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Biliyorsunuz bu Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma ve bu soruşturma terörizmi finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütüldü. Ve bu kapsamda öncelikle uzun süredir süren kapsamlı bir soruşturma olduğunu söyleyelim. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis bilişim sistemlerinin kullanılarak nitelikli dolandırıcılığı, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına işledikleri düşünülüyor şüpheli isimlerin. Özellikle ödeme kuruluşları üzerinden yasa dışı bahis sitelerinden gelen paraların kuyumculardaki o havala sistemiyle aklandığı düşünülüyor. Döviz büroları tarafından yine aklandığı düşünülüyor. Bu kapsamda işte özel yazılımlar kurulmuş, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağlayan elektronik para kuruluşları ve sanal post ağları üzerinden para transfer organizasyonlarının yürüdüğü

0: yürütüldü. Kripto varlıklar üzerinde aktif bir şekilde kullanıldı. Bunların hepsi tespit edilmiş. Mossack verilerine göre 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları şeklinde bir para hareketi söz konusu. Bu kapsamda 21 ilde 228 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. 198 şüphelinin yakalamasına yönelik işlemler bu sabah itibariyle başladı eş zamanlı olarak. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı dışında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat bulunuyor. Gözaltı kararı verilenler içerisinde 3 elektronik para ödeme kuruluşu, Adana'da faaliyet gösteren 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atandı. Öte yandan 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konuldu. Rasim Ozan Kütahyalı'nın son paylaşımında yasa dışı bahis çetelerinin sonu gelecek şeklinde dün paylaşım yapmıştı. Bugün yasa dışı bahisten gözaltına alındı.
1: Evet, son cümlesi çarpıcı Ceylan'ın ve ülkemizde de yasa dışı bahisin, kara para konusunun vardığı boyutta ürkütücü. Çok teşekkür ediyoruz Ceylan Sever'e. Eskişehir'de de bir operasyon yapıldı. Tepebaşı Belediyesi'ne sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı var orada da. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, kara para aklama ve görevi kötüye kullanma suçları ile ilgili soruşturma başlattı. Mossack raporu, vergi denetim raporları ve Sayıştay bilirkişi raporu dosyaya eklendi. Bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 33'ü belediye görevlisi ve şirket çalışanı olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde belediye binasına ve bazı adreslere operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli de gözaltına alındı, soruşturma sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'da. Dün Astana'ya ulaştı Erdoğan, görkemli bir törenle karşılandı burada. Erdoğan için bugün de Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'le baş başa görüşmesinin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı yapacaklar. Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına burada başkanlık edecek. Ayrıca Alemeyay Yapay Zeka Merkezi'ni de ziyaret edecek. Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Eğitim Bakanı Tekin, Milli Savunma Bakanı Güler ve bazı yetkililerin bulunduğu kalabalık bir heyet eşlik ediyor. Gözümüzde bir yandan Trump'la Xi görüşmesinde ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Xi'nin tarihi görüşmesi Pekin'de tamamlandı. 2 saat sürdü görüşme, ikili ilişkilerden ticarete, Tayvan krizinden Orta Doğu'ya birçok konu görüşüldü elbette. Trump görüşmenin harika geçtiğini söyledi. Birlikte harika bir geleceğimiz olacak dedi. Xi ise ABD'nin Tayvan meselesine yaklaşımı konusunda sert mesajlar verdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi buluştu. Trump ilişkilerin geleceğine dair olumlu mesajlar verirken Xi'nin Tayvan konusundaki yaklaşımı sert oldu. 8,5 yıl aradan sonra bir Amerikan başkanının Çin'e yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında Trump'la Xi büyük halk salonunda bir araya geldi. Trump görüşmenin başında birlikte harika bir geleceğimiz olacak dedi.
3: Siz büyük bir lidersiniz. Bunu herkese söylüyorum. Bazen insanların bunu söylememden hoşlanmadığı oluyor ama ben yine de söylüyorum. Çünkü bu bir gerçek. Birlikte muazzam bir geleceğimiz olacak. Çin'e ve yaptığınız işe büyük saygı duyuyorum.
2: Trump, Amerikalı birçok şirketinde Çin'le çalışmak istediğini söyledi. Xi ise Trump'la ilişkileri doğru yönde ilerleterek yeni bir sayfa açmayı istediklerini belirtti.
4: Ülkelerimizin ortak çıkarlarının farklılıklarımızdan çok daha fazla olduğuna her zaman inanıyorum. Birinin başarısı diğeri için bir fırsattır ve istikrarlı bir ikili ilişki dünya için faydalıdır. Rakip değil, ortak olmalıyız. Ticaret savaşlarının kazananı olmaz.
2: Görüşmede Tayvan krizine masadaydı. Xi, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sürdürülmesinin Çin'le Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ortak paydası olduğunu vurguladı. Çin devlet medyasına göre de Xi, Tayvan meselesi yanlış ele alınırsa iki ülke karşı karşıya gelebilir, hatta çatışabilir diyerek Çin-Amerika Birleşik Devletleri ilişkisinin son derece tehlikeli bir duruma girebileceğine dikkat çekti.

0: İki saat süren görüşmede Orta Doğu'daki durum, Ukrayna krizi ve Kore Yarımadası hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Trump görüşmenin harika geçtiğini söyledi. Çin çok güzel bir yer dedi. Xi de Amerika Birleşik Devletleri ile yapıcı, stratejik ve istikrarlı ilişkiler kuracaklarını belirtti. Trump görüşmenin ardından Cennet Tapınağı'nı ziyaret ederken Xi Amerikalı üst düzey yöneticilerle bir araya geldi. Trump'a Çin ziyaretinde aralarında Tesla'nın patronu Musk, Apple CEO'su Cook ve Nvidia'nın kurucusu Huang'ın da bulunduğu 17 Amerikan şirketinin temsilcileri de eşlik ediyor.
1: Piyasa verilerine bakalım şimdi. Savaşın Trump-Xi görüşmesinin yankılarını da üzerine konuşalım. Borsa İstanbul 15 bin puanın altına gerilemişti dün. 14.611 puanda bu sabah. Tüm ibreler yukarı yönlü. Dolar 45.43, Euro 53.37, Euro dolar paritesi de 1.17 bu sabah. Faiz %42.49, biraz daha yükseldi faiz. Altının onsu 4.696 dolar. Düne göre düştü ama şimdi, yani bugün yine yukarı yönlü. Brent petrolün varilinde de bir dolarlık bir düşüş var. 105.58. ABD ham petrolde 101 dolar. Orada da ibre yukarı yönlü. Gram altın 6.863 lira. Çeyrek altın 11.221. Yarım altın 22.442. Tam altında 44.746 lira. Xi ve Trump görüşmesinde. Savaşa ilişkin de geçen haftadan bu yana bir gelişme yok. Aslında biraz da gözler Çin ve ABD görüşmesine çevrilmiş durumda. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz şimdi konuğum. Onunla ekonomiyi konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi 8,5 yıllardan sonra ilk üst düzey ziyaret Çin'e, hem de İran Savaşı'nın üzerine, ki İran Savaşı'nın en önemli sebeplerinden birinin de Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'in daha da büyümesini ve genişlemesini engellemek, yani bu yükselişi durdurmak, frenlemek hedefiyle sebebi olduğu daha doğrusu söyleniyordu bu savaşın başından bu yana. Şu ana kadar verilen mesajlar, Trump diyor ki çok güzel bir ülkeymiş, ilk kez mi gidiyor Çin'e bilmiyorum sonuçta. Bir iş insanı gitmiştir muhtemelen ama çok böyle övgü dolu, biraz pohpohlayarak Xi'yi konuştu, şu ana kadar da öyle mesajlar verdi. Yani ekonomistlerin gözüyle şu ana kadar oradan gelen mesajlar hava ne ifade ediyor?
2: Evet, 8,5 yıl önce de Trump'ın Çin'e ziyareti olmuştu.
1: Onu da Trump yapmıştı, doğru söylüyorsunuz, onun bir önceki evet. Döneminde yani. İyi, evet, güzel bir evet. Hatırlatma, sağ olun hocam.
2: Çok teşekkürler. Şimdi yani liderlerin aslında söylemleriyle yönetilen bir dönemdeyiz. Özellikle Trump bu konuda oldukça maharetli diyebiliriz. O yüzden de söylem istediği zaman sertleşebiliyor ya da işte böyle çok daha nazik olabiliyor. Elbette sizin de dediğiniz gibi çok uzun yıllardır Çin'de her türlü ilişkiler var ve ziyaretler de var tabii ki. Şimdi burada yalnız bir daha önce de gidecekti. 15-20 gün önce de sizle yaptığımız programda da konuşmuştuk. Şimdi eli daha mı güçlü gitti, daha mı zayıf gitti? Aslında içeride de Amerikan siyaseti, iç siyaseti itibariyle bu uzayan İran Savaşı, Trump'ın destekçileri aslında zayıflıyor. Son dönemde de ateşkeste de çok hassas bir nokta gerçekleştiği için, yani orada ablukada diretmesi, Hürmüz Boğazı'nda Amerika'nın yine iç siyasette çok anlamlı bir karşılık bulmuyor. Ve üstelik Amerika'da işte üfe yükseldi, tüfe aynı şekilde, çekirdek enflasyon %3'e doğru gidiyor. Hani yani çekirdekte dahi çok önemli sinyaller var. O dolayısıyla halk da rahatsız. Şimdi Çin'e buradaki ziyaretin öncelikle Trump'ın iç siyaseti açısından olumlu etkisi olması gerekiyor. Mutlaka eli dolu gelmek ister. Özellikle ticaret ilişkileri açısından. Fakat işte kesinlikle çok büyük bir ikilem ticaret savaşı açtığı. Yaklaşık bir yıldır %140'lar civarında süren ticaret savaşı Çin'le inanılmaz. Evet, gümrük vergilerinde şimdi gümrük vergisiz alan yaratarak gerek işte o soya onu çok önem veriyor. Amerika-Çin ilişkilerinde böyle bir ihraç ithalat kaleminin kendisine gerekse de işte fentanilde bir anlaşmayı çok önemsiyorlar. Burada tabii aynı zamanda yani kapitalizmin her şeklini çok

0: net olarak görebiliyoruz. Yani savaş bir tarafta, yıkım bir tarafta. Ama bakın teknoloji devleri de, değil mi Serap Hanım? Onların hepsi
1: Orada.
0: hani sıkışan kar marjı Amerika'da ya da gerek reel sektör gerekse hisse senedi piyasasında sıkışan bir kar marjıyla kalıyorlar belli bir noktadan sonra. O yüzden sermayenin böyle bir şeye gerek savaş gerekse şey olarak hani sermayenin türü açısından herhangi bir kaygısı, bakış açısı yoktur. Dolayısıyla ne
1: Bakalım.
0: tartışır yarın orada çok önemli
1: Ha,
0: ilanetler de yapar.
1: yani diğer
0: Özellikle
1: bir
0: İsrail
1: tarafta bütün
0: devleri falan.
1: kollarını kesmek için her dört koldan saldırırken dünyanın dört bir yanında önünü kesmek için sonra orada bütün teknoloji devlerinin başkanlarıyla, sahipleriyle yeni anlaşmalar da imzalanabilir. Yani evet bunu
0: Evet.
1: çok da güzel ortaya koyan bir tablo burada. Hani dediniz ya eli ne kadar güçlü değil. Şimdi Çin'in de sıkıştırıldığı yerler var elbette Venezuela'dan başlayarak İran'da belki daha öncesinde başka yerlerde. Ama şu anki tabloda karşılıklı özellikle ticaret üzerinden masaya oturan iki güç olarak ele aldığımızda kim daha avantajlı burada?
0: Şimdi tabii onu zaman içinde işte hem piyasalara yansımalar hem elbette Trump'ı bekleyen bir seçim dönemi de var. Buradaki sonuçlar elbette gösterecek zaman içinde. Ama iki gücün birbirinden talepleri var. Çok önemli. Aslında bir taraf şunu da iddia ediyor. İran'la aslında müzakerelerde arabulucu olması Çin'in ve tabii ki Çin'in aynı zamanda İran petrolüyle olan bağını bir yerde koparması, İran'ı daha da yalnızlaştırması. Ama tabii bunun çok büyük bir etkisi olacak petrol fiyatları üzerinde. Çin'in yine üretiminin aslında devam etmesinin Amerika için ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Zaman içinde hem onun üretimini baskılamak ama işte o öyle olmuyor. Teknolojik açıdan, o yarı iletkenler açısından kendi ekonomisini ve işte S&P'yi aslında ayakta tutan bütün bu dev şirketler oradaki ithal ürünlere bağlılar. Nadir elementlere bağlılar. Daha doğrusu oradan ithal edilecek yani Çin'den, o bölgeden. Aynı zamanda işte yarı iletkenler bu konuda çok aslında bir sıkışmışlıkla var Amerika'da. Sanki işte güçsüz taraf şu anda o görüyor, görünüyor. Fakat sonuçta 2 günlük bir ziyaret ortaya çıkan.
1: Amerika'nın isteyecekleri bunlar. Çin için en önemli konu ne? Tayvan mı ya da başka ne? Burada bir talep olacaksa Çin'den Amerika'ya o talep ne olabilir?
0: Evet, tabii şu anda ziyareti kabul eden ülke olduğu için de tabii bir taraftan muhtemelen Tayvan meselesi. Oraya çok Amerika'nın dahil
1: Müdahale
0: olmasını
1: etmez.
0: istemiyor. Yani orada bir kırmızı çizgisi var. Bunun dışında tabii ki her ülke ticaretini şey yapmak ister, zenginleştirmek ister. Özellikle hani burada üretimin artması dünya ekonomisinin canlanması anlamına geliyor. Şey için Çin için burada kazan kazan var. Çin her zaman iyi kazanırsa, iyi üretim yaparsa, Amerika'nın da iyi bir ticaret ortağı olursa, çünkü orada da üretim fazlasını mutlaka şey yapması gerekiyor. Amerika'nın da bir şekilde böyle zengin nüfusu olan bir ülkeye kanalize etmesi gerekiyor. Dediğim gibi sermaye içeride hapsoldukça kar marjı daralır. Bu bizim yani kapitalizmin temel kuralı. O yüzden de bir yere gidip akması gerekiyor. Ve kendisini güçlendirecek her türlü ürüne uygun şartlarda kavuşarak işte üretimini devam ettirmesi gerekiyor reel sektör açısından. Ama bir de tabii ki bunun finansal piyasalar tarafı, onlar da tabii ki en az bunun kadar çok önemli.
1: Bugün de orada bu arada Trump henüz dönmüyor. 2 saatlik bir görüşme yaptılar ama orada programı devam edecek. Dediğiniz gibi belki muhtemel anlaşmalara imza atılacak. Dönüşte içeride de kullanmak ya da dünyaya verilen mesajlar, İran Savaşı'na mesajlar için yarın döneceğini biliyoruz Trump'ın. Bir sürpriz olmazsa. Gelirsek bize enflasyon raporunu bekliyoruz işte günlerdir konuşuyoruz ve bugün önümüzdeki dakikalarda Merkez Bankası Başkanı açıklayacak. Soruları da ekonomistlerin ve gazetecilerin sorularını da yanıtlayacak.

0: Öncesinde bu toplantıdan sizin en merakla beklediğiniz konu nedir? Neyi takip ediyorsunuz öncelikle hocam?
1: Yani bir ara hedef var %16 Merkez Bankası'nın yıl sonu için ve tabii bir tahmin aralığı var. Çok büyük olasılıkla tahmin aralığını çok yukarı çıkartacak. 25 belki biraz daha üzerine ki aslında enflasyon yıl sonunda %30 civarında olacak. Bütün şeyler yani özellikle bu hafta gelen o cari açık verisi gerçekten hani 10 milyar dolara yaklaşıyor ve yıllıkta da böyle hani turizm geliri yeteri kadar gerçekleşmezse hani 60 milyar doların üzerine çıkacak bir cari açıktan bahsediyoruz. Bu döviz üzerinde çok önemli bir baskı demek. Merkez Bankası'nın doğru iletişimi kurması, Türk lirasını aslında değerini koruyacak adımlarda da devam etmesi gerekiyor. Zaten bugün siz de söylediniz. %42'nin üzerine çıktı faiz. Baktığınızda maliyette %37 olmak üzere. Yani ihracatın gerilediği ve ithalatın arttığı nadir dönemlerden birindeyiz. Nisan cari açığı da ben yine çok yüksek geleceğini, üstelik özel sektöründe kısa vadeli dış borç stoku, o da çok önemli bir döviz baskısıdır. 200 milyar dolara ulaşmıştır. Hani o açıdan Merkez Bankası'nın duruşunun tamamen hani şartları zorlayacak bir noktaya geliyor. Ama hangi şartı zorluyor? Kesinlikle büyüme ve finansman sorunu, yani şirketler için finansman ihtiyacı şartlarını zorlayıcı bir döneme de işaret ediyor. Yani daha yüksek bir enflasyon tahmin aralığını mutlaka gerçekleştirecek. Bugünkü enflasyon raporunda sıkı duruşun devam edeceğinden de şey yapacağını düşünüyorum. Ama bir taraftan da evet, daha uzun belki sonbahara kadar herhangi bir gevşe adımı gelmeyeceğinden, konkordato taleplerinin artacağı devam etmekte olduğunu ve artacağı beklentisiyle reel sektör için biraz gevşetici adımlar olabilir sektörel bazda diye düşünüyorum.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam değerlendirmeleriniz için. Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz, sağ olun. Evet, bir yarım saat sonra zannediyorum raporun toplantısı da, enflasyon raporu da başlayacak. Biz yine para gündemi içinde değerlendireceğiz açıklamalar gelince. Savaşın bir de maliyeti var taraflar için. Pentagon'un İran savaşının maliyetini 29 milyar dolar olarak açıklamasının ardından, ki İran böyle birkaç hafta önce 100 milyar dolar daha şimdiden demişti ama Pentagon diyor ki şu ana kadar 29 milyar dolar. ABD basınında savaşın toplam maliyeti hakkında yeni bir iddia dile getirildi. Savaşın uzun vadede Amerika Birleşik Devletleri'ne 1 trilyon dolara mal olacağı öne sürüldü.
2: İran savaşının ABD'ye maliyeti 1 trilyon dolara ulaşacak. İddia ABD basınından. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırılarla başlayan savaşta kalıcı ateşkes için çabalar sürüyor. Pentagon, İran savaşının şimdiye kadar olan maliyetini 29 milyar dolar olarak açıkladı. CNN International'dan toplam maliyete dair iddialar geldi. Habere göre İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı. Zira ABD'nin mühimmat stoklarını yeniden oluşturması yıllar sürebilir. Tek Tomahawk füzesinin maliyeti şu anda yaklaşık 2 milyon dolar. Ancak bunun yerine konması yaklaşık 3,5 milyon dolara mal olabilir. Habere göre çatışmada kullanılan askeri teçhizatın bakımı önümüzdeki 4-5 yıl içinde 100 milyarlarca dolara ulaşabilecek. Ayrıca çatışmaya dahil olan 55 bin askeri personel için sosyal yükümlülüklerin de yerine getirilmesi gerekiyor. Uzmanlar çatışmanın küresel ekonomi üzerindeki etkisini de hesaba katıyor. Tüm maliyeti toplayınca rakam 1 trilyon dolara ulaşıyor.
0: İsrail basının iddiasına göre İsrail ordusu Gazze'de saldırıların devamına yönelik plan üzerine çalışıyor. Planın hayata geçip geçmeyeceği de İran'la yaşanan gelişmelere bağlı. Eğer anlaşma imzalanırsa Gazze'de saldırılara dönüleceği iddia ediliyor.
2: İsrail ordusu Gazze'de saldırılara geri dönmeye hazırlanıyor. İddia İsrail basınından. İsrail merkezli Valla Haber platformunun aktardığına göre İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e Gazze'deki saldırıların devamına yönelik plan sunuldu.

0: Planda İsraillilerin şeride yerleştirilmesi de bulunuyor. Kaynağa göre çatışmalara yeniden başlanması büyük ölçüde İran'la yaşanan gelişmelere bağlı. Eğer İran yönetimiyle anlaşma imzalanırsa İsrail ordusu Gazze'de saldırılara yeniden başlayabilir. İran'la veya Lübnan'da Hizbullah'la savaşın yeniden başlaması ise Gazze'ye olası saldırıları geciktirebilir. Valla ayrıca Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'un ABD Başkanı Trump'ın barış planı ilerletmeye çalıştığını aktardı. Plan, Gazze'nin silahsızlandırılmasını içeriyor. Ayrıca yetkinin Hamas'tan başka bir yapıya devredilmesini öngörüyor. Öte yandan Mladenov, Gazze'deki durum hakkında basın toplantısı düzenledi. Ateşkesin yürürlükte olduğunu söyledi.
1: Gazze'deki birçok Filistinli için, hatta Gazze'deki tüm Filistinliler için savaş henüz tam olarak bitmiş gibi hissettirmiyor.
0: Mladenov, Gazze'nin geleceğine dair bir plan olduğunu söyledi. Ancak Filistinlilerle İsrailliler arasında güvenin olmadığını bildirdi.
2: Mutlak Butlan davasında bir gelişme var. Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi Mutlak Butlan davasına eklendi. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlık kapsamında ek ifade vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen ek ifadeler Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. İfadeler CHP'ye Mutlak Butlan davası kapsamında da değerlendirilecek. CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. olağan kurultayının iptali için açılan ve kamuoyunda Mutlak Butlan davası olarak bilinen yargı süreci istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşınmıştı. Mahkeme belge inceleme sürecine devam ediyor. CHP'den AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal şehre döndü. Belediye önünde karşılama töreni yapılan Köksal yeni bir döneme adım attıklarını söyledi.
3: Dün olduğu gibi bugün de tek sevdamın Afyonkarahisar olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
4: AK Parti rozetini taktı, şehre döndü. Kendisini karşılamak için belediye önünde toplananlara seslendi.
3: Şehrimizi büyüten, geliştiren, güçlendiren her adımın yanında olacağız.
4: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'den AK Parti'ye geçti. Başkan Köksal'ı ilk mesai gününde belediye önünde kalabalık bir grup karşıladı.
3: Afyonkarahisar için elimi her zaman taşın altına koydum. Bundan sonra da koymaya devam edeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Afyonkarahisar'ımızı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte sizlerle hizmet edeceğim.
4: Başkan Burcu Köksal'a AK Partili milletvekilleri ve il başkanı eşlik etti. Köksal yeni bir döneme adım attıklarını söyledi.
2: Genel Başkan Özgür Özel'in ardından CHP ikinci kez ara seçim turuna çıktı. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'la Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Gökçe Gökçen'den oluşan heyet mecliste muhalefet partilerini ziyaret etti. CHP heyetinin ilk durağı DEM Parti oldu. Yaklaşık 40 dakika süren ziyaretin ardından Yeni Yol grubuyla görüşme yapıldı. CHP'li isimlerin üçüncü durağı İYİ Parti meclis grubu oldu. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamada Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, ara seçimin anayasal bir zorunluluk olduğunu belirterek meclisin karar alması ya da uygulama kanunu çıkarılması yoluyla seçim tarihinin belirlenebileceğini söyledi. Günaydın, meclis başkanı Kurtulmuş'u göreve davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Ve Meclis Genel Kurulu'nda gündem terörsüz Türkiye süreciydi. AK Parti silah bırakmanın tamamlanmasına dikkat çekti sürecin devamı için. CHP ve DEM Parti yasal düzenlemelerin getirilmesi gerektiğini kaydetti.
5: Sürecin en kritik ve belirleyici eşiği terör örgütünün silah bırakması ve kendisini tamamen feshetmesidir.
0: Gündemde terörsüz Türkiye süreci vardı. Silah bırakmanın tamamlanması ve yasal sürece dair mesajlar verildi.
5: İlgili devlet kurumlarının tespit ve teyit mekanizmalarıyla bu sürecin eksiksiz biçimde tamamlandığının ortaya konulması esas alınmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde gerekli düzenlemeler meclisimizin takdirine sunulacaktır.
6: Gerekli adımların yasal düzenlemelerin atılması gerekiyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Yeni Yol Partisi, Süreç Komisyonu'nun ortak raporunun genel kurulda görüşülmesini önerdi. Grup önerisi üzerine milletvekilleri söz aldı.
7: İş tüzüğe uygun bir komisyon değildir ve hiçbir yaptırımı yoktur, hiçbir yetkisi yoktur.
8: Süreçle ilgili bize göre yasal adımlar silahların bırakılmasını teşvik eden, onu bir hukuka bağlayan yasal adımlarla mümkün olacağını söylüyor.
7: Bu komisyon tarihseldir. Şimdi yapılması gereken şey özel yasanın çıkarılması.

0: kurulmasıdır.
1: Yeni Yol Partisi'nin grup önerisi oylanmadan önce genel kurulda iki kez yoklama istendi. Toplantı yeter sayısı bulunamayınca birleşim kapatıldı.
2: Çağla Tuğaltay cinayetini defalarca gündeme getirdik. Sayısız özel haber yaptık ama ne yazık ki bu cinayet 26 yıldır aydınlatılamadı. Faili meçhul dosyaların yeniden raftan inmesiyle Çağla Tuğaltay cinayetinde bir adım atıldı dün. Yıllar sonra cinayet mahallinde bir kez daha keşif yapıldı. Gizem Türemen'den dinleyelim şu ana kadar yapılan incelemeleri, çalışmaları, ne boyutta neler yapıldı Gizem?
3: Serap Belet, Türkiye'nin faili meçhul cinayetlerinden biri. Çağla Tuğaltay 15 yaşında bir lise öğrencisi. 5 Haziran 2000'de evinde boğazından bıçaklanarak katledilmiş halde bulundu. Şimdi dediğiniz gibi 26 yıl sonra bir gelişme, keşif yapıldı. Sadece evinde değil, evinin çevresinde, komple tüm binada, bodrum katlar dahil. Şimdiye kadar tüm iddiaların üzerine gidildi. Şimdi biz şu anda Fatih Mehmet Coşkun'la beraber sizi bir eve, böyle gece konduya benzer bir eve doğru götürüyoruz. Neden? Çünkü dün ilk defa bu evde luminol inceleme yaptı olay yeri ekipleri. Bu evin önemine, Çağla'nın evine yaklaşık 200 metre mesafede bulunan ve apartmanın arkasından dolanarak geçilebilecek bir evdi burası. İlk kez luminol inceleme yapıldığının da altını çizelim. Nedir bu luminol inceleme? Temizlenmiş kan lekeleri ya da çıplak gözle görülemeyen kan lekelerinin tespiti için kimyasal bir madde kullanıldı. Şimdi size o gece konduyu göstereceğiz ama Fatih, bir şey rica edeceğim yapabilirsek eğer. Bakın, Çağla'nın apartmanı şurası. Şöyle aradan biraz zoom yaparak göstermeyi deneyelim. Sarı bir bina. O binada oturuyordu Çağla. O binadan çıkan biri isterse bu gece kondu tarafına geçebilir ihtimali ve iddiaları üzerine dün hem savcılık hem emniyet nezdinde saatler süren bir inceleme. Dün buradaki inceleme 18'de başladı, gece yarısı son buldu. İki ekip değişti. Torba torba, çuval çuval delil toplandı. Parmak izleri toplandı. Fotoğraflama yapıldı. Gelin şimdi o barakanın içini getirelim ekranlarınıza. Çağla'nın evine 200 metre diyorum, belki de daha yakın. Dün cinayet bürodan konuştuğum polis ekipleri herhalde 200 metreci vardır diye öyle söyledim ama çok yakın, hemen dibinde. Fatih, girebiliriz eve, şu an kimse yok. Bu ev kime ait? Bu ev o dönem, yani Çağla'nın öldürüldüğü dönemde bu evde Lütfü Ş isimli biri oturuyordu. Ama iddialar şu ki bu evde yasaklı madde kullanılıyordu o dönem çok sık. O nedenle hem Çağla'nın apartmanına bu kadar yakın olması, ki bakın şu anda mesela bu parfüm kutusu olduğunu tahmin ettiğim bir kutu. Dışındaki o siyahlıkları görüyorsunuz değil mi? Bunlar daha çok polis ekiplerinin, olay yeri inceleme ekiplerinin daha doğrusu o siyah tozu dökerek parmak izi almak için kullandığı malzemeler ya maddeler. Daha önce Fatih'le böyle evin içine girdik. Aynaların etrafında, masaların etrafında o siyah tozları çok görüyoruz. Şu tarafta da var. Gel getirelim ekranlara Fatih. Yani dün burada saatler süren bir inceleme vardı. Gece yarısına kadar Habertürk olarak buradaydık. O delillerin torba torba içeriden delil toplandığına şahitlik ettik. Görüntülerini çektik. Arkaya doğru yürüyen bir hani gecekondu vari bir evden bahsediyoruz. O dönem hem bu çevredekilerin hem bazı tanıkların iddialarına göre burada yasaklı madde kullanımı çok yaygındı. Eğer Çağla'yı öldüren kişi ya da kişiler saklanmak istese çıkıp buraya çok rahatlıkla gelebilirdi ihtimali var, iddiaları var. Bu iddiaların üzerine dün işte çok geniş ve kapsamlı bir keşif yapıldı. Buradan toplanan deliller ne olacak? Buradan toplanan deliller çerçevesinde tüm iddialar tekrardan incelenecek, tekrardan değerlendirilecek. Bu arada şu an bu evin boş olduğunu söyleyelim. O dönem burada oturan Lütfü Şeyh'in şu an hayatta olmadığını biliyoruz. Şu an kullanılmayan bir ev. Ama dışarıdan hala yasaklı madde kullanımı için bu eve giriş çıkış olduğunu çevredeki komşular dile getiriyorlar. Çünkü kapısında da bir kilit yok. Onu da tekrar ifade etmiş olalım. Dün inceleme yapılan, olay yeri inceleme ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren incelemesinin yapıldığı nokta, o evin içindeyiz. Dün akşam buraya girmemize müsaade edilmedi. Delillerin toplamı.

0: toplanması, özellikle yıllar önce silinen kan izi var mı, temizlenmiş ya da gözle görülmeyen bir kan izi var mı, olabilir mi diye işte onun tespiti yapıldı bu evde. Sadece evin içi değil elbette, bahçede çok sürdü. Yani uzaktan görüyoruz o merdivenlerin aşağısından. Gel Fatih biraz yürüyelim. Bahçeden görüyoruz. Özellikle ekipler girişleri ve şu bölgeyi, yani o apartmanla Çağla'nın oturduğu aradan geçebilir misin Fatih? Tamam, dikkat et, deneyeceğiz bir aradan düş kayma, çünkü bugün yağmurlu yerlerde biraz kaygan. Bakın şu anda nereye ilerliyoruz biliyor musunuz? Şu anda Fatih bir bana dön, hem gösterelim, canlandırma gibi de olsun. Dün inceleme yapılan, lüminen inceleme yapılan o gece kondudan biz çıktık. Şimdi Çağla'nın oturduğu binaya gidiliyor mu, nasıl gidiliyor göstereceğiz. Çünkü çok yakın, işte sarı bina dediğim Çiğdem apartmanı, Fulya'daki ev, Çağla'nın 15 yaşında okuldan çıktıktan sonra gelerek katledildiği ev orası. Eğer orada onu öldüren kişi ya da kişiler kaçmak istemişse buraya gelebilir şüphesi var. Şu anda Fatih, tamam daha yürüme Fatih çünkü yerler çok kaygan, kamerada taşıyorsun. Bakın sarı bina Çiğdem apartmanı, yani Çağla'nın öldürüldüğü bina. Ve o binanın kapısında bir bakın bir kapı var. Burası arka kapısı olduğu iddia ediliyordu. Bir takım iddialar vardı. Katil arka kapıdan kaçmış olabilir gibi. Fakat ben buradaki komşularla konuştuğumda şunu söylediler. Orası arka kapı değil, orası aslında bir kazan dairesi. İçeriden başka dairelerle de bağlantısı yok. Ama katil ön kapıdan çıkıp kimseye görünmek istemediyse, yani o komşulara kimseye görünmek istemediyse arkadan dolanıp buraya gelip saklanmış olabilir mi? Muhtemel. Bunların hepsi iddia. İşte bu iddiaların hepsi incelendi ve tanık ifadeleri canlandırma yapılarak, yani sen burada kan gördüm demiştin, nerede gördün? İşte sen burada birini gördüm demiştin, işte nerede gördün ya da görülüyor mu? Tanık ifadeleri canlandırma yapılarak dün saatler süren çok kapsamlı bir keşif yapıldı. Şimdi oradan elde edilen bulgular doğrultusunda bu soruşturmanın seyri nereye doğru gidecek hep beraber takip edeceğiz.
1: Evet, Gizem Türemen, Fatih Mehmet Coşkun bize çok güzel canlandırdı ve anlattı bilgileri. Tabii 26 yıl önceye göre değişen bazı teknolojik gelişmeler vardır ama yine de bazı incelemelerin 26 yıl sonra yapılmış olmasına, yani bu eve ilişkin insan şaşırıyor dinlerken. Çok teşekkür ediyoruz Gizem'e. Bir reklam arası.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Para gündem devam ediyor. Galatasaraylı futbolcu Torreira'ya alışveriş merkezinde yumruklu saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı. Hem şüpheli hem de Uruguaylı futbolcunun ifadelerinin ayrıntıları da ortaya çıktı. Saldırı sonrasında yaşananlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Hayranıyla fotoğraf çektirirken uzaktan izledi. Ardından yanına yaklaşıp Galatasaraylı futbolcuya yumruk attı. Lucas Torreira'ya saldıran şüpheli tutuklandı. Olay akşam saatlerinde İstanbul Beyoğlu'ndaki bir alışveriş merkezinde yaşandı. Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın yanına gelen Yusuf G. bir anda futbolcuya yumruk attı. O sırada futbolcunun yanında bulunan şoförü saldırgana müdahale etti. Taksiye binip kaçmaya çalışan saldırgan Yusuf G. yakalanıp gözaltına alındı. İfadesinde platonik olarak duygu beslediğim bir kadın var. Bir yıl önce Instagram'da bu kadının Torreira ile birlikte fotoğraflarını görünce futbolcuya karşı nefret duymaya başladım dedi. Sosyal medya paylaşımları üzerinden Torreira'nın yerini belirleyip bir anlık sinirle zarar vermek için AVM'ye gittiğini ve yumruk attığını anlattı. Saldırıyı hafif sıyrıklarla atlatan futbolcu da ifade verdi. Bir hayranıyla fotoğraf çektirdiğini, ardından yanına gelen kişinin de fotoğraf çektirmek istediğini düşündüğünü söyledi. Ancak o kişi fotoğraf çektirmek yerine yumruk atmıştı. Torreira, saldırganın ifadesinde söz ettiği kadının kız arkadaşı olduğunu söyledi. Yusufiye hakkında daha önce savcılığa başvurduğunu, 45 gün süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığını anlattı. Röntgen teknikeri olduğu ve kasten yaralama suçundan kaydı bulunduğu belirlenen Yusuf Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme Yusuf Y.'nin tutuklanmasına karar verdi.
1: Artvin Borçka'da dereye düşen çocuk çevredekilerin mücadelesiyle kurtuldu. İple metrelerce yüksekten dereye inen iki kişi 11 yaşındaki çocuğu kurtardı.
3: Bilmiyorum ki nereden düştü, ne oldu?
4: Bir anda sesler gelmeye başladı, gürültü falan. Anlamadım gitti tabii ne olduğunu.
2: Başta ne olduğunu kimse anlamadı. Çığlıkları duyan dere kenarına koştu. Bir çocuğun suda çırpındığını görenler gözünü kırpmadan dereye indi.
4: Biz de ipi sarkıttık aşağı, iple indim. Yüzmeyi bilmediğim halde indim. Kimse inmediği için. Ondan sonra çocuğa suni denemesinden kendine geldi.
2: Artvin'in Boçka ilçesinde 11 yaşındaki bir çocuk dere kenarında oynarken suya düştü. Akıntı kuvvetliydi. Çocuk metrelerce suda sürüklendi. Çevredekiler hemen yardıma koştu.
5: Hemen derhal köprünün önce aşağısına doğru yöneldim. Yapılması gereken atlamaktı. Atladık. En yakın çıkacağım bir yere çıktım.
2: İstinat duvarından iple dereye inen iki kişi çocuğu sudan çıkardı. Suni teneffüs yapılan çocuk hayata bağlandı. Yine iple güvenli alana çıkarıldı.
4: Çocuğu çırpınırken görünce bir anda şey yapmadım. İndim aşağı. Cesaret ettim yani bir anda, bilmiyorum. Korkmaktan korktum ama yine de indim yani.
2: Çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Trabzon'a sevk edilen çocuğun tedavisi sürüyor.
1: Evet, çok büyük iyilik. Kendi hayatlarını da aslında riske atarak bir çocuğu kurtardılar. Mecliste okul saldırılarını araştırma komisyonu var ve bu komisyon bugün Kahramanmaraş'a gidecek. Hayatını kaybeden öğrencilerin mezarları ve aileleri ziyaret edilecek. Komisyon uzmanlarla olan ilk toplantısında akademisyenler dinlendi. Çocukların suça sürüklenmesi nedenlerine ilişkin de veriler paylaşıldı.
6: Komisyon üyelerimizden oluşan bir heyetle 14-15 Mayıs Kahramanmaraş'a gerçekleştireceğimiz inceleme ziyaretinden bahsetmek istiyorum.
2: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Kahramanmaraş'a gidiyor. Ziyaret 2 gün sürecek. Hayatını kaybeden öğrencilerin mezarları ve aileleri ziyaret edilecek.
6: Kahramanmaraş Valiliği'nde konu hakkında kısa bir bilgi alacağız.
2: Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu akademisyenleri dinledi. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Pınar Uyan Semerci, 2023-2025 yıllarında yapılan Krizler Çağında Çocuk Olmak başlıklı çalışmayı paylaştı.
7: Çocuklar özellikle dolandırıcılık ve siber zorbalıkla karşılaştıklarını anlattı. Birden fazla çocuk yaptığını ebeveyne söylerim diye tehdit edildiğini paylaştı. Ebeveynler sosyal medya yasaklansın istiyorlar ama kontrol ve yasaklama çözümü olmayacaktır. Bilgisi olan çocuk VPN kullanırız diyor. Asıl önemli olan burada yasaklama.

0: Dan çok risklerle karşılaştıklarında çocuğun ebeveyne gelmesini sağlamak.
1: Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Alperen Bıkmazer de okul terki ve madde kullanımının suça sürüklenen çocuklarda sık görüldüğünü belirtti. 2022-2023 yıllarında Adli Tıp Kurumu'na gelen çocuklarla yapılan test çalışmasının verilerini aktardı.
2: Suça sürüklenen çocukların %35'inin okula devam etmediği tespit edildi. Kendine zarar verme davranışı ise %73,6 oldu. Suça sürüklenen çocukların %78'inin dijital oyunlar içinde şiddet içerikli olanları tercih ettiğini gözlemledik. Bu oyunları oynayan çocukların ortalama suç sayısı 8,11 olarak ortaya çıktı. Çocuk bilgisayarıyla baş başa bırakılınca orada bir kara delik oluşuyor.
1: Komisyon toplantısında çözüm önerileri de paylaşıldı. Okulsuzlaşmanın önüne geçilmesi, şiddet içerikli dijital kahramanmaraşlara karşı farkındalık oluşturulması gerektiği belirtildi.
3: Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşi arasında geçen yıl yaşanan tokat krizi bir kez daha gündemde. Fransız bir gazetecinin iddiasına göre olaya o dönem açıklandığı gibi bir şakalaşma değil, Macron'un telefonundaki mesajlar neden oldu.
1: Emmanuel Macron'la Brigitte Macron arasındaki bu görüntüler günlerce konuşulmuş, olayın şakalaşma mı yoksa gerçek mi olduğu gündeme damga vurmuştu. Bir Fransız gazetecinin iddialarına göre neden kıskançlık? Florian Tardif adlı gazeteci iddiayı Macron çifti hakkında yazdığı kitabının tanıtımı için katıldığı bir programda dile getirdi. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Macron, İran asıllı oyuncu Gülşifte Ferahani ile birkaç ay boyunca platonik bir iletişim sürdürerek kendisine "sizi çok güzel buluyorum" şeklinde mesajlar gönderdi. Brigitte Macron'un bunu fark etmesi üzerine çift arasında gerginlik yaşandığı, bu gerginliğinde Vietnam ziyareti sırasında uçağın kapıları açılırken zirveye çıktığı iddia edildi. Macron çifti kameralara yansıyan olayın şakalaşma olduğunu söylemişti. ABD Başkanı Trump olayı diline dolayarak Brigitte Macron'un eşine kötü davrandığını sık sık tekrar etmişti. Macron ise Trump'ın sözlerini zarafetten uzak ve devlet adamı ciddiyetiyle bağdaşmayan ifadeler olarak eleştirmişti.
3: Kütahya'da polisin durdurduğu otomobilden 8 üniversite öğrencisi çıktı. Gençlerle polis arasındaki konuşma gülümsetti.
4: Sonra tekrar binin.
5: Dayı valla çok zor biniyoruz ama ya. Oğlum. Kimdi her şeyi biz söylesek sana da. Yemin ederim çok zor biniyoruz.
4: İğne oğlum ceza yazmak zorunda.
5: Dayı tamam binelim. Arabada 8 kişiyiz abi.
1: 5 kişilik otomobile 8 kişi bindiler. Trafik denetimine takılınca ortaya bu görüntüler çıktı.
6: Hadi gençler.
5: Evet abi.
6: Maşallah. Anam. Abi, gel oğlum. Maşallah gel ya.
5: Hepimiz ormandan iniyoruz ya piknikten. Gece vakti inemiyoruz giderek.
1: Görüntüler Kütahya'dan. Trafik polisleri denetim sırasında bir otomobili durdurdu. Araçta tam 8 kişi vardı.
5: Dayı valla çok zor biniyoruz ama ya. Kimdi her şeyi biz söylesek sana da. Yemin ederim çok zor biniyoruz.
4: İğne oğlum ceza yazmak zorunda.
5: Tamam binelim. Arabada 8 kişi ne yapıyor?
1: 8 üniversite öğrencisi güçlükle araçtan indi. Mesire alanında piknikten döndükleri öğrenilen gençlerden 5'i araca binerken 3'ü polisin uyarısı üzerine yola yaya devam etmek zorunda kaldı.
3: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıklıyor şu anda canlı yayınla ekranda.
7: Büyüklüğünü gözden geçirdik ve politika faizini 100 bas puanlık bir indirimle %37 seviyesine getirdik. Ancak Şubat ayı sonunda Orta Doğu'da başlayan gerilim kaynaklı artan belirsizlikler, konuşmamın başında vurguladığım gibi ham petrol, doğalgaz ve emtia fiyatlarında yüksek oynaklıklara ve artışa neden oldu. Söz konusu unsurların enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla zamanlı bir şekilde sıkılaştırıcı bazı tedbirler aldık. Bu süreçte sıkı politika duruşumuzu koruyarak Mart ve Nisan aylarında politika faizini sabit tuttuk. Şimdi sizlere aldığımız tedbirlerden bahsetmek istiyorum. 1 Mart'tan itibaren finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak parasal duruşumuzu güçlendirmek amacıyla bir hafta vadeli repo ihalelerine ara verdik. Bu dönemde piyasanın likidite ihtiyacını üst banttan yapılan fonlama ile karşılayarak para piyasalarında gerçekleşen referans faiz oranının %40 seviyesine yükselmesini sağladık. Ayrıca döviz karşılığı TL swap ihaleleriyle piyasaya fonlama sağlamaya başladık. TL mevduat kredi büyümesi ve likidite yönetimi odaklı makro ihtiyati tedbirleri sıkı parasal duruşumuzu

desteklemek üzere uygulamaya devam ediyoruz. Türk lirası mevduat payını artırmayı hedefleyen düzenlemeleri finansal koşullara göre revize ederek uyguluyoruz. Kredi büyümesindeki dalgalanmaları yönetmek için büyüme sınırlarını kullanıyoruz. Son dönem jeopolitik gelişmeler sonrasında olduğu gibi aktif likidite yönetimi politikamız ile parasal aktarım mekanizmasını güçlendiriyoruz. 2025 yılının ikinci yarısından itibaren politika faizinde yapılan indirimler Şubat ayı sonundaki jeopolitik gelişmelere kadar olan dönemde mevduat ve kredi fiyatlamalarına beklentilerimiz ölçüsünde yansıdı. Bu dönemde politika faizinde 9 puan indirim yapılırken kredi ve mevduat faizlerindeki düşüş 9-10 puan arasında gerçekleşti. Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmelere dikkate alarak aldığımız politika kararları sonucunda ağırlıklı ortama fonlama maliyeti 3 puan arttı. Bu dönemde TL ticari kredi ve mevduat faizleri 3 puan, tüketici kredisi faizleri ise yaklaşık 4 puan yükseldi. 2025 yılından itibaren kıymetli maden fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve artan jeopolitik riskler sonucunda TL payı zaman zaman dalgalandı. Bununla birlikte sıkı para politikası duruşumuz yanında destekleyici makro ihtiyati araç setimiz, yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı tercihinin korunmasında rol oynadı. Nitekim TL mevduatın payı %59,7 ile güçlü seyrini koruyor. Yatırım fonlarını da dahil ettiğimizde bu görünüm değişmiyor. Kredi büyümesinde 2025 yılının Kasım ayından itibaren artış görüldü. Mevsimsel etkilerin ortadan kalkması ve makro ihtiyati tedbirlerle Nisan ayından itibaren kredi büyümesinin bir miktar gerilediğini görüyoruz. Ayrıca kredi kompozisyonunda TL lehine gelişim korunuyor. Ticari kredi büyümesi 2025 yılı son çeyreğinde hızlanmıştı. Ticari kredi büyümesinin dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini sağlamak amacıyla Ocak ayında yabancı para kredisi büyümesi sınırını düşürdük. Ayrıca Mart ayında TL ticari kredilerde istisnaların kapsamını daralttık. Alınan bu önlemlerin etkisiyle ticari kredilerde büyümenin bir miktar hız kestiğini görüyoruz. Öte yandan 2025 yılında güçlü seyreden bireysel kredi büyümesi 2026 yılında atılan adımların etkisiyle bir miktar geriledi. Bireysel kredilerde kompozisyon da değişiyor. İhtiyaç ve kredi kartı büyümeleri gerilerken konut kredisi büyümesi hızlanıyor. Bu gelişme iç talepteki dengelenmeye ve finansal sistemde aktif kalitesi risklerinin yönetilmesine katkı verecek. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle tahvil faizlerinde tüm vadelerde yükseliş görüldü. Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler sırasında döviz talebi büyük ölçüde yurt dışı yerleşikler kaynaklı gerçekleşti. Mart ayı sonunda altın fiyatlarındaki hızlı gerileme hane halkı altın talebinde bir yükselişe sebep oldu. Nitekim bu talep İlerleyen haftalarda durdu. Sonrasında başlayan hane halkının altın ve döviz satışlarının devam ettiğini görüyoruz. Ayrıca bu dönemde döviz piyasasının sağlıklı işleyişine ve şirketlerin döviz riski yönetimlerine katkı sağlamak amacıyla Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladık. 13 Mayıs itibariyle vadesi gelmemiş işlem tutarı 8,1 milyar dolardır. Benzer şekilde ülke kredi risk primi ve döviz kuru oynaklığında ateşkes görüşmeleri sonrasında gerileme yaşandı. Jeopolitik gelişmeler sonucu 27 Mart 2026 tarihinde 155 milyar dolara gerileyen brüt rezervler takip eden dönemde 17 milyar dolar artış göstererek 8 Mayıs 2026'da 172 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervler ise 20 milyar dolar artışla 39 milyar dolara yükseldi. Enflasyon tahminlerimizin detaylarına geçmeden önce tahminlerimize baz oluşturan temel varsayımlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi küresel büyüme görünümüne ilişkin beklentiler jeopolitik gelişmelerin etkisiyle zayıfladı. Bu nedenle 2026 yılı için dış talep varsayımımızı aşağı yönde güncelledik. İkinci güncellememiz petrol ve ithalat fiyatları ile ilgili. Jeopolitik gerilimin bir sonucu olarak petrol fiyatlarında kuvvetli artışlar gözlendi.
Sürecin

Birine ilişkin belirsizlik devam etmekle birlikte petrol fiyatlarının yıl içinde kademeli olarak azalacağını varsaydık. Bu çerçevede petrol fiyatlarıyla beraber ithalat fiyatlarına ilişkin varsayımımızı belirgin şekilde yukarı yönlü güncelledik. Bunlara ek olarak gıda fiyatları varsayımlarımızı gerçekleşme ve tarımsal emtia fiyatlarındaki görünüm kaynaklı olarak yükselttik. Tahminlerimizi oluştururken para politikası duruşunun önceki rapor dönemine göre daha uzun süre daha sıkı kaldığı bir görünüm esas aldık. Ayrıca ekonomi politikalarındaki eş güdümün de devam edeceği varsayımını yansıttık. Hatırlayacağınız üzere geçen yılın 3. enflasyon raporu toplantısında ara hedeflerin değiştirilmesinin ancak rapor dönemleri arasında olağanüstü güncellemeler olması halinde mümkün olacağının iletişimini yapmıştık. Önceki yansıda gördüğünüz üzere mevcut rapor döneminde yaşanan olağan dışı jeopolitik gelişmelerin etkisiyle varsayım setimizde olağanüstü güncellemeler yapmış olduk. Dolayısıyla da bu dönemde ara hedeflerimizde güncellemeye gitmek durumunda kaldık. Bu doğrultuda 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik. İçinden geçtiğimiz savaş ve yüksek belirsizlik ortamı ara hedeflerdeki güncellemelerin yanı sıra tahmin belirsizliğinin iletişimine dair yeniden gözden geçirmeleri de beraberinde getiriyor. Nitekim son yıllarda pandemiden savaşa kadar uzanan bir yelpazede yaşanan arz şokları sık ve derin nitelikleriyle yapısal kırılmalara ve artan belirsizliklere yol açmış durumda. Bu ise tahmin aralıklarının mevcut ve gelecek belirsizlikleri ölçme yeterliliğine dair tartışmalara yol açıyor. İçinden geçtiğimiz şokun savaş gibi uç bir olay olduğunu da düşünüldüğünde büyük ölçekli ve doğrusal olmayan etkilerinde resme girdiğini eklemek gerekir. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda böylesi karmaşık şok ortamlarında birçok Merkez Bankası'nın iletişiminde tahmin aralığı yaklaşımına ara verdiği göz çarpıyor. Bunun açık bir yansımasını ekrandaki grafikte de görebilirsiniz. Pandemi sonrası dönemde betimsel risk anlatımı ve senaryolara yer veren merkez bankalarının sayısı artış göstermekte. Bu bağlamda biz de içinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla da bu rapor döneminde bir iletişim revizyonu eşliğinde baz senaryo altında nokta tahminlerimizi ve kurul tarafından öne çıktığı değerlendirilen risk unsurlarını paylaşıyoruz. Bu çerçevede sizlerle enflasyon tahminlerimizi paylaşmak istiyorum. Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. Tahminlerimizi paylaştıktan sonra şimdi de enflasyon görünümü açısından öne çıktığını değerlendirdiğimiz riskleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Emtia tarafıyla başlamam gerekirse, savaşın gidişatına bağlı olarak petrol fiyatlarının temel varsayımlara göre daha uzun süre daha yüksek kalması yukarı yönlü risklerin başında geliyor. Diğer taraftan savaşın gidişatının daha ılımlı olması durumunda ise petrol fiyatları temel varsayımlardan daha düşük kalarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapabilir. Doğalgazda ise enerji arz güvenliğine ve Avrupa LNG talebine ilişkin riskler fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir. Gıda fiyatları tarafında da uluslararası tarımsal emtia fiyatları, iklim koşulları ve arz gelişmeleri önemini koruyor. Özellikle işlenmemiş gıda grubunda arz yönlü

0: Gelişmeler kısa vadeli enflasyon görünümü üzerinde her iki yönde de etkili olabilir. Diğer taraftan arz yönlü şokların son dönemlerde daha sık ve ard arda görülmesinin fiyatlama davranışları ve enflasyon ataleti açısından riskler barındırdığını da eklemek gerekir. Son olarak tedarik zincirlerinde olası aksaklıkların büyüyerek sürmesi durumunda maliyet baskılarının artabileceğini değerlendiriyoruz. Bu çerçevede para politikası duruşumuzu oluştururken risklerin yönünü ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeye devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, konuşmamın başında da belirttiğim gibi son rapor döneminden bu yana yaşanan şok ve yarattığı sis dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de bu durum fiyat istikrarına ulaşma yolundaki kararlılığımızı değiştirmeyecek. Yaşanan gelişmelerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları para politikası duruşumuzla şekillenecek. Her vesileyle vurguladığım gibi fiyat istikrarı sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul. Bu bağlamda ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim. Konuşmama son verirken rapor sürecindeki emekleri için başta para politikası kurulu üyelerimiz, baş ekonomist ve baş danışman ekibimiz ile araştırma ve para politikası genel müdürlüğü çalışanlarımıza ve bilgilendirme toplantımızın hazırlıklarında görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Şimdi başkan yardımcılarımızla birlikte toplantımızın soru cevap bölümüne geçebiliriz.
1: Evet, enflasyon raporunu açıklıyor Merkez Bankası Başkanı Karahan ve 8 puan artırdı 2026 için. Enflasyon ara hedefini %16'dan %24'e yükseltti. Yıl sonu enflasyon hedefi de
0: Evet,
1: %26.
0: tekrardan hoş geldiniz. Her zamanki hatırlatmamı yapacağım. Enflasyon raporunu değerlendirmek üzere buradayız. Sorularınızı bu çerçevede tutmanızı rica edeceğim. Hem zaman yönetimi hem de mümkün olduğu kadar çok katılımcıya söz vermek amacıyla herkesten tek soru alacağım. Yanıtladıktan sonra bir sonraki soruya geçeceğim. Sorularınızla başlayabiliriz. Buyurun.
2: Teşekkür ederim soru sormama fırsat verdiğiniz için. Benim sorum enflasyon beklentilerindeki bozulmaya yapılmayan vurgu hakkında. Hem burada genelde biz görseliniz olur de piyasanın, hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentilerine yönelik böyle bir görseli ben göremedim. PPK'nın son basın duyurusunda da enflasyon beklentilerindeki büyük bozulmaya pek yer vermediğinizi görüyorum. Hani bu bilinçli bir tercih mi? Arkasında nasıl bir iletişim stratejisi yatıyor? Teşekkürler.
0: Evet, sorunuz için teşekkür ederim. Şimdi öncelikle sunumumuzda vardı enflasyon bölümünün son yansısı. Yani oradan tekrar bakabilirsiniz. Sunumda gösterdim. Hem piyasa katılımcıları, hem reel sektör, hem de hane halkı beklentileri. Ama sizin için tekrar özetleyeyim. Son döneme baktığımızda burada artışa baktığımızda en çok artışın hane halkı beklentilerinde olduğunu görüyoruz. 2,8 puanlık bir burada bozulma söz konusu. Reel sektörde daha sınırlı 1 puanın altında 0,8 puanlık bir artış. Enflasyon beklentilerinde 12 aylık beklentilerden burada bahsediyorum. Piyasa katılımcıları da 1,2 puanlık onların beklentileri bozuldu 12 aylık beklentileri. Bu gerçekleşmeler geçmiş deneyimlerle uyumlu. Özellikle hane halkı tarafında daha önce birçok kez de vurguladığımız gibi ki bir ya da iki önceki enflasyon raporunda bu konuda bir kutu da yayınlamıştık. Bu beklentiler daha çok gıda ve kira gibi çok hissedilen, yakından hissedilen kalemlerdeki enflasyon üzerinden şekilleniyor. Son dönemde özellikle gıda fiyatlarında çok yüksek artışlar gördük. Sunumumda da gösterdiğim gibi sebze fiyatlarında çift haneli aylık enflasyon gördük birçok ayda son dönemde. İlk 4 ayda taze meyve ve sebze fiyatları %57 %1,5'lik bir artış gösterdi. Bunun

0: hissedilen enflasyon üzerine etkisi ve dolayısıyla da hane halkı beklentilerine yansıması oluyor. Dolayısıyla bu doğrultuda da hane halkı beklentilerinin en çok bozulan kesim olması makul. Diğer bozulma da kısa vadede enflasyon gerçekleşmelerinde gerçekleşecek olan bozulmayı yansıtıyor. Enerji fiyatları kaynaklı, bir miktar da gıda kaynaklı enflasyon bir süre daha en azından kısa vadede enflasyonist baskılar devam edecek. Bu beklentiler bunu yansıtıyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Bizim için orta vadeli enflasyon görünümü oldukça önemli. Burada da her zaman iki faktörün aslında öne çıktığını vurguluyoruz. Bunlardan bir tanesi ve her zaman vurguladığımız, tüm iletişimlerimizde vurguladığımız, sunumumuzda da gösterdiğimiz üzere enflasyon beklentileri. Enflasyon gerçekleşmeleri beklentilerin üzerinde olduğunda enflasyon beklentileri bozuluyor ve bu orta vadeli görünümü bozma potansiyeli taşıyan bir risk unsuru.
1: Evet, gözümüz toplantıda olacak bu arada, soru cevap. Oradan gelen çarpıcı bilgileri de aktarır ve üzerine konuşuruz. Şimdi konuğum var. Onunla bu rapordaki öne çıkan başlıkları konuşmak istiyorum. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Hekim bizimle. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
2: Hoş bulduk Serap Hanım, iyi yayınlar olsun.
1: Teşekkür ederim. İzleyicilerimize hemen özetleyeyim. 2026 enflasyon ara hedefi %16'dan %24'e çıkarıldı, güncellendi. Bir sonraki yıl için 2027'de %9'da ara hedef %15'e yükseltildi. Yıl sonu enflasyon hedefi de %26, ara hedef 24, enflasyon hedefi 26. Öncelikle bu oranda bir artış bekliyor muydunuz? Şu an ortadaki verilere ve enflasyonla ilgili gidişata baktığınızda nasıl bir güncelleme oranı bu sizce?
2: Ben tam da aslında Serap Hanım %24 olması gerektiğini söylüyordum. Ama benim beklentime göre %24 bir ara hedef konulacak. Biliyorsunuz şimdi iki tane burada şeyden bahsetmek gerekiyor. Enflasyon öngörüsünden veya projeksiyondan bahsetmek gerekiyor. Bir tanesi ara hedef, şu anki geçtiğimiz sistemde, yeni ara hedef sisteminde. Diğeri ise enflasyon nereye gideceğinin beklentisi. Şimdi dikkat ederseniz ara hedef %24 ama beklenti %26 olarak korunmuş. Yani Merkez Bankası diyor ki ben bu sene uğraşıp %24'e inmeye çalışacağım. Ama benim beklentim şu anda gidişat %26'ya gidiyor. Bana bu kısmı biraz az geldi. Yani eskisi gibi hani o tahmin aralık kısmını kaldırmış. Yani aşağı yukarı yönlü bir tahmin aralık veriyordu. Onu kaldırmış ve sadece bugün %26'dan bahsediliyor. Bu normal çünkü hepimiz zaten tahmin aralığının üst bandındaki enflasyon oranını bekliyorduk. Ben orayı biraz az buldum.
1: Yani üst band yani 5 %26. Puan artırılmış aslında. 8'di. Üst band 21'di. Ara hedef 16'ydı. Evet. Üst band 21'di. 21-26'ya çıkarıldı ama 16-24'e çıkarıldı. Yani aynen üst banttaki öyle güncelleme yüzdesi biraz daha düşük tutulmuş. Neden böyle olabilir? Bu ne demek?
2: Biraz daha bence iyimser bir mesaj göndermeye çalışıyor diye düşünüyorum. Daha yani açıkçası bu %26 beklentisi çok iyimser bir beklenti kaldı. Çünkü genel olarak piyasada beklenti Serap Hanım %30. Hatta evet, %30'un altına geldiği zaman iyi diyeceğiz. Yani iyi bir enflasyonla kapattık diyebileceğimiz bir noktadayız. Yani o yüzden %26 bence birazdan Merkez Bankası işte beklentileri yönetmek, moralleri bozmamak, bu anlamda hani yüksek bir beklenti koyarsa piyasanın da bunu uyum sağlayarak beklentilerini yükselteceği varsayımıyla hareket edip biraz daha iyimser bir beklenti koymuş diye düşünüyorum. Ama yine tekrarlıyorum, bu savaş ortamı içerisinde zaten bu kadar risk ve belirsizlik varken bence bu şeyi terk etmemeliydi. Yani o aralığı terk etmemeliydi ve bu aralık alanını geniş tutabilmeliydi. O zaman biz de diyebilirdik ki evet, belirsizlik yüksek ve bu belirsizlik ortamında gerçekten hani enflasyon yüksek de olabilir, daha düşük de gelebilir. Yani %26 değil de biraz daha %28'ler gibi üst bant olsa biraz daha gerçekçi olurdu diye düşünüyorum. Yani bugün görünen manzara ne yazık ki bu.
1: Evet, yani dediğiniz gibi bir etki yaratıyor mu gerçekten? Yani diyorsunuz ki yukarıya doğru çıta konursa, yani %26 konduğunda %30'a kadar tutmak hedefleniyor. Yani piyasaya verilen bu mesajla ya da hani halkına verilen mesajla %28 gibi daha yukarıda bir hedef konulursa o zaman %32, 33, 35'e gider gibi bir düşünceden bahsediyorsunuz. Bu böyle de oluyor mu? Yani geçmişte böyle bir etkisi mi oldu çıtanın nereye konduğu?

0: bunun. Ya da hayır, gerçekçi bir hedef ve o gerçekçi hedef daha tutarlı bir şekilde bu politikaların sonuç vermesini mi sağlıyor?
1: Yani açıkçası Serap Hanım, ben böyle düşündüklerini düşünüyorum. Yani bunun çok fazla bir örneğini, bunun şeyini bulamayız tabii ki, çözemeyiz, ama şunu söyleyebilirim size. Gerçekleşen enflasyon oranları yükseldikçe gerçekten hane halklarının, bizlerin veya reel sektörün beklentilerinde bir bozulma görüyoruz. Yani bunu ampirik olarak kanıtlayabiliyoruz. Yani enflasyon şu anda, bir de şöyle bir şey var Türkiye'de, bu gerçekten çalışıyor. Buna baktığımız zaman bu aradaki korelasyonu da görebiliyoruz. Ne kadar yanılırsak, yani ne kadar sürprizli bir enflasyon gelirse bu ay, ondan sonraki ay beklentilerimiz de bizim. Biz o yanılgımızı yansıtıyoruz ve daha yüksek bir enflasyon beklemeye başlıyoruz. Yani bu gerçek anlamda Türkiye'de çalışan bir kanal oluyor. İşte Merkez Bankası da burada bence hedeflediği, hani çıtayı çok fazla, bir de şimdi şöyle eleştiriler de gelebilir Merkez Bankası'na. Bugün %28 veya %30 yapsa biz diyeceğiz ki Merkez Bankası sıkılığından vazgeçebilir. Tamam, bu enflasyonu kabul etti. Yani o yüzden bir miktarda hani bu kendine böyle bir alan da yaratmak için, sıkı para politikasına devam edeceğim izlenimini vermek için de bir miktar daha herhalde üst bandı aşağıda tutmayı tercih etmişler.
0: Öncesinde de epey uzun bir analiz ve konuşma yaptı Merkez Bankası Başkanı. Zaten Türkiye'nin yüksek enflasyonla mücadele ettiği bir dönem. Bu yılda çok önemli bir eşikti. Üzerine şimdi savaş geldi. Yavaş yavaş faiz inecekti. Daha inmesini bekliyorduk. Orada bir duraklama oldu. Ama büyümeden de vazgeçilmeyecek. Sıkı para politikasından da vazgeçilmeyecek diyor Başkan Karahan. Yani bugün verilen mesajlara baktığınızda büyüme, ticaret, üreticinin beklentileri, onlara ilişkin ne mesaj var? Bir önceki enflasyon raporundan ayrışan, sizin dikkat ettiğiniz böyle aradaki cümleler, mesajlar hangileri?
1: Özellikle dış şoklara, dış bir takım şeye, dıştan gelecek jeopolitik şoklara çok dikkat çekti bugün baktığımız zaman Karahan. Ve diyor ki bunu da bir şey, risk olarak da, negatif bir gelişme olarak da, bir olumsuz bir risk olarak da koymuşlar arkasına risk matrisinde. Yani risk olarak görüyor ve diyor ki genel olarak dünyada aslında iyimser bir bekleyiş varken, yani çok yükselmeyecek, petrol fiyatları düşük olacakken aslında bu olmayabilir şeklinde bir şeyde altında çizmiş, böyle bir şeyin de altını çizmiş. Bence bu önemli olacak, yani çünkü petrol fiyatlarının 89.4 olarak tahmin edildiğini görüyorum ben burada, ama bu şeyin, şokun uzaması halinde, Hürmüz'ün daha kapalı olması halinde bu 90 dolarları geçme ihtimali çok yüksek bugün. Yani 89.4 bir petrol fiyatı beklentisi de bence şu an için biraz iyimser kaldı. Çünkü biz biliyoruz ki her ne kadar işler eski haline geri dönse de hasar gören çok fazla petrol tesisi var şu anda. Ve bunların tekrar açılıp devreye girmesi zaman alacak. Yani petrol fiyatlarında düzelmenin biz kolay kolay gelmeyeceğini düşünüyoruz. Serap Hanım, şu ana kadar bizim baktığınızda talep yönlü enflasyon oldukça kuvvetliydi Türkiye'de. Talep yönlü enflasyon, baskın bir enflasyon olduğunu görüyorduk. Sonra bugün Sayın Karahan'ın yaptığı açıklamalarda bunun zayıfladığını söyledi. Evet, gerçekten biz de bunu görüyoruz bir zamandır. Özellikle kredi kartı özür dilerim, harcaması verisi biraz daha bize daha yeni bir veri sağlıyor. Bu kredi kartı harcamalarında gerçekten savaştan sonra artan petrol fiyatlarının da bir etkisi var mutlaka. Bir durgunlaşma olmaya başladığını gördük. Yani talep yapısı biraz yavaşlamaya başlamıştı. Ama onun arkasından ne yazık ki şimdi maliyet enflasyonu girdi. Şimdi baktığımız zaman burada petrol fiyatındaki artış sadece yani akaryakıt veya sadece enerji fiyatı, evde kullandığımız doğalgazın fiyatı artması değil. Bu tüm kalemlere teker teker, dalga dalga yansıyacak bir durum. Ayrıca mesela ithalat fiyatlarını %2'den %6 artışa güncellediklerini görüyoruz. Burada da mesela bakıyoruz, bakır fiyatları, alüminyum fiyatları, bunlar rekorlar tazeliyorlar. Ve bu savaştan sonra ciddi bir artış gösterdiler. Bunların da tabii ki etkisi olacak. Bunlar da maliyetleri artacak.
0: Cari açık artıyor mesela, tabii burada. O da büyük bir etki yaratıyor.
1: Otomotivde buradan hepsinde fiyat artışları göreceğiz ve bunların hepsi dalga dalga yayılacak. Tabii bir taraftan gübre fiyatları arttı. Bunların hepsinin artışını orada da mesela gıda fiyatlarında da %19 olan beklenti %26,3'e çıkmış. Dünyada da gıda fiyatları artıyor. FAO'nun gıda fiyat endeksi de artıyor. Dolayısıyla buradan çıkaracağımız sonuç şu olmalı bence. Ne yazık ki biz dezenflasyon programı içerisindeyken ciddi bir jeopolitik şokla karşılaştık.

0: Zaten zorda olan bir dezenflasyonumuz vardı. Yani zaten bugün eğer jeopolitik bir şok olmasaydı da biz muhtemelen bir güncelleme görebilirdik. Çünkü %16 olması çok zor bir hedefti bizim için. Ama bu işleri biraz daha karmaşıklaştırmış gibi görünüyor şu an için.
1: Evet, savaş dediğiniz gibi 2026 için çok belirleyici olacak. Yani 84-85 dolarlara petrolün gelmesi bugün bir anlaşmaya varılsa dahi kısa vadede hemen gerçekleşemeyebilir. Uzun vadede de yani bu gerilim ya da büyük bir çatışma olmadan daha düşük dozlu bile devam etse devam eden bir savaşın Hürmüz kapalı ya da aksak olduğu sürece petrol fiyatlarını yukarıda da tutacağı kesin. Yani böyle bir iyi senaryo. Kötü senaryo. Bir de böyle arada bugünkü gibi belirsizliklerin devam ettiği bir senaryonun ortasındayız. Böyle baktığınızda
0: Kesinlikle.
1: 2028, biraz daha uzun vadeli baktığımızda 2028 için ara hedef de %9. Yanlış hatırlamıyorsam daha önce %5'ler civarıydı. Yani %9'lar 2027 için hedefleniyordu. Şimdi o bir yıl atmış gibi görünüyor. Buna ne dersiniz? Yani böyle tek haneye düşebilir miyiz sizce 2 sene sonra?
0: Şimdi Türkiye maalesef çok zor bir coğrafyada. Hem kendi iç siyasetimiz de çok kolay değil. Ve bu dezenflasyon programı gördüğünüz gibi başladığından beri sürekli bir şok alıyoruz. Önce içeriden aldık geçen sene, şimdi dışarıdan aldık. Ne yazık ki Türkiye'de böyle dezenflasyon programlarının uzatılması farklı şoklarla karşılaşmamıza neden olabiliyor. Dolayısıyla bizim evet tek haneli enflasyona ulaşmamız mümkün. Çünkü bunu daha önce gördük, yani
1: Tabii
0: 2001
1: tabii.
0: sonrasında yaşadığımız bir dönemdi yani bu tek haneli enflasyon. Biz bunu yapabildik. Yine yapabiliriz. Ama bunun için hem konjonktür biraz daha zorlaştı artık. Yani dış taraftan o 2001 sonrasında ciddi bir dezenflasyonist yurt dışındaki süreç vardı. Yani o tarafta yurt dışı fiyatları çok ucuzdu, bol para dönemiydi. Yani şimdi baktığımız zaman şimdi biraz daha işimizin zor olduğu bir dönemdeyiz. Şimdi dışarısı yardım etmiyor, ihracatımızı arttıramıyoruz. Bu da bizim tabii daha yüklü bir dezenflasyonu yaparken daha fazla bir yükle karşılaşmamıza neden oluyor. Yani daha fazla bir şey artışı burada çıktı. Açığı artışıyla karşılaşmamıza neden oluyor. Bu da ne yazık ki bizi zorluyor. Bunun olması için Sinan Hanım, ben şunu söyleyebilirim son olarak. Bunun olması için bizim yapabileceğimiz en önemli şey bence çok sağlam bir program yürütmek. Yani tek başına para politikası çıkıp Merkez Bankası burada sadece açıklamasıyla, hedefleri açıklamasıyla bitmemesi gerekiyor. Bunların yanında destekleyici başka politikalar uygulamamız, daha fazla beklentileri bizim yönetmemiz gerekiyor. Bakın bugün de soruldu, dikkat ederseniz Merkez Bankası Başkanı, beklentiler çok bozuldu. Bu beklentiler bizde hep bozuk ama yani çok uzun süredir biz inanmıyoruz enflasyonun düşeceğine. Burada inandıracak bir şeyler yapmamız lazım. Bence en önemli problemimiz bu.
1: Doğru. Çok teşekkür ediyorum Doçent Doktor Derya Hekim. Sağ olun. Katkınız için, değerlendirmeleriniz için. Soru cevap devam ediyor. Merkez Bankası raporunu açıklıyor. Biz de oradan yeni bilgiler geldikçe size aktaracağız. Adalet Bakanı Akın Gür'le Karadeniz bölgesi illerinin milletvekilleriyle Ankara'da bir araya geldi. Yasa dışı bahis oynamanın da suç olması için düzenleme yapılacağını yineledi. Uyuşturucudan hüküm alanlara ilişkin ıslah sürecinin de cezaevinde başlayacağını söyledi.
2: Milletvekillerini dinledi. Yasa dışı bahise karşı alınacak yeni önlemleri anlattı. Uyuşturucu suçu hükümlerine ilişkin rehabilite sürecine dikkati çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Karadeniz bölgesi illerinin milletvekilleriyle Ankara Hakim Evi'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Yasa dışı bahise yönelik yeni düzenleme yapılacağını vurguladı.
3: Türkiye'de özellikle burada sıkıntı maalesef yasa dışı bahis oynayan bakımdan suç değil. Oynatan, aracılık eden, havale eden, banka hesap gönderen bunlar suç. Ama yasa dışı bahis oynayan suç değil. Bunun suç olması konusunda bir düzenleme çalışması yapıyoruz.
2: Gürlek, uyuşturucudan hüküm alanlara dair ıslah aşamasını anlattı.
3: Özellikle uyuşturucudan hüküm alan birisinin dışarı çıkmadan önce, yani denetimli serbestliğe ayrılmadan önce 6 aydan itibaren cezaevinde mutlaka artık ıslaha başlıyor. Bu konuda örnek cezaevi kurduk. Artık burada tedavi olacak, rehabilite olacak, testler verecek, idari gözlem kurulu şartlı salı vermesine karar verecek.
1: Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde bir yolsuzluk operasyon düzenlendi. 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, kara para aklama ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla ilgili soruşturma başlattı. Masak raporu, vergi denetim raporları ve Sayıştay bilirkişi raporu dosyaya eklendi. Bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 33'ü belediye görevlisi

0: ve şirket çalışanı olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde belediye binasına ve bazı adreslere operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli de gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Şimdi başkente gidelim. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör Ankara büromuzdan bizimle. Hoş geldin Nasuhi, merhaba.
1: Merhaba Serap, teşekkür ediyorum.
0: Trump'ın Xi ile görüşmesiyle başlayalım istersen. Bekleniyordu günlerdir. Çok da böyle en azından Trump'ın açıklamalarıyla böyle pozitif mesajların verildiği bir görüşme oldu. 2 saat görüşmüşler. Teknoloji devlerinin sahipleri orada. Birçok isim, kalabalık bir ekiple Xi ile bir araya geldiler. Sen bu ilk mesajları, oradan gelen ilk açıklamaları nasıl buldun, nasıl değerlendiriyorsun? Savaşın seyrine ilişkinde ayrıca.
1: Evet. Şimdi yaklaşık 3 günlük bir toplantı zinciri bu ve yarın kahvaltıyla da devam edecek. Yani birkaç görüşmeleri daha var. İlk andan itibaren her ikisini de birbirinin liderliğine yönelik atıfları. Ya bunlar tabii çalışılmış şeyler bir tarafıyla. Öyle de bakalım. Fakat dünyanın belki de haftalardır, neredeyse birkaç aydır beklediği bir görüşme. Bu İran Savaşı nedeniyle ara verilmiş bir görüşme. Ya burada ilk belki söylenebilecek olan şu. Eğer bu görüşme mesela Ocak'ta ya da Şubat'ın ilk haftalarında gerçekleşseydi, masaya oturan ABD ile bugün masaya oturan ABD arasında çok büyük fark olacağını söyleyebiliriz. Neden? Çünkü 28 Şubat itibariyle başlayan savaş, Çin'in de çok sabırla, bana sorarsan çok ciddi bir iş bu, stratejik bir sabırla, hem bunu izlemesi bir yandan, yani rakibinin ciddi ölçüde yıpranmasını izlemesi, hem böyle bir belirsizlik halesi içinde İran'a verdiği destek, bütün bunlara bakıldığında bu zirve artık ABD ve Çin'in farklı güç zeminlerinde masaya oturduğu bir sürece işaret ediyor. Peki neler var hızlıca şu ana kadar verilen mesajlarda? Bir kere hani hep böyle bir dünya basında da var, bugün biraz baktım. Hani tırnak içinde bomba konu her zaman için Tayvan. Henüz daha oralara, yani o mayınlı araziye gelinmiş değil. Çin tarafı Tayvan'a yönelik silah satışlarını veto etmek talebi gibi ilginç bir talebi masaya sürmüş durumda. Yani oraya silah satışı yapılacaksa benden izin alınsın, ben izin vermesem olmasın gibi. Amerikan kamuoyunun siyasi tarafında ise, onun ayrımını şimdi hemen aktaracağım, Tayvan'la ilgili asla geri adım atılmaması gerektiğini söylüyorlar. Çünkü bu ABD'nin elde ettiği bir kazanımdır. Buradan geri adım atarsak Çin'e çok daha geniş bir alan sağlarız. Fakat işte dün heyete dikkat çekmiştik ya, yani heyette teknoloji devleri var. Yani bunlar Trump'a ve siyasi ekibe diyor ki, yani sizin siyasi hırslarınız yüzünden zaten Hürmüz'de olanlar oldu, İran'da olanlar oldu. ABD zaten borçlu, kendi kamuoyunda bölünmüş durumda. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Üstelik küresel süreçleri yönetme itibarı da çok zayıflamış. Yani bunları derleyerek söylüyorum. Birçok teknoloji devi bundan çok rahatsız. Diyor ki o yüzden bırakın bu çekişmeleri. Mesela bu kritik mineraller, elementler üzerindeki hikayeler, Çin bu ihracatı sınırlıyor ABD'yi köşeye sıkıştırmak için. Bu akış durmasın ve Çin'e şunu da söyleyin. Yani biz durursak onlar da durur. Yani dünyanın iki büyük devasa çarkı durur diyorlar. Her iki ülkenin istikrardan anladığının aynı olduğunu söyleyemeyiz. Dünyaya bakışların aynı olduğunu söyleyemeyiz ama Çin şunun farkında. ABD yani gücü falan yok oluyor değil elbette ama belli bir düşüş, bir yıpranma içinde. Kendisi içe ise yükseliş içinde. Bugün gelirken biraz Çin medyasına ve oradaki stratejik görüşlere de baktım. Bir şey çok dikkatimi çekti. Hemen iki cümle söyleyeyim. Ya Çin mesela son zamanlarda Kamboçya'da benzeri birçok yerde limanlar, üsler oluşturuyor. Özellikle üst kısmına dikkat çekiyorum. Çünkü Çin'de şu tartışılıyor artık. Dünyanın 150 ülkesinde on binlerce şirketimiz ticaret yapıyor. Fakat bu ticaret zinciri ve tedarik zinciri güvenli bir durumda değil. Biz bunların güvenliğini sağlamak için tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllar içinde yaptığı gibi oralara bir takım üsler, güvenlik zincirleri oluşturalım. Yani müdahalesiz Çin'den, yani izleyen Çin'den müdahaleci bir Çin'e geçelim. O nedenle buradaki görüşmelerde elbette taraflar belli konularda mutabakatlar açıklayacaklar. Mesela mineraller konusunda bir yumuşama bekleyen var, o toprak elementleri konusunda vesaire. Tayvan'la ilgili belli bir şey olacaktır, karşılıklı atışma olacaktır, beklentiler arasında o da var. Bir denge oluşturmak isteyecekler mi Serap? Bunu şöyle tanımlayabilirim. Yani çok büyük bir bina inşası gibi değil de bir alçak zemin, en azından hani çok kaygan olmasın, biraz öngörülebilir olsun gibi bakıyorlar. Bence Çin, bu da Amerikan medyasında, daha doğrusu bir strateji merkezindeki bir makalenin başlığı. Çin anarşi çağına hazır demiş bu makalede. Ve hakikaten yani Çin o müdahale etmeme stratejisinden dünyaya yönelik müdahil bir stratejiye geçecek mi? Bence bu önümüzdeki en az 30 yılın sorusu.

0: Herkesi çok ilgilendiriyor. Çin bu arada yani şunu da yapmıyor. Amerikan yönetiminin yaptığı gibi dünyanın her yerine askeri müdahalede bulunayım falan değil. Ticari güvenlik üzerinden tanımlıyor. Tedarik güvenliği
1: Peki
0: üzerinden tanımlıyor.
1: oradan
0: İlginç bir şey
1: ürünümüze
0: daha oldu.
1: gelirsek eğer,
0: Evet.
1: yani onun tedarik
0: Gelelim.
1: güvenliği
0: Ha tam doğru
1: konusunda
0: söyleyecektim.
1: günümüzde en önemli konulardan biri, en
0: Evet.
1: azından akut olarak şu anda. Ve burada mutlaka yani
0: Evet.
1: İran'la bu enerji bağı ve stratejik birliktelik üzerine bir şeyler konuşuluyordur. Arabuluculuk rolü üstlenmesini istediği falan da yazılıyor ama aslında Pakistan'ın buradaki arabuluculuk girişimlerinin ardında da muhtemelen Çin de vardı. Ama başka bir şey de mi
0: Çok
1: bekliyor? Yani
0: doğru, evet.
1: İran konusunda ne konuşuluyordur burada yani Şii ile Trump
0: Şimdi
1: arasında?
0: aslında şimdi senin hem sorun hem değerlendirmenin içindeki unsurları alsak o bize çok şey söylüyor Serap. Yani Pakistan-Hindistan kavgasını, çatışmasını diyelim kısa sürdü ama hemen arka planında Çin'in olduğunu, Türkiye'nin de Pakistan hattına destek verdiğini hatırlatarak söyleyelim. Şimdi orada Çin-Pakistan ilişkileri kritik. Çünkü coğrafya kritik bir taraftan, bir taraftan da Çin Avrasya hattının batıya doğru olan kısmındaki ilişkilerini Çin ve özür dilerim İran ve Pakistan üzerinden yönetmek istiyor. Bu kısmı son derece önemli. Hürmüz kısmına gelince aslında bu da onunla ilgili. Amerikan yönetiminden önemli isimler Çin'e Hürmüz konusunda teşekkür etmek zorunda kaldı. Şimdi Çin orada ABD lehine bir şey yapmış değil. Ancak bu aslında Çin'in buradaki rolünü kabul anlamına geliyor. Yani artık Çin bu masalarda var. Diğer yandan Çin açısından olumsuz tarafsa şu. Hürmüz ve benzeri konular, dünyada hani farklı tedarik yolları, alternatifler her şey söyleniyor ama Çin için bu şöyle düşünelim ya da tarif edelim. Devasa bir çark Çin. Yani sabah kalktığınızda Çin devlet başkanıysanız 1,5 milyar insanın aç olup olmadığıyla ilgilenmek zorundasınız. Yani böyle bir hayat var orada. Dolayısıyla o devasa çark o kadar sabırla ve o kadar titizlikle çalıştırılmaya gayret ediliyor ki en küçük bir aksama dünyadaki herhangi bir aksamayla karşılaştırılamaz bile. O bakımdan o kırılganlıkları da unutmamak lazım. Çin mesela bu dönemde ticari olarak büyüdü. %5'in üzerine falan çıktı ama kendi içinde iç tüketimde büyük sorunları var, büyük emlak sorunları var vesaire. O da hani bu ipi sonuna kadar gelecek. Yani Hürmüz'de olanları ben beklerim canım tedarikte olmasa olur diyebilecek bir pozisyonda değil. O nedenle belki savaşı merkeze alarak söyleyelim. İlk uzlaşma arayışları Çin açısından İran'la ilgili değil, Hürmüz'le ilgili konu. Tabii ki İran'la ilgili kısmı var ama kendisi açısından Hürmüz merkezli konunun bir çözüme ya da en azından konuşulabilir noktaya gelmesi olabilir.
1: Evet, aslında süremiz bitti ama şimdi bunu konuşmadan geçmeyelim. Mutlak Butlan davasına Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi de eklenmiş, mahkemeye gönderilmiş.
0: Evet.
1: Ya hangi bölümüyle bu ne anlama geliyor? Bir kısa bilgi almak isterim senden. Bu arada
0: Tamam, o bölüm
1: Cumhurbaşkanı
0: aslında
1: Erdoğan
0: önümde var Serap. Bak.
1: biliyorsun Kazakistan'da orada da
0: Aa
1: bir
0: evet.
1: konuşma yapıyor şu anda.
0: Evet.
1: Oraya bir dönelim.
2: İki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak için Kazakistan'a gitti dün. Astana'da şu anda. Orada bir resmi törenle karşılanmıştı. Bugün yine Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda karşılandı. Bir tören düzenlendi. Bugün bir imza töreni de yapılacak, yapılmış da olabilir şu saate kadar, onu bilemiyorum ama Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına başkanlık ediyor şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konuşması ya çeviri ya da tamamlandı, onu bilemiyorum. Canlı yayın ekrana geliyor. O arada sen de yarım kalan yerden sözü sana vereyim Nasuhi.
1: Tamam. Şöyle ki burada tabii ki mutlak butlan davası Türkiye siyasetinin geleceğinde de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğinde de çok önemli bir başlık. Burada mahkemeye farklı davalardan bir takım bilgilerin, bir takım iddiaların, yani orada Yalım'ın o ifadelerini, daha doğrusu ek ifadelerini Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki daireye gönderilmesi çok kritik Serap. Ne olduğunu çok kısa söyleyeyim. Ben bu tür ayrıntıları paylaşmayı genelde sevmiyorum prensip olarak ama genel başkana kendisinin belli bir para yolladığı ve buna dair bir takım yazışmalarla ilgili iddialar var. O iddialar Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki ilgili daireye gönderilmiş durumda. Bu da mutlak butlan davasının görüşülme sürecinde önemli bir ayrıntı olsa gerek.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Nasuhi Güngör değerlendirmelerin için.
1: Ben
0: yarın görüşmek
1: ederim.
0: Üzere yeniden para gündemde. Devam edelim. Ankara'da

0: Değnekçi diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik bir operasyon yapıldı ve 32 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kentte yasa dışı otoparkçılık yaptığı öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri korsan otoparkçı ve değnekçi diye tabir edilen zanlıları yakalamak için güven sokağı operasyonu düzenledi. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu ekipler şüphelilerin kentteki bazı cadde, sokak ve işletmelerin önünde park yeri arayan sürücülerden para isteyerek haksız kazanç sağladığını tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri de sürüyor. Bursa'da dur ihtarına uymayıp polisten kaçan bir sürücü park halindeki otomobile çarparak durdu. Sürücüye 550 bin lira ceza kesildi.
1: Son kez soruyorum, üzülecek misiniz
2: Polisin dur ihtarına uymadı. Ekipleri peşine taktı. Kilometrelerce kaçtıktan sonra park halindeki araca çarptı. Bursa İnegöl'de polis ekipleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü hızla kaçmaya başladı. Ekipler peşine düştü. Kovalamaca 5 kilometre sürdü. Sürücü en sonunda park halindeki bir otomobile çarparak durdu. Polis sürücüye alkol metre üfletmek istedi. Ancak o bunu reddetti.
3: Sen kazaya karıştın, tamam mı? Kazaya karıştığın için adli bir işleme dönecek. Sen hastaneye götüreceksin tarafımızdan, tamam mı? Orada yine kan alacaklar senden. Yine alkolün var mı yok mu alacaklar.
2: Sürücüye dur ihtarına uymamak suçundan 200 bin lira, alkol metreyi üflemeyi reddetmekten 150 bin lira ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira olmak üzere toplam 550 bin lira ceza kesildi. Otomobil trafikten men edildi. Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.
0: Şanlıurfa'dan çok üzücü bir haber var. Evden çıkıp dönmeyen çocuk saatler sonra evinin damında hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Miraç tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlk tespitlere göre çocuğun elektrik akımına kapıldığı düşünülüyor.
2: Arazide saatlerce arama yapıldı. Küçük Miraç gece vakti evinin damında hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. 5 yaşındaki Miraç İdikurt, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki evinden öğle saatlerinde çıktı. Kapının önünde oyun oynayan çocuk eve dönmeyince ailesi ekiplere haber verdi. Jandarma ve AFAD bölgede arama çalışması başlattı. Gün geceye döndüğünde ekipler evin damına çıktı. Miraç hareketsiz halde orada yatıyordu. Çocuğu hastaneye yetiştirmek için herkes seferber oldu. Yolu kapatan araçlar köylülerin kas gücüyle kaldırıldı. Miraç doktorların çabasına rağmen hayata tutunamadı. Yapılan ilk tespitlere göre küçük çocuk elektrik akımına kapıldı. Kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Kuryelere yönelik SRC ve psikoteknik belgesi alma süresinde son tarihi 15 Mayıs yarın. Ancak kuryelerin birçoğu belgeleri hala almadı. Üstelik zorunlu olmasına da tepki gösteriyorlar. Bu belge olmadan yola çıkan kuryeleri ağır ceza bekliyor.
4: Şimdi sizin SRC belgeniz yok.
5: Evet, şu an yok.
4: 2 gün kaldı.
5: Yazılacağız artık, ne yapalım yani. Polislerden kaçar olduk yani, polisleri görünce. Bir de affetmiyorlar. Gerçekten direkt bağlıyorlar yani.
4: Sizce o belge şart mı?
6: Bir nevi şart aslında. Çünkü her önüne gelen kurye oluyor.
2: Verilen süre dolmak üzere SRC belgesi olmayan kuryelere ceza yolda.
7: SRC neyin nesi oluyor? İptal etsin daha iyi. Biz tır sürmüyoruz ki. Sadece bir taşıdığımız bir lahmacun yani. Yoksa ceza yiyeceğiz maalesef.
8: P1 dediler, P1'i aldık. Şimdi SRC belgesi dediler. Öbür günde başka bir şey derler.
9: Alacağız mecbur, ne yapalım? Devlete karşı boynumuzu kullanacak.
2: SRC yani ticari amaçla yük veya yolcu taşıyan sürücülerin almak zorunda oldukları mesleki yeterlilik belgesi.
4: 15 Mayıs tarihine kadar tüm kuryelerinde SRC ve psikoteknik belgelerini almaları artık zorunlu.
10: Başvuracağız, alacağız.
11: Yani bir yılda hala hiçbir hazırlık yapılamamış. Son günlere sıkıştırılmaya çalışıyor. Sırf belge vermek, para kazanmak için biz Buna karşı, eğitime karşı değiliz.
2: Belge alamayan

0: kuryeler cezayla karşı karşıya kalacak. Sürücüye 4.392 lira, kuryeyi çalıştıran firmaya ise 10.666 lira ceza uygulanacak.
1: Ulaştırma Bakanlığımızdan bu belgeyi iptal etmesi istiyoruz. Şu ana kadar bunda alakalı Ulaştırma Bakanlığımızdan da iptal edildi ve hafta ertelerine dair bir açıklama yapılmadı. Eğer cuma gününe kadar herhangi bir açıklama yapılmasa da kurye meslektaşlarımızın birçoğu kontak kapatıp çalışamayacaklar.
2: Grev yapacağız yani.
3: Grev mi?
2: Evet, yani kontak kapatacağız, çalıştırmayacağız. Yani bunun önüne geçmemiz lazım.
4: Son dakika haberi var ekranda. ABD ve Çin nükleerde anlaştı.

0: bu birlikte. Çin bunun da bir nevi garantisini mi veriyor? Ayrıntıları alırız ve üzerine de konuşuruz elbette. Ama ABD ve Çin'in İran'ın asla nükleer silah sahip olamayacağı konusunda anlaştığı haberi geldi. Xi ve Trump da görüşmelerine devam ediyor. Yarına kadar orada, yarın da orada olacak Trump. Şimdi Marmaris'e gidelim. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için İspanya'dan 15 Nisan'da yola çıkan ancak Akdeniz'de İsrail'in müdahalesine maruz kalan küresel Sumut filosu 54 teknesiyle bugün Marmaris'ten yola çıkacak. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe'den hemen öğrenelim nasıl bir program ve bugün orada neler yaşanıyor şu an Gülçin.
1: Evet, yoğun hazırlıklar devam ediyor Marmaris Limanı'nda. Hatırlayalım, önceki günlerde 34 gemi yardım konvoyu İspanya'dan ve İtalya'dan hareket ederek buraya gelmişti. Aslında teknik ikmal yapmıştı. Bir taraftan da hazırlıklarını sürdürmüştü ve bugün onlara şu anda 16 gemi daha eklenecek ve sonrasında da yolda 6 geminin daha eklenmesiyle birlikte tüm bu gemiler, 60'a yakın gemi Gazze'ye hareket edecek, yelken açacak ve yoğun da aslında bir hazırlık var günlerden bu yana. Hatırlayalım, aslında aktivistler tabii ki rehin tutulmuşlardı, işkence görmüşlerdi. Bununla ilgili de Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı resmen bir soruşturma başlatmıştı. Bir taraftan da adli tıp raporlarıyla birlikte ifadelerini vermişlerdi. Bunlar aslında önümüzdeki süreçte hukuki savaşlarında da önemli bir kanıt olacak. Bunu da kullanacaklar. Ancak şu anda yoğun bir hazırlık var. Gazze'ye gidecekler. O ablukayı kırmak istiyorlar. İnsani yardım götürmek istiyorlar. Bunu defalarca denediler. Bir kez daha deneyecekler. Yine Sumut filosunun içerisinde tabii ki 45 ülkeden katılımcı var ki bunların içerisinde doktorlar da var. Hemen şurada hazırlıkları görüyorsunuz. Bir taraftan da katılımcıları, yakınları burada yolcu ediyor. İkmal yaptılar, hazırlıklarını tamamladılar ve günlerden bu yana aslında büyük bir motivasyonla buradalar. Sumut ne anlama geliyor? Direnç anlamına geliyor ve filoya dönüşen bir insan iradesini de temsil ediyor. Tabii sembolik anlamları var, sembolik figürler var ki bunları biz de burada bulunan teknelerde görüyoruz. Mesela örneğin Hanzala'yı hatırlayalım. O bir çocuk karikatürize edilmişti. Bu teknelerde grafiti yöntemiyle birlikte teknelere de resmedildi. Hanzalı'nın arkası dönük çıplak ayaklı Filistinli bir çocuk. İnsanlığa küs çünkü orada süren o zulmün sona erdirilmesini bekliyor ki o küs olan figürü tekrar önünü dönebilsin. Tıbbi yardımlar var. Doktorlar gidiyorlar. Defalarca gittiler ve hemen şurada arka tarafta görüyorsunuz bir poster var. Family adında bir tıbbi yardım gemisi var. Onun içerisinde de doktorlar olacak ve hemen onun önünde de, o geminin önünde de Ebu Safiye fotoğrafı var. O ne anlama geliyor? O da aslında yine bir sembolik figür. Çünkü İsrail tankları hastanesine girdiği zaman orada başhekimdi. Hastalarıma dokunmayın dedi ve böylesine bir soykırım mücadelesinde de yine sembol bir duruşa sahip oldu. 54 tekne yaklaşık bir saat sonra, bir saatten fazla hatta bir zaman sonra yola çıkacak. Aslında uzun bir yolculukları var ama bu yolculukta tek bir hedef var. Gazze'ye yardım götürmek, özgür bir Filistin hedefi ve birlikte dayanışma ile birlikte aslında bu insani zulme de bir baş kaldırış anlamına geliyor. Sivil inisiyatif anlamına geliyor diyelim. Dakikalar sonra, saatler sonra yelken açacaklar ve Gazze'ye varmayı planlıyorlar.
0: Gülçin Hacı Evliya Gülayç'e çok teşekkürler. Marmaris'te durum böyle ve para gündemi burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra spor haberleriyle Selengül Dayıoğlu karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Bordo Maviler finalde Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'u finali getiren golleri 78. dakikada Arda Çağan Çelik ve 90+2. dakikada Muçi kaydetti. Gençler Birliği'nin tek golü ise 62. dakikada Erk Arda Arslan'dan geldi. Trabzonspor Gençler Birliği galibiyetiyle birlikte üst üste 3. kez kupada finale yükselme başarısı gösterdi. Trabzonspor Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Final maçı 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Antalya Stadı'nda oynanacak. Trabzonspor Gençler Birliği galibiyetiyle birlikte üst üste 3. kez kupada finale yükselme başarısı gösterdi. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tekke finale kalmak çok güzel dedi.
1: Finalde olduğumuz için tekrar çok mutluyuz tabii. Tüm hasarlarımıza rağmen zor bir karşılaşma olmasına rağmen, oyun olarak bence çok kötü olmamıza rağmen ikinci yarının son bölümündeki oyuna biraz ağırlık, biraz inisiyatif katınca skoru bulmamız gayet değerliydi ama en önemlisi tabii ki bu tüm ligin totalinde baktığınızda süreçte kupa finaline gitmek, kalmak önemli ama şunu söylemem lazım. Oyuncular hepimiz bu kupayı açıkçası çok fazla istiyoruz. Bunu camiamıza, müzemize getirmek istiyoruz. Bunun için çok ciddi coşkumuz içeride var. Oyunsal bugün hiç yok. Şimdi hafta sonu yine bir maçımız var. Dinlenmesi gereken oyuncular var. Sakat olan oyuncular var. Kulübede duran, sizin sağlam zannettiğiniz ama sadece bizimle kulübede oturmak isteyen oyuncularımız var. Dolayısıyla hafta sonu bir maçımız var. Şimdi dinleneceğiz ona ve sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline yöneleceğiz. Ona hazırlanacağız.
0: Inter İtalya Kupası finalinde Lazio'yu Thuram ve Martinez'in golleriyle 2-0 yenerek şampiyon oldu.
2: İtalya Kupası'nda şampiyon Inter oldu. Mavi siyahlı ekip final maçında Lazio ile karşılaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Inter 14. dakikada Thuram'ın golüyle öne geçti. 35. dakikada Lautaro Martinez farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısı Inter'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Lazio farkı indirmeye çalışsa da aradığı golü bulamadı. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Inter, İtalya Kupası'nda şampiyon oldu. Mavi beyazlı ekip tarihinde 10. kez bu kupayı müzesine götürmeyi başardı. Inter, Serie A şampiyonluğunun ardından kupayı da kazanarak, sezonu duble yaparak tamamladı.
0: Fransa Lig 1'in 29. haftasında Paris Saint-Germain deplasmanda Lens'i 2-0 mağlup etti ve sezonun bitimine bir hafta kala şampiyon oldu.
2: Lig 1'de şampiyon üst üste 5. kez Paris Saint-Germain oldu. Lig 1'in 33. haftasında lider Paris Saint-Germain'le 2. sırada yer alan Lens karşı karşıya geldi. Maçta gol perdesini açan isim 29. dakikada Kvaratskhelia oldu. Paris Saint-Germain soyunma odasına bu golle 1-0 önde girdi. 90+3. dakikada Mbappé farkı 2'ye çıkardı ve Paris Saint-Germain sahadan 2-0 galip ayrıldı. Puanını 76'ya yükselten Luis Enrique'nin öğrencileri en yakın takipçisi Lens'le olan puan farkını 9'a çıkardı ve bitime bir hafta kala şampiyon oldu. Paris Saint-Germain Lig 1'de üst üste 5. kez şampiyonluğa ulaştı. Mavi kırmızılı ekip toplamda ise 14. kez mutlu sona ulaştı. Fransa futbolunun son 15 yılına damga vuran Paris ekibi son 14 sezonda 12. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.
0: Basketbolla devam edelim. EuroLeague Playoff serisi 5. maçında Valencia Panathinaikos'u sahasında 81-64 mağlup etti. Bu sonucun ardından İspanyol ekibi seride durumu 3-2'ye getirerek dörtlü finale yükseldi.
2: EuroLeague'de dörtlü finale yükselen son takım Valencia oldu. İspanyol ekibi playoff serisi

0: serisi 5. maçında Panathinaikos'u konuk etti. İki takımın da sayı bulmakta zorlandığı ilk periyoda ev sahibi ekip 14-10 önde geçti. İkinci periyotta hücumda toparlanan Valencia farkı açarak soyunma odasına 35-23 önde gitti. Üçüncü periyotta 27 sayı üreten Panathinaikos farkı tek hanelere kadar düşürdü. Son periyoda Valencia 56-50 önde girdi. Ev sahibi ekip son periyoda iyi başlayan taraf oldu. Üst üste 3 sayılık isabetlerle farkı açan Valencia karşılaşmadan 81-64 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından seriyi 3-2 kazanan İspanyol ekibi adını dörtlü finale yazdıran son takım oldu. Valencia EuroLeague dörtlü finalinde bir diğer İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
1: Bu haberin ardından bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasıyla Sena Alkan sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: gün ortasındasınız. Hoş geldiniz. Ben Sena Alkan. 14 Mayıs Perşembe bugün. Günlerden 2 saat boyunca karşınızdayız. Kazakistan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinde konuştu. İki ülke arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Bununla başlayalım.
1: Geçtiğimiz günlerde idrak ettiğiniz Vatan Savunucuları Günü ve Zafer Bayramı münasebetiyle kardeş Kazak halkını tebrik ediyorum. 15

0: Mart'ta yapılan referandumda halkın büyük desteğini alan yeni anayasanın Kazakistan'a hayırlar getirmesini gönülden diliyorum. Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor. Kıymetli kardeşimle görüşmemizde ticaretten enerjiye, savunma sanayi işbirliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere pek çok konuda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Bugün Ankara'ya gideceğiz. Serkan Şimşek bizi Ankara'da bekliyor. Deniz yetki alanlarına ilişkin bir çalışma vardı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan buna ilişkin mesajlar da var. Daha fazlası sende Serkan.
2: Evet Sena Alkan, aslında günlerdir konuştuğumuz bir yasa hazırlığı, Mavi Vatan Yasası olarak da biliniyor kamuoyunda. Bu deniz yetki alanlarını kapsayan yasa çalışmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada denizlerimizdeki yetki alanlarımızda sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek bir çerçeve yasa niteliğindedir açıklaması yapıldı. Yani aslında özellikle bundan sonra atılacak adımlar içinde bir yol haritası oluşturabilecek nitelikte, özellikle deniz yetki alanlarında Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması noktasında bir yasa hazırlığı olduğu belirtildi. Tabii ki Milli Savunma Bakanlığı bu yasanın hazırlığı noktasında, çalışma yapılması noktasında ilgili kurum değil. Ancak bu konudaki çalışmayı yapan kurumlara askeri ve teknik özellikle alanlarda katkılarında sunulduğu belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada askeri, teknik, akademik ve hukuk düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımızda yasa çalışmasını yapan ilgili kurumlara iletilmiştir ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın son bölümünde ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'da Türkiye'nin deniz yetki alanlarını da kapsayan hak ve menfaatlerini korunması noktasında da bir kararlılık vurgusu yapıldı. Öte yandan bakanlığın toplantısında Belçika heyetinin Türkiye'ye yönelik yaptığı kapsamlı ziyaret de ele alındı. Aslında bu ziyaretin önemli bir bölümünü de Belçika Savunma Bakanı'nın da başkanlığını ettiği bir savunma sanayi trafiği oluşturdu. Dün ekranlarınıza taşımıştık. Belçika Savunma Bakanı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüştü. Öte yandan yine Genelkurmay nezdinde de bir görüşme oldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yine Belçikalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Ardından savunma sanayi işbirliklerinin konuşulması üzere Savunma Sanayi Başkanlığı'nda yine temaslar sağlandı ve iki ülke arasında da bir niyet mektubu imzalanmıştı, hatırlanacaktır. Bugünkü toplantıda da bir kez daha bu konular gündeme geldi ve bakanlığın yaptığı açıklamada Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı'yla Sayın Bakanımızın gerçekleştirdiği görüşmede ikili ve bölgesel güvenlik konuları görüşülmüş, savunma sanayi alanındaki işbirliği imkanları ele alınmıştır denildi. Burada şöyle bir parantez açmakta da fayda var. Belçika Savunma Bakanı'nın özellikle dün Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki programdan sonra yaptığı açıklamada Türk savunma sanayi hakkında övgü dolu sözlerle bahsettiğini ekranlara taşımıştık. Ve ardından dediğim gibi iki ülke arasında bir niyet mektubu imzalandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa bu niyet mektubuyla iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı iradenin de teyit edildiği vurgulandı. Dediğim gibi Belçika heyetinden 12 yıl sonra çok kapsamlı bir ziyaret yapıldı Türkiye'ye. Bu ziyaretin önemli bir bölümünü savunma temasları, savunma sanayi temasları oluşturdu. Bakanlığın yaptığı açıklamadaysa aslında hem bu temaslarla hem de temasların ardından imzalanan niyet mektubuyla İki ülke arasındaki karşılıklı iradenin teyit edildiği vurgulanmış oldu. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını bu iki başlık özelinde önemli mesajlar vererek tamamladı diyelim. Sözü başkentten yeniden size bırakalım.
1: Serkan Şimşek, Milli Savunma Bakanlığı'nın toplantısından notları yansıyanlara aktardı. Şimdi Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Rasim Ozan Kütahya alanında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturma başlattı. MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla deliller toplandı. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde

0: de suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edildi. 21 ilde 200 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli gözaltında. Gözaltına alınanlar arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Soruşturma kapsamında bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yardımcı olduğu belirlendi. Ayrıca bazı polislerin şüpheli şahıslara rüşvet karşılığı operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettiği ortaya çıktı. Şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 polis ve 4 de avukat var. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı konuya ilişkin. Milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarihi bir görüşme gerçekleştirdiler dün. Beyaz Saray'dan da görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağı ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiği konularında anlaştı dendi. Trump ve Xi 2 saatlik görüşmede ikili ilişkilerden ticarete, Tayvan krizinden Orta Doğu'ya kadar pek çok konuyu ele aldı. Görüşmenin detaylarını Beyaz Saray paylaştı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiği konularında hemfikir dendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin pazarına erişimiyle Çin'in yatırımlarının arttırılması konusunda da anlaşma sağlandığı belirtildi. Şimdi bu ziyareti bir değerlendirelim. Tüm dünya gözünü çevirmişti. Ekonomik açıdan, siyasi açıdan, bölgemizde yaşananlar açısından ne çıkar diye konuştuğumuz bir ziyaretti. Şimdi konuklarımız var. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu ve İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Özgenur Reyhan Güler. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk Sena Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi tek tek bu çıkan mesajlar, Beyaz Saray'ın verdiği mesajlar da dahil olmak üzere soracağım ama önce şu görüntülerle bir başlayalım mı? Hani nasıl karşılandı, samimi bir ortam vardı dendi. Mesela bakıyoruz Amerikan basınına çok üst düzey karşılandığına ilişkin yazıldı, çizildi. Bir yandan da bazı analistler der ki Amerikan Başkanı çok rahat ve özgüvenliydi. Hakikaten öyle miydi? Özgenur Hocam buyurun sizinle başlayalım.
1: Aslında bakarsanız Sena Hanım 8 yıl önceki görüşmeye göre çok daha sade bir karşılama. Dolayısıyla bu da Çin'in özgüvenini gösteriyor baktığımız zaman. Tabii Trump'ın bu görüşmede baktığımda iyi inceledim. Alıştığımız o baskın, agresif, yüksek enerjili beden dilini kullanmadı. Trump normalde girdiği ortamı domine etmek ister. Hızlı yürür, omuza dokunur, tokalaşmayı uzatır, hatta kendine çeker. İşte fiziksel olarak alan kaplar. Ama bu görüntülerde daha kontrollü, daha hesaplı bir Trump gördük. Bunun sebebi sadece diplomatik nezaket değil elbette. Bunun arkasında aslında dünyanın bugünkü kırılgan dengesi var. Çünkü bugün Amerika da Çin'e ihtiyaç duyuyor. Eskiden Amerika dünyaya ben istersem olur diyordu. Son bir aydır Trump'ın biraz sessizleştiğini gördük ama artık öyle değil. İran krizi, enerji meselesi, yapay zeka, çip üretimi, Tayvan gerilimi bunların hiçbirini Amerika tek başına yönetemiyor anlamına gelebilir belki de. Bugün dünyadaki en büyük paradoks şu aslında. Amerika ile Çin birbirini rakip görüyor ama aynı zamanda birbirlerinden de kopamıyorlar Sena Hanım. Bu çok ilginç bir ilişki biçimi. Adeta kavga eden ama aynı evin içinde yaşamaya devam etmek zorunda olan bir iki dev gibiler. Çünkü Çin dünyanın üretim merkezi, Amerika ise finans ve teknoloji merkezi. Birinin kriz yaşaması diğerini de etkiliyor. O yüzden bu görüşme aslında bir dostluk zirvesi değil bence. Bu görüşme kontrollü bir mecburiyet zirvesi ve en önemli detaylardan biri de belki Trump'ı havaalanında karşılamaması Xi'nin. Yani bu küçük bir detay gibi görünüyor ama diplomasi tarihinde protokol bazen savaş kadar önemli. Çin burada şunu yaptı.
0: Ama bir önceki ziyarete kıyasla, 2017'ye kıyasla üst düzey bir karşılama vardı. Çünkü devlet başkan yardımcısı karşıladı.
1: Evet, haklısınız. Ama bir detay daha var. Geçen sefer çok daha sıcak görüntüler verilmiş.

0: gelmişti işte. Çok daha şaşalıydı sanki. Diplomatik olarak daha alt seviyeydi. Ama burada olağanüstü de yüceltmedi diye görüyorum ben Trump'ı. Çünkü Çin artık Amerika'ya ben senle eşitim mesajı da veriyor dolaylı yollardan. Eskiden Çin Amerikan başkanlarını işte biraz daha etkilenmiş bir ruh haliyle ağırlardı ama bugün de tabii ki Xi'yi iyi ağırladı. Ama baktığımız zaman artık ekonomik olarak çok daha özgüvenli bir Çin var karşımızda. Teknolojide de özgüvenli, askeri anlamda da özgüvenli, hatta psikolojik olarak da öyle. Yani beni tanı değil de artık ben zaten buradayım mesajı veriyor sanki şey Trump'a. Bu aslında küresel güç psikolojisinde değiştiğini gösteriyor. Çünkü Soğuk Savaş sonrası dönemde dünya tek kutupluydu. Amerika merkezde. Şimdi dünya çok kutuplu hale geldi. Çin yükseliyor, Hindistan yükseliyor, Körfez ülkeleri yükseliyor, Türkiye gibi bölgesel güçler yükseliyor ve bu yeni dönemde artık hiçbir ülke tek başına oyunun sahibi değil anlamına da geliyor baktığınız zaman.
1: Teşekkürler. Bu biz şu Trump'ın tokalaşırken karşısında muhatabını tutup kendine çekme sert hamleleri hakikaten onlara çok alışkınız ama burada bir parça ölçülü bir yaklaşım da var, kontrollü bir yaklaşım da var. Belli ki iki tarafta bir risk almadan, ölçüyü aşmadan bir diplomatik çerçeve içinde kalmaya gayret eder gibi sanki değil mi Tarık Hocam? Neticede bütün dünya izlerken bir sinyal aldınız mı bu görüşmelerde?
2: Valla açıkçası çok heyecanlı değiliz. Yani 2017'deki zirveyle karşılaştırdı Reyhan Hoca. 3 aşağı 5 yukarı ben de benzer paralellikte düşünüyorum. Daha soğukkanlı, daha özgüvenli, daha itidalli, daha kendinden emin bir Çin var. Bence Trump yine çekmek istedi şeyi çekmek ki kendine. O klasik jestlerini yapmak istedi ama Çin Devlet Başkanı sanki çok sağlam duruyordu. Bulunduğu yere çok sağlam ayak basmış belli.
1: Siz derken şimdi
2: Trump'ı
1: ben de bir
2: çalış...
1: baktım hakikaten sanki bir yeltenmiş gibi.
2: Aynen, Trump'ı çalışmışlar. Asla Trump'ın o el ense çekmesi tarzı hareketlerine izin vermemiş belli yani. Ama tabii bunun nedeni de nedir? Yani bu zirve daha çok kimin ihtiyacı var? Yani Amerika'nın ihtiyacı var, çok açık ve net. Yani ister Tayvan konusu olsun, ister İran konusu olsun, ister ticaret savaşları noktasındaki çatışmalar, anlaşmazlıklar olsun. Nispeten eli daha zayıf. Karşı tarafın desteğine daha fazla ihtiyacı olan aktör bu bağlamda Amerika. Yani Çin o kadar etkilenmedi İran'daki krizden, her ne kadar Körfez'den %12 oranında petrolünü ithal ediyor olsa da ve yine Körfez kaynaklı enerjinin %40'ını ithal ediyor olsa da kendisi açısından kendini daha iyi korudu diğer birçok ülkeye göre. Tayvan noktasında da eli güçlü. Sonuçta silah anlaşmaları yapmaya çalıştı biliyorsunuz Başkan Trump Tayvan yönetimiyle, hatta bazı paketleri de kabul ettiler 10-11 milyar dolarlık civarında ama bunları da pek uygulamadılar ve Çin'den kaynaklanan itirazları dikkate alıp Tayvan konusunu, Amerika'nın Tayvan'a yapıyor olduğu silah yardımını iki ülke arasındaki pazarlığın bir unsuruna dönüştürmek zorunda kaldı sanki Trump. Bu da bir zayıflık onun açısından bakıldığında. Bir de tabii ticaret savaşları malumunuz. Geçen sene Nisan ayında başlatmıştı bu savaşı Trump Amerika'ya karşı çok daha ciddi ölçekte. Ama Çin iyi direndi, iyi durdu, dik durdu. Elindeki nadir toprak elementi, değerli madenler zincirini, o noktadaki tek elini çok iyi kullandı. Birçok ülke havlu atarken, Amerika'yı alttan alırken, Trump'ın egosunu ve ruhunu okşayıp, Trump'ı kızdırmamayı tercih ederken, Xi Jinping tam tersini yaptı. Elindeki en önemli kozu sahaya sürmek noktasında bir çekimserlik göstermedi. Ve zaten bundan dolayı da biliyorsunuz geçen sene Ekim ayında Güney Kore'de Busan şehrinde ticari bir ateşkes anlaşması imzalandı iki taraf arasında. Nisan 2025'in öncesine dönmek zorunda kaldı Amerika. Yani bu bundan biriktiğinde bir de tabii Venezuela'dan bahsetmiyorum. İran'a karşı İsrail'le birlikte Amerika'nın kural tanımaz, hukuk tanımaz, norm tanımaz, vicdan tanımaz, kaba güç siyasetinden bahsetmiyorum. Bütün bunları da eklerseniz dünyanın genelinde erozyona uğrayan bir Amerika'nın itibarı var. Yumuşak gücünde müthiş bir düşme var ve Amerika'nın çok yakın ilişkiler içerisinde olduğu müttefikleriyle arası inanılmaz derecede açılmaya başlandı. Yani konjektür Trump'ın elini zayıflatıp Çin'in elini yükselten bir konjonktür. Dolayısıyla Çin'den zaferle çıkıyor olmak Trump için çok daha önemli. O yüzdendir.

0: Yani bu ziyaretin önemi budur. Buradan kalıcı bir şey de çıkmayacak. Hiç ihtimal vermiyorum. Bu ticari ateşkes biraz daha uzayacak. Çünkü Xi Jinping zamana oynuyor. Amerika'nın zayıflıklarının farkında. Çok radikal bir taviz vermesini gerektirecek hiçbir durum yok şu anda Çin'den bakıldığında.
1: Teşekkürler. Şimdi bu diplomatik magazin kısmını seviyoruz tabii böyle büyük buluşmalarda konuşmayı ama biraz o zaman içeriye de bakalım. Mesela Xi Jinping dedi ki yani iki taraf Tukidides tuzağına takılmak zorunda değil. Biz bundan kaçınabiliriz. Yani bir düşen güç bir yükselen güç var ve bunlar bir yerde muhakkak bir şekilde çakışır ve savaşır tezinden uzaklaşabiliriz gibi bir mesaj verdi. Ama Tayvan konusunda sert bir sinyali vardı. Yani bunun Çin'in istediği şekilde ele alınmamasının neticelerinin ağır olabileceğine değindi. Öte yandan hemen bunun üzerine Amerikan tarafından Beyaz Saray'dan az önce okuduğum o iki mesaj. Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda hemfikiriz ve İran nükleer sahibi olmamalı gibi mesajlar geldi. Yani zirve sürerken verilen mesajlar itibarıyla da bir şey çıkacakmış gibi mi yoksa taraflar pozisyonunu koruyor ama birbirlerine bir yandan da nerede anlaşabileceklerini, nerede anlaşamayacaklarını mı gösteriyor? Siz bir çıkış, bir büyük anlaşma bekliyor musunuz Özgenur Hocam?
2: Tukidides tuzağı ifadesi dikkat çekiciydi,
1: Hı.
2: siz de işaret ettiniz. Aslında bu diplomatik dilde çok ağır bir kavramdır Sena Hanım. Şunu anlatır: yükselen güç ile mevcut süper güç arasında savaş riskini, biliyorsunuz. Tarihte Atina ile Sparta arasında yaşanan güç değişimini örnek verir bu mesela. Çin'in aslında kameraların önünde Amerika'ya şunu söyledi: eğer rekabeti yönetemem, tek savaş çıkabilir. Bu çok ciddi bir mesaj. Çünkü artık dünya sadece ekonomik rekabeti konuşmuyor. Dünya büyük güç çatışması ihtimalini de konuşuyor. Ama ilginç olan şu, hem Amerika hem Çin savaştan korkuyor aslında. Çünkü iki taraf da birbirine ekonomik olarak bağlı olduğu için. Yani bugün dünya tarihinde ilk kez iki büyük rakip bu kadar iç içe geçmiş durumda. Dolayısıyla bu görüşmenin en önemli taraflarından biri de şu: yumuşama görüntüsü verme çabası. Hocamın dediği gibi önemli bir şey çıkmayacaktır. Ama yumuşama görüntüsünü önemsiyorum. Çünkü dünya piyasaları şu an psikolojik olarak da çok hassas. Ve liderler bazen sadece piyasaları sakinleştirmek için bile görüşür. Çünkü bir görüntü bile borsaları etkiliyor.
1: Tabii.
2: Bir taraftan da tabii biliyorsunuz Trump'ın yanında işte teknoloji temsilcileri vardı. Sembolik olarak bu da çok kritik bir görüntüydü. Artık savaş dediğimiz şey sadece tank savaşı değil ki, çip savaşı, veri savaşı, yapay zeka savaşı var, algoritmik savaş var. Hatta bazen geleceğin petrolü veri diyoruz. Bugün dünyayı kontrol etmek isteyen ülkeler artık sadece enerji yollarına değil, veri yollarına da hakim olmak istiyor bildiğimiz gibi. Dolayısıyla sadece diplomasi konuşulmuyor burada, ya da beden dilleriyle ya da anlaşmalarla geleceğin egemenliği de konuşuluyor. Aslında birbirlerine verdikleri alttan, sizin de en başta ifade ettiğiniz o Tukidides tuzağı ifadesi de, ki bunu söylerken Trump'ın yüzüne çok uzun ve dikkatli baktığı ifadesini anlayabilmek için, bunun bir uyarı mesajıydı. Yani burada bir güç savaşı var, yumuşama görüntüsü gibi gözüküyor ama ben hocamın dediği gibi o bir savaş riski görmüyorum ama buradan da bir şey çıkacağını düşünmüyorum.
1: Tarık Hocam, bu böyle biz hep programlarda akşamları ya da böyle gün içinde konuşuyoruz. Tükidides tuzağına bu iki ülke düşer mi? Bir yerde savaşır mı, karşı karşıya gelir mi diye. Anlaşılan sadece biz değil, bu ülkeler de bunu hakikaten enine boyuna ele alıyorlar ki bu görüşmede Şiir'in ağzından çıkan ilk söz bu oldu. Yani bu riski, bu ihtimali Çin değerlendiriyor, Amerika değerlendiriyor demek mümkün mü bu saatten sonra?
0: Şimdi şöyle bakmak lazım. Yani bir savaş çıkabilir mi? Çıkabilir. Geçmişte büyük güçler arasında birinci ve ikinci dünya savaşları olduğuna göre bir üçüncü dünya savaşı da olabilir. Bu olmaz diyemeyiz. Ama şu an itibariyle tarafların bir savaşa bel bağladıkları, onu çok olası gördükleri ya da onu istedikleri noktasında bir çıkarım yapamayız. Tam tersini düşünüyorum ben. Özellikle Çin şu anda o kadar güçlü, kuvvetli bir ülke değil. Bakın, 2020 yılının başında Çin ekonomisi Amerikan ekonomisinin neredeyse %75 büyüklüğüne ulaşmış. Ama şu anda %63-64'lere düşmüş durumda. Çin'de de bir patinaj yapma, biraz azıcık geriye düşme durumu var. Çin biraz daha sakin, daha soğukkanlı, stratejik sabır, zamanını kullanmaya yönelik bir dış politika yaklaşımına geri döndü. Bir ara aşırı özgüvenliydi, aşırı kendinden emindi. Herkes

0: Mesela posta koyuyordu Amerika başta olmak üzere. Ama şimdi orada daha mütevazi, daha rasyonel, daha pragmatik takılmaya başlıyor. Şu anda yani Çin'den kaynaklı bir savaşı ben olası görmüyorum.
1: Ama sanki
0: Benim
1: Tayvan
0: tehlike...
1: burada, çok özür dilerim hocam. Bu
0: Şöyle...
1: Tukidides tuzağından bahsedip üstüne Tayvan yanlış ele alınırsa bu bir çatışmaya dönebilir deyince, olursa
0: Ya
1: olursa burada bu Tayvan konusu benim kırmızı çizgim
0: şu...
1: gibi bir yaklaşıma da gitmiyor mu?
0: Yani şöyle, şimdi Tayvan konusu zaten evet herkesin bildiği bir şey. Çin onu kendisinin parçası görmek istiyor. Bu konuda çok net, kafası çok net. Kırmızı çizgisi var. İran konusunda bu kadar katı değil. Başka hiçbir konuda bu kadar katı değil. Başka birçok konuda taviz verebilir Amerika'ya ya da başkalarına ama Tayvan konusunda hayatta taviz vereceğini düşünmüyorum. Amerika da bunu biliyor. Şimdi Amerika şu anda beni korkutan ülke Amerika. Daha stresli olan, daha gergin olan ülke Amerika. Biliyorsunuz yani Trump'ın dış politika yaklaşımını artık herkes ezberledi. Adam 1,5 senedir dünyanın altını üstüne getirmeye başladı. Yani bildiğimiz, doğru bildiğimiz ne varsa onları yıkmaya çalışıyor. Karşılığında yeni bir düzen kurmak istiyor. İkili takılarak ülkelerle, Çin başta olmak üzere. Trump'ın bir stresi var. Trump ikili anlamda birçok ülkeyi dize getirebileceğini düşünüyor ki kapasitesi buna müsaade ediyor ama Çin noktasında o kadar kendinden emin değil. Çin'den de pazarlık çerçevesinde bir şeyler alma derdinde olan bir başkandan bahsediyoruz. Tayvan'daki yönetimin stresi bundan kaynaklanıyor. Japonlar bu yüzden gergin, Güney Kore bu yüzden gergin, Avrupa Birliği üyesi ülkeler bu yüzden gergin. Trump bizi satar mı? Amerika-Çin ilişkisi lehine olabilecek bir düzenleme çerçevesinde bizim çıkarlarımızı perde arkasına atar mı endişesi yaşıyorlar. Haklılar da bu endişeyi yaşamakta. Ama şunu söyleyeyim. Evet Trump gergin, öngörülemez, ne yapacağı tahmin edilemez. Bu noktada beni daha çok kaygılandırıyor %100 ama ne günümüzün Amerika'sı, bugünün Amerika'sı ne de bugünün Çin'i bir savaşı göze almış değiller. Bunu ertelemeye, daha güçlü oldukları bir ortamda birbirleriyle yüzleşecek zamanı kazanmaya çalışıyorlar. Yani bu ekonomik savaşın mantığı bu. Yani Çin o kadar güçlenmeden, kendi kendine yeter hale gelmeden, birçok anlamda Amerikan pazarına erişimi noktasında kendini sınırlamadan, yani iç tüketimini arttırmadan, ne bileyim dolardan kaçmadan, kendi teknolojik altyapısını yapay zeka başta olmak üzere Amerika ile aynı seviyeye getirmeden böyle bir maceraya girer mi Amerika ile? Asla girmez. Hele Amerika, hani Amerika'da da şöyle bir sıkıntısı var. Eğer Trump bu kafada giderse, yani 2025'in başından itibaren izlediği dış politikada hiçbir taviz vermez, geri dönüş gerçekleştirmezse en çok kendi ayağını sıkıyor demektir. Olası bir savaşta yanında kimseyi de göremeyebilir Çin'e karşısında. O da onun sıkıntısı. Neyse biraz karıştırdım galiba ama
1: Yok,
0: şunu söyleyeyim
1: estağfurullah.
0: Seda Hanım, şunu söyleyeyim. Yani tarafların bir acelesi yok. Geçen senenin sonlarından itibaren yaşadıkları bir ticari ateşkes var. Bunu sürdürmek, kalıcı hale getirmek istiyorlar. Bir de ilk başta bir şey demiştiniz. Yani İran konusunda anlaştık falan açıklaması yapmış ya Amerikan tarafı. Ya lütfen bunlara inanmayalım ya. Bunların bir anlamı yok. Anlamsız bir söz bu. Niye? Ya zaten iki ülke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi iki ülke zaten 2015'teki nükleer anlaşmanın arkasında olan ülkelerdi. Ya prensip olarak İran'ın nükleer silah sahibi olmasını istemezler. Prensip olarak Hürmüz Boğazı'nın trafiği açılmasını isterler. Yani bu çok
1: Tabii burada
0: beylik bir laf. İçim
1: aktif olarak
0: dolu.
1: ne yapacaklar? Asıl soru oraya gider diyorsunuz zannederim.
0: Çin hiçbir şey yapmayacak. Mevcut durumun devamından son derece memnun. Hürmüz Boğazı'nın tıkanmasını kendi açısından çok iyi yönetiyor. Bu işten daha çok zarar elde edenler Amerika'nın Asya'daki ve Avrupa'daki müttefikleri ve küresel güney ülkeleri. Artı Amerika'nın bu haydutvari dış politikası İran noktasında çok açıkça görmeye başladığımız Amerika'ya karşı nefreti, antipatiyi de dünyanın genelinde ve özellikle müttefiklerinin nezdinde körüklüyor. Transatlantik ilişkilerdeki çatlak açıldıkça açılıyor. Çin daha ne istesin? Yani rakibi bu kadar hata yaparken niye araya girip de rakibinin bu işten kazançlı çıkmasını mümkün kılabilecek bir anlaşmaya İran'ı zorlasın. İran'ı savaşta tutmaya çalışıyor aslında Çin perde arkasında. Biraz daha diren, Amerika'nın burnunu biraz daha sürt. Bak işte asker kaybediyor, mühimmat kaybediyor. Çin için harika bir senaryo.
1: Doğru. Bir yandan bir başka başlık. Siz biraz girdiniz Özgür Hocam ama oradan devam edelim. Şimdi bu iş gelince teknolojiye muazzam bir rekabet ve bütün dünyanın izlediği bir rekabet var Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında. Hatta öyle ki bazı yapay zeka şirketlerine geçtiğimiz aylarda Singapur'da direkt

0: Çinli yetkililer olmasa da bazı akademisyenlerin, Çin tarafından yetkilendirilen bazı akademisyenlerin yaklaştı ve işbirliği yapmayı teklif ettiği, ama bu Amerikan yapay zeka şirketinin bunu reddettiği yazıldı, çizildi. Şimdi Amerikalılar diyorlar ki bizim 6 ay ile 1 yıl gerimizde yapay zeka konusunda Çin, ama Çin de diyor ki ben bu işi açtım, robotlarla yapıyorum. Hatta o görüntüleri Amerikan basınına gösterip tek tek sergilediler. Yani bir yandan da Amerikan başkanı 11,5 trilyon dolarlık CEO'larla gitti. Orada da bir bilek güreşimi var yapay zekada, yüksek teknolojide.
1: Haklısınız. Amerika'nın Çin en çok durdurmak istediği alan çip teknolojisine baktığınız zaman. Çünkü yapay zekadan savunma sanayisine her şey bildiğim kadarıyla yüksek işlem gücüne bağlı. Mühendis hocalarımız çok daha iyi bilirler. Dolayısıyla kim o teknolojiyi kontrol ederse geleceğin ekonomik ve askeri üstünlüğü o büyük ölçüde kontrol edecek. Kendi yapay zeka altyapısını geliştirerek, Amerikan teknolojisine bağımlılık azaltarak, yani dijital egemenlik oluşturmak istiyor aslında. Şu an dijital bloklara ayrılmış durumda dünya. Bir taraftan Amerika teknoloji ekosistemi, diğer tarafta Çin'i kurmaya çalıştığı alternatif dijital bir düzen var. Geleceğin savaşları belki de bu veri saldırılarıyla, yapay zeka manipülasyonlarıyla da yürütülecek. Zaten ki İran'da Amerika arasındaki sistemde de bunu gördük. Stratejik güç olarak. Dolayısıyla dünyanın burada bir taraftan Tayvan'la ilgili de kritik nokta. Yani Tayvan, az önce siz işaret ettiniz ama şöyle bir şey var. Tarihte Tayvan'ın kırmızı çizgisi. Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri orada Tayvan. Hatta bazı uzmanlar şunu söylüyordu. Petrol 20. yüzyılın stratejik kaynağıydı. Çip ise 21. yüzyılın stratejik kaynağı. Bu çok doğru bir tespit. Düşünün, telefonunuzdan savaş uçaklarına kadar her şey çiplere bağlı. Arabalar bile artık yazılımla çalışıyor. Eğer Tayvan merkezli üretim büyük zarar görürse sadece teknoloji sektörü değil, günlük hayat bile etkilenir. Ben Trump'la Çin'in görüşmesinde en önemli detaylardan birinin Tayvan başlığı kapsamında aslında bu olduğunu da düşünüyorum.
0: O zaman bu Nvidia'yı da kapsar, içerisine alır.
1: Kesinlikle.
0: O da bizi Alaska'dan son anda telefonla çağrılıp Nvidia CEO'sunun uçağa binmesine de bir parça belki açıklar.
1: Evet, bunlar bir zincir dediğiniz gibi. Dolayısıyla iki taraf da şunu biliyor. Bugün doğrudan Amerika-Çin savaşı sadece iki ülkenin savaşı olmaz. Bu küresel ekonomik bir deprem olur. Dolayısıyla burada Tayvan meselesi de çok hassas. Çünkü iki taraf da geri çekilmek istemiyor. Ama ikisi de büyük savaştan korkuyor. Dolayısıyla baktığımız zaman Trump'ın hani teknoloji devleriyle oraya gelmesi, Tayvan'a da bu kırmızı çizgim ortaya konması, kırmızı çizgimdir söyleminin ortaya koyması, buna da bağlıyorum ben. Çin burada uzun vadeli düşünüyor. Amerika Çin'in teknolojik olarak tamamen bağımsız hale gelmesini istemez tabii ki. Çünkü Amerika şunu biliyor, eğer Çin yapay zeka ve çip yarışlarında tam güç haline gelirse küresel liderlik dengesi de değişebilir. Bu yüzden bugün teknoloji şirketleri sadece ekonomik aktör değil, yani Elon Musk'ın Trump'ın yanında ne işi var dediğimiz zaman bunun cevabı çıkıyor zaten. Diplomasi, güvenlik, küresel güç mücadelesinin merkezinde oyuncular haline geldi bugün teknoloji şirketleri.
0: Bu kadar büyük bir CEO heyetiyle gitmesini Tarık Hocam Çin'den bir şey istemeye mi, Çin'e ben senden daha iyiyim deme çabasına mı bağladınız?
2: Bu arada yani bu bizi şaşırtmasın. Yani devlet başkanları başka ülkeleri ziyaret ettiklerinde uçaklarında iş adamlarını taşırlar. Büyük CEO'ları da taşırlar. Daha önce de gördük yani.
0: Ama bu kadar büyük yani şey... Nvidia'nın Alaska'dan son anda çağrılarak binmesi gibi detaylar, bunlar çok da olan detaylar değil. Yani sen Alaska'ya gel, biz burada aracı, işte uçağı tekrar jet yakıtı doldururken binersin. O biraz ilginç hakikaten.
2: Şimdi şöyle, bu iki ülke arasındaki ticaret savaşlarında Çin'in elinin en zayıf olduğu nokta bu. Üst düzey çiplere ihtiyacı çok fazla. Hala Amerikan teknolojisine olan erişimi çok fazla. Bunlar olmazsa elinde istediği düzeyde üretim yapamıyor. Yapay zeka noktasındaki kapasitesini bile bu çipler onda olmazsa daha üst bir seviyeye taşıyamayacak. Yani Çin bunun farkında. Trump da tabii bunun farkında. Bu Çin'in bence bu görüşmelerdeki en zayıf olduğu alanların başında geliyor. Bu noktada Amerika'nın ne kadar güçlü, kuvvetli olduğunu belki de göstermek, rakibine bu şekilde bir sinyal yollamak amacıyla bunu yapıyor. Bu bir. İkincisi, bir de tabii Çin devasa bir pazar. Yani Çin ekonomisinde yatırım yapan dünya kadar Amerikan şirketi var. Her ne kadar son yıllarda özellikle Çin'den bazı şirketler yatırımlarına işte Vietnam gibi, Hindistan gibi, Tayland gibi, Meksika gibi daha Amerika için daha elverişli olabileceğini düşündükleri ülkeleri kaydırmış olsalar da Çin hala önemli bir pazar. Bu pazara erişim hala Amerika'nın ekonomik çıkarları açısından son derece önemli. Bu ilişkideki, müzakeredeki pazarlık kozunu daha üst seviyeden Çin'in gözüne sokmayı hedefleyen bir şey içerisindeler. Yani mücadele içerisindeler. Ben şöyle düşünüyorum. Bir de yapay zeka ile ilgili Sena Hanım, müsaadeniz olursa. Yani
0: Estağfurullah.
2: Amerika bence çok çok daha önde Çin'den. Yani bu yazılımları yapması, algoritmaları oluşturması, arka planda çalışan o yapay aklı geliştirmesi, yani işin teorik kısmında, kuramsal kısmında Amerika çok önde, çok başarılı. Ama yapay zekanın gündelik hayatta uygulanması, robotik teknolojilerle hayatımızın her alanına girmesi, işte karanlık fabrikalarda üretimlerin yapılması, robotların günlük hayatta kullanılması, bu tarz şeylerde Çin daha önde. Ama
0: Yani
2: o
0: şöyle diyorsunuz, zeka beyin Amerika'da ama bunu pratiğe döken Çin oldu.
2: Yani tabii bir genelleme olur ama yapalım, evet genelleme olsa da yapalım, böyle bir şey denebilir. Zaten günlük hayatta uygulaması üzerinden başka ülkeleri de bunu pazarlayabiliyor, satabiliyor, bir ürün satıyor. Yani bu enteresan bir şey ve Çin'in ürettiği bu yapay zeka temelli ürünlere ulaşmak başka ülkeler açısından daha kolay, daha az maliyetli. Amerika yapay zeka altyapısını, kuramsal arka planını, o yazılımları çok daha fazla ücretlerle, paralarla satıyor. Bu işi tam bir kapitalist model çerçevesinde değerlendiriyor ve çok fazla şart ve şurt da öne sürüyor. Ve bunları alan ülkeler Amerika'nın yapay zeka evrenine katılıyorlar, dahil oluyorlar. Yani her şey Amerika'nın kontrolü altında cereyan ediyor. Çin bu kadar kontrol istemiyor diğerlerinden. Yani tabii ben genelleme yaparak söylüyorum. Yani her bir aktörle yapılan ilişkinin bir tuzağı tabii ki mutlaka var. Dikkatli olunulması gereken bir şey. Yani bu bizim gibi ülkeleri de ilgilendiriyor. Çünkü biz hala, bizim gibi birçok ülke ya Amerikan temelli yapay zeka ya Çin temelli yapay zeka noktasında bir açığımız var. Yani mecburuz buralardan devşiriyoruz. Kendimizin böyle bir teknoloji üretmesi ve hayata entegre etmesi gerekiyor. Bu da bizim gibi ülkeleri çok ciddi düşündürmesi gereken bir olay, orta ve uzun vadede.
0: Teşekkür ediyorum. Her iki değerli konuğuma da hakikaten böyle bir bütün başlıklarıyla değerlendirmiş olduk. Çok sağolunuz. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi
2: Teşekkürler.
0: Profesör Doktor Tarık Oğuz ve İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Özgünur Reyhan Güler. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi devam edelim. Piyasalarda acaba nasıl yansıdı bu Trump-Xi görüşmesi? Kapalı çarşıya bir gideceğiz. Buse Deviren orada bizi bekliyor. Buse, biz burada konuşuyoruz tabii dünya siyasetine sonuçlarını ama acaba piyasaya nasıl yansıdı?
3: Şu anda Sena ciddi bir böyle yükseliş yok. Özellikle altın üzerinde konuşacak olursak gelin bir bakalım fiyatlandırmaya. Çok ciddi bir artış yok piyasa özelinde. Özellikle çeyrek altına bakalım. Altının gramından başlayalım hatta isterseniz. Aslında altının gramı 6810 lira. Alışta satışta ise kapalı çarşıda 6840 lira seviyelerinde. Gram altında 6775 lira. Alışta satışta ise 6860 seviyelerinde. İnelim bir de çeyrek altına bakalım. Eski ve yeni çeyrek olmak üzere. Çeyrek 11.000 lira seviyelerinde şu anda. Eski çeyrekte 10.895 lira. Altının yarım fiyatı 22.199 lira. Tam altında 44.000 lira seviyelerinde. Atel lira da 45.000 lira. Gelin bir de isterseniz hemen ileride gümüşe bakalım. Gümüşe de çok uzun yıllardır konuşuyoruz biliyorsunuz. Özellikle değer kazanmasıyla ilgili. Gümüşün kilogram fiyatı şu anda kapalı çarşıda 121 bin lira seviyelerinde. Şu anda tabii ki piyasada bir belirsizlik hakim. Dolayısıyla biraz olsun altında 0.33'lük bir artış olmuştu ben sabah buraya geldiğimde. Gümüşte de yine bir artış var. 121 bin lira seviyelerinde. Dolar biraz değer kazandı yapılan Trump'ın görüşmelerinin ardından. Hemen dolar fiyatını da ben kontrol edeyim ve size söyleyeyim şu anda canlı olarak. Baktığımda dolarda

ABD doları da 45 lira şu anda. O da şu ilk geldiğim dakikalarda biraz daha yüksekti. 0.06 bir çok ufak da olsa bir düşüş var şu anda. Tabii piyasa uzmanları şunu söylüyor. Ya kimi diyor ki Trump olduğu sürece altında bu hareketlenme devam edecek. Özellikle gümüşte de yine bir artış var. Ama yine güvenli liman olarak altını seçmek isteyenler var. Ama piyasada belirsizlik devam ettikçe altında da yükseliş devam edecek. Dolayısıyla yine de biz ileriki günlerde altının daha değerlendiğini göreceğiz. Bir de

0: fiyatına bakalım isterseniz. Şöyle gidelim, ilerleyelim Okan'la birlikte. Ons altında 4693 dolar seviyelerinde ki biz bunu 5600 gibi bir rakamda zirveye taşıdığını görmüştük. Şu an yine biraz toparlandı ama yine 1000 dolar daha aşağıda. İleriki günlerde ne olacak elbette ki biliyorsunuz altın çok uzun süredir dalgalı seyrediyor. Şu anlık böyle tabii ki hem Orta Doğu'dan gelecek açıklamalar, hem Trump'tan gelecek açıklamalar, Çin'le olan görüşmesinin piyasaya henüz çok ciddi bir yansıması yok ama yeniden ileriki günlerde takip edeceğiz, aktarmaya devam edeceğiz.
1: Buse Deviren aktardı Kapalı Çarşı'dan piyasaları bizler için. Şimdi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Raporda enflasyon ara hedefinde %8'lik bir artış yapıldı ve %24'e yükseltildi. Yıl sonu enflasyon tahmini ise %26.
2: Bu dönemde ara hedeflerimizde güncellemeye gitmek durumunda kaldık. Bu doğrultuda 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik. İçinden geçtiğimiz savaş ve yüksek belirsizlik ortamı ara hedeflerdeki güncellemelerin yanı sıra tahmin belirsizliğinin iletişimine dair yeniden gözden geçirmeleri de beraberinde getiriyor. Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Bir önceki yıla göre sıfır konut satışları artarken ikinci el konut satışında azalış var. En çok konut ise yine İstanbul'da satıldı.
3: Sıfır konut satışları arttı. İkinci el konut satışları azaldı. En fazla konut satışı yine İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Geçen ay sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %9,6 oranında arttı. Ülke genelinde 40.306 konut satıldı. Nisan ayında ikinci el konut satışlarında %0,3 azalış yaşandı. 86.502 konut satıldı. Konut satışında İstanbul zirvede yer aldı. Mega kenti Ankara ve İzmir takip etti. En az konut satışının yapıldığı il Ardahan oldu. Ardahan'da bir ayda sadece 51 konut satıldı. Nisan ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre %1,1 oranında azaldı. Yabancılara 1516 konut satışı yapıldı. İstatistiklerde iş yeri satışlarına ait rakamlar da yer aldı. Nisan'da sıfır iş yerlerinin satışı %14,3 oranında arttı. İkinci el iş yeri satışlarında da %8,7 oranında artış görüldü.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da konuşuyor. Dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Astana'da temaslarda bulunuyor ve ekranlarınıza Kazakistan'dan canlı görüntüler geliyor. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşma yapmasını bekliyoruz Kazakistan'da ve burada yaptığı temaslar çerçevesinde özellikle dünden bu yana dün çıkmıştı yola Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve dünden bu yana da temasları sürüyor, ekranlarınıza getiriyoruz. Cumhurbaşkanı...
4: Sayın Cumhurbaşkanı...
1: Esnada konuşuyor, döndük.
4: Aziz kardeşim, kıymetli heyet üyeleri, Türk dünyasının büyük gönül sultanı, Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi adına ihdas edilen bu güzide nişanın ilk kez tarafıma takdim edilmesinden büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu nişanı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize gösterilen yüksek bir teveccüh olarak görüyor ve kabul ediyorum. Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki kardeşliğin bugünkü seviyesine ulaşmasında sergilediğiniz liderlik için siz değerli kardeşime teşekkür ediyorum. Rabbim kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eylesin.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da burada bir açıklama yaptı. Ekranlarınıza getirdik. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi'nin gayri resmi zirvesi için Astana'daydı. Kazakistan'a gitti.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin Gaziantep ilinde açılan Ocağı Medisevi Okulu'nun açılış töreni başlayacaktır.
0: Şimdi burada Gaziantep'te açılacak okulun görüntüleri ekranlara getiriliyor Astana'dan.
1: Gelecek okulun
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi'nin gayri resmi zirvesi için burada bulunuyor.
1: Türk dünyasındaki bir
0: ve Kazakistan'ın ekibiyle bir araya geldi.
1: Kapılarını açtı.
0: Ve bu esnada da pek çok yine isimle bir araya gelecek Astana'da Cumhurbaşkanı. Şimdi devam edelim haberle. Kuryelere yönelik SRC ve psikoteknik belgesi alma süresinde son tarih 15 Mayıs. Ancak kuryelerin birçoğu belgeleri hala almadı. Üstelik zorunlu olmasına da ayrıca tepkililer. Bu belge olmadan yola çıkan kuryeleri ağır cezalar bekliyor.
2: Şimdi sizin SRC belgeniz yok.
3: Evet, şu an yok.
2: 2 gün kaldı.
3: Yazılacağız artık, ne yapalım yani. Polislerden kaçar olduk yani, polisleri görünce. Bir de affetmiyorlar. Gerçekten direkt bağlıyorlar yani.
2: Sizce o belge şart mı?
4: Bir nevi şart aslında. Çünkü her önüne gelen kurye oluyor.
5: Verilen süre dolmak üzere SRC belgesi olmayan kuryelere ceza yolda.
6: SRC neyin nesi oluyor? Bir de iptal etsin daha iyi. Biz tır sürmüyoruz ki. Sadece bir taşıdığımız bir lahmacun yani. Yoksa ceza yiyeceğiz maalesef.
7: P1 dediler, P1'i aldık. Şimdi SRC belgesi dediler. Öbür günde başka bir şey derler.
8: Alacağız mecbur, ne yapalım? Devlete karşı boynumuzu dayayacak.
5: SRC yani ticari amaçla yük veya yolcu taşıyan sürücülerin almak zorunda oldukları mesleki yeterlilik belgesi.
2: 15 Mayıs tarihine kadar tüm kuryelerinde SRC ve psikoteknik belgelerini almaları artık zorunlu.
9: Başvuracağız, alacağız.
10: Yani bir yılda hala hiçbir hazırlık yapılamamış. Son günlere sıkıştırılmaya çalışıyor. Sırf belge vermek, para kazanmak için. Biz buna karşıyız. Eğitime karşı değiliz.
5: Belge alamayan kuryeler cezayla karşı karşıya kalacak. Sürücüye 4392 lira, kuryeyi çalıştıran firmaya ise 10.666 lira ceza uygulanacak.
10: Ulaştırma Bakanlığımızda bu belgeyi iptal etmesi istiyoruz. Şu ana kadar bunda alakalı Ulaştırma Bakanlığımızdan da iptal edildiğini veyahut da ertelene dair bir açıklama yapılmadı. Eğer cuma gününe kadar herhangi bir açıklama yapılmasa da kurye meslektaşlarımızın birçoğu kontak kapatıp çalışamayacaklar.
4: Grev yapacağız yani.
2: Grev mi?
4: Evet yani, kontak kapatacağız, çalıştırmayacağız. Yani bunun önüne geçmemiz lazım.
0: Bursa'da dur ihtarına uymayıp polisten kaçan bir sürücü park halindeki otomobile çarparak durdu. Sürücüye 550 bin lira para cezası kesildi.
11: Son kez soruyorum, üzülecek misiniz? Zevk alacağım. Yok, kaza yaparsınız. Tamam, işinizi bekleyebilirsiniz. Şu an kaza yaparsınızdan dolayı benim sizin harcınızı ödemem lazım.
5: Polisin dur ihtarına uymadı. Ekipleri peşine taktı. Kilometrelerce kaçtıktan sonra park halindeki araca çarptı. Bursa İnegöl'de polis ekipleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü hızla kaçmaya başladı. Ekipler peşine düştü. Kovalamaca 5 kilometre sürdü. Sürücü en sonunda park halindeki bir otomobile çarparak durdu. Polis sürücüye alkol metre üfletmek istedi. Ancak o bunu reddetti.
12: Sen kazaya karıştın, tamam mı? Kazaya karıştığın için adli bir işleme dönecek. Sen hastaneye götüreceksin tarafından, tamam mı? Orada yine kan alacaklar senden. Yine alkolün var mı yok mu alacaklar.
5: Sürücüye dur ihtarına uymamak suçundan 200 bin lira, alkol metreyi üflemeyi reddetmekten 150 bin lira ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira olmak üzere toplam 550 bin lira ceza kesildi. Otomobil trafikten men edildi. Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.

0: Şanlıurfa'da evden çıkıp dönmeyen çocuk saatler sonra evinin damında hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Miraç tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı. İlk tespitlere göre 5 yaşındaki Miraç elektrik akımına kapıldı.
1: Arazide saatlerce arama yapıldı. Küçük Miraç gece vakti evinin damında hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. 5 yaşındaki Miraç İdikurt, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki evinden öğle saatlerinde çıktı. Kapının önünde oyun oynayan çocuk eve dönmeyince ailesi ekiplere haber verdi. Jandarma ve AFAD bölgede arama çalışması başlattı. Gün geceye döndüğünde ekipler evin damına çıktı. Miraç hareketsiz halde orada yatıyordu. Çocuğu hastaneye yetiştirmek için herkes seferber oldu. Yolu kapatan araçlar köylülerin kas gücüyle kaldırıldı. Miraç doktorların çabasına rağmen hayata tutunamadı. Yapılan ilk tespitlere göre küçük çocuk elektrik akımına kapıldı. Kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında savcı mütalasını açıkladı. Hemen detayları Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever'den alalım. Ceylan.
2: Evet, Sena Alkan. Savcılık mütalasını açıkladı. Hızlı sürdüğünü söyleyebiliriz bu anlamda bu davanın. Şimdi Aziz İhsan Aktaş davasında birçok sanık var biliyorsunuz. Bu sanıklardan öne çıkan başkanlar da olmuştu hatırlayacaksınız. Bu isimler arasında mütalada görevinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı tutuklu sanık Oya Tekin, görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı tutuksuz sanık yeni tahliye olmuştu yakın tarihte Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı tutuksuz sanık Zeydan Karalar ki kendisi duruşmanın başlarında tahliye olmuştu ve Adıyaman Belediye Başkanı tutuksuz sanık Abdurrahman Tutdere, kendisi de ilk gözaltından sonra direkt adli kontrolle serbest kalmıştı başlangıçta. Bu başkanlar hakkında rüşvet alma suçundan 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan biliyorsunuz bu soruşturma kapsamında en başından gözaltına alınan bir isim vardı ki o da Rıza Akpolatlı Beşiktaş Belediye Başkanı. Onun hakkında da farklı suçlamalardan cezalandırma talep edildi. Bir diğer taraftan bu cezalandırmaların yanı sıra tutuklu olan belediye başkanlarının tutukluluk halinin devamına karar verilmesi mütalada istendi. Uzun süren bir mütalaydı. Yaklaşık özeti 10 sayfaydı. Duruşma savcısı duruşmada, Silivri'de görülen duruşmada 10 sayfalık özeti okudu. Peki. Ve bunun devamında da bu duruşma 15 Haziran'a, karar duruşması 15 Haziran'a verildi, ertelendi.
0: Peki. Ceylan Sever, Habertürk Özel Haberler Şefi aktardı o sıcak gelişmenin detaylarını. Bu bağlantıyla bu saati noktaladık. Bir yarının ardından gün ortası devam edecek.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 18, Bursa yağmurlu 17 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu ve yağmurlu 24, Muğla yağmurlu 23 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 20, Adana yer yer yağmurlu 24 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 19, Trabzon yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Kayseri yağmurlu 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Erzincan yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 27, Mardin parçalı bulutlu 19 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Gün ortasının ikinci saat dilimine başlıyoruz. Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucuya yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. 402 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyonun tüm detaylarını Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek aktaracak. Veysi, söz sende.
1: Evet, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aslında 4 aydan beri teknik, fiziki ve analitik takip gerçekleştiriliyordu. Uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik sabah saatlerinde helikopter ve drone destekli 23 kente operasyon başlatıldı. 402 kişinin gözaltına alınması için operasyon kapsamında da 2760 personel görev yaptığını belirtelim. Diyarbakır merkezli operasyon kapsamında da şu ana kadar 276 kişinin gözaltına alındığını ifade edelim. İçişleri Bakanı Bakan Yardımcısı Ali Çelik de sabah saatlerinde Diyarbakır'daydı. Yürütülen operasyonla ilgili de bilgiler aktardı. Narko terör operasyonu kapsamında da 23 kente Diyarbakır merkezli 23 kente operasyonun yapıldığını söyledi. Bu kentlerin başlıcası Antalya, Konya, Burdur, Muğla, Isparta, Mardin, Mersin, Ankara, Şanlıurfa, Giresun, Batman, Hatay, Bilecik, Kahramanmaraş, Bursa, İzmir, Eskişehir, Van gibi 23 kente operasyon düzenlendiğini ifade etti. Bir diğer taraftan da İçişleri Bakanı'nın 2026 yılında uyuşturucuyla üst seviyede mücadele edileceği bilgisini de tekrar paylaşmış oldu. Ve bununla ilgili de operasyonların süreceği sinyalini de verdiğini ifade edelim. Şu an itibariyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alınan 276 kişiyle ilgili işlemler başlatıldı. Diğer taraftan da Asliye Ceza Mahkemeleri ve Sulh Hukuk Mahkemeleri de bu noktada

0: 9'da olduğunu ifade edelim. İfadeleri Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlandıktan sonra da adliyeye sevkleri gerçekleştirilecek. Dediğim gibi 4 ay boyunca fiziki, teknik ve analitik aslında takipler gerçekleştirildi. Sokak torbacıları olarak adlandırılan şahıslara yönelik 23 kentte operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde Diyarbakır'ın semalarında helikopterler vardı yine. Koku alan köpekler, narkotik köpekleri de operasyonlarda olduğunu ifade edelim. Ve bu noktada da 23 kentteki operasyonda şu ana kadar 276 kişinin gözaltına alındığını ifade edelim. Operasyonların da süreceğini belirterek söz size bırakalım.
1: Veysi İpek aktardım. Şimdi Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Ve aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, kara para aklama suçlarına yönelik soruşturma başlattı. Masak raporları, teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla deliller toplandı. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edildi. 21 ilde 200 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Soruşturma kapsamında bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yardımcı olduğu belirlendi. Ayrıca bazı polislerin şüpheli şahıslara rüşvet karşılığı operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettiği ortaya çıktı. Şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 polis ve 4 avukat da var. Adalet Bakanı Akın Gür'le Karadeniz bölgesi illerinin milletvekilleriyle Ankara'da bir araya geldi. Yasa dışı bahis oynamanın da suç olması için düzenleme yapılacağını yineledi. Uyuşturucudan hüküm alanlara ilişkin ıslah sürecinin cezaevinde başlayacağını söyledi.
2: Milletvekillerini dinledi. Yasa dışı bahise karşı alınacak yeni önlemleri anlattı. Uyuşturucu suçu hükümlerine ilişkin rehabilite sürecine dikkati çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Karadeniz bölgesi illerinin milletvekilleriyle Ankara Hakim Evi'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Yasa dışı bahise yönelik yeni düzenleme yapılacağını vurguladı.
3: Türkiye'de özellikle burada sıkıntı maalesef yasa dışı bahis oynayan bakımdan suç değil. Oynatan, aracılık eden, havale eden, banka hesap gönderen bunlar suç. Ama yasa dışı bahis oynayan suç değil. Bunun suç olması konusunda bir düzenleme çalışması yapıyoruz.
2: Gürlek, uyuşturucudan hüküm alanlara dair ıslah aşamasını anlattı.
3: Özellikle uyuşturucudan hüküm alan birisinin dışarı çıkmadan önce, yani denetimli serbestliğe ayrılmadan önce 6 aydan itibaren cezaevinde mutlaka artık ıslaha başlıyor. Bu konuda örnek cezaevi kurduk. Artık burada tedavi olacak, rehabilite olacak, testler verecek, idari gözlem kurulu şartlı salıvermesine karar verecek.
1: Ankara'da değnekçi diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik operasyon düzenlendi. 32 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kentte yasa dışı otoparkçılık yaptığı öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri korsan otoparkçı ve değnekçi diye tabir edilen zanlıları yakalamak için Güven Sokağı operasyonu düzenledi. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu ekipler şüphelilerin kentteki bazı cadde, sokak ve işletmelerin önünde park yeri arayan sürücülerden para talep ederek haksız kazanç sağladığını tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, kara para aklama ve görevi kötüye kullanma suçları ile ilgili soruşturma başlattı. Masak raporu, vergi denetim raporları ve Sayıştay bilirkişi raporu dosyaya eklendi. Bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 33'ü belediye görevlisi ve şirket çalışanı olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde belediye binasına ve bazı adreslere operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Küresel somut filosu Marmaris'ten önümüzde.

0: Önümüzdeki saatlerde yola çıkacak. Gelin bir o noktaya gidelim. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe, küresel somut filosunun yola çıkacağı noktada Marmaris'te bizi bekliyor. Gülçin, söz sende.
1: Sena Alkan, limanda hazırlıklar devam ediyor. Bir taraftan da artık her biri o yola çıkmak için heyecanlı ve kararlı diyebiliriz. 38 gemi buraya yardım konvoyu gelmişti İspanya'dan. Sonrasında bugün aslında onlara 16'sı eklenecek ve yolda da filoya 6 geminin katılması bekleniyor. Hedefleri neresi, rotaları neresi? Elbette Gazze. Çünkü Gazze'deki bu soykırımı hem aynı zamanda ablukayı kırmak hem de bir taraftan da insani yardımı götürmek için hazırlar. Teknelerindeki hazırlığı da aslında günlerden bu yana devam ettiriyorlar. Aslında amaçları, en temel amaçları bu ablukayı kırmayı ve tüm dünyaya aslında Gazze'de yaşananları duyurmak. Doktorlar var, aktivistler var, 45 ülkeden katılımcılar var. Bizim burada gözlemlediğimiz büyük bir motivasyona sahip oldukları, zaman zaman aslında gözyaşlarıyla yakınları da onlarla vedalaşıyor. Saatlerden bu yana aslında bir taraftan da bu gemilerin artık denize yelken açması bekleniyor. Teknik ikmalleri yapmışlardı. Gıda yardımlarını aynı zamanda teknelerine koydular. Yakıtları var ama bazı noktalarda rotaları boyunca da yelken atacaklar. Yani motorlarını kapatmayı da planlıyorlar. Tabii uzun bir yolculuk olacak. Bazı aktivistler bunu defalarca denedi. Bazıları ilk kez deniyor. Tabii tıbbi yardım gemisi de olacak. Hemen ileride duran, şu anda demirli olan Femini gemisi de orada ve tıbbi yardım da o gemide olacak. İçerisinde doktorlar olacak. Her bir teknenin içerisinde 10 katılımcı olacak. Bazıları aslında kaptanlık yapacak, bazıları gözcülük yapacak ve bu konaklamayı günlerden bu yana limanın içerisindeki teknelerinde yapıyorlar. Sembol duruşu olan bazı simgesel duruşları olan isimleri de, kahramanları da buraya posterlerini astılar. Aynı zamanda karikatürize ettiler, grafitilerini çizdiler ki onlardan hatırlayalım, Rim var, Hanzala var, arkası dönük olan bir Filistinli çocuk, ayakları çıplak, insanlığa küs. Aslında burada daha ağırlıklı olarak Filistin'e özgürlüğü vurguluyorlar. Bununla ilgili sloganlar atıyorlar. Dün aslında stratejik planlarını açıkladılar. Geniş katılımlı bir toplantıydı bu ve resmi bir şekilde bu duyuruları yaptılar. Özellikle İsrail rejiminin ablukayı kalıcı bir statüko haline getirmeye çalışması nedeniyle eylemsizliğin stratejik riskinin yelken açmanın risklerinden çok daha büyük hale geldiğini özellikle vurguladılar ki bu noktada bu kararlılık yürütme komitesi üyeleri tarafından Saif Abu Keshek ve yine İsrail devleri tarafından 10 gün süren yasa dışı gözaltıya uğrayan isimler tarafından dillendirildi. Artık görüyorsunuz her biri göreve çıkacağı diyelim bu önemli kararlı mücadelelerinde yol almak için hazırlar. Bir yandan da bir heyecan var, yakınları var, onlarla vedalaşıyorlar. Tabii bu yolculuk 3-4 gün sürecek. Rotalarını güvenlik açısından henüz açıklamadılar ama birazdan 54 gemi Marmaris limanından yelken açacak ve hedefleri de Gazze'deki ablukayı kırmak ve o noktaya insani yardımı ulaştırmak olacak.
0: Küresel somut filosu yola çıkmadan hemen önce o noktadan Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe'nin notlarını aldık. Şimdi Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. Bakanlığın açıklamasında Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif eylemlerin bölgede gerilimi derinleştirebileceğine işaret edildi. Bakanlık açıklamasında Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden bu provokatif eylemler bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır ifadesi kullanıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi. Mescid-i Aksa'yı hedef alan bu provokatif girişimler kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır dedi. Çağrıda bulunan Duran, uluslararası toplum süre gelen ihlaller karşısında sessiz kalmamalı, etkili ve kararlı bir tutum sergilemelidir ifadelerine yer verdi. Kazakistan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinde konuştu. İki ülke arasındaki işbirliğinin her alanda ilerlediğine dikkat çekti.

0: Geçtiğimiz günlerde idrak ettiğiniz Vatan Savunucuları Günü ve Zafer Bayramı münasebetiyle kardeş Kazak halkını tebrik ediyorum. 15 Mart'ta yapılan referandumda halkın büyük desteğini alan yeni anayasanın Kazakistan'a hayırlar getirmesini gönülden diliyorum. Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor. Kıymetli kardeşimle görüşmemizde ticaretten enerjiye, savunma sanayi işbirliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere pek çok konuda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.
1: Şimdi Kazakistan'da devam eden gayri resmi zirve var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada, dönüyoruz, konuşuyor.
0: Sağlık, madencilik, kültür, eğitim, teknoloji ve savunma sanayi gibi alanlardaki işbirliğimizi etraflıca değerlendirdik. İş çevrelerimizi Kazakistan'daki yatırımlarını artırmaları ve ortaklığımızı pekiştirecek bağlar kurmaları yönünde teşvik etmeye devam ediyoruz. Sayın Tokayev'le birlikte hitap edeceğimiz Türk-Kazak İş Forumu vesilesiyle iş insanlarımız arasında inşallah yeni işbirliklerine şahit olacağız. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi çarpan etkisiyle büyüten askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak projeleri de bugün görüştük. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Kıymetli basın mensupları, enerjide kaynak çeşitliliği konusunda son yıllarda attığımız adımlarımızda Kazakistan özel bir yere sahip. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Türk dünyasının ortak kültürel hazinelerini, büyük şahsiyetlerin fikirlerini, eserlerini ve manevi miraslarını gelecek nesillere aktarmayı müşterek sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Sayın Tokayev'in destekleriyle Türkiye Maarif Vakfı'nın Astana ve Almata'da birer okul açması için çalışmalara başlandı. Bu memnuniyet verici adımdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Kazakistan'ın bizlerle gönül bağına asrın felaketi olarak adlandırdığımız 6 Şubat depremlerinin hemen ertesinde 86 milyon olarak şahitlik ettik. O zor dönemde Kazak kardeşlerimizin ve Kazakistan devletinin

0: maddi manevi desteğini her daim yanımızda hissettik. Bugün de Kazakistan'ın Gaziantep'in Nur Dağı ilçesinde inşa ettiği ilkokulun açılışını aziz kardeşimle beraber gerçekleştirmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin ismini verdiğimiz bu okulumuzda yetişecek çocuklarımızın dostluğumuzu gelecek nesillere taşıyacağına yürekten inanıyorum. Ayrıca kıymetli kardeşimin tevcih ettiği Hoca Ahmet Yesevi nişanı için de gönülden teşekkür ediyorum. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir simgesi olarak taşımaktan bahtiyar olacağım. Değerli basın mensupları, yarın Türk dünyamızın manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Dünyası Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılacağız. Kazakistan'ın Türk dünyasının bütünleşmesine en başından bu yana yaptığı değerli katkılar için müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Yarınki zirvemizde gözlemci sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsil edilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile bölgesel ve uluslararası meseleleri de kapsamlı şekilde değerlendirdik. Aziz kardeşim, Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev ve heyetine sergiledikleri müstesna misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Kazak kardeşlerimize sağlık, esenlik ve refah dileklerimi gönderiyorum. Köp rahmet.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da Tokayev'le bir ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Ekranlarınıza getirdik. Burada Kazakistan'daki yaptığı konuşmada verdiği mesajlarına özellikle orta koridorun önemine değindi. Ve Kazakistan petrolünün dünyaya taşınması gerektiğine dönük mesajlar verdi. Bu bağlamda yaptığı konuşmada ekranlarınızdaydı. Şimdi Amerikan Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarihi görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan bir açıklama var. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiği konularında anlaştı denildi. Trump ve Xi iki saatlik görüşmede ikili ilişkilerden ticarete, Tayvan krizinden Orta Doğu'ya pek çok konuyu ele aldı. Görüşmenin detaylarını Beyaz Saray paylaştı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiği konularında hemfikir denildi. Amerikan şirketlerinin Çin pazarına erişimiyle Çin'in yatırımlarının arttırılması konusunda da anlaşma sağlandığı belirtildi. Şimdi bu dikkat çeken bir haber. İsrail'le gizli temas iddialarıyla gündeme gelen Birleşik Arap Emirlikleri sessizliğini bozdu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkeye gizli ziyaret gerçekleştirdiği iddiası Abu Dhabi yönetimi tarafından yalanlandı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise İsrail'le işbirliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek diyerek uyarıda bulundu. Bakalım bir habere.
2: Tafot İsrail yok.
3: İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gizli temas iddiaları krize neden oldu. İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret düzenlediğini açıkladı. Açıklamada ziyaret, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinde tarihi dönüm noktası olarak tanımlandı. Açıklamanın ardından Reuters'a konuşan bir kaynak, Netanyahu ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın Umman sınırına yakın El Ayn kentinde bir araya geldiğini

0: rica etti. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri haberleri yalanladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ilişkilerin İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde şeffaf şekilde yürütüldüğü savunuldu. Doğrudan medya kuruluşlarına yönelik yapılan yalanlamada da doğrulanmamış bilgilerin ve yanıltıcı siyasi anlatıların yayılmaması çağrısı yapıldı.
1: They betrayed diplomacy for a second time.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Netanyahu'nun açıklamasıyla İran güvenlik birimlerinin daha önce tespit ettiği işbirliğinin ortaya çıktığını savundu. Arakçı, İsrail'le gizli işbirliğinin affedilemez olduğunu belirtti. Bölünme tohumları ekenler hesap verecek dedi. Axios'un iddiasına göre savaşın ilk günlerinde gerçekleşen görüşmenin ardından Netanyahu Birleşik Arap Emirlikleri'ne demir kubbe hava savunma sistemi ve bu sistemi işletecek askerler gönderme talimatı vermişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de bu iddiaları doğrulamış, askeri işbirliğinin İbrahim Anlaşmaları kapsamında yürütüldüğünü savunmuştu.
2: Amerikan Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinde Hürmüz Boğazı'ndaki kriz de gündemde. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Pekin'in İran'a baskı yapması gerektiğini söyledi. Bu sırada Çin'e ait bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nı geçmek için harekete geçtiği belirtildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Pekin'e vardığı sıralarda Çin'e ait bir tanker Hürmüz'ü geçmek için harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, Pekin'in Tahran'a baskı yapması gerektiğini söyledi.
3: Dünya ekonomileri Hürmüz Boğazı'ndaki kriz yüzünden erirse, bu Çin'in ihracatının aniden düşeceği anlamına gelir. Yani bu krizi çözmek çıkarlarına olur. İran'ın Basra Körfezi'nde yaptıklarından vazgeçmesi için Pekin'in daha aktif bir rol oynaması konusunda onları ikna etmeyi umuyoruz.
0: Rubio ayrıca Çin'in İran'a destek vermesinin Pekin-Washington ilişkileri için zararlı olacağını da söyledi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bloomberg ise Çin'e ait bir petrol tankerinin Trump'ın Çin ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığını öne sürdü. Gemi takip verilerine göre bu, savaşın başlamasından bu yana Çin'e ait petrol tankerlerinin Boğaz'dan yaptığı nadir geçiş denemelerinden biri oldu. Yuan Hua Hu adlı Çin bandıralı tankerin Mart ayının başında Irak'ın Basra terminalinden yükleme yaptığı belirtiliyor. Hürmüz'deki duruma ilişkin Tahran'dan da peş peşe açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Hürmüz Boğazı tüm ticari gemilere açıktır. Ancak deniz kuvvetlerimizle işbirliği yapmak zorundalar dedi. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif ise İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakları belirlendi ve mesele kapandı ifadesini kullandı. Savaştan sonra İran'ın bölgenin etkin gücü ve küresel bir süper güç olarak kabul edildiğini öne sürdü. Savaşla beraber Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği durma noktasına gelmiş, ticari gemi geçişleri savaş öncesine göre %95'e yakın düşmüştü.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında kırılgan bir ateşkes var. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İslamabad'daki görüşmelerin ardından temasları sürdüğünü söyledi. İran görüşmelerinde ilerleme kaydediyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kırmızı çizgilerine de dikkat çekti.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki geçici ateşkes sürerken gözler kalıcı barış anlaşmasına çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, İran görüşmelerinde ilerleme kaydediyoruz dedi. Vance'in açıklaması, Başkan Trump'ın İran'dan gelen son öneriyi reddetmesinin ardından geldi. Vance, İslamabad'daki görüşmelerde belirli ilerleme sağlandığını, sonraki süreçte de temasların sürdüğünü söyledi. İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını garanti altına alan bir anlaşmanın Washington'ın temel kırmızı çizgisi olduğunu belirtti.
3: Görüşmeler çok hassas. Jared Kushner, Steve Witkoff ve Arap dünyasındaki dostlarımızla telefon görüşmeleri yaptım. Bence ilerleme kaydediyoruz. Asıl soru, başkanın kırmızı çizgilerini tatmin edecek şekilde yeterince ilerleme kaydettik mi?
0: Trump'ın dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek istediğini savunan Vance, nükleer silahların yayılmasının Amerika Birleşik Devletleri ulusal güvenliği için en büyük tehdit olduğunu dile getirdi.
3: Eğer İran nükleer silah edinirse, Körfez'deki birçok Arap ülkesi de nükleer silah almak isteyecek. Onlardan sonra birçok başka ülke de nükleer silah isteyecek. Nükleer silahların yayılmasını önlemek yapabileceğimiz en önemli şey.

0: Donald Trump, İran'ın müzakerelerde sunduğu tasarıyı incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu söylemiş. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise Amerika Birleşik Devletleri mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor demişti. İran basınında yer alan iddiaya göre Tahran yönetimi müzakerelere devam edebilmek için savaş tazminatı ödenmesini, Hürmüz'deki Amerikan ablukasının kaldırılmasını ve Lübnan dahil olmak üzere tüm çatışmaların durmasını talep ediyor.
1: Şimdi Gizem benimle beraber Habertürk muhabiri ve Çağla Tuğaltay cinayetinden 26 yıl sonra öldürüldüğü evde, binada ve yakındaki metruk evde bir keşif yapıldı. Gizem Türemen o süreci takip etti. Gece yarısına kadar oradaydı. Bize hem izlenimlerini anlatacak. Bir yandan da adli tıp uzmanı Profesör Doktor Halis Dokgöz bizimle beraber. Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Gizem, önce seninle başlayalım. Dün akşam mı yapıldı bu keşif? İzlenimlerin neler? Neler gördün?
3: Dün öğle saatlerinde saat 14 civarı savcı beyin de gelmesiyle bir keşif başladı. Nerede? İstanbul'da Fulya'da Çağla Tuğaltay'ın yaşadığı Çiğdem Apartmanı'nda. Sadece apartman değil, apartmandaki öldürüldüğü dairesi, apartmanın tamamı, bodrum kat dahil, çevresi dahil, hatta yakınındaki metruk evde dahil olmak üzere çok geniş, kapsamlı bir inceleme yapıldığını söyleyebiliriz. Bir keşif yapıldığını söyleyebiliriz. Şimdi 14'te başladı. Keşif bitti, ardından bu metruk dediğimiz Çağla'nın evine 200 metre mesafedeki bu gecekonduvari bu yapıda da bir olay yeri incelemesi yapıldı. Lüminol inceleme yapıldı. Bu incelemenin ilk kez yapılıyor olması önemli. Ona biraz değineceğim ama şöyle özetleyeyim. 26 yıl sonra diyoruz. Bakın, 2000 yılında işlenen bir cinayet. 15 yaşında bir lise öğrencisi Çağla Tuğaltay okuldan çıkıyor. Evine geliniyor ve boğazı kesilerek hayatını kaybetmiş halde bulunuyor. Ve 26 yıldır katili kim bulunamıyor. Şimdiye dek evde 3 tane parmak izi bulunmuştu. Başka bir, yabancı birine ait. Çünkü aileyle veya mahalleden, çevreden alınan kimsenin örnekleriyle eşleşmedi. 3 parmak izi bulundu. Asıl katilin izi Çağla'nın tırnak arasında. Çünkü tırnak arasında bir DNA'ya rastlandı. Ve yine apartman girişinde başka bir kan lekesi. Bunların hiçbiri şimdiye kadar, ki 80 kişinin DNA'sı incelendi, karşılaştırma yapıldı, hiç bulunamadı. Bugün yaşanan gelişme şu anlamda önemli. Zaten Adalet Bakanı Akın Gürlek aileyle görüştü. Faili meçhul cinayetlerin çözüleceğine yönelik özel bir ekibin kurulduğunu biliyoruz. Fetika bir talebi var yine aileden. 5 kişiye dair. 4 de o sayının 5 olduğunu ben bugün öğrendim. Doğal olarak bu yapılan keşif şu anlamda çok önemli. 26 yıl önce var olmayan teknolojiler kullanıldı. Ve canlandırma yapıldı. Yani bazı tanıklar var. Diyor ki mesela tanıklardan biri Melin Kazancı, cinayet günü apartmanın girişinde yerde bir kan lekesi gördüğünü söylüyor. Melin Hanım ilk kez, yani 26 yıl sonra ilk kez savcılığa ifade verdi mesela, savcı huzurunda, ve canlandırmayla anlattı.
1: 26 yıl boyunca ifadesine başvurulmamış.
3: Başvurulmamış çünkü dün Melin Hanım'ın kızıyla tanıştım. Yani gece 12'ye kadar sürdü bu inceleme. Sohbet etme şansı yakaladık. Niye şimdiye kadar hiç ifade vermediniz savcıya diye sorunca kimse gelip istemedi dedi. Yani bana kimse gelip bir ifade talebinde bulunmadı. O yüzden ben de gitmedim. Ama çeşitli yerlerde bazı televizyon kanallarının dile getirdiğini biliyoruz. Dün ilk kez savcıya ifadesini verdi ve asıl önemli olan canlandırma yapılarak ifadesi alındı. Yani Melin Hanım'a şu soruldu. Sen evin girişinde, Çiğdem Apartmanı'nın evinin girişinde yerde böyle kan izleri gördüğünü söylüyorsun. Nerede o izler diye soruldu ve anlatıldı. Ya da başka bir önemli gelişme, bir alt komşusu Gökçe Kaya cinayet gününde şunu söylüyor. Ben o gün Çağla'yı evden geldiğini duydum. Anahtarını çevirirken sesini duydum. Hatta kapıyı açtı. Aa dedi, bir şaşırdı, biriyle konuştu diyor. İfadesinde söylüyor bunu. Ona, onun söylediği evden, Çağla'nın evi, alt komşusu, ses duyuluyor mu? Gerçekten kapı açılsa aşağı ses gider mi? Bunlar yerinde inceleniyor. Ya da bodrum kat var. Buraya geleceğim, bu önemli o gece kondu ama bodrum katta da inceleme yapıldı. Çünkü bodrum katta o dönem yasaklı madde kullanıldığına dair bazı iddialar vardı. Apartmandan biri katil olabilir şüphesi üzerine bodrum katta da bir keşif yapıldı. Çok kapsamlı, canlandırma yapılarak, göstererek, sorarak. Yani sen şunu iddia etmiştin, hani görülüyor mu oradan, ya da ses duyuluyor mu, ya da nerede gördün bu kan izini gibi. O nedenle

0: Çok önemli bir keşif.
1: Bodrum kata, o metruk eve onlara geçelim. Ama buraya kadar senin aktardıklarınla Halis Hocam 26 yıl geçmiş aradan. O dönem elde edilen bazı işte DNA dedin, bazı kan izi, bir takım veriler, bulgular var ama 26 yıl önce çözülememiş. Bugünün teknolojisiyle o güne geri dönülüp bakıldığında ya da Fethi kabiri yapıldığında bu 15 yaşındaki gencecik çocuğumuzun katilinin bulunması bugünün teknolojisiyle artık daha mı kolay? Kolaysa nasıl?
2: Evet, Gizem Hanım'ın altını çizdiği noktalar önemli. Bugün yapılan, daha doğrusu dün yapılan olay yeri keşfi dediğimiz, olay yeri rekonstrüksiyonu, yani olay yerinin yeniden canlandırılması. Bu tanıkların ifadeleriyle olasılıkların gerçekleşip gerçekleşemeyeceğinin check edilmesi anlamına gelen bu olayın yapılması çok olumlu. 26 yıl geçse de bir takım delilleri değerlendirmede çok önemli. Kişilerin doğruyu söyleyip söylemediği ya da hani 26 yıl çok uzun bir süre, doğruyu algılayıp algılayamama, çünkü gerçeklik üzerine başka hikayelerin kurulması da söz konusu olabilir. O nedenle bu keşif çok değerli, çok önemli, çok ciddiyetle yapıldığını anlıyorum. Diğer nokta, Gizem Hanım'ın altını çizdiği bu DNA meselesi tam da sizin sorduğunuz gibi Sena Hanım. Bilimsel gelişmeler, yani DNA teknolojisindeki hızlı gelişmeyle birlikte biz bir takım donelere sahip olduk. 2013 yılında yapılan çalışmalar sonrasında özellikle tırnak altındaki bir DNA, ki bu DNA YSTR dediğimiz bir erkek DNA'sı. Yine kapının girişinde, daha doğrusu binanın girişinde bir kan lekesi var. Orada da bir erkek DNA'sı var. Bir de şorttan bahsediliyor ve şortta da bir erkek DNA'sı var. YSTR var. O zaman soru şu, bu DNA'lar kime ait? İşte 80 kişiye kadar yapılmış karşılaştırma çıkmamış. Fakat yapılmayan kişiler var. Ve bu yapılmayan kişiler de bu esnada, bu süreç içerisinde vefat etmişler. İşte bu yapılmayan kişiler, komşunun kardeşi, amcası falan gibi 4 kişi diye ben biliyordum. Şimdi Gizem Hanım 5 kişiden bahsetti. Bu kişilerden Fethi kabir yapılıp özellikle diş ya da kemik dokuları alınarak DNA ile karşılaştırma yapılırsa bazı soruları yanıtlama şansımız yıllar da geçse mümkün. Ve bu sayede de belki bu bir cinayet çözülecek. Çünkü bu tür çözülen cinayetleri ülkemizde de yurt dışında da biz 30 yıl sonra, 40 yıl sonra çözüldüğünü görüyoruz. Yani bir umut ışığı gözüküyor ortamda.
1: Teşekkür ederim. Bu 5 kişi var dedin. Onlarla ilgili bir DNA çalışması yapılacak mı yakın zamanda? Bir de yani buraya doğru mu şüpheler yöneldi? Senin izlenimin nedir?
0: Şöyle... Bugün, yani dün yapılan keşifte şöyle önemli bir gelişme yaşandı. Bu eve, yani Çağla'nın evine 200 metre mesafede bir gecekondu var. Hı-hı. Az önce görüntülerinde gördük, pembe bir gecekondu. Hı-hı. Bugün onun içine girdik, görüntüleri de aldık. Orada luminol inceleme yapıldı. Cinayet büroya özellikle sorduk, ne incelemesi? Çünkü gece 12'ye kadar devam ediyor. Bir türlü bitmedi, yani çok detaylı yaptılar. Luminol inceleme yapıldı. Luminol inceleme dediği de daha önce silinmiş, temizlenmiş kan lekeleri ya da çıplak gözle görülmeyen kan lekelerinin tespiti için bunu yaptıklarını söylediler. Şimdi oraya biz girdiğimizde her yerden parmak izi alındığını gördük. Yani masanın üzerindeki eşyalardan, parfüm şişelerinden,
1: buradan,
0: camlardan.
1: Bu
0: evet, bu gece yani kondu. Ya Çağla'nın evine 200 metre, bakın sarı bina şu köşeden şuradaki, gözüküyor. Sarı evet. Bina Çağla'nın evi. Burası Çağla'nın evi. Yani şuradan biri çıksa, yani Çağla'yı öldüren kişi ya da kişiler çıkıp eve, yani 2-3 dakika, 2 dakikada varabilir. Bu bir ihtimal, iddia tabii ki de.
1: Ya bu şeyden, ne diyeyim, çalılıktan yürüyerek diyorsun.
0: Evet, ya kimseye gözükmeden arka kapıdan çıkmış olma ihtimali var mı? Var. Bu ihtimal üzerine bu evde inceleme yapıldı. Ve ben bugün şunu öğrendim. Bu evin sahibi, yani o zaman oturan Lütfü Ş isimli biri... Aile onun için de Fethi kabir talebinde bulundu. İki kişi aynı binadan, iki kişi aynı mahalleden, bir de Lütfü Ş var. Sordum, Lütfü Ş'yi ben bilmiyordum Fethi kabir talebi yapıldığını, bu evde oturan kişi o dönem, şu an hayatta değil. Hı-hı. Şöyle söyledi ailenin avukatı, dedi ki bilerek sakladık Lütfü Ş'yi. Çünkü söyleseydik Fethi kabir talebi yap istediğimizi, bu evde dün keşif yapılmadan önce birileri gelip delillerle oynayabilirdi, bir şeyler karartılmaya çalışılabilirdi. Bilerek sakladık dedi. Hmm. Bence buradaki en büyük problem, Halis Bey daha iyi cevaplar ama şu soru. Luminol inceleme o zaman yapılmamış. Hmm. İlk kez bu gecekonduda luminol inceleme yapılıyor. 26 yıl aradan geçiyor. DNA varsa kalır mı? Parmak izi varsa kesinlikle çıkar mı? Ve luminol incelemede bunu görür müyüz? İşte bunu uzmanına sormak lazım.
1: En önemli
0: lazım
1: sorulardan biri. Bu benim de sorularım arasındaydı. Gizem de bu soruyu, en önemli soru bence bu dedi. Hocam çıkar mı? 26 yıl geçmiş. O kan izi varsa kaldıysa, silindiyse dahi DNA ya da.
2: Evet Sena Hanım, şimdi Gizem Hanım'ın çizdiği nokta önemli gerçekten. 26 yıl çok uzun bir süre. Bazı delillerin kaybolma olasılığı oldukça yüksek. Fakat korunabilir.

0: gözle göremediğimiz, makroskobik olarak göremediğimiz lezyonları, işte kan lekesidir, biyolojik başka deliller de olabilir. Onları bu liminal inceleme ile görme şansımız var. Eğer o bölge iyi korunmuşsa, yani dış etkenlere karşı korunmuşsa, güneş ışınları gelmiyorsa, işte nem yoksa, su yoksa, sıvı yoksa, yani 26 yıl çok uzun bir süre, bulma şansımız var mı? Var. Ama tabii ki olay yeri ilk zamanlarda, ilk dönemlerde yapılmış olma şansımız var. Eğer o bölge iyi korunmuşsa, yani dış etkenlere karşı korunmuşsa, güneş ışınları gelmiyorsa, işte nem yoksa, su yoksa, sıvı yoksa, yani 26 yıl çok uzun bir süre, bulma şansımız var mı? Var. Ama tabii ki olay yeri ilk zamanlarda, ilk dönemlerde yapılmış olsaydı daha çok delil bulma şansımız var.
1: Pekala.
0: Yine de böyle bir şans var. Düşük.
1: Pekala. Bağlantıda sıkıntı var ama düşük de olsa böyle bir şans var dediğinizi bu kesik gidip gelen bağlantıdan anladım. Çok teşekkür ediyorum. Habertürk muhabiri Gizem Türemen ve adli tıp uzmanı Profesör Doktor Halis Tokgöz bizimle beraberdi. Çok önemli. Takip edeceğiz. Gizem de dün gece boyunca gece yarısına kadar oradaydı. Takip etti. Aktaracağız. Çok teşekkürler. Şimdi bu esnada Amerikan Başkanı Donald Trump Çin'de konuştu. Gizem Özsün'e bir dönüyor muyuz arkadaşlar? Gizem hazır mı? Peki Gizem Özsün telefonda bize mesajlarını aktaracak Amerikan Başkanı'nın. Çin'den hangi mesajları verdi Donald Trump Gizem?
2: Sana her iki lider de aslında sırayla yaptığı konuşmada pozitif mesajlar verdi diyebiliriz. Şu an iki lider de Çin'in düzenlemiş olduğu devlet yemeğine katılıyor. Sabah saatlerinde gerçekleşmişti iki lider arasındaki görüşme. Pozitif mesajlar var. Aktaralım sırasıyla. Çin Devlet Başkanı Xi ilk önce yemek sırasında kürsüye geçerek bir konuşma yaptı. Her iki ülke arasında karşılıklı saygının ilişkiler açısından anahtar niteliğinde olduğuna dikkat çekti. Özellikle Çin ve ABD'nin rakip değil, ortak olması gerektiğini söyledi. Çin ve Amerika arasındaki ilişkilerin dünyadaki en önemli ilişkiler olduğuna da değindi. Dolayısıyla biz bu ilişkileri stabil bir şekilde tutmalıyız ve asla bozmamalıyız. Buna yönelik de çalışmalıyız yönünde açıklamaları oldu. Benzer açıklama Trump'tan da geldi. Xi kürsüden ayrıldıktan sonra Trump'ın kürsüye geçtiğini ve konuşmaya başladığını gördük. O da yine sabah saatlerinde yaptıkları görüşmeleri çok olumlu ve yapıcı olduğunu söyledi. Xi'den bahsederken de Çin liderinden dostum olarak bahsetti. Her iki ülke arası dünya tarihindeki en önemli ilişkilerden biri iki ülke arasındaki ilişkiler dedi. Daha büyük bir işbirliği ve refah sunan bir gelecek yaratabiliriz. Bunun için bir fırsatımız var diyor ABD Başkanı. Yalnızca bununla da sınırlı kalmıyor. Xi'yi 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet ettiğini duyurdu. Yaptığı önceki açıklamalarda dediğimiz gibi çok pozitif geçtiğini bu görüşmelerin söylüyor. İki liderin ortak açıklaması dikkat çekici. ABD ve Çin arasındaki ilişkilerin dünyanın en önemli ilişkileri olduğunu söylediler her ikisi de. Hatta Xi, yani Çin Devlet Başkanı bu ikili ilişkilerin doğru yolda birlikte ilerletmeliyiz yönünde de bir ifade kullandı. Aslında sabah saatlerinde basına yansıyan ifadelerde özellikle Tayvan konusunda sanki Çin'in Trump'ı uyardığına yönelik açıklamalar vardı. Fakat resmi açıklamalarda pek çok konuda iki liderin hemfikir olduklarını, pek çok konuda anlaştıklarını ve ilişkileri geleceğe yönelik taşımayı ve bu ilişkilerin ne kadar önemli olduğu yönünde vurgulamalar gördük Sena. Dediğimiz gibi ikisi de bunun önemine ve iyi bir şekilde ilerlemesine dikkat ettiler.
1: Habertürk Dış Haberler Müdürü Gizem Özsün o kritik görüşmede verilen mesajları aktardı. Şimdi bayram ve yaz tatili derken dolandırıcıların hedefinde bu kez tatilciler var. Çok bilinen bazı rezervasyon sitelerinin arayüzlerini kopyalıyor bu dolandırıcılar ve gönderdikleri tek bir linkle de tatilcileri dolandırıyorlar. Peki bu yöntem nasıl işliyor? Bu tuzağa düşmemek için ne yapmak lazım? Bir bakalım haberde.
3: Sahte site arayüzleri oluşturuluyor. Doğrulama linki adı altında bir tıkla tatilcileri tuzağa düşürüyorlar.
4: Kötü niyetli insanlar tarafınızdan önünüze farklı fake siteler gönderiliyor.
3: 9 günlük Kurban Bayramı tatili yaklaştı. Bir yandan da yaz sezonu için uygun fiyatlı otel arayışı var. Dolandırıcılar da işte bu artan talebi fırsata çevirdi. Nasıl mı?
5: Dolandırıcılar çok bilinen otel rezervasyonu

0: rezervasyon sitelerinin arayüzlerini kopyaladılar. Üstelik bununla da kalmadılar. Müşterilerinin otel rezervasyon bilgilerini ele geçirip doğrulama linki adı altında WhatsApp üzerinden link göndermeye başladılar.
1: O link ve tıkladığınızda karşınıza çıkan ödeme ekranı en başta masum gibi görünse de aslında bu bir dolandırıcılık sisteminin parçası.
0: Bu linke tıkladığımızda karşımıza otel rezervasyon sitesinin bir arayüzü geldi. Aslında bu arayüz bilinen bir rezervasyon sitesinin birebir kopyalanmış hali. Yani sahte. Buraya kredi kartı bilgilerinizi girip onaya bastığınızda dolandırıcıların ağına düşmüş oluyorsunuz.
1: Peki bu tuzağa düşmemek ve binlerce liradan olmamak için neye dikkat etmeli? Gönderilen link ve sitenin sahte olup olmadığını nasıl anlarız?
2: Uluslararası bazı portallara girerken gerçekten o portala girdiğimizden emin olmalı. Yukarıdaki adres satırında güvenli ibaresini görmeli. Aynı zamanda girdiğimiz sitenin kendisine yani şirketin ana sitesi olduğunu teyit etmeliyiz.
1: Bunu anlamanın çok kolay bir yöntemi de var. O da sitenin altındaki TurSap logosunu kontrol etmek.
3: İnternet sitelerinde turizm şirketlerinin bir belge numarası yazması zorunluluğu var. Ve bu numarayı TurSap'ın sitesinden kontrol edebiliyorsunuz.
2: TurSap doğrulama sayfasına gidip orada sitenin güvenli olarak işaretlendiğinin teyidini almamız çok önemli.
1: Ve dolandırıcıların tuzağına düşmemek için bir başka püf nokta. Bölge rayicinin çok altındaki fiyatlara da dikkat etmeli.
3: Rakamlara bakıyorsunuz, hiç olmayacak rakamlara, olmayacak şeyleri sattıklarını görüyorsunuz.
2: Bir seyahat sitesi üzerinde bir otelin fiyatını başka seyahat sitelerinden çok daha ucuz görüyorsanız zaten öncelikle şüphelenmeniz gerekiyor.
4: Kaz Dağları baharla birlikte rengarenk oldu. Doğaya renk katan bitkilerden biri de şakayıklar. Koruma altındaki şakayıkları koparanları yüklü miktarda ceza bekliyor.
5: Bunlar çok ender bir bitkiler. Diğer adı da ayıgül olarak geçer.
1: Kırmızı yaprakları bir açılıyor, sarı tomurcukları ortaya çıkıyor. Sayılı günü olan şakayıklar doğayı renklendiriyor. Yanına yaklaşanlar oldukça temkinli çünkü cezası cep yakıyor.
5: Kaz Dağları'nın belli bölgelerinde yetişiyor. Belli dönemde açıyor ve 20 gün sadece açık kalıyor.
1: Kaz Dağları baharla rengarenk oldu. Endemik bitki şakayıklar da açmaya başladı. 20 gün açan çiçekleri görmek ve görüntülemek için ziyaretçiler Kaz Dağları'na gidiyor.
5: Her yıl bunları mutlaka çekmeye çalışırım, fotoğraf kadrajımı almaya çalışırım. O yüzden bugüne şakayıklara ayırdık.
1: Şakayıkları koparmanın cezası 840 bin lira. Yetkililer sadece fotoğraf ve videoya izin veriyor. Ziyaretçiler bitkiye dokunmamaları konusunda uyarılıyor.
4: 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali yakında başlıyor. 3 hafta sürecek festivalde sanatseverleri neler bekliyor bakalım haberden.
6: Operadan baleye, modern danstan konserlere. İstanbul Opera ve Bale Festivali için geri sayım başladı.
7: 17. İstanbul Opera ve Bale Festivali İstanbul'un iki yakasından dünyaya sanat çağrısı yapıyor.
6: Festival İtalyan romantik operasının başyapıtlarından Lucia di Lammermoor operasıyla başlayacak. Açılış öncesi Habertürk ekibi de operanın provalarındaydı.
7: Lucia di Lammermoor prodüksiyonunda Jean-Louis Grinda, dünyaca ünlü yönetmen bizimle beraber.
6: Festivalin bu yılki temasına gelince.
7: Bu sene temamız kadın portreleri. Tchaikovsky'den Mozart'a, Donizetti'den Guglio'ya kadar her türlü müzik ve sahneleme deneyimini yaşayacakları bir 20 gün geçirecek sanatseverler.
6: Festivalde 13 eser yer alacak. O eserlerden biri de Pinocchio Eksi adlı modern dans. Günümüze uyarlanan eser distopik bir yorumla seyirciyle buluşacak.
7: Pinocchio Eksi aslında hep bildiğimiz çocuk masalıdır Pinocchio. Fakat burada metaya karşı başkalaşmış, dünyada anlamını bazı değerlerimizi yitirdi biliyorsunuz. Distopik bir hikaye.
6: Ve balenin zarafeti de AKM'ye taşınacak. Festival zamansız aşkın dansı Kuğu Gölü eseriyle sona erecek.
7: Siyah ve beyaz kuğu bir kontrast oluşturuyor Kuğu Gölü'nde. Orada da yine baskı altında kalan bir kadın profili var. Kendini baskıyla değiştirmek zorunda kalan. Buna mercek tutmak istiyoruz.
6: 10 Haziran'a kadar sürecek festival, Atatürk Kültür Merkezi ve Kadıköy Süreyya Operası sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde

0: yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi, tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 18, Bursa yağmurlu 17 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu ve yağmurlu 24, Muğla yağmurlu 23 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 20, Adana yer yer yağmurlu 24 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 19, Trabzon yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Kayseri yağmurlu 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Erzincan yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 27, Mardin parçalı bulutlu 19 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 14 Mayıs Perşembe. Saatlerimiz de 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker. Haber hattı başlıyor. Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütü davasına savcılık mütalasını açıkladı. Sanık belediye başkanlarının tutukluluk halinin devamına karar verildi. Suç örgütü davasında 11'i tutuklu 200 sanık yargılanıyor. Savcı mütalasına Seyhan Belediye Başkanı tutuklu sanık Oya Tekin ve tutuklu sanıklar Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında rüşvet alma suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istedi. Ayrıca tutuklu belediye başkanlarının da tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcı mütalasına suç örgütünün en çok ihale alan kurumunun Beşiktaş Belediyesi olduğunu, Aziz İhsan Aktaş'ın belediye başkanlarıyla yakın ilişkiler kurduğunu, ihale alma yöntemi olarak kurduğu sistemin rüşvet çerçevesinde döndüğünü belirtti. Karar duruşması 15 Haziran'da görülecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelere yönelik soruşturmaları ve parti içinde bazı isimlere dair iddiaları değerlendirdi. Nihai amaç benim belimi kırmak dedi. Özel, muhalefet partilerine de çağrıda bulundu. Muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz dedi.
1: CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaları ve isimler üzerinden yürütülen iddiaları değerlendirdi. Nihai amaçları benim gözleri dönmüş dedi.
2: Ferdi Zeyre'ye iftira atmak istediler, beceremediler. Okları bir diğer en yakınım Veli Ağbaba'ya çevirdiler. Sadıcım, çocukluk arkadaşım Demirhan'ı aldılar. En yakınlarıma saldırıyorlar. Büyük bir gözü dönmüşlük içinde hareket ediyorlar. Nihai amaç benim belimi kırmak. Bir kadın, CHP'nin kadın milletvekillerine, özel kalem müdürümüze akıl almaz iftiralar atıyor. Ben genel başkan olduktan sonra sıkı korunuyorum. Korumalar şahitlik etmek istediler. Devlet memurusunuz, gerek yok dedim. Bir otele gitsem kapıya 2 tane polis koyuyorlar. Kaldığım yerin önünde kapıda 2 polis duruyor. Olacak iş değil.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir gün gazetesine konuştu. Son dönemde yaşanılanları CHP'nin kurumsal kimliğine saldırı olarak nitelendirdi.
2: Biz de demokratik sistemi savunmak zorundayız. Ben artık kendimi şahsi mücadeleden ayırdım. Sandığa ulaşıp bu iktidarı gönderme sorumluluğundayız. Bizi de bertaraf ederlerse ne olacak? Onun endişesini taşıyorum. Muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz. O konuda da kimsenin hakkını yemek istemem. Liderler turunda da herkesin desteğini hissediyoruz. Ama CHP'deki gibi genel bir seferberlik halinin bilhassa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerden bekliyoruz.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yayınladığı videolar nedeniyle Tamar Tancıyar hakkında hakaret ve iftira suçlarından soruşturma başlattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba sosyal medya üzerinden kendilerine yönelik hakaret ve iftira içerikli yayınlar yaptığı gerekçesiyle Tamar Tanrıyer hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayetçi dilekçelerinde bir YouTube kanalında 9, 10 ve 11 Mayıs 2026'da yayınlanan videolarda Özel ve Ağbaba hakkında asılsız iddialarda bulunulduğu ve kişilik haklarına saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Dilekçede söz konusu yayınların kamu görevlisine görevinden dolayı ve şahse alenen hakaret suçunu teşkil ettiği öne sürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tanrıyer hakkında hakaret ve iftira suçlarından soruşturma başlattı. Mersin'de biyodizel üretim tesisindeki patlamada bir işçi hayatını kaybetmişti. Güvenlik kamerasına da yansıyan o patlamada hayatını kaybeden işçi toprağa verildi.
1: Önce büyük bir gürültüyle patladı. Sonra alev alev yandı. Yakıt tankından düşen işçi hayatını kaybetti. Patlama Mersin'in Akdeniz ilçesindeki yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde oldu. Yakıt tankı bilinmeyen bir nedenle patladı. O sırada 47 yaşındaki işçi Süleyman Güner tankın üstündeydi. Patlamanın şiddetiyle 20 metreden düşen Güner ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Süleyman Güner tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Güner'in fabrikada 7 yıldır saha personeli olarak çalıştığı, patlama sırasında da numune almak için tankın üzerinde olduğu öğrenildi. 47 yaşındaki işçi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Patlama ve ardından çıkan yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Olayda ihmal olup olmadığı araştırılıyor.
0: Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik bir operasyon düzenlendi. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik bir soruşturma başlattı. Masak raporlarının ardından teknik ve fiziki takiple deliller toplandı. Yaklaşık 10 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edildi. 21 ilde 200 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Soruşturma kapsamında bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin suçtan elde edilen gelirin aklanmasına yardımcı olduğu da belirlendi. Ayrıca bazı polislerin şüpheli şahıslara rüşvet karşılığı operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettiği de ortaya çıktı. Şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 polis ve 4 avukat da var. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyada paylaştı mesajında.

0: milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Karadeniz bölgesi illerinin milletvekilleriyle Ankara'da bir araya geldi. Yasa dışı bahis oynamanın da suç olması için düzenleme yapılacağını yineledi. Uyuşturucudan hüküm alanlara ilişkin ıslah sürecinin cezaevinde başlayacağını da söyledi.
1: Milletvekillerini dinledi. Yasa dışı bahise karşı alınacak yeni önlemleri anlattı. Uyuşturucu suçu hükümlerine ilişkin rehabilite sürecine dikkati çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Karadeniz bölgesi illerinin milletvekilleriyle Ankara Hakim Evi'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Yasa dışı bahise yönelik yeni düzenleme yapılacağını vurguladı.
2: Türkiye'de özellikle burada sıkıntı maalesef yasa dışı bahis oynayan bakımdan suç değil. Oynatan, aracılık eden, havale eden, banka hesap gönderen bunlar suç. Ama yasa dışı bahis oynayan suç değil. Bunun suç olması konusunda bir düzenleme çalışması yapıyoruz.
1: Gürlek, uyuşturucudan hüküm alanlara dair ıslah aşamasını anlattı.
2: Özellikle uyuşturucudan hüküm alan birisinin dışarı çıkmadan önce, yani denetimli serbestli ayrılmadan önce 6 aydan itibaren cezaevinde mutlaka artık ıslaha başlıyor. Bu konuda örnek cezaevi kurduk. Artık burada tedavi olacak, rehabilite olacak, testler verecek, idari gözlem kurulu şartlı salıvermesine karar verecek.
0: Ve Amerikan Başkanı Trump'la Çin Başkanı Xi'nin tarihi görüşmesi Pekin'de artık tamamlandı. 2 saat süren görüşmenin gündeminde ikili ilişkilerden ticarete, Tayvan krizinden Orta Doğu'da pek çok konu vardı. Görüşmenin harika geçtiğini söyleyen Trump, birlikte harika bir geleceğimiz olacak dedi. Xi ise ABD'nin Tayvan meselesine yaklaşımı konusunda sert mesajlar verdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi buluştu. Trump ilişkilerin geleceğine dair olumlu mesajlar verirken Xi'nin Tayvan konusundaki yaklaşımı sert oldu. 8,5 yıl aradan sonra bir Amerikan başkanının Çin'e yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında Trump'la Xi büyük halk salonunda bir araya geldi. Trump görüşmenin başında birlikte harika bir geleceğimiz olacak dedi.
3: Siz büyük bir lidersiniz. Bunu herkese söylüyorum. Bazen insanların bunu söylememden hoşlanmadığı oluyor ama ben yine de söylüyorum. Çünkü bu bir gerçek. Birlikte muazzam bir geleceğimiz olacak. Çin'e ve yaptığınız işe büyük saygı duyuyorum.
1: Trump, Amerikalı birçok şirketinde Çin'le çalışmak istediğini söyledi. Xi ise Trump'la ilişkileri doğru yönde ilerleterek yeni bir sayfa açmayı istediklerini belirtti.
4: Ülkelerimizin ortak çıkarlarının farklılıklarımızdan çok daha fazla olduğuna her zaman inanıyorum. Birinin başarısı diğeri için bir fırsattır ve istikrarlı bir ikili ilişki dünya için faydalıdır. Rakip değil, ortak olmalıyız. Ticaret savaşlarının kazananı olmaz.
1: Görüşmede Tayvan krizine masadaydı. Xi, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sürdürülmesinin Çin'le Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ortak paydası olduğunu vurguladı. Çin devlet medyasına göre de Xi, Tayvan meselesi yanlış ele alınırsa iki ülke karşı karşıya gelebilir, hatta çatışabilir diyerek Çin-Amerika Birleşik Devletleri ilişkisinin son derece tehlikeli bir duruma girebileceğine dikkat çekti. 2 saat süren görüşmede Orta Doğu'daki durum, Ukrayna krizi ve Kore Yarımadası hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Trump görüşmenin harika geçtiğini söyledi. Çin çok güzel bir yer dedi. Xi de Amerika Birleşik Devletleri ile yapıcı, stratejik ve istikrarlı ilişkiler kuracaklarını belirtti. Trump görüşmenin ardından Cennet Tapınağı'nı ziyaret ederken Xi Amerikalı üst düzey yöneticilerle bir araya geldi. Trump'a Çin ziyaretinde aralarında Tesla'nın patronu Musk, Apple CEO'su Cook ve Nvidia'nın kurucusu Huang'ın da bulunduğu 17 Amerikan şirketinin temsilcileri de eşlik ediyor.
0: Bu arada iki lider kısa süre önce bir kez daha konuştu. Çin Devlet Başkanı Xi, Çin ve ABD rakip değil ortak olmalı. Karşılıklı saygı, stabil ilişkiler için anahtar niteliğinde dedi. Trump ise Xi'yi dostum olarak tanımladı. Amerika-Çin ilişkileri dünya tarihindeki en önemli ilişkilerden biri ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Xi'yi 24 Eylül'de de Beyaz Saray'a davet etti. Peki bu iki lider arasında bir hayli sıcak geçen ve alışılmışın dışında yapılan açıklamalarla birlikte

0: yasalar nasıl reaksiyon verdi? Bir gidelim şimdi Kapalı Çarşı'ya dönelim. En azından bizim açımızdan Buse Deviren aktaracak bize. Seni dinleyelim.
1: Evet, dünyadaki en büyük diplomatik temaslardan biri olduğu söyleniyor. 8,5 yıl sonra geldi bu ikili görüşme. Bu piyasaya nasıl yansıdı? Gelin Kapalı Çarşı'da bakalım. Özellikle altında bir hareketlenme olacak mı diye düşünüyorduk ki çok uzun süre bu görüşmeden önce de yatırımcı temkinli davrandı ve altın yatay seyretmişti. Bugün itibariyle görüşmeden çıkacak başlıklar da elbette ki önemli ama altının gram fiyatında çok ciddi bir değişiklik şu an için olmadı. 6782 lira. Şu anda alışta, satışta ise 6858 lira altının gram fiyatı. Ons altın 4696 dolar seviyelerinde şu anda ki 5000 doların üzerine çıktığı zamanları görmüştük ama şu anda yine yatırımcının biraz daha temkinli olduğunu hem Trump'ta hem de Şi'den gelecek açıklamalarla birlikte piyasanın daha da şekilleneceği gibi gözüküyor. Ki şu anda ikisi de olumlu açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla tam netlik kazanmış değil piyasaya yansıması. Çeyrek altın fiyatına bakalım. 11.119 lira seviyelerinde, yeni çeyrek, eski çeyrek ise 10.906 lira. Yarım altın 22.220 lira. Tam altın ise 41.300 lira seviyelerinde. Atar lira ise Kapalı Çarşı'da şu anda 45.465 liradan işlem geriyor. Gelin bir de bakalım gümüş ne durumda. Gümüş fiyatı da çok konuşuluyor. Yine değer kazanan değerli madenlerden bir tanesiydi. Gümüş Kapalı Çarşı'daki şu anki fiyatlandırması da 1 kilo gümüşün fiyatı 120 bin lira eğer satarsanız Kapalı Çarşı'da bir kilo gümüşünüzü, ama almak isterseniz orada makas biraz daha açık. Neredeyse 5800 lira gibi bir fiyat farkı oluşuyor. 125.843 lira şu anda Kapalı Çarşı'da gümüşün fiyatı. Dolarda biraz değişiklik oldu. Yüksek enflasyon var biliyorsunuz ABD'de ve Fed'in faiz artırabileceği beklentisi var. Dolar güç kazandı. Kısmi olarak dolar endeksi haftalık bazda bir tık yükseliş gösterdi. Şu anda ABD doları 45 lira 340 kuruş seviyelerinde Kapalı Çarşı'da. Tabii ki şu an henüz yeni görüşme sonlandı. İki taraftan da hem Çin devlet liderinden hem de ABD başkanından açıklamalar gelecek. Dolayısıyla piyasa şu anda tam olarak hareketlenmiş değil. Özellikle Kapalı Çarşı'da ama ileriki dakikalarda gelecek açıklamalarla birlikte tüm dünya piyasası etkilenecek. İki dünya liderinden bahsediyoruz şu an için. Açıklamalar geldikçe bizler de takip aktarmaya
0: sürdüreceğiz. Pekala, teşekkürler Buse Deviren, Kapalı Çarşı'dan aktardı. Şimdi bir İzmir'e gidelim, Muğla'ya. Küresel Somut Filosu bu kez Marmara'dan yola çıkmaya hazırlanıyor. Gülçin Ayçe ve Mustafa Kemal Kiruk da bizi o noktada bekliyor. Hazırlıklar başlıyor gibi gözüküyor bu, Gülçin. Neler aktaracaksın? Aktivistler neler söylüyorlar? Çünkü muhtemelen İsrail tarafından yine durdurulacaklar ve saldırıya uğrayacaklar. Seni dinleyelim.
2: Ayşe Süperker, Muğla'nın Marmaris ilçesindeyiz ve Marmaris limanındayız. 38 gemi buraya yardım konvoyu yanaşmıştı. İspanya'dan hareket etmişti ve hatırlayalım, aslında uzun sürede kimisi aktivistlerin gözaltında olmuştu, istismara uğramıştı. Artık hazırlıklar tamamlandı ve şu an itibariyle herkes teknelerine duyurusu yapılıyor. Uzun süreden bu yana hazırlıklar vardı. Saat 12 itibariyle bu teknelerin buradan ayrılması bekleniyordu. Ancak görüyorsunuz aktivistler, özellikle de gözaltına alınan isimler burada. Her biri birbiriyle artık vedalaşıyor. Tam da şu anda aslında uzun süreden beri beklediğimiz o bekleyişin tamamlandığı saat dilimindeyiz. Çünkü buradan yelkenlerini açacaklar ve gidecekler. Babalarıyla vedalaşıyorlar. Babaları yola çıkacak. 3-4 günlük aslında riskli bir yolculuk olacak bu, ama her şeye rağmen Gazze'deki insanları düşünüyorlar. O soykırımı kırmak istiyorlar, ablukayı kırmak istiyorlar, insani yardımın ulaşmasını istiyorlar. En önemli öncelikse bir şekilde Gazze'nin sesini duyurmak. Dolayısıyla da işte böylesine büyük bir motivasyonla, sumut kelimesinden hareketle, dirençle, kararlılıkla bu yola çıkmaya hazırlar. Artık bakın sirenler de çalmaya başladı. Anonslar yapılmaya başladı. Her bir buradaki teknenin üzerinde Filistin bayrağını görüyoruz. Aslında sabahtan bu yana Özgür Filistin çağrılarıyla, sloganlarıyla buradaki aslında kararlılıklarını vurguladılar. Bir taraftan da günlerden bu yana Marmaris Limanı'nda açıkta bekleyen aktivistlerin olduğu 38 gemi var. Şu anda onlara 16

0: 6'sı daha eklenecek ve yol boyunca da filoya 6 geminin katılması bekleniyor. Şu elimizdeki mavi kurdala herkese verildi ki bu da barışın simgesi. Bu nedenle de herkes bileğine bunu taktı. Teknelerde gıda yardımları var, tıbbi yardımlar var. Ve bunların ulaşması için yoğun hazırlıklar var. Görüyorsunuz hala vedalaşmalar var. Tabii ki önemli olan aslında bu insanlığın sessizliğine kayıtsız kalmamak ve onların cesaretlerine, eğilmeyen cesaretlerinin de sesi olmak. Böylesine bir amaçları var. Tekneler hazır. Daha önce aslında göstermiştik. Birçok sembol duruşu olan hem çocuklar var hem yaşanmış olaylar var. Onlardan biri Rim, dedesinin gözlerine bakarak hayatını yitirmişti. Bununla birlikte yine Hanzala, İsrailli bir çocuk. Onun resmi buralara asılmıştı, karikatürize edilmişti, grafitilere çizilmişti. Her teknede çok yoğun bir hazırlık var ve artık yola çıkmaya hazırlar. Uzun süreden bu yana burada bekliyorlardı. Hem bürokratik işlemleri, hem pasaport işlemleri tamamlandı. Bir taraftan da 38 gemi geldiği zaman burada ifadeler alındı. Adli tıp raporları alındı. Duyuyorsunuz. Söylüyorlar. 45 ülkeden katılımcı var ve her biri bu anı bekliyor ve işte o anın geldiği dakikaları yaşıyoruz. Sumut filosunda aslında birçok aktivist yola çıkmıştı ve bu yolculukta çoğu aslında İsrail'in saldırılığıyla karşılaşmıştı. Hemen ilk gemi başta Family gemisi ki o da tıbbi yardımı götürecek ve burada insanlık için Gazze'de yaşanan o soykırım nedeniyle ablukayı kırmak için hareket edecekler ve rotaları belli, Gazze olacak.
1: Pekala Gülçin Ayça, çok teşekkür ediyoruz. Aktardı, son hazırlıklar yapılıyor, yolları açık olsun diyelim. Diğer yandan İsrail'de bir bakanın beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına Ankara'dan peş peşe tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında provokatif eylemlerin bölgede gerilimi derinleştirebileceğine işaret edildi. Bakanlık açıklamasında Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden bu provokatif eylemler bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır ifadesi kullanıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yayınladığı mesajda Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Camiler ve kiliseler bu barbarca uygulamalarla hedef alınıyor. Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi. Mescid-i Aksa'yı hedef alan bu provokatif girişimler kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır ifadesini kullandı. Duran, uluslararası toplum süre gelen ihlaller karşısında sessiz kalmamalı, etkili ve kararlı bir tutum sergilemelidir çağrısında bulundu. Ve İsrail'e gizli temas iddialarıyla gündeme gelen Birleşik Arap Emirlikleri sessizliğini bozdu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkeye gizli ziyaret gerçekleştirdiği iddiası Abu Dhabi yönetimi tarafından yalanlandı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise İran'la İsrail'le işbirliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek diyerek uyarıda bulundu.
2: İsrail yok.
3: İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gizli temas iddiaları krize neden oldu. İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret düzenlediğini açıkladı. Açıklamada ziyaret, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinde tarihi dönüm noktası olarak tanımlandı. Açıklamanın ardından Reuters'a konuşan bir kaynak, Netanyahu ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın Umman sınırına yakın El Ayn kentinde bir araya geldiğini iddia etti. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri haberleri yalanladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ilişkilerin İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde şeffaf şekilde yürütüldüğü savunuldu. Doğrudan medya kuruluşlarına yönelik yapılan yalanlamada da doğrulanmamış bilgilerin ve yanıltıcı siyasi anlatıların yayılmaması çağrısı yapıldı. They betrayed diplomacy for a second time.

0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Netanyahu'nun açıklamasıyla İran güvenlik birimlerinin daha önce tespit ettiği işbirliğinin ortaya çıktığını savundu. Arakçı, İsrail'le gizli işbirliğinin affedilemez olduğunu belirtti. Bölünme tohumları ekenler hesap verecek dedi. Axios'un iddiasına göre savaşın ilk günlerinde gerçekleşen görüşmenin ardından Netanyahu Birleşik Arap Emirlikleri'ne demir kubbe hava savunma sistemi ve bu sistemi işletecek askerler gönderme talimatı vermişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de bu iddiaları doğrulamış, askeri işbirliğinin İbrahim Anlaşmaları kapsamında yürütüldüğünü savunmuştu.
1: Konuşacağız bu ziyareti. Konuklarım Oral Toğa ve Yusuf Bahadır Keskin. Merhabalar, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
2: Merhabalar. Oral Hocama da selamlar.
1: Evet.
3: Selamlar,
1: Oral Bey, sizinle madem öyle başlayalım. Şimdi Netanyahu'nun ofisi bunu işte ne güzel böyle bir ziyaret oldu diye açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri de yok böyle bir şey dedi. İsrail burada biraz Birleşik Arap Emirlikleri'ni bir oyuna mı getirdi, ne dersiniz?
3: Ya ortada temaslar olduğu ortada, zaten Birleşik Arap Emirlikleri de yaptığı açıklamada şeyden de bahsetti. Yani İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde zaten ilişkilerimiz sürüyor dedi. Yani evet, ilişki reddi durumu da söz konusu değil. Demir kubbe iddiaları ortada malum. Haliyle bu iki ülke arasındaki ilişkinin derinliği ve yoğunluğu Afrika sahasından işte bu son olaylara kadar her yerde inkar edilmemekte. Taraflar tarafından inkar edilmekte. Tabii burada ortada ilginç bir durum var, yani bir taraf gerçekleştiriyor, diğer taraf yalanlıyor vesaire. Ama hani bu ne kadar önemli Netanyahu'nun gidip gitmediği, bu da çok şey değil. Şu sonuçta fiili olarak ilişkileri okumak daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ne yöne doğru evrileceği. Çünkü İran yakın dönemde Birleşik Arap Emirlikleri artık net olarak hasım olarak tanımlamaya başladı ve Irak, Kürdistan'ı neyse bizim için Birleşik Arap Emirlikleri odur diye bir açıklama geldi İran meclisi içerisinden. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Malum dönem dönem biz Irak, Kürdistan'ı, Kürt bölgesine sürekli olarak İran saldırıları görmekteyiz. Dönem dönem saldırıların gerçekleştiğini görmekteyiz. İran'ın net bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nin artık bir hasım olarak tanımlayıp önümüzdeki süreçte dönem dönem bu çatışmalardan, savaştan da bağımsız olarak saldırılar gerçekleştirebileceğini öngörebiliriz. Bu tabii ki karşılıklı misillemelere dönüşebilir. Dolayısıyla ortada çok ciddi bir yükselme bir nedir? Yani şiddetin seviyesinin yükselmesine gidebilecek bir kapı şu an aralanmış durumda. Ve İran net bir şekilde artık Birleşik Arap Emirlikleri'ni hasım ülke olarak konumlandırmış durumda. Bu oldukça önemli. İsrail ilişkileri de bu bağlamda daha da derinleşeceğini de görebiliriz. Yani İran hasım olarak konumlandığı bir noktada Birleşik Arap Emirlikleri'nin hani bölgesel kendi güvenliği anlamında bölgesel müttefik bağlamında İsrail yakın görebileceğini düşünüp bunun da ikili ilişkilerini çok daha derinleştirecek başka kapılar açabileceğini öngörmemiz mümkün.
1: Peki Yusuf Bey, siz ne dersiniz? Birleşik Arap Emirlikleri diğer tüm Körfez ülkelerinden kendini artık farklı bir yere mi konumlandırıyor? Ve tabii ki İran Savaşı'nda gördüğümüz gibi Amerika Birleşik Devletleri bu çok en iyi partnerlerini koruyamadı. Kendini biraz zor korudu. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'e ciddi anlamda güveniyor mudur sizce?
2: Bu güven liderlik düzeyinde ne kadar var? Bu noktada ciddi soru işaretleri olması muhtemel. Hele ki şu açıklama bile, yani Netanyahu'nun gerek iç siyasette yaklaşan seçimlerde gerek dış politikada kendisini alan açmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ni böyle ortaya atması dahi güvenilmeyeceğinin somut bir göstergesi. Tabii bu süreçte Birleşik Arap Emirlikleri yöneticilerinin politikalarını ne kadar güvenilir, söylemlerine ne kadar güvenilir, burada da soru işaretleri var. Gazze'deki soykırım sürecinde kameralar karşısında çok net açıklamalardan kaçınıyordu Nahyan. Fakat kapalı kapılar ardında İsrail yönetimine bu süreci bir an önce bitirmeleri, hızlıca tamamlamaları yönünde telkinlerde bulundukları yönünde bazı haberler ortaya çıkmıştı. Zaten bu İran Savaşı başlamadan önce süreç Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölge ülkelerinden ayrıştığını biliyoruz. Yani önce Suudi Arabistan'la bir ayrışma yaşamıştı. Bölgesel liderlik konusunda artık rekabet normal bir rekabetin de ötesine geçmişti. Biz ekonomik boyutuyla, siyasi boyutuyla görüyorduk ama taraflar karşılıklı olarak birbirine hedef alacak noktaya kadar geldi. Yemen örneğinde ya da öbür tarafta Sudan konusunda da net şekilde ayrıştılar. Suudi Arabistan hatta Veliaht Prens Muhammed Bin Selman Trump'ı ziyaret ettiğinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni şikayet ettiği ve Trump'a Abu Dhabi üzerindeki baskıyı arttırması ve Sudan'dan faaliyetlerini, yıkıcı faaliyetlerini durdurması için talepte bulunduğu anlatılmıştı. Aslında bu ayrışma bir süredir var. Sadece ekonomik boyutun askeri

0: bir boyuta ilerlemesi zaman aldı. Yemen'de Suudi unsurları gidip bir Güneygüç Konseyi unsurlarını bombalamıştı en son. Bu bile aslında iki tarafın neredeyse sıcak çatışma noktasına geldiğini bize net şekilde gösteriyor. Rekabetin ekonomik siyasi boyutları üzerinde durmak belki de hani aynı noktaya çıkaracak bizi. Baktığımız zaman Körfez İşbirliği Konseyi bile 6 Arap ülkesinden oluşan hepsinin neredeyse birbirine çok yakın etnik yapıya sahip olduğu, sadece kabile aşiret ayrışmalarının olduğu bu 6 tane yapının kendi işlerinde artık bir birlik olmaktan çok uzak olduğunu görüyoruz. Zaten en başından beri Körfez ülkelerinin belli konulardaki politikalarını tartışırken tek bir bütün halinde tartışmanın yanlış olduğu üzerinde durması gerekiyordu. Yani 6 ülkenin aynı çizgide olmadığını, Suudi Arabistan'ın gündeminin başka, Birleşik Arap Emirlikleri'nin gündeminin başka, Kuveyt'in, Umman'ın, Katar'ın, Bahreyn'in hepsinin gündeminin birbirinden farklı şekilde ayrışabileceği konusunu görüyorduk ki İran örneğinde de bunu yaşadık.
1: Evet.
0: Yani Umman ve Katar daha arabuluculuk noktasında seyrederken Birleşik Arap Emirlikleri doğrudan Amerika Birleşik Devletleri İsrail ittifakının yanında aldı. Zaten İran'ın da en kolay hedeflerinden bir tanesi olmuştu. O
1: Evet.
0: sürecin devamında işte Demir Kubbe'nin oraya satılacağı, kurulacağı, belki bir İsrail tesisinin kurulacağı iddiaları bölgede yankı bulmuştu. Tam da Oral Hocam'ın dediği gibi zaten Abraham anlaşmalarına imza atıldığı gün bu ilişkiyi çok net şekilde ayyuka çıkmıştı. Netanyahu'nun gitmesi, Nahya'nın işte Tel Aviv'e gitmesi sadece bu işin somut çıktıları olacak.
1: Peki Orhan Bey ne dersiniz? Zaten İran'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında o su yolunda da bir dizi anlaşmazlık var. Ama iki eşit midir İran'la Birleşik Arap Emirlikleri diye soracağım size. Yani bu saldırıları hep birlikte gördük. Körfez ülkelerinin biraz acziyet içinde kaldığını da hep birlikte gördük. Yani tehlikeli bir yol mu bu, yoksa zaten bunun kararı ta 2020 yılında verilmişti ki Emir Birleşik Arap Emirlikleri'nin başı yani bu İbrahim anlaşmalarının aslında liderlerinden biriydi. Sonra tüm bölgeyi aslında ona çekecekti ama araya işte Gazze katliamı vesaire girdi. Bazıları daha onurlu bir duruş sergilerken burada bunu pek göremiyoruz ve tabii ki yani İsrail'le bu kadar açıktan açığa işbirliği yapan bir Müslüman ülke.
2: İran perspektifinden Körfez ülkeleri bu tırnak içerisinde söylüyorum çok askeri bağlamda hususen ciddi alınmıyor. İranlılar askeri manada Körfez ülkelerinin bir tehdit yaratabileceğini düşünmüyorlar. Tehdidin Körfez üzerinde konuşlanan üslerden gelebileceğine dair bir anlayış var. Öldürülen devrim muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tanksiri, Alireza Tanksiri şöyle bir tavizde bulunmuştu. Bir ya da 2 yıl öncesinde daha işte bu gerginlikler yükselirken Hürmüz gene söz konusu olmuştu. Demişti ki Basra Körfezi bir torba ise onun o torbanın ağzını biz elimizde tutuyoruz yani Hürmüz'ü tutuyoruz. Dolayısıyla o torbanın içinde ne olduğunu ne şeyini biz karar veririz gibi bir durum var. Yani dolayısıyla İranların perspektifinden Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemi direkt doğrudan siyasi baskı kurma tarafı da var. Yani dünyaya ekonomik maliyet üretme bir taraf var. Evet bu var. Ama diğer taraftan Körfez ülkelerinin de gidecek o yani Körfez ülkelerinin gidecek gıdanın bile sevkiyatının birçoğunun Körfez'den geçtiğini düşünürsek hani biz tutuyoruz bu torbanın ağzını diye düşünüyorlardı. Nitekim bugünkü yani Hürmüz meselesinde 30 yıldır hazırlanıyorlardı İranlılar. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne perspektif buradaki konuşlanan işte tırnak içerisinde yine hasım ülkelerin faaliyetleri yönünde olacağından dolayı İranlıların perspektifi ülkenin kendisine öte ülkenin pozisyonuyla alakalı bir şey. Diğer taraftan da şöyle bir şey var. Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez'deki diğer ülkelerin meşhur bir kavga vardır yani Fars Körfezi mi, Arap Körfezi mi
1: Evet.
2: kavgası hikayesi. Bir dev gibi yani bütün bir sahil şeridini baştan başa tutan 90 milyonluk bir İran var karşılarında. Ve dolayısıyla buradan bir tehdit hissediyorlar. Yani cüsse bağlamında da bir tehdit hissediliyordu.
1: Tabii.
2: Ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin bunun bir yönü de şöyle bir tarafı var. Bu adalar meselesi yani işte Birleşik Arap Emirlikleri tam kurulma aşamasında İran'ın adalara çıkartma yapıp Birleşik Arap Emirlikleri kendisinin olduğunu iddia ettiği işte Ebu Musa, Büyük Tunç ve Küçük Tunç adalarını Birleşik Arap Emirlikleri perspektifle işgal etmiş olması çok büyük sorundu aslında. Bu çok görünür değildi ama Arap kamuoyunda çok konuşuluyordu. Birleşik Arap Emirlikleri bu çok sık gündeme getiriyordu. Hatta hatırlarsanız Esed rejimi düşmeden hemen öncesinde Esed'i toplantıya çağırmışlardı. Arap Birliği toplantısına
1: Tabii,
2: çağırmışlardı.
1: tabii.
2: Onun sonuç çıktısında da bu adalardan bahsedilmişti. Bu adaların Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olduğunu bütün ülkeler teyit etmişti. Esed de gitti. Bunun altına imzasını atınca İran'da ihanet suçlaması gerçekleşmişti tam o dönemde yani devrilmesinden hemen öncesinde.

0: Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri bu adalar meselesini de çok fazla gündeme getiriyordu. İran'a karşı uzunca bir süredir zaten böyle bir ilişki boyutu vardı. Bu sadece bir level yukarı atlamış oldu, bir seviye yukarı çıkmış oldu. Ve İsrail üzerindeki aranın işbirliğiyle de bir şekilde az önce de işte hocamın da bahsetti. Yani Amerika'nın güvenlik şeyine cevap verememesinin de bir yönüyle İsrail üzerinden bir yol izleniyor şu an Birleşik Arap Emirlikleri perspektifinden.
1: Evet. Şimdi Yusuf Hocam siz ne dersiniz? Birleşik Arap Emirlikleri ile bir ara bizim aramız çok kötüydü. Sonra bir normalleşme sürecine girdik. Ama o normalleşme sürecinde bile İsrail ile açık açık yani özellikle Somali'de ki Türkiye'nin çok ciddi çıkarları var orada. İşte Somaliland'i tanıdılar, tanımaya çalıştılar vesaire. Etiyopya ile ilgili bir takım sıkıntılar oldu. Türkiye her defasında devreye girdi. Dolayısıyla bu Afrika boynuzunda da çok ciddi bir çıkar çatışması yaşıyor aslında değil mi her iki tarafta? Belki hani Katar'ı da burada Türkiye'nin yanına koyarak da değerlendirmek gerekiyor. Ne dersiniz?
2: Bu noktada Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgesel politikalarıyla rekabet ya da düşük dozlu çatışma yaşamayan tek ülke belki İsrail diyebiliriz. Yanına belki bir de Bahreyn'i eklemek lazım ki Bahreyn çok iddialı, agresif bir dış politika izlemiyor. Büyük ölçüde
1: Evet.
2: peşe takılmacı bir yaklaşım vardı. Kısmen Suudi Arabistan üzerinden ilerliyordu. Sonradan Birleşik Arap Emirlikleri'nin o bölgede çok popüler olduğunu gördük. Geçtiğimiz aylarda, yıllarda inceleme fırsatı bulduğumuzda siyasi olarak da bunun bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Ama da Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölge politikalarına bakıldığında o yıkıcı, agresif arayışlar çok fazla ön plana çıkıyor. 2015'te Suudi Arabistan'la birlikte kararlılık fırtınası operasyonu için koalisyon kurulduğunda aslında ortak bir amaç vardı. Orayı Husilerden kurtarmak ve meşru yönetimi tekrar inşa etme hedefi vardı. Fakat 2 sene, 3 sene geçmeden Birleşik Arap Emirlikleri'nin başka bir yol haritası olduğu ortaya çıktı. Güney kıyılarında ayrı bir yapılanma, Güney Geçit Konseyi üzerinden Sokotra Adası'nı, belki Mayun Adası'nı, çok kritik bir nokta çünkü Bab-ül-Mendeb Boğazı için, buraları işgal etme, elde tutma, belki Birleşik Arap Emirlikleri'ne yeni bir emirlik olarak bağlama arayışları ön plana çıkmıştı. İran'ın yönelik operasyonda da aynı şekilde, yani savaş istenmediği dile getirilse de savaş başladıktan birkaç hafta sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne İran'ın aslında Hürmüz Boğazı'na yakın o bölgesinin Hürmüz civarının Birleşik Arap Emirlikleri'ne katılması falan haritaları geziyordu ortalıkta. Bunlar şüphesiz Birleşik Arap Emirlikleri'nden bağımsız ortaya atılan iddialar değildir diye tahmin ediyorum. Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye yine rakip bir tutum sergilendi. Yine İsrail'in tezleri doğrultusunda ilerlendi. Keza Libya'da yine benzer bir tutum vardı. Somali'de sizin dediğiniz gibi, Sudan'da, bütün bölgede o agresif arayışların peşinden gitti Birleşik Arap Emirlikleri. Ama baktığımızda pratikte aşağı hiçbirisinde tam anlamıyla bunun karşılığını aldıklarını söyleyebilmek çok mümkün değil.
1: Tabii.
2: Gidişat gösteriyor ki İran sürecinde de Birleşik Arap Emirlikleri bu sürecin en önemli kaybedenlerinden bir tanesi olabilir. Bütün bölge ülkeleri aslında özellikle başat aktörler işte Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır hepsi bu çatışmanın bir an önce bitmesi ve bu sürecin sağduyuyla tamamlanması için çağrıda bulunurlarken Birleşik Arap Emirlikleri biraz daha farklı bir
1: Evet.
2: pozisyon benimsedi kendisine. Bunu gördük. İsrail'in casus yuvası diye anılıyordu hatta. Bu sürecin en başında, hatta süreç başlamadan önce Körfez ülkeleri içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri dendiğinde İsrail'in Truva atı ifadesi kullanıldığını da gördük. Bunlar ister istemez o ayrışmanın, hem Körfez ülkeleriyle ayrışmanın hem de Türkiye ile ayrışmanın bir diğer noktasıydı. Hocam söyledi, Suriye konusunda bambaşka bir politika benimsendi. Belki yolun başında 2015 dönemine kadar Suudi Arabistan, Türkiye, kısmen Birleşik Arap Emirlikleri birbirine yakın çizgilerdeydi ama Birleşik Arap Emirlikleri bu noktada da kendisine farklı bir tez benimsedi.
1: Evet.
2: Aslında bütün bölgesel meselelerde hiçbir bölge halkının yani bölgenin endemik halklarının taleplerini yerine getirmiyorlar. Daha ziyade kendi yıkıcı araçları ve İsrail politikaları doğrultusunda ilerliyorlar. Bu politikaları izledikleri sürece Türkiye ile karşı karşıya gelmeleri, çatışmaları ihtimali de çok güçlü. 2017'de biz Katar krizi olduğu dönemde de hatırlıyorduk ki Birleşik Arap Emirlikleri ile burada da biz karşı karşıya gelmiştik. Fakat zaman içerisinde ilişkiler normalleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan oraya ziyarete gitti. Üst düzey bir karşılama gerçekleşti. Ekonomik anlaşmalar yapıldı. Fakat bu jeopolitik arayışlar bu şekilde devam ettiği sürece bölgeyi dizayn etme çabaları bu şekilde sürdüğü senaryoda
1: Evet.
2: Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin karşı karşıya gelmesi bundan sonraki dönemlerde de muhtemel bir senaryo.
1: Muhtemel. Süren bitti. Oral Bey çok kısaca soracağım. Müzakerelerin gidişatına bakarsanız siz Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın bir anlaşmaya varabileceğini düşünüyor musunuz? Çok kısaca alayım.
0: En kısa cevabı hayır. Sorunların çok yapısal olduğunu düşünüyorum.
1: Yani tekrar bir saldırı bekler misiniz?
0: Beklenti seçendim, evet.
1: Pekala.
0: Hatta bugün Axios'ta böyle bir haber çıktı. Bir plan oldu. Altyapı tesislerinin masada olduğuna dair daha birkaç saat önce bir haber yayınlandı.

0: Pekala, bunu bilmiyordum. Teşekkür ediyorum. Oral Toa ve Yusuf Bahadır Keskin, sağ olun haber hattına katıldığınız için. Evet, konuşmaya çalıştık. Şimdi biraz memleketimize bir dönelim. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Bir önceki yıla göre sıfır konut artışları artarken ikinci el konut satışında azalış yaşandı. En çok konutsa yine İstanbul'da satıldı.
1: Sıfır konut satışları arttı. İkinci el konut satışları azaldı. En fazla konut satışı yine İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Geçen ay sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %9,6 oranında arttı. Ülke genelinde 40.306 konut satıldı. Nisan ayında ikinci el konut satışlarında %0,3 azalış yaşandı. 86.502 konut satıldı. Konut satışında İstanbul zirvede yer aldı. Mega kenti Ankara ve İzmir takip etti. En az konut satışının yapıldığı il Ardahan oldu.

0: Tıklamayın. Tıklarsanız peki. Da URL'ye kesin bakın.
1: Tamam. Yani en azından birkaç kademesi var.
0: Evet
1: yani,
0: var. Anlamanın yolları var hala. Evet, hala anlamanın yolları var. Yarın öbür gün anlamanın yolları da tükenecek diye korkuyorum.
1: Olabilir. Dolayısıyla iş yine maalesef tüketiciye düşüyor. Çok teşekkür ediyorum Uzay Kesmen.
0: İyi yayınlar.
1: Aktardıkların için. Evet, dolandırıcılıkta yeni bir versiyon diyelim. Şimdi biraz Amerikan Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı'nın görüşmelerine bir bakalım. Çünkü Xi'nin uzun süre tokalaşması, Dışişleri Bakanı Rubio'nun toplantı salonunun tavanını hayranlıkla izlemesi, Elon Musk'ın oğluyla ziyarete katılması ve Tukidides tuzağı kavramı çıktı. Gelin şimdi bir Amerikan heyetinin Çin ziyaretine dikkat çeken noktalara bir bakalım.
2: İran, Tayvan, ticaret. Xi-Trump zirvesinde gündem hayli yoğundu. Bazı anlarsa görüşmeye damga vurdu. O anlardan biri Çin Devlet Başkanı Xi'nin Trump'a Yunan tarihine referansla Tukidides tuzağını hatırlatması oldu.
3: Dünya yeni bir yol ayrımına gelmiştir. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri Tukidides tuzağını aşarak büyük güç ilişkilerinde yeni bir paradigma oluşturabilir mi? Küresel sınamaların üstesinden birlikte gelip dünya için daha fazla istikrar sağlayabilir miyiz?
2: Xi'nin atıfta bulunduğu Tukidides tuzağı kavramı antik Yunan tarihçi Tukidides'e dayanıyor. Tukidides'e göre yükselen bir güç mevcut küresel hegemonu tehdit etmeye başladığında savaş riski dramatik biçimde artıyor. Son yıllarda bu kavram Amerika Birleşik Devletleri-Çin rekabeti için kullanılıyor. İki ülke arasındaki rekabet liderlerin tokalaşmasına da yansıdı. Görüşmelerde muhatabının elini kendisine çekerek üstünlük kurmaya çalışmasıyla bilinen Trump'a Xi'nin buna müsaade etmediği şeklinde yorumları yapıldı. İki lider kadar heyetteki isimlerin tavırları da dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio'nun görüşme başlamadan önce Pekin'deki büyük halk salonunun tavanını hayranlıkla incelemesi Beyaz Sarayı da böyle dekore etmek istiyor yorumlarına yol açtı. Milyarder Elon Musk'ın genellikle seyahatlerinde yanından ayırmadığı oğlu X de kameralara yansıdı.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşi arasında geçen yıl yaşanan tokat krizi bir kez daha gündeme geldi. Fransız bir gazetecinin iddiasına göre olaya o dönem açıklandığı gibi şakalaşma değil, Macron'un telefonundaki mesajlar neden oldu.
4: Emmanuel Macron'la Brigitte Macron arasındaki bu görüntüler günlerce konuşulmuş, olayın şakalaşma mı yoksa gerçek mi olduğu gündeme damga vurmuştu. Bir Fransız gazetecinin iddialarına göre neden kıskançlık? Florian Tardif adlı gazeteci, İdai Macron çifti hakkında yazdığı kitabının tanıtımı için katıldığı bir programda dile getirdi. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Macron, İran asıllı oyuncu Gülşifte Ferahani ile birkaç ay boyunca platonik bir iletişim sürdürerek kendisine "sizi çok güzel buluyorum" şeklinde mesajlar gönderdi. Brigitte Macron'un bunu fark etmesi üzerine çift arasında gerginlik yaşandığı, bu gerginliğinde Vietnam ziyareti sırasında uçağın kapıları açılırken zirveye çıktığı iddia edildi. Macron çifti kameralara yansıyan olayın şakalaşma olduğunu söylemişti. ABD Başkanı Trump olayı diline dolayarak Brigitte Macron'un eşine kötü davrandığını sık sık tekrar etmişti. Macron ise Trump'ın sözlerini zarafetten uzak ve devlet adamı ciddiyetiyle bağdaşmayan ifadeler olarak eleştirmişti.
1: Ve bu haberle bugünlük haber hattını noktalıyoruz. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Yarın 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final maçında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Bordo Maviller finalde Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'a finali getiren golleri 78. dakikada Arda Çağan Çelik ve 90+2. dakikada Muçi kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek gol

0: Ise 62. dakikada Erk Arda Aslan'dan geldi. Trabzonspor Gençler Birliği galibiyetiyle birlikte üst üste 3. kez kupada finale yükselme başarısı gösterecek. Trabzonspor Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası final maçı 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Antalya Stadı'nda oynanacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tekke finalde olduğumuz için mutluyuz dedi.
1: Finalde olduğumuz için tekrar çok mutluyuz tabii. Tüm hasarlarımıza rağmen zor bir karşılaşma olmasına rağmen oyun olarak bence çok kötü olmamıza rağmen ikinci yarının son bölümündeki oyuna biraz ağırlık, biraz inisiyatif katınca skor bulmamız gayet değerliydi ama en önemlisi tabii ki bu tüm ligin totalinde baktığınızda süreçte kupa finaline gitmek, kalmak önemli ama şunu söylemem lazım. Oyuncular hepimiz bu kupayı açıkçası çok fazla istiyoruz. Bunu camiamıza, müzemize getirmek istiyoruz. Bunun için çok ciddi coşkumuz içeride var. Oyunsal bugün hiç yok. Şimdi hafta sonu yine bir maçımız var. Dinlenmesi gereken oyuncular var. Sakat olan oyuncular var. Kulübede duran, sizin sağlam zannettiğiniz ama sadece bizimle kulübede oturmak isteyen oyuncularımız var. Dolayısıyla hafta sonu bir maçımız var. Şimdi dinleneceğiz ona ve sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline yöneleceğiz. Ona hazırlanacağız.
0: Fransa Lig 1'in 29. haftasında Paris Saint-Germain deplasmanda Lens'ı 2-0 mağlup etti ve sezonun bitimine bir hafta kala şampiyon oldu.
2: Lig 1'de şampiyon üst üste 5. kez Paris Saint-Germain oldu. Lig 1'in 33. haftasında lider Paris Saint-Germain ile 2. sırada yer alan Lens karşı karşıya geldi. Maçta gol perdesini açan isim 29. dakikada Kvaratskhelia oldu. Paris Saint-Germain soyunma odasına bu golle 1-0 önde girdi. 90+3. dakikada Mbappé farkı 2'ye çıkardı ve Paris Saint-Germain sahadan 2-0 galip ayrıldı. Puanını 76'ya yükselten Luis Enrique'nin öğrencileri en yakın takipçisi Lens'le olan puan farkını 9'a çıkardı ve bitime bir hafta kala şampiyon oldu. Paris Saint-Germain Lig 1'de üst üste 5. kez şampiyonluğa ulaştı. Mavi kırmızılı ekip toplamda ise 14. kez mutlu sona ulaştı. Fransa futbolunun son 15 yılına damga vuran Paris ekibi son 14 sezonda 12. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.
0: Inter İtalya Kupası finalinde Lazio'yu Thuram ve Martinez'in golleriyle 2-0 yenerek şampiyon oldu.
2: İtalya Kupası'nda şampiyon Inter oldu. Mavi siyahlı ekip final maçında Lazio ile karşılaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Inter 14. dakikada Thuram'ın golüyle öne geçti. 35. dakikada Lautaro Martinez farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısı Inter'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Lazio farkı indirmeye çalışsa da aradığı golü bulamadı. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Inter, İtalya Kupası'nda şampiyon oldu. Mavi beyazlı ekip tarihinde 10. kez bu kupayı müzesine götürmeyi başardı. Inter, Serie A şampiyonluğunun ardından kupayı da kazanarak, sezonu duble yaparak tamamladı.
0: EuroLeague Playoff serisi 5. maçında Valencia Panathinaikos'u sahasında 81-64 mağlup etti. Bu sonucun ardından İspanyol ekibi seride durumu 3-2'ye getirerek dörtlü finale yükseldi.
2: EuroLeague'de dörtlü finale yükselen son takım Valencia oldu. İspanyol ekibi Playoff serisi 5. maçında Panathinaikos'u konuk etti. İki takımın da sayı bulmakta zorlandığı ilk periyoda ev sahibi ekip 14-10 önde geçti. İkinci periyotta hücumda toparlanan Valencia farkı açarak soyunma odasına 35-23 önde gitti. Üçüncü periyotta 27 sayı üreten Panathinaikos farkı tek hanelere kadar düşürdü. Son periyoda Valencia 56-50 önde girdi. Ev sahibi ekip son periyoda iyi başlayan taraf oldu. Üst üste 3 sayılık isabetlerle farkı açan Valencia karşılaşmadan 81-64 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından seriyi 3-2 kazanan İspanyol ekibi adını dörtlü finale yazdıran son takım oldu. Valencia Euroleague dörtlü finalinde bir diğer İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Gain Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan taraf siyah beyazlı ekip oldu. Beşiktaş karşılaşmanın ilk 7,5 dakikasına 24-1 gibi farklı bir skorla önde geçti. Siyah beyazlılar bu periyodu 25-9 önde tamamladı. Fenerbahçe ikinci periyotta hücum anlamında toparlansa da Beşiktaş farkı arttırmayı başardı. Siyah beyazlılar soyunma odasına 49-28 önde girdi. Dengeli başlayan 3. periyodun son bölümünde Fenerbahçe farkı eritmeyi başardı. Karşılaşmanın bu periyodunu Beşiktaş 65-52 önde geçti. Son periyotta Fenerbahçe farkı tek hanelere indirdi. Periyodun son bölümünü daha iyi oynayan Beşiktaş Gain karşılaşmadan 85-72 galip ayrıldı. Beşiktaş karşılaşmadan 13 farkla galip ayrılsa da ligin ilk yarısındaki maçı 17 farkla kaybettiği için ikili averajı eline geçiremedi. Fenerbahçe Beko 30. hafta erteleme maçında Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etmesi durumunda normal sezonu lider tamamlayacak. Bu haberin ardından bültenimizi noktaladık. Az sonra HT360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Efendim merhabalar HT360'dan. Saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Ben Dilek Gül. Bir saat boyunca beraber olacağız. Memlekete, dünyaya birlikte bakacağız. Ama önce günün öne çıkan manşetlerine bakalım. Editörüm Kemal Hamşoğlu'yla neyi başlığa çekmişiz? Aktaralım. Hürmüz krizinin başta petrol piyasası olmak üzere küresel ekonomiye etkileri sonrası gözler Merkez Bankası'nın enflasyon raporuna çevrilmişti. Banka enflasyon beklentisini arttırdı. Ne demek? Aktaracağız HT360'da. Ve işlem hacmi 2 milyar doları bulan yasa dışı bahis çetesine bir operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Neyle suçlanıyor? Bunu da aktaracağız, detaylandıracağız. Ve son manşetimiz, dünyanın gözünün çevrildiği o buluşma dün itibariyle gerçekleşti. Trump'la görüşmesinde Xi özellikle tüm bu ticaret, ekonomi, dengeler vesaire bunlar konuşuldu elbette ama Xi Tayvan'da yanlış bir adımın kendileri için savaş sebebi olacağı uyarısında bulundu. Bu önemli bir açıklamaydı. Ne anlama geliyor? Birbirinden değerli konuklarım olacak. Biraz Tayvan meselesinin hem background'unu hem de geleceğini konuşacağız HT360'da ve HT360 başlıyor. Thank you.

0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Raporda enflasyon ara hedefinde %8'lik bir artış yapıldı ve %24'e yükseltildi. Yıl sonu enflasyon tahmini ise %26 oldu.
1: Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26

0: 16, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
1: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Fatih Karahan savaşı ve belirsizliği işaret etti.
0: Orta Doğu'daki gelişmeler enflasyon görünümü üzerinde belirsizliğe yol açtı. Buna istinaden enflasyon beklentilerinde bozulma izledik.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Karahan ara hedeflerde güncellemeye gitmek durumunda kaldık dedi.
0: Bu doğrultuda 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik.
1: Fatih Karahan sıkı para politikası vurgusunu yineledi.
0: Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul. Bu bağlamda ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da, Kazakistan'da ve burada Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le bir görüşmesi oldu. İki ülke arasında bir dizi anlaşma da imzalandı bu arada ve sonrasında da basın toplantısına katıldı Cumhurbaşkanı. Kazakistan'ın petrolünü dünyaya ulaştırmak istiyoruz dedi ve özellikle Orta Koridor'un stratejik önemine vurgu yaptı.
1: Kazakistan'ın petrolünü dünyaya ulaştırmak istiyoruz dedi. Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun önemine dikkat çekti.
3: Daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Astana'da görkemli bir törenle karşılanan Erdoğan, konsey toplantısında yaptığı konuşmada önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız dedi.
3: Hayırlar getirmesini gönülden diliyorum.
1: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le de görüşen Erdoğan, İki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalanmasının ardından ortak basın toplantısına katıldı.
3: Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
1: Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'nın Astana ve Almatı'da okul açacağını da söyledi. Kazakistan'ın Gaziantep'te inşa ettiği Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nun açılışından memnuniyetini dile getirdi.
3: Siz değerli kardeşime teşekkür ediyorum.
1: Tokayev ise Türkiye'nin önemli bir stratejik ortak olduğunu söyledi. Türkiye siyasi etkisi güçlü, ekonomisi sağlam, uluslararası etkisi yüksek bir ülkedir. Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde gerçekleşmiştir diyen Tokayev, Erdoğan'a devlet nişanı takdim etti. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de temsil edileceği, Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine de katılacak.
2: Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi ve aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltında.
1: Panel sistemleri kurdular. Yasa dışı bahisten kazanılan kara parayı aklamak için çok katmanlı finansal sistemlere başvurdular. O suç organizasyonuna operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturma başlattı. MASAK raporlarının ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takiple delil topladı. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edildi. Adana merkezli 21 ilde 200 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suç örgütü yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle elde edilen parayı aklamak için farklı yöntemler

0: yere başvuruyordu. Elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal post sistemleri, döviz büroları, kuyumcular ve paravan şirketler üzerinden kara para dolaşıma sokuluyordu. Bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin de suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yardımcı olduğu belirlendi. Ayrıca bazı polislerin şüpheli şahıslara rüşvet karşılığı operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettiği ortaya çıktı. Şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 polis ve 4 avukat var. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcuyla 1 döviz bürosuna kayyum atandı. 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Ayrıca 8500 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürdek, sosyal medyada paylaştığı mesajında milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir ifadelerini kullandı.
1: Liderliğini Azihsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütü davasında savcılık mütalasını açıkladı. Sanık belediye başkanlarının tutukluluk halinin devamına karar verildi. Suç örgütü davasında 11'i tutuklu 200 sanık yargılanıyor bu arada ve savcı mütalasında Seyhan Belediye Başkanı tutuklu sanık Oya Tekin ve tutuksuz sanıklar Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında rüşvet alma suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istedi. Ayrıca tutuklu belediye başkanlarının da tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep etti. Savcı mütalasında suç örgütünün en çok ihale alan kurumunun Beşiktaş Belediyesi olduğunu, Aziz İhsan Aktaş'ın da belediye başkanlarıyla yakın ilişkiler kurduğunu, ihale alma yöntemi olarak kurduğu sistemin rüşvet çerçevesinde döndüğünü belirtti. Bu arada karar duruşması 15 Haziran'da görülecek efendim. Şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel de belediyelere yönelik soruşturmaları ve parti içinde bazı isimlere dair iddiaları değerlendirdi. Nihai amaç benim belimi kırmak dedi ve Özel muhalefet partilerine de çağrıda bulundu. Muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz.
0: CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaları ve isimler üzerinden yürütülen iddiaları değerlendirdi. Nihai amaçları benim gözleri dönmüş dedi.
2: Ferdi Zeyre'ye iftira atmak istediler, beceremediler. Okları bir diğer en yakınım Veli Ağbaba'ya çevirdiler. Sadıcım, çocukluk arkadaşım Demirhan'ı aldılar. En yakınlarıma saldırıyorlar. Büyük bir gözü dönmüşlük içinde hareket ediyorlar. Nihai amaç benim belimi kırmak. Bir kadın, CHP'nin kadın milletvekillerine, özel kalem müdürümüze akıl almaz iftiralar atıyor. Ben genel başkan olduktan sonra sıkı korunuyorum. Korumalar şahitlik etmek istediler. Devlet memurusunuz, gerek yok dedim. Bir otele gitsem kapıya iki tane polis koyuyorlar. Kaldığım yerin önünde kapıda iki polis duruyor. Olacak iş değil.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir gün gazetesine konuştu. Son dönemde yaşanılanları CHP'nin kurumsal kimliğine saldırı olarak nitelendirdi.
2: Biz de demokratik sistemi savunmak zorundayız. Ben artık kendimi şahsi mücadeleden ayırdım. Sandığa ulaşıp bu iktidarı gönderme sorumluluğundayız. Bizi de bertaraf ederlerse ne olacak, onun endişesini taşıyorum. Muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz. O konuda da kimsenin hakkını yemek istemem. Liderler turunda da herkesin desteğini hissediyoruz. Ama CHP'deki gibi genel bir seferberlik halinin bilhassa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerden bekliyoruz.
1: Evet, memleketin gündemi böyle. Sırada dünya var. HT360'ta ABD Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi'nin tarihi görüşmesine biraz odaklanacağız. Pekin'de bu görüşme tamamlandı. 2 saat sürdü bu arada. Tabii görüşmenin gündeminde ikili ilişkilerden ticarete, Tayvan krizinden Orta Doğu'ya kadar pek çok konu, pek çok mesele masadaydı. Görüşmenin harika geçtiğini söyledi Trump ve dedi ki birlikte harika bir geleceğimiz olacak. Xi ise ABD'nin Tayvan meselesine yaklaşımı konusunda sert mesajlar verdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi buluştu. Trump ilişkilerin geleceğine dair olumlu mesajlar verirken Xi'nin Tayvan konusundaki yaklaşımı sert oldu. 8,5 yıl arasında

0: Daha sonra bir Amerikan başkanının Çin'e yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında Trump'la Xi büyük halk salonunda bir araya geldi. Trump görüşmenin başında birlikte harika bir geleceğimiz olacak dedi.
1: Siz büyük bir lidersiniz. Bunu herkese söylüyorum. Bazen insanların bunu söylememden hoşlanmadığı oluyor ama ben yine de söylüyorum. Çünkü bu bir gerçek. Birlikte muazzam bir geleceğimiz olacak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor, oraya gidiyoruz efendim.
3: İnsanın kardeş Kazak halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bağımsızlığının 35. yılını idrak eden Kazakistan'ın her daim en yakın destekçisi olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sabahki görüşmelerimizde ortak gündemimizde olan pek çok konuyu ele aldık. İkili işbirliğimizi güçlendirecek 13 farklı belgeye imza attık. İş forumunda ülkelerimiz arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Kıymetli katılımcılar, sizlerin değerli katkılarıyla Kazakistan'la ekonomik ilişkilerimizin her geçen gün daha da ileriye gitmesinden bahtiyarız. Kazakistan'ın Sayın Tokayev'in güçlü liderliğinde ekonomi alanında kaydettiği ilerlemeleri büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. 2025 yılında gayri safi yurt içi hasılası %6,5 gibi çarpıcı bir büyüme gösteren Kazakistan'da kişi başına düşen milli gelir 15 bin dolara yaklaştı. Artık karşımızda toplam dış ticaret hacmi 145 milyar doları bulan Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip bir Kazakistan vardır. Bu büyümenin de etkisiyle Kazakistan 2025 yılında Türk dünyası içerisinde en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız olmuştur. 5500'e yakın şirketimiz inşaattan finansa, turizmden bilişime 6 milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla sadece refahı değil, aynı zamanda kardeşliğimizi de destekliyor. Müteahhitlerimiz ülkenin dört bir yanında değeri 30 milyar dolara varan 500'ü aşkın projeyi üstlendiler. Başarıyla tamamlayıp Kazak halkının hizmetine sundukları eserlerle ülkemizin gurur kaynağı oldular. Diğer yandan Kazakistan'ın ülkemizdeki yatırımlarının da her geçen gün artmasından ziyadesiyle memnunuz. 750'den fazla Kazak firma 2 milyar dolara yaklaşan yatırımla Türkiye'de faaliyetlerine devam ediyor. Karşılıklı güvene dayalı bir güçlü ortaklığımız sayesinde ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 10 milyar dolara yaklaştı. Tabii ki bunlarla yetinmiyoruz. Hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Açıkçası çok daha fazlasını yapabileceğimize, çok daha ileri seviyelere ulaşabileceğimize eminim. Bu minvalde geçtiğimiz ay Astana'da düzenlenen Karma Ekonomik Komisyon toplantısında kabul ettiğimiz kapsamlı eylem planı ticaret ve yatırım ilişkilerimize yeni bir soluk getirecektir. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantımız vesilesiyle bugün imzaladığımız yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşmasının karşılıklı yatırımları daha da teşvik edeceğini düşünüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde ayrıca Kazakistan'la

elektronik izin sistemine geçilmesi, geçiş belgesi kotalarının artırılması, ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi gibi ticaretimizi olumlu etkileyecek konuları da ele aldık. İnşallah bu hususlarda önümüzdeki dönemde ilerleme sağlayacağımıza inanıyorum. Değerli dostlar, bölgesel çatışmalar, enerji arz güvenliği, yapay zeka dönüşümü ve tedarik zincirlerindeki kırılmalar gibi çok boyutlu sınamalarla karşı karşıyayız. Bu dinamiğin bir sonucu olarak ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi daha da önem kazanmıştır. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in vizyoner yaklaşımıyla Kazakistan'ın yapay zeka alanındaki atılımlarını takdirle takip ediyoruz. Yarın Hoca Ahmet Yesevi'nin memleketi Türkistan'da Türk Dünyası Teşkilatı gayri resmi zirvesini gerçekleştireceğiz. Zirvenin ana temasının yapay zeka ve dijital kalkınma olarak belirlenmesini çok isabetli ve anlamlı bulduğumuzu ifade ediyorum. Enerji bahsinde hidrokarbon alanlarının işletilmesinden nakliyesine, kritik madenlerin keşfine kadar geniş bir yelpazede işbirliği fırsatlarını da bugün aziz kardeşimle istişare ettik. Türkiye olarak yıllar öncesinden kaynak çeşitliliğini sağlamak suretiyle enerji arz güvenliğini temin etmiş bir ülkeyiz. Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Bugün kıymetli kardeşimle birlikte ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik. Demir yolu bağlantılarımızı, liman altyapımızı ve dijital gümrük sistemlerimizi entegre ederek Hazar geçişli orta koridorun ihyası için çalışıyoruz. Ülkelerimizi birbirlerine yakınlaştırırken aynı zamanda küresel ekonomide Avrasya bölgesini daha rekabetçi bir konuma ulaştırmak hedefimiz olmayı sürdürüyor. Değerli iş insanlarımız, Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin divanı hikmetinden süzülen şu sözü sizlere burada hatırlatmak isterim. Yola çıkan ahir muradına erişir. Liderler olarak biz bu yolun üzerinde ayağınıza takılan, elinizi kolunuzu bağlayan hangi engel varsa onlardan kurtulmanız için gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Türk-Kazak iş dünyası olarak sizler de çıktığınız yolda sabırla yürümekten vazgeçmeyeceksiniz. Yatırım yapacaksınız, üreteceksiniz, ihraç edeceksiniz, istihdam sağlayacaksınız, iki ülke ekonomisine katkı sunacaksınız. El ele, omuz omuza vereceğiz, hep beraber bıkmadan, usanmadan ve kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bizim sizlerden beklentimiz sadece ekonomik değil, insani kazanımları da esas alan projelere öncülük etmenizdir. İnsana yapılan yatırım en büyük, en kalıcı.

0: kalıcı yatırımdır. Ortak geleceğimizin nişanelerinden olan ve kurulduğundan bu yana 100 bin mezun veren Türk Kazak Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne desteklerinizi artırmanızı beklettiğimizi burada ifade etmek istiyorum. Sözlerime bu düşüncelerle son verirken aziz kardeşim Tokayev'in şahsında Kazak kardeşlerimizin yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın Kazak halkına, Türk İslam dünyasına ve tüm insanlığa huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. 10 yıllardır Türk şirketlerine güvenen Kazak kardeşlerime en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyor. Değerli iş insanlarımıza çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin. Tekrar görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda bir konuşma yaptı ve onu ekranlarımıza taşıdık. Önemli başlıklar vardı, özellikle ikili ilişkilerin güçlendirilmesi anlamında 13 tane yeni anlaşmanın imzalandığını duyurdu Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda da Kazakistan'daki petrolü Türkiye üzerinden, ülkemiz üzerinden dünyaya taşımak istiyoruz dedi. Yine bu da görüşmenin önemli notlarından biriydi. Biz HT360'da dünya kısmında Çin ve ABD buluşmasını konuşuyorduk. Oradan kaldığımız yerden devam edelim. ABD Başkanı Trump ve beraberindeki heyetin ziyareti Pekin'de nasıl yankı buldu? Bu çok önemli bir soru. Konuğum olacak HT360'ın bu diliminde Çin Medya Grubu'ndan Zhao Ying'e soracağız. Gördüm. Merhabalar, selamlar. Sayın Ying, beni duyabiliyor musunuz? Peki, şimdi Tayvan konusu özellikle Pekin yönetimi için en önemli başlıklardan biri oldu bu görüşmede. Onu özellikle vurgulamak lazım. Her ne kadar Trump görüşme sonrasında bu buluşmanın, bu ziyaretin olumlu bir havada geçtiğini söylese de Xi cephesinden yapılan açıklamalara bakılırsa Tayvan konusunun hassas nokta olduğu ve bunun hatta iki ülkeyi savaşa sürükleyebileceğine dair bir açıklama geldi. Dolayısıyla Tayvan konusunun hassasiyeti üzerinden de ilerleyen bir görüşme olduğu bizim tarafımızdan değerlendiriliyor. Ama Çin tarafında ya da Pekin yönetimi açısından bu ziyaret ne anlama geldi? Bunu konuşmak istiyoruz. Sayın Ying, merhabalar, selamlar.
2: Merhaba, selamlar.
1: Çok teşekkürler.
2: Evet, teşekkürler. Bugün Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'deki Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. İki lider geçen Ekim ayında Güney Kore'nin Busan kentinde bir araya gelmesinden sonra tekrar bir araya geldi, tekrar görüştü. Bu ziyaret aynı zamanda ABD Başkanı'nı 9 yıl aradan sonra Çin'e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret oldu. İki lider görüşmede Çin-ABD ilişkilerin kavramını yenileyerek Çin ile ABD arasında yapıcı, stratejik ve istikrarlı ilişkilerin kurulmasına beraber karar verdi. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping görüşmede 3 konuda vurgu yaptı. İlk olarak ikili ilişkilerde istikrarı vurgu yapan Xi, yapıcı ve stratejik istikrarın önümüzdeki 3 yıl içinde hatta daha uzun bir süre boyunca ikili ilişkilere stratejik rehberlik sağlayacağını söyledi. Bunun dışında ikili ekonomik ve ticari ilişkilere değinen Xi, bu ilişkilerin kazan-kazan temelinde gelişmesi gerektiğini söyledi. Xi görüşmede ayrıca özellikle bu Tayvan konusunu vurguladı. Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korumasını Çin ve ABD arasındaki en büyük ortak payda olduğunu söyledi. Xi, Tayvan konusu iyi yönetilirse ikili ilişkilerin istikrarı korunabilir, ama kötü yönetilirse iki ülke arasında çatışmalar yaşanabilir. Ve bu durum Çin

0: ABD ilişkileri çok tehlikeli bir noktaya sürükleyebilir dedi. Trump görüşmede Xi ile iletişim ve işbirliği güçlendirmek, fikir ayrılıkları uygun bir şekilde çözmek ve iki ülke için daha güzel bir gelecek yaratmak üzere çalışmaya istekli olduğunu kaydetti. Xi ayrıca Trump heyetiyle beraber Çin'e gelen iş insanlarıyla da bir araya geldi. Bu iş insanları arasında Apple'ın CEO'su Cook ve Tesla'nın CEO'su Musk gibi isimler yer alıyor. Xi ABD'li işletmelerin Çin'de daha güzel bir gelecek, daha parlak bir gelecek ve peki, aynı zamanda daha büyük fırsatlara sahip olacağına inandığını söyledi. Evet.
1: Peki, çok teşekkür ederiz Sayın Ying. En azından o cepheden, Pekin yönetimi açısından bu görüşmelerin neye denk geldiğini sizden dinledik. Çok sağ olun. Devam edelim. Şimdi Trump-Xi görüşmesinin bir numaralı konu başlığı az önce de Sayın Ying aktardı bize, Tayvan adasıydı. Çin anakarasının güneyinde yer alan bir adadan bahsediyor. Şöyle iki ülkenin büyüklüğüne bakar mısınız? İki ülkenin büyüklüğü bu noktadayken küçücük bir ada her iki ülkeyi de karşı karşıya getirecek bir mesele olarak tam da böyle ortada duruyor. 36 bin kilometrelik bir yüz ölçümü var. Yani Kıbrıs'ın yaklaşık 4 katı büyüklüğündeki bir adadan bahsediyoruz. Ama Tayvan toprakları yine de yüz ölçümleri 10 milyon metrekareye yaklaşan ABD ve Çin'in 300'de birinden fazlası değil. Peki dünya haritasında nokta kadar görünen bu ada nasıl küresel bir güç savaşının merkezi haline geldi? Soru bu. Bugün ABD ile Çin'i karşı karşıya getiren Tayvan krizinin geçmişi esasında 49 yılındaki o büyük bölünmeye dayanıyor efendim. Komünistlerin anakarada kesin zafer ilan etmesiyle mağlup milliyetçiler silahlarıyla Tayvan adasına çekildi. Hatta o görüntüleri de böyle tarihin arşivlerinden çıkardık. Elimizde olanları sizinle paylaşmak istedik. O tarihten bugüne Pekin yönetimi adayı Çin'in ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve gerekirse askeri güç kullanarak adayı anakara ile birleştirmeyi tartışıyor. Yani bundan kaçınmıyor bu arada ve bunu da aslında hiç mevzu bahis olmayan bir devlet hedefi olarak görüyor Çin. Tayvan'sa kendi anayasası, ordusu ve demokratik yönetimiyle fiilen tam bağımsız bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Son dönemde Çin donanmasının ada çevresindeki tatbikatları yakın zamanda oldu hatırlayacaksınız ve hava sahası ihlalleri tehlikeli boyutta tırmandı. Bu askeri baskı Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında küresel bir resleşmeye de dönüştü. Yine Tayvan'ın başta çip olmak üzere teknoloji üretimindeki o devasa payı bölgedeki ekonomik güvenliği de doğrudan tehdit ediyor. Bunu da aktarmış olalım. Bu küçük adanın küresel ekonomi sahnesindeki gücünü anlamak için aslında biraz şu markaları Kemal'le hazırladık. Editörüm Kemal ve prodüktörüm Gökhan'la. Şu markaların birçoğunu aslında hepimiz yakından tanıyoruz. Bu markalar Tayvan'ın gücünü ortaya koyuyor. Mesela iki teknoloji devine bakmak aslında yeterli. TSMC ve Foxconn. TSMC bugün dünyanın en büyük çip üreticisi. Apple'dan Nvidia kadar pek çok teknoloji devlerinin işlemcileri onun üretim bantlarından çıkıyor. Yani küresel dijital ekonominin şalteri adeta Tayvan'ın elinde diyebiliriz. Diğer yanda dünyanın en büyük elektronik üreticisi olan Foxconn'u görüyorsunuz efendim. Bu da aslında cebimizdeki telefonlardan oturma odamızdaki oyun konsollarına kadar pek çok cihazın perde arkasındaki gerçek mimar. Tayvan elbette sadece bu ikisinden ibaret değil. Şu gördüğünüz bütün markalar dünya devleri arasında. Dolayısıyla Tayvan, kısacası şunu söyleyebiliriz, dünya sahnesinde cüssesinden, o bulunduğu küçücük yerden çok daha büyük bir yer kaplıyor. Tablo bu, görünen bu. Trump ve Xi görüşmesinde de bunun savaş unsuru olabilecek kadar, savaş tehdidi olabilecek kadar büyük bir mesele olmasının altında bu yatıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Umut Üzer stüdyo konuğu. Hoş geldiniz, merhabalar.
2: Hoş
1: selamlar.
2: Bulduk.
1: Uzaktan bağlantıyla da bugün de Diren Hocamı almışız. Hocam selamlar. Mesele Çin olunca hemen size konuşuruz.
2: Ben çok mutluyum sizle tekrar karşılaştığım için.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.

0: İzniniz olursa stüdyodan başlayacağım, hızla size döneceğim. Böyle Umut Bey, özelliklerini saydık. Önemini de biraz böyle anlatmaya çalıştık. Ama ben şunu merak ediyorum, dün takip etmişsinizdir bu görüşmeyi, böyle unsurlarıyla beraber, işte yaptığı o çıkarmayla beraber Trump'ın, bir kere nasıl gördünüz tabloyu? Yaklaşık 9 yılın ardından geldi bu görüşme. Dün hatta biz burada HT360'da Dilan Hocam'la da konuştuk. İki süper gücün 8,5 yıl sonrasında burada bu şekilde bir araya gelmesi, tam da bunlar yaşanırken dünyada pek çok şey yaşanıyor. Ne anlama geliyor? Nasıl yorumlarsınız?
1: Şu gayet güzel özetlediniz ve açıkladınız ama benim de ekleyeceğim birkaç nokta olabilir. Tabii tarihine şu anda çok giremeyiz ama Çin Cumhuriyeti olarak iç savaş sonrası kaçan milliyetçilerin bu adada bir ülke kurduklarını, hatta 1970'lere kadar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Güvenlik Konseyi'nde Çin masasında Tayvan'ın oturduğu, Çin Cumhuriyeti adıyla oturduğunu söylemek lazım. Ama Çin Halk Cumhuriyeti o kadar büyük ki bunu yok sayılamadı, sonunda sisteme entegre edildi. Şimdi günümüzde bahsettiğiniz ekonomik boyutu çok önemli. Batı ile çok yakın ilişkileri var. Hatırlıyorum, hem Brüksel'de hem New York'ta Tayvan, tabii büyükelçiliği değil ama ofisini gördüğümü hatırlıyorum. Temsilciliğini gördüğünü hatırlıyorum, gayet de merkezi yerlerde.
0: Tanıyan 13 ülke mi var?
1: Yanlış, çok sınırlı.
0: Tam o kadar.
1: Evet, sınırlı. Ama tabii hani bizim mesela KKTC'ye göre en büyük gücü, bu ekonomik gücü, özellikle çip konusunda olsun, bilgisayarlar konusunda olsun vesaire. Bu bağlamda tabii Amerika büyük bir çıkartma yaptı, yani diplomatik manada. Ve 3 aydır konuştuğumuz savaş, hatta daha öncesine dayanan başka savaşlar, hep savaş konuşuyorduk. Evet, biraz da diplomasi konuşmak, barış konuşmak hoşuma da gitti işin doğrusu. İki bir süper güç dediğiniz gibi çok kutuplu bir dünya artık oluştu. Çin de bunun önemli ayaklarından biri. Tüm dünyada da etkilerini arttırmaya çalışıyor, hem ekonomik olarak hem kültürel olarak bunları görüyoruz. Dolayısıyla rakip değiliz gibi bir söz edildi Amerika ile Çin. Yani bence tabii işin doğrusunu söylemek gerekirse tabii ki rakipler, ama düşman olmasınlar en azından, onu isteriz tabii. O, yani savaşın söz konusu olmadı. Rekabet olur, bunda bir sorun yok. Dolayısıyla umarım ki bu yumuşama devam eder. Çünkü bir de Tayvan'da bir savaşı aslında kaldırabilecek bir dünya yok.
0: Umut Bey, Umut Hocam, siz bunu yumuşama olarak görüyorsunuz, öyle değil mi, bu adımları?
1: Evet, evet, kesinlikle.
0: Çünkü mesela bir yoruma rast gelmiştim. Özellikle işte Biden'ın gitmediğini Tayvan'a, Çin'e, ama işte Trump'ın ya da önceki liderlerin böyle demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında bir bölünme olduğunu Çin konusunda. Amerikan siyaseti açısından bakarsanız Çin meselesi nerede duruyor?
1: Çok entegre, yani çok yakın ilişkileri var gerçekten Tayvan'la, hem ekonomik olarak hem stratejik olarak. Yani Tayvan'ın güvenliğini korumayı bir nevi taahhüt etti diyebiliriz Amerika o manada. Yani o çok açık anlatılmalı Çin'e, bir savaş yoluyla veya askeri operasyon yoluyla Tayvan'ın, hadi diyelim bağımsızlığını demeyelim ama en azından kendi öz yönetiminin tasfiye edilmemesine yönelik o uyarılmalı Çin. Ama Çin'de de öyle bazen emareler görüyoruz. Evet, Çin dikkatli gidiyor, çok macera perest işler yapmıyor, adım adım ilerliyor. Ama son tahlilde de Çin'i, Tayvan'ı sanki entegre etmek istiyor, nasıl ki Hong Kong'u etti. Ama Tayvan konusunda Amerika'nın daha güçlü bir desteği var. Yani Trump'ın onu çok değiştireceğini sanmıyorum ama uslup olarak zaman zaman çok sert sözler söylüyor dünya siyasetiyle ilgili. Ama bu bağlamda aslında pozitif olarak gördüğümü söylemek durumundayım.
0: Neden pozitif? Peki dünyaya karşı bu kadar hırpalayıcıyken, onu da sorayım.
1: Merak evet, yani tabii Trump'ı gerçekten analiz etmek çok zor ama yani güçlü liderleri seviyor bir kere. En başında o var. Bir de tabii bütün bu beraberinde götürdüğü iş adamları vesaireleri bir takım iş yapmak da istiyorlar. Şeyi düşünelim, şimdi markayı belki söylemeyelim ama bir telefon markası Amerika'da tasarım yapılıyor ama üretim Çin'de diye yazıyor arkasında. Dolayısıyla hani o zaten var olan bir yakın ekonomik ilişkiler var. Bu da niye devam etmesin ekonomi alanında, yüksek teknoloji alanında? Bu da devam edebilir tabii ki.
0: Bunu sürdürmek ister zaten, paranın geldiği yer diyorsunuz doğru olarak. Şimdi şunu sorayım Dilan Hocam. Bir kere açıklamaları nasıl yorumladınız? Bir denge gördünüz mü? Bunu merak ediyorum. Çünkü her iki ülkede de bir açıklamada bir denge siyaseti izlenilmiş mi sizce? Ve Tayvan meselesiyle ilgili Xi'nin açıklamalarını nasıl yorumlarsınız? Bir de bir silah meselesi var Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'a desteği konusunda, anlaşması daha doğrusu. Mesela bunlar bu meseleyi kaşıma denilen bir yerde Xi açısından ya da Çin açısından nasıl yorumlanır?
2: Dilek Hanım, öncelikle iki liderin konuşma metinlerine baktığımızda bence Trump'ın konuşması ziyadesiyle coşkuluydu. Ve tamamen bir açık kapı politikası gibiydi. Yani biz

Lider Xi Jinping'i ve Çin Halk Cumhuriyeti'ni güçlü bir ülke olarak görüyoruz, güçlü bir lider olarak görüyoruz ve işbirliğinde hazırız konuşmasıydı. Xi Jinping'in konuşmasına baktığımızda böyle aşağı yukarı ivmeleri olan bir konuşma gördük. Yani evet, rekabet olabilir ama bu rekabeti işbirliğiyle yönetebiliriz dedi. Küresel sistemin aslında burası çok önemliydi bence Dilek Hanım. Sürekli olarak

0: bahsedilir ve buna Tukidides tuzağı denir. Aslında Xi Jinping konuşmasının başında şunu söyledi. Dünya değişiyor ve ABD-Çin ilişkileri Tukidides tuzağından kurtulabilecek mi? Bu bence tüm dünyanın sorduğu önemli bir soruydu. Burada işte o iniş çıkışın ivmelerinden biri de Tayvan meselesiydi. Tayvan'ın ziyadesiyle kritik olduğunu ve iki ülke yani ABD ve Çin'in savaşa getirebilecek bir mesele olduğunu söyledi. Bu çok açık bir dildi. Biz işte eğer bu toplantının sonuç metninde Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan konusunda bir pozisyon değiştirdiğini görürsek o zaman anlarız ki gerçekten bu ciddiyet aktarılmış. Ama şöyle bir durum var. Yani 1969 yılından itibaren hatta 72'den itibaren Nixon'ın Çin ziyaretini de bunu dahil edebiliriz. Günümüze gelen süreçte biz Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı tek Çin politikasını uyguladığını görüyoruz. Bu ne demek aslında? Çin Halk Cumhuriyeti'ne diyor ki ben senin tek Çin politikanı tanıyorum. Burada şöyle bir ayrım var. Çin Halk Cumhuriyeti tek Çin prensibi derken, tek Çin ilkesi derken Amerika Birleşik Devletleri tek Çin politikası vurgusu yapmayı yeğliyor. Yani burada da aslında bir kelime oyunu var ve bunu desteklerken diğer taraftan Tayvan'ın öz savunma kuvvetlerinin desteklenmesi için de silah satışını devam ediyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin burada bir stratejik belirsizlik politikası var ve bu günümüze kadar süren bir politika. Bu tarih boyunca da hep şöyle ilerlemiş. İşte Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasında üçlü komünik denilen üç bildiri var mesela. Bu her bildirinin bir adım sonrasında Amerika Birleşik Devletleri gitmiş Tayvan'a silah satışı yapmış. Ya da demiş ki ben işte altı güvenceyi vermiş örneğin Tayvan. Six Assurance deniliyor. Ve şunu söylüyor. Ben Çin'le Tayvan arasında herhangi bir arabuluculuk yapmayacağını taahhütünü veriyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Benim öngörüm bu. Ama Trump dönemi bir kırılma olur mu bilmiyorum. Bu tek Çin politikası süreci muhtemelen devam edecektir diye düşünüyorum. Silah satışı da kongreden geçer muhtemelen. Trump yani bunu engelleyemez çünkü kongre içerisinde Tayvan'a çok ciddi bir destek var Dilek Hanım. Ve pek çok senatör sürekli olarak videolar çekiyor.
1: Zaten
0: Sürekli
1: buraya
0: olarak.
1: gelmeden de senatörlerin bir mektubu vardı, öyle değil mi hocam? Tayvan'a sahip çıkın diye, yanlış hatırlamıyorum.
0: Tabii en büyük korkulardan, en büyük endişelerden biri Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan politikasının değişmesi. Çünkü senatörler içerisinde de bunu istemeyen çok fazla senatör var. Aslında burada bir garantörlük var, gizli bir garantörlük var Tayvan ve Amerika Birleşik Devletleri arasında. Ama bir acaba da var. Gerçi bunu Tayvanlılara sorduğumuzda örnek, hayır biz Amerika Birleşik Devletleri'nin daima yanımızda olacağına eminiz. Çünkü konjonktür ne olursa olsun aramızda öyle bir bağlantı var diyorlar. Ama Amerika Birleşik Devletleri işte senatörler tarafından da bir çekinceme var gibi. İlerleyen süreçte süreç böyle devam ederse açık bir mektup bile verilebilir muhtemelen.
1: Verilebilir. Umut Hocam, şunu merak ediyorum. Hani biraz daha izleyicilerimizin anlayabilmesi açısından netleştirmeye çalışıyorum. Şöyle bir karadan bahsederken, böyle bir büyüklükten bahsederken, tam da böyle ortada yer alan bu mesele Amerika Birleşik Devletleri için neden bir politika haline geliyor ve neden bu kadar sahiplenilmesi bir yerde duruyor?
2: Evet, İsrail de gayet, değil mi? Küçük,
1: Evet.
2: yani bazen küçük
1: Biz onu
2: ülkelerin
1: konuştuk öncesinde.
2: etkisi olabiliyor veya zayıf taraf, zayıf müttefikinizin sizin üzerinizde etkisi olabiliyor. Çeşitli sebeplerden, çıkar sebepleri olabiliyor, ideolojik sebepler oluyor, efendim İsrail bağlamında dini sebepler olabiliyor vesaire. Yani Tayvan'da işte eskiden beri oluşturulan bir yakınlık ve kongrede işte Tayvan, yani lobisi bile diyebileceğimiz bir grubun varoluşu, ekonomik işbirliği, şeyi çok duymadım. Hani o da söyleniyor gerçi bazen, işte demokrasi vesaire. O bazen tartışılıyor tabii. Çünkü demokrasi konusu her zaman çok tutarlı olmayabiliyor ülkelerde, Amerika'nın içinde bile gerçi. Ama ortak değerler tabii İsrail için söyleniyor, Tayvan için de bazen söylendiği olmuştu. Dolayısıyla bu yakınlık hem çıkara dayanıyor hem de bir sorumluluk hissiyatı da var. Tabii kendi ülke çıkarları çok daha önemli her zaman Amerika açısından. Ama işte Çin de bir dev olduğu için onu da göz ardı edemiyorsunuz. 70'lerden itibaren dediğim gibi geri alındı Birleşmiş Milletleri ve Çin'i artık Çin Halk Cumhuriyeti temsil ediyor 1970'lerden beri. Ama Tayvan'da işte dediğim gibi büyükelçilik olmasa bile çeşitli temsilcilikleri hem Amerika'da hem Belçika'da hem başka yerlerde. Bizim bile Türkiye olarak yani orada bir temsilciliğimiz var. Adı büyükelçilik değil tabii. Dolayısıyla çünkü yok sayamıyorsunuz. Yani biraz önce sizin anlattığınız o şirketleri görmek bile açıklayıcı oluyor diye düşünüyorum.
1: Şimdi yayın öncesinde şöyle bir konuşma geçti ettiğim aramda. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'ın bu ekonomik gücünü Çin'le kurmaya kalksa ve Tayvan'ı denklemden çıkarmaya kalksa her iki

0: Ülke bunu başarabilir mi? Ya da buna ihtiyaç duyabilir mi günün sonunda? Bir savaş riskini karşı karşıya taşımamak adına soruyorum. Bunu yaparlar mı, yapabilirler mi? Bu güçteler mi sizce?
1: Yani o tabii her zaman o faturayı ödemeye hazırsanız. Yani lüks bir yere giderseniz o hesabı ödemek durumundasınız. Onun gibi bu hesabı, bu masrafları karşılayabilecek mi Amerika? Öyle bir karar alacağını sanmıyorum. Çünkü yani kongreden de ciddi bir baskı olacaktır. Ülke içinde de. Keza tabii Çin'in de yani onu olacağını zannetmiyorum ben. Evet. Yani tabii her şey yapılabilir ama o hesabı ödemeye hazırsanız yapılabilir. Hı hı. Onun da olacağını sanmıyorum. Tabii Çin çok farklı yönlerden yumuşak gücünü de devreye sokuyor. Sadece Amerika'da değil. Hem orada yaşayan milyonlarca Çinli değil ama aynı zamanda işte belki yemekleriyle, belki Konfüçyüs enstitüleriyle Avrupa'da ve başka yerlerde. Türkiye'de de zaman zaman toplantılar yapılıyor ve tabii Çin'le de Türkiye'nin ilişkileri önemli bir noktada. Dolayısıyla denge her şeyde olduğu gibi hayatta, yani diplomaside de Amerika'nın bir tarafı tamamen göz ardı edebileceğini sanmıyorum. Mesela Afganistan'ı bıraktığı gibi bir şey yapacağını sanmıyorum. Çünkü Tayvan'ın çok farklı güç unsurları var. Yani ya o ya o değil, her ikisiyle beraber.
0: Denge siyaseti izleyerek
1: öyle düşünüyorum.
0: İlerletir diyorsunuz. Peki dün merak ettiğim başlıklardan biriydi. Sizi de bulmuşken sorayım hocam. Bu görüşme sizce Avrupa Birliği ülkeleri ya da Avrupa açısından önemli mi? Önemliyse neden? Merak ediyorum.
1: Yani tabii
0: Avrupa açısından.
1: Evet, yani Avrupa ülkelerinin de yani Çin'i yok sayma gibi bir politikası olmadığı gibi onların da yakın ilişkileri söz konusu. Dolayısıyla diplomasi yoluyla devam edilecek çabaların çok tepki çekeceğini zannetmiyorum Avrupa'da. Çünkü onlar da uzun süredir savaşı pek de gündemde tutmadılar. Ama son yıllarda tabii değişiyor bu. Almanya'nın bile daha iddialı bir askeri artık politikası var. Askeri harcamaları yükseltiyor vesaire. En büyük konvansiyonel güç olma iddiasıyla ortaya çıkıyor Almanya artık. Bu birkaç yıl önce düşünülemeyecek bir şeydi. Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden artık bu oluyor. Dolayısıyla bu Avrupa açısından olumsuz bir şey olacağını düşünmüyorum. Zaten ekonomik alanda karşılıklı bağımlılığın olumlu yönleri olacağını söyleyebiliriz herkes açısından.
0: Peki. Diren Hocam şöyle bir sorum var. Şimdi meseleyi ABD'den biraz çıkararak sormak istiyorum. Çin'le Tayvan arasındaki bu mesele, savaş unsuru sayılabilecek kadar büyük olan bu Tayvan krizi, iki yönetimin ya da iki tarafın uzlaşı sağlayarak çözebilecekleri bir mesele mi? Bunu merak ediyorum. Bir de şu açıdan da sormak istiyorum. Tayvan'ın içinde de Çin'e olan bir sempati var muhalefet düzeyinde, ana muhalefet düzeyinde daha doğrusu. Mesela bunların soft power dediği için Umut Bey, oradan yola çıkarak soruyorum bunu. Çin'in böyle bir yayılımı ya da böyle bir yön değiştirimi söz konusu olabilir mi? Bu sağlandıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu ne minvalde olur? Eğer bu başarılabilirse tabii.
2: Şöyle Dilek Hanım, aslında Çin'in reçetesi barışçıl birleşim, aha, barışçıl birleşme. Bunun içinde tek devlet iki sistem yönetimini Çin Halk Cumhuriyeti öneriyor Tayvan'a. Ama bunun ötesinde bir barışçıl başka bir yolla, işte Tayvan'a kendi bağımsızlığının sağlanması, Çin'in Tayvan'ın bağımsızlığını tanıması gibi bir ihtimal mümkün değil. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi büyük Çin rüyası denilen bir kavram var. Bu tam karşılamıyor ama işte bizim Kızıl Elma ülkümüze, evet, benzetebiliriz belki bunu. Ve bu büyük Çin rüyasına ulaşmak için de Xi Jinping'in göreve gelmesinden itibaren Çin ulusunun büyük gençleşmesi denilen bir kavramın başarılması lazım. İşte bu kavramı, yani bu patikaya da ulaşmak için Tayvan'ın anakaraya dahil edilmesi bir ön şart. Ve pek çok uzmanın, pek çok analistin söylediğine göre Xi Jinping kendi görev süresi içerisinde bunu başarmak istiyor. Bundan dolayı 2027 yılını önemli bir tarih olarak belirtiyorlar ya da 2035 yılını önemli bir tarih olarak belirtiyorlar. Şimdi iki tarafa baktığımızda aslında her iki toplumda Han soylusundan oluşuyor. Yani toplumun geneli aynı soya sahip iki tarafta da. Ama bu
0: Çin de zaten
2: değil,
0: bunu tezi olarak kullanıyor, öyle değil mi hocam?
2: Kesinlikle.
0: Yani.
2: Evet, ama şurada da şöyle bir durum var. Son yıllarda Tayvan'da artık Çin Cumhuriyeti'nden ziyade bir Tayvanlı kimliğinin kurulmasına dönük ciddi stratejiler yürütüldü. Örneğin pasaportlarda daha önce Çin Cumhuriyeti yazarken artık büyük bir şekilde Tayvan yazıyor. Yani özellikle genç nesle Tayvanlılık kimliği ciddi bir şekilde aktarılmış durumda ve bu yeşermiş durumda. Buna istinaden bu bağımsızlık yanlısı görüş, ki şu anki iktidar partisi DPP biraz daha aslında bayrağı almış götürmüş görünüyor. KMT'den bahsettiniz. Aslında KMT biraz daha Çin'e bağlanma yanlısı değil de boğazlar arası ilişkiyi daha statüko yanlısı, daha çatışmadan uzak bir şekilde, daha diyalogla sürdürülebileceğini söyleyen belirtiler.

0: belirten bir parti. Ki lideri geçtiğimiz ay Xi Jinping'i ziyaret etti, Anakara'yı ziyaret etti. Ama Tayvan toplumunda bu ziyaretin yankılarına baktığımızda aslında toplum nezdinde pek kabul görmedi. Çünkü burada biraz daha toplum mühendisliği işliyor, toplum inşası, kimlik inşası işliyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Şu an iki taraf arasında Tayvan Boğazı'na baktığımızda bir yeni normal var. Yani Çin Halk Cumhuriyeti sürekli savaş eşiğinin altında daimi bir tatbikatlar silsilesi yapıyor. Bir de Dilek Hanım şunu eklememe izin verin.
1: Buyurun.
0: Tayvan'ın önemi ne dedik? İşte teknoloji, ekonomi vesaire konuştuk ya. Bence en önemli husus Tayvan denildiğinde Tayvan'ın jeopolitik konumu. Çünkü devasa bir yüzen uçak gemisi. Şimdi
1: Evet.
0: biz Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında bir pembe atmosferden bahsediyoruz. Bir detant dönemi, yumuşama döneminden bahsediyoruz ama olası bir çatışma durumunda haritayı böyle gözünüzün önüne getirin. Japonya, Güney Kore, Tayvan,
1: Evet.
0: Filipinler ki buraya birinci ada zinciri deniliyor. İkincisi de Japonya, Guam, Avustralya kıtalarının yani bu iki ada zincirinin kapanması Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'in nefesini kesmesini sağlayacak bir durum. Bundan dolayı ABD buradaki müttefiklerinden hele hele Tayvan'dan vazgeçmeyi göz önünde bile bulundurmuyor
1: Bulunduramaz.
0: diyebilirim.
1: Çok teşekkür ederim Doktor Dilan Doğan ve Profesör Doktor Umut Özer değerli katkılarınız için. Çok sağ olun. Bir reklam diyoruz efendim.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Ve her zaman olduğu gibi akşam haberlerindeyiz. Hülya Hökenek ben, 17-19 yani 2 saat birlikteyiz sizinle. Gündem başlıklarımız var. Editörüm Mehmet Ali ile birlikte hazırladığımız Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti biliyorsunuz çok konuşuluyor. Ama en çok Amerika'da nasıl konuşuluyor onu çok merak ediyoruz tabii. Çünkü bugüne yansıyan en önemli başlık, bu arada ziyaret devam ediyor, onu unutmayalım. Çin lideri Xi Jinping'in Trump'a Tayvan konusu doğru ele alınmazsa Amerika ile çatışma çıkabilir uyarısı vardı. Bugün neler yaşandı? Amerika'da ziyaret dediğim gibi nasıl yankı buldu ona bakacağız. Konuğum olacak elbette. CHP Genel Başkanı Özgür Özel belediyelere yönelik soruşturmaları ve partili bazı isimlere dair iddiaları değerlendirdi. Nihai amaç benim belimi kırmak diyor Özgür Özel. Muhalefete de diyor ki ya gelin birlikte dayanışalım diyor. Böyle bir çağrısı var. Üçüncü gündem maddesi de biliyorsunuz enflasyon raporu çok önemliydi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu da açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini %26'ya yükseltildi bu arada. Şimdi ekonominin gündemine bakacağız. Bir de biliyor musunuz bu konut meselesi de şöyle bir şey olmuş. Bir artış var konut satışlarında ve sıfır konutlarda. Yani ikinci elde bir düşüş var. Niye, neden? Onu da uzmanıyla konuşacağız. Başlasın akşam haberleri. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Kazakistan iş forumu kapanış toplantısında konuştu biliyorsunuz. Ve gündeminde bölgesel çatışmalar vardı. Çok boyutlu sınamalarla karşı karşıyayız diyor Erdoğan. İki ülke arasındaki savunma sanayi alanındaki işbirliklerine de değindi. Ses açarak başlayalım.
1: Bölgesel çatışmalar, enerji arz güvenliği, yapay zeka dönüşümü ve tedarik zincirlerindeki kırılmalar gibi çok boyutlu sınamalarla karşı karşıyayız. Bu dinamiğin bir sonucu olarak ülkeler arasında iş

0: Birliği'nin geliştirilmesi daha da önem kazanmıştır. Türkiye olarak yıllar öncesinden kaynak çeşitliliğini sağlamak suretiyle enerji arz güvenliğini temin etmiş bir ülkeyiz. Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelere yönelik soruşturmaları ve parti içinde bazı isimlere dair iddiaları değerlendirdi. Nihai amaç benim belimi kırmak diyor Özgür Özel. Muhalefet partilerine de çağrıda bulunuyor. Diyor ki muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz.
2: CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaları ve isimler üzerinden yürütülen iddiaları değerlendirdi. Nihai amaçları benim gözleri dönmüş dedi.
3: Ferdi Zeyre'ye iftira atmak istediler, beceremediler. Okları bir diğer en yakınım Veli Ağbaba'ya çevirdiler. Sadıcım, çocukluk arkadaşım Demirhan'ı aldılar. En yakınlarıma saldırıyorlar. Büyük bir gözü dönmüşlük içinde hareket ediyorlar. Nihai amaç benim belimi kırmak. Bir kadın, CHP'nin kadın milletvekillerine, özel kalem müdürümüze akıl almaz iftiralar atıyor. Ben genel başkan olduktan sonra sıkı korunuyorum. Korumalar şahitlik etmek istediler. Devlet memurusunuz, gerek yok dedim. Bir otele gitsem kapıya iki tane polis koyuyorlar. Kaldığım yerin önünde kapıda iki polis duruyor. Olacak iş değil.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir gün gazetesine konuştu. Son dönemde yaşanılanları CHP'nin kurumsal kimliğine saldırı olarak nitelendirdi.
3: Biz de demokratik sistemi savunmak zorundayız. Ben artık kendimi şahsi mücadeleden ayırdım. Sandığa ulaşıp bu iktidarı gönderme sorumluluğundayız. Bizi de bertaraf ederlerse ne olacak? Onun endişesini taşıyorum. Muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz. O konuda da kimsenin hakkını yemek istemem. Liderler turunda da herkesin desteğini hissediyoruz. Ama CHP'deki gibi genel bir seferberlik halinin bilhassa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerden bekliyoruz.
1: Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı ve öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı bir dava bu dava. Şimdi bu davada savcı mütalasını açıkladı. Aziz İhsan Aktaş'a 280 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a 242 yıla kadar ceza talep edildi.
2: Örgütün yapısı tanımlandı. İhale sistemi anlatıldı. Kamu kurumlarından ve belediyelerden ihale alındığı söylendi. Aziz İhsan Aktaş davasında savcı mütalasını sundu. Beşiktaş Belediye Başkanı'na 234 yıla kadar, diğer belediye başkanlarına 12 yıla kadar hapis cezası talep etti. 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada savcı mütalasında örgütün tanımını yaptı. Örgüt elebaşı Aktaş'ın kurduğu ihale sistemiyle kamu kurumları ve belediyelerden çok sayıda ihale aldığı, hukuki yaptırımlardan kaçırmak adına kardeşleri ve akrabaları üzerine kurduğu belirtildi. Aziz İhsan Aktaş'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, rüşvet suçlarından toplam 103 yıldan 280 yıla kadar hapsi talep edildi. Aktaş hakkında verdiği bilgiler nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi. Mütalada görevden uzaklaştırılan tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ise yine birçok suçtan 86 yıldan 234 yıla kadar hapiste cezalandırılması istendi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'le eşi tutuklu sanık Celal Tekin'in rüşvet suçundan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç, Rabil Artan'ın ise tahliyesi talep edildi. Karar duruşması 15 Haziran'da yapılacak.
1: Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik sabah saatleri

0: üzerinde bir operasyon yapıldı. Bu da yolsuzluk operasyonu. Bu arada hakkında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 23'ü yakalanmış durumda. Detaylandırmakta fayda var. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, kara para aklama ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla ilgili bir soruşturma başlattı. MASAK raporu, vergi denetim raporları ve Sayıştay bilirkişi raporu dosyaya eklendi. Bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle de 33'ü belediye görevlisi ve şirket çalışanı olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş durumda. Sabah saatlerinde belediye binasına ve bazı adreslere operasyon düzenlendi. 23 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Devam edelim. Yasa dışı bahis meselesiyle. Çünkü Adalet Bakanı Akın Gürlek yasa dışı bahis ve uyuşturucu bataklığını tamamen kurutmak istediklerini söyledi. Başsavcılara dosyaların operasyona dönüşmesini söyledim dedi. Önemli bakın. Başsavcılara dosyaların operasyona dönüşmesini söyledim. Yani operasyon yapın, hani dosyalar önünüzde kalmasın demeye getiriyor Sayın Akın Gürlek, Bakan Akın Gürlek. Ve soruşturmalar kapsamında ele geçirilen paraların kamu kaynaklarına aktarıldığını da belirtti. Bir bakalım Sayın Bakan'a, ses açalım.
1: Yasa dışı bahis, uyuşturucu, sanal kumar konusuna kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor. Tamamen bunu, bataklığı kurutmak istiyoruz.
2: Yasa dışı bahis soruşturmalarına ilişkin konuştu. Gerekli adımların atıldığını vurguladı.
1: Tüm Türkiye'deki başsavcılarımıza yasa dışı bahis konusunda gerekli işlemleri yapmasını, hazırlanan dosyaları operasyona dönüşmesini söyledik. Sağ olsun başsavcılarımız da gerekli işlemleri yapıyorlar.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, mecliste Düzce ve Adana merkezli yasa dışı bahis soruşturmalarına yönelik soruyu yanıtladı. Ele geçirilen paraların kamu kaynaklarına aktarıldığını belirtti.
1: Bu konuda arkadaşlarımızla MASAK raporları, emniyet, jandarma, kolluk görevlileriyle birlikte güzel çalışmalar yapıyorlar. Söz konusu bahisi de bitirip kamu kaynaklarına aktarıyorlar paraları.
2: Gürlek, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik de mesaj verdi.
1: Uyuşturucuyla mücadele konusundaki tavrımızı biliyorsunuz. İlk geldiğimiz günden beri de bu konuda kararlı bir mücadelemiz var. Gençlerimizin uyuşturucudan uzak tutmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Devletimiz gençlerimizin geleceğini korumakla mükellef. Biz de bu sorumluluk çerçevesinde çalışmamıza devam ediyoruz.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmesinin ardından Pekin'de devlet yemeğine katıldı. Yani şimdi hem Xi hem Trump yemek sırasında yaptığı konuşmada böyle iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çektiler. Bir bakalım, bugün bu meseleye tabii ki değineceğiz. Özellikle bu görüşmenin Amerika'daki yansımasına bakacağız.
2: Xi Jinping ve Donald Trump Pekin'deki kritik zirvenin ardından devlet yemeğinde bir araya geldi. İki saatlik görüşmeyi değerlendiren liderler pozitif mesajlar verdi. Sözü ilk önce Çin lideri Xi aldı.
3: Trump'la birlikte Çin-ABD ilişkilerinin dünyadaki en önemli ikili ilişki olduğuna inanıyoruz. Çin ve ABD ortak olmalı, rakip değil. İstikrarlı Çin-ABD ilişkilerinin anahtarı karşılıklı saygı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Xi'den dostum diyerek bahsetti. 24 Eylül'de Xi'yi Beyaz Saray'a davet etti.
4: ABD'liler ve Çinlilerin birçok ortak yönü var. Çok çalışmaya ve cesarete saygı duyuyoruz. Ailelerimizi ve ülkelerimizi seviyoruz. Birlikte daha büyük bir işbirliği ve refah sunan bir gelecek yaratma fırsatımız var.
2: Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan da açıklama geldi. Açıklamaya göre görüşmede Trump ve Xi, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması konusunda mutabık kaldı. Ayrıca Amerikan şirketlerinin Çin pazarına erişimiyle Çin'in yatırımlarının artırılması konusunda da anlaşma sağlandı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Xi, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı muhafaza etmenin iki ülke arasındaki en büyük ortak payda olduğunu ifade etti. Tayvan'dan da görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Açıklamada zirveden sürpriz bir açıklama gelmediği, bölgedeki mevcut duruma en büyük tehdidin Çin'in yaptığı askeri gözdağı olduğu belirtildi.
0: İsrail'e gizli temas iddialarıyla gündeme gelen Birleşik Arap Emirlikleri sessizliğini bozdu bu arada. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkeye gizli ziyaret gerçekleştirdiği iddiası Abu Dhabi yönetimi tarafından yalanlandı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da İsrail'le işbirliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek diyor.

0: Böyle bir uyarısı var.
1: Şutafot İsrailiyot ve en yasapku gaz...
2: İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gizli temas iddiaları krize neden oldu. İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret düzenlediğini açıkladı. Açıklamada ziyaret, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinde tarihi dönüm noktası olarak tanımlandı. Açıklamanın ardından Reuters'a konuşan bir kaynak, Netanyahu ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın Umman sınırına yakın El Ayn kentinde bir araya geldiğini iddia etti. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri haberleri yalanladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ilişkilerin İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde şeffaf şekilde yürütüldüğü savunuldu. Doğrudan medya kuruluşlarına yönelik yapılan yalanlamada da doğrulanmamış bilgilerin ve yanıltıcı siyasi anlatıların yayılmaması çağrısı yapıldı.
3: They betrayed diplomacy for a second time.
2: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Netanyahu'nun açıklamasıyla İran güvenlik birimlerinin daha önce tespit ettiği işbirliğinin ortaya çıktığını savundu. Arakçı, İsrail'le gizli işbirliğinin affedilemez olduğunu belirtti. Bölünme tohumları ekenler hesap verecek dedi. Arakçı, Yeni Delhi'deki BRICS toplantısı sırasında da Birleşik Arap Emirlikleri'ni ülkesine karşı askeri operasyonlara doğrudan müdahil olmakla suçladı. Arakçı Telegram paylaşımında da İsrail ile ittifakınız sizi korumadı, İran'a yönelik politikanızı yeniden gözden geçirin ifadelerini kullandı. Axios'un iddiasına göre savaşın ilk günlerinde gerçekleşen görüşmenin ardından Netanyahu Birleşik Arap Emirlikleri'ne demir kubbe hava savunma sistemi ve bu sistemi işletecek askerler gönderme talimatı vermişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de bu iddiaları doğrulamış, askeri işbirliğinin İbrahim Anlaşmaları kapsamında yürütüldüğünü savunmuştu.
0: Şimdi İsrail ordusu Lübnan-İsrail görüşmelerinin 3. turuna saatler kala yeni saldırılar düzenledi. Ve Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen hedefler de vuruldu. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor bu arada. Ordu Washington'da düzenlenecek müzakereler öncesinde Lübnan'ın güneyine bir dizi hava saldırısı düzenledi. Güneydeki Sadikin, Tufahta ve Kefre beldeleri hedef alındı. Bir konutta iki kişi hayatını kaybetti. Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırına yakın Rosh Hanikra'ya düzenlediği İHA saldırısında ikisi ağır olmak üzere 3 yaralı var. Bu arada ateşkesin sona ermesine günler kala yapılacak müzakereler 2 gün sürecek. Taraflar daha önce 14 ve 23 Nisan'da Amerikan arabuluculuğunda bir araya gelmişti. Hatırlatalım ve devam edelim bu Çin ziyareti meselesine. O da şu: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde Hürmüz Boğazı'ndaki kriz de elbette gündemde. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio Pekin'in İran'a baskı yapması gerektiğini söyledi. Bu sırada Çin'e ait bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nı geçmek için harekete geçtiği de belirtildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Pekin'e vardığı sıralarda Çin'e ait bir tanker Hürmüz'ü geçmek için harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, Pekin'in Tahran'a baskı yapması gerektiğini söyledi.
4: Dünya ekonomileri Hürmüz Boğazı'ndaki kriz yüzünden erirse bu Çin'in ihracatının aniden düşeceği anlamına gelir. Yani bu krizi çözmek çıkarlarına olur. İran'ın Basra Körfezi'nde yaptıklarından vazgeçmesi için Pekin'in daha aktif bir rol oynaması konusunda onları ikna etmeyi umuyoruz.
2: Rubio ayrıca Çin'in İran'a destek vermesinin Pekin-Washington ilişkileri için zararlı olacağını da söyledi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bloomberg ise Çin'e ait bir petrol tankerinin Trump'ın Çin ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığını öne sürdü. Gemi takip verilerine göre bu, savaşın başlamasından bu yana Çin'e ait petrol tankerlerinin Boğaz'dan yaptığı nadir geçiş denemelerinden biri oldu. Yuanhua Hu adlı Çin bandıralı tankerin Mart ayının başında Irak'ın Basra terminalinden yükleme yaptığı belirtiliyor. Hürmüz'deki duruma ilişkin Tahran'dan da peş peşe açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Hürmüz Boğazı tüm ticari gemilere açıktır. Ancak deniz kuvvetlerimizle işbirliği yapmak zorundalar dedi. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif ise İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakları belirlendi ve mesele kapandı ifadesini kullandı. Savaştan sonra İran'ın bölgenin etkin gücü ve küresel bir süper güç olarak kabul edildiğini öne sürdü.

0: Savaşla beraber Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği durma noktasına gelmiş, ticari gemi geçişleri savaş öncesine göre %95'e yakın düşmüştü.
1: Ve Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde diplomasi gündeminde renkli bir ara verildi. Öyle diyelim. Belçika ve Türk kültüründen şarkıların çalındığı etkinlikte Büyükelçi Verdi Ankara havası oynadı. O anlar renkli görüntülere sahne oldu. Bir bakalım.
0: Diplomasinin ağır gündemine Ankara havasıyla ara verildi. Belçikalı Büyükelçi protokolü bir kenara bıraktı, piste çıktı. O anlar renkli görüntülere sahne oldu. Görüntüler Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde kaydedildi. Üst düzey savunma ve havacılık ağırlama etkinliğinde yapılan açılış konuşmaları ve yemeğin ardından Belçika ve Türk kültüründen şarkılar çalındı. Ankara oyun havasını duyan Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van der Velde sahnedeki yerini aldı. Fakat bu kez ne bir resmi temas vardı ne de diplomatik bir açıklama.
2: Dağlarda büklüm büklüm yollar, ne zaman zar hoş oldun, kaldırak mı yolları.
0: Bu görüntüler ise Fransa Büyükelçiliği'nden. Geçen yıl Fransa Milli Günü'nde Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont da Ankara havası da böyle oynamıştı. Erik Dalı performansıyla gündem olan Dumont'a bu defa Belçika'dan rakip çıktı.

0: Ve konut satışları, şimdi sıfır konut satışları Nisan ayında yükselmiş. Ona bakacağız nasıl oldu bu diye. Bu arada ikinci el konut satışında bir azalma var. Türkiye İstatistik Kurumu verileri var. O verilere göre en fazla satış yine İstanbul'da kaydedildi. Habere bakalım, ardından konumum var, konuşacağız.
1: Sıfır konut satışları arttı. İkinci el konut satışları azaldı. En fazla konut satışı yine İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Geçen ay sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %9,6 oranında arttı. Ülke genelinde 40.306 konut satıldı. Nisan ayında ikinci el konut satışlarında %0,3 azalış yaşandı. 86.502 konut satıldı. Konut satışında İstanbul zirvede yer aldı. Mega kenti Ankara ve İzmir takip etti. En az konut satışının yapıldığı il Ardahan oldu. Ardahan'da bir ayda sadece 51 konut satıldı. Nisan ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre %1,1 oranında azaldı. Yabancılara 1516 konut satışı yapıldı. İstatistiklerde iş yeri satışlarına ait rakamlar da yer aldı. Nisan'da sıfır iş yerlerinin satışı %14,3 oranında arttı. İkinci el iş yeri satışlarında da %8,7 oranında artış görüldü.
0: Bir konuğum var. Konuğumu da görebilirsem yönetmenim Emrah'tan da rica ediyorum. Konut satışları Nisan'da artmış. Makbule Yönel Maya. Daha önce de sizinle yayın yapmıştık yine. Uzun uzadıya da aslında konuşmuştuk. Şimdi bu sıfır konutlar meselesi önemli tabii. Bunu nasıl okumak gerek? Yani fiyatlarda bir artış bekleniyor mu? Nasıl etkiler? İnşaat maliyetleri, krediye erişim konusunda son durum ne? Biraz bunu konuşalım isterseniz. Ya şöyle, yani haberi de izlediniz aslında, verilere de bakıyorum. Sıfır konut satışlarında artış görülüyor. Şimdi TÜİK'in verileri benim de önümde. Belki ara ara Emrah yine ekrana getirebilir. İkinci elde bir yavaşlama var. Oranlara da bakıyorum. Yani bu tablo önemli bir tablo. Bu tabloyu nasıl okuyorsunuz? Ya böyle hani yatırımcı davranışı da böyle bir anda değişmez değil mi? Yani bir şey var ki, böyle bir şey var. Bu nedir? Yani İstanbul mesela, yani yine en fazla konut satılan şehir. Bu nüfus meselesinden mi kaynaklı? Yani nüfus baskısı mı bu? İstanbul için ne dersiniz ek olarak? Yoksa hani İstanbul'da bir yatırım olsun gibi, yatırım motivasyonu hala İstanbul açısından güçlü mü? Buyurun.
2: Çok teşekkürler Hülya Hanım. İyi yayınlar. Aslında ilk toplam satışlardan konuşsak belki de daha faydalı olabilir dinleyiciler
0: tabii, buyurun,
2: için.
0: Buyurun.
2: 126 bin bandında bir satış sayısı açıklandı Nisan ayı için. Hani Türkiye ortalamasının yine üzerinde, hatta Mart ayının da üzerinde. Dolayısıyla gün başına satışa baktığımızda da 6.

0: gün bandına yükselmiş durumda. Dolayısıyla Nisan ayı verilerinden anladığımız konuta talep hala canlı. Bunun da sebeplerine baktığımızda tabii ki kiracılıktan kurtulma bence en temel. Çünkü hani ödediğiniz kira, son kalan işte peşinatı biriktirdiğiniz bir miktar, borç aldığınız eşinizden, dostunuzdan son kalan tutar için ipotekli kredi, gerek banka gerekse de artık tasarruf finansman şirketleri de hayatımıza girdi. Verilerde de tabii artık bunun şeyini görüyoruz, farkını. Dolayısıyla o bir şekilde evi alıp kredi borcu olacaksa da o kredi borcuna ödemeye katlanmak gibi bir trend var bence. Nisan ayı verileri de bunu söylüyor. Toplam 4 aylık verilere baktığımızda da aslında verilerin açıklanmaya başlandığı tarihten itibaren en yüksek ikinci 4 ayımız. Daha önce işte 476 bini geçen 2022'nin ilk 4 ayıydı. Dolayısıyla oldukça canlı bir talep var diyebiliriz.
1: Kredi meselesi satışlar... mesela, kredi o kadar rahat ulaşılıyor mu? Yani hani alayım işte mesela, işte enflasyon var, bir süre sonra işte taksitler aynı kalacak işte, değil mi? Yani hani maaşım yükselir ya da gelir yükselebilir. O yüzden işte bugün ödediğin aylık 50 bin, 60 bin, 100 bin, 150 bin işte bir sene sonra sana çok onu yarı yarıya şey yapar falan. Yani gerçekten hani bu kaygı noktası mesela deprem sonrası işte güvenlik kaygısı. Yani yeni konut noktasına orada belirgin bir talep oluşuyor. Çünkü devlet ciddi anlamda bir destek sunuyor. Yani hani o tamam ama işte konutta krediye erişim mesela ne durumda, biraz ona bakın isterseniz. Çünkü ikinci konut tarafına bakıyorum, elimde de veriler de var. Orada da hani nedir mesela orada ikinci el konutta satışı baskılayan en temel unsur, bununla birlikte kredi meselesiyle birlikte?
0: Aslında şöyle, ilk el ve ikinci eldeki orana baktığımızda Nisan ayı verisinde toplam satışların içindeki payı ilk kez satılan konutların %32 mertebesinde. Aslında bu Türkiye'nin yeni normali, %30'lara gelmişti. Eskiden bu oran %45'ler seviyesine kadar çıkıyordu. Çünkü yeni yapılan konut sayısı oldukça fazlaydı. Şimdi yeni ilk kez satılan konutların içinde tabii ki artık kentsel dönüşümünden dolayı yapılıp satıcıya giden ilk defa satılan konutlarda bunun içinde bir yer ediniyor. Emlak konut geyiği, onun zaman zaman kampanyalar oluyor. Onlardaki satışların tapu devirleri gerçekleştiği aya ilk kez satış olarak giriyor. Ama şunu söyleyebilirim ki hani her ne kadar önceki aylardan yaklaşık 1 puan, 1,5 puan daha üzerinde, çok haklısınız ilk defa satılan konut sayılarında. Ama Türkiye'nin beklentisi tabii bunun %32'ler değil, daha %50'lere yakınsayan şekle gelmesi. Tabii. Kredi tarafında da tabii krediye erişim politik olarak zaten çok kısıtlayıcı bir politika güdülüyor halen daha. Elbette ki konut kredisi almaya kalktığımızda her banka istediğiniz tutarda kredi vermiyor. Oradaki tutarlar da aslında çok limitli. İşte enerji sınıf belgesine göre sınırlamalar da çok çok farklılaşıyor. Dolayısıyla benim gördüğüm piyasadan, yaptığımız işlerden konut kredisi için sanki 2-2,5 milyon TL bandındaki krediler en fazla. Yani onun üzerine çıkan bir kredi görmüyorum. O da ister istemez daha çok 10 milyon TL'ye kadar olan evleri hareketlendiren bir piyasa diye görüyorum ben yaptığım iş itibarıyla.
1: Evet.
0: Dolayısıyla orada tutar olarak çok yüksek bir tutar olmasa da adet bazında en azından artık 5 konuttan bir tanesi de ipotekli satışa konu oluyor. Daha önceki yıl daha kötüydü bu oranlar.
1: Evet. Şimdi bu sıfır konut meselesinde bu oran bile çok önemli. Yani tabii ki beklenti ve umut hani çok daha yüksek olmalı dediğiniz gibi. Ama hani şu an koşullar başka. Bu sıfır konut yani çok ciddi bir talep aslında yani bu oranda. Çünkü rakama vurulduğunda. Peki mesela bu nasıl bir dalga yaratır? Önümüzdeki aylarda konut satışları noktasında nasıl bir dalga yaratır? Fiyatlarda nasıl bir dalga yaratır?
0: Fiyatlar tarafında bir artış yok. 2024 Şubat ayından beri enflasyonun altında konut fiyat artışı. O da aslında bu piyasayı hareketlendiriyor ve konut alınmak için satıcı tarafında bir motivasyon oluşturuyor. Evet. İlk el konut satışları tarafında da böyle tabii. Onlardaki yeni konut fiyat artış endeksine de baktığımızda yine enflasyon altında kalıyor. Dolayısıyla o bir şey, motivasyon, fiyatların artmıyor olması. Evet. Depreme karşı dayanıklı hale gelmek, kira ödememek, bunlar da yan yana konulunda demek ki konut tarafında bir hareketliliğe katkı sağlıyor ki yılbaşının itibariyle aslında konut alım satımlarında da yeni vergisel düzenlemeler geldi. Daha gerçek değere uygun tapu beyan değerleri, ödenecek harç bedelleri. Hani bu düzenlemelerden sonra bir miktar daha

0: azalmasını beklerdim ben bir piyasa temsilcisi olarak. Demek ki o düzenlemeler de bunu aslında kısıtlamamış. Demek ki oradaki talep canlılığını koruyor. Mayıs ayı itibariyle rakamlar geriye gelir Hülya Hanım. Çünkü iş günü adedi olarak oldukça sınırlı bir iş günü olacak Mayıs ayında. Hem Kurban Bayramı tatili hem 19 Mayıs tatilden. O da o nedenle birazcık daha geriye gelen rakamları görürüz Mayıs ayı itibariyle.
1: Doğru zaman mı şu an konut almak için? Yoksa mesela şunu mu dersiniz? Yani ya böyle hani daha böyle bir bekleyeyim mi dersiniz? Yani tüketici o kadar kolay durumda da değil. Yani tüketici biraz daha beklemeli mi sizce?
0: Öyle yani konut almak için eğer oturmak için alıyorsanız aslında her dönem doğru dönem. Bu dönemden sonra karşılaşacağımız bir risk var. Özellikle maliyet artışı tarafında işte içinde bulunduğumuz savaş ortamı ister istemez emtia, nakliye, malzeme maliyetlerini artırıyor. Nitekim inşaat maliyet endeksinde de ilk kez gördük bunu. Şimdi maliyet arttıkça tabii ki üretici de konut üreticisi de o maliyet artışını kendi cebinden karşılamaz. Bunu mutlaka sattığı ürüne yansıtır. Dolayısıyla bundan sonraki aylarda yapılacak yeni konut projelerinde bir miktar malzeme kaynaklı artış göreceğiz. Bu ne demek? Konut fiyatları birazcık daha artar. Enflasyon altında mı kalır bu artışlar? Üstünde mi kalır? İnanın hani enflasyonun hala daha çok yüksek seyrediyor olması nedeniyle enflasyonu geçmesi bana göre daha zor. Çünkü 2022-2023 yıllarında konut fiyatları çok hızlı şekilde artmıştı. Ve yüksek oranlarda artmıştı. Bence şu anda piyasa düzeltmeyi yapıyor. Ve bu nedenle de evet yani tabii ki bu hacimler artık çok yüksek olduğu için hani Türkiye ortalaması da çok yükseldi. İstanbul ortalaması da çok yükseldi konut fiyatlarında. Elbette ki çok zor bu kadar tasarrufu biriktirmek, bir konuta yatırmak. Ama rakamlara baktığımızda bunun bir talep trendi oluşturduğunu görüyoruz. 2026 yıl başından beri böyle en azından.
1: Ya bu inşaat malzemeleri falan yani orada da İlginç bir seyir var. Yani mesela işte 3 apartmandan biri hemen hemen, ben Bakırköy'de oturuyorum, kentsel dönüşümde. Müteahhitlerle bir şekilde böyle karşılaşıyorsunuz. Esnaf işte orada burada hani bizler böyle yani dışarıda yaşıyoruz. Meslek icabı da öyle. Esnafla sürekli hemhal halindeyiz. Müteahhitler üzerinde böyle baskı hissediyor. Niye diye sorulduğunda yani çoğu işte şey diyor, malzemeler, yani maliyetler değil mi? Finansman, onlar da böyle. Yani yeni projeye başlamaktan da böyle daha fazla çekindiklerini duyuyorum. Mesela öyle bir şey de var. Yani böyle de diyeyim.
0: Doğru haklısınız.
1: Değil mi? Çünkü çok duyuyorum. Evet. Malzemeler dediğiniz çok doğru. Maliyetler yani. İnşaat maliyetleri. Çünkü
0: inşaat üreticisi kendisi proje geliştirse de kentsel dönüşüm için tarih şeklinde inşaat yapsa da o maliyet artışını sonraki aylarda neye yükseleceğini o da tahmin edemiyor. Evet. Böyle bir belirtmeden geçiyoruz. Diğer taraftan da finansman maliyeti. Özellikle proje geliştirmek şeklinde, geliştirici şeklinde yapılacak olan yeni projelerde elbette ki geliştirici firmanın en büyük problemi finansman. Çünkü hem konut yapıyor olsa da konutların bireysel alımlardaki konut kredisi oldukça sınırlı. O tarafı da finanse etmesi gerekiyor üretici olarak. Hem de kendi alacağı malzeme ve yapacağı inşaat, işçilik maliyetlerini kasasında para yoksa bunun da finanse etmesi gerekiyor. Dolayısıyla geliştirici için gerçekten de zor bir dönem. Hani bunu 2025 yılında da yaşıyorduk ama 2026 Mart ayı itibariyle savaş etkisini de görmeye başladık. O nedenle ruhsat sayılarında ben azalma bekliyorum açıkçası ikinci çeyrek
1: itibariyle. Ben çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Makbule Hanım, Makbule Yönel Maya, TSK Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü. Sağ olun. İyi akşamlar.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Biz devam edeceğiz. Şöyle ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir ayda 1544 dilekçe verilmiş. Yani o başvurular arasında çok dikkat çekici olanlar var. Meclise ulaşan o dilekçelere bakalım birlikte.
2: Gösterişli düğünler yerine sade nikah törenlerinin teşvik edilmesini isteyen de oldu. Açık alanlarda, dar kaldırımlarda sigara içilmesinin yasaklanmasını talep eden de. Tüm bu istekler Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na iletildi. TBMM Dilekçe Komisyonu'na son bir ayda 1544 dilekçe verildi. Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında günlük başvuru sayısı %5,69 oranında arttı. Bunların %87,58'i erkekler, %12,41'i ise kadınlardan geldi. Komisyon en çok çalışma ve sosyal güvenlikte

0: basın ve medya alanlarında dilekçe verildi. Başvurular arasında ilginç talepler de yer aldı. Onlardan birinde kına ve düğün gibi yüksek maliyetli organizasyonların evlilik üzerindeki ekonomik ve toplumsal baskıyı artırdığı belirtildi. Evliliğin sade bir nikahla yapılmasını teşvik edecek düzenlemelerin yapılması istendi. Açık alanlar, dar kaldırımlar ve yaya yollarında sigara içilmesinin yasaklanmasını da isteyen oldu. Bir başka dilekçe ise yüksek öğretim kurumları sınavında 34 yaş üstü erkek adaylara kontenjan ayrılmasına yönelikti. Bireysel silahlanmanın sınırlandırılmasına yönelik kanuni düzenlemede talep edildi. Ruhsatlı silah sahiplerinin poligona gidiş izinlerinin E-Devlet üzerinden alınması önerildi. Bir başka dilekçe ise karavanların diğer araçlar gibi yasal park alanlarından faydalanmasına yönelik oldu.
1: Denetim arttırılmış bayram öncesi sebze meyve hallerinde. Bu arada İstanbul'da Bayrampaşa halinde de fahiş fiyat ve ürün denetimi yapılmış.
2: Sebze ve meyveleri tek tek incelediler. Belgeleri kontrol ettiler. Fiyatlarına baktılar. Fahiş fiyatlara ceza kestiler.
3: Künye bilgilerini kontrol ediyoruz. Ürünün nereden geldiğine, kaça geldiğine ve gittiği yere kaç paraya gittiğine, fiyatını da kontrol ediyoruz. Bu noktada da idari işlemler gerçekleştiriyoruz.
2: İstanbul Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali Türkiye'nin en hareketli hallerinden biri. Günde 20-25 bin esnaf hale geliyor. 10 bin civarında araç giriş çıkışı yaşanıyor. Halde yıllık 3 milyon ton ürün ticareti gerçekleşiyor.
3: Parasal karşılığı yaklaşık 90 milyar civarındadır.
2: Bayram öncesi halde denetim vardı. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ürünleri tek tek kontrol etti.
3: Piyasaya dağılan ürünlerin kanunumuza, mevzuatımıza uygun olmadığı noktasında kontroller gerçekleştiriyoruz.
2: Denetimlerde kanuna uygun davranmayan hal esnafına ceza uygulandı.
3: 12 ekip, 30 arkadaşımızla bayrama kadar denetimlerimizi devam ettireceğiz.
1: Türkiye İstatistik Kurumu gençlik araştırmasının sonuçlarını açıklamış. Rapora göre gençlerin nüfustaki payı %14,8'e gerilemiş. Türkiye'de geçen yıl itibariyle 12.708.348 genç bulunuyor.
2: Türkiye'nin genç nüfusu azalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nüfusun %14,8'ini gençler oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerle Gençlik 2025 araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 86.092.168 iken 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusa 12.708.348 olarak kaydedildi. Türkiye'deki genç nüfus oranı Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeden daha yüksek. %14,8 olan genç nüfus oranının 2040'ta %12'ye düşeceği öngörülüyor. Araştırmada genç nüfusun işsizlik oranına da yer verildi. Gençlerde işsizlik oranı 2024 yılında %16,3 iken 2025 yılında %15,3 oldu. 2025 yılında genç erkeklerde işsizlik oranı %11,7, kadınlarda ise %22,1 olarak kaydedildi. Genç nüfus oranında %20,4 ile Şırnak zirvede yer aldı. Şırnak'ı Hakkari ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise Balıkesir, Ordu ve Muğla oldu. Ve gençlerde mutluluk oranı. 2025 yılında 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı %54,4 oldu. Mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı ise %11,9 olurken kendini ne mutlu ne mutsuz hissettiğini ifade edenlerin oranı %33,7 olarak kaydedildi.
1: Çağla Tuğaltay cinayetini biliyoruz. 26 yıl geçti. 26 yıl sonra öldürüldüğü evde, binada, çevresinde keşif yapıldı bakın. Ve cinayetin tanıklarından canlandırma istenerek ifadeleri alındı. Keşfin ardından Çağla'nın evine 200 metre mesafedeki metruk bir evde olay yeri incelemesi yapıldı. 10 saatlik bir keşif sürecinden bahsediyorum tabii. Ve bu incelemenin detaylarını da muhabirimiz Gizem Türemen ulaşmış.

26 yıldır çözülemeyen sır cinayet. Türkiye'nin faili meçhul kalan dosyalarından biri Çağla Tuğaltay. 15 yaşındaydı.

5 Haziran 2000 tarihinde okuldan döndüğü evinde katledildi. Ve 26 yıldır katiline dair bir iz aranırken yeni bir gelişme yaşandı. Çağla'nın Fulya'daki evinde ve çevresinde çok geniş kapsamlı bir keşif yapıldı. Tanıklardan canlandırma yapılarak ifadeleri alındı. Tüm iddialar yerinde incelendi. Burası Çağla Tuğal

0: kan lekesi gördüğünü iddia etmişti. Melin Kazancı 26 yıl sonra ilk kez savcıya ifade verdi ve keşifte o kan lekelerini nerede gördüğünü göstermesi istendi. Çağla Tuğaltay'ın alt komşusu Gökçe Kaya cinayet gününe dair verdiği ifadede ben o sırada evde ders çalışıyordum. Çağla'nın eve geldiğini, anahtarı çevirdiğine dair sesi duydum. Hatta kapıyı açtı, biriyle konuştu demişti. Gökçe Kaya'nın evinden Çağla'nın evindeki ses duyuluyor mu, duyulmuyor mu? Keşifte bu kontrol edildi. O dönem apartmanın bodrum katında yasaklı madde kullanıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. O iddialara ilişkin savcılık ve emniyet nezdinde bodrum katlarında da keşif yapıldı. Çağla'nın oturduğu binanın arka kapısı olarak iddia edilen kapı işte burası. Ancak apartman sakinleri bu kapının kazan dairesi olduğunu, içeride başka kapı olmadığını söylüyor. Fakat bu nokta niye önemli? Çağla'yı öldüren kişi ya da kişiler kimseye gözükmeden kaçmak istese bu yolu kullanarak şu noktaya doğru kaçabilir. Orada da o dönem Lütfü Şeyh'in oturduğu gecekondu çıkıyor karşımıza. Sadece Çağla Tuğaltay'ın evinde, binasında inceleme yapılmadı. Çağla'nın oturduğu eve yaklaşık 200 metre mesafede yer alan, o dönem Lütfü Şeyh'in oturduğu ve yasaklı madde kullanımı için toplanıldığı iddia edilen bu evde, gecekonduda da gece boyunca olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı. O inceleme akşam 18 gibi başladı, gece yarısına kadar da devam etti. Şimdi olay yeri inceleme ekiplerinin gece boyunca saatlerce didik didik ettiği, çuval çuval delil topladığı, parmak izi aldığı ve fotoğraf çektiği o evdeyiz. İlk kez bu ev için luminol inceleme yapıldı. Yani daha önce temizlenmiş ya da çıplak gözle görülmeyen kan lekelerinin tespiti için özel bir kimyasal madde kullanıldı. Sarı Bina Çiğdem Apartmanı, yani 2000 yılında Çağla'nın katledildiği apartman. Onu öldüren kişi ya da kişiler o apartmandan çıkıp kaçmak istese arka yol işte tam olarak bu noktaya, bu yola çıkıyor. En yakın evse işte bu gecekondu. Bu nedenle gecekonduda inceleme yapıldı. Hatta ailenin avukatları bu gecekonduda o dönem yaşayan Lütfü Şeyh hakkında da fethi kabir talebinde bulundu.
1: İstanbul Altın Rafinerisi'ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede rafineri sahibi Özcan Halaç'ın hayali ihracat yaparak devleti 12,5 milyon lira zararı uğrattığı öne sürüldü. Bakın 839 yıla kadar da hapis cezası istendi.
2: Altın rafinerisi üzerinden hayali ihracat iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede İstanbul Altın Rafinerisi'nin sahibi Özcan Halaç'ın suç örgütü lideri olduğu öne sürüldü. Özcan Halaç ve eşi Zeynep Başak Halaç'ın tanıdıkları üzerine kurulan şirketler aracılığıyla hayali ihracat yaptığı iddianamede yer aldı. Savcılık bu şirketlerin gerçek ticari faaliyet yürütmediğini ve devlet desteği almak amacıyla kurulduğunu değerlendirdi. İddianameye göre şüpheliler yurt dışından ithal edilen altınları Türkiye'deki altın ocaklarında eritti. Asit solüsyonlarla işleyerek işlenmiş altın gibi gösterdi. Bu şekilde elde edilen kıymetli madenler ihraç edildi ve devletin %3'lük döviz desteğinden yararlanıldığı belirtildi. Toplamda 543 milyon dolarlık ihracat yapıldığı, 12,5 milyon dolarlık devlet desteği alındığı tespit edildi. Mali inceleme raporunda da Özcan Halaç'ın para transferlerinde 2024'ten sonra dikkat çekici artış olduğu belirtildi. Savcılık satışlar düşerken transfer hacmindeki artışın da

0: izaha muhtaç olduğunu kaydetti. Özcan Halaç hakkında örgüt kurma, kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık ve mal varlığını aklama suçlamalarıyla 839 yıla kadar hapis cezası istendi.
1: Bursa'da ise dur ihtarına uymayıp polisten kaçan bir sürücü park halindeki otomobile çarparak durdu ve sürücüye 550 bin lira ceza kesildi.
2: Son kez soruyorum, üzülecek misiniz
0: Polisin dur ihtarına uymadı. Ekipleri peşine taktı. Kilometrelerce kaçtıktan sonra park halindeki araca çarptı. Bursa İnegöl'de polis ekipleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü hızla kaçmaya başladı. Ekipler peşine düştü. Kovalamaca 5 kilometre sürdü. Sürücü en sonunda park halindeki bir otomobile çarparak durdu. Polis sürücüye alkol metre üfletmek istedi. Ancak o bunu reddetti.
3: Sen kazaya karıştın, tamam mı? Kazaya karıştığın için adli bir işleme dönecek. Sen hastaneye götüreceksin tarafından, tamam mı? Orada yine kan alacaklar senden. Yine alkolün var mı yok mu alacaklar.
0: Sürücüye dur ihtarına uymamak suçundan 200 bin lira, alkol metreyi üflemeyi reddetmekten 150 bin lira ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira olmak üzere toplam 550 bin lira ceza kesildi. Otomobil trafikten men edildi. Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.
1: Adana'da da kalp krizi geçiren bir hasta hastaneye götürülecekken ambulansın anahtarı kayboluyor. Başka bir ambulansa alınıyor hasta ama hayatını kaybetti.
0: Kalp krizi geçirdi, ambulansa alındı. O ambulansın anahtarı kaybolunca iddiaya göre hastaneye geç götürüldü ve hayatını kaybetti.
4: Yaklaşık 35-40 dakika boyunca benim eşim ambulansın içerisinde yalnız kaldı.
0: Mehmet Kepir Adana Yüreğir'de yaşıyordu. 7 Mayıs günü kalp krizi geçirdi. Ailesi 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Eve ambulans ekipleri sevk edildi. Kepir ambulansa alındı ancak ambulansın anahtarı o sırada kayboldu.
4: Konu komşu eşliğinde herkes anahtar aradık.
0: Anahtar bir türlü bulunamadı. Daha sonra başka bir ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Kepir kurtarılamadı.
5: Onların yüzüne babam gitti. Geri gelmeyecek ama cezalarını alsın istiyorum onlar. Onların yüzüne gitti.
0: Adana İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu nakil sürecine ilişkin tüm detayların aydınlatılması amacıyla gerekli idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştır denildi. Anahtarın hastaya kalp masajı yapıldığı sırada battaniye içine düştüğü öğrenildi.
4: Battaniyenin içerisinden bulduk demişler zaten. Battaniye ile konduğu vakit altında mı kaldı bilmiyorum.
0: Aile ambulans ekibinden şikayetçi oldu.
1: Ve Bursa'da sırrı çözülemeyen bir mezar yörede gündem oluyor. Halk arasında gelin mezarı olarak bilinen mezarla ilgili çok farklı rivayetler var. Kime ait olduğu bilinmiyor bu mezarın. Mahalle sakinleri bakanlığa başvurmuş.
6: Mezarımızla alakalı çeşitli söylentiler var köyümüzde.
7: O söylentiler bir asırdan fazladır var. Ancak şimdiye kadar kimse mezarın sırrını çözemedi. Mahalle ortasındaki tek mezar için mahalle sakinleri sonunda bakanlığın kapısını çalmaya karar verdi.
6: Maalesef şu anda bir gizemli bir mezar yani. Sonucu biz de bilmiyoruz ama biz de sonuçta dualarımızı ediyoruz.
7: Yıllardır gizemi çözülemeyen o mezar Bursa'nın İnegöl ilçesinde. 480 haneli mahallede mezarın geçmişini bilen yok ancak rivayet çok.
6: Buraya gelin gelmek istedi. İşte ben o eve gelin gideyim, gidemesem de kapısında öleyim diye bir rivayet var.
7: Yol kenarındaki mezar halk arasında gelin mezarı olarak biliniyor. Kime ait olduğu bilinmeyen mezara gelenler dua okuyor.
6: Burada yaşlı ninelerimiz kandil geceleri burada mum yakıyordular, dua ediyordular. Ve buradakinin evliya bir zat olduğu bu şekilde de bir söylenti var. Güçlü bir şekilde de rivayet edilen buradaki yatan zatın Kurtuluş Savaşı zamanında bir asker oldu.
7: Sırrı çözülemeyen mezar özenle temizlenip bakımı yapılıyor. Mahalle halkı ise bir asrı geride bırakan mezarın gizeminin çözülmesini bekliyor.
6: Bunun resmi yönden araştırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na resmi dilekçemizi verdik. Yine resmi yönden de araştırmalarımız devam ediyor.

0: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en çok yıkımın yaşandığı yerlerden biri Malatya'ydı. Tarihi nitelikte olanların da aralarında olduğu çarşılar da biliyorsunuz yerle bir olmuştu orada. Çarşı merkezinde inşa çalışmasında da sona gelinmiş. Esnaf iş yerlerine taşınarak hizmet vermeye başladı bakalım.
1: Depremle yerle bir olan çarşılar yeniden ayağa kaldırıldı. Malatya'da çarşı esnafı yeni dükkanlarına taşındı.
2: AVM şeklinde çok güzel bir çarşımız oldu. Şu anda dükkanlarımıza geldik. Memnunuz. Eksik bir şeyimiz yok.
1: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'da ticaretin kalbinin attığı çarşılar da yıkıldı. Tarihi Bakırcılar Çarşısı'yla birlikte Şire Pazarı, Kuyumcular ve 100. Yıl Çarşılarının yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan inşaat çalışmaları neredeyse tamamen bitti. Emlak Konut tarafından inşa edilen çarşıda önce sağlam zemin için 3 metre aralıklarla 13.600 fore kazık çakıldı. Ardından zemin nitelikli mühendislik dolgusuyla kaplandı.
3: Yer olarak sağlam. Geçen gün depremde 4.4'te ben içeride hissetmedim. Dışarıda dediler deprem oldu. Yer olarak da memnunum.
1: Çarşı merkezinde 3.745 dükkan, 2.106 ofis ve 559 konut inşa edildi. Esnaf iş yerlerine taşınıp hizmet vermeye başladı.
2: Dükkanlarımız daha önce çok küçüktü. Mesela kullanışsızdı ama şu anda her şeyimiz dört dörtlük. Allah devletimize zeval vermesin.
4: Çok güzel. İnşallah yavaş yavaş daha da iyi olacak. Şu anki konumu biraz zayıf. Yani şu konteynere kalkınca daha da iyi olur inşallah.
1: Çarşı merkezinde hareketlilik yeniden başlarken esnaf geleceğe daha umutla bakıyor.
0: İlk dilimdi bu. Saat başı yine birlikteyiz efendim. Akşam haberlerinde bizden ayrılmayın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Trump, Çin ziyaretine zayıf mı başladı? Masadan güçlenerek mi kalkacak? Yoksa yeni tavizler mi verecek? Bu ziyaretin küresel dengelere etkisi ne olacak? İran savaşı bu temastan nasıl etkilenecek? ABD'nin nükleer balistik füze denizaltısının yerini açıklaması ne anlama geliyor? Bu bir gözdağı mı yoksa açık bir nükleer mesaj mı? NATO içinde yeni denge. Türkiye karar merkezine mi yerleşiyor? Orta Doğu'nun güvenlik mimarisi yeniden mi yazılıyor? İsrail neden endişeli? Bölgede değişen dengeler Tel Aviv'i nasıl etkiliyor? Eren Eğilmez soruyor. Akademisyenler Profesör Doktor Çağla Gül Yesevi, Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz, Doçent Doktor Furkan Kaya, Doktor Barış Adıbelli, Doktor Çağlar Özel ve Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam 20'de Habertürk'te.
2: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
3: Seymen.
4: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
3: Seymen.
1: Şehrin ritmini yakalayanlar, sanatın izini sürenler. Perdede ne var? Sahnede ne konuşuluyor? Ne okunur? Bu hafta ne kaçmaz? Bize ilham veren insan hikayelerini

0: İçinden buluyoruz. Hayatın içinden. Cumartesi 15.15'te Habertürk'te.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 22, Bursa 21 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 24, Muğla yer yer yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 24, Isparta güneşli 20 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 17, Trabzon yağmurlu 16 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Kayseri yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 21, Şanlıurfa yağmurlu 21 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ve akşam haberlerin ikinci diliminde tekrar iyi akşamlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'ın köklü haber ajanslarından Kazinform için Avrasya'da Barış'ın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme aldı. Bölgesel çatışmaları ve krizleri değerlendirdi Erdoğan. Küresel sistem ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır dedi. Türkiye'nin küresel ve bölgesel krizler karşısında yürüttüğü politikayı da anlattı.
1: Bölgesel çatışmaları ve krizleri değerlendirdi. Küresel sistem ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır dedi.
2: Bölgesel çatışmalar ve krizler bugün küresel ölçekte ortak güvenliğimize, ekonomik refahımıza ve istikrarımıza yönelik kapsamlı birer meydan okuma niteliğindedir. Küresel sistem, çatışmacı jeopolitik rekabetin getirdiği yeni asimetrik riskler, enerji arz güvenliğinde yaşanan kırılmalar ve buna bağlı finansal dalgalanmalar karşısında ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır. İşte tüm bu sınamalar uzun zamandır vurguladığımız üzere mevcut uluslararası sistemin ve küresel yönetişim mekanizmalarının yetersizliğini ve reform ihtiyacını apaçık ortaya koymaktadır.
1: Kazakistan temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın köklü haber ajanslarından Kazinform için Avrasya'da Barış'ın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme aldı. Küresel ve bölgesel krizler karşısında Türkiye'nin yürüttüğü politikayı anlattı.
2: Türkiye olarak küresel ve bölgesel krizlerin üstesinden ancak uygulanabilir kurallara dayalı bir düzen inşa ederek gelinebileceğini savunuyoruz. Bu kapsamda bölgemizde ve küresel düzeyde kriz ve çatışmaların sona erdirilmesi adına hem çok taraflı örgütler nezdinde hem de müstakilen sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz. Barış diplomasisi ve arabuluculuk girişimlerimizde tüm taraflarla güven temelinde diyalog kuruyor, meselelerin diplomasi masasında çözülmesi için somut adımlar atılmasını sağlıyoruz. Bölgesel sahiplenme anlayışımız doğrultusunda, başta Türk Devletler Teşkilatı olmak üzere üyesi olduğumuz örgütlerle ve komşularımızla ortak girişimlere her zaman açık olduğumuzun altını çizmek istiyorum.
1: Erdoğan makalesinde İsrail'in saldırgan tutumuna bir kez daha tepki gösterdi.
2: Küresel sistemin daha adil ve kapsayıcı bir niteliğe kavuşması adına anlamlı bir ilerleme kaydedilemedi. Tam tersine, kurallara dayalı uluslararası düzen daha fazla erozyona uğradı. Bunun en açık ve acı örneği Gazze'de yaşananlardır. İsrail, işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır.
0: AK Parti yeni anayasa hazırlıklarını sürdürüyor. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yakın zamanda yol haritasının oluşacağını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecini de değerlendirdi Hayati Yazıcı. Hassasiyetlerimizi zedeleyecek hiçbir faaliyette olmayız dedi.
3: Daha etkin, daha dinamik bir anayasa yapmak zaruri hale gelmişti. Türkiye artık bu çağda, bu zamanda yeni bir anayasa yapıp yürüyüşünü öyle devam ettirmesi gerekiyor diye düşünüyoruz.
4: Yeni anayasayla ilgili bu mesajları verdi. Yakın zamanda yol haritasının oluşacağını söyledi.
3: Cumhurbaşkanımızın görevlendirdiği bir komisyon var. Bir toplantı daha yaptıktan sonra bir Cumhurbaşkanımızı bilgilendireceğiz, arz edeceğiz bugüne yapılan çalışmaları. Ondan sonra da bizim yol haritamızı belirleyip yürüyüşümüzü ona göre sürdüreceğiz.
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği hukuk ve siyaset buluşmalarına katıldı. Terörsüz Türkiye süreci de gündemindeydi.
3: Şehitlerimizin aziz ruhunu muazzep edecek, gazilerimizi incitecek, asya şehitlerimizi zedeleyecek hiçbir faaliyetin faili ve aktörü asla olmayız. Bu sorunu Türkiye

0: ülkemizin gündeminden, bölgenin gündeminden çıkartma konusunda kararlıyız. Milletimizin yüzüne baktığımız zaman yüzümüz kızaracak bir işte asla yapmayız. Cumhurbaşkanımız da asla, çok hassas bu konuda.
1: Milliyetçi Hareket Partisi'nde teşkilatlarla ilgili adımlar atılmaya devam ediyor. Malatya İl Teşkilatı feshedildi bu arada. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da kararı sosyal medya hesabından açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Teşkilat Organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir dedi. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde il başkanlığı görevine Turgay Şengönül'ün atandığı duyuruldu. Milliyetçi Hareket Partisi'ne 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesiyle teşkilatlarla ilgili süreç başlamıştı. Kütahya, Eskişehir, Kars, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Ardahan, Bolu, Bingöl ve Gaziantep il teşkilatları da feshedilmişti diyelim. Devam edelim. Bolu Belediyesi'ne yönelik hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Bu arada tutuklu belediye başkanı Tanju Özcan için 263 yıl 6 ay hapis cezası istendi.
2: Zincir marketlere reklam sözleşmesi imzalatılmak istendi. Kabul etmeyen işletmelere baskı ve olağan dışı denetimler uygulandı. Bazı firmalar belediyelere bağlı şirketten beton almaya zorlandı. Bu ifadeler Bolu Belediyesi'ne yönelik hazırlanan iddianamede yer aldı. Bolu Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap, dolandırıcılık ve vakıflar kanununa muhalefet suçlamasıyla yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. İddianamede belediye başkanı Tanju Özcan ve yardımcısı Süleyman Can'ın da aralarında olduğu 7'si tutuklu 19 şüpheli var. 178 sayfalık iddianamede Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü davacı kurumlar olarak yer aldı. İddianamede market zincirlerine reklam baskısı yapıldığı, iş insanlarından sistematik şekilde bağış talep edildiği, kurban bağışı organizasyonunun belediye yönetiminin talimatıyla yürütüldüğü iddiaları var. Bolsev Vakfı üzerinden 34 kişiden toplam 845 bin lira toplandığı ve bu paralarla kurban kesilmediği belirtildi. Bir müteahhittense belediyedeki işlemleri karşılığında 2 milyon 500 bin lira rüşvet istendiği öne sürüldü. Paranın 1 milyon lirasının nakit olarak belediye meclis üyesi Ali Sarı Yıldız'a teslim edildiği, 1 milyon 500 bin liralık çekinse Bolu Belediyesi'nin vakfı olan Bolsev'in hesaplarına aktarıldığı iddianamede yer aldı. İddianamede Tanju Özcan hakkında 6 kez icbar suretiyle irtikap, 3 kez irtikapa teşebbüs ve 34 kez nitelikli dolandırıcılık ve 1 kez rüşvet suçlamasıyla toplam 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında 64 yıla kadar, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarı Yıldız içinse 218 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
1: Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik bir operasyon düzenlendi. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltında.
2: Panel sistemleri kurdular. Yasa dışı bahisten kazanılan kara parayı aklamak için çok katmanlı finansal sistemlere başvurdular. O suç organizasyonuna operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturma başlattı. MASAK raporlarının ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takiple delil topladı. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edildi. Adana merkezli 21 ilde 200 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suç örgütü yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle elde edilen parayı aklamak için farklı yöntemlere başvuruyordu. Elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal post sistemleri, döviz büroları, kuyumcular ve paravan şirketler üzerinden kara para dolaşıma sokuluyordu. Bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin de suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yardımcı olduğu belirlendi. Ayrıca bazı polislerin şüpheli şahıslara rüşvet karşılığı operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettiği ortaya çıktı. Şüpheliler

0: arasında 3 banka yöneticisi, 8 polis ve 4 avukat var. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcuyla 1 döviz bürosuna kayyum atandı. 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Ayrıca 8500 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürdek sosyal medyada paylaştığı mesajında milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir ifadelerini kullandı.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Raporda enflasyon ara hedefinde %8'lik bir artış yapılmış ve %24'e yükseltildi. Yıl sonu enflasyon tahmini ise %26.
2: Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
0: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Fatih Karahan savaşı ve belirsizliği işaret etti.
2: Orta Doğu'daki gelişmeler enflasyon görünümü üzerinde belirsizliğe yol açtı. Buna istinaden enflasyon beklentilerinde bozulma izledik.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Karahan ara hedeflerde güncellemeye gitmek durumunda kaldık dedi.
2: Bu doğrultuda 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik.
0: Fatih Karahan sıkı para politikası vurgusunu yineledi.
2: Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul. Bu bağlamda ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim.
1: Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi'nin uzun süre tokalaşması, Dışişleri Bakanı Rubio'nun toplantı salonunun tavanını hayranlıkla izlemesi, Elon Musk'ın oğluyla ziyarete katılması bir dolu bir şey. Şimdi Amerika heyetinin Çin ziyaretine dikkat çeken anlar var. Birlikte bakalım.
0: İran, Tayvan, ticaret. Xi-Trump zirvesinde gündem hayli yoğundu. Bazı anlarsa görüşmeye damga vurdu. O anlardan biri Çin Devlet Başkanı Xi'nin Trump'a Yunan tarihine referansla Tukidides tuzağını hatırlatması oldu.
3: Dünya yeni bir yol ayrımına gelmiştir. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri Tukidides tuzağını aşarak büyük güç ilişkilerinde yeni bir paradigma oluşturabilir mi? Küresel sınamaların üstesinden birlikte gelip dünya için daha fazla istikrar sağlayabilir miyiz?
0: Xi'nin atıfta bulunduğu Tukidides tuzağı kavramı antik Yunan tarihçi Tukidides'e dayanıyor. Tukidides'e göre yükselen bir güç mevcut küresel hegemonu tehdit etmeye başladığında savaş riski dramatik biçimde artıyor. Son yıllarda bu kavram Amerika Birleşik Devletleri-Çin rekabeti için kullanılıyor. İki ülke arasındaki rekabet liderlerin tokalaşmasına da yansıdı. Görüşmelerde muhatabının elini kendisine çekerek üstünlük kurmaya çalışmasıyla bilinen Trump'a Xi'nin buna müsaade etmediği şeklinde yorumları yapıldı. İki lider kadar heyetteki isimlerin tavırları da dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio'nun görüşme başlamadan önce Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nun tavanını hayranlıkla incelemesi Beyaz Sarayı da böyle dekore etmek istiyor yorumlarına yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Çin'e girişi de sıra dışı yöntemlerle oldu. Rubio'ya Çin karşıtı ifadeleri nedeniyle yaptırım uygulanıyordu. Bu sorun isim değişikliği formülüyle aşıldı. Marco Rubio'nun ismi Çin kayıtlarına Marco Lu olarak geçti. Amerikalı bakanın ülkeye girişine bu şekilde izin verildi. Milyarder Elon Musk'ın genellikle seyahatlerinde yanından ayırmadığı oğlu X de kameralara yansıdı.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tabii milyar dolarlık böyle şimdi bakıyorsunuz.

0: işte sermaye değerleri, hepsini bunları yani yöneten iş insanları var. Onlarla Çin'e gidiyor. Ya yani bir anlamda oraya yayında görürsem aslında böyle bir CEO çıkarması. Yani ziyaret öne çıkan başta Çin'in Tayvan konusunda Amerika'ya uyarısı oldu. Bu ziyaret Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl görülüyor? Onu hepimiz merak ediyoruz. Habertürk yazarı Oray Eğin elbette bize yorumlayacak diye düşünüyorum. Hoş geldin Oray, iyi akşamlar.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar Hülya. Dediğin gibi CEO'lar zaten Donald Trump'ın bu ikinci döneminin damga vuran kısmı oldu. CEO'ların aslında bir hükümeti burada devam ediyor. Ve bu zirveden daha önce zaten Scott Bessent, Hazine Bakanı, bütün arabuluculuk ve baş müzakereci rolünü üstleniyordu. Bu da alışılmadık bir durum. Çünkü ilk defa Dışişleri Bakanı ya da Ulusal Güvenlik Danışmanı değil, Hazine Bakanı müzakereleri yönetiyordu. Buradan da beklentiler Amerikan şirketlerinin Çin'e açılmasıydı. Çünkü çok ciddi bir pazardı. Daha da önemlisi Çin Amerikan şirketlerini tehdit edecek noktaya geldi. İlk başta Tesla'yı, dünyanın en çok satan elektrikli otomobil firması, şu anda bir Çin markası BYD. Dolayısıyla tabii Tesla orada üretimlerini yapıyor. Bir başka mesele işte orada Apple'ın üretim meselesi hep takılıyor şeye. Trump'ın tehditlerine daha evvel takıldı. İşte sonuçta Amerikan sermayesi geleceğini hep Çin'de buluyor. Fakat bütün bunlar, yani bir ticari zirve, işte büyük anlaşmalar yapalım derken, Xi öncelikle Trump'a istediği bir takım, işte nasıl masaya oturması gerektiğini biliyor Xi. Trump'a bir takım vaatlerde bulundu. Nedir? İşte soya fasulyelerini alacağız dedi, ki zaten Çin alacaktı bunu. Dana eti ithal edeceğiz dedi. Çok küçük bir rakam ithal ediyor. Yani başka ülkelerden daha fazla ithal ediyor. Ama bunlar belki Trump'ın gözüne girebilir mi? Ancak asıl damga vuran bu Tayvan tehdidiydi. Yani bu neredeyse üstü kapalı bile diyemeyeceğimiz açık açık Tayvan meselesinde, siz eğer bu kadar ısrarcı olursanız ilişkiler bozulur demesi çok net bir tehditti ve biraz da iki tarafın aslında moralini bozmuşa benziyor. Daha sonra iki taraf da bu konuyu biraz kapatmaya çalıştı. Öğleden sonra gibi dün bu gazetecilere bu konuda pek üzerinde durulmamış gibi gözüküyor şu anda. Evet. İran meselesi de ikisi de aynı tarafta olduğunu söylüyor. Hürmüz'ün mutlaka açılması gerektiği konusunda uzlaşmışlar ama bunu sadece Amerikan tarafı söylüyor. Çin tarafı ise sadece bu konu görüşüldü diyor. Dolayısıyla şimdi herkes, yani ortada bir Tayvan meselesi var. Bu Tayvan teknoloji açısından da çok önemli, çünkü yapay zeka yarışında Tayvan çok önemli bir üs. Amerika, tabii, eğer bu yarışta öne geçmek istiyorsa Tayvan'ı kontrol altında tutmak zorunda, yani Çin'e teslim etmemek zorunda. Ama Çin de bunu bir koz olarak kullanmak istiyor, özellikle İran karşısında. Neredeyse işte ben tamam Hürmüz'ü açarım ama sen de Tayvan'dan vazgeç gibi bir pazarlık söz konusu şu anda. Çok tarihi bir zirvede, çok tarihi bir kilit şu anda yaşanıyor Hülya.
0: Ya çok ilginç aslında, şöyle bir şey var değil mi? Yani fotoğrafa böyle bakınca işte iki süper güç, böyle hani böyle hep bir çatışma falan. Yani işte bak, biz seninle rakibiz. Yani biz birbirimizle rakibiz. İkimiz de bunu iyi biliyoruz. Ama biz birbirimize de muhtacız. Yani hani bir de böyle bir şey var. O yüzden hani bir ekonomik bir zirve, ekonomik bir çıkarma, işte o CEO çıkarması meselesi. Yani hani bak, biz birbirimizden kopamayız. Biz birbirimizden olamayız. Ama bazı konularda da böyle hani bir şekilde bedel ödeyeceğiz galiba. Yani bu Tayvan meselesi de senin bedel ödemen gereken bir şey. Sen bak, bu kadar CEO ile buraya gelmişsin, sermaye değerlerinin hepsini uçağına toplamışsın, getirmişsin. Oray, çok güzel söyledin, işte Tesla meselesi var, diğer mesele var değil mi? Var da var. Yani oradan bakınca, yani stratejik olarak, siyasi olarak seninle rakip olabiliriz ama ekonomik olarak bakıldığında birbirimize mecburuz gibi. Ben çıkan manşetleri böyle bir merak ettim. Yani hani mesela nedir? Yani basındaki yorum özellikle nedir? Onları merak ettim. İşte sen tabii hepsini çok detaylı alt başlıklarıyla incelemişsindir diye. Mesela iyi ilişkiler istikrara katkı sağlar gibi açıklamalar var işte. Yani sanki böyle hani karşılıklı açıklamalara bakınca. Ne olur bu Tayvan meselesi? Yani asıl sert başlık bu. Yani Hürmüz işin biraz popüler ve güncel kısmıydı. Ama bak, buradan Tayvan çıktı mesela. Yani masada vardı ama hani buradan bilmiyorum ki, yani hani kırmızı çizgim bu diyor. Ne olur sence?
1: Hülya, aslında bu ziyaret başlamadan önce yapılan yorumlar aşağı yukarı Trump'ın buradan istediğini alamayacağı yönündeydi. Çünkü işte iki tarafında elinde bir takım kozları var.

0: Şimdi ekonomik boyutunu şöyle izah edebiliriz. Mesela Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın uçağa bindiği haberi duyulduğu andan Nvidia hisseleri birden zirveye ulaştı. Yani rekor üzerine rekor kırdı. Sadece bu bile. Çünkü Çin'e açılacak. Orada ciddi bir pazar var. Ama bu aynı zamanda Amerika'nın işte bir ulusal güvenlik meselesi. Yani Amerika'nın çok kıymetli çipleri acaba Çinlilerin eline geçerse ne olur? Burada yarışı kaybeder miyiz gibi. Çok o kadar ilginç bir böyle bir ip cambazlığı söz konusu ki NVIDIA oraya satmak istiyorlar çipleri. Hem en iyi teknolojiyi satmak istemiyorlar. Şirketler tabii ki karlılığı önemsediği için Çin pazarına açılmak istiyor. Bir yandan Amerika'da Trump'a kendi partisinden, kendi seçmeninden baskılar, bize verme işte teknoloji diyor. Nitekim haksız da sayılmazlar. Nitekim Tesla'nın yani BYD'nin bazı modelleri birebir Tesla'ya benziyor. Mesela o teknolojiyi aldılar. 50 bin dolara satılan Tesla'yı 10 bin dolara satıyorlar şimdi ve bunu bütün Amerika'ya satmasalar bile Kanada'ya, Meksika'ya ve bütün
1: Tabii.
0: Avrupa'ya satıyorlar. Gençler bayılıyor buna. Şimdi Trump da burada eğer İran Savaşı söz konusu olmasaydı çok daha kuvvetli bir şekilde masaya oturabilirdi. Ama ne oldu İran Savaşı'nda? Hem bu Hürmüz meselesi dünya ekonomisini mahvettiği gibi bir de Amerika'nın elindeki kıymetli silahları da teker teker harcamasına neden oldu. Her füze fırladığında Amerika'nın, yani bunlar sınırsız kaynak değil sonuçta, teker teker eriyor. Bu silahların yeniden yapılması için bu nadir toprak elementleri dediğimiz mineralliğe ihtiyacı var Amerika'nın. Bu da Çin'in elinde çoğunluklu olarak. Gümrük vergisi savaşlarında da bunu gördük. Çin dedi ki tamam biz bunları o zaman satmayacağız, bu elementleri. Amerika panikledi, gümrük vergisinden vazgeçti. Şimdi Çin'in elinde bu kozlar varken de ve biliyor bunu. Yani mesele sadece Hürmüz'de değil. Amerika bu mineralleri almak istiyor. Bu pazara girmek istiyor. Çin pazarına girmek istiyor şirketler. Bunun karşılığında da şu anda belki nedir? Yıllardır olan bu süre gelen bu savaş. Bu Tayvan üzerinde kilitlendi. Acaba bunu alabilir mi diye bir açık
1: Tabii.
0: açık da bunu söyledi. Şimdi Çin'in söylediği bugüne kadar Çin devlet politikasının süre gelen demeçlerinden farklı bir şey değil ama net bir şekilde bu kadar olur demesi zaten basında da şunu gösteriyor. Yani biraz böyle biraz tadını kaçırmış çünkü inanılmaz bir seremoni işte muazzam törenler, devlet
1: Acayip değil
0: törenleri,
1: mi
0: tarihi
1: karşı?
0: yerleri,
1: Tabii.
0: ziyaretler, ördekler yapıldı, işte Trump biftekle ketçap seviyor diye domates soslu etler yapıldı falan, onu böyle mutlu etmek için her şeyi yapılırken pat diye de böyle bir lafı söyledi. Hani bir söyledi sonra da üzerinde hiç durmadılar ama bu tabii şimdi manşetlere de damgasını bu laf vurdu. Ama dediğim gibi şimdi Tayvan'dan Amerika'nın vazgeçmesi sadece tam orası küçük bir ada gibi gözüküyor ama yani hem jeopolitik önemi hem de şimdi bu teknolojik üst Nvidia çiplerini de Tayvan'da üretiyor. Yani bu yapay zeka savaşında eğer öne geçmek istiyorsa ya da zirvede kalmak istiyorsa Amerika Tayvan'a muhtaç. Yani o kadar kolay tamam biz Tayvan'ı sana verdik. Sen de bizim Tesla'larımızı al, Hürmüz'ü aç karşıda İran'a baskı yap.
1: Böyle bir
0: Diyecek
1: şey
0: kadar
1: değil,
0: kolay değil yani
1: değil mi?
0: Trump eli kolu biraz bağlı bu
1: Evet.
0: yüzden. Yani buradan işte et satışı, soya fasulyesi satışı, belki çip satışıyla bitecek ama bu böyle zaten yıl sonuna kadar sürecek bir müzakere süreci başladı. Konuşmaları elbette iyi ama yani şu anda bir mucize beklemiyoruz bu
1: Evet ama yine de
0: görüşmeden.
1: mesela bu fotoğraf, bu görüşme, bu karşılama, işte bu diyalog, iletişim falan, hani buna bakılınca işte Amerika ve Çin'den bahsediyoruz. Ama bu rekabet ve genel olarak işte çatışma ortamında yönetilebilir bir rekabet artık, değil mi? Böyle diyebiliriz. Çünkü fotoğraf vermek, işte ziyaretler, yani meseleleri masaya koyup konuşmalar, işte çıkarların nerede örtüştüğü, nerede kesiştiği falan, yani yan yana gelebilmek artık yönetilebilir. İki taraf içinde bir rekabet var. Çünkü bir diyalog var, iletişim hani o anlamda güçlü. Ben bir taraftan bakıyorum yani böyle yani açıkça söylemek gerekirse yani daha kontrollü. Eleştirenlere ve destekleyenlere, senin de dediğin gibi Amerikan kamuoyunda işte farklı okumalar var. Destekleyenler işte ticaret savaşları, piyasaları yorumları, işte büyük şirketlerin çıkarları bunu öngörüyordu. O yüzden işte Trump gitmek durumundaydı gibi. Eleştirenler de işte onlar da klasik, özellikle Çin'e taviz veriyor. Senin dediğin gibi Tayvan konusunda net durmadı. Bir de iş insanı gibi, bir Amerikan başkanı gibi değil de bir iş insanı gibi davranıyor gibi eleştiriler de var. Son olarak belki toparlamak istersin.
0: Evet. Şimdi hafızamızı tazeleyelim. Obama da gayet güzel ağırlanmıştı. Hatta Xi o zaman başkan
1: Bu arada yeni bir
0: yardımcısıydı.
1: şey, yeni bir
0: Ve o
1: haber, belki
0: bize
1: seni de
0: uçak... Tabii.
1: Hürmüz demişken hani orada da bir çeper açabiliriz. Çünkü yorumlayabilirsin Trump Çin.

0: Devlet Başkanı Şii'nin Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istediğini ve bir anlaşma yapılmasını görmek istediğini söyledi. Fox News'e bunu söylemiş. Ki zira sen de dedin, yani hepimiz de biliyoruz, iki tarafta zaten açık kalması gerektiğini söylüyor. Ayrı, çünkü iki tarafın
1: ancak
0: da çıkarına.
1: Ancak şimdi Çin resmi olarak bunu söylemiyor. Biz sadece İran meselesini konuştuk diyor. Yani Hürmüz'ü biz açalım, işte bu konuda uzlaştık demiyor. Bu da Amerikan tarafından geliyor. Ama dediğim gibi yani bu işte Scott Bessent'ın ilk başta bu müzakereleri Hazine Bakanı'nın yönetiyor olması, daha evvel zaten Asya'daydı. Asya'dan katıldı bu seyahate o. Ve başrolde o var yani, Marco Rubio işte Dışişleri Bakanı falan orada. Ama asıl Scott Bessent olaysa bu zaten başından beri bir ticari zirve olacaktı. Hı-hı. Bu yüzden de bu kadar işte bildiğimiz iş adamlarıyla gitti Trump. Trump oraya bir çıkartma yaptı. Yani burada amaç aslında Trump da galiba başından bir de siyasi mesele bunun ikinci planı, ama özel olarak ilk başta odak noktası her zaman bunun ticari gelişmeler olması bekleniyordu. Zaten işte Hazine Bakanı'nın müzakeresinden belli bu, Hülya.
0: Belli, aynen. Biz de şimdi konuşurken seninle, bak son dakikada geldi, o da denk düştü tam bu meseleye. Şii'de Hürmüz'ün açılmasını istiyor. Çin Devlet Başkanı bana yardımcı olmak istediğini söyledi dedi. Artık Trump şimdi ne başlıklar çıkar oray, değil mi? Yani inanılmaz bu ziyarete bakıldığında, işte küresel şirket CEO'su Donald Trump diye böyle bir yorum da var kocaman.
1: Tabii bir karşılık, evet. Çin yardımcı olmak istiyorsa ama bir karşılık isteyecektir illaki, yani babasının hayrına Trump'a yardımcı olmayacak.
0: Aynen,
1: İşte
0: öyle.
1: Bakalım o karşılık ne olacak, onu merak ediyoruz hepimiz.
0: Aynen, çok teşekkür ediyorum Oray Eğin, New York'tan katıldı, sağ olsun. Habertürk yazarı, gazeteci meslektaşım, katkılarından dolayı Oray sağ olasın. Şimdi şöyle, bu son dakikada burada dursun. Amerika ve İran arasında yani kırılgan bir ateşkes sürüyor. Amerikan Başkan Yardımcısı da İslamabad'daki görüşmelerin ardından temasların sürdüğünü de söyledi. İran görüşmelerinde ilerleme kaydediyoruz diyor. Amerika'nın kırmızı çizgilerine de dikkat çekiyor. Bakalım.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki geçici ateşkes sürerken gözler kalıcı barış anlaşmasına çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, İran görüşmelerinde ilerleme kaydediyoruz dedi. Vance'in açıklaması, Başkan Trump'ın İran'dan gelen son öneriyi reddetmesinin ardından geldi. Vance, İslamabad'daki görüşmelerde belirli ilerleme sağlandığını, sonraki süreçte de temasların sürdüğünü söyledi. İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını garanti altına alan bir anlaşmanın Washington'ın temel kırmızı çizgisi olduğunu belirtti.
3: Görüşmeler çok hassas. Jared Kushner, Steve Witkoff ve Arap dünyasındaki dostlarımızla telefon görüşmeleri yaptım. Bence ilerleme kaydediyoruz. Asıl soru, başkanın kırmızı çizgilerini tatmin edecek şekilde yeterince ilerleme kaydettik mi?
2: Trump'ın dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek istediğini savunan Vance, nükleer silahların yayılmasının Amerika Birleşik Devletleri ulusal güvenliği için en büyük tehdit olduğunu dile getirdi.
3: Eğer İran nükleer silah edinirse, Körfez'deki birçok Arap ülkesi de nükleer silah almak isteyecek. Onlardan sonra birçok başka ülke de nükleer silah isteyecek. Nükleer silahların yayılmasını önlemek yapabileceğimiz en önemli şey.
2: Donald Trump, İran'ın müzakerelerde sunduğu tasarıyı incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu söylemiş. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise Amerika Birleşik Devletleri mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor demişti. İran basınında yer alan iddiaya göre Tahran yönetimi müzakerelere devam edebilmek için savaş tazminatı ödenmesini, Hürmüz'deki Amerikan ablukasının kaldırılmasını ve Lübnan dahil olmak üzere tüm çatışmaların durmasını talep ediyor.
0: İsrail ordusu Lübnan-İsrail görüşmelerinin 3. turu başladı ve görüşmelerden saatler önce ise Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen hedefler vuruldu. Anadolu Ajansı görüşmelerin Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda başladığını duyurdu ve görüşmeleri Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh ile İsrail'in Büyükelçisi de katılıyor. Ateşkesin sona ermesine günler kala yapılacak müzakereler 2 gün sürecek. Taraflar daha önce 14 ve 23 Nisan'da Amerika'nın arabuluculuğunda bir araya gelmişti, biliyorsunuz. Öte yandan İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ordu, Washington'da düzenlenecek müzakereler öncesinde Lübnan'ın güneyine bir dizi hava saldırısı düzenledi. Güneydeki Sadikin, Tuahta ve Kefre beldeleri hedef alındı. Bir konutta 2 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırına yakın

0: Roche Hanikra'ya düzenlediği İHA saldırısında ise ikisi ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Ve küresel Sumut filosu Marmaris'teki molasını tamamladı. Teknik bakım ve eksiklerin giderilmesinin ardından filo 54 tekneyle birlikte yeniden yola çıktı. Son durak elbette Gazze.
1: Hazırlıklarını tamamladılar, yeniden yola çıktılar. Hedef Gazze.
2: Abluka öyle ya da böyle kırılacak.
3: 3 tane amacımız var. 1 ablukayı kırmak, 2 yardımlarımızı ulaştırmak. 3. amacımız ise Gazze'deki soykırımı tüm dünyaya duyurmak.
1: Küresel Sumut filosu Marmaris'ten Gazze'ye doğru yola çıkmadan önce günlerce hazırlık yaptı.
4: Hazırlıklar hala devam ediyor. Sumut filosu yola çıkmadan önce son ihtiyaçlar da teknelere alınıyor. Sumut filosunu uğurlamaya gelenler de var. Kaptan Niyazi Deniz yolculuğa çıkacak. Onu da ailesi uğurlayacak. Çocukları da yanında. Şimdiden iyi yolculuklar diliyoruz. Çocuklarınız da yanınızda. Neler söyleyeceksiniz? Ne hissediyorsunuz?
5: Heyecan var. Son gün bugün. Yola çıkacağız öğleden sonra. Uğurlamaya geldiler. Sevindik. Bir aydır buradaydık tekneyi hazırlamak için. Yoğun uğraş oldu.
6: Hüzün var içimde. Yani geri dönememe ihtimali var ama inşallah geri döner.
7: Babamın Sumut'ta katıldığı için çok mutluyum. Babamın böyle bir şey yapması benim için çok heyecan verici ve beni gururlandırdı.
4: Sumut filosunda yer alan teknelerden biri de Family. Family'nin aslında çok ayrı bir özelliği var. Hem tıbbi yardım götürüyor hem de Ebu Safiye'nin burada sembolik duruşunu da temsil ediyor. Ebu Safiye kim? İsrail tank hastanesine girdiği zaman başhekim ve hastalarıma dokunmayın diyor ve o günden bu yana da hala tutuklu bulunuyor.
1: Veda vakti geldiğinde hüzünlü anlar da yaşandı, keyifli görüntüler de.
8: Neredesiniz hanım?
1: Sumut yolcuları arasında iki çocuğunu geride bırakan kalp ve damar cerrahı Doktor Şeyma Yalvaç da var.
3: Korkuyor musun diyorlar. Evet, yani endişelerimiz var. Ben en azından kendi adıma konuşayım. Ama ben insanlığımı kaybetmekten, yani bu soykırıma kayıtsız kalmaktan daha çok korkuyorum.
4: Küresel Sumut filosunun gideceği rota Gazze, insani yardımı götürmek için ve Gazze'lilerin sesi olmak için harekete geçtiler. Gemilerin motorları çalıştı ve varacakları nokta Gazze olacak.
1: Filo 54 tekneyle birlikte Marmaris'ten Akdeniz'e açıldı.
0: NATO Genel Sekreteri Rutte Bükreş'te basın toplantısı düzenledi. Rusya'nın ittifak için doğrudan tehdit olmayı sürdürdüğünü söyledi Rutte ve daha güçlü bir NATO için de daha güçlü bir Avrupa istiyoruz diyor.
9: NATO Genel Sekreteri Rutte daha güçlü bir NATO için de daha güçlü bir Avrupa istediklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı ittifaktaki savunma harcamaları hedefini yükseltme çabalarından dolayı övdü. Rutte, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Bükreş Dokuzlusu Zirvesi sonrasında konuştu. Gündeminde Rusya tehdidi, Avrupa'nın savunma yükü ve yeni NATO stratejisi vardı. Hedefimiz NATO 3.0 diyerek ittifakın yeni yol haritasını açıkladı. Bu modelin daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa anlamına geldiğini belirtti. Rutte Avrupa'nın kendi konvansiyonel savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini de vurguladı. Savunma harcamalarının artırılması ve Avrupa'nın konvansiyonel gücünü büyütmesi çağrısı yaptı. NATO ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ini savunmaya ayırması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı müttefiklerin İran konusunda tepkilerinden ötürü de hayal kırıklığı yaşadığını savundu.
10: ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş ve İran konusuna dair bazı müttefiklerin gösterdiği tepkiler hususunda ABD tarafından bir hayal kırıklığı yaşandığını biliyoruz. Ancak şunu söyleyebilirim ki müttefikler bu mesajı net bir şekilde aldı.
9: Rutte, Rusya'nın ittifak için en önemli ve doğrudan tehdit olmayı sürdürdüğünü de söyledi. NATO topraklarının her bir santimini savunacaklarını belirtti. Genel Sekreter bu yılki NATO zirvesinde Ukrayna'ya destek ve yeni askeri kabiliyetlerin masaya yatırılacağını ifade etti. NATO zirvesi yeri 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesinin stratejik nükleer kuvvetlerini modernize etmeye

0: devam edeceklerini söyledi. Putin'in açıklaması Rusya'nın kıtalar arası balistik füze sarmatı test etmesinin ardından geldi bu arada.
1: Rusya nükleer silahlarını modernize etmeye devam edecek. Açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Putin, Moskova'da füze geliştiren bir okul olan Termal Teknoloji Enstitüsü'nü ziyaret etti. Kurumun Rusya'nın savunması için paha biçilmez katkı sağladığını söyledi.
2: Geliştirdiğiniz mobil balistik sistemler Ukrayna'daki özel askeri operasyonda etkili şekilde kullanıldı. Stratejik nükleer kuvvetlerimizi geliştirmeye ve modernize etmeye devam edeceğiz. Muharebe gücümüzü artıracak, şu andaki ve gelecekteki tüm hava savunma sistemlerini delebilecek füze sistemleri yapmaya devam edeceğiz.
1: Rusya geçtiğimiz gün Sarmat adlı yeni bir stratejik nükleer füzeyi test etmişti. Testin başarılı geçtiğini söyleyen Putin, Sarmat'ın dünyanın en güçlü füzesi olduğunu savunuyor. 35 bin kilometre menzili olduğu iddia edilen füzenin yıl sonunda Rus ordusu envanterine girmesi bekleniyor. Moskova yönetimi 2024 yılında nükleer doktrininde değişikliğe gitmişti. Buna göre eğer nükleer silaha sahip bir ülke, Ukrayna gibi bir ülkeye Rusya'ya saldırması için silah verirse, Rusya nükleer silah kullanarak yanıt verebilecek. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında balistik füzelerin sayısını sınırlandıran 1973 tarihli anlaşma, 2002'de Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmadan tek taraflı çekilmesiyle geçersiz hale gelmişti.
0: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mavi Vatan Yasası olarak da bilinen deniz yetki alanları düzenlemesine ilişkin açıklama geldi. Kanun çalışmalarının sürdüğü hatırlatılıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir denildi.
1: Deniz yetki alanları düzenlemesine ilişkin bilgi paylaşıldı. Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerin korunması konusunda kararlılık mesajı verildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı.
3: Deniz yetki alanları kanunu çalışması, denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir. Söz konusu kanun çalışmalarına bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir. Kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir.
1: Toplantıda Belçika'dan Türkiye'ye yapılan kapsamlı ziyaret de değerlendirildi.
3: Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile Sayın Bakanımızın gerçekleştirdiği görüşmede ikili ve bölgesel güvenlik konuları görüşülmüş, savunma sanayi alanındaki işbirliği imkanları ele alınmıştır. Görüşmelerin ardından imzalanan niyet mektubuyla iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı irade teyit edilmiştir.
0: Türkiye'nin ilk güdümlü füzesi Jirit bu arada atış testinde hava hedefini tam isabet vurmuş. Görüntüler var, o görüntüleri izleyelim.
1: Hazırlıklar yapıldı. Silah sistemi üzerinden ateşlendi. Jirit anti-İHA füzesi hedefi tam isabet vurdu. Roketsan tarafından geliştirilen Jirit füzesinin test aşaması devam ediyor. Yeni atış testine ilişkin görüntüler Roketsan tarafından paylaşıldı. Füze, pusu silah sistemi üzerinden yapılan testte hava hedefini başarıyla imha etti. Jirit anti-İHA sistemi, mevcut Jirit lazer güdümlü füze altyapısının yeni bir versiyonu olarak geliştirildi. Sistem, insansız hava araçlarına karşı kullanılan yüksek maliyetli hava savunma füzelerine alternatif sunmayı hedefliyor. Yaklaşma sensörü ve özel anti-İHA harp başlığıyla donatılan füze, uygun angajman koşullarında hedeflerin etkili şekilde imha edilmesini mümkün kılıyor. Daha pahalı sistemlerin devreye alınmadan önce tehditlerin bertaraf edilmesine imkan tanıyor.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Tarımın stratejik önemine dikkat çekti Yılmaz. Ana kavramımız planlı tarımda süreç başladı dedi.
4: Özellikle son dönemlerde yaşanan pandemi, savaşlar, iklim değişikliği tartışmaları gibi konularla tarım sektörünün stratejik önemi daha da artmış durumda.
1: tarımın önemini anlattı. Sektöre dair sorunlara vurgu yaptı. Yol haritasını anlattı.
4: Tarım Bakanlığımızın

0: şu anda. Ana kavram planlı tarım. Bu konuda da bir süreç başlamış durumda. Tarım sayımı ve buradaki rakamların şekillenmesiyle birlikte planlı tarımın çok daha güçlü bir zemine kavuşacağını da söylemek isterim.
1: Ankara'da Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı.
2: Geçen sene zirai don ve

0: ve yeni hasat dönemine 20 milyon tonluk depolama kapasitesi ile hazır durumda. Birilerinin tarım bitti diyerek çiftçilerimizin moralini bozmaya, tüketicimizi tedirgin etmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu algı operasyonlarının hiçbir şekilde çiftçilerimizin, üreticilerimizin moralini bozmasına izin vermeyeceğiz.
1: Sıfır atık projesi Kazakistan'a taşındı bu arada. Emine Erdoğan sıfır atık eğitim laboratuvarının açılışında yaptı. Emine Erdoğan laboratuvarın önemli çalışmaları ev sahipliği yapacağını da belirtti.
2: Türk-Kazak bayraklarını taşıyan öğrenciler tarafından karşılandı. Öğrencilerle yakından ilgilendi. Kazakistan'daki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Kazakistan'ın önde gelen üniversitelerinden olan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti. Sıfır atık eğitim laboratuvarının açılışını yaptı. Emine Erdoğan açılışın ardından laboratuvarı gezdi. Rektör Tireyov, Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın çalışmaları ve sıfır atık programı kapsamında Türkiye ile işbirliklerine ilişkin bilgi verdi. Emine Erdoğan ve beraberindekilere Kazak çalgıları eşliğinde Türkçe ve Kazakça müzik dinletisi sunuldu. Dinletide yer alan Domra şarkısına Emine Erdoğan alkışlarıyla eşlik etti. Sosyal medyadan açıklama yapan Emine Erdoğan, laboratuvarın sıfır atık, sürdürülebilir tarım, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanında önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyorum dedi.
1: Kaz Dağları baharla birlikte rengarenk oldu. Doğaya renk katan bitkilerden biri de şakayıklar. Bu arada koruma altında şakayıklar biliyorsunuz. Şakayıkları koparanları yüklü miktarda ceza bekliyor biliyor musunuz?
3: Bunlar çok ender bir bitkiler. Diğer adı da ayıgül olarak geçer.
4: Kırmızı yaprakları bir açılıyor, sarı tomurcukları ortaya çıkıyor. Sayılı günü olan şakayıklar doğayı renklendiriyor. Yanına yaklaşanlar oldukça temkinli çünkü cezası cep yakıyor.
3: Kaz Dağları'nın belli bölgelerinde yetişiyor. Belli dönemde açıyor ve 20 gün sadece açık kalıyor.
4: Kaz Dağları baharla rengarenk oldu. Endemik bitki şakayıklar da açmaya başladı. 20 gün açan çiçekleri görmek ve görüntülemek için ziyaretçiler Kaz Dağları'na gidiyor.
3: Her yıl bunları mutlaka çekmeye çalışırım, fotoğraf kadrajımı almaya çalışırım. O yüzden bugüne şakayıklara ayırdık.
4: Şakayıkları koparmanın cezası 840 bin lira. Yetkililer sadece fotoğraf ve videoya izin veriyor. Ziyaretçiler bitkiye dokunmamaları konusunda uyarılıyor.
1: Kısa bir reklam arası verelim.

Akşam haberlerini noktalıyoruz ve yayını her zaman olduğu gibi ben Faruk Aksoy'a devrediyorum. Yani ana habere bütün gelişmeleri Faruk Aksoy aktaracak. İyi akşamlar. Habertürk'te kalın.

0: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Trump, Çin ziyaretine zayıf mı başladı? Masadan güçlenerek mi kalkacak? Yoksa yeni tavizler mi verecek? Bu ziyaretin küresel dengelere etkisi ne olacak? İran savaşı bu temastan nasıl etkilenecek? ABD'nin nükleer balistik füze denizaltısının yerini açıklaması ne anlama geliyor? Bu bir gözdağı mı yoksa açık bir nükleer mesaj mı? NATO içinde yeni denge. Türkiye karar merkezine mi yerleşiyor? Orta Doğu'nun güvenlik mimarisi yeniden mi yazılıyor? İsrail neden endişeli? Bölgede değişen dengeler Tel Aviv'i nasıl etkiliyor? Eren Eğilmez soruyor, akademisyenler Profesör Doktor Çağla Gül Yesevi, Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz, Doçent Doktor Furkan Kaya, Doktor Barış Adıbelli, Doktor Çağlar Özel ve Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam 20'de Habertürk'te.
3: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 22, Bursa 21 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 24, Muğla yer yer yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 24, Isparta güneşli 20 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 17, Trabzon yağmurlu 16 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Kayseri yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 21, Şanlıurfa yağmurlu 21 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 14 Mayıs Perşembe günündeyiz. Ana haberdesiniz. Sayın seyirciler, Habertürk'te ana habere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretiyle başlayacağız. Türkiye ve Kazakistan arasında Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere Astana'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüştü. İki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalanmasının ardından basın toplantısına katılan Erdoğan, Kazakistan'ın petrolünü dünyaya ulaştırmak istiyoruz dedi. Orta koridorun, yani Türkiye'nin de içinde bulunduğu orta koridorun stratejik önemini vurguladı.
1: Kazakistan petrolünü dünyaya ulaştırmak istiyoruz dedi. Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridorunun önemine dikkat çekti.
2: Daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Astana'da görkemli bir törenle karşılanan Erdoğan, konsey toplantısında yaptığı konuşmada önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız dedi.
2: Hayırlar getirmesini gönülden diliyorum.
1: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le de görüşen Erdoğan, iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalanmasının ardından ortak basın toplantısına katıldı.
2: Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan-Türkiye İş Forumu kapanış toplantısında yaptığı konuşmada ise savunma sanayi alanındaki işbirliğini ilerletmek istediklerini söyledi.
2: Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında İrademizi teyit ettik.
1: Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'nın Astana ve Almatı'da okul açacağını da söyledi. Kazakistan'ın Gaziantep'te inşa ettiği Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nun açılışından memnuniyetini dile getirdi.
2: Siz değerli kardeşime teşekkür ediyorum.
1: Tokayev ise Türkiye'nin önemli bir stratejik ortak olduğunu söyledi. Türkiye siyasi etkisi güçlü, ekonomisi sağlam, uluslararası etkisi yüksek bir ülkedir. Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde gerçekleşmiştir diyen Tokayev, Erdoğan'a devlet nişanı takdim etti. Erdoğan ve Tokayev daha sonra Alem AI Yapay Zeka Merkezi'ne ziyarette bulundu. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de temsil edileceği Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine de katılacak.
0: Bu ziyaretin devam ettiğini söylemeliyim. Kazakistan'da Türk heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında görüşmeler devam ediyor. İkili ilişkiler, anlaşmalar, iktisadi ticari anlaşmalar, kısaca Kazakistan'la çok geniş bir havzada yeni başlıklar altında yeni anlaşmalar yapılıyor. Sayın seyirciler, Kazakistan'dan içeriye, Türkiye'ye dönüp siyasetin öteki başlıklarına, öteki partilere bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelere yönelik soruşturmaları ve parti içinde bazı isimlere dair iddiaları değerlendirdi. Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi, CHP'li belediyeler, Türkiye gündemine düşen bazı hadiseler konusunda, bu olaylar hakkında konuştu. Özgür Özel dedi ki, nihai amaç benim belimi kırmak. Özel aynı zamanda muhalefet partilerine de çağrıda bulundu. Muhalefet partilerine dedi ki, muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyorum.
3: CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaları ve isimler üzerinden yürütülen iddiaları değerlendirdi. Nihai amaçları benim gözleri dönmüş dedi.
4: Ferdi Zeyre'ye iftira atmak istediler, beceremediler. Okları bir diğer en yakınım Veli Ağbaba'ya çevirdiler. Sadıcım, çocukluk arkadaşım Demirhan'ı aldılar. En yakınlarıma saldırıyorlar. Büyük bir gözü dönmüşlük içinde hareket ediyorlar. Nihai amaç benim belimi kırmak. Bir kadın, CHP'nin kadın milletvekillerine özel kalem müdürümüze akıl almaz iftiralar atıyor. Ben genel başkan olduktan sonra sıkı korunuyorum. Korumalar şahitlik etmek istediler. Devlet memurusunuz, gerek yok dedim. Bir otele gitsem kapıya iki tane polis koyuyorlar. Kaldığım yerin önünde kapıda iki polis duruyor. Olacak iş değil.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bir Gün gazetesine konuştu. Son dönemde yaşanılanları CHP'nin kurumsal kimliğine saldırı olarak nitelendirdi.
4: Biz de demokratik sistemi savunmak zorundayız. Ben artık kendimi şahsi mücadeleden ayırdım. Sandığa ulaşıp bu iktidarı gönderme sorumluluğundayız. Bizi de bertaraf ederlerse ne olacak? Onun endişesini taşıyorum. Muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz. O konuda da kimsenin hakkını yemek istemem. Liderler turunda da herkesin desteğini hissediyoruz. Ama CHP'deki gibi genel bir seferberlik halinin bilhassa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerden bekliyoruz.
0: Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı sayın seyirciler. Aziz İhsan Aktaş'a 280 yıl Beşiktaş Belediye Başkanı, eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a 242 yıl ceza talep edildi.
3: Örgütün yapısı tanımlandı. İhale sistemi anlatıldı. Kamu kurumlarından ve belediyelerden ihale alındığı söylendi. Aziz İhsan Aktaş davasında savcı mütalaasını sundu. Beşiktaş Belediye Başkanı'na 234 yıla kadar, diğer belediye başkanlarına 12 yıla kadar hapis cezası talep etti. 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasında örgütün tanımını yaptı. Örgüt elebaşı Aktaş'ın kurduğu ihale sistemiyle kamu kurumları ve belediyelerden çok sayıda ihale aldığı, hukuki yaptırımlardan kaçırmak adına kardeşleri ve akrabaları üzerine kurduğu belirtildi. Aziz İhsan Aktaş'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, rüşvet suçlarından toplam 103 yıldan 280 yıla kadar hapsi talep edildi. Aktaş hakkında verdiği bilgiler nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi. Mütalaada görevden uzaklaştırılan tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ise yine birçok suçtan 86 yıldan 234 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'le eşi tutuklu sanık Celal Tekin'in rüşvet suçundan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç, Rabil Artan'ın ise tahliyesi talep edildi. Karar duruşması 15 Haziran'da yapılacak.
0: Bu davaya dair birkaç başlık daha. Sayın seyirciler, yeni bir gelişme var. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç, Rabil Artan tahliye edilen isimler oldu. Diğer sanıkların tutukluluk halleri devam ediyor. Ve ana haberde başlığı değiştirelim. Uluslararası meseleler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Çin'de. Sayın seyirciler, ABD Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi'nin tarihi görüşmesi Pekin'de tamamlandı. 2 saat süren görüşmenin gündemi ikili ilişkilerden ticarete, Tayvan krizinden Orta Doğu'ya pek çok konu vardı. Daha bir sürü başlık. Görüşmenin harika geçtiğini söyledi Trump. Aslında her görüşmeden sonra harika bir görüşme yaptık. Çok önemli imzalar attık, çok önemli kararlar aldık diyor. Sadece Xi ile yaptığı görüşmeye has bir şey değil. Birlikte harika bir geleceğimiz olacak notunu da ekledi. Çin Devlet Başkanı Xi ise ABD'nin Tayvan meselesine yaklaşımı konusunda sert mesajlar verdi.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi buluştu. Trump ilişkilerin geleceğine dair olumlu mesajlar verirken Xi'nin Tayvan konusundaki yaklaşımı sert oldu. 8,5 yıl aradan sonra bir Amerikan başkanının Çin'e yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında Trump'la Xi Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi. Trump görüşmenin başında birlikte harika bir geleceğimiz olacak dedi.
5: Siz büyük bir lidersiniz. Bunu herkese söylüyorum. Bazen insanların bunu söylememden hoşlanmadığı oluyor ama ben yine de söylüyorum. Çünkü bu bir gerçek. Birlikte muazzam bir geleceğimiz olacak. Çin'e ve yaptığınız işe büyük saygı duyuyorum.
3: Trump, Amerikalı birçok şirketinde Çin'le çalışmak istediğini söyledi. Xi ise Trump'la ilişkileri doğru yönde ilerleterek yeni bir sayfa açmayı istediklerini belirtti.
6: Ülkelerimizin ortak çıkarlarının farklılıklarımızdan çok daha fazla olduğuna her zaman inanıyorum. Birinin başarısı diğeri için bir fırsattır ve istikrarlı bir ikili ilişki dünya için faydalıdır. Rakip değil, ortak olmalıyız. Ticaret savaşlarının kazananı olmaz.
3: Görüşmede Tayvan krizine masadaydı. Xi, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sürdürülmesinin Çin'le Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ortak paydası olduğunu vurguladı. Çin devlet medyasına göre de Xi, Tayvan meselesi yanlış ele alınırsa iki ülke karşı karşıya gelebilir, hatta çatışabilir diyerek Çin-Amerika Birleşik Devletleri ilişkisinin son derece tehlikeli bir duruma girebileceğine dikkat çekti. İki saat süren görüşmede Orta Doğu'daki durum, Ukrayna krizi ve Kore Yarımadası hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Trump görüşmenin harika geçtiğini söyledi. Çin çok güzel bir yer dedi. Xi de Amerika Birleşik Devletleri ile yapıcı, stratejik ve istikrarlı ilişkiler kuracaklarını belirtti. Trump görüşmenin ardından Cennet Tapınağı'nı ziyaret ederken Xi Amerikalı üst düzey yöneticilerle bir araya geldi. Trump'a Çin ziyaretinde aralarında Tesla'nın patronu Musk, Apple CEO'su Cook ve Nvidia'nın kurucusu Huang'ın da bulunduğu 17 Amerikan şirketinin temsilcileri de eşlik ediyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti sırasında Amerikan basınına mülakat verdi. Çin Devlet Başkanı Xi'nin Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istediğini iddia etti. Trump, Fox News'e verdiği mülakatta Xi Hürmüz konusunda anlaşma görmek istiyor dedi. Xi'nin eğer bir şekilde yardımcı olabilecekse yardımcı olmak isteyeceğini söyledi. Bu kadar çok petrol alan herkesin elbette bir tür ilişkisi var. Ancak o Hürmüz Boğazı'nın açılmasını görmek istiyor değerlendirmesinde bulundu. Trump, Çin'in İran'a askeri teçhizat vermeyeceğini de söyledi. Şimdi bütün bunlar olurken özellikle Çin Devlet Başkanı Xi, ticarette savaşarak kazanan olmaz diyor. Ticarette savaşarak kazanan olmaz. Gelin kısaca iki ülkenin karşılıklı ithalat ve ihracat rakamlarına bakalım. Yani ne oldu, ne bitti? Özellikle son yıllardaki genel bakış için Çin ne yaptı? Amerika Birleşik Devletleri ne alıyor, ne satıyor? Bir görelim hızlıca. Sayın seyirciler, şurada gördüğünüz ABD'nin Çin'le dış ticareti. Bu önemli bir gösterge. Şurada gördüğünüz işte dolar 100, 200, 300, 400, 500, 600 milyar dolara kadar bir bütçe çıkardık. Genellikle ticaret bu hacim içerisinde geçiyor. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin ihracatı yani Çin'e sattığı ve ABD'nin ithalatı yani Çin'den aldığı rakamları görüyorsunuz. Elbette kırmızı olan kısım yani kırmızı göstergeler bize Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'den ithalatını gösteren rakamlar. Bu rakamlar yani 300 milyar dolar, 400 milyar dolar, 399, 425 sürekli çıkıyor. 538 milyar doları görüyor en son. Rekor. Kaç yılında? 2018 yılında. Buraya kadar sürekli bir yükseliş var. 2016'da kısmen küçük bir düşüş var ama ondan sonra 2018-19 özellikle 18'de 538 milyar dolarlık bir ithalat yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Peki bu ne demek? Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin karşısında cari açığını ortaya koyuyor. Yani Amerika Çin'den daha fazla mal alıyor. Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri 120 milyar dolar Çin'e mal satabiliyor. Aradaki uçuruma bakar mısınız? Sadece 2018'i almak bile yeterli. Burada çok ciddi bir ivmelenme var Çin adına. genel anlamda özellikle 2009'dan bu yana, yani Çin'in tam anlamıyla atağa kalktığı, üretim atağına kalktığı 2009'dan bu yana, geçmişi de var ama buradan sonra, bundan sonrası daha etkili. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 devam ediyor. Özellikle 18'e, 2018'e kadar sürekli yükselen bir trend var. Sonra geldik 2019'da bir düşüş, 2020'de yine bir düşüş, 21, 22 yine yükseliş. Yani 2018'deki kadar ithalatta yükselmiyor ama yine de ona yakın 536 milyar dolarlık ithalat yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Kaçta yapıyor bunu? 2022'de. Peki sonra ne oluyor? Sonra birdenbire acayip bir düşüş başlıyor. Bakın 2023'te 426 milyar dolar, 438, hafif bir 24'te çıkıyor. Ama esas mesele 2025. Trump dönemi tam olarak 308 milyar dolara düşürüyor. Yani 538 milyar dolarlık ithalatı 308 milyar dolara düşürüyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri de Çin'e aynı yıl 106 milyar dolar civarında bir ihracat yapıyor. Şimdi bütün mesele şu. Tabii kaynak da Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret İdaresi. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği rakamlar. Uluslararası Ticaret İdaresi söylüyor bunu. İşte bütün bu görüşmeler şunun için yapılıyor. Trump diyor ki Çin'den çok fazla mal alıyoruz. Çin çok üretiyor. Biz az satıyoruz. Onun için bu arkamdaki 17-18 CEO'yu Çin'e götürdüm. Bunlar Çin'le yeni anlaşmalar yapacaklar. Ve yeni anlaşmalar çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri Çin'e daha çok ihracat yapacak. İthalatını dengeleyecek, aradaki uçurumu kapatacak. Xi de diyor ki savaşarak olmaz bu. Bu ancak ortaklar arasında olabilecek bir şey. Mesela Hürmüz'ü aş diyor. Eğer ortak olursak, birlikte çalışırsak, dünyada iki ticari kutup olarak birlikte çalışırsak yol alabiliriz diyor. Çin'den verilen mesaj da bu. Rakamlar bunlar, görüşmeler bunlar, gelişmeler devam ediyor. Amerikan heyeti Çin'de. Bakalım sonuç ne olacak? Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bu denge değişecek mi, değişmeyecek mi? Tüm dünya için önemli. Bunu takip edeceğiz. Sayın seyirciler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin stratejik nükleer kuvvetlerini modernize etmeye devam edeceklerini söyledi. Putin de bir taraftan herkesi tehdit ediyor. Ülkesinin stratejik nükleer kuvvetlerini modernize etmeye devam edeceklerini söylüyor. Putin'in açıklaması, Rusya'nın kıtalar arası balistik füze Sarmat'ı test etmesinin ardından geldi. Bir test yaptı ve devam dedi Putin.
3: Rusya nükleer silahlarını modernize etmeye devam edecek. Açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Putin, Moskova'da füze geliştiren bir okul olan Termal Teknoloji Enstitüsü'nü ziyaret etti. Kurumun Rusya'nın savunması için paha biçilmez katkı sağladığını söyledi.
7: Geliştirdiğiniz mobil balistik sistemler Ukrayna'daki özel askeri operasyonda etkili şekilde kullanıldı. Stratejik nükleer kuvvetlerimizi geliştirmeye ve modernize etmeye devam edeceğiz. Muharebe gücümüzü artıracak, şu andaki ve gelecekteki tüm hava savunma sistemlerini delebilecek sistemleri yapmaya devam edeceğiz.
3: Rusya geçtiğimiz gün Sarmat adlı yeni bir stratejik nükleer füzeyi test etmişti. Testin başarılı geçtiğini söyleyen Putin, Sarmat'ın dünyanın en güçlü füzesi olduğunu savunuyor. 35 bin kilometre menzili olduğu iddia edilen füzenin yıl sonunda Rus ordusu envanterine girmesi bekleniyor. Moskova yönetimi 2024 yılında nükleer doktrininde değişikliğe gitmişti. Buna göre eğer nükleer silaha sahip bir ülke, Ukrayna gibi bir ülkeye Rusya'ya saldırması için silah verirse, Rusya nükleer silah kullanarak yanıt verebilecek. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında balistik füzelerin sayısını sınırlandıran 1973 tarihli anlaşma, 2002'de Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmadan tek taraflı çekilmesiyle geçersiz hale gelmişti.
0: Sayın seyirciler, küresel Sumut filosu Marmaris'teki molasını tamamladı. Teknik bakım ve eksiklerin giderilmesinin ardından filo 24-54 tekneyle birlikte

0: de yeniden yola çıktı. Son durak Gazze. Gazze'ye gitmek istiyor Sumut filosu. İsrail Akdeniz'de açık karasularında çeşitli operasyonlar yapıyor, yapmaya devam ediyor. Bu kez Sumut filosu Gazze'ye ulaşabilecek mi? Tam anlamıyla Gazze'deki ablukayı delebilecek mi? Bütün dünya nefesini tuttu. Akdeniz'deki bu hikayeyi takip ediyor.
1: Hazırlıklarını tamamladılar, yeniden yola çıktılar. Hedef Gazze.
2: Yaşasın Filistin, kahrolsun İsrail!
3: Abluka öyle ya da böyle kırılacak.
4: Üç tane amacımız var. Bir, ablukayı kırmak. İki, yardımlarımızı ulaştırmak. Üçüncü amacımız ise Gazze'deki soykırımı tüm dünyaya duyurmak.
1: Küresel Sumut filosu Marmaris'ten Gazze'ye doğru yola çıkmadan önce günlerce hazırlık yaptı.
5: Hazırlıklar hala devam ediyor. Sumut filosu yola çıkmadan önce son ihtiyaçlar da teknelere alınıyor. Sumut filosunu uğurlamaya gelenler de var. Kaptan Niyazi Deniz yolculuğa çıkacak. Onu da ailesi uğurlayacak. Çocukları da yanında. Şimdiden iyi yolculuklar diliyoruz. Çocuklarınız da yanınızda. Neler söyleyeceksiniz? Ne hissediyorsunuz?
6: Heyecan var. Son gün bugün. Yola çıkacağız öğleden sonra. Uğurlamaya geldiler. Sevindik. Bir aydır buradaydık tekne hazırlamak için. Yoğun uğraş oldu.
7: Hüzün var içimde. Yani geri dönememe ihtimali var ama inşallah geri döner.
8: Babamın Sumut'ta katıldığı için çok mutluyum. Babamın böyle bir şey yapması benim için çok heyecan verici ve beni gururlandırdı.
5: Sumut filosunda yer alan teknelerden biri de Family. Family'nin aslında çok ayrı bir özelliği var. Hem tıbbi yardım götürüyor hem de Ebu Safiye'nin burada sembolik duruşunu da temsil ediyor. Ebu Safiye kim? İsrail tank hastanesine girdiği zaman başhekim ve hastalarıma dokunmayın diyor ve o günden bu yana da hala tutuklu bulunuyor.
1: Veda vakti geldiğinde hüzünlü anlar da yaşandı, keyifli görüntüler de. Sumut yolcuları arasında iki çocuğunu geride bırakan kalp ve damar cerrahı Doktor Şeyma Yalvaç da var.
4: Korkuyor musun diyorlar. Evet, yani endişelerimiz var. Ben en azından kendi adıma konuşayım. Ama ben insanlığımı kaybetmekten, yani bu soykırıma kayıtsız kalmaktan daha çok korkuyorum.
5: Küresel Sumut filosunun gideceği rota Gazze, insani yardımı götürmek için ve Gazze'lilerin sesi olmak için harekete geçtiler. Gemilerin motorları çalıştı ve varacakları nokta Gazze olacak.
1: Filo 54 tekneyle birlikte Marmaris'ten Akdeniz'e açıldı.
0: Biraz ekonomiye bakalım. Sayın seyirciler, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Raporda enflasyon ara hedefinde %8'lik bir artış yapıldı ve %24'e yükseltildi. Yıl sonu enflasyon tahmini ise bu yükseltmelerden sonra %26 oldu.
9: Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
10: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Fatih Karahan savaşı ve belirsizliği işaret etti.
9: Orta Doğu'daki gelişmeler enflasyon görünümü üzerinde belirsizliğe yol açtı. Buna istinaden enflasyon beklentilerinde bozulma izledik.
10: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Karahan ara hedeflerde güncellemeye gitmek durumunda kaldık dedi.
9: Bu doğrultuda 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik.
10: Fatih Karahan sıkı para politikası vurgusunu yineledi.
9: Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul. Bu bağlamda ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim.
0: Sayın seyirciler, Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
10: Panel sistemleri kurdular. Yasa dışı bahisten kazanılan kara parayı aklamak için çok katmanlı finansal sistemlere başvurdular. O suç organizasyonuna operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturma başlattı. MASAK raporlarının ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takiple delil topladı. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edildi. Adana merkezli 21 ilde 200 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suç örgütü yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle elde edilen parayı aklamak için farklı yöntemlere başvuruyordu. Elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular ve paravan şirketler üzerinden kara para dolaşıma sokuluyordu. Bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin de suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yardımcı olduğu belirlendi. Ayrıca bazı polislerin şüpheli şahıslara rüşvet karşılığı operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettiği ortaya çıktı. Şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 polis ve 4 avukat var. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcuyla bir döviz bürosuna kayyum atandı. 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Ayrıca 8500 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürdek, sosyal medyada paylaştığı mesajında milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir ifadelerini kullandı.
0: Sayın seyirciler, Ege bölgesine gideceğiz. Hem Manisa hem İzmir. Kışı aratmayan görüntüler vardı. İnanılmaz görüntüler. Manisa'da sağanak ve fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu. İzmir'de dev hortumlar oluştu. Ege olalı uzun yıllardır böyle bahar yaşamadı.
1: Manisa'yı sağanak, dolu ve fırtına vurdu.
11: İlk defa böyle bir şey görüyorum ha.
1: İzmir'de dev hortum korkuttu. İki kentte kışı aratmayan görüntüler vardı. Meteorolojinin sağanak uyarısı yaptığı kentler arasında Manisa da vardı. Öğle saatlerinde hem yağmur bastırdı hem şiddetli lodos etkili oldu. Pazar yerinde fırtına ve sağanak yağmura yakalananlar ne yapacağını şaşırdı. Kimi tentelerin altına, kimi kahvehaneye sığındı. Fırtına nedeniyle çatılar uçtu. Kentte dolu da etkili oldu. İzmir'de de dev hortum ortaya çıktı.
11: İlk defa böyle bir şey görüyorum ha.
1: Denizde oluşan hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.
0: Hortum çıkan bir diğer ilde Çorum oldu sayın seyirciler. Hortumun geçtiği bir köyde çok sayıda ev yıkıldı. İki kişi yaralandı. Görüntüler Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyünden. Boş arazide meydana gelen hortum daha sonra Oyaca köyünün içinden geçti. Çok sayıda evin çatısı havaya uçtu. Bazı evleri de enkaza çevirdi hortum. İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma, afat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hortum nedeniyle yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Köyde hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı. Van'ın Erciş ilçesinde bir köyde öğrencilerin kullandığı tahta köprü her sene aynı aylarda yıkılıyor sayın seyirciler. Bölge halkı artık derenin üzerine betondan bir köprü yapılmasını istiyor. Her yıl yıkılan değil, yapıldıktan sonra uzun yıllar hem öğrencilerin hem kendilerinin kullanacağı sapasağlam bir köprü istiyorlar.
12: Biz kendi imkanlarla bu tahta köprüyü yapıyoruz. Her sene biz köprü yapıyoruz, köprü yıkılıp gidiyor. Biz yani şu an perişanız.
1: Köylüler her sene kendi imkanlarıyla yapıyor. Ama o köprü her defasında yükselen suyla birlikte yıkılıyor. Öğrenciler okula gidecek yol bulamıyor.
12: Bunu biz öğrenci için yapıyoruz. Çünkü öğrenciler bu köprüyü sürekli kullanıyor. Bu köprü olmasa öğrenci yani derse gitmiyor.
1: Van'ın Erciş ilçesindeki Hasan Abdal köyünde yaşayanlar her sene aynı sorunu yaşıyor. Karların erimesiyle ve yağmurla yükselen derinin suyu üstündeki tahta köprüyü yıkıyor.
12: Biz her sene bu köprüyü kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Yaptığın zaman aynı bu aydan güne su alıp götürüyor.
1: En çok sıkıntı çekenlerse çocuklar. Çünkü öğrencilerin okula gidebilmesi için tek yol bu.
12: 3-4 sene önce bir tane öğrenci bu köprüde düştü, vefat etti. Önemli olan öğrencidir. Öğrenci olmasa biz nasıl olsa da yine yan yana biz gidip geleceğiz. Ama öğrenciler çok sıkıntılı.
1: Bölge halkının isteği derenin üzerine betondan bir köprü yapılması.
0: E-ticaret aldı başını gidiyor. Ticaret Bakanlığı Türkiye'de e-ticaretin görünüm raporunu, 2025 raporunu yayımladı. Gerçekten enteresan rakamlar var. Mesela Türk halkı sanal olarak hangi yemekleri sipariş etti? İnternetten hangi yemekler daha çok istendi? Fast food ne durumda? Diğer yiyecekler nasıl? Kim şampiyon, kim değil? Hepsini göstereceğim. Türkiye internetten en çok ne sipariş etti? Ticaret Bakanlığı'nın rakamları bunlar sayın seyirciler. Özellikle yemek siparişi şampiyonları. Türkiye hamburger yemiş. Tam 26,7 milyar lira e-ticaret yani internet üzerinden hamburger siparişi var. Müthiş bir rakam. 26,7 milyar. 17 milyarlık pizza yemiş Türkiye. Ve 12,5 milyarlık da tavuk döner. Peki bizim lahmacunun durumu nedir? Lahmacun eskiden daha çok rağbet görürdü. E-ticari işlerde internet üzerinden 6,6 milyarlık bir lahmacun siparişi verilmiş. Izgara köfte 5 milyar. 5 milyar Türkiye ızgara köfteye para harcamış. Tabii bunlar internet üzerinden. Ve çiğ köfte de 4,1 milyar lirayla bu listede 6. sırada yer alıyor. Kısaca yemek siparişi şampiyonları hamburger, pizza, tavuk döner ilk 3. Yani lahmacun ilk 3'e girememiş. Peki hangi kategoriler zirvede? Hangi başlıklar zirvede? Bir kere atıştırmalıklar 4,6 milyarlık atıştırmalık sipariş edilmiş. Temizlik ürünleri 3,9, tavuk ve hindi 3,4, işlenmiş et 3,4 milyar, 3 milyar liralık internet üzerinden süt siparişi vermişiz ve 2,8 milyar liralık da su siparişi vermişiz. Eve su gelmiş, damacanalar gelmiş, gitmiş, gelmiş, gitmiş. İnternet üzerinden verilen sipariş toplandığında tam 2,8 milyar gibi bir rakam ortaya çıkmış. Gerçekten bazı alışkanlıklar değişiyor. Yani insanlar internet üzerinden alışveriş yapmanın kolaylığını ama aynı zamanda risklerini de peşi sıra kabullenerek bunu yapıyor. Müthiş bir liste, inanılmaz rakamlar. Bir 10 yıl önce hiç kimse böyle bir durumu hayal bile edemezdi. Sayın seyirciler, bir zamanlar kalabalık aile sofralarından bahsederken şimdi Türkiye'de tek başına yaşayanların sayısında ciddi bir artış var. İşte bu siparişler aslında onu gösteriyor. TÜİK'e göre tek kişilik yaşama ve sessiz geçen akşamlara giderek alışıyoruz. Yapayalnız, sessiz, tek başına akşamlar geçiriyoruz. Peki kim neden yalnız yaşıyor? En çok yalnız vatandaşın, yalnız insanın yaşadığı şehirler hangileri ya da hangisi? Türkiye'de yalnızlar şehri neresi? Gelin bakalım.
13: Şu anda yalnızım. İnşallah işimle uğraşıyorum. İnşallah ileride evlenince yalnız yaşamam.
14: Maddi geçim kaynağı olarak da yalnızlık insana daha rahat geliyor.
10: Kimine göre mecburiyetten, kimine göre ekonomik koşullardan dört duvar arasında yalnız yaşarım diyenlerin sayısı artıyor.
15: İnsanların birbirine karşı güven duygusu pek kalmadı. Çünkü yani yalnız yaşamak artık bir tercihten ziyade zorunluluk haline geldi.
10: Türkiye İstatistik Kurumu verileri gösterdi ki 2014 yılında %13,9 olan yalnız yaşayanların sayısı 2025'te %20,5'a yükseldi. Aradaki fark binlerce yeni yalnız yaşayan demek.
16: Kalabalıklar artıyor, insanlar yalnızlaşıyor. Kimi ekonomik şartlar, kimi zorunluluk, kimi ise daha konforlu bir yaşam için yalnız kalmayı tercih ediyor.

0: Ben daha öncesinde ailemle birlikte yaşıyordum. Daha sonra İstanbul'a geldim. Burada kardeşimle birlikte kalıyordum. Şimdi onun ataması oldu. O yüzden tek kaldım.
1: Çoğu kişiye göre yalnız yaşayanların sayısının bu denli fazla olmasındaki asıl sebep hem evlilik yaşının hem de boşanma oranlarının artışı.
2: Evlenmek zor olabilir artık. İnsanları seçebilmek zor olabilir. O kadar fazla yanlış insanla tanışıyorsunuz ki bazen doğru insanı bulduğunuzda da emin olamayabiliyorsunuz. O yüzden yalnız yaşamak durumunda kalabiliyoruz.
1: Peki en çok yalnızın yaşadığı şehir hangisi? Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Gümüşhane %32,7 ile listenin başında. Onu %30,8 ile Tunceli takip ediyor. Tek kişilik hane halklarının oranının en düşük olduğu il ise Batman.
3: Özellikle tarlalarda ve bağlarda görülen obruk, Konya'dan çok alışığız. Yozgat'ta bu kez yerleşim yerinde görüldü sayın seyirciler. Boş bir arsada inşaat malzemesi taşıyan kamyonun yükünü boşaltmak için manevra yaptığı sırada arsada birdenbire obruk oluştu.
4: Buraya altı boş. 8-9 metre derinlik bura. Arabada hemen hemen içine düşeceğimiş, badanaşlamış.
1: Zeminin altındaki obruk yük taşıyan kamyonun araziye girmesiyle ortaya çıktı. Mahalle ortasındaki obruk çevrede endişeye neden oldu. Vatandaşları korkutan olay Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşandı. Mahalle arasındaki boş bir arsada inşaat malzemesi taşıyan kamyon yükünü boşaltmak için manevra yaptı. Bu sırada arsanın bir bölümünde obruk oluştu.
4: Kamyon oraya geçmiş, demiri yıkmış. Demiri yıkıp da geri gelirken arka tekerlek oturmuş oraya, çökmüş yani aşağıya. Komşunun evinin altına doğru geliyormuş.
1: Kamyon 8-9 metre derinliğindeki obruğa düşmeden kurtuldu. Obruğun hemen yanı başında ev olması endişeye neden oldu.
5: Bugün de hava yağışlıydı. Ondan yumuşak toprak, ondan oldu yani.
1: İhbarla bölgeye AFAD, zabıta ve itfaiye ekipleri geldi. Oluşan obruğun etrafı kapatıldı. Ekipler obruğun büyüklüğünü araştırıyor.
3: Ana haberde Anadolu'dan görüntüler ve tabii İlkay'ın köşesi, manzaralar. Şimdi sizleri Tunceli'ye götüreceğiz. Kış mevsiminin çetin geçtiği 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde karların erimesiyle tabiat canlanmaya başladı. Derelerin coştuğu ve meraların yeşillendiği ilçede dağlarda kış, ovalarda ise ilkbahar havası yaşanıyor. Köylerdeki tarlalarda baharın müjdecisi kardelen, sümbül, iris, lale, nergis, nevruz ve kar çiçekleri açtı. Renkleriyle doğaya güzellik katan çiçekler il merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden doğa tutkunlarıyla fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor. Munzur Dağları'nın karla kaplı zirveleriyle aynı kadrajda bütünleşen çiçekler seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Sayın seyirciler, endemik tür olarak yalnızca Şanlıurfa Halfeti'de yetişen ve kendine özgü rengiyle, kokusuyla öne çıkan tescilli karagülde hasat başladı. Bu kez Urfa'dayız. 2013 yılında sakin şehir ağına dahil edilen Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bölgenin saklı cenneti olarak nitelendiriliyor. Birecik Barajı'nın suyunun yükselmesiyle bölgede üretim alanı azalan karagül, yetiştiği topraktan aldığı kendine özgü rengi ve kokusuyla dikkat çekiyor. Ağırlıklı olarak seralarda yetiştirilen ilkbahar ve sonbaharda açan karagül, görevliler tarafından çeşitli alanlarda kullanılması amacıyla dallardan kesilerek hasat edilmeye başlandı. Yani karagüller hasat ediliyor. Bir görüntümüz daha var. Bu kez görüntülerimiz Bursa İnegöl'den. Sayın seyirciler, sizleri Günay ailesiyle tanıştıracağız. 1955 yılında takunya üretimine başlayan aile zamana direnen mesleklerini yaşatmaya çalışıyor. İnegöl'de 1955'te takunya üretimine başlayan Recep Günay çocuklarına küçük yaşlardan itibaren bu mesleği sevdirdi. Çocukken babalarının yanında takunya yapımını öğrenen Mehmet, Ahmet ve Cemal kardeşler uzun yıllar babalarıyla üretime devam etti. Yıllarca cami, hamam ve kışlalar için takunya üreten Güney kardeşler 2008'de vefat eden babalarından yadigar atölyede mesleklerinin kaybolmaması için adeta zamana direniyor. Atölyelerinde takunyanın yanı sıra hamam tasları, ahşap oturak, sini altlığı gibi ürünler de imal eden kardeşler Türkiye'nin birçok yerine ürün gönderiyor. Görüntülerimiz bunlar ama yine Bursa'da sırrı çözülemeyen bir mezar ve o mezar...

0: kime ait olduğu bilinmeyen mezar için mahalle sakinleri bakanlığa başvurdu. İş o kadar büyüdü. Burada bir mezar var, çeşitli rivayetler var. Denildi ki bu mezar kimin mezarı?
1: Mezarımızla alakalı çeşitli söylentiler var köyümüzde.
2: O söylentiler bir asırdan fazladır var. Ancak şimdiye kadar kimse mezarın sırrını çözemedi. Mahalle ortasındaki tek mezar için mahalle sakinleri sonunda bakanlığın kapısını çalmaya karar verdi.
1: Maalesef şu anda bir gizemli bir mezar yani. Sonucu biz de bilmiyoruz ama biz de sonuçta dualarımızı ediyoruz.
2: Yıllardır gizemi çözülemeyen o mezar Bursa'nın İnegöl ilçesinde. 480 haneli mahallede mezarın geçmişini bilen yok ancak rivayet çok.
1: Buraya gelin gelmek istediği, işte ben o eve gelin gideyim, gidemesem de kapısında öleyim diye bir rivayet var.
2: Yol kenarındaki mezar halk arasında gelin mezarı olarak biliniyor. Kime ait olduğu bilinmeyen mezara gelenler dua okuyor.
1: Burada yaşlı ninelerimiz kandil geceleri burada mum yakıyordular, dua ediyordular. Ve buradakinin evliya bir zat olduğu bu şekilde de bir söylenti var. Güçlü bir şekilde de rivayet edilen buradaki yatan zatın Kurtuluş Savaşı zamanında bir asker oldu.
2: Sırrı çözülemeyen mezar özenle temizlenip bakımı yapılıyor. Mahalle halkı ise bir asrı geride bırakan mezarın gizeminin çözülmesini bekliyor.
1: Bunun resmi yönden araştırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na resmi dilekçemizi verdik. Yine resmi yönden de araştırmalarımız devam ediyor.
0: Artık sayılı günler var sayın seyirciler. Futbolun zirvesi 2026 Dünya Kupası'na şarkıcı Sinan Akçıl da A millilerimiz için Türkler geliyor marşıyla eşlik ediyor. Birlikte izleyeceğiz, bakacağız. Türkiye 2026'da hem de bu şarkıyla.

ve gerçek fikri ne başlayacak? Tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Çin'e gitti. Xi Jinping'le görüştü. İki büyük ülke, iki önemli görüşme. Bir sürü başlık ve bir sürü mesele. Hepsi Eren Eğilmez'de. Gerçek fikri ne de biraz sonra stüdyoda. Yarın görüşene dek iyi geceler Türkiye.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Anlamak için soran program Gerçek Fikri Neden? Herkese merhaba. Dünya artık yalnızca savaşı konuşmuyor. Yeni dünya düzenini nasıl kurulacağını konuşuyor. Bir tarafta Pekin'de Trump-Xi zirvesi, diğer tarafta Hürmüz'de fiili enerji savaşı. İsrail Körfez'e gizli güvenlik hattımı kuruyor. Yani her iki tarafta şu an reddetse de bazı görüşmeler Birleşik Arap Emirlikleri'yle. İsrail ayrıca Irak'ta bir gizli üs mü kurdu? Bizi de doğrudan yakından ilgilendirecek girişimleri mi var? Ve Mavi Vatan Yasası, bu da konuşuluyor, gelmekte olan bir yasa, yeni dönemin işareti mi? Türkiye bu yeni güç savaşında tam olarak nerede duruyor? Bu akşam Çin-ABD rekabeti, İran savaşı, enerji...

0: enerji şoku, körfezi gizli ittifaklar, hepsini konuşacağız. Hepsini masaya yatırmaya çalışacağız. Süremiz yettiği oranda. Peki kimlerle? İstanbul stüdyoda Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Çağla Gülesevi. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Star Gazetesi yazarı Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Kurmay Albay Doktor Çağlar Özer.
2: Hoş buldum.
0: Hoş geldiniz. Çetin Erçetin, Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü. Hoş geldin Çetiner. Ve Doçent Doktor Furkan Kaya Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz.
3: Hoş buldum. İyi akşamlar.
0: Barış Adıbelli, Doktor Barış Adıbelli, Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi uzaktan bağlantıyla aramızda olacak. Uzaktan derken hazırsa, evet hazırmış. Hoş geldiniz. Gerçekten uzaktan bağlantı. Gerçekten uzaktan bağlantı.
4: Yayından biliyorum.
0: Sağ olun, yerinden bağlantı. Hemen sizle başlayalım. Hemen sizle başlayalım. Çünkü en sıcak konu Trump ve Xi zirvesi. Ve öyle bir ifade kullandı ki Xi Trump'a, Tukidides tuzağını aşabilir miyiz diye sordu. Ya birincisi ne demek bu tuzak? Bununla neyi kastetti? Buradan başlayalım. Ardından da siz orada ne gördünüz, neye tanık oldunuz? Oradan gelişmeler nasıldı, neler öne çıktı, bize bir anlatın lütfen.
4: Yani başından beri Xi Jinping şunu söylüyor. Bu aramızdaki mücadele, bu düşmanlığa varan rekabet aslında bizi, ikimize de zararı var. Dolayısıyla bunu aşmanın en büyük yolu işbirliği yapmak. Bunu söylüyor. Bu bugün gerçekten ilklere şahit olduğumuz bir süreç oldu. İlk defa Amerika Birleşik Devletleri Çin'i kendisine denk bir güç olarak gördüğünü ilan etti. Yani Trump'ın bugünkü konuşması bunu ifade ediyordu. Dün de zaten Xi Jinping'e atfen Global Times'ta baş yazı çekti. Zaten oradaki ifadelerin çoğu bugün masada da konuşulan şeylerdi. Orada da biz iki büyük ekonomik güç şeklinde Xi Jinping'in ifadesi var. Artık Çin de bir özgüvenle ABD'yi kendisine denk, ABD'de de benzer şekilde Çin'i kendisine denk bir güç olarak görüyor. Tabii şimdi burada en önemli nokta hangi konularda anlaştılar, anlaşamadılar. Yani Tukidides tuzağı, bu Xi Jinping en başından beri böyle şeylere biz inanmıyoruz dedi. Yani bunlar Batı'nın fantazileri şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Ama şu bir gerçek, evet sanki birileri tuzağa düşüyormuş gibi gözükse de aslında bu tuzağa düşen de, tuzaktan kazanan da aslında aynı zararı görüyor. Dolayısıyla Xi Jinping'in bugün anlatmak istediği, vermek istediği mesaj bu. Şimdi tabii Trump hala Pekin'de. Pekin muazzam bir sıcak hava var 2-3 günden beri. Buradaki Çinliler de diyor ki tanrılar öfkelendirdi Trump. Pekin'e geldi, Pekin böyle oldu, havalara sıcaklaştı falan gibi böyle garip espriler yapıyorlar. Fakat gerçek şu ki, yarın bir daha görüşme ihtimali var Trump'ın Xi Jinping'le. Tahmin ediyorum yarın, yani Cuma günü Pekin'den ayrılacak. Ben şunu söylemek istiyorum. Acele etmeyelim. Trump'ın Amerika'ya dönüşünde uçakta söyleyeceği şey önemli. Bence burada açıklamaları değil, uçakta söyleyeceği açıklamalar önemli. Çünkü biz bu filmi daha önce Güney Kore'de de seyrettik. Ekim ayında oldukça güzel geçen bir toplantıydı ama uçakta zehir zemberek açıklamalarda bulundu Trump dönüşte. Onun için ben yarın dönüşte eğer Trump bugünkü söylediklerinin arkasında durursa Çin-ABD ilişkileri, hatta dünya politikası açısından da önemli yeni bir dönemin başlayacağını söyleyebilirim. Ama yine Trump her zamanki gibi Trump'lığını yapar, 180 derece bir daha dönerse, çünkü bugün inanılmaz şeyler söyledi. Yani adeta böyle yaramazlık yapmış bir çocuğu mahcubiyetti, işte süt dökmüş kedi, neler neler söyleniyor. Yelkenleri indirdi dediler. Dolayısıyla bugünkü o mecburiyet mi yoksa gerçekten ihtiyaç mı var? Mecburiyet şu anlamda söylüyorum, Amerikan ekonomisinde durumlar hiç iyi değil. Enflasyon %3'ün üzerine çıktı. Dolayısıyla Çin'le bir ticari savaş demek Amerika'nın ekonomik anlamda çökmesi anlamına geliyor. İşte Çin bunu çok iyi biliyor. Elindeki koz, en önemli koz bu. Bu kozu da Tayvan meselesinden tutun da işte Güney Çin Denizi, insan hakları, demokrasi meselesi, öbür tarafta belki İran konusunda kullanmaya çalıştı veya çalışacak. Çünkü şu anda Güney Kore'de

0: ekonomik heyetler hala görüşüyor ABD ile Çin arasında. Burada normal gündelik yaşam, evet, bugün Pekin felç oldu. Yani gerçekten internet bağlantısından tutun da trafiğe kadar büyük bir keşmekeş. Çünkü merkez alan tamamen güvenlik açısından kapatıldı. Halkın günlük yaşamına biraz etki ettiği için biraz halk bu konuda söyleniyor. Özellikle internette bir iki günden beri bir yavaşlama var. Dolayısıyla işte yayınlarda da biz sürekli donmalar yaşıyoruz. Hatta normal gündelik şeyde de kullanılamıyor. Bu aslında hem uluslararası basının hem de tüm dünya kamuoyunun buradaki görüşmelere verdiği önem. Şimdi Tayvan'da kilitlendi bu mesele. Ekonomi falan bir şekilde halledilebilecek bir mesele olarak görülüyor. Şunu söylemek isterim. Tayvan ne ekonomi mi derseniz Çinlilere veya Çinli yetkililere, verecekleri cevap Tayvan olacak. Yani Amerika ile ekonomik ilişkileri düzeltmek mi istersiniz? Tayvan işini mi halletmek istersiniz? Cevap Tayvan. Onun için Tayvan kırmızı çizgi. Çünkü burada devrimin nihayete ermesi için Tayvan'ın da Çin ana karasına bağlanması, katılması, entegre edilmesi, daha doğrusu Çin Komünist Partisi'nin yönetim altına girmesi. Şimdi efendim, bir devlet iki sistem var. Bunlar artık geçerli olan argümanlar değil. Yani Çin bunu çok farklı şeyler, ütopik anlamda, hem güvenlik anlamında görüyor ama kendi ideolojik çerçevesi içerisinde çok farklı bir yere de oturtmuş Tayvan'ı. Namus meselesi diyorlar, kırmızı çizgi diyorlar, devrimin ele geçirilemeyen son kalesi diyorlar. Dolayısıyla Tayvan olmadan bu devrim sona ermez deniyor. Yani sona ermez derken devrimin nihai anlamda tamamlanması. 2049 son, biliyorsunuz, tarih. Zaten Xi Jinping bir an önce bu barışçıl birleşmenin, onlar barışçıl birleşme diyor, barışçıl birleşmenin nihayete erdirilmesi gerekiyor deniyor. Şimdi Çin Tayvan'ı bir iç mesele olarak görüyor. Dolayısıyla Tayvan'la ilgili herhangi bir ortaya çıkacak gelişme de Çin için bir iç güvenlik meselesi. Buraya da yapılacak bir askeri operasyon tamamen bir iç güvenlik operasyonu olarak görüyor. Dolayısıyla ABD'den de beklentisi bu yönde. Yani benim iç işlerime müdahale etme, Tayvan meselesi benim bir bölgemse, sen de bunu 3 belgeyle kabul ediyorsan, 1971'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da bunu kabul ettiyse ve dünya bunu da böyle kabul ediyorsa, buna riayet et, saygı göster. Fakat General Douglas MacArthur 1950'de ne demişti? Tayvan Amerika Birleşik Devletleri için batmayan bir uçak gemisi. Dolayısıyla hala bu özelliğini koruyor ve ABD hala Tayvan'ı batmayan bir uçak gemisi olarak görüyor. Şimdi şu söyleniyor: yarın eğer bir görüşme tekrarlanırsa, ki herhalde bir başka etkinlikte bir araya gelecekler, Tayvan'la ilgili burada bir gelişme yaşanabilir. Yani en azından Trump'ın bir açıklaması olabilir. Fakat Mark Rubio'dan gelen haberler, Tayvan konusunda pozisyonumuzu koruyoruz, bu konuda herhangi bir değişiklik olmayacak dedi. O pozisyonun adı da stratejik belirsizlik.
1: Peki, hocam siz şu an Pekin'de misiniz?
0: Ben Pekin'deyim şu an.
1: Pekin'desiniz, hani yerinden bildiriyorsunuz, yerinden takip ediyorsunuz. Kalabildiğiniz sürece bizimle kalmanızı rica ederiz ama orada saatin çok geç olduğunu biliyoruz. O yüzden de bir süre bizimle olacağınızı da biliyoruz. Siz ayrılmak
0: İnternetin müsaade ettiği.
1: Siz,
0: İnternetin
1: evet,
0: müsaade etmiştir,
1: internetinizin
0: sizdeyim.
1: müsaade ettiği, enerjinizin müsaade ettiği, çünkü çok geç bir saat orada, yere kadar birlikte oluruz. Ayrılmak istediğinizde de teşekkür ederiz. Şimdi Çin'den ilk toparlama bu şekilde geldi. Barış Hoca yerinden takip ediyor. Şimdi bu, yani söylediği şey, Tukidides tuzağını aşabilir. Peki bu tuzak ne? Böyle bir tarihi referansı var burada. Çin'le Amerika ya yeni düzen kuracak ya da tarihsel yeni bir düzen için çatışacak. Bunu mu söylüyor?
2: Evet.
1: Uyarı buna mı?
2: Şimdi Tukidides tuzağı dediği hadise yükselen bir gücün, hegemon bir güce meydan okuması hadisesi. Bunu büyük imparatorluklar tarihinde görüyoruz. Yükselişler, duraksamalar ve çöküşler. Ve çöküşe giden süreçte de yükselen bir gücün meydan okuması, işte kimi zaman bunun bir zaferle sonuçlanması, kimi zaman da büyük bir maliyet içermesi. Ama her dönemin, yani bundan yaklaşık 1000 yıl önce de, 2000 yıl önce de yaşanılan hadiselerin

0: liselerde bu tarihi süreci görüyoruz. Şimdi burada tabii Çin yükselen bir güç mü, hegemon bir güç oldu mu? Hangi anlamda kendini vitrine koyuyor veya koymuyor? Veya gerçekten bunu bir şekilde üzerine kapatıyor mu? Onu bilemiyoruz. Ama buradaki önemli olan şu, Donald Trump'ın
1: Evet. Sesi hep biz duyduk, hep biz sese odaklandık. Böyle bir, ne oldu arkadaşlar? Ya bundan bir hafta önce, 2 hafta önce siren sesleri diye son dakika veriyorduk. Ona benzer bir ses hepimizin dikkatini oraya çekti. Buyurun hocam.
0: Nazar diyelim. Şimdi aslında şöyle, yani yükselen bir gücün hegemon güce meydan okuması. Şimdi burada Çin hangi anlamda yükseliyor, hangi anlamda meydan okuyor? Ekonomik anlamda meydan okuyor mu? Evet, okuyor. Askeri anlamda meydan okuyor mu? Evet, okuyor. Peki siyasi anlamda, yani ben Amerika Birleşik Devletleri'nin soğuk savaş sonrası dönemde olduğu gibi dünyanın en büyük imparatorluk gücü olacağım tırnak içerisinde veya en büyük emperyal gücü olacağım gibi bir niyeti var mı? Yani dünyanın efendisi olacağım diyen bir Çin var mı? Bu yok. Şimdi o zaman Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki, hatta ben bunu bir yazımda da ifade etmiştim. Yeni İmparatorluklar Ligi mi başlıyor tarihteki? Biliyorsunuz birinci imparatorluklar, ikinci. Bu üçüncü İmparatorluklar Ligi mi olacak? Ne açıdan söylüyorum? Çünkü baktığımız zaman Çin'le Amerika Birleşik Devletleri'nin kompartıman siyaset anlayışı içerisinde, yani çıkar alanları ile çatışma alanları arasında mesafe koyarak bir şekilde hem idare etmek hem de orta yol bularak kendi açısından maliyeti en aza indirgemeye çalışıyor. Bunu mesela ne de görüyoruz? Özellikle Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'ni ben mükemmel yapacağım derken ticaret savaşlarını Çin'e karşı başlattığını hatırlayın, 2019 ilk başkanlık
1: Evet.
0: döneminde. Çin'i birinci düşman ilan etti. Peki Rusya ile ne yaptı? Rusya ile biraz daha ilişkileri ısındırmaya çalıştı. Biraz da orada orta yol bulmaya çalıştı. Hatta şöyle dedik o zaman. Rusya Amerika mı olacak? Yani o bizim tarihte bildiğimiz hocam ping pong diplomasi dediğimiz,
1: Evet.
0: işte Nixon döneminde olan şey demişlerdi ona, ping pong diplomasi. Bir de bir şey ismi daha vardı onun. Peki bu China Amerika ile beraber olan süreç acaba bugün Rusya Amerika ile mi olacak demiştik. Şimdi baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri şeyle görüştü, Putin'le görüştü Alaska'da. Yüzler gülüyordu, gayet her şey güzeldi. O zaman da şöyle bir yorum yapmıştım ben. Off the record, kayıt dışı olarak bu iki ülke bir şeylerde anlaştı. Şimdi geleneksel olarak bildiğimiz meseleler konuşmaya devam ediyor ama acaba şöyle bir soru işareti koymuştum. Ön ve arka bahçe dediğimiz jeopolitik koruma alanları ya da hegemon alanlarını belirleme, çitlerini belirleme noktasında bir anlaşmaya vardılar. Çünkü ama görüntüye baktığımız zaman coğrafyada gerçekten de Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arka ve ön bahçede bir mutabakat sağlamış gibi gözüküyor. Şimdi aynısı Çin için de geçerli olacak diye ben düşünmüştüm. Şimdi bu görüşmede de büyük ihtimalle aynı şeyler konuşuldu. Şimdi Tayvan hadisesi önemli. Neden? Çünkü Tayvan Rusya'nın milliyetçi Çin döneminde kendi ana karasının devamı, ideolojik, siyasi ve güvenlik bakımından çok önemli bir adadan bahsediyoruz. Şimdi hocamın dediği gibi Eisenhower'ın batmayan uçak gemisi demesi hadisesi aslında 1960'lardan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya Pasifik savunmasında ve ekonomik modelinde bir üst bölgesi haline getirmeyi planlıyorlar. Şimdi Çin ne diyor aynısını? Benim ana karamın devamıdır ve Tayvan benim kırmızı çizgimdir. Yani benim arka bahçemdir diyor. Peki ön bahçe neresi? Ona baktığımız zaman ön bahçeyi de bizim Türkistan coğrafyası olarak görüyorlar kendilerince. Hatta işte bu Fergana Vadisi kısmı özellikle Tacikistan bölgesini kendi ön bahçesi olarak belirlemeye çalışıyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri ne demişti? Benim arka bahçem Latin Amerika, ön bahçem Kanada, hatta Grönland'a kadar bir sınır çizdi. Rusya zaten bu ön bahçesi Ukrayna, arka bahçesi Türkistan. Şimdi o zaman burada bir mutabakat zemini mi oluşuyor Rusya, Amerika ve Çin arasında? Yani İmparatorluklar Ligi derken aslında bu örneği veriyordum. Bir de şöyle söyleyeyim son olarak uzatmadan. Barter diplomasi dediğimiz bir döneme de girdik aslında Eren Bey. Yani takas diplomasi dediğimiz al gülüm ver gülüm süreci bence şu anda en geçerli model. Çünkü bu ticaret maliyeti en az indiriyor, zararları da en az indiriyor ve uzlaşabiliyorsunuz. Ama kırmızı çizgilerini de koruyabiliyorsunuz. Mesela Donald Trump diyor ki Rusya'ya, sen Ukrayna'da ne yapmak istiyorsun? Ukrayna benim ön bahçem, ben burayı mühimmat deposu haline getirmem. Tamam, ben seni görüyorum ve anlıyorum, mücadelenin içinde sana anlayış gösteriyorum diyor. Yani orada çok ince bir çizgi var. Aynısını bugün Çin açısından da Tayvan meselesinde ifade ettiklerini düşünüyorum. Şimdi cevap vermedi biliyorsunuz Xi Jinping'in Tayvan bizim kırmızı çizgimizdir, gerekirse savaşırız demesine Donald Trump cevap vermedi. Belki hocamın dediği gibi, Barış hocamın uçakta bu şeyi verecek, cevabı verecek. Bir de şunu söyleyeyim Eren Bey, ticaret savaşlarının gerçekten kazananı olmaz. Bu bir kaidedir ve paranın paradigmayı belirlediği bir döneminde tam ortasındayız. Dolayısıyla hiçbir büyük hegemon güç bugün dünya savaşı çıkaracak kadar çılgınlaşmaz. Ama bunu vekalet güçleri üzerinden veya...
1: Bunu programı şey gibi kullanabiliriz aslında. Konuşma sürelerini belirleyen bir gong gibi.
0: Zil gibi de.
1: Duydunuz zilin sesini.
0: O zaman son cümle söyleyeyim. Paranın paradigmayı belirlediği bir süreç içindeysek eğer, bugün hiçbir hegemon güç birbirine açık savaş ilan edecek kadar çılgınlaşmaz. Ama dediğim gibi bu imparatorluk ligler altında bulunan alt lig ülkelerinin kaderini etkileyecek çok kritik kararların alındığı bir süreçteyiz. Bunu da görmemiz gerekiyor.
1: Şimdi hakikaten söylediğiniz gibi şöyle kocaman bir grafik olarak arkadaşlar paylaştılar. Xi Jinping diyor ki dünya yeni bir yol ayrımına gelmiştir. Tam da sizin söylediğiniz gibi. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri TÜKİDES tuzağını aşarak büyük güç ilişkilerinde yeni bir paradigma oluşturabilir mi? Çin ve Amerika Birleşik Devletleri işbirliğinden kazançlı çıkar, çatışmadansa zarar görür. Rakip değil, ortak olmalıyız diyor. Ama işte bunu sormak lazım yani. Rakip mi, düşman mı? Hatta ortaklığın da ötesinde. Trump da diyor ki siz büyük bir lidersiniz. Bunu herkese söylüyorum. Bunu söylememden hoşlanmayanlar var. Siz büyük bir lidersiniz. Dünyanın en büyük 30 şirketine sorduk. Hepsi evet dedi. Bugün size ve Çin'e saygılarını sunmak için buradalar, yanında getirdiği şirketleri. Bir eşiğe mi geldik Furkan Hoca'nın söylediği gibi? Yani dünya bir eşiğe mi geldi? Ve o eşik Çin'le ABD arasında yaşanacaklar üzerine mi kuruldu? Ticari olarak, bilimsel olarak, endüstriyel olarak ve aynı zamanda şiddet anlamında da. Çünkü şu an belki hiç öyle bir gündem olmasa da henüz Çin şirketleri dışında, ekonomisi dışında diğer unsurlarıyla kendini pek görünür kılmasa da, ki en son bir kutlama yaptığında işte bir askerleri falan çıktı ortaya, ama hani bir ne derler, o hard power'ı pek söz konusu değil. Ama işte Tayvan vesaire de düşününce Çin ve ABD'nin rakip mi yoksa düşman mı oldukları belirleyecek mi dünyanın geleceğini? Öyle bir yere mi gidiyoruz?
2: Tabii şöyle cevap vereyim ben buna. 1989 sonrası biz Amerika Birleşik Devletleri'nin tek hegemon güç olduğu, her alanda hakimiyetini sağladığı bir dünyadan bahsediyorduk. Hatta işte Francis Fukuyama'nın dediği gibi artık liberalizmin zaferinden bahsediyoruz. Tek bir güç var. Hem askeri anlamda hem ekonomik anlamda çok net bir liderlik söz konusu. Ve bir sistem var. Bir liberal demokrasiyi ideolojik olarak en üstün sistem olarak nitelendiriyoruz. Kapitalist bir dünya var. Özgürlükler, bireylerin özgürlükleri önemli. Bu dönemde yine Birleşmiş Milletler'in lider olduğu bir aslında süreç var. Birleşmiş Milletler belli sorunlara çözüm getirebiliyor. Bir de şunu düşünmek lazım. 1970'lerde de pek çok olay oldu. Aynı dönemde bugün konuştuğumuz İran'dan konuşuyoruz. İşte İran devriminden bahsediyoruz. Afganistan'da Rusların girmesi, Sovyetler Birliği'nin işgal etmesi süreci var. Orada yine Amerika Birleşik Devletleri'nin bir müdahalesi var. Orada da cihatçı sünni unsurların gelişimini görüyoruz. Bugün dünyada aslında konuştuğumuz konulardan bir tanesi de o. Üçüncü ve önemli bir konu daha var. O dönemde Çin'in aslında bir anlamda tekrardan entegre edilmesi. 1972'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yeniden sandalyesini elde ediyor. Ve 78 sonrası da diyor ki yani ben dünyanın içerisinde yer alacağım. Bu dünyanın içerisinde hareket etmek istiyorum. Ve biz işte bir devlet kapitalizminden bahsetmeye başlıyoruz. Yani diyoruz ki sistemini biraz daha değiştiriyor ve dünyaya entegre oluyor. Başlangıçta bu Amerika Birleşik Devletleri için gerçekten normal, güzel bir oluşumdu. Çin'in barışçıl yükselişinden bahsediyorlardı. Ama Çin çok hızlı bir şekilde, barışçıl bir şekilde yükseldi. Ve bir süre sonra sizin ifade ettiğiniz gibi rakip haline gelmeye başladı. Bugün John Mersheimer gibi uluslararası ilişkiler teorisyenleri şöyle diyorlar. 2050 yılında aslında Amerika Birleşik Devletleri'ni bile geçebilecek bir Çin'den bahsediyoruz. Şimdi biz uluslararası sistem...
1: Geçer mi peki?
2: Yani şöyle geçer mi?
1: Sizce?
2: Yapılan işte ekonomik yani böyle alt alta üst üste konulduğu zaman rakamsal olarak hani biliyorsunuz uçak sayılarıyla tank sayılarını karşılaştırdıkları zaman da biri birinden üstünse üstünlük diyoruz ama bir de onun teknolojik yapısına, algıya bakmamız gerekiyor. Yani bunu çok net bir şekilde söylemek mümkün değil ama çok ciddi bir gelişme gerçekleştireceği gözüküyor. Zaten gerçekleştirdi. Bugünkü aslında ziyaretin önemi de o. Bir rakip ya da işbirliği ortaklık meselesinde bu güçlerini birbirlerinin ölçtükleri bir nokta var. Hatta biz bugün İran Savaşı'ndan, Hürmüz'den bahsederken bile diyoruz ki burası bir laboratuvar olabilir mi? Yani çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri gücünü Çin'in bu anlamda gözlemlediğini görebiliyoruz. Yani şunu ifade edebilirim ben, ekonomik güç olarak çok ciddi bir şekilde dünyada pay elde etti ve mesela yarı iletkenlerin diyelim ki kullanımın Amerika Birleşik Devletleri ihracatında bir kısıtlamaya gittiğinde denildi ki biz bunları kendimiz üreteceğiz. Bugün bu anlamda da bir ilerlemenin var olduğunu görüyoruz. Bu Tukidides tuzağına gelince şöyle bir şey var. Tabii hani dünyada kaç tane büyük güç var? Amerika Birleşik Devletleri, Çin'i sayıyoruz. Acaba Rusya'yı da küçük bir ortak olarak sayabilir miyiz? Şimdi Rusya biraz daha gerçekten zayıflamış ve Ukrayna ile daha çok ilgilenmiş pozisyonda. İki büyük güçten bahsettiğimizi söyleyebiliyoruz. Bu Tukidides tuzağı da tabii Graham Allison'ın aslında bizim uluslararası ilişkilerde teoride ilk konuştuğumuz kişi Tukidides'tir. İşte realizmin öncüsü olduğu için. Ve şunu söyleyebiliriz, iki gücün aslında silahlanma açısından daha da güçlendiklerini, bir anlamda bir güvenlik ikilemine doğru gidildiğini söyleyebiliriz. Bir de biraz önce Furkan Hoca da bahsetti, Tayvan meselesi düğüm olacak, krizlerin ta kendisi olabilecek bir yer olduğu için aslında Tukidides'in de bu konuda söyledikleri var. Melos diye küçük bir ada var mesela bu kitapta geçen ve Meloslular diyorlar ki, bize yardımcı olacak bir müttefikimiz var. Bu müttefik hani Amerika Birleşik Devletleri olabilir mi bugünkü düzende konuşursak? Böyle bir savaşta Tayvan'ın yanına gelebilir mi meselesi? Aslında mesela Tukidides'in kitabında da konuşulan konulardan bir tanesi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan meselesinde bir savaş içerisine girmesi değil ama böyle bir savaşın olmasını caydırma noktasında konumlanabileceğini görüyoruz aslında. Daha fazla silahlanma ve daha fazla rekabet var ama asıl rekabet biraz önce Furkan Hoca belirtti, Barış Hoca da belirtti, ekonomik alanda olacak. Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri ne istiyor? Benim ürünlerim de Çin pazarına girsin, tarım ürünlerim daha fazla girsin, ben nadir toprak elementlerine ulaşabileyim. Çünkü bununla ilgili biliyorsunuz kısıtlamalar gündemde. Yine Çinliler de diyorlar ki yarı iletkenlere ve yüksek düzeydeki çiplere biz de ulaşmak istiyoruz. Yani bir anlamda rekabet var ve bu alanda bir işbirliğine gidebilir. Çünkü iki tarafında birbirinden istedikleri var. Ama kısa dönemde böyle bir işbirliğine giden yol olsa bile ki çok kolay gözükmüyor. Sorunları gözüküyor ve şu da bir gerçek ki şu ana kadar Çin'den biz hiç kimseye karşı bir saldırı görmedik. Yani en önemli konu bu olabilir. Amerika Birleşik Devletleri pek çok yerde savaşa girdi ama Çin böyle bir konuda savaşa girmedi ve en önemlisi Çin 19. yüzyıldan beri ciddi anlamda Batı tarafından küçük düşürülen bir ülke. Yani 100 yıl önce 1830'larda bugünkü konuyla çok benzer bir şekilde Çin Batı'nın mallarını satın almıyordu. Nasıl bugün Batı bizden de bir şeyler satın al diye bakıyorsa Çinli tüketiciler şu anda da daha fazla yatırıma yöneliyorlar. O dönemde de ne vardı? Afyon Çin'in anakarasına sokulmuştu. Bunu da engelleyemeyen ve yine toprakları işgale uğrayan bir Çin vardı. Çin'i daha savunmacı gibi gözüken, daha sessiz bir şekilde büyüyen bir güç olarak görüyoruz. Şu ana kadar tehdit olarak hiçbir askeri güç kullanmadı. Ama Tayvan konusunda ben kırmızı bir çizgi olduğunun çok net olduğunu görüyorum. Çünkü gerçekten de Tayvan Çin'in parçası. Yani bu uluslararası hukuk açısından da böyle. Bence Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreçte İran'daki bu savaş, gördüğümüz savaş, Ukrayna'da bu anlamda hani ne kadar Batı ses çıkartabiliyor olaylar karşısında, bunları gösteren laboratuvarlar. Ama özellikle ben Hürmüz Boğazı'nın böyle olduğunu düşünüyorum. Evet, başka sınırlara karşı bir tepkisi olmayacaktır Çin'in, daha sessiz kalacaktır. Bugün sessiz diplomasi yürüttüğü gibi, ancak Tayvan konusunda iş o şekilde olmayacaktır diye düşünüyorum.

0: Tayvan Çin'in Ukrayna'sı mı?
1: Böyle görmek biraz kolay değil. Tabii şöyle ifade etmek lazım. Soru bana, devam ediyorum.
0: Evet.
1: Sevgilerin eğilmez. Şimdi Tayvan konusu çok enteresan. Yani
0: Çünkü saha ısındı. Yani Tayvan'a geçince öyle şirketler yapay zeka falan
2: İşin rengi
0: gitti.
2: değişti.
0: Başka işler değişti. Onun için size döndü gözüm.
1: Tabii. Şöyle ifade edeyim. Şimdi Çin genelinden geleyim. Tayvan'a da muhakkak bunun içerisine alacağım. Enteresan bir süreçten geçiyoruz Amerika-Çin ilişkileri açısından. Hocalarım çok güzel bir kronolojik yaklaşım ve analizlerini yaptılar. Birkaç katkıda bulunuyor bu analizlerden. Bu şeyde aslında hocam değindi aslında. Günümüzün dünyasında kim egemen güç, kim itiraz eden güç? Bu Tukidides şeyi var ya, tuzağı meşhur. O tartışılıyor. Böyle çok geride kalmış denklemler üzerinden günümüzden bir çıkarım yapılmasını ben nazari olarak çok şey bulmuyorum sağlıklı, ama burada tabii Xi Jinping'in ortaya koyduğu bir şey var. Hani orada da adını koymuyor. Sen misin egemen güç, ben mi itiraz eden güç, ama şunu söylüyor. Bu teoride, yani bu tabiri de şu var. İtiraz eden güç, yani bu Spartalılar, Atinalılar arasında, ki Tukidides de 5. yüzyılda yaşamış bir Atinalı general. Diyor ki adam, kardeşim iki güç varsa, biri yükseliyor, biri egemense, karşı karşıya geliyorsa bunun gidişatı savaşı eğilimini artırır. Şimdi burada Çin Devlet Başkanı'nın ortaya koymuş olduğu irade şu. Eğer bu şekilde birimiz egemen, birimiz itiraz eden güç ya da yükselen güç olarak görüyorsa, burada tam tanımlamadı onu. Onu hani hangisi yükselen güç, hangisi egemen güç demedi. Ortaya bıraktı topu. Ama bu gidişat bir savaşa doğru doğal yapıyı bu şekle çevirebilir. Bunu
0: Peki
1: istemeyen...
0: bunu şöyle yorumladınız mı? Yani güzellikle mi gelelim yoksa dövüşerek mi olsa ama biz geliyoruz EYB'de.
1: Evet.
0: Böyle bir meydan okuma var mı
1: Evet,
0: burada?
1: ortak basın toplantısını ben hem izledim hem de iyi çalıştım. Yani okudum, baktım, şunu gördüm. Trump'ı çok iyi çözmüş Çin. Bir kere net bir şekilde. Enteresan bir şey söyleyeyim kıymetli katılımcılara. Bu sene başında
3: Hocam,
1: ABD'nin ortaya koyduğu...
3: Trump'ı kim
1: çözebilmiş? Yok, şu aşamada. Hayır.
2: Kendisi bile çözememiş adamı.
3: Sizin yapıyorum bence.
1: Sevgili Çetin Er, ben... Bakınız
3: Çin... Yok, bir muhalefet olsun diye söylemedim hocam.
1: Yok, ben hayır, hiç öyle düşünmüyorum. Hiç öyle bir şeyim yok. Ama Çin şunu...
0: Muhalefet bakın, olsun diye de söyleyin ya.
1: Ya olabilir, yok.
0: Adıysa tartışma programı.
1: Tabii. Şimdi Çin aslında... Ama çok değineceğim konuya erkenden geldi. Hemen dokunup devam edeyim. Çin ordusu, ABD ordusunun savaş yeteneklerini çok iyi analiz etti burada. Geleceğe matuf. Birincisi bu. İkincisi, ABD'nin kriz yönetiminde nasıl çuvalladığını gördü. Ya da çuvalladığını, kararlama mekanizmalarının sağlıklı çalışmadığını gören biçim şeyi var. Fakat şu, biraz geriye gelelim şimdi. ABD bu sene başında hatırlayacak olursak yeni yayınlamış olduğu savunma doktrininde ya da ulusal savunma strateji belgesinde birinci tehdit olarak Çin'i koydu ortaya. Rusya ikinci tehdit aldı Eren Bey. Rusya için şu ifadeyi kullandı. Kontrol edilebilir bir güç. Çin ise farklı boyutta. Çin'le ABD ilişkinin tarihsel sürecini ifade ettik. 72 pingpong diplomasisi, 79 tek Çin'i tanıyan bir ABD. Hatta ABD anayasasında Tayvan'ı herhangi bir saldırı olacağı zaman koruyacağını beyan eden bir ABD anlayışı var. Gelelim Tayvan'a. İşte Çin'e gidiliş, ziyaret, o adı belli de buradan selam olsun Pekin'den. Çok net işte. İran Hürmüz Boğazı açılabilir mi? Bu konuda bir destek talebi. Ekonomik ilişkiler. Ama Tayvan. Tayvan, Çin'in hocama katılıyorum hocalarıma, kırmızı çizgisidir. Çin, dikkat edecek olursak sevgili Eren, asla ve kata silahlı gücü pek tercih etmeyen, bunun yerine 2009'da, 13'te başlattığı bu Kuşak Yol projesi ile 3 koridorla dünyaya 2049'a kadar ekonomik anlamda işte o egemen güç olabilme iradesini yaymaya çalışan, bunu başarmaya çalışan bir Çin görüyoruz. Askeri gücü var ama ABD kadar değil. Bunu kabul etmek lazım. O da bunu bildiği için bu tuzağa düşmeyelim, askeri tuzağa, savaş tuzağına değil, daha ekonomik reaksiyonlarla bu işi yürütelim noktasında bir adım atıyor. Hatta bugünkü toplantıda şöyle bir ifade var sevgili Çetiner. Böyle bir ortak irade koyduk, bunu önümüzdeki 3 yıl boyunca da ortak bir yol ilerleyeceğiz dediler. Bakın bu çok önemli. Yani birinci tehdide koymuş olduğu Çin'le Trump, şimdi ise tıpkı Alaska zirvesindeki Rusya görüşmesi gibi Çin'i de bir yumuşatabilen, Çin'le birlikte hareket edebilme anlayışını ortaya koymaya çalışıyor. Ama altına yatan sebep şu. Birinci olarak ben şunu analiz ediyorum. Bir, Hürmüz konusunda Çin'den destek istiyor. Açık ve net bir şekilde istiyor. Tıkandığını biliyor. Tayvan'ı da şimdilik kaydıyla dondurulmuş bir şekilde tutuyor. Çünkü Tayvan ABD için, sorunuza geleyim, Ukrayna mı? Tayvan ABD için Çin'i çevreleme politikası.

0: Amerika'sını ya da Çin'e karşı bir çıkış noktasıdır. Orayı bırakmaz, oradan vazgeçmez. Tayvan'ın kabul etse de etmese de orayı Çin'e karşı kullanacak bir argüman olarak görüyor. Tayvan'ın tabii ulusal gerekçeleri farklı, ayrı bir konu. Hatta bu nasıl gerildi? İşte bir 54'lerde, 58'lerde gerildi. En son hatırlayalım lütfen. 2018 yanılmıyorsam Temsilciler Meclisi Başkanı ABD'nin bir bayan...
1: Pelosi'nin
0: ziyaretinde ortalık karıştı 2018'de. Evet. Zaman zaman şöyle bir takip ederseniz bakınız Tayvan'ın etrafında Çin ordusu müşterek kılıç tatbikatları yapar. Tamamen kuşatan, ağır ve çok büyük silahlarla devasa katılımlı, yani olabilecek bir muhtemel bir harp esnasında neler yapabileceğini, savaş yeteneklerini, askeri yeteneklerini, imkan kabiliyetlerini orada sergilemekten de hiç geri çekilmez. Çekmez. En son işte şeyde Tayvan'ın başına gelen şahsı zaten çok Lai diye biri geldi oraya seçildi. Onu çok sorumlu bir adam olarak görüyor. Adamdan ziyade politik olarak Çin, hocamın da ifade ettiği gibi Tayvan'ın ayrılabilme olasılığını aklına bile getirmiyor. Tek ulus, iki sistem. Bu böyle gidiyor. Ukrayna'sı olur mu? Açıkçası geçenlerde 11 milyar dolarlık bir silah satışı yapıldı. Bunu hiç kabul etmiyor ve dikkat edecek olursak işte Tukidides tuzağını Xi Jinping'in ortaya koymasındaki temel argümanlar arkada bu. Tayvan'dan uzak durun diyor. Ekonomik anlamda ortaklaşa çalışalım, birlikte ilerleyelim. Çok böyle ılımlı, yapıcı ifadeler var ama Tayvan konusunda Çin'in...
2: Xi Jinping diyor ki, Tayvan sorunu Çin, ABD ilişkilerindeki en önemli meseledir. Evet. Yanlış ele alınırsa iki ülke karşı karşıya gelebilir, hatta çatışabilir. Evet. Tüm Çin-ABD ilişkisini son derece tehlikeli bir duruma sokabilir. Daha ne desin adam?
0: Açık ve net bir şekilde koydu. Tabii açık ve net bir şekilde söyledi. Hani bu benim işte bu kırmızı çizgim dedi bir nevi. Dokunmayacaksınız. Buraya el atmayın. Burayı düşünmeyin bile dedi açıkçası. Hani onun haricinde ekonomik anlamda çok farklı bir boyuta taşındı ilişkiler. Daha da iyi bir istikamete gidecek. Yani iki tarafın da Eren Bey şöyle yanılmıyorsam 575 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. 2026'nın ilk 3 ayındaki bu şeyin Çin'in ABD ihracı yaklaşık 31 milyar dolar. Yani bunu kesemeyiz. Hocam da ifade etti. Yani o nadir elementlere sahip olan bir Çin. Hürmüz Boğazı'ndan %80 petrolü İran'dan almak isteyen bir Çin var. Ekonomik anlamda kazan kazan yapacaklar. Kazan kazan politikası. Ama iş Tayvan'a gelince Çin'in asla geri adım atmak ya bir Ukraynalaşma sürecine giremeyeceğini bile düşünmüyorum. Yani öyle bir şey müsaade etmeyeceğini değerlendiriyor.
2: Çetler Çetin'e ve Mehmet Yalçın Yılmaz'a henüz söz vermedim ama Barış Hoca bir süre bizle kalacağı için araya bir daha bir Barış Hoca'yı sokacağım. Hocam şöyle şimdi aslında ortaya çıkan tabloda sanki Tayvan'ı yokmuş gibi davranarak, görmemezlikten gelerek, oradan bir sorun çıkmamasını sağlayarak ABD ile Çin'in ortaklaşabildiği yerlerde ortaklaştığı bir politika. Böyle bir yere mi gidecek yoksa bu bir hayal mi? Bizim böyle İran vesaire Ukrayna bir sürü çatışmadan bahsediyoruz ama asıl çatışma potansiyeli olan ABD-Çin çatışması, her manadaki çatışması patlayabilir mi?
3: Şimdi bu Tayvan meselesi Trump'ın meselesi değil. 1950'den beri yürüyen bir mesele bu. 1971'den sonra Çin-ABD Sovyetler Birliği karşısında geçici bir birliktelik oluştu. Ben şunu söyleyeyim. ABD ile ABD'nin Nixon'ın aslında Çin ilişkilerini düzeltmesinin ana nedeni 1964 yılında Çin'in atom bombasını denemesi. Yani Çin'in nükleer güç olmasından sonra artık Amerika Birleşik Devletleri Çin'le ya da komünist Çin'i devirip yerine yeniden Tayvan'daki milliyetçileri getirme hayalini bıraktı. Ve Nixon Kissinger'la birlikte bu meseleyi analiz ettiklerinde yani karşımızda bir nükleer güç var. Artık bu nükleer güçle uzlaşmamız gerekiyor dedi ve 1972'deki o meşhur tokalaşmaya götürdü bu iş. Yani eğer Çin bugün o 1964'teki atom bombasını denemeseydi ben ABD'nin kolay kolay Çin'le 70'lerde ilişkilerini normalleştireceğini zannetmiyorum. Ama tabii başka faktörler de rol oynadı ekonomik anlamda ama ağırlıkla bu atom bombası. Şimdi bunu niye söylüyoruz? Bu Tayvan meselesine de yansıdı. Fakat şimdi hep konuşuluyor. Tayvan meselesinde sapma şöyle oldu. 1979 yılında Kongre dedi ki Amerika yönetimine

Beyaz Saray'a. Şimdi bunlar niye söylüyoruz? Öteki şekilde eksik parçalarla analiz etmeye kalkınca biraz havada kalıyor mesele. 1979 yılında Kongre yönetime dedi ki Carter'a, şimdi siz Çin'le diplomatik ilişkileri kurduğunuz zaman 1950'lerde Tayvan'la ikili güvenlik taahhüt anlaşması var. Şimdi siz bu anlaşmayı ihlal ettiniz bir. Anlaşmayı çöpe attınız. İki, bundan sonra size dünyada hangi müttefik güvenir? Çünkü siz Tayvan'ı yüzüstü bırakacaksınız. Peki ne yapalım? Bir yasa çıkaralım. Adı Tayvan'la İlişkiler Yasası 1979'da. Bu yasa Amerika'nın daha önce Tayvan'a verdiği güvenceleri işte güvenceleri bir taahhüt altına alan ve bu 1950'den bu tarafa gelen bütün verdiği sözleri de yerine getireceğini içeren bir belge. Burada diyor ki Tayvan'a saldırıya uğrarsan başına bir iş gelirse sana daha önce, ama burada Çin'den falan demiyor. Yani herhangi genel olarak sana daha önce verdiğim sözleri tutacağım. Artı büyükelçilik olmasa bile bir temsilcilik ofisi açtı işte kültürel ilişkilerle ilgili falan. Bizim de var, Türkiye'nin de var orada. Devlet değil Tayvan. Dolayısıyla bu 79'daki Tayvan ilişkileri yasası ilk kırılmadır Çin'le. Ve Çin ondan sonra işte birkaç daha olay, Reagan'ın silah satmaya başlaması. Ondan sonra bu peş peşe geliyor. Şunu söylüyor, bu Trump'ın meselesi değil. Bu ABD'nin kendi meselesi. Dolayısıyla tek başına şimdi Tayvan'la Çin'i dize getirmek mümkün değil. Bakın Tayvan bir İran değil. Yani İran'da evet petrol ele geçireceksiniz ama Tayvan'da neyi ele geçireceksiniz? Amerikan halkı Tayvan'la yönelik bir savaşı işte ancak demokrasi, insan hakları diye eğer bunu orada tabiri caizse yedirebilirseniz bunu yaparsınız. Ama Tayvan için niye ABD savaşacak? Bunun tam şey yok. Ama Tayvan şu bağlamda Japonya ve Güney Kore için önemli. Bakın Japonya savaşacak. Ben burada farklı bir şey söyleyeceğim şimdi. Eğer bir savaş bekliyorsanız bu savaş ABD Çin'le değil tam tersine Tayvan meselesi üzerinden Japonya ile Çin arasında bir çatışma çıkacak. Bakın Hürmüz Boğazı kadar önemli ikinci bir boğaz daha var. Tayvan niye önemli? Tayvan Boğazı var. Bütün Uzak Doğu'ya giden enerji, mal hizmetleri, yine onların ürettiklerinin dünyaya gittiği tek bir su yolu var orada. O da Tayvan Boğazı. Yakanın birisi Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait, o kontrol ediyor. Karşı yaka yani 160 kilometre güneyde ya da alttaki güneydoğudaki tarafı da Tayvan kontrol ediyor. Şimdi düşünün, karşı tarafı Çin alırsa Japonya'ya giden bütün ikmal hatları bitiyor ve Japonlar diyor ki o zaman Çin'in diyor elleri bizim boğazımızda olur. Onun için Takaichi sürekli Tayvan konusunda Çin'i uyarıyor, provokatif açıklamalar yapıyor ve biliyorsunuz Japonya'nın son günlerde attığı bir silahlanma hamlesi var. Peki Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması Çin'e zarar veriyor mu? Ekonomik anlamda veriyor. Ama aynı zamanda jeopolitik olarak bir kazanç sağlıyor mu? Sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Hürmüz Boğazı'ndan evet Çin petrol alamıyor. Ama Çin'in alternatifleri var. Rusya gibi, başka yerler gibi. Ama birileri daha alamıyor. Kim? Japonya ve Güney Kore. Çin'in bölgedeki rakipleri. Yani Japonya şu anda bütün petrolünü oradan alıyor. Enerjisini oradan alıyor ve şu anda bunu tedarik edemediği için o silahlanma süreci akamete uğradı. Peki buradan kazançlı çıkan kim? Çin. Çin diyor ki Hürmüz Boğazı'nı geçtiğin zaman sırada Tayvan Boğazı'dır. Tayvan Boğazı'nı bloke edersem Japonya'nın bütün can damarını keserim diyor. İşte geçmiş Amerikan yönetimleri bunun böyle olmaması için bu Tayvan'ı hep belirsiz bıraktı. Fakat ben Trump'ın bu kadar stratejik düşünebileceğini düşünmüyorum. Yani Trump sadece Çin'den acaba daha karlı bir şeyler alabilir miyiz? Veya Çin'i bir süre erteleyip biz acaba Çin gibi teknolojide ileri bir safhaya geçebilir miyiz? Daha basit bir denklemden bakıyor. Ama önceki Amerikan yönetimleri Tayvan adasından çok ya da oradaki yönetimden çok Tayvan'ı stratejik konum yani boğazı kontrol eden bir tarafıyla kontrol eder. Yani Amerika şunu istemiyor. Tayvan Boğazı'nın her iki yakası da Çin'in kontrolüne girmesini istemiyor. Şimdi bu Hürmüz Boğazı'ndan çok büyük dersler öğrendi Amerika. Ve bundan sonra Tayvan üzerinde baskı daha da artacak. Yani bir şekilde Tayvan'ın Çin'in kontrolüne girmemesi için daha fazla Amerika Birleşik Devletleri hamleler yapabilir. Bu sadece Trump'ın meselesi. Trump'tan sonraki başkan da bu mirası devralıp gidecek. İşte Xi Jinping ilk defa bunu bu konuda uyardı. Daha önceki yönetimler şunu derdi, Çin yönetimleri. Yapmayın, uluslararası belgeler var. Üç belge imzaladık. Hukuka aykırı, bu verilen sözlere aykırı falan gibi böyle biraz daha ılımlı giderdi. Ama Xi Jinping ilk defa

şunu söyledi. Böyle devam ederseniz bu bir çatışmaya dönüşür. Bakın bugün biz neyi gördük biliyor musunuz? Dünyada yeni bir büyük gücün doğuşunu gördük. Çin büyük bir özgüvenle bugün inanılmaz bir hamle yaptı. Yani artık dünyada ben varım dedi. ABD'de mecbur ekonomik problemlerden dolayı bunu kabul etmek zorunda kaldı. Onun için Tayvan meselesinde ben ABD'nin Japonya'yı bir piyon olarak öne sürebileceğini düşünüyorum.

0: Neden olumlu bir rota çizelim ABD ile birlikte? Yani tuzağa düşmeyelim derken bunu kastediyor ama. Geri adım atış var mı? Hayır. Tam tersine ABD'yi kuşatıcı, ABD'yi o ekonomik bir ahtapotun kolları gibi onun içerisinde eritmeye çalışan bir ifade var. Yine sabrınız için teşekkür ediyorum. Son olarak da şunu söylüyor. Diyor ki Trump'a Tayvan konusunda yapılması gereken bir hatada çatışmaya getirir. Ez cümle şu hocam. Çin'in beklentisi şu. Ben bütün dünyaya kuzey, orta güneyden değişik ekonomik koridorlarla efendim petrol boru hattı, doğalgaz, enerji, lojistik, işte dijital teknolojilerle vesaireyle bütün dünyada yükselen ama bir adım sonrasında da egemen güç olmaya doğru giden bir ülkeyim. Çatışmayalım, tuzağa düşmeyelim. Fakat benim Tayvan konusuna dokunmayın. Şimdi Çin'le ilgili Çetin Hocam çok güzel bir şey söyledi yapısal olarak. İdari olarak komünizm tarzı bir yapısı var fakat uygulama bir liberal ekonomi. Hatta neoliberal bir ekonomi. Çin'in şu anda evet çok kısa vadede ABD ile birdenbire sarılıp 70'lerde 72'de başlayan o süreci birdenbire efendim çok samimi olalım noktasına getireceğini göremeyeceğiz.
1: Ama zaman, mesela şöyle bir adım olabilir mi? İran gibi bir sorunu bugün bu buluşmada nasıl konuştular ve anlaştılar mı?
0: Bakınız,
1: İran'ı halledebiliyorlar mı? Halledemiyorlar mı?
0: Etmek zorundalar.
1: Yani bu Trump Çin'den döndükten sonra İran meselesi aynen devam edebilir mi?
0: Bakın İran'la ilgili bir hemen parantez açayım. Hürmüz Boğazı'nın açılması bütün ülkelere kazan kazan yapacak bir şey olur. Yani işte hepimizin bildiği şey. İran'ın %80 petrolü boğazdan geçiyor. Çin,
1: tamam.
0: Çin'e yarar, bu iş Çin'e yarar, İran'a yarar, ABD'ye yarar. Ben orada ortak bir karar alma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Hı. Yani her ne kadar Trump benim ihtiyacım yok ya oradaki Hürmüz Boğazı'nın açılması için benim Çin'in desteğine ihtiyacım yok diyerek gitti ama şu anlaşmanın bakın hiç net olarak...
1: Sizce Trump bunu istedi mi?
0: Muhakkak konuşulmuş olduğunu değerler.
1: İstedi.
0: İstemiş olabilir diyorum. Bakın.
1: Sizce verdi mi
0: Çin tarafı? Bakın kilitlendi o şey. İran'ın ortaya koyduğu, ABD'nin İran'a sunduğu 14 madde, karşı tarafın reddettim demesi, Trump'ın çok komik bunlar kabul etmiyorum demesi, artık askeri seçeneğe doğru giden bir ABD-İran çatışması, yani şeyini görüyoruz, tablosunu görüyoruz.
1: Vermiş midir, tahmininiz nedir?
0: Bakınız,
1: Çin, Amerikan istediğini, Hürmüz'de.
0: Çin, İran'la bunu, bir hafta sonra da Putin'le görüşecek, Çin biliyorsunuz, bu hemen şeyle birlikte. Ben İran'a Çin'den gelecek bir talep doğrultusunda, hatta bir Hürmüz Boğazı'nın ortak bir komisyonla hayata geçirilebilmesi noktasında Çin'in de bir destek verebileceğini değerlendiriyorum. Çünkü Hürmüz Boğazı hepimiz biliyoruz ki Sayın Eğilmez yani ne kadar kapalı olduğu müddetçe bundan etkilenecek ülkeler Çin, ABD ve diğer bütün ülkeler. Dolayısıyla Çin de bu açılabilme senaryosu içerisinde aktif bir rol alacak.
1: Ozan Çağlar Özel şöyle diyor. Trump Çin'den, Xi'den Hürmüz'ü istemiştir. Vermiş midir Çin kısmında? Evet, hayır.
0: Ben vermiştir diye düşünüyorum.
1: Vermiştir.
0: Çünkü kendi yararına.
1: Herkesin kapalı. Fikir mi bu konuda?
2: Bence orada uluslararası bir boğaz komisyonu kurulacak. Bir rejim.
0: Komisyon dedi.
2: Aynen. Yani mesela,
0: söyledi zaten onu.
3: Uluslararası boğaz kavramı.
2: Uluslararası evet, boğaz kavramında bir böyle komisyon bir şey. Orada da herkesin kendince bir hakkı, kendince bir söz veya maddi çıkarı da olabilir.
0: Yani bir çözüm yolu bulunması.
1: Yani ilk ABD-Çin işbirliği. Hürmüz'ün açılması konusunda mı olur?
2: Tabii ama iki taraf da rahat, yani iki taraf da kazan
0: inanmıyorum. Furkan'cığım yani yanlış anlama. O şeyde İran için de çok önemli.
4: Kapalı olmasının Amerika'ya ne zararı var?
3: Amerika'ya ne zararı ekonomi.
4: Yani ne zararı? Amerika mesela o işten zarar ediyor mu?
3: Yani şöyle zarar ediyor.
5: Bireyler ediyor Amerika'daki
3: dünyanın hegemonu gücüsünüz.
4: 40 dolara spot pazarda petrol satıyor şu anda.
3: Ama
4: yani Amerika 60
3: mesele sadece
4: petrolü,
3: mesele sadece petrol fiyatıyla
4: Amerika ve Rusya bu işten en karlı çıkan ülkeler.
3: Ama hakim
4: Rusya.
3: Değilsiniz. Hakim değilsiniz dünyaya.
4: Eskiden de orada Amerika'nın askerleri yoktu ki.
5: Ben bu meseleyi
3: üstleri koruyamadı şu anda.
4: Hayır, üstleri halen duruyor orada. Amerika bir taşta iki kuş vurdu. Bir, şu andan itibaren Körfez ülkelerin hepsi daha fazla silah alacak. Daha fazla koruma isteyecek. Ve daha fazla üstlenme hakkı verecek ve daha da önemlisi Körfez ülkelerinin hepsi bu saatten sonra İsrail ile Amerika'nın baskısıyla bir şekilde İbrahim Anlaşmaları'nın daha da ötesine gidecekler. Nitekim birazdan konuşacağız. Şey, Birleşik Arap Emirlikleri'nin istihbarat paylaşımı meselesinde yani. Ötesinde.
1: Hemen, bunlar çiçek konular, hemen geçebilirsiniz.
3: Bu kavga
1: yani.
3: Devam ediyor.
1: İki tarafta kabul etmiyor.
3: Bu kavga devam ediyor.
5: Ben de enerjiye
4: ihtiyacı olan Amerika'nın bu enerjiye ihtiyacı var mı? bu enerjiye ihtiyacı zaten... Eskiden de oradan almıyordu bu enerjiyi. Şu anda Amerika Brent petrolü fiyatlarından bir mal satmıyor. Dünyada zaten

0: Kimse Brent petrol fiyatları
1: bugün üzerinde bahsetmiyor. Bugün sadece Katar'dan Pakistan'a bir LNG gemisi geçti.
2: Bir tane.
1: Yani İran'ın izin verdiği, vize verdiği gemiler geçiyor. Buradan bir Amerikan hegemonyasının sarsıldığı sonucu çıkar. Bunu kabul edelim.
0: Şöyle Mehmet Hocam.
1: İki ayı geçti yani.
0: Şöyle Mehmet Hocam.
1: İki günlük operasyon.
0: Ben dünyanın bu petrol taşımacılığında hani ilk 20'de olan şirketlerden birinin sahibiyle dün gece oturdum.
3: Hani yani para veriyorsa. ABD Hürmüz konusunda aslında biraz böyle ikili mi oynuyor? Mutsuz gibi davranıyor ama çıkarı var. Kapalı kalsın
0: şöyle,
3: istiyor.
0: Gemiler zaten orada isterse Amerika şu anda uçak gemilerinden 3 tane nokta var. Bakın çok çok net bir ifade. 3 tane nokta var. Bu 3 tane noktayı vurursa zaten orada
3: ABD Hürmüz'ü bilerek açmıyor. Çıkarına.
0: Yani, o riske girmek istemiyor. Yani şöyle o riske girmek istemiyor. Bakın ben onu da size söyleyeyim. Bir.
3: Ama bir dakika ya. Buna bir kez bu teze okey diyor musun? Yani bu ya, tezim sonuçta.
0: Tek başına
3: ABD isterse açar mı? Kaçmak istemiyor.
0: Ben, isterse açar mı? Bence ben
3: çünkü çok tartışmanın başlığını koyalım ki üstüne
0: elbette
3: fikir şey yapalım.
0: Bence savaşın çok ciddi bir maliyeti var. Ve bu savaşa girdikleri zaman sahadaki partnerlerle çok ciddi bir sıkıntıya girdiler. Çünkü ben Dubai'deydim. Dubai'de benim kaldığım otelde 3 tane oda doluydu. Yani düşünün Dubai boşalmıştı. Şimdi Dubai, Katar gibi devletler, yani Katar'ın nüfusu zaten 250 bin. 2,5 milyon insan yaşıyor. Bunlar Hintler, Pakistanlıları çıkardığınız zaman, stafları çıkardığınız zaman.
3: Başlıktan kaçmıyor. Yok, yok. Başlık net olsun.
0: Hemen yani, başlığı söyleyeyim.
3: ABD Hürmüz'ü bilerek açmıyor çünkü kazanıyor.
0: Amerika,
3: önemli bu mu?
0: Amerika şu anda çok büyük bir psikolojik baskıyı Körfez ülkelerine yapıyor. En büyük psikolojik baskıyı da Suudi Arabistan'a yapıyor ve Katar'a yapıyor. Katar ve Suudi Arabistan İbrahim Anlaşmalarından uzak duruyorlar. Özellikle de bakın bunu söylerken de jeopolitik pozisyonu da dikkate alarak söylüyorum. Bakın Birleşik Arap Emirlikleri yani şu anda Körfez İşbirliği Teşkilatı üyeleri birbirine düştüler.
3: Tamam.
0: Yani
3: sadece bundan Amerika düşünmeyi, kazanıyor diyorsun.
0: Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar kavgalı
4: soru
0: şu anda. Birleşik
4: Arap Emirlikleri ile Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından kazançlı çıkıyor diye sordun.
0: Evet kazançlı çıkıyor. Ne zararı?
2: Farklı düşünüyor. Hayır, o zaman
3: çıkıyor mu?
1: Mümkün değil.
4: Ben farklı düşünüyorum.
3: Şimdi bir dakika o zaman bir tartışmaya geldik. Ama araya gideceğiz. O yüzden bölünecek bu tartışma. Gidebiliyorsam şimdi gideyim.
1: Karşıt görüşler.
3: Evet. Gidebiliyorsam şimdi gideyim. Tartışmayı bölmektense dönüşte tartışmayla başlayalım.

0: Birleşik Devletleri'nin şirketleri bundan kazanıyor. Bir savaşın olması Amerika Birleşik Devletleri'nin silah sanayisini güçlendiriyor. Ama şunu da unutmayalım. Yarın bir gün seçim geliyor. Bireyler, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde hani seçime gidecek olanlar var ya, onlar artık arabalarını daha yüksek fiyata dolduruyorlar. Ve bizim gibi aslında bu Hürmüzlü başka şeyle ilgilenmiyorlar bizim kadar. Ama mesele ceplerinden ne kadar para çıktı. O yüzden bizim elimizde bir sonuç var. Sonuçtan hareketle bence nedenleri ortaya koyamayız. Sadece bu yönden bir benim çekincem var.
1: ABD'de bir savaş rantı olduğunu gördü ve bu ranttan kaynaklı yolun yarısında bu iş iyi bir işmiş deyip Hürmüz'ü diyor ki 3 noktalar vurmuyor işte. Vurmuyor. Bu anlamıyla ABD Hürmüz'ü açmıyor mu? Açamıyor mu?
2: Açamıyor. Yani şöyle bir gerçeklik var. Oradaki coğrafya belli. Askeri stratejiye göre buraya bir müdahale etmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin, buradaki müdahalenin lojistik teminini sağlaması imkansız. Zaten İran Mehmet bir hocam, strateji içerisinde de bunu yaptı.
3: Mehmet hocam, ben size bir şey söyleyeyim. Bakın, ben İran'da kaldım kaç gündür. Ben İran'a çok iyi bilirim.
2: İran'da buna katılıyorum da üstadım.
3: Amerika
2: neticede bütün somut
3: askeri bölgeleri, askeri noktaları, ondan sonra bütün stratejik noktaların tamamını vurdu. İki tane noktaya dokunmamış. Biri Tahran'ın içerisinde itlaat. İtlaatın binasına hiç dokunulmamış bile. Yani itlaat İran'ın istihbaratı. Dünyada istihbaratın bakanlık olduğu tek ülke İran.
2: Ama İran'ın
3: etrafında dolaştığı binanın.
2: İran'ın şu anda yerel savunmaya geçtiğini, artık tek komuta merkezinden sürecin yürütülmediğini biliyoruz.
3: Yok yok. O
2: Körfez'de. Şey. Körfez'de.
3: Ben ona katılmıyorum.
2: Körfez'de
3: ona katılmıyorum.
2: Çok basit teçhizatlarla neticede bakın.
3: Bakın bir devlet.
2: Amerikan gemilerini vurdular.
3: Hocam, bir devlet elindeki füzeleri paramiliter güçlerin eline tek başına teslim etmez. Bu İran gibi köklü bir devletse eğer o asla. Bu bizim Türkiye'de bir kesimin böyle yok işte ordular kuruldu, yapılar kuruldu. Hayır, İran zaten bir istihbarat devleti. İstihbaratın dünyada bakanlık olduğu tek devlet. Vuracağı hedefleri Dubai'den tutun Orta Doğu'daki her noktaya zaten paramiliter güçleriyle, yapılarıyla, içinde bulunduğu sistemlerle.
2: Tamam, zaten asimetrik işte. Bakın, ama İran, asimetrik bir savaş yürüttü. İran, ve nihayete burada Hürmüz düğüm oldu.
3: Bakın, vurmadığı iki tane daha nokta var. Bender Abbas ve Bender İmam Limanları. Bender Abbas ve Bender İmam Limanları, bakın, İran'ın Körfez'de 8 tane limanı var. Bu 8 limanın 6 tanesi devletin limanlarıdır. Bu arada devrim muhafızları dediğimiz yapı da aslında devlet içerisinde bir paralel yapı bizden bakıldığı zaman. Yani bizde aynı şey vardır. Bir tane ordu olur. Ama İran'da devrim muhafızları dediğimiz yapı sadece bir askeri yapı değildir. Aynı zamanda 1120 tane şirketi olan İran ekonomisinin %40'ına hükmeden bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi Bender Abbas ve Bender İmam limanlarına bir şey olmuş mu? Yok. Hiçbir şey hem de. Ben kendim gittim.
1: Bu bir tercih mi?
3: Amerika her iki limanı da sona bıraktı. Yani sona bıraktı derken bu filmin bir sonunu görmek istedi. Çünkü Orta Doğu'daki partnerleri Dubai, Katar şu anda çok öfkeliler. Biz sana o kadar para verdik. Her sene milyarlarca dolar parayı eline alıyorsun, küreye geliyorsun, buraya bizden paraları topluyorsun.
2: Tamam. Ama buradaki işte bölgedeki temel sıkışmanın sebebi o. Bakın, birçok partner ülke var, müttefik hukuku olan ve üstlerinin olduğu ülke var.
1: Diyor ki terbiye ediyor diyor. Bu şartlarda eziliyor Körfez ve terbiye oluyor.
2: Bunlar ama duygusal şeyler olur.
1: Mesela İbrahim Anlaşmaları'nın diyor, değil mi? Kabul etmediğiniz ayak sürüyorsunuz.
2: Ama İbrahim Anlaşmaları'ndan neyi kastediyor Amerika Birleşik Devletleri? Hint-İbrahim Anlaşmaları'nı kastediyor. Yani Çin'in değil, Hindistan'ın ana üretici olacağı bir aks istiyor.
3: Sadece Hindistan üzerinden düşünmeyin. Bakın, ben size bir aks daha söyleyeyim. Suriye'de çok yakında çok başka bir savaş göreceğiz. Bunu geçen yayında da söyledim. Niye? Çünkü Suudi Arabistan bir anda Birleşik Arap Emirlikleri'nin tuzağına düştü. Nedir o tuzak? Daha 2 ay öncesinde bağıra bağıra Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan başladılar birbirlerine sen terörist ilkesin diye birbirlerini iş yapmaya başladılar. Niye? Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ile beraber çok kirli bir oyuna girdiler.
2: Evet.
3: Ve o kirli oyunun bir parçası olarak

0: Port Sudan, Somali, o ülkelere artık yavaş yavaş sirayet. Bakın Libya'ya girmeye çalışıyorlar. Mısır'a girmeye çalışıyorlar. Sudan'a girmeye çalışıyorlar. Ve Yemen. Yemen'e girmeye çalışırlarken Suudi Arabistan önlemini aldı. Ne yaptı? Hemen gitti Husilerle ama anlaşma yaptı. Onlara para verdi.
1: Bu aksın üretim havzası neresi? Bu
0: şimdi,
1: aksın.
0: Şimdi bakın şeye geleceğim. Suudi Arabistan ikinci aksı nerede açtı? Suriye'de. Ahmet el-Şari'ye en büyük desteği Suudi Arabistan veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri desteği çekti. Peki Ahmet el-Şari'ye bu desteği veren Suudi Arabistan yarın ki işte şu anda bekliyoruz ne olacağına dair. Beklediğim şey şu. Lübnan'da Hizbullah gitmeyecek. Hizbullah gitmediği için AON Cumhurbaşkanı talepte bulunacak ve Suriye Lübnan'a müdahale etme durumunda kalabilir. Amerika Hizbullah'ı karşısında İsrail'i savaştırmak istemiyor, geri çekmeye çalışıyor. Biz yeni yeni senaryolarla karşılaşacağız.
1: Tamam, cephelerin genişlediğini göreceğiz.
0: Tabii ama böyle bir tabloda da Amerika diyor ki valla diyor siz silahları alacaksınız. Paşa paşa benden bu mühimmatı alacaksınız.
1: Ama bu bölgedeki
0: bir şikayeti var.
1: Tamam
0: sana
1: ama
0: bu kadar para veriyoruz.
1: Bunu satacak. Ben, ona katılıyorum size. Bakın satacak.
0: Sadece ama, silah satmayacak.
1: Ama bu güvenlik mimarisinin sorgulandığı bir dönemi gösteriyor bize. Üstadım yani neyi sorguluyor insanlar bölgede? Afganistan'dan çekilen bir ABD vardı. Bu sorgulandı. Bunun sonrasında bakın Riyad-Tahran görüşmesi oldu. Yani bölgede otonomi arayışı başladı. Herkes dedi ki ya bu Amerikalılara güvenilmez. Yarın bir gün çekip giderler. Biz ne yapabiliriz dediler. Suudi Arabistan-Rusya görüşmesini hatırlayın. Putin'in karşılanma hikayesi. Çinli olan Aramco'nun yatırım işleri. Yani herkes özellik arayışında ve güvenliğini çok çeperli bir alana taşımak istiyor.
0: İşte bakın
1: burada sarsılan burada Amerika, ve kaybeden
0: Amerika
1: Washington cephesinden bu budur. Ben onu söylüyorum.
2: Tam benim Çağlar Bey'in yani görüşlerini hemen
1: petrolden birileri kazanacak. Amerika, o başka bir dost.
0: Şey Amerika, Amerika'da tam burada devreye giriyor. Diyor ki sen gittin Rusya'ya, gittin İran'a, gittin oraya. Hadi bakalım senin güvenliğini kim sağlayacak? Bundan sonra sadece silah satmayacak. Bildiğiniz Amerikan devleti bundan sonra ne yapacak biliyor musunuz? Diyecek ki ben size bir güvenlik şirketi gibi ben sizin güvenliğinizi sağlayacağım ama bir güvenlik şirketi gibi. Sadece benim Katar'daki askeri üslerimin masraflarını karşılayarak, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki askeri üslerimin masraflarını karşılayarak olmaz. Siz bundan sonra sizi korumam için bana para vereceksiniz. Açık ve net. Şu anda bunun çalışmasını yapıyor Trump.
1: Bu Beyaz Saray'ın zaten hakim görüşü. Bu yeni bir şey değil. Evet. Biz de diyoruz ki ya bölgede başka arayışlar var ve olacak.
2: Şimdi
1: daha çok
2: ana başlık şu. Şimdi bir tez diyor ki bu ABD'nin gayet kontrolünde giden bir süreç. Bunu bilerek yapıyor. Bu planın bir parçası. Ama Mehmet Yalçınmaz da diyor ki hayır tam tersine ABD'nin kontrolünde gitmiyor. İşler ABD'nin kontrolünden çıktı gitti.
3: Evet.
2: ABD'nin yönetemediği bir iş. Yönetebiliyor yönetemiyor.
1: Stratejik körlükle karşı
2: hemen
1: karşıyayız.
2: Hemen Furkan Bey ve Çağlar Bey de. Çağlar Bey evet. Şimdi, ABD yönettiği için mi böyle oluyor yoksa yönetemediği için mi?
3: Sevgili Çetiner bize ekonomik rakip biraz önce arada da özellikle şeyde enerji dünyası ile ilgili çok kıymetli bilgiler verdi. Şimdi ABD Hürmüz Boğazı'nı kapatmak için bu harekatı başlatmadı.
2: Tamam.
3: Ne oldu? ABD o dört tane savruk strateji dediğimiz ana stratejisini ortaya koyamadığı için savruldu hareket tarzları, oturtamadı. İstifa eden Joe Kent'in bu bizim savaşımız değil demesi. Ben bana göre daha doğru. İsrail'in kışkırtmasıyla girilen bir savaştır. İsrail'in şeyleri doğrultusunda, stratejik hedefleri doğrultusunda İsrail'in ABD'yi buraya çektiği bir savaştır. Bunun için ABD gelip Hürmüz Boğazı'nı kapatarak burada bir şey elde etmedi. Bir istihbarat deliydiyse 2024-25'te bu kadar nasıl bombalandı? Nasıl göremedi? İstihbarat böyle olmaz. Devletlerde çift başlılık olmaz orduda. O bir ayrı bir faciadır.
0: Yok, şimdi ben bunu doğrulamıyorum. Yanlış anlamayın.
3: Hayır.
0: Bu doğru bir şeydir demiyorum. Bana göre de devletin bir tane sistemi olur.
3: Tabii.
0: Ama devlet içinde iki tane sistem yaratırsanız, paralel bir devlet yaratırsanız şimdi, o zaman ne casuslukla başa çıkabilirsiniz, ne ispiyonajla başa çıkabilirsiniz, ne de devleti yönetebilirsiniz.
3: İran'ın kendi içinde çok zaten ben söyleyince İranlılar bana kızıyorlar ama hocam yani başarılı olmak istiyorsanız bu kadar enerji zengini bir ülkeyseniz devrim muhafızları gibi garip bir yapı 79'dan sonra uydurup kurup onun üzerinden ekonomik desteklerle farklı bir boyuta gitmiş. O askeri boyutunun dışına çıkmış bir yapı. Konumuz o değil. Ben şunu söyleyeyim. İran 24-25 hatta 26'daki baştaki o saldırılara maruz kaldıktan sonra evet asimetrik harekatı gerçekten iyi uyguladı. Ya, vurulmayacak yerleri vurdu.

0: Efendime söyleyeyim ve çok stratejik bir hamle yaptı üstad. Ne yaptı? Çat Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Yani harekatın devam seyrini durum üstünlüğünü elde etti. Zafer diye nitelendiriliyor bazıları. Zafer daha bitmedi ki zafer olsun. Durum üstünlüğünü elde etti. ABD sarsıldı. Çünkü işte kara harekatı mı yapayım? Nükleeri gidip oradan çıkarayım mı? Oraya mı harekat yapayım? Hark Adası'na mı vurayım? Şeye, Keşm Adası'na mı derken İran muhteşem bir hamle yaptı bana göre ve tuttu. Sarsıldı. Gidemiyor da. İşte özgürlük projeksiyonu diyor. Uzattım diyor. Yani kararsız bıraktı ABD'yi. ABD işte ne yapıyor şimdi efendim? İran'ın beyin takımına. Onlar işte farklı insanlar. Daha doğrusu asker.
1: Bir şey yapıyor. Bir nükleer gemi. Arkadaşa onu verirse buyurun.
0: Hepsi bana göre. Benim bu görüşüm bu. Hani yanılırız yanılmayız ama benim bu arazide, şey, analizde okuduğum şu. Maksimum bir baskı. Şey oldu. Klasik bir cümle oldu yani. Azami baskıyla İran'ı evet. Müzakere masasına oturtup hem İsrail'in arka planında hem de kendi beklentilerini İran'a kabul ettirmek için. Zaten kilitlendi durum.
1: Şu USS Alaska bu sabah Cebel Tarık'tan ayrıldı. Bu denizaltı 7500 kilometre menzilde. Yani istediği zaman İran'a nükleer balistik füze gönderebilecek durumda.
0: Evet.
1: 10 Mayıs 2026'da ABD Deniz Kuvvetleri OHIA sınıfı balistik füze denizaltılarından birinin Gibraltar'a ulaştığını resmi olarak duyurduk. Kaynaklar denizaltının USS Alaska olduğunu belirtiyor. Bu tür stratejik nükleer varlıklarının liman ziyaretleri son 25 yılda çok nadir kamuoyuna açıklanmıştır. ABD neden normalde gizli tuttuğu stratejik nükleer denizaltıyı gösterdi?
0: Sayın Eğilmez, stratejik kuvvet veyahut da silahlarını kaydırarak daha çok oraya baskı yapmaya çalışıyor.
1: Bu bir nükleer tehdit mi İran'a?
0: Gayet tabii nükleer bir denizaltı nükleer at başlıklar içerisinde olabilen atma imkan kabiliyetine sahip.
1: Bu sizin tezinizi mi destekliyor? Ben Hürmüz'de sıkıştım. Evet. Bu silahımı da çıkartıyorum.
0: Ben şimdi benim Hürmüz Boğazı'nı ABD kapatarak ne kaybediyor ki noktasına geldik. Ben soruyu doğru mu anladım acaba?
1: Evet. ABD ne kaybediyor?
0: Sevgili Çetin'in ifadesi ABD'nin bir kaybı yok. ABD kıpırdayamaz hale geldi. Bakınız ben Çin ziyaretini bile ekonomiye, Tayvan vesaire diyorum ama.
2: Komutan ben size şöyle bir soru sorayım o zaman. Örnek veriyorum. Amerika dese ki ya bari hani canınız cehenneme kendiniz gidin bu Hürmüz Boğazı'nı açın dese. Dedi hangi zaten. Devlet gidip o boğazı açacak?
3: Dedi ama kimse
0: Çin istiyor
3: gitmedi.
0: Bunu. Sevgili
1: dedi ama kimse gitmedi.
0: Yani Çin istiyor burada. En çok zarar gören Çin. Hürmüz Boğazı'nın açılmasını bakmayın siz. Yani bu en çok mağdur olan ülke Çin. En çok kazanan da Rusya. Hayır,
2: çok net bir soru. Amerika'ya karışın bana ne benim işim gücüm var bununla mı uğraşacağım? Tamam ben yapacağımı yaptım. İran'daki bütün sistemi alt üst ettim. Alacağımı aldım çıktı ki Trump'tan böyle bir şey almadı, bekleyebiliriz.
0: Almadı.
3: Ama bir de inandırıcı bakın, değil. Bakın, yani şimdi, o zafer anlatısı kimse inandırıcı
0: kim
3: gelmedi.
0: Hangi başarıyla geri dönecek? Yani kendilerine göre bir hikaye ihtiyacı var diyoruz ya sürekli oldu bu. ABD o zaman bu kadar harekat 30 milyar dolar dedik değil mi Çetin?
2: Tabii 30 milyar dolar.
0: 30 milyar dolar harcama yapıldı. Geçen hafta Savaş Bakanı Pete Hegseth meclisten... Değil mi? Senato'dan 1,5 trilyon dolarlık bir ek bütçe istedi. Olay büyüyor, gittikçe büyüyor. O zaman niye geldin, niye gidiyorsun derler. Değil mi?
2: Doğal olarak bir şey... 1950'den sonra bir tane savaş başarı hikayesi var mı?
0: Savaş yani, başarı hikayesi.
2: Bir tane hadi ki burada ya, başarı oldu.
0: Vietnam, Afganistan vesaire bunlara girmiyor.
4: Burada Hürmüz... ABD, İran'a özür diliyorum komutanım.
0: Son cümle mi bağlayabilir miyim? Çok özür dilerim. Yani Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, açılması. Hürmüz Boğazı'nı kapatan İran, ablukayı uygulayan ABD. Amerika. Aradaki fark var. Yani açar mı açmaz mı? Açamıyor, açtıramıyor. Eli kolu bağlandı. Harekatla mı açtırayım?
2: Burada size katıldığım nokta şu. İran çok büyük bir başarı hikayesi ki 3000 yıllık siyasi kültürünü oynadık. Evet. Dökebilmiş bir millet. Damaz, santranç,
0: biliyor,
2: tavlar.
0: Biliyor.
2: Savaşı İran topraklarından çıkardı. Körfez'e hapsetti. Şu o anda Abu Dhabi'de savaş var. Katar'da savaş var. Aramco'da savaş var.
0: Ama şunu ifade edeyim.
2: Kuveyt'te savaş var.
0: İşin askeri boyutuyla ilgili bir şey söylemek
1: onu
0: istiyorum.
1: Onu söyleyemem Fukan Bey'e geçmiş.
0: Trump'ın hani bu paniklediği, daha doğrusu öngöremediği harbin uzatılması konusu var ya. Eğer işi sadece sert güçlerin mukayesesine getirdiğimizde, yani ABD'nin üstünlüğü tartışmak bile istemem. Yani. Bu bilmiyorum katılımınız. Bu böyle. Yani eğer Trump, tamam arkadaş nereden isteyse oradan kopsun, uzatıyorum bu savaşı. Seçimlerde bana ne, işte ne bileyim kaybedeceğim itibar da bana ne vesaire. İş eğer tamamen askeri güç kullanımına gelirse, çok ciddi bir hazırlığı var. Geçen hafta Pentagon ya da CIA'nın raporunda İran füzelerinin %70'inin hala imha edilmediği var. Yani askeri gücün mukayesesinde eğer geri dönüş yok buradan İran'a zarar vermeden dönmeyeceğiz derse verir o zararı.
2: Evet. İşte ben bahsettiğim şey de bu.
0: Verir. Yani onu isterse...
1: Furkan Bey'e dönüyorum izninizle.
3: Sonra ben de
1: süre çünkü hızlı da akıyor. Furkan Bey'e söz vermedim buyurun. Yani ya mesela... bu tar-

0: tartışmada Furkan Bey nerede?
1: İlk başta da safı ne? Biz de program yapar ortadayız hocam.
2: Furkan Bey bir süre oturtmuşuz konuşurken ya.
1: Aslında mesele sizle yine program yaparken bunu kullanmıştım. Savaş kazanmak mı, zaman kazanmak mı hadisesi? Yani İran açısından savaşı kaybetmeyince kazanmak mı? Amerika açısından savaşı kazanamıyorsa kaybetmek mi? Şimdi burada çok ince bir çizgi var ve kimin nerede olduğunu tahmin etmek çok zor.
2: Yok, aslında ince bir çizgi değil. İran'ın zaten temel diplomasi ve savaş stratejisi şunun üzerine: zamana ve şartlara oynamak. İşte zamana ve şartlara oynayan İran kazanır.
1: Ya zaten...
2: Ama Trump'ın da öyle bir durumu yok. Hem zamanı yok hem de şartları
3: zaman,
2: yok.
3: Bravo, zamanı yok.
1: Biz eğer, şunu evet, olmayacağını biliyorduk. Amerika, İran Pearl Harbor'ı mı vurdu? Şeyin hava aydalarından birini mi vurdu? Efendim herhangi bir Amerikan üssünü mü vurdu da savaş başladı? Savaş niye başladı? Yine siz de burada konuşmuştunuz. Yani neden Amerika saldırdı? Görüşmeler devam ediyordu. Erakçı dedi ki anlaşacaktık. Bazı yolda kat ettik. Bir şeyler olabilir dedi. Niye saldırdınız demeye getirdi. 8. defa Netanyahu gitti Beyaz Saray'da 3 saat Trump'a baskı kurdu. Sen saldırmazsan biz saldırırız dedi. Yani Amerika Birleşik Devletleri saldırdı mı, saldırtıldı mı sorusu da bence önemli. Şimdi şöyle bakıyorum ben olayı aslında. Hürmüz açıktı. Erakçı da buna benzer bir şey söyleyebiliyorsun. Kapandı ve şimdi açılmaya çalışılıyor. Sıfır toplanma oyun gibi. O zaman neydi amaç? Rejim devrilmedi. Hamaney evet, öldürüldü. Larijani öldürüldü. Zaten daha önce büyük komutanlar öldürüldü. Oğul Şah Pehlevi açıklamalar yaptı. Geliyorum dedi. Babamın tahtını alacağım. Hı-hı. Özgürlük getirir. Bu da tutmadı.
2: Ama o zaten Amerikalılar Türkler... desteklemiyordu Şah'ı yani. Şu an geleceğine dair Amerikalıların da öyle bir derdi yok.
0: Geçmişe
2: yani,
0: dönmeyelim. Yok, yani Trump İran'ı nükleerle mi vuracak? Yani bu kadar hayır, bir sıkışmışlık durumu var mı?
1: Hayır hayır.
0: Bakın, yok,
1: şöyle düşünüyorum ben. Şimdi bu meselede aslında yine işin ekonomik ve enerji boyutu bence ön planda. Hürmüz kapandı. Hürmüz'ün kapanmasının yararı nereye oldu? Yani nereye olacak? Şimdi şu soruyu sorayım mesela. Ben bunu düşünüyorum. Birleşik Arap Emirlikleri Ürdün'den Akabe Limanı'nı neden kiraladı 30 yılına? Akabe Limanı'nın önemi nedir? Akabe Körfezi'nin önemi nedir? Gazze katliamından önce Indian Times'te bir makale çıktı. Ve o makalede Ben Gurion Kanal Projesi'nin fizibilite çalışmalarının stratejik öneminden bahsedildiğini okumuştum. Evet, ki evet, daha sonra bunu...
4: İsrail'i güvenli liman haline getirebilme
1: aynen
4: projesi.
1: Aynen öyle hocam. Şimdi Akabe Limanı'na, Hayfa Limanı'na yarı kara bağlantı suretle bağlamaya çalışacaklar. O zaman Baye, İsrail'le, Ürdün'le beraber nasıl, neden bu işbirliğine girdiler? Yani Suudi Arabistan'ın efendim Yabgu Limanı'nı ben kullanacağım demesi... Kızıldeniz'in...
4: Bunların hepsi Hürmüz'ü bypass etmeye gelmiyor mu?
0: İki taraf da inkar etti. Sizce evet, görüştü mü İsrail Bay'a gizlice?
1: Ben arka kapıda görüşmüş olabileceğini
0: İki taraf da inkar etti. Görüştü
1: yani,
0: mü?
1: Yani görüştük demezler ki şimdi.
0: Şu dört numaralı grafiği verir misiniz? Yani, mesela çünkü bu tansiyon arttıran bir şey.
1: Tabii
0: yani,
1: ki.
0: İsrail Bay'a görüşmesi bu tansiyonu benzin arttırıyor.
1: Ateşe benzin dökmektir bu.
0: Evet.
1: Ateşe benzin dökmektir
0: peki,
1: bu.
0: Şimdi şöyle diyor ki Arakçı... Büyük İran halkına düşmanlık etmek aptalca bir kumardır. Bunu yaparken İsrail'le gizli işbirliği yapmaksa affedilemez. İsrail'le işbirliği yaparak ayrılık tohumları ekmeye çalışanlar hesap verecek.
1: Evet.
0: Bunu Baye söylüyor.
5: Ya zaten yapmıyorlar mıydı işbirliği? Yani bana çok garip geliyor.
0: Ama Baye de diyor
5: bu
0: ki gizli ziyaretlere ilişkin iddialar Baye'deki ilgili makamlar tarafından resmi olarak duyurulmadıkça tamamen asılsızdır. Yapmıyorum diyor.
1: Yani mesele... Hani
0: yapmıyor mudur dediniz de Baye diyor ki gizli ziyaretlere ilişkin iddialar Baye'deki ilgili makamlar tarafından resmi olarak duyurulmadıkça tamamen asılsızdır. Baye, İsrail ile ilişkilerinin kamuya açık olduğunu ve iyi bilinen evet, resmi olarak ilan edilmiş İbrahim bu Anlaşmaları çerçevesinde yürütüldüğünü, şeffaf olmayan ya da gayri resmi düzenlemelere dayanmadığını teyit eder.
2: Bu açıklama aslında görüşmelerin olduğunu ama görüşmelerin düzeyinin Dışişleri Bakanları düzeyinde değil
5: evet,
2: ya da bakanlık düzeyinde değil,
5: istihbaratlar düzeyinde
0: yapmıştır.
5: Zaten işleri o. Yani bu bence bunun bir anlamı da yok. Yani zaten görüşmüyorlar mı? İbrahim Anlaşmaları imzalamadılar mı? Bütün sistemi, istihbaratı Bayi'nin içerisinde değil mi? Yani bu haberin çok bence
0: ama Netanyahu'nun gizlice gittiği,
5: Netanyahu o şekilde gidilmemiştir ama istihbarat servisleri sürekli bu işleri yapıyor
2: Netanyahu
5: zaten.
2: Netanyahu da gitmeye cesaret edemez. Yani şu aşamada değil, gitmeye cesaret edemez. Netanyahu'nun oraya gidebilmesi için özel uçakla gitmesi gerekiyor. VIP person dediğimiz sistem dahilinde gitmesi gerekiyor. Mesela bakın Netanyahu veya Herzog Azerbaycan'a gidecekti, Kazakistan'a gidecekti. Hı hı. Türkiye hava sahasını kullandırtmadığı için 8 saatlik evet, bir mesafeyi kat ederek gittiler.
0: Şöyle,
2: burada aynı durum...

0: Suudi Arabistan hava sahasını kullandırtmaz. Ürdün hava sahasını kullandırtmaz.
1: Bu şunun için önemli. Siz diyorsunuz ya, saldırtıldı. ABD saldırtıldı. İsrail bunu yaptı diye Joe Kent söyledi. ABD'nin içinde söylediler.
0: Evet.
2: Şimdi bakın şey ne dedi? Tom Barak şu notlarımda vardı. Şöyle ben bir dakika neredeydi? 2000 kaçtı? Kasım 2025'te Bartolomeo ile görüşmüştü Tom Barak. Orada çok önemli bir açıklama yaptı Tom Barak. Bakın onu şöyle eksik söylemek istemiyorum ama notlarımı almıştım. Neyse özetle söyleyeyim. Dedi ki 1919'dan beri bizim önümüzdeki en büyük engel ulus devletlerdi.
1: Evet.
2: Ve ayrı hükümetler bizim burayı bir havza olarak yönetmemize mani oldu dedi. Dolayısıyla bundan sonra burayı bir bütün şeklinde, bir havza şeklinde, bir blok şeklinde yönetmek istiyoruz. Nereyi? Hazar, Karadeniz, Akdeniz ve Umman Denizi. O beş denizi, dört deniz söylüyor ama beş deniz ve işin ortasında Anadolu menteşesi ve bu havza içerisindeki enerji yollarıyla beraber ticareti yönetmek meselesi. Ona dedi ki hiçbir sağlıklı vücutta apse olmaz dedi. O apseyi de tedavi etmek zorundayız dedi. Apse neresi? Kıbrıs. Şimdi Tom Barak bu açıklamayı yaptıktan sonra Bartolomeo'yla görüştükten sonra ve şu anda biz Hürmüz kapandı nasıl açılacak diye cambaza bak oyununda olduğu gibi cambaza bakarken işte benim dediğim Hürmüz'ün kapanma hadisesinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerçekleştirilmesiyle beraber Doğu Akdeniz limanlar zincirinin Laskiye, Banyas, Tripoli, Hayfa hatta Gazze'yi de hesaplarına göre bir liman bölgesi haline getirmek ve port sayına kadar olan bölge bir demir
3: Beyrut zaten zincirini... Beyrut zaten patlatıldı.
2: Aynen hocam. O limanlar zincirinin İsrail tarafından kontrolü bir de karşı kıyıda kim var Eren Bey? Güney Kıbrıs Rum yönetiminin limanı.
3: Larnaka'da.
2: Larnaka ve Limassol.
3: Limassol.
2: Ve Limassol limanını bugün İsrail'i bir şirket yönetiyor. Yani benim jeopolitik okumam şu. Hürmüz'ün kapatılmasıyla buradaki enerji akışının yani Basra petrolünün ve Kerkük petrolünün bir şekilde İsrail'in yönettiği ve tuttuğu vanalar üzerinden Doğu Akdeniz'e aktarılması ve Limassol üzerinden petrol ticaretinin buradan gerçekleştirilmesi. Şimdi burada biz de bir kartlaştık. Dedik ki madem Basra artık riskli, yeni Basra İskenderun olabilir. Yani yeni Basra Körfezi, İskenderun Körfezi olabilir. Gelin Kerkük, Ceyhan'ın kapasitesini arttıralım ve buradan bir sevkiyatı gerçekleştirelim. Sonra Tom Barak ve onun avanesi de dedi ki, hayır gerek yok. 1948'de bizim inşa ettiğimiz Hayfa, Kerkük petrol boru hattı var. O vanayı açarız. Banyas 2003 Irak'sa orayı da açarız. Ve burası üzerinden İsrail kontrollü bir enerji sevkiyatı gerçekleştiririz. Yani benim okumam şu. Gerçekten Amerika Hürmüz'ün kapanacağını biliyordu. Zaten İran nükleerden en daha kullanışlı kartı Hürmüz kartıydı. Ve daha Babül Mendeb var. Hürmüz sarsar, Babül Mendeb yıkar. Babül Mendeb'i de kapattırabilirler. İki ana aort damarını Arap Yarımadası'nda...
1: Bunu yapan İsrail mi?
2: İsrail asıl yaptırıyor. Ya İsrail yaptırıyor. Zaten benim hani biraz da işin komplo teorisine kaçıyor ama bence İsrail İran'ın nükleer bir devlet olmasını da istiyor. İran'ın nükleer silah üretmesini de istiyor. Hatta İran'ın nükleer silahla İsrail'e saldırmasını bile hayal edebilirler. Çünkü bu teostratejik beyinler, bunların o sapkın beyinleri şunu söylüyor. İsrail bize verilen küçük bir parçaydı ve biz 75 yıldır bununla idare ediyoruz. Artık Netanyahu diyor ya, gelecek, Armagedon Savaşı, Mesih gelecek. Biz artık parçanın tamamını istiyoruz. Neresi? Mezopotamya. Biz tamamını istiyoruz. İsrail'de, hatırlarsanız hocam, Helen Kissinger'ın yazdığı bir makale var New York Times'ta. 2035'te İsrail'de bir devlet kalmayacak diyordu. Helen Kissinger Polonyalı bir Yahudi. İsrail'i sevmediğinden söylemiyor bunu.
1: Peki,
2: yani İsrail'in...
1: ABD'yi savaşa iten, savaşa zorlayan, sizin deyiminize soktan İsrail.
2: İsrail.
0: Evet.
1: Türkiye'yi de bu savaşa sokmak için provokasyon yaptı mı?
2: Evet. Bakın o onu da ben burada...
0: Dört tane roket.
1: Peki o Irak'taki gizli çıkan gizli üs mü?
0: İşte onu
3: sahte bayrak.
0: Zaman, işte
3: bayrak.
0: Bu sahte bayrak olan... Bakın orada hemen bir cümle söyleyeyim. Çok özür diliyorum sevgili Furkan. Milli Savunma Bakanlığımızın açıklaması bizim için esastır. Bakınız Milli Savunma Bakanlığımızın kıymetli amirlerimizin açıklamasını hatırlayalım. İran'dan atıldığı tespit edilen. Bakın bu çok önemli. İran'dan atıldı, tespit edilen. Yani İran'da olduğu değerlendirilen vesaire falan değildi o açıklama. İran'dan atıldığı ve mermi yolunun da işte Türkiye olduğu tespit edilen diyor.
1: Ama Cumhurbaşkanı'nda şey yok muydu orada? İsrail'in ne yapmaya çalıştığını Siyonistlerin biliyoruz
0: biraz
1: gibi.
0: Daha, bakın Eren Bey şöyle, şimdi bu sahte üs olayı ortaya çıkınca, Furkan tekrar özür diliyorum. Sahte üs olayı ortaya çıkınca Pezeşkan'ın ifadelerini hatırlayalım. Biz atmadık diyordu.
1: Biz atmadık.
0: Şimdi işte evet. O zaman biraz aç ama İran coğrafyasına atılmış olması sahte üsse bir daha

0: Şöyle ama bakın ben onunla ilgili bir şöyle bir şey yapayım. İran'da...
1: Şurası.
2: Necef Çölü civarı.
0: İran'da...
1: Tam yerini gösterir misiniz bize?
2: Hocam,
1: o şeyde, Necef Çölü denilen yer.
2: Çetin, aşağıda Suudi Arabistan sınırına yakın olan bölgede.
1: Gösterir misiniz? Bu üs. Bu üsle ilgili bilgi var mı?
0: Ben yani istiyorsan açıklama
3: tam ortada.
0: Yapayım.
2: Şurada hemen. Şurada.
3: Evet, tam ortada.
2: Şu civarda.
3: Evet.
2: Şuralarda.
1: Şuralarda.
2: Evet. Ha. Ama şimdi burada tartışılması... Yani bu tartışılması gereken konu, özür diliyorum. Yani bir de egemen bir devletin içerisine başka bir devletin girip üs inşa etmesi bile ayrıca tartışılması.
1: Bu seyyar bir üs değil mi? Seyyar üs yani, diye yok, bir kavram var galiba.
2: Evet, modüler diye ifade ediliyor. Şimdi ilk daha yeni ortaya çıktı. Bir çoban tarafından vuruldu. Bir sonraki konuya geliyoruz ama bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Yani işte hani Türkiye'de savaşa sokar mı sorusu sordunuz Furkan Bey'e. İsrail'in İran'a yaptırdığının karşılığında da o 4 tane roketin amacı neydi? Türkiye topraklarına bu şey düştüğü andan itibaren efendim Türkiye'nin de buna meşru müdafaa çerçevesinde 51. madde çerçevesinde karşılık vermesi. Aynı anda da kuzeyde bakınız bizim 15 Haziran 2021 Şuşa beyannamemiz var ya Azerbaycan'la imzalamış olduğumuz.
1: Ya zoomlandığında üstten kalan izleri
4: bir vadi.
3: O tuzluk şeymiş galiba. Tuz gibi.
0: Ben bu konuyla
2: yani ilgili... şimdi şöyle hani ben sadece bir cümle söyleyeyim bilgi babından tamam, çekileyim. Şimdi bakın bize atıldı olmadı.
1: Sabit olan her şeye geçelim.
2: Şeye Nahçıvan'a atıldı. Orada Türk dış politikası sakin ol şeyle. Eğer Şuşa beyannamesi protokolü uygulamaya geçseydi İran'ın kuzeyinden ve kuzeybatısından da bir cephe açılacaktı. O zaman da İsrail bu savaşa Türkiye'yi de İsrail'e hatta ve hatta NATO'yu da sokmayı becerebilecekti bir şekilde. Bu senaryo tutmadı.
1: Peki.
4: Ben bir konuda... şey söyleyebilir miyim? Evet. Sevgili Eren. İsrail neticede hangi gerekçeyle olursa olsun bu savaşta şunu istiyor. İran'la Arap ülkelerini karşılaştırmak. Ve savaşı çok daha genel
1: bir... Fars-Arap savaşı istiyor.
4: Daha evet, ötesini de istiyor. Bir Şii-Sünni savaşı istiyor.
1: Hem mezhep savaşı istiyor.
4: Evet.
1: Hem etnik
4: Arap-Fars.
1: Şey, daha su Arap-Fars.
4: Çünkü Körfez'de İran'ın etkisi altında olan halklar da var. Bahreyn, Hassas, Suudi Arabistan'ın bazı şehirlerinde böyle bir realite var. Burada Türkiye'yi, Irak'ı, Suriye'yi bu sürece dahil etmek zaten İsrail'in işine gelecek.
1: O zaman buradaki amaç hani Amerika'yı savaşa soktuk.
4: İstikrarsızlık.
1: Türkiye'yi de sokalım. İran yenilsin ve iş bitsin değil. Aksine sürebildiği kadar
4: etrafında, sürsün. Etrafında istikrarsızlık
0: Eren,
4: halkası
0: burada kalsın kalabildiği kadar.
1: Bir saniye Furkan Bey indi söz ona parantez açtı.
3: Bir omurga var. Bir omurga. Omurga kırılırsa hiçbir şey gerek yok bence. İran'da Türkiye savaşırsa bu Türk'ün Türk'le savaşı olur. Bak, o zaman da size Türk söylemiştim. Yani mezhep savaşı hocama katılıyorum. İslam iç savaşı. Onların medeniyetler savaşı dediği hadise Hans Samuel Huntington'ın yazmış olduğu makale aslında buna atfediyor. Tek tek söyleyeceğim. Büyük Ortadoğu Projesi'nin son sayfası İran-Türkiye Savaşı ve bunun içerisinde ben okumam öyle yanlışı doğrusu bilmiyorum ama devrim muhafızları ordusunun kimlerden oluştuğunu, gerçek İran'ın ordusunun kimlerden oluştuğunu çok iyi biliyoruz. Ve eğer Türk'ün Türk'le savaşı gerçekleşirse zaten İslam'ın beli kırılmış olacak. İslam iç savaşıyla beraber İsrail istediği zaten o nasıl dinler arası savaş diyor ya hani Armageddon. O Armageddon dediğim bir parçası da bu. Dolayısıyla biz oyuna düşmedik. Omurga kırılmadı. Oynadılar.
0: Hocam pardon bir şey atlamak istemiyorum da devrim muhafızları ordusu kimden oluşuyor?
3: Farslardan oluşuyor.
0: Ya ben şey anladım, başka bir şey anladım o yüzden.
3: Yok yok yok. Yani... Çoğunlukla Farslardan oluşuyor. Şimdi hani dedi ya Netanyahu'nun da...
0: Siz Türk'ün Türk'le savaşı olur dediniz o yüzden. Yani devrim muhafızların tanımını yaparken hani devrim muhafızları İran-Azerbaycan... ...dan mı oluşuyor gibi bir şey...
3: Hayır hayır, yok yok yok. Hani ben şöyle okumam da var.
0: Yok,
3: hani,
0: ben düzeltme...
3: Ha, anladım, tabii bir yanlışım varsa düzeltin lütfen. Hani şöyle de bir tuzak kuruldu. Türkler işte Güney Azerbaycan sizi bağımsız edeceğiz... ...kuzeyle birleştireceğiz. Öyle bir tuzak da kuruldu. Ama oradaki Azerbaycanların okumam şu... ...hani ben cımbızla aldığım zaman... ...biz kuzeyle birleşmek değil... ...zaten Türkistan'ın devamıdır İran... ...Pakistan'a kadar. Onun için bizi bölme gibi hayallerinizi düşünmeyin. Kürtlere de aynısını uyguladılar. Onlar da tuzağa düşmediler. Yani dolayısıyla oranın bir bütün şeklinde mesajı verildi benim okumam. Dolayısıyla o İran'ın işte Persler'e özgürlük vaat ediyoruz, işte Yüce Kiros'a selam olsun diyen Netanyahu, hatta işte İran'ın ismi Persia olsun, İran Körfezi, Persia Körfezi olsun şeklinde denemeler de yaptılar. Ama oyuna gelinmedi. Hani ben bunu Bernard Lewis'ten, Claude Lévi-Strauss'tan ve Lévi-Strauss gibi üç tane önemli teorisyenlerin okumalarını yaptığımız için onların Büyük Ortadoğu Projesi'nin son safhasının Türkiye ve İran'ın savaştırmasından geçtiğini ben kendimce düşünüyorum o anlamda.
4: Strauss zaten neokonların babası.
0: Eren, müsaade edersen ben Irak'la ilgili tecrübemden yola çıkarak bir yorum yapmak istiyorum. Birincisi, İran topraklarından atılan füzelerin ben İsrail tarafından falan atıldığını düşünmüyorum. Çünkü eğer İran coğrafyası, toprak bütünlüğü, toprak işleyişiyle İran toprak işleyişi birbirinden farklıdır. İran'da bizim sınır hatlarımızda dağlık bölgeler vardır ama bizim sınır hatlarımızda çöl yoktur. O yüzden bize yakın noktalardan atılan füzelerden bahsediyoruz. Yani bir füzenin sadece işte İran devrim muhafızları ya da şundan bundan değil, menşeine de bakılır. Yani şimdi bize düşen füzelere Genelkurmay adresinin nereden geldiğini söylediği gibi bunun menşeinin ne olduğu da, yani sonuçta değerli komutan da orada görev yaptığı için bilir. Bunlar çok kolay tespiti yapılan şeylerdir. Yani
1: peki füzenin, o Öğüs ne yaptı orada? Füzenin, ne yapıyor? Füzenin, ve çoban görünce niye yok oldular?
0: Ona geleceğim. Onu ben detaylı olarak hem haberini yaptım Habertürk'te, hem de ayrıca Irak Genelkurmay 2. Başkanı'yla da telefon görüşmesi yaptım. Yarım saat onu konuştum kendisiyle. Bir, İran'da atılan füzelerin ben devrim muhafızları tarafından doğrudan Türkiye'ye hedef aldığını düşünmüyorum. Ama Türk hava sahasını kullanmaya kalkıştıklarını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'yi de savaşa çekmek İran işine gelmez.
1: O yüzden de şey vurdu onları, düşürdü.
0: Evet, ama bizim sahamızda vuruldu.
1: Peki o yaptığın
0: ama
1: görüşme ne?
0: İsrail'in gidip İran içerisinde İran içerisinde, önce ona gireyim. İran içerisinde füzeleri kullanıyorsa zaten o da devlet kilit vursun gitsin yani.
2: Evet.
0: Devlet kapıyı kapatsın.
2: Hayır,
0: yani.
2: Üssü bile kurmuş olması bile...
0: Yok, İran içerisinde kuramaz.
1: İran içerisinde.
0: İran içerisinde kuramaz. Ama ben buradan haritadan anlatayım isterseniz. Bakın, ben ilk Irak'a gittiğimde 2003 yılında Green Zone'da 4 tane otel bize tahsis edilmişti. Filistin Otel, Sheraton Otel, Filistin Sheraton, El Reşit Otel ve Bağdat Otel. Bunlar her dördü de 5 yıldızlı oteldi. Tamamen yabancı gazetecilere tahsis edilmiş otellerdi. Biz Filistin Oteli, Sheraton Oteli ve El Reşit Oteli'ni kullandık. Ama Bağdat Otel her zaman gizemli bir oteldi. Şimdi Green Zone içerisine girdiğiniz zaman zaten parmak iziniz alınıyor, araçlarınız köpeklerle inceleniyor. 3 arama noktasından geçiyorsunuz. Yani tek bir noktadan geçmiyorsunuz. Fakat Bağdat Oteli'ne gitmek için ekstradan 2 arama noktasına daha geçiyorsunuz. İçeriden ancak talimat gelirse
1: Köldeki
0: kullanabiliyorsunuz.
1: Gizli üste nasıl bağlıyorsun?
0: Şunun için. İsrail'in Irak'taki tarihi bugünle başlayan bir tarih değildir. Dolayısıyla Bağdat Oteli'nde zaten adamlar vardı eskiden beri. Bu arada bir şey daha. Irak'taki Yahudilerin tarihi de eskidir. Irak'taki Bağdat Yahudileri Abdülhamit döneminde Kudüs'ten Bağdat'a gelen Yahudiler. Dolayısıyla İran içerisinde zaten az da olsa İsrail devleti için istihbarat sağlayabilecek sayıda bir Yahudi nüfus
1: İkinci
0: var.
1: İkinci başkan bunları anlattı mı?
0: Aynen. Ama şunu da söylüyor. Bizim vatandaşlarımız, biz herhangi bir vatandaşımızın niye istihbarat nasıl sağladığını tespit etme durumunda değiliz. Çünkü İran şu anki istihbarat kurumu bunu sağlayacak pozisyonda değil.
1: Askeri Irak Genelkurmay da, ikinci başkanı sana bu İsrail'in gizli üssüyle ilgili
0: dedi. Onu da şöyle açıkladı. Bir, bize de Saddam düştüğünden beri hava koridorumuzu ya da hava evasion izinlerimizi ya da hava hareketliliğini sağlayan evasion izinlerimizi Amerikalılar veriyor. Dolayısıyla Haziran ayındaki savaşta da son savaşta da bakın İsrail'den kalkan uçaklar hangi rotayı kullandılar? Suriye'yi, Suudi Arabistan değil. Suudi Arabistan'ı Amerikalılar kullandılar. Ürdün'ü Amerikalılar kullandılar. Birleşik Arap Emirlikleri'ni Amerikalılar kullandılar. İsrail uçakları Ürdün hava sahasından Irak'a girdiler. Irak'tan da İran'ın...
1: Uçak mı getirmişler buraya?
0: Yok. Ben mantığını önce anlatayım sonra. Yani bugüne kadar Haziran'dan beri İsrail Ürdün ve Irak hava sahasını kullanarak İran hava sahasına girip saldırılar gerçekleştirdi. Son olayda da aslında tespit edilen tek bir yer değil. İki tane nokta var. Bunlardan biri şu an şu gösterdiğim nokta. Bakın bu nokta. Suudi Arabistan sınırına yakın bir bölge. Bir diğeri ise bu bölge. Bu bölgenin de bir temel özelliği var. Bahsettiğimiz yer adı Necef çölü olarak geçse de aslında Necef'e yakın bir bölge değil. Çünkü Necef Haçlı Şahabi, yani İran'ın paramiliter güçlerinin yoğun olduğu bir bölge. Dolayısıyla Necef'e yakın bir bölge değil, Felluce El Anbar bölgesine yakın bir bölgede bu üs kurulmuş. El Anbar ve Felluce bölgesi, yani şu bahsettiğimiz şu bölge. Yani bakın Irak'ın şu bölgesi Musul'dan başlar, ta

0: şuraya kadar Sünni nüfus vardır. Kerbela burada dışarıda kalır. Bir daha tekrar edeyim. Şuradan başlar. Hı-hı. Musul, Tikrit, El Anbar, Felluce ve buraya kadar olan bölge tamamen Sünni bölgesidir. Şimdi bu bölgedeki Sünni aşiretler de genel itibariyle Ürdün'le, Suudi Arabistan'la, Suriye'yle çok içli dışlıdırlar. Ama daha farklı bir durum var. Ülkede Şiiler ve Sünniler kendi aralarında problemli oldukları için...
1: Çok az vaktimiz var. Bir dakika.
2: Ben bir soru sorabilir miyim?
1: Bu üs niye kurulmuş?
0: Ha, iki tane üs kurulmuş. Bir tane de
1: değil. İki üs niye kurulmuş?
0: İki tane üsün kurulma amacı şu. Biri geri cephede duran, yani Ürdün sınırına yakın bölgede kurulan üs diyor. Tamamen dinleme cihazlarının olduğu...
1: İstihbarat.
0: İstihbarat amaçlı. Bizim diyor öngörümüz, çünkü kendisi de Şii olduğu için şunu ifade etti bana. Bizim öngörümüz... burada Haçlı Şahabi güçlerinin herhangi bir hareketliliğinin olup olmadığını, çünkü diyor, iki tane bizim diyor şu ana kadar tespit ettiğimiz iki tane telsiz kestirme cihazının olduğu. Hmm. Çünkü telsiz kestirmelerle zaman zaman sinyallere girildiğini tespit ettik. Buradaki üstlenmesi, yani Necef'le Felluce El Anbar hattının üçgeninde bulunan noktada ise burada kurulan, eğer İran'a yönelik saldırılar sonucunda eğer uçaklar düşerse burada acil müdahale etmek için.
2: Hmm. Arama
0: kurtarma faaliyetleri, çünkü iki tane helikopter var.
1: Yani Türkiye'ye karşı bir faaliyet söz konusu yok, değil mi bu işlerde?
0: Buradan Türkiye'ye karşı
2: soru bir şey yapamazlar. Çetin Erbey.
0: Peki, ama bir şey daha söyleyeyim ondan sonra. Önemli. Buradaki üstlenmeler şundan dolayı fark edilemeyebilir. Burası bir çöl iklimi. Tamamen çöl. Çölün bir özelliği vardır. Bizde de kışın kar şartlarında siz fazla beyaza baktığınız zaman... bir yerden geçici sonra dikkatiniz olur. Geçici körlük, evet, başlar. Çölün de böyle bir özelliği vardır. Çölde de çünkü bunlar oraya bina dikmemişler. Tamamen sahra çadırlarıyla üstlenme yapmışlar. Ve o sahra çadırlarıyla da belli bir süre siz çölde kaldığınız zaman onu görmeyebilirsiniz. Takribi olarak diyor ki bu 45 gün önce falan kurulmuştur. Fakat diyor bölge insansız bir bölge olduğu için, çöl bölgesi olduğu için kimse farkına varmamış. Ta ki bir helikopter o bölgeye iniş kalkış yapınca bir çobanın fark etmesiyle ortaya çıkıyor.
2: Ama bu çok garip geliyor bana. Ben özür dilerim, şöyle bir girme yapacağım. Yani bir Irak devletine de küçümsemiş oluyoruz. Yani Irak'ın hudut güvenliği, hava savunma kontrolü, hava sahası kontrolü, içeri giren unsurların oraya inmesi, yerleşmesini Irak nasıl anlamaz?
0: Oradaki
2: sorum şuydu Çetin Hocam, özür dilerim bak. Bu üslerin kurulması Amerika'nın bilgisi dahilinde mi oluyor?
0: Bilgisi dahilindedir.
2: Ben soru
0: bilgisi dahilinde, neden bilgisi dahilinde? Bilgisi dahilinde olması yani nedeni şu, çünkü o bölgede hatırlayacaksınız Felluce'de Amerikalılar üstlerini kapatmadılar. Evet. Yani ola ki Haçlı Şahabi grupları, yani Necef'ten ya da Kerbela'dan Haçlı Şahabi grupları gelip onlara müdahale ederse hemen yakında Amerikan üssü var. Yani Amerikalılar gidip ona müdahale edip, peki mesela bunlar geri çekilmişler, nereye çekildiler? Helikopter bir anda Ürdün'e girip İsrail'e gidemez. Onlar Amerika üslerine çekildiler. Amerikalıların bilgisi dahil olmadan orada evasion izni alamadılar.
3: Belki önümüzdeki zamanda daha çok Irak ilgimizi çekecek. Çünkü çatışmanın karşı karşıya gelecek gruplar itibariyle bir yandan İsrail'in müdahale edebileceği bir alan bizi de doğrudan ilgilendiriyor. Yani İran'la az önce bağladığımız o sıcak ilişki ve temas... bir anlamda yanlış anlamaya müsaade edecek ya da yanlış bayrak operasyonlarına karşı bir temas var, ama Irak sahası da çok kırılgan. Ben önümüzdeki zamanda daha çok bu tür haber akışları ve Irak'ın istikrarına dönük belki Türkiye'nin de tutumunda ilginç şeyler olabilir, çıkışlar olabilir diye düşünüyorum.
1: Var mı ekleyeceğiniz bir şey hocam?
4: Bu konuyla ilgili yok. Tamam. Şöyle söyleyebilirim yalnızca. Biraz önceki konuyla ilgili var. Bu İran meselesine geldiğimiz zaman, hani kim nerede şu anda bir hani zafer anlatısından bahsediyoruz İran'la ilgili, ama ben orada bir soru işareti koymak istiyorum. Çünkü daha uzun sürerse biz tabii ki daha mağdur, büyük bir güçle savaşan, mazlum bir devlet olarak görüyoruz İran'ı, ama bu işin uzaması İran devleti için hayırlı sonuçlar getirmeyecektir. Çünkü her ne kadar biraz önce söylense de, Körfez'de vuruldu dense de, İran içerisine çok fazla vuruldu. Bir de bu savaşın neden sonuç meselesine şunu eklemek isterim. Yani İran'ın amacı neydi bu meselede derken, İran'ın da bölgede bazı amaçları vardı. Bunun bir tanesi rejimi ihraç etmekti. İsrail'i yok etmekti. En önemlisi bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu üslerden çekilmesiydi. Şimdi bunlardan hangisi gerçekleşti dersek, özellikle üsler meselesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmeyeceği, biraz önce ifade ettiğiniz gibi daha da güçlenerek orada olacağı, bir de çok ciddi bir silah satışının olduğu

olduğunu görüyoruz. Bu silah satışından da kazanacak. Yani petrol birinci kademe ise daha büyük bir kademe var. Amerika Birleşik Devletleri'nin kazanacağı silah satışı olacaktır. Yani mesele daha da uzarsa, yani evet şimdi diyoruz ki Hürmüz'ü bir kart olarak kullanıyor ve işte kapalı tutuyor. Bundan zarar görenler de var. Ama bunda en büyük zararı İran'ın gördüğünü ifade etmemiz lazım. Biraz önce dediniz ki hani nükleer silah meselesi. Ben devletlerin

0: kullanmaz. Kesinlikle kullanmaz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri
1: rasyonel bir aktör diyemeyiz. Biz o gemiyi niye gördük? Gösterilmeyen, gösterilmez denilen bir gemiyi niye gördük?
0: O bir caydırıcılık. Yani öncelikle zaten gemilerinizi buraya koyarsınız. Yani tamam, Hürmüz'den geçemeyenler oldu. İşte mutfağı yananlar oldu, tuvaleti bozulanlar oldu. Bir kere orada böyle çok ciddi komik işler oldu. Ama buraya getiriyorsunuz, benim silahım var ve şunu hiç unutmayalım. Yani bir tarafımızda çok büyük bir güç var. Müthiş bir askeri güç ve teknolojik yapı var. Evet, yapamadıkları da oldu. Ama bundan sonra bir adım daha, Çağlar Hoca çok net ifade etti. Bundan sonra bir adım daha atıp hani çok daha büyük bir zarar verebilir. İran'ın bulunduğu pozisyon bu kurulu düzenin dışında hareket etmek. Yani bir yaramaz çocuk olmak. Bunun dışında hareket ettiği için de cezalandırılması da çok net olabilecektir. Ben ondan korkarım.
1: Son cümle.
0: Ben ondan korkarım. O yüzden eğer Çin'le yapılacak görüşmenin sonucunda, Çin'in bir arabuluculuğu neticesinde, biliyorsunuz Pakistan'la birlikte bunu yaptı, bir önüne gelecek olan mantıklı bir anlaşma varsa bunu imzalaması gerekiyor bence kesinlikle.
2: Bir cümle İsrail'e söylemek istiyorum. Yani bu Gazze şeyi başladığından beri hep İsrail. Megalo diyor, özür dilerim. Vaat edilmiş topraklar vesaire falan. Ya İsrail'i de çok abartmayalım. Bakınız. 9,5-10 milyon nüfuslu bir ülke. Evet, silah gücü, dünyada en gelişmiş silahlar ABD oraya veriyor da. Yani 135 bin kara kuvvet, 135 bin kara kuvvetleri personeline İsrail çıkacak da, Lübnan'a geçecek de, Suriye'ye gelecek de, benim coğrafyama gelecek de, Güneydoğu Anadolu'daki vaat edilmiş
1: şartlar
2: alacak. Ya bunu da biraz...
1: Son bir dakikadayız. Ya, Furkan bir şey. Hocanın var mı bir cümlesi, bir final cümlesi? Mehmet Yalçın Hocam'ın var mı final cümlesi? Öyle bitireceğim.
3: Yani şöyle, aslında her şeyi konuştuk ama hani İran konusunda bir barış olacak mı? Ben mutlak bir barış beklemiyorum. Soğuk barış dönemi belki olarak adlandırabiliriz bunu. Hani şu soruyu bitireyim. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı işgal etse ne olur? Tahran'a bayrak dikse ne olur? Siz halkını fethedemediğiniz sürece. Hiçbir şey elde edemez. Bunun para politikayla alakalı olduğunu düşünüyorum bir şekilde.
4: Benim bugünün son şeyi söyleyeyim. Çin artık dünya sistemine entegre olmak değil, sistemin merkezinde olmak istiyorum dedi. Trump da dedi ki ya bir bu işi, biz krizi bir çözelim. Ondan sonra önümüze bakarız.
1: Bir nevi milat aslında.
4: Evet. Diyorsun. Önemli bir tarih bugün.
1: Peki. Evet. Doktor Çağlar Özer, teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Profesör Doktor Çağla Gül Yesevi, teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz, teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür.
1: Doçent Doktor Furkan Kaya, teşekkür ediyorum. Çetin Erçetin, teşekkür ediyorum. Şimdi bir araya gideceğiz. Konuklarıma teşekkür ederim ama araya gitmeden evvel yazarı buradayken göstermek isterim. Cephedeki değil, Ukrayna'da kimlik, egemenlik ve güvenlik. Mehmet Yalçın Yılmaz'ın hangi ara vakit buldu da yazdı dediğim
4: savaş kitabı. Savaş başladığı zaman.
1: O da kitaba başlamış ve bitirmiş. Cephedeki değil, Ukrayna'da kimlik, egemenlik ve güvenlik. Hakikaten buradaki dil gerçek anlamda dil, evet, dil üzerinden, evet, gidiyor.
4: Söylem
1: üzerinden gidiyor. Şimdi kısa bir ara, aranlardan tekrar görüşeceğiz.

0: sunumuyla devam ediyor.
1: Size izlediğiniz için tüm ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma da emekleri için teşekkür ediyorum. Evren Aydın gece raporuyla karşınızda olacak. Biz bir sonraki gerçek günde görüşürüz. İyi akşamlar.

0: Palmark sundu.
1: Şehrin ritmini yakalayanlar, sanatın izini sürenler. Perdede ne var? Sahnede ne konuşuluyor? Ne okunur? Bu hafta ne kaçmaz? Bize ilham veren insan hikayelerini hayatın içinden buluyoruz. Hayatın içinden. Cumartesi 15.15'te Habertürk'te.
2: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 22, Bursa 21 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 24, Muğla yer yer yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 24, Isparta güneşli 20 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 17, Trabzon yağmurlu 16 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Kayseri yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 21, Şanlıurfa yağmurlu 21 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

Ziraat Bankası sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Efendim merhaba, iyi geceler. Hoş geldiniz Habertürk'e. Amerikan Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmek üzere neredeyse 9 yıl sonra Pekin'e geri döndü. Tarihi ziyaretin ilk gününe beklendiği gibi 3 kritik başlık: ticaret savaşı, İran'daki çatışma ve Pasifik'te Tayvan'la ilgili artan endişeler yön verdi diyebiliriz. Ama Çin lideri Tayvan üzerinden Amerika'ya alışılmadık derecede çok sert bir uyarıda bulundu ve Donald Trump'a açıkça arka bahçemizden uzak dur mesajı yolladı. Hoş geldiniz Gece Raporu'na, Evren Aydın ben. Bu tarihi ziyaretin yansımalarına bakacağız. Memlekette neler oldu? Dünyada başka hangi gelişmeler meydana geldi? Her konuda sizi bilgilendireceğiz ama özetler önce. Dünyanın

0: Beklendiği bir görüşmeydi. Artık o görüşme yapıldı. İran Savaşı'nın gölgesinde Çin'e giden Amerikan Başkanı Trump, Xi Jinping'le 2 saatlik bir görüşme yaptı. Oldukça memnun kaldığını da söyledi. Xi'nin ise ikili ilişkiler için yaptığı saygı vurgusu ve Tayvan uyarısı dikkat çekti. Nasıl bir resim çizdiler konuğumuzla değerlendireceğiz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev'le bir dizi anlaşmaya imza attı. Kazakistan'ın petrolünü dünyaya ulaştırmak istiyoruz diyen Erdoğan, orta koridorun önemine de vurgu yaptı. Mesajlara birazdan bakacağız. Ve havanın durumu, yurtta sağanağın ardından bu kez de hem fırtına hem de hortum etkiliydi. Ege'de, İç Anadolu'da bazı kentlerde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. O görüntülerde birazdan gece raporunda hadi başlayalım. Evet, Türkiye-Kazakistan Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere Astana'ya gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüştü. İki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalanmasının ardından basın toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın petrolünü dünyaya ulaştırmak istiyoruz dedi ve orta koridorun stratejik önemini bir kez daha vurguladı.
1: Kazakistan petrolünü dünyaya ulaştırmak istiyoruz dedi. Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridorunun önemine dikkat çekti.
2: Daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Astana'da görkemli bir törenle karşılanan Erdoğan, konsey toplantısında yaptığı konuşmada önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız dedi.
2: Hayırlar getirmesini gönülden diliyorum.
1: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le de görüşen Erdoğan, iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalanmasının ardından ortak basın toplantısına katıldı.
2: Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan-Türkiye İş Forumu kapanış toplantısında yaptığı konuşmada ise savunma sanayi alanındaki işbirliğini ilerletmek istediklerini söyledi.
2: Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik.
1: Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'nın Astana ve Almatı'da okul açacağını da söyledi. Kazakistan'ın Gaziantep'te inşa ettiği Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nun açılışından memnuniyetini dile getirdi.
2: Siz değerli kardeşime teşekkür ediyorum.
1: Tokayev ise Türkiye'nin önemli bir stratejik ortak olduğunu söyledi. Türkiye siyasi etkisi güçlü, ekonomisi sağlam, uluslararası etkisi yüksek bir ülkedir. Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde gerçekleşmiştir diyen Tokayev, Erdoğan'a devlet nişanı takdim etti. Erdoğan ve Tokayev daha sonra Alem AI Yapay Zeka Merkezi'ne ziyarette bulundu. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de temsil edileceği Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine de katılacak.
0: Amerikan Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi'nin o tarihi görüşmesine geçebiliriz. Pekin ev sahipliği yaptı ve 2 saat sürdü görüşme. Gündemde ikili ilişkilerden ticarete, Tayvan krizinden Orta Doğu'ya, İran Savaşı'na kadar pek çok önemli kritik başlık vardı. Görüşmenin harika geçtiğini söyledi Trump ve birlikte harika bir geleceğimiz olacak dedi. Xi ise farklı bir tondaydı. ABD'nin Tayvan meselesine yaklaşımı konusunda sert mesajlar verdi.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi buluştu. Trump ilişkilerin geleceğine dair olumlu mesajlar verirken Xi'nin Tayvan konusundaki yaklaşımı sert oldu. 8,5 yıl aradan sonra bir Amerikan başkanının Çin'e yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında Trump'la Xi büyük halk salonunda bir araya geldi. Trump görüşmenin başında birlikte harika bir geleceğimiz olacak dedi.
4: Siz büyük bir lidersiniz. Bunu herkese söylüyorum. Bazen insanların bunu söylememden hoşlanmadığı oluyor ama ben yine de söylüyorum. Çünkü bu bir gerçek. Birlikte muazzam bir geleceğimiz olacak. Çin'e ve yaptığınız işe büyük saygı duyuyorum.
3: Trump, Amerikalı birçok şirketinde Çin'le çalışmak istediğini söyledi. Xi ise Trump'la ilişkileri doğru yönde ilerleterek yeni bir sayfa açmayı istediklerini belirtti.
5: Ülkelerimizin ortak çıkarlarının farklılıklarımızdan çok daha fazla olduğuna her zaman inanıyorum. Birinin başarısı diğeri için bir fırsattır ve istikrarlı bir ikili ilişki dünya için faydalıdır. Rakip değil, ortak olmalıyız. Ticaret savaşlarının kazananı olmaz.
3: Görüşmede Tayvan krizine masadaydı. Xi, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sürdürülmesinin Çin'le Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ortak paydası olduğunu vurguladı. Çin devlet medyasına göre de Xi, Tayvan meselesi yanlış ele alınırsa iki ülke karşı karşıya gelebilir, hatta çatışabilir diyerek Çin-Amerika Birleşik Devletleri ilişkisinin son derece tehlikeli bir duruma girebileceğine dikkat çekti. İki saat süren görüşmede Orta Doğu'daki durum, Ukrayna krizi ve Kore Yarımadası hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Trump görüşmenin harika geçtiğini söyledi. Çin çok güzel bir yer dedi. Xi de Amerika Birleşik Devletleri ile yapıcı, stratejik ve istikrarlı ilişkiler kuracaklarını belirtti. Trump görüşmenin ardından Cennet Tapınağı'nı ziyaret ederken Xi Amerikalı üst düzey yöneticilerle bir araya geldi. Trump'a Çin ziyaretinde aralarında Tesla'nın patronu Musk, Apple CEO'su Cook ve Nvidia'nın kurucusu Huang'ın da bulunduğu 17 Amerikan şirketinin temsilcileri de eşlik ediyor.
0: Bu kritik görüşme akıllara kazınan bazı görüntüler de geride bıraktı. Amerikan Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi'nin mesela uzun süre tokalaşması, ellerini bırakmaması, Dışişleri Bakanı Rubio'nun toplantı salonunun tavanını büyük bir hayranlıkla izlemesi, işte Elon Musk'ın oğluyla ziyarete katılması ve bugün o çok tıklanan bir kavram, Tukidides tuzağı kavramı. Gelin şimdi Amerikan heyetinin Çin ziyaretinde o dikkat çeken anlara birlikte bakalım.
3: İran, Tayvan, ticaret. Xi-Trump zirvesinde gündem hayli yoğundu. Bazı anlarsa görüşmeye damga vurdu. O anlardan biri Çin Devlet Başkanı Xi'nin Trump'a Yunan tarihine referansla Tukidides tuzağını hatırlatması oldu.
6: Dünya yeni bir yol ayrımına gelmiştir. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri Tukidides tuzağını aşarak büyük güç ilişkilerinde yeni bir paradigma oluşturabilir mi? Küresel sınamaların üstesinden birlikte gelip dünya için daha fazla istikrar sağlayabilir miyiz?
3: Xi'nin atıfta bulunduğu Tukidides tuzağı kavramı antik Yunan tarihçi Tukidides'e dayanıyor. Tukidides'e göre yükselen bir güç mevcut küresel hegemonu tehdit etmeye başladığında savaş riski dramatik biçimde artıyor. Son yıllarda bu kavram Amerika Birleşik Devletleri Çin rekabeti için kullanılıyor. İki ülke arasındaki rekabet liderlerin tokalaşmasına da yansıdı. Görüşmelerde muhatabının elini kendisine çekerek üstünlük kurmaya çalışmasıyla bilinen Trump'a Xi'nin buna müsaade etmediği şeklinde yorumları yapıldı. İki lider kadar heyetteki isimlerin tavırları da dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio'nun görüşme başlamadan önce Pekin'deki büyük halk salonunun tavanını hayranlıkla incelemesi Beyaz Sarayı da böyle dekore etmek istiyor yorumlarına yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Çin'e girişi de sıra dışı yöntemlerle oldu. Rubio'ya Çin karşıtı ifadeleri nedeniyle yaptırım uygulanıyordu. Bu sorun isim değişikliği formülüyle aşıldı. Marco Rubio'nun ismi Çin kayıtlarına Marco Lu olarak geçti. Amerikalı bakanın ülkeye girişine bu şekilde izin verildi. Milyarder Elon Musk'ın genellikle seyahatlerinde yanından ayırmadığı oğlu X de kameralara yansıdı.
0: Trump'ın Çin ziyaretinde Hürmüz Boğazı'ndaki kriz de elbette gündemdeydi. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Pekin'in İran'a baskı yapması gerektiğini söyledi. Bu sırada Çin'e ait bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nı geçmek için harekete geçtiği de belirtildi.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Pekin'e vardığı sıralarda Çin'e ait bir tanker Hürmüz'ü geçmek için harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, Pekin'in Tahran'a baskı yapması gerektiğini söyledi.
4: Dünya ekonomileri Hürmüz Boğazı'ndaki kriz yüzünden erirse, bu Çin'in ihracatının aniden düşeceği anlamına gelir. Yani bu krizi çözmek çıkarlarına olur. İran'ın Basra Körfezi'nde yaptıklarından vazgeçmesi için Pekin'in daha aktif bir rol oynaması konusunda onları ikna etmeyi umuyoruz.
3: Rubio ayrıca Çin'in İran'a destek vermesinin Pekin-Washington ilişkileri için zararlı olacağını da söyledi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bloomberg ise Çin'e ait bir petrol tankerinin Trump'ın Çin ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığını öne sürdü. Gemi takip verilerine göre bu, savaşın başlamasından bu yana Çin'e ait petrol tankerlerinin Boğaz'dan yaptığı nadir geçiş denemelerinden biri oldu. Yuan Hua Hu adlı Çin bandıralı tankerin Mart ayının başında Irak'ın Basra terminalinden yükleme yaptığı belirtiliyor. Hürmüz'deki duruma ilişkin Tahran'dan da peş peşe açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Hürmüz Boğazı tüm ticari gemilere açıktır. Ancak deniz kuvvetlerimizle işbirliği yapmak zorundalar dedi. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif ise İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakları belirlendi ve mesele kapandı ifadesini kullandı. Savaştan sonra İran'ın bölgenin etkin gücü ve küresel bir süper güç olarak kabul edildiğini öne sürdü. Savaşla beraber Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği durma noktasına gelmiş, ticari gemi geçişleri savaş öncesine göre %95'e yakın düşmüştü.
0: Tüm dünya bugün bu ziyareti, bu tarihi ziyareti konuşuyor. Yansımaları neler olabilir değerlendireceğiz, biz de konuşacağız. Ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz gece raporuna.
7: Hoş bulduk Evren Bey. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun hocam. İlk mesajları işte haberlerde de beraber izledik. Fazlasıyla olduğumuz sıcak bir ton yakalandı gibi ama konu ne zaman hocam Tayvan krizine geldi ki o iyimser hava bir anda yerini kara bulutlara bıraktı. Hocam şöyle bir yorumum var. Belli ki Trump'ın İran'a karşı bu verdiği savaşın Amerika'nın gücünün sınırlarını ortaya koyduğunu görmüş gibi duruyor Çin ve yani Tayvan konusunda ABD ile çatışmaya girebileceği yönünde de yani alışılmadık derecede açık bir uyarıda bulundu. Yani Çin Devlet Başkanı neden sert bir tonda hocam Pasifik'te çatışma uyarısı yapmış olabilir? Yani neden arka bahçemizden biraz uzak dur dedi Trump'a ve tabii en önemlisi Trump sizce bu uyarıları önemser mi?
7: Şimdi Evren Bey, Tayvan meselesi tabii iki ülke arasında diplomatik ilişkilerde çok uzun yıllardır Soğuk Savaş döneminden itibaren temel tartışma meselesi. Çin'deki iç savaşı komünistler kazandıktan sonra dönemin o milliyetçi liderleri Tayvan'a çekildiler ve kendilerinin gerçek Çin olduğunu iddia ettiler. Amerika Birleşik Devletleri de o dönemde anti-komünizm politikasını takip ettiği için Çin'deki hükümeti çok uzun yıllar boyunca tanımadı resmi olarak. Tayvan'ı Çin'in resmi temsilcisi olarak tanıdı. Ve uzun süre aslında bu politikasını devam ettirmesine rağmen 70'li yıllarda bir kırılma gördük biz Amerika'nın politikasını. Özellikle Nixon döneminde başlayan bir kırılmaydı bu. Evet. Nihayetinde o 1972'deki meşhur Nixon'ın Çin ziyaretinden sonra 1979'da Carter Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararı aldı.
0: Çin açılımı da böylece farklı bir evreye dönmüş oldu.
7: Evet. Evet, yani Tayvan'a yönelik de böyle stratejik belirsizlik olarak adlandırılan bir politika izlemeye başladı Amerika Birleşik Devletleri. Yani burada Tayvan'ın hani Çin'le bütünleşmesinin önüne geçmek için Tayvan'a yönelik her türlü askeri, siyasi, ekonomik desteği Amerika Birleşik Devletleri verme taahhüdünde bulundu. Fakat tabii bu Çin açısından bir ulusal güvenlik meselesi. Çünkü Çin uzun yıllardır, yani devrim sürecinden sonra Mao Zedong'un gerçekleştirdiği devrimden itibaren Tayvan'ı Çin ana karasının ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Yani tek bir Çin politikası olduğunu iddia ediyor. Bunu öne sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ise Çin'le diplomatik ilişkilerini, ticari ilişkilerini sürdürmesine rağmen burada Tayvan'a yönelik o tarihsel taahhütlerinden vazgeçmek istemiyor. Şimdi tabii bu iki ülke arasındaki gerilim son yıllarda ortaya çıkmış bir gerilim değil Evren Bey. Bunu da ifade etmek lazım. 1950'li yıllarda Tayvan Boğazı'nda iki ülkeyi karşı karşıya getiren ciddi krizler oldu. Yine 1990'lı yıllarda, 90'ların ortasında krizler oldu. Bu bölge Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında her zaman en temel, en problemli mesele olmaya devam etti. Şimdi tabii o tarihsel serencama baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında yavaş yavaş hani Çin'in pozisyonuna doğru geldiğini görebiliyoruz. Bunu görmek zor değil. Malumunuz Donald Trump Pekin ziyaretinden önce önemli bir açıklama yapmıştı. Adeta Amerikan kamuoyuna bu açıklama bomba gibi düşmüştü. Neydi bu açıklama? Amerikan Başkanı Ronald Reagan'ın 1982 yılında Tayvan politikasını çerçevelediği 6 maddelik bir taahhüt var. Bu taahhüdün ikinci maddesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'a yönelik silah satışlarını önceden Çin ile müzakere etmeyeceğini, Çin'e danışmadan veya Çin'le görüşmeden bu silah ticaretini, silah satışını gerçekleştireceğini ifade ediyordu. Bu taahhütnamenin ikinci maddesi. Şimdi Donald Trump şu mesajı verdi Pekin ziyaretinden önce. Biz Tayvan'a yönelik silah satışlarını Çin'le müzakere edebiliriz. Şimdi bu tabii büyük bir tartışmayı doğurdu. Neden? Acaba Donald Trump Reagan'dan itibaren, yani 80'lerden itibaren devam eden ABD'nin kadim Tayvan politikasında bir değişikliğe mi gidiyor diye. Hatta bazı ironik yorumlar da gördük Evren Bey. Şey dediler, hani Trump'la Xi Jinping'i yalnız bırakmayalım görüşmelerde. Şimdi fark etmeden Trump bazı taahhütler verebilir. Burada Amerikan dış politikası açısından da sıkıntılı bir takım sonuçlar doğurabilir şeklinde. Tabii şu var, yani bu meselede Amerika Birleşik Devletleri için mi, hani Çin için mi daha önemli diye böyle bir soru sorduğumuzda elbette bu Çin için hayati, vazgeçilemez bir mesele, Tayvan meselesi. Amerika burada tırnak içinde o büyük güç olma statüsünü, hegemon güç olma statüsünü öyle zarara uğratmamak, buna halel getirmemek için Tayvan'ın yanında duruyor. Ancak ben iki ülkenin hani Tayvan bağlamında bir çatışmayı göze alıp almayacağı konusunda emin değilim. Yani Çin çok böyle mutedil bir politika izliyor. O yumuşak gücünü, ticari gücünü dünyanın farklı bölgelerine yaymak için uzun yıllardır ince ince işlediği bir strateji var, bir politika var. Şimdi Tukidides tuzağından bahsetti biliyorsunuz Xi Jinping. Bu da önemli bir kavramsallaştırma. Tukidides'in o Peloponnes Savaşları ile ilgili yazdığı eserde işte yükselen Sparta'nın o Atina'nın hegemonyasına karşı hani gelmesi ve bir noktada iki gücün savaşmasını imliyor, ifade ediyor bu tanımlama, bu tabir diyelim. Ve şimdi Xi Jinping aslında şunu söyledi. Aramızda bir evet Tukidides tuzağı var, siz hegemonsunuz ama biz de potansiyel hegemonuz ya da İngilizce tabiriyle challenger state'iz. Biz aramızda Tukidides tuzağında olduğu gibi bir savaş çıkmasın, hani savaşa bu iş evrilmeden bu işi suhulette halledelim dedi. Benim aklıma da acaba hani Xi Jinping şu mesajı mı veriyor, yani savaşmadan siz bu hegemonya pozisyonunu bize teslim edin şeklinde alttan bir subliminal mesaj mı verdi acaba bu kavramsallaştırma üzerinden diye de ben düşünmeden edemedim. Ama tabii şunu da ifade etmek lazım Evren Bey. Şimdi uluslararası ilişkiler artık böyle çok yekpare, tek düze ilerlemiyor. Yani ilişki biçimleri son derece kompleks, hibrit, karmaşık hale geldi. Özellikle içinden geçtiğimiz işte bu son 10 yıl içerisinde. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında elbette muazzam bir rekabet var. Donald Trump zaten geldiğinde ilk başlattığı şey ticaret savaşlarıydı biliyorsunuz. Çin'in o ticaretteki üstünlüğünü ele geçirebilmek için. Ama ülkeler arasında o kadar karşılıklı bağımlılık var ki, yani 600 milyar dolara ulaşan ABD evet. Çin ticaret hacminden bahsediyor. Şimdi bu ilişkileri de koparmak veya bunları bir anda böyle rekabet sarmalına sürükleyip hani bir çatışmaya dönüştürmek de son derece mümkün görünmüyor. Zannediyorum son cümle şunu ifade edeyim. Hani taraflar işbirliği yapmanın çatışmaktan daha çok fayda sağlayacağını gördüğü gibime geliyor. Dolayısıyla hani bu görüşme bence de pozitif geçti. Taraflar en azından karşılıklı olarak birbirlerinden bazı hususlarda, Tayvan'ı bir kenara bırakıyorum, aldıklarını düşünüyorum. Yani bu da ilişkilerde bir bahar havasını beraberinde getirebilir mi? Evet, getirebilir. Ama tabii hep şunu söylüyorum Evren Bey, eylemlere bakacağız. Söylemler evet. Değil, eylemler önemli.
8: Elbette. Sahada neler geliştiği bize daha kritik bilgiler verebiliyor. Sahada olan biten. Şimdi hocam bir çatışma riski yok dediniz ama burada bazı pazarlıkların dönüyor olduğu da çok konuşuluyor. Çok farklı tezler var. Şimdi şu konuda da bir hatırlatma yapalım. Yani Tayvan deyince 23 milyonluk bir ülke ama yani akıllı telefonlar derseniz, bilgisayarlar, araçlar, doğru, silah sistemleri, yani elektronik cihazlarda kullandığımız o çiplerin dünyanın en büyük, doğru, üreticisi. Yani bu da ne demek oluyor? Küresel ekonomide çok güçlü bir ülke. Hocam tez de şu, çok konuşuldu. Amerika eğer Tayvan'da askeri siyasi hamiliğini esnetirse, yani şunu demek istiyorum, Çin'in doğal alanına saygı duyarsa, o bahçeye girmezse, Çin de karşılığında Amerika kıtasındaki varlığını yavaş yavaş tasfiye edecek. Buna katılır mısınız? Yani Küba, Venezuela gibi bazı Latin Amerika ülkelerinde işte yatırımlarından çekilebilir, bölgeyi Washington'a bırakabilir. Yani Tayvan karşılığında böyle bir pazarlık yaşanabilir mi?
7: Hı hı. Evren Bey, tabii ki mümkün bu. Çünkü biliyorsunuz hani Trump'ın hem Venezuela'ya yönelik bu Maduro operasyonunun, tabii, hem de Panama'ya yönelik bu

0: yayılmacı söylemlerinin altında yatan temel sebep şuydu. Mesela Panama özelinde bunu hemen somutlaştıralım. Trump ne dedi? Biz burayı dedi bunlara hediye ettik. Bizim sayemizde buranın kontrolünü aldılar. Burası bize aitti ama buradan Çin gemileri çok ucuza geçiyor. Bizden para alıyorlar dedi. Biz buna müsaade etmeyeceğiz dedi. Neden Çin'e avantaj sağlıyorlar da bize sağlamıyorlar dedi. Veya Venezuela'nın petrolünün çok ucuz bir biçimde alınmasından açıkçası Trump yönetiminin rahatsız olduğunu biliyoruz ki Venezuela'nın yine benzer şekilde hani tıpkı İran gibi Çin'e yönelik çok fazla hani ciddi oranlarda petrol ihraç ettiğini biliyoruz. Şimdi Donald Trump orada bir müdahale gerçekleştirdi. Şimdi bugün önüme bir harita düştü. Hangi siteyi de hatırlamıyorum ama böyle 2000'li yılların başından itibaren hani dünyanın farklı bölgeleriyle en çok ticaret yapan ülke sıralamasını yapmışlar. Yani Amerika ile Çin bağlamında bir karşılaştırma. Şimdi dünya önceden masmavi iken neredeyse şu anda dünyanın pek çok bölgesi başta Afrika ve Latin Amerika olmak üzere neredeyse kırmızıya boyanmış durumda. Tabii haliyle siz daha fazla tüketip daha az sattığınız zaman bu sizin cari açığınız oluşması anlamına geliyor. Amerika Birleşik Devletleri muazzam cari açık veren bir ülke. Muazzam bir dış borcu var. Hani tabii Amerika'nın biz bir ödemeler dengesi kriziyle karşılaşmasını beklemiyoruz. Çünkü dünyada rezerv para birimine sahip olan modern küresel kapitalist ekonomi mimarisinin tamamen inşacısı Amerika Birleşik Devletleri ama bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu tartışma konusu. İşte bu yüzden en azından belirli alanlarda böyle bir pazarlık yapılmış olabilir mi? Olabilir. Çünkü özellikle Amerika'da cumhuriyetçilerin dış politika geleneğine baktığımızda ki biz buna Amerikan başkanlarından Jackson'a dayandırırız. Jackson'cı dış politika deriz. Amerikan dış politikası çalışan uzmanlar olarak. Daha çok Amerika'nın içine odaklanma, işte daha çok Batı yarımküredeki Amerikan hegemonyasını sağlama ki bunun sonraki yüzyıllardaki yansıması Monroe doktrinidir. Şimdi Trump'ın kafası bu. Yani Çin'in bir noktada hani Latin Amerika'daki özellikle varlığını azaltması karşısında Tayvan'daki o veya işte o Güney Çin Denizi'ndeki varlığını azaltma noktasında bir politika izlemiş olabilir mi? Olabilir. Çünkü şunu biliyoruz Evren Bey, Obama döneminde biliyorsunuz Asian Pivot isimli yani onu tam Türkçesini nasıl çeviririz bilmiyorum. Yani Asya'ya yönelik bir yani Çin'i dengelemeye yönelik Obama bir politika belgesi açıklamıştı. Ve bu politika belgesinde işte başta Japonya, Güney Kore, Avustralya gibi ülkelerle Amerika'nın yeni bir ittifak mimarisi kurarak Çin'i dengelemesini hesaplıyordu, planlıyordu. Ama bu politika işe yaramadı. Dolayısıyla dengeleme politikasının işe yaramadığı bir ortamda artık mesele hani koşullar eşitlenmeye doğru giderken ne olacak? Belirli al-ver ilişkilerine dönmüş olabilir ki bakın Alaska'da bir görüşme gerçekleştirmişti Amerikalı yetkililerle Çinli yetkililer. Orada Çinlilerin bir mesajı olmuştu. Şunu demişlerdi Amerikalılarla karşı karşıya otururken siz artık güçlü pozisyonunda olup bize bir şey dikte edebilme noktasında değilsiniz demişlerdi. O yüzden eşit ortaklar olarak bu masada oturacağız ve ona göre pazarlık edeceğiz demişlerdi. Tabii bu Amerikalılar için kabul edilmesi zor bir şey. Neden? Çünkü Çin'in hani küresel kapitalist sisteme entegrasyonunu sağlayan bizatihi Amerika Birleşik Devletleri. Yani o Çin'in ulusal ekonomi modelinde muazzam bir kırılma sağlanması işte Amerika'nın teşvikleriyle olmuştu. Deng Xiaoping döneminde liderliğinde şeyden önceki Xi Jinping'den önceki lider döneminde bunlar gerçekleşmişti. Şimdi Amerika bir noktada hani kendi yarattığı canavar mı diyelim, dev mi diyelim Evren Bey bununla uğraşmak zorunda kalıyor. Hatta bir dönem uluslararası literatürde şöyle bir şey geçmişti. Çin Amerika yani Çin üretir Amerika tüketir gibi. Şimdi Trump bütün bunlardan rahatsızdı. O yüzden ticaret savaşlarını başlattı. O yüzden Çin'i bu ulusal güvenlik strateji belgesinde birincil tehdit olarak konumlandırdı. Ama günün sonunda biraz da İran'da bu savaşta enerjisini tüketmesi Çin'in böyle özür diliyorum Trump'ın Çin'e böyle zayıf bir lider olarak gitmesini beraberinde getirdi gibi geliyor
1: Hocam
0: bana.
1: tam
0: Yani
1: da
0: ticaret
1: bu konuyu
0: savaşlarından
1: evet o
0: hadi
1: noktaya
0: işbirliği
1: getirmek
0: yapalım
1: istedim.
0: noktasına
1: Tamamlayayım.
0: gelmiş gibi oldu.
1: Yani konuşalım hocam hep günlerdir yani 70 gündür savaşı konuşuyoruz biraz farklı başlıkları da ele almak istiyorum size. Tam da konuyu o noktaya getirdiniz. Trump'un o değişen tarzına biraz Bir iki gündür uysal kedi gibi davranıyor. Bir devlet adamı profili çiziyor. Yani o doğaçlamalar gitti, sert çıkışlar gitti. Yerine birkaç gündür diplomatik bir lider geldi gibi. Yani stratejik bir rakip değil de saygı duyulması gereken bir medeniyet olarak da konumlandırdı Çin'i. Ne dersiniz bu konulara? Yani sakin, derinlikli bir tavır sergiliyor.

0: Bir uyarı mı geldi acaba Şii'den?
1: Yani tabii Evren Bey, o işin biraz spekülatif kısmı ama yani Trump mevcut izlediği bu ticaret savaşları politikasının da aslında bir noktada Amerika'nın kendi ayaklarına sıkması anlamına geldiğini gördü.
0: Gördü
1: Yani
0: galiba.
1: evet, son yıllarda özellikle bir çaba var Evren Bey. Yani Amerikalı şirketlerden işte üretimi Çin'den Vietnam'a, Latin Amerika'ya, farklı yerlere kaydıralım şeklinde hani bir yaklaşım var ama ya bu ucuz iş gücüne o kadar Amerikalı şirketler böyle bağımlı hale geldiler ki
0: Tabii.
1: az önce onu ifade etmeye çalıştım. Yani bu tip yapısal ekonomik ilişkileri bir anda böyle söküp atabilmek mümkün değil. Belirli alışkanlıklar gelişiyor, karşılıklı bağımlılıklar oluşuyor. Şimdi Trump'ın söylemi işte bu merkantilist ekonomi yaklaşımı, işte Amerika'nın ulusal çıkarlarını önceleyen Çin karşısında Amerika'nın o tekrardan ticari üstünlüğünü ele geçirmesini savunan Amerikan mallarının yeniden o Çin'le verilen o cari dengesizlik, cari açıkta tekrardan ön plana çıkartılması vesaire, hani bunlar sözde kulağa hoş geliyor ama Evren Bey, bunları pratikte hayata geçirebilmek böyle çok basit işler değil. Ya burada tarihsel olarak belirli birikimler var. Trump tabii öngörülmesi zor bir lider. Bunu hep konuşuyoruz. Bu ziyaret bir kırılma oluşturabilir mi? Oluşturabilir. Belki hani bu tarife artırımları vesaire Trump'ın bu çıkışlarını bir anda hani vazgeçtiğini, bunu uygulamaya başladığını görebiliriz. Yani ticaret savaşları, tarifeleri yükseltme politikasından ve stratejisinden Trump vazgeçerse, o zaman işte Trump'ın aslında sizin az önce soruyu sorarken ifade ettiğiniz gibi daha böyle mutedil bir tavır içinde olmaya başladığını
0: Bakalım,
1: söyleyebiliriz
0: bakalım
1: diye
0: göreceğiz.
1: düşünüyorum.
0: Hocam geçelim artık savaşa dilerseniz. İran savaşı işte görüşmelerde de bugün ilerleme olduğunu duyurdu Amerika ama hala ısrarcı şu konuda. Yani savaşı biz çözmek adına Çin'den asla yardım beklemiyoruz diyorlar. Trump da aslında Çin liderinin savaşı çözebilmek için yardım teklif ettiğini söyledi bugün. Ne dersiniz? Pekin'in aktif bir rol oynayacağı sürece girebilir miyiz ve İran acaba Çin'den beklediği desteği bulabildi mi? Yani Hürmüz konusunda bir zemin kurulabilecek mi?
1: Ya Evren Bey, şöyle, şimdi Hürmüz'deki statükonun hani allak bullak olması, yani karman çorman bir hale gelmesi, Amerika'nın ablukası, İran'ın blokajı da bu en çok Çin'i rahatsız ediyor. Daha önce size yaptığımız yayınlarda da söylemiştik, yani %40-45 oranında petrol ve türevi ürünleri ithal eden, Körfez bölgesinden doğrudan Hürmüz'den geçen bu ürünleri ithal eden bir Çin var karşımda. Dolayısıyla buradaki statükonun bozulması, seyri sefer serbestisinin akamete uğraması ve sürekli bir askeri gerilim olması bu bölgede Çin'in işine gelmiyor. Çünkü siz üretim yapacaksanız enerjiye ihtiyacınız var. Şimdi enerjinizin hadi %5'ini bir yerden karşılarsınız, %10'unu karşılarsınız. Hani İran'ı bir kenara koyalım. Şimdi Çin'in en fazla ithalat yaptığı ülke Suudi Arabistan. Arkasından İran geliyor, Kuveyt geliyor, Irak geliyor, farklı Körfez ülkeleri geliyor. Dolayısıyla mevcut Hürmüz krizinin ben Çin tarafından tolere edilmesinin çok mümkün olmadığı kanaatindeyim ki bu yüzden zaten açıkçası Xi Jinping biraz da Amerika ile daha nasıl diyelim aynı çizgide veya benzer çizgide bir politika açıkladı bugün.
0: Evet,
1: Yani
0: evet.
1: işte belirli, mesela biliyorsunuz İran Tahran yönetimine dedi biz buradan geçen gemilerden para alacağız dedi. Mesela Çin bunu kabul etmeyeceğini söyledi. İşte buranın mutlak surette açık olması gerektiğini söyledi. Ya ben şunu hep ifade ediyorum Evren Bey. Yani İran'ın buradaki oldu bitti veya yeni bir statüko tesis etme arayışı ben dünyadaki sadece Amerika veya Batılı ülkeler değil, farklı aktörlerin de kabul etmeyeceği kanaatindeyim. Bir de tabii meselenin şu boyutu var. Hani Tayvan'la mesela İran'ı bir kıyasladığımızda tabii Çin açısından kıyas kabul etmez. Yani bugün işte İran'daki, yani bir şekilde hani bu savaş bitse veya hani burada Çin %10-15'lik maksimum %12'lik bir petrol kaybı olsa İran'la ilişkileri bağlamında bunu bir şekilde tolere edebilir. Ama Tayvan meselesi bambaşka. Dolayısıyla hani İran'ın da bence zaten böyle Çin'den çok yüksek bir beklenti içinde olmaması lazım. Zaten Xi Jinping de bunun mesajını verdi. Yani biz Tayvan
0: Evet.
1: için savaşabiliriz Amerika ile ama dolaylı olarak bunun mesajı şuydu: İran için elbette savaşmayız. Dolayısıyla hani İran'ın da şunu görmesi lazım, yani Hürmüz eksenindeki bu politika, izlenen politika, katı politika İran'ın da kartlarını azaltıyor. İran'ı da zayıflatıyor ve açıkçası ben Trump'ın hani bu 1972 yılında Nixon'ın Çin ziyaretine atıf yaptım. O dönemde de Amerika Vietnam Savaşı'nda bir çıkmaza girdiğinde yani bütün dünyayı

0: Böyle şaşırtacak şekilde Nixon, böyle dönemin en ünlü antikomünist başkanı, Amerikan başkanı, Çin'e çıkarma yapmıştı. Tabii altyapısını Kissinger oluşturmuştu o dönemde. Ne yaptı? Çin burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam Savaşı'ndan çıkışını kolaylaştırdı. Kuzey Vietnam üzerindeki etkisini kullanarak. Dolayısıyla İran'ın üzerinde Çin'in belli bir etkisi var mı? Var. Trump'ın bundan istifade etmek istediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama tabii bunu kamuoyuna açıklamaz Trump. Yani Rusya'da mesela Putin bir arabuluculuk teklifinde bulunduğunda Trump ne dedi? Ya sen git, hani önce Ukrayna meseleni hallet, hani bu işi biz hallederiz şeklinde bir tutum olmuştu. Çin'de de ben hani biraz daha arka kapı diplomasisinin işletilebileceği kanaatindeyim Evren Bey.
1: Bakalım neler olacak, göreceğiz. Hocam çok kısa sürem kaldı ama lütfen şunu da konuşalım. Şimdi gerçekten çok olumlu mesajlar da çıktı bu zirveden. İşte işbirliğinden kazan, çatışmadan kayıp çıkar, rakip değil biz ortak olmalıyız. Yani yeni çağda büyük güçler bir arada olmalı. Bunlar çok kritik cümleler efendim. Ama bakıyorum Amerikan Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde Çin halen küresel bir rakip olarak tanımlanıyor. Yani biz acaba büyük güç ilişkilerinde böyle yeni bir paradigmanın oluşturulduğunu görebilecek miyiz? Yani bu iki ülke bir araya gelip dünyaya istikrar mı getirir? Yoksa bugün bu iki ülke bir araya geldi ve biz zenginlikleri şöyle bir paylaşalım deyip bir plan mı yaptılar?
0: Yani Evren Bey, bu ikinci senaryoda mümkün. Yani çünkü bu devletlerin ikisi de ulusal güvenliklerini önceleyen ülkeler ve Çin, şunun altını ısrarla çizmek isterim. Çin küresel meselelerde hala daha ihtiyatlı davranan taraf. Yani Çin küresel bir hegemonya arayışı olsa bile bunu deklare etmeyen, doğrudan dünyanın farklı bölgelerine askeri olarak müdahil olmayan, daha çok yumuşak güç unsurlarıyla,
1: Evet.
0: işte ticaretiyle, kültürüyle farklı alanlarda
1: Çok
0: etkinlik
1: sessiz
0: kazanmaya
1: ve
0: çalışıyor.
1: derinden ilerliyorlar değil mi hocam?
0: Evet,
1: Yani ekonomik bir
0: evet.
1: çevreleme modeli, yani Amerika gibi böyle doğrudan biz güç üretmek istemiyoruz diyorlar. İşte belli noktalarda ya biz asker
0: Doğru.
1: göndermiyoruz diyorlar ama liman almaya, yatırım yapmaya dünyada devam
0: Tabii tabii
1: ediyorlar.
0: tabii kesinlikle,
1: Enteresan.
0: kesinlikle. Ve mesela bu tabii açıkçası bu bir yeni bir emperyal model midir? Bu da ayrıca tartışılmalı. Yani evet, ülkeleri gidip doğrudan işgal etmiyorsunuz ama ekonomik olarak öyle bir sarmala alıyorsunuz ki o ülkenin ekonomisini, bir daha oradan o ülkenin çıkışı çok da mümkün olmuyor. Ama şu
1: Hocam
0: var
1: Amerika gibi
0: Evren Bey.
1: bayrak dikmiyorlar ama gidip oraya sistemi kurup işletebiliyorlar rahatlıkla. Çok enteresan
0: Tabii
1: davranıyor
0: kesin.
1: Çin.
0: Ya mesela bunu Pakistan örneğinde çok net görebiliyoruz. Hani Pakistan'ın Amerika ile ilişkileri köklüdür ama ekonomik açıdan Çin'le çok yapısal ilişkileri oluştu. Yani Çin
1: Evet.
0: orada inanılmaz etkili. Afrika'da yine benzer şekilde etkili. Tabii şunu ifade etmek isterim Evren Bey. Küresel siyasetin tarihine baktığımız zaman bu tip büyük güç dönüşümleri her zaman büyük savaşlardan sonra olmuş. Yani eğer yeni bir hegemon oluşacaksa, bu hegemonun sadece, bakın bunun altını yine özellikle çizmek isterim, sert güç unsurlarıyla değil, rıza unsurlarıyla da kendisini dünyaya ispatlaması lazım, bunu ikna etmesi lazım. Ama bu aşamaya geçmeden önce mutlaka bir savaş çıkar. Yani mesela işte Birinci Dünya Savaşı'na bakın, İkinci Dünya Savaşı'na bakın, bu savaşların hepsi, yani Napolyon Savaşları'na bakın, bu savaşların hepsi büyük güç siyasetini üretmiştir. Şimdi Çin Amerika ile savaşmadan, askeri üstünlüğünü deklare etmeden böyle bir küresel hegemonya ilan edebilir mi? Bana çok mümkün
1: Gelmiyor.
0: gelmiyor. İşte Tukidides tuzağı dediğim şey tam olarak bu. Yani aktörlerin bir tarafın kendi güvenliğini sağlaması, kendi ulusal çıkarlarını maksimize etmesi karşıdaki aktörde bir güvensizlik hissi oluşturuyor. Yani bir tarafın artı bir olmasını diğer taraf kendisi açısından eksi bir
1: Eksi
0: hissediyor
1: bir.
0: ve bu ikisini topladığımızda bizim uluslararası ilişkilerde zero sum game dediğimiz, yani sıfır toplamlı oyun oluyor
1: Evet.
0: ve taraflar arasında bir güvenlik ikilemi oluşuyor. Hani Çin'le ABD'nin bugün verdiği mesajlar, konum, Trump'ın, Xi Jinping'in verdiği mesajlar çok olumlu ama pratiğe
1: Peki.
0: geldiğimizde mesele bu kadar kolay ilerler mi? Onu da göreceğiz
1: Peki.
0: önümüzdeki
1: Hocam
0: dönemde.
1: uluslararası ilişkiler açısından çok keyifli konular. Eminim izleyicilerimiz de aynı fikirdedir. Siz de çok güzel teker teker anlattınız. Tarihsel göndermelerle ta Nixon dönemine kadar gittik. Çok sağ olun hocam. Çok keyifliydi. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Hayırlı
1: Sağ
0: geceler.
1: olun. Doçent Doktor Nuri Salık anlattı. Devam ediyoruz haberlerimize. Türkiye'nin ilk güdümlü füzesi Cirit atış testinde hava hedefini tam isabet vurdu. O görüntüler Roketsan tarafından paylaşıldı. İzleyelim.
2: Hazırlıklar yapıldı. Silah sistemi üzerinden ateşlendi. Cirit anti İHA füzesi hedefi tam isabet vurdu.

0: Roket Sun tarafından geliştirilen Cirit füzesinin test aşaması devam ediyor. Yeni atış testine ilişkin görüntüler Roket Sun tarafından paylaşıldı. Füze, pusu silah sistemi üzerinden yapılan testte hava hedefini başarıyla imha etti. Cirit anti-İHA sistemi, mevcut Cirit lazer güdümlü füze altyapısının yeni bir versiyonu olarak geliştirildi. Sistem, insansız hava araçlarına karşı kullanılan yüksek maliyetli hava savunma füzelerine alternatif sunmayı hedefliyor. Yaklaşma sensörü ve özel anti-İHA harp başlığıyla donatılan füze, uygun angajman koşullarında hedeflerin etkili şekilde imha edilmesini mümkün kılıyor. Daha pahalı sistemlerin devreye alınmadan önce tehditlerin bertaraf edilmesine imkan tanıyor.
1: Yılın ikinci enflasyon raporu merakla bekleniyordu ve açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından raporda enflasyon ara hedefinde %8'lik bir artış söz konusu ve %24'e yükseltilmiş oldu. Yıl sonu enflasyon tahmini ise %26 seviyesinde.
2: Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
0: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Fatih Karahan savaşı ve belirsizliği işaret etti.
2: Orta Doğu'daki gelişmeler enflasyon görünümü üzerinde belirsizliğe yol açtı. Buna istinaden enflasyon beklentilerinde bozulma izledik.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Karahan ara hedeflerde güncellemeye gitmek durumunda kaldık dedi.
2: Bu doğrultuda 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik.
0: Fatih Karahan sıkı para politikası vurgusunu yineledi.
2: Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul. Bu bağlamda ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim.
1: Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
0: Panel sistemleri kurdular. Yasa dışı bahisten kazanılan kara parayı aklamak için çok katmanlı finansal sistemlere başvurdular. O suç organizasyonuna operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturma başlattı. MASAK raporlarının ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takiple delil topladı. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edildi. Adana merkezli 21 ilde 200 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suç örgütü yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle elde edilen parayı aklamak için farklı yöntemlere başvuruyordu. Elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal post sistemleri, döviz büroları, kuyumcular ve paravan şirketler üzerinden kara para dolaşıma sokuluyordu. Bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin de suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yardımcı olduğu belirlendi. Ayrıca bazı polislerin şüpheli şahıslara rüşvet karşılığı operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettiği ortaya çıktı. Şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 polis ve 4 avukat var. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcuyla 1 döviz bürosuna kayyum atandı. 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Ayrıca 8500 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürdek sosyal medyada paylaştığı mesajında milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir ifadelerini kullandı.
1: Dün gece raporunda tam da bu saatlerde uyarıyı vermiştik o meteorolojinin 38 kente ilişkin sarı

0: Oldu uyarısını ve yeni günde olan oldu diyebiliriz. Manisa ve İzmir'de pek de iç açıcı görüntüler yoktu. Manisa'da sağanak ve fırtına nedeniyle çatılar uçtu. İzmir'de ise çok korkutan dev bir hortum oluştu. İşte o görüntüler.
1: Manisa'yı sağanak, dolu ve fırtına vurdu.
2: İlk defa böyle bir şey görüyorum ha.
1: İzmir'de dev hortum korkuttu. İki kentte kışı aratmayan görüntüler vardı.

0: son yönlere sıkıştırılmaya çalışıyor. Sırf belge vermek, para kazanmak için. Biz buna karşıyız. Eğitime karşı değiliz.
1: Belge alamayan kuryeler cezayla karşı karşıya kalacak. Sürücüye 4392 lira, kuryeyi çalıştıran firmaya ise 10.666 lira ceza uygulanacak.
0: Ulaştırma Bakanlığımızdan bu belgeyi iptal etmesi istiyoruz. Şu ana kadar bunda alakalı Ulaştırma Bakanlığımızdan da iptal edildi de veyahut da ertelerine dair bir açıklama yapılmadı. Eğer cuma gününe kadar herhangi bir açıklama yapılmasa da kurye meslektaşlarımızın birçoğu kontak kapatıp çalışamayacaklar.
2: Grev yapacağız yani.
3: Grev mi?
2: Evet, yani kontak kapatacağız, çalıştırmayacağız. Yani bunun önüne geçmemiz lazım.
4: Sıradaki durağımız Bursa ve sırrı çözülemeyen bir mezar. Göre'de gündem oldu. Halk arasında gelin mezarı olarak bilinen mezarla ilgili çok farklı rivayetler dolaşıyor. Kime ait olduğu bilinmeyen mezar için mahalle sakinleri gitti, bakanlığa başvurdu.
5: Mezarımızla alakalı çeşitli söylentiler var köyümüzde.
6: O söylentiler bir asırdan fazladır var. Ancak şimdiye kadar kimse mezarın sırrını çözemedi. Mahalle ortasındaki tek mezar için mahalle sakinleri sonunda bakanlığın kapısını çalmaya karar verdi.
5: Maalesef şu anda bir gizemli bir mezar yani. Sonucu biz de bilmiyoruz ama biz de sonuçta dualarımızı ediyoruz.
6: Yıllardır gizemi çözülemeyen o mezar Bursa'nın İnegöl ilçesinde. 480 haneli mahallede mezarın geçmişini bilen yok, ancak rivayet çok.
5: Buraya gelin gelmek istediği, işte ben o eve gelin gideyim, gidemesem de kapısında öleyim diye bir rivayet var.
6: Yol kenarındaki mezar halk arasında gelin mezarı olarak biliniyor. Kime ait olduğu bilinmeyen mezara gelenler dua okuyor.
5: Burada yaşlı ninelerimiz kandil geceleri burada mum yakıyordular, dua ediyordular. Ve buradakinin evliya bir zat olduğu bu şekilde de bir söylenti var. Güçlü bir şekilde de rivayet edilen buradaki yatan zatın Kurtuluş Savaşı zamanında bir asker oldu.
6: Sırrı çözülemeyen mezar özenle temizlenip bakımı yapılıyor. Mahalle halkı ise bir asrı geride bırakan mezarın gizeminin çözülmesini bekliyor.
5: Bunun resmi yönden araştırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na resmi dilekçemizi verdik. Yine resmi yönden de araştırmalarımız devam ediyor.
4: Nevşehir'de 3 ve 6 yaşındaki iki kardeş balkondan düştü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
6: Önce 3 yaşındaki çocuk, arkasından 6 yaşındaki abisi. İki kardeş peş peşe balkondan düştü. Nevşehir'de 3 ve 6 yaşlarındaki iki kardeş birinci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynuyordu. İddiaya göre o sırada evde kimse yoktu. 3 yaşındaki çocuk bir anda balkondan düştü. 6 yaşındaki abisi de düşen kardeşini tutmak isterken dengesini kaybetti. O da kendini zeminde buldu. İki kardeş yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla sağlık ekipleri sevk edildi. Balkondan düşen iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
4: Bursa'da dur ihtarına uymayıp polisten kaçmak isteyen bir sürücü park halindeki otomobile çarparak durabildi. Sürücüye 550 bin lira ceza kesildi.
7: Son kez soruyorum, üzülecek misiniz? Zevk
1: Polisin dur ihtarına uymadı. Ekipleri peşine taktı. Kilometrelerce kaçtıktan sonra park halindeki araca çarptı. Bursa İnegöl'de polis ekipleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü hızla kaçmaya başladı. Ekipler peşine düştü. Kovalamaca 5 kilometre sürdü. Sürücü en sonunda park halindeki bir otomobile çarparak durdu. Polis sürücüye alkol metre üfletmek istedi. Ancak o bunu reddetti.
8: Sen kazaya karıştın, tamam mı? Kazaya karıştığın için adli bir işleme dönecek. Sen hastaneye götüreceksin tarafından, tamam mı? Orada yine kan alacaklar senden. Yine alkolün var mı yok mu alacaklar.
1: Sürücüye dur ihtarına uymamak suçundan 200 bin lira, alkol metreyi üflemeyi reddetmekten 150 bin lira ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira olmak üzere toplam 550 bin lira ceza kesildi. Otomobil trafikten men edildi. Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.
4: İran üzerinden ta İngiltere'ye uzanan bir kaçakçılık haberi bu. Göçmen kaçakçılarının

0: sahte İsrail pasaportları düzenleyerek birçok İranlıyı Türkiye üzerinden İngiltere'ye götürdüğü belirlendi. Üstelik bunun için havalimanındaki bir özel firmanın güvenlik amiriyle de birlikte çalışıyorlardı. Bu ilgi çekici haber Elif Yavuz tarafından hazırlandı. İşte özel haber.
1: Sahte İsrail pasaportu düzenlediler. Güvenlik amiriyle anlaştılar. Göçmenleri aktarmalı uçuşlarla İngiltere'ye kaçırdılar. Göçmen kaçakçıları çoğunluğu İran vatandaşı olan Orta Doğu vatandaşlarını kayıt dışı yollardan İngiltere'ye götürmek için akıl almaz bir yöntem uyguladı. Çete, İran-Londra hattında adeta VIP hizmetle göçmen kaçakçılığına aracılık etti. Peki bunu nasıl yaptılar?
2: Amerika ve İngiltere gibi ülkelerin uçuşlarında standart güvenlik prosedürünün yanı sıra yolcular o ülkelerin talepleri karşılığında özel bir firma tarafından da denetleniyor. İşte göçmen kaçakçılığı da tam bu noktada başlıyor.
1: Çünkü göçmen kaçakçıları güvenlik kontrollerini yapan bu özel firmanın güvenlik amiriyle birlikte çalışıyordu.
2: İngiltere'ye kaçak yollarla gitmek isteyen kişi göçmen kaçakçısını arıyor. O da uçak biletlerini ve sahte belgeleri düzenleyip havalimanındaki güvenlik amirine ulaştırıyordu.
1: Kaçak göçmenlerin İngiltere'ye sorunsuz ulaştırılması için her yöntem deneniyordu. Kaçakçılar bunun için müşterilerine aktarmalı uçuş biletleri aldırdı.
2: Kaçak göçmenler ilk olarak İstanbul aktarmalı İran-Mısır uçuşuna bileti alıyor. İstanbul'a İran'dan gerçek pasaport ve kimlikle Farzat Ahmet ismiyle gelen yolcu burada sahte İsrail pasaportu ve kimliğine geçerek Levi Ronin ismiyle Londra'ya uçuyordu.
1: Tüm bu sistemin en kritik ismi kaçakçılarla işbirliği yapan güvenlik amiri ve ekibiydi.
2: Güvenlik amiri göçmen kaçakçısıyla mesajlaşıp gelecek yolcuların fotoğraflarını alıyordu. Fotoğraflarından tanıdığı kişileri de güvenlik sırasından çıkarıp bizzat kendi kontrol ediyordu. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması için de diğer çete üyelerinin bildiği şifreli etiketi kaçak göçmenlerin pasaportuna yapıştırıyordu.
1: Kaçak göçmenler bu yolla İngiltere'ye ulaştı ama bu kez de İngiltere polisi tarafından yakalandı, göçmen kampına alındı. Aslında amaçları da buydu. Yani İngiltere'ye iltica başvurusunda bulunmak. Tespitlere göre bu yöntemle 9 ayrı uçuşta 15 kişi sahte İsrail pasaportu ve kimliğiyle yurt dışına kaçtı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele polisi yapılan operasyonla güvenlik amiri ve ekibi olmak üzere 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
0: Kanada 2019'da yaptırım uyguladığı Türk İHA'ları konusunda geri adım atabilir. İngiliz basınında yer alan habere göre Kanada Türkiye'den İHA satın almayı planlıyor.
1: Kanada Türk savunma sanayi ile işbirliğine yöneliyor. Türkiye'den insansız hava aracı satın almayı değerlendiriyor. İddia İngiltere basınından. Kanada, 2019 yılında düzenlenen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye 2024 yılına kadar silah ambargosu uygulamıştı. Türk İHA'larında kullanılan kameraların ihracatını da engellemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditleri ve silah satışındaki kısıtlamalar nedeniyle Kanada'nın Türkiye'ye yöneldiği öne sürüldü. Middle East Eye'ın haberine göre Kanada, Türk İHA'ları satın almayı değerlendiriyor. Konuyla ilgili Kanadalı bir yetkili, Kanada gözetleme amaçlı orta irtifa uzun havada kalışlı İHA satın almakla ilgileniyor dedi. Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu ve somut sonuca ulaşmayabileceğini belirtti. Kanada'nın Türk İHA'larına ilgisi Başbakan Carney'nin Ekim ayında Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde geldi. Kanada Savunma Tedariğinden Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Furr, geçtiğimiz hafta İstanbul'da katıldığı bir panelde, ülkesinin Türkiye ile savunma sanayinde daha yakın çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Furr, ayrı bir röportajda mühimmat üretimi, İHA ve İHA karşıtı sistemlerin potansiyel işbirliği alanları olduğunu belirtti.
0: Sıfır Atık projesi şimdi Kazakistan'a da taşındı. Emin Erdoğan Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı. Emin Erdoğan laboratuvarın önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağını söyledi.
1: Türk-Kazak bayraklarını taşıyan öğrenciler tarafından karşılandı. Öğrencilerle yakından ilgilendi. Kazakistan'daki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emin Erdoğan, Kazakistan'ın önde gelen üniversitelerinden olan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti. Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı. Emin Erdoğan açılışın ardından

0: laboratuvarı gezdi. Rektör Treyov, Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın çalışmaları ve sıfır atık programı kapsamında Türkiye ile işbirliklerine ilişkin bilgi verdi. Emin Erdoğan ve beraberindekilere Kazak çalgıları eşliğinde Türkçe ve Kazakça müzik dinletisi sunuldu. Dinletide yer alan Dombra şarkısına Emin Erdoğan alkışlarıyla eşlik etti. Sosyal medyadan açıklama yapan Emin Erdoğan, laboratuvarın sıfır atık, sürdürülebilir tarım, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanında önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyorum dedi.
1: İspanya'da bir kentte çok radikal bir karar alındı. Çamaşırlarını balkona asana 1500 euroya kadar para cezası kesilecek. Karar alan belediye meclisinin bir amacı var. Binaları korumak ve antisosyal davranışları durdurmak.
0: İspanya'da yerel yönetim onayladı. Balkona çamaşır asana ceza verilecek. Balkonlarda sarkan çamaşırlar İspanya'da günlük hayatın bir parçası. Ancak artık ülkeyle özdeşleşen bu görüntünün bazı bölgelerde yasaklanması planlanıyor. Murcia özerk bölgesindeki Lorca'da çamaşırları dışarı asana para cezası verilecek. Para cezaları ihlalin küçük veya ciddi olarak değerlendirilmesine bağlı olarak 151 euro ile 1500 euro arasında değişecek. Söz konusu yönetmelik değişikliği yerel belediye meclisinde kabul edildi. Düzenlemeye gerekçe olarak binaları korumak ve antisosyal davranış olarak değerlendirilen davranışları durdurmak gösterildi. Lorca'nın belediye başkanı, cephelerin, balkonların ve sokaktan görünen unsurların koşulları Lorca'nın genel algısına katkıda bulunuyor dedi. İspanyol başkan bu değişikliğin bir arada yaşamayı geliştireceğini, aynı zamanda düzen ve farkındalık sağlayacağını savunuyor.
1: Efendim veda zamanı geldi. Gece raporunun sonuna geldik bu gecede. Birazdan Nurdan Hüsrev sizlerle olacak. Savaşı, müzakereleri, o tarihi ziyareti konuşmaya devam edecek konukları da olacak. İyi geceler efendim. Görüşmek dileğiyle.

Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 22, Bursa 21 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 24, Muğla yer yer yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 24, Isparta güneşli 20 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 17, Trabzon yağmurlu 16 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Kayseri yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 21, Şanlıurfa yağmurlu 21 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 14 Mayıs'ı 15 Mayıs'a bağlayan gecede artık saatlerimiz 1'e yaklaşırken günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Türkiye-Kazakistan Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere Astana'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü. İki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalanmasının ardından da basın toplantısına katılan Erdoğan, Kazakistan'ın petrolünü dünyaya ulaştırmak istiyoruz dedi. Ortak koridorun stratejik önemini de vurguladı.
1: Kazakistan petrolünü dünyaya ulaştırmak istiyoruz dedi. Hazar geçişli Doğu Batı Ortak Koridorunun önemine dikkat çekti.
2: Daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu Batı Ortak Koridoru'nun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Astana'da görkemli bir törenle karşılanan Erdoğan, konsey toplantısında yaptığı konuşmada önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız dedi.
2: Hayırlar getirmesini gönülden diliyorum.
1: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le de görüşen Erdoğan, iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalanmasının ardından ortak basın toplantısına katıldı.
2: Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan-Türkiye İş Forumu kapanış toplantısında yaptığı konuşmada ise savunma sanayi alanındaki işbirliğini ilerletmek istediklerini söyledi.
2: Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik.
1: Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'nın Astana ve Almatı'da okul açacağını da söyledi. Kazakistan'ın Gaziantep'te inşa ettiği Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nun açılışından memnuniyetini dile getirdi.
2: Siz değerli kardeşime teşekkür ediyorum.
1: Tokayev ise Türkiye'nin önemli bir stratejik ortak olduğunu söyledi. Türkiye siyasi etkisi güçlü, ekonomisi sağlam, uluslararası etkisi yüksek bir ülkedir. Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde gerçekleşmiştir diyen Tokayev, Erdoğan'a devlet nişanı takdim etti. Erdoğan ve Tokayev daha sonra Alem AI Yapay Zeka Merkezi'ne ziyarette bulundu. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de temsil edileceği Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine de katılacak.
0: Evet, muhalefet kanadına baktığımızda da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelere yönelik soruşturmaları ve yine parti içinde bazı isimlere dair iddiaları değerlendirdi. Nihai amaç benim belimi kırmak dedi. Özel muhalefet partilerine de çağrıda bulundu. Muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz dedi.
3: CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaları ve isimler üzerinden yürütülen iddiaları değerlendirdi. Nihai amaç

0: Arkadaşları benim gözleri dönmüş dedi.
1: Ferdi Zeyre'ye iftira atmak istediler, beceremediler. Okları bir diğer en yakınım Veli Ağbaba'ya çevirdiler. Sadıcım, çocukluk arkadaşım Demirhan'ı aldılar. En yakınlarıma saldırıyorlar. Büyük bir gözü dönmüşlük içinde hareket ediyorlar. Nihai amaç benim belimi kırmak. Bir kadın, CHP'nin kadın milletvekillerine, özel kalem müdürümüze akıl almaz iftiralar atıyor. Ben genel başkan olduktan sonra sıkı korunuyorum. Korumalar şahitlik etmek istediler. Devlet memurusunuz, gerek yok dedim. Bir otele gitsem kapıya iki tane polis koyuyorlar. Kaldığım yerin önünde kapıda iki polis duruyor. Olacak iş değil.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir gün gazetesine konuştu. Son dönemde yaşanılanları CHP'nin kurumsal kimliğine saldırı olarak nitelendirdi.
1: Biz de demokratik sistemi savunmak zorundayız. Ben artık kendimi şahsi mücadeleden ayırdım. Sandığa ulaşıp bu iktidarı gönderme sorumluluğundayız. Bizi de bertaraf ederlerse ne olacak? Onun endişesini taşıyorum. Muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz. O konuda da kimsenin hakkını yemek istemem. Liderler turunda da herkesin desteğini hissediyoruz. Ama CHP'deki gibi genel bir seferberlik halinin bilhassa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerden bekliyoruz.
2: Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 11 tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada savcı mütalasını açıkladı. Aziz İhsan Aktaş'a 280 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a ise 242 yıl ceza talep edildi. Mahkeme mütala doğrultusunda 4 sanığı da tahliye etti.
3: Örgütün yapısı tanımlandı, ihale sistemi anlatıldı. Kamu kurumlarından ve belediyelerden ihale alındığı söylendi. Aziz İhsan Aktaş davasında savcı mütalasını sundu. Beşiktaş Belediye Başkanı'na 234 yıla kadar, diğer belediye başkanlarına 12 yıla kadar hapis cezası talep etti. 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada savcı mütalasında örgütün tanımını yaptı. Örgüt elebaşı Aktaş'ın kurduğu ihale sistemiyle kamu kurumları ve belediyelerden çok sayıda ihale aldığı, hukuki yaptırımlardan kaçırmak adına kardeşleri ve akrabaları üzerine kurduğu belirtildi. Aziz İhsan Aktaş'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, rüşvet suçlarından toplam 103 yıldan 280 yıla kadar hapsi talep edildi. Aktaş hakkında verdiği bilgiler nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi. Mütalada görevden uzaklaştırılan tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ise yine birçok suçtan 86 yıldan 234 yıla kadar hapiste cezalandırılması istendi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevlerinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'le eşi tutuklu sanık Celal Tekin'in rüşvet suçundan 12'şer yıla kadar hapiste cezalandırılması talep edildi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç, Rabil Artan'ınsa tahliyesi talep edildi. Mahkeme 4 sanığın tahliyesine hükmederken karar duruşması ise 15 Haziran'a bırakıldı.
2: MHP'de teşkilatlarla ilgili adımlar atılmaya devam ediyor. Malatya İl Teşkilatı da feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın kararı sosyal medya hesabından açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Teşkilat Organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir dedi. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde il başkanlığı görevini Turgay Şengönül'ün atandığını duyurdu. MHP'de 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesiyle teşkilatlarla ilgili süreç başlamıştı. Kütahya, Eskişehir, Kars, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Ardahan, Bolu, Bingöl ve Gaziantep İl Teşkilatları da feshedilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti hakkında sosyal medya paylaşımında bulundu. Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü olacak dedi. Trump paylaşımında Çin Devlet Başkanı Xi'nin kendisini elde ettiği başarılar sebebiyle tebrik ettiğini belirtti. 2 yıl önce aslında gerileyen bir ülkeydik ama şimdi dünyanın en gözde ülkesiyiz ifadelerini kullandı. Umarım Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve daha iyi olacak dedi. Trump ikinci başkanlık döneminden beri ABD'nin yükselişte olduğunu dile getirdi. Bu yükseliş İran'ın askeri olarak yok edilmesini de içeriyor.

0: zor ifadelerini kullandı. İran'ın yok edilmesinin devam edeceği mesajını da verdi. ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinde Hürmüz Boğazı'ndaki kriz de gündemde. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Pekin'in İran'a baskı yapması gerektiğini söyledi. Bu sırada Çin'e ait bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'na geçmek için harekete geçtiği belirtildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Pekin'e vardığı sıralarda Çin'e ait bir tanker Hürmüz'ü geçmek için harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, Pekin'in Tahran'a baskı yapması gerektiğini söyledi.
2: Dünya ekonomileri Hürmüz Boğazı'ndaki kriz yüzünden erirse bu Çin'in ihracatının aniden düşeceği anlamına gelir. Yani bu krizi çözmek çıkarlarına olur. İran'ın Basra Körfezi'nde yaptıklarından vazgeçmesi için Pekin'in daha aktif bir rol oynaması konusunda onları ikna etmeyi umuyoruz.
1: Rubio ayrıca Çin'in İran'a destek vermesinin Pekin-Washington ilişkileri için zararlı olacağını da söyledi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bloomberg ise Çin'e ait bir petrol tankerinin Trump'ın Çin ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığını öne sürdü. Gemi takip verilerine göre bu, savaşın başlamasından bu yana Çin'e ait petrol tankerlerinin Boğaz'dan yaptığı nadir geçiş denemelerinden biri oldu. Yuan Hua Hu adlı Çin bandıralı tankerin Mart ayının başında Irak'ın Basra terminalinden yükleme yaptığı belirtiliyor. Hürmüz'deki duruma ilişkin Tahran'dan da peş peşe açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Hürmüz Boğazı tüm ticari gemilere açıktır. Ancak deniz kuvvetlerimizle işbirliği yapmak zorundalar dedi. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif ise İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakları belirlendi ve mesele kapandı ifadesini kullandı. Savaştan sonra İran'ın bölgenin etkin gücü ve küresel bir süper güç olarak kabul edildiğini öne sürdü. Savaşla beraber Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği durma noktasına gelmiş, ticari gemi geçişleri savaş öncesine göre %95'e yakın düşmüştü.
0: Evet, dünyanın gözü kulağı Çin'deki Xi Trump zirvesinde. Trump yaklaşık 9 yıl aradan sonra Çin'e gitti. Bir yandan ticari ilişkileri dair mesajlar, diğer yandan İran ve Tayvan konusunda da gerilim tabii ki masadaydı. Liderlerin mesajlarının kodlarını konuşmaya devam edeceğiz an itibariyle değerli izleyiciler. Ve yine değerli konuğumuzu hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın İskender Karakaya. Yayın konuğumuz Sayın Karakaya, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi en sıcak gelişmeyle başlayalım. ABD Başkanı, ki az önce biz de haberimizde verdik, sosyal medya hesabından geçtiğimiz dakikalarda sıcak bir açıklamalarda bulundu. İran'ın yok edilmesi devam edecek dedi. Bu sözleri nasıl yorumlamak lazım? Çin dönüşünde yeni bir operasyon sinyali mi sizce? Bu mesajı nasıl yorumlarsınız siz? Buyurun, söz sizde olsun.
3: Şimdi Nurdan Hanım, tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Çin'e yaptığı ziyaret çok uzun zaman önce planlanmıştı. Fakat 28 Şubat'ta başlayan Amerika Birleşik Devletleri İran-İsrail 2026 Körfez Savaşı olarak adlandırabileceğimiz bu son durum bu ziyaretin de tabii gündemini değiştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Çin'le özellikle Donald Trump'ın ikinci döneminin başlangıcından bugüne kadar olan süreci farklı bir perspektifte ele alıyor. Tabii İran konusu da bu görüşmenin ana maddelerinden bir tanesi. Çünkü İran'ın Hürmüz Boğazı ve Körfez'den çıkan petrolü %80 oranında Çin'e gidiyor ve Çin'in de özellikle Venezuela'dan sonra İran'daki bu kaybı çok ciddi anlamda onun üretim kapasitesi ve ekonomisini etkileyecek şekilde yorumlar, analizler de yapılıyor. Tabii ABD-Çin ilişkileri sadece İran'dan ibaret değil ama Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle İran konusunu Çin'le ele alması ve İran'la olan bu ikinci savaşı devam ettireceğini söylemesi önemli. Tabii yaz aylarının gelmesi, İngiltere Kralı'nın ziyaretinden sonra bakın Dünya Kupası başlıyor. Çok önemli. Evet, Dünya Kupası sırasında bir çatışma ortamının olmayacağı şeklinde bir öngörü var. Hı hı. Diğer taraftan Ekim ayının sonunda, Kasım ayında Amerika'da kongre seçimleri gerçekleşecek. Trump'ın da buna çatışma ortamıyla gidip gitmeyeceği noktasında tabii soru işaretleri var. Her ne kadar İsrail tarafından bugün yapılan açıklamalarda İran'daki işin bitmediği şeklinde Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrardan savaş ortamına çek

0: çekme noktasında bazı açıklamalar var. Dolayısıyla biz bu İran konusunun Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki karşılıklı teklifleri ve Donald Trump'ın hiç memnun kalmadığını da düşünürsek düşük yoğunluklu olarak sürebileceğini ama daha önce gördüğümüz gibi çok ciddi bir çatışma ortamının da olmayacağını söyleyebiliriz. Ama tam bir ateşkes ortamı ve barış inşa sürecinin gerçekleşmesi için de daha çok zamana ihtiyacı var iki tarafında. Bunu net şekilde şu anda söyleyebiliriz.
1: Evet. Şimdi tabii baktığımızda iki liderin özellikle zirvedeki açıklamalarında, daha doğrusu masada olan konulardan ticaret, tabii yapay zeka, teknolojideki gelişmeler, keza zaten Trump bu yönde ziyaretinde özellikle üst düzey yöneticileri de götürmüştü, ziyareti götürdü. Dolayısıyla İran konusu da haliyle masada. Özellikle yine siz de takip etmişsinizdir tabii ki, cümleler sarf edildi. İki liderin açıklamalarına baktığımızda da şimdi iki ülkenin işbirliği içinde olacağı, rakip değil ortak hareket etmeleri konusunda açıklamaları ön plana çıkmıştı. Bu açıklamaları siz samimi buluyor musunuz, yoksa yine siyaseten yapılmış değerlendirmeler olarak mı yorumlarsınız?
0: Şimdi Nurdan Hanım, tabii Donald Trump'ın ikinci dönemi başladıktan hemen sonra Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında bir ticaret ve gümrük tarifeleri üzerinden sert bir karşılıklı atışma süreci başladı. Öyle bir hal aldı ki %45'e %25 gibi vergi oranlarının arttırıldığı bir süreçte karşılaştık. Tabii Donald Trump'ın ilk döneminde özellikle Çin'i Amerikan çıkarlarını tehdit eden, ki kullandığı kavram tecavüz gibi bir kavramdı 2017'de. Arkasından Covid'in bir Çin virüsü olduğunu ve Çin'in Amerikan çıkarlarını tehdit ettiği şeklinde açıklamaları vardı. Amerikan dış politikasının 2011'den itibaren önce Asya siyaseti ve Çin'i çevreleme noktasında yani dış politikası ile beraber bu şekle geldiğini söyleyebiliriz, ama Donald Trump ile beraber kullanılan araçlar, söylem ve argümanlar daha da sertleşti. Çünkü özellikle 2000'li yıllarda 90'daki Asya krizi sonrası Amerika'nın bu dolar basıp ihracatı arttırma politikası ve Asya kaplanları olarak adlandırılan Japonya ve onun etrafındaki şeyleri kalkındırma politikasının Çin'i büyüten bir perspektif sunduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar bu dönemde Afganistan ve Irak işgalleri ve borçlanan bir ABD vardı. Ama tabii Çin'in bu büyüyen ekonomisinin askeri anlamda bir güç olduğu, bunun da siyasi anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısına çıktığını gördük. Tabii bu çevreleme siyaseti Donald Trump'la beraber demin de söylediğim gibi çok sert bir hal aldı. Fakat ikinci dönemindeki bu gümrük savaşlarıyla beraber Çin tarafına da bazı kozlar vardı. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ihtiyaç duyduğu nadir elementlerin %90'ını Çin'in ihraç ettiğini söyleyebiliriz. Dünyada üretilen malların üçte biri Çin tarafından piyasaya sürülüyor. Elektrikli arabalar, rüzgar ve santrallerin de Çin tarafından piyasaya sürüldüğünü düşünürsek, Çin'in ekonomik bakımından çok avantajlı olduğu, ama sizin de haberinizde verdiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'ni karşısına almadan, mesela Tayvan konusunda Xi Jinping'in bir açıklaması vardı. Yani Çin bir savaş istemiyor. Çünkü ABD ile Tayvan arasında 11 milyar dolarlık bir silah anlaşması vardı. ABD de Çin'i İran'a özellikle bu elektronik harp noktasında İsrail saldırılarında destek vermekle suçladı. Yani bu görüşme aslında Xi Jinping'in bir açıklaması var. Yani Çin ulusunun yeniden yükselişi ve Amerika'yı yeniden büyük yap argümanlarının beraber var olabileceği noktasında bir ortak zemin oluşturabileceğini gösteriyor. Yani Çin de aslında Amerika Birleşik Devletleri ile uzlaşmak istiyor. ABD de Çin'i çevreleme siyasetini çok sertleştirmeden, yani Donald Trump'ın 2025'in başındaki siyasetini çok da sertleştirmeden ortak bir noktada buluşabileceği noktasında bir perspektif ortaya çıkmış durumda. Çünkü ziyarette sizin de söylediğiniz gibi Apple'ın CEO'su, Elon Musk, Nvidia'nın patronu gibi insanlar da var. Bunlar da Amerikan sermayesinin Çin'le yeni bir statüko inşa etmek istediğini gösteriyor.
1: Şimdi Tayvan konusu tabii ki özellikle Çin'in kırmızı çizgilerinden biri olarak yorumlanıyor. Şöyle bir soru yönelteceğim şimdi. Sizce bu görüşmelerde de özellikle baktığımızda ABD Tayvan'dan desteğini çekip, ABD'nin de Çin'den, sen de İran'dan desteğini çek

0: demesi ile alakalı, yani tabir caizse al gülüm ver gülüm hesaplaşması ve bu anlamda bir zirvede bu anlaşmaya evet. varılmış olması konuşulmuş mudur sizce?
1: Yani bu açıklamalardan bunu anlamak çok olası. Çünkü Çin ve Tayvan aynı paydada buluşuyor. Evet. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri açısından Tayvan'ın önemi İran'dan daha fazla olabilir. Evet. Çünkü İran meselesi bir şekilde çözülme noktasına geldi. En azından böyle bir perspektif var. Ama Tayvan'ın dünya ekonomisindeki, küresel ekonomideki evet. olduğu yer çok önemli. Çip üretimi ve diğer konularda. Tayvan'ın Çin tarafından ele geçirilmesini istemeyecektir. Buna izin vermeyecektir. Yani Donald Trump ve Amerikan müesses nizamı bunun altını çizecektir ve bunu savunmaya devam edecektir. Ama tabii diğer taraftan Çin'le olacak bir sertleşme ve karşılıklı atışma bir politikanın da Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'ne çok fayda getirmeyeceğini şu anda görüyor. En azından bunu orta vadede sürdürmek istemeyeceğini düşünüyorum ben. Çünkü böyle bir politika ekonomik parametreli sarsarsa Trump'ın siyasi geleceğe bağlamındaki birçok şeyi de belirsiz duruma götürebilir gibi evet. duruyor şu aşamada. Yani şimdi, gözüken bu evet. zirveden sonuçlarından biri de bence bu.
0: Yine İran Savaşı'na geldiğimizde özellikle ABD ile Çin'in İran politikasına baktığımız zaman farklı eksenlerde hareket ettiğini de görüyoruz. Trump'ın evet. ikinci dönemiyle birlikte yükselen ABD yayılmacılığından da bahsedebiliriz. Bunu söylemleriyle, sözleriyle zaten sarf ediyor sürekli. En yakın örneğini de zaten Venezuela'da yaptıklarıyla gördük. Yine tehditleri vardı. Grönland ve Kanada konusunda evet. da gördük. Çin ise daha pragmatist, daha ekonomik kaygılarla hareket ediyor şeklinde mi görünüyor? Birçok kişi evet Çin'in özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasındaki kaybının Çin açısından o kadar büyük bir ekonomi hacmi olan bir güçlü bir devletin çok etkilenmeyeceğini söyleyenler de var. Bu Çin'in daha farklı stratejik alanlara da yönelebileceğini getirir mi? Yani Çin'in kaygıları ekonomik mi diye de sormak isterim. Yine ABD'nin özellikle Çin'le yaptığı bu zirvedeki kazancı sizce ne olabilir? Seçimlere doğru da gidilirken bir güç gösterisi de yapılmış olabilir mi? Bakın ben Çin'e de gidiyorum, uzlaşmaya sağlıyorum. Evet. Diğer taraftan sözünüzü kesmemek adına özellikle yine Xi'nin de bakın ABD Başkanı'nı ben işte misafir olarak buraya çağırdım. Benim de aslında Amerika'da bir gücüm var gösterisi miydi sizce? Buyurun.
1: Şimdi Nurten Hanım, sorularınızı ve tespitlerinizi sondan başlamak gerekirse Çin burada küresel bir aktör olduğunu, küresel bir güç olduğunu ABD'ye gösteriyor. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı beni ziyaret ediyor. Biz de onu çok güzel bir şekilde ağırlıyoruz diyor. Bir kere burada bir nezaket kurallarını aşmayan bir durum söz konusu değil. Çünkü Donald Trump'ın kişisel karakterini gördüğümüz zaman böyle bir çatışma ortamı, sözlü atışma ortamını bekleyebilirdik. Bu olmadı.
0: Evet. İkinci gayet olarak temkinliydi tabii, öyle değil mi o
1: kesinlikle,
0: şeyde?
1: Kesinlikle. Evet. Çin'in burada öncelikli olarak ekonomik parametreleri göz önünde bulundurduğunu da söyleyebiliriz. Evet. Çünkü Çin'in bir askeri restleşme durumunda Amerika Birleşik Devletleri'ne topyekun karşılık verme olasılığı yok. Her ne kadar son dönemde yapay zeka olsun, diğer alanlar olsun ordusundaki kapasite arttırma olsun. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin şu andaki dünyadaki en büyük askeri güç olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Çin zaten bu çevreleme siyasetini de aşmak için kuşak yol gibi, orta koridor gibi, kuzey koridoru gibi, güney koridoru gibi çok çeşitli alternatiflere doğru gidiyor. Venezuela'yı kaybetmesi, belki İran'ı da kaybetmesi, onun Afrika ve diğer bölgelerdeki ekonomik inisiyatif noktasındaki alacağı girişimleri engellemeyecektir. Ama Çin burada şunu görüyor, kendi ekonomik büyümesi ve refahı için ki emlak krizi, işsizlik ve birçok sorunla uğraşıyor. Evet. Kontrolsüz bir büyüme problemi de var aslında. Yani ekonomik gelişmişliğin kıyılardan iç bölgelere düzenli ve dengeli dağılımı noktasında sorunlarla karşı karşıya. Yani biz 2000'li yıllarda Çin malı diye dalga geçtiğimiz bir ekonomik durum vardı ama bugün Çin'de ekonomik gelirin kişi başına 10 bin dolarlarda olduğunu görüyoruz ama bunu da arttıramıyorlar. Yani bu noktada Çin'in de artık daha neoliberal kapitalist bir dünya ekonomisindeki aktör olduğunu, küresel başkentlerden biri olduğunu, bir başka de işte bazı analizlere göre de yeni

0: Soğuk Savaş'ın ikinci aktörü oldu. Yani Sovyetler Birliği, ABD'nin olduğu bir dönem gibi Soğuk Savaş'ta ABD ve Çin var artık. Dolayısıyla Çin'in de bu yeni döneme hazırlık yapmak istediğini, işte 3 uçak gemisi var, 3 uçak gemisi daha yapıyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin sahip olduğu askeri kapasiteyi yakalanması için 30 yıla ihtiyacı var diyenler de var. Dolayısıyla şu anki şartlarda daha pragmatik bir Çin görüyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri de Çin'in en büyük pazarı. Yani Çin ABD'ye mal satıyor, ABD de Çin'den mal alıyor. Mesela nadir elementler konusu, bu Tomahawk'lar olsun, füzeler olsun, ABD'nin elini kolunu bağladı. Trump'ın özellikle %45'lere çıkan vergi, gümrük tarifelerinden adım atmasındaki en önemli sebeplerden birinin bu olduğu söylendi. Elbette Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve Çin gemilerinin oradan geçmesini Çin ABD'ye kabul ettirmiş gibi duruyor ama karşılığında nükleer konusunda İran'ın elindeki uranyumun üçüncü ülkelere transferi gibi konularda Çin de ABD'nin tekliflerini onayladı gibi duruyor bu aşamada. Tabii bunlar daha sonra açıklanacaktır. Biz bunların reaksiyonlarını daha sonra göreceğiz gibi duruyor. Şu aşamada aslında hem Çin açısından hem de Donald Trump açısından olumlu bir görüşme gibi duruyor Nurdan Hanım.
1: Şimdi Trump ve Çin'in açıklamalarına yine baktığımızda Sayın Karakaya, her ne kadar Çin tarafından bu açıklamalar teyit edilmese de Trump, Çin'in Hürmüz Boğazı açık kalması ve İran asla nükleer silaha sahip olmaması konularını anlaştığı açıklamalar yaptığını söyledi. Dediğimiz gibi teyit edilmedi. Trump'ın söylemleri bu şekilde. Trump İran konusunda Çin'den istediğini aldı diyebilir miyiz? Bilinmeyenler çok fazla. Güzel görüşme geçti. İki taraftan da açıklamalar geldi. Gayet iyi bir görüşmeydi, açıklamaları yapıldı ama yine de böyle bir görüntü verilip aslında o resmin arkasında başka durumlarda yaşanmış olabilir mi anlaşamama konusunda?
0: Şimdi İran konusunda eğer Donald Trump üçüncü bir savaşı başlatır, İran'ın da balistik füzelerinde İsrail Körfez ve ABD hedeflerini vurma noktasında bir etkisizlik söz konusu olursa, bu hem Rusya ve hem Çin'in İran'a verdiği desteğin ortadan kalktığını gösterir. Çünkü bu elektronik harp noktasında ABD, Çin, Avrupa Birliği ve Rusya'da bu teknolojinin olduğunu biliyoruz. Ama Çin'in savaşı teşvik etmeyeceği ve ticareti ön plana alacağı noktasındaki açıklamaları gördüğümüzde Çin de İran'a savaşı sürdürmeme noktasında baskı gerçekleştirebilir. Çünkü sattığı petrolü alan en büyük ülke Çin. Ama işte İran'da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tehditlerine karşı Hürmüz noktasında, savaş tazminatı noktasında, saldırmamazlık noktasında, Körfez'deki Amerikan üslerinin yeni dönemde yeniden kurulmaması ve İran'ın özellikle çok etkin olması ve bir restorasyon sürecine girecek yeni dini lideriyle beraber. Bu noktada İran'da avantaj sağlamak istiyor. Yani bu noktada da İran'ın çok savaşı istemeyeceğini ama sahip olduğu kazanımları da korumak isteyeceğini söyleyebiliriz şu aşamada.
1: Rusya'dan bahsettiniz. O zaman sorumu yönelteyim, zaten son 4 dakikamız da kaldı. Şimdi özellikle baktığımızda bu buluşma Çin, Rusya, Çin ve ABD denkleminde yeni bir diplomatik durumlara sirayet eder mi? Buna bir durum teşkil eder mi sizce, yani baktığımızda?
0: Tabii ABD'nin Çin'le ilişkilerini düzeltmesi Rusya açısından nasıl sonuçlar doğurur? Bunu tabii daha farklı olarak ele almak gerekiyor. Rusya özellikle artan petrol fiyatları bakımından Birleşik Arap Emirlikleri'nin de OPEC'ten ayrılmasından sonra çok yoğun bir petrol arzının olacağı ve bu noktada Ukrayna Savaşı ile uğramış olduğu abluka ve kaybettiği paraları yeniden elde edebileceği noktada bir beklenti var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki savaşı yoğunlaşmasının ve askeri olarak kaydırmalarında Ukrayna tarafında Rusya'nın lehine olacağını Putin düşünüyor. Ama Putin'in de uğraştığı bir farklı meseleler var. İç siyasi anlamda meşruiyet sorunu, halkın kendisinin desteği gibi darbe noktasında bazı endişeleri var. Bu noktada çok çeşitli haberler var. Ama özellikle İran konusundaki istikrarın da yani petrol fiyatlarındaki istikrarın da Rusya'nın bu anlamda avantajına geleceğini söyleyebiliriz. Ama tabii Donald Trump Rusya-Ukrayna savaşını, Çin meselesini ve İran meselesini ayrı ayrı görüyor ama

0: başından beri aklında olan mesele Çin'in çevrelenme siyaseti ve
1: Evet.
0: Çin'le yapılacak anlaşmaydı. Özellikle Rusya'nın Ukraynalı yani Rusya'nın Ukrayna'yla olan savaşındaki zayıf konumunu Çin'e karşı kendisiyle müttefik olma noktasında da bir baskı unsuru olarak da kullandı. Ya bu anlamda Trump'ın ve Amerikan müesses nizamının bana göre çok ciddi bir stratejisi var. Ama böyle bir anlaşma dünya ekonomisini nereye götürür? Çünkü Donald Trump özellikle Amerikan borçlarını azaltmak, faizleri düşürmek gibi bazı vaatleri vardı seçmenine ve
1: Evet.
0: 2 yılı kaldı. Ara seçimlere giderken zor bir ekonomik koşullar ve İran savaşının sürmesi,
1: Ya
0: Amerikan
1: aslında
0: borçlarının
1: başa
0: artması
1: gelirken, ikinci
0: siyasi
1: dönemde
0: olarak
1: başa
0: kendisini
1: gelirken,
0: zor durumda bırakacak yani. Onu
1: evet.
0: da görüyor. Bunu da engellemek
1: Hı
0: için bu
1: hı.
0: mevcut durumu kendi lehine çevirmeye çalışıyor.
1: Hı.
0: Ama yine de işte Grönland olsun, Küba olsun
1: Hı.
0: askeri anlamda yine maceralar noktasında seçmenin istediği böyle Donald Trump vari açıklamaları da sürdürüyor. Onu da söyleyelim yani.
1: Evet.
0: Trump'ından vazgeçmiyor.
1: Vazgeçmiyor. Yani aslında baktığımızda o ikinci dönemde başa geldiğinde savaşları bitireceğim. İşte ekonomideki Fed başkanıyla da bir çıkmaza girmişti bu konuda Powell'la. Dolayısıyla söylemleriyle yaptıkları arasında çok büyük bir fark var.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla tek bir sorum kaldı. Onu da bir sorayım. Yine bu çerçevede bütün hepsini değerlendirecek olursak bu zirvede özellikle çok önemli bir zirveydi. Tarihi bir zirveydi. İki ülkeden iki büyük liderden bahsediyoruz güç anlamında. Yani Xi'nin bu karşılaması özellikle bir uzlaşma gibi gözükebilir mi? Yoksa kendini gösterme, gücünü gösterme anlamında bir kare miydi? Böyle bir soru sorayım, böyle noktalayacağız sonra. Buyurun.
0: Bence hem uzlaşma çabası, hem gücünü gösterme çabası, hem de Çin'in elde ettikleri şimdiye kadarki kazanımlarını ileriye taşıma noktasındaki bir çaba. Dolayısıyla Çin çok akıllı bir politika götürüyor. Ama tabii bu kısa ve orta vadede Çin'in lehine olabilir. Ama uzun vadede Amerika Birleşik Devletleri Çin'e karşı nasıl bir strateji takip edecek? Bunu da tabii gözlemlemek lazım.
1: Evet.
0: Şu aşamada iki tarafta elde ettiklerini korumak üzerinden bir politika izliyor Nurdan
1: Evet,
0: Hanım.
1: Öyle. Takip
0: Burada böyle
1: edeceğiz.
0: Cevap vereyim.
1: Evet, çok teşekkürler Sayın
0: Ben
1: Karakaya.
0: Teşekkür ederim.
1: Değerli
0: çok sağ olun.
1: Katkılarınız için kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. İyi geceleriniz
0: akşamlar,
1: olsun.
0: İyi
1: Sağ olun, hoşçakalın.
0: Sağ olun.
1: Evet değerli izleyiciler, ABD Çin zirvesini değerli konuğumuzla özellikle öne çıkan detaylarla ve masadaki konularla beraber değerlendirmeye çalıştık. Yine ilişkili bir tabii ki haber var ki o da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesinin stratejik nükleer kuvvetlerini modernize etmeye devam edeceklerini söyledi. Putin'in açıklaması Rusya'nın kıtalar arası balistik füze Sarmat'ı test etmesinin ardından geldi, izleyelim.
2: Rusya nükleer silahlarını modernize etmeye devam edecek. Açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Putin, Moskova'da füze geliştiren bir okul olan Termal Teknoloji Enstitüsü'nü ziyaret etti. Kurumun Rusya'nın savunması için paha biçilmez katkı sağladığını söyledi.
3: Geliştirdiğiniz mobil balistik sistemler Ukrayna'daki özel askeri operasyonda etkili şekilde kullanıldı. Stratejik nükleer kuvvetlerimizi geliştirmeye ve modernize etmeye devam edeceğiz. Muharebe gücümüzü artıracak, şu andaki ve gelecekteki tüm hava savunma sistemlerini delebilecek füze sistemleri yapmaya devam edeceğiz.
2: Rusya geçtiğimiz gün Sarmat adlı yeni bir stratejik nükleer füzeyi test etmişti. Testin başarılı geçtiğini söyleyen Putin, Sarmat'ın dünyanın en güçlü füzesi olduğunu savunuyor. 35 bin kilometre menzili olduğu iddia edilen füzenin yıl sonunda Rus ordusu envanterine girmesi bekleniyor. Moskova yönetimi 2024 yılında nükleer doktrininde değişikliğe gitmişti. Buna göre eğer nükleer silaha sahip bir ülke, Ukrayna gibi bir ülkeye Rusya'ya saldırması için silah verirse, Rusya nükleer silah kullanarak yanıt verebilecek. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında balistik füzelerin sayısını sınırlandıran 1973 tarihli anlaşma, 2002'de Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmadan tek taraflı çekilmesiyle geçersiz hale gelmişti.
1: Küresel Sumut filosu Marmaris'teki molasını tamamladı. Teknik bakım ve eksikliklerin giderilmesinin ardından filo 54 tekneyle birlikte yeniden yola çıktı. Tabii ki son durak Gazze.
4: Hazırlıklarını tamamladılar, yeniden yola çıktılar. Hedef Gazze.
5: Yaşasın Filistin!

0: abluka öyle ya da böyle kırılacak.
1: Üç tane amacımız var. Bir, ablukayı kırmak. İki, yardımlarımızı ulaştırmak. Üçüncü amacımız ise Gazze'deki soykırımı tüm dünyaya duyurmak.
2: Küresel Sumut filosu Marmaris'ten Gazze'ye doğru yola çıkmadan önce günlerce hazırlık yaptı.
3: Hazırlıklar hala devam ediyor. Sumut filosu yola çıkmadan önce son ihtiyaçlar da teknelere alınıyor. Sumut filosunu uğurlamaya gelenler de var. Kaptan Niyazi Deniz yolculuğa çıkacak. Onu da ailesi uğurlayacak. Çocukları da yanında. Şimdiden iyi yolculuklar diliyoruz. Çocuklarınız da yanınızda. Neler söyleyeceksiniz? Ne hissediyorsunuz?
4: Heyecan var. Son gün bugün. Yola çıkacağız öğleden sonra. Uğurlamaya geldiler. Sevindik. Bir aydır buradaydık tekne hazırlamak için. Yoğun uğraş oldu.
5: Hüzün var içimde. Yani geri dönememe ihtimali var ama inşallah geri döner.
6: Babamın Sumut'ta katıldığı için çok mutluyum. Babamın böyle bir şey yapması benim için çok heyecan verici ve beni gururlandırdı.
3: Sumut filosunda yer alan teknelerden biri de Family. Family'nin aslında çok ayrı bir özelliği var. Hem tıbbi yardım götürüyor hem de Ebu Safiye'nin burada sembolik duruşunu da temsil ediyor. Ebu Safiye kim? İsrail tank hastanesine girdiği zaman başhekim ve hastalarıma dokunmayın diyor ve o günden bu yana da hala tutuklu bulunuyor.
2: Veda vakti geldiğinde hüzünlü anlar da yaşandı, keyifli görüntüler de.
7: Neredesiniz hanım?
2: Sumut yolcuları arasında iki çocuğunu geride bırakan kalp ve damar cerrahı Doktor Şeyma Yalvaç da var.
1: Korkuyor musun diyorlar. Evet, yani endişelerimiz var. Ben en azından kendi adıma konuşayım. Ama ben insanlığımı kaybetmekten, yani bu soykırıma kayıtsız kalmaktan daha çok korkuyorum.
3: Küresel Sumut filosunun gideceği rota Gazze, insani yardımı götürmek için ve Gazze'lilerin sesi olmak için harekete geçtiler. Gemilerin motorları çalıştı ve varacakları nokta Gazze olacak.
2: Filo 54 tekneyle birlikte Marmaris'ten Akdeniz'e açıldı.
8: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'de ziyaretlerde bulundu. Bilal Erdoğan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ve diğer yetkililer ilk olarak Halep Valiliğini ziyaret etti. Vali Azam Garip ile görüşen Erdoğan ve beraberindekiler fikir alışverişinde bulundu. Görüşmenin ardından Vali Azam Garip Bilal Erdoğan'a Halep Kalesi'nin maketini hediye etti. Heyet daha sonra tarihi Emevi Camisi'ni ziyaret etti. Yetkililerden camide devam eden restorasyon çalışması hakkında da bilgi aldı. Halep Kalesi ve çevresinde bulunan esnafı da ziyaret eden heyet, Halep Müftüsü İbrahim Şaşo ile görüştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mavi Vatan Yasası olarak da bilinen deniz yetki alanları düzenlemesine ilişkin açıklama geldi. Kanun çalışmalarının sürdüğü hatırlatılarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir denildi.
9: Deniz yetki alanları düzenlemesine ilişkin bilgi paylaşıldı. Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerin korunması konusunda kararlılık mesajı verildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı.
10: Deniz yetki alanları kanunu çalışması, denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir. Söz konusu kanun çalışmalarına bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir. Kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir.
9: Toplantıda Belçika'dan Türkiye'ye yapılan kapsamlı ziyaret de değerlendirildi.
10: Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile Sayın Bakanımızın gerçekleştirdiği görüşmede ikili ve bölgesel güvenlik konuları görüşülmüş, savunma sanayi alanındaki işbirliği imkanları ele alınmıştır. Görüşmelerin ardından imzalanan niyet mektubuyla iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı irade teyit edilmiştir.
8: Türkiye'nin ilk güdümlü füzesi Cirit atış testinde hava hedefini tam isabet vurdu. O görüntüler Roketsan tarafından paylaşıldı.
9: Hazırlıklar yapıldı. Silah

0: sistemi üzerinden ateşlendi. Cirit anti-İHA füzesi hedefi tam isabet vurdu. Roketsan tarafından geliştirilen Cirit füzesinin test aşaması devam ediyor. Yeni atış testine ilişkin görüntüler Roketsan tarafından paylaşıldı. Füze, pusu silah sistemi üzerinden yapılan testte hava hedefini başarıyla imha etti. Cirit anti-İHA sistemi mevcut Cirit lazer güdümlü füze altyapısının yeni bir versiyonu olarak geliştirildi. Sistem insansız hava araçlarına karşı kullanılan yüksek maliyetli hava savunma füzelerine alternatif sunmayı hedefliyor. Yaklaşma sensörü ve özel anti-İHA harp başlığıyla donatılan füze, uygun angajman koşullarında hedeflerin etkili şekilde imha edilmesini mümkün kılıyor. Daha pahalı sistemlerin devreye alınmadan önce tehditlerin bertaraf edilmesine imkan tanıyor.
1: Çağla Tuğaltay cinayetinden 26 yıl sonra öldürüldüğü evde, binada ve çevresinde keşif yapıldı. Cinayetin tanıklarından canlandırma istenerek ifadeleri alındı. Keşfin ardından Çağla'nın evine 200 metre mesafedeki metruk bir evde olay yeri incelemesi yapıldı. Yaklaşık 10 saat süren keşif ve incelemenin detaylarını muhabirimiz Gizem Türemen ulaştı.

26 yıldır çözülemeyen sır cinayet. Türkiye'nin faili meçhul kalan dosyalarından biri Çağla Tuğaltay. 15 yaşındaydı. 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan döndüğü evinde katledildi. Ve 26 yıldır katiline dair bir iz aranırken yeni bir gelişme yaşandı. Çağla'nın Fulya'daki evinde ve çevresinde çok geniş kapsamlı bir keşif yapıldı. Tanıklardan canlandırma yapılarak ifadeleri alındı. Tüm iddialar yerinde incelendi. Burası Çağla Tuğaltay'ın yaşadığı Çiğdem Apartmanı'nın girişi. Çağla'nın kapı komşusu Melin Kazancı cinayet günü apartmanın girişinde yerde şu bölgelerde birkaç damla kan lekesi gördüğünü iddia etmişti. Melin Kazancı 26 yıl sonra ilk kez savcıya ifade verdi ve keşifte o kan lekelerini nerede gördüğünü göstermesi istendi. Çağla Tuğaltay'ın alt komşusu Gökçe Kaya cinayet gününe dair verdiği ifadede ben o sırada evde ders çalışıyordum. Çağla'nın eve geldiğini, anahtarı çevirdiğine dair sesi duydum. Hatta kapıyı açtı, biriyle konuştu demişti. Gökçe Kaya'nın evinden Çağla'nın evindeki ses duyuluyor mu, duyulmuyor mu? Keşifte bu kontrol edildi. O dönem apartmanın bodrum katında yasaklı madde kullanıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. O iddialara ilişkin savcılık ve emniyet nezdinde bodrum katlarında da keşif yapıldı. Çağla'nın oturduğu binanın arka kapısı olarak iddia edilen kapı işte burası. Ancak apartman sakinleri bu kapının kazan dairesi olduğunu, içeride başka kapı olmadığını söylüyor. Fakat bu nokta niye önemli? Çağla'yı öldüren kişi ya da kişiler kimseye gözükmeden kaçmak istese bu yolu kullanarak şu noktaya doğru kaçabilir. Orada da o dönem Lütfü Şeyh'in oturduğu gecekondu çıkıyor karşımıza. Sadece Çağla Tuğaltay'ın evinde, binasında inceleme yapılmadı. Çağla'nın oturduğu eve yaklaşık 200 metre mesafede yer alan, o dönem Lütfü Şeyh'in oturduğu ve yasaklı madde kullanımı için toplanıldığı iddia edilen bu evde, gecekonduda da gece boyunca olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı. O inceleme akşam 18 gibi başladı, gece yarısına kadar da devam etti. Şimdi olay yeri inceleme ekiplerinin gece boyunca saatlerce didik didik ettiği, çuval çuval delil topladığı, parmak izi aldığı ve fotoğraf çektiği o evdeyiz. İlk kez bu ev için luminol inceleme yapıldı. Yani daha önce temizlenmiş ya da çıplak gözle görülmeyen kan lekelerinin tespiti için özel bir kimyasal madde kullanıldı.

Sarı Bina Çiğdem Apartmanı. Yani 2000 yılında Çağla'nın katledildiği apartman. Onu öldüren kişi ya da kişiler o apartmandan çıkıp kaçmak istese...

0: İstanbul Beyoğlu'nda banka oturan kişi dehşeti yaşadı. Muharrem Ç. yanına oturan kişi tarafından yan baktın denilerek karnından bıçaklandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.
1: Dururken ya dik bakma olayı ne demek dik bakma?
2: Bankta yanına oturdu. Henüz bir dakika geçmeden yan baktın deli bıçakladı.
1: Birisi yanına gelmiş oturmuş. O da gayri ihtiyar olarak yanına kim oturdu diye bakınca şöyle. O da sormuş niye dik dik bakıyorsun bana demiş. Çocuk da ne bak dik dik bakacağım abi seni hayatımda ilk defa görüyorum. Niye bakayım ki demiş. O da bıçaklamış tam şurasından.
2: Olay pazartesi günü İstanbul Beyoğlu Dereboyu Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerindeki bankta oturan Muharrem Ç. bir anda dehşeti yaşadı.
3: Muharrem Ç. bu bankta oturuyordu. Yanına oturan saldırgan tarafından karnından bıçaklandı. Olayın ardından saldırgan Batuhan A. da bu yönde kaçarak olay yerinden uzaklaştı.
1: Aralarında hiçbir husumet yok, hiçbir şey yok. Tanışıklığı yok.
2: Olay yerinden kaçan saldırgan kullandığı bıçakla yakalandı. Saldırganın 3 suç kaydının olduğu öğrenildi. Batuhan A. adliyeye sevk edilirken Muharrem Ç. ile tedavisinin ardından taburcu edildi.
0: İstanbul Üsküdar'da bir iş yerinden haraç isteyen ancak alamayan çete plan yaptı. Çete üyesi iş yerini kundaklamaya çalışırken kendini de yaktı.
2: Yüzünü gizleyip iş yerini ateşe verdi. Montu tutuşan kundakçının haraç alma planı polis merkezinde bitti. İstanbul'da bir suç çetesi, Üsküdar'da bir iş yerinden haraç istedi. Ancak istedikleri parayı alamadı. Bunun üzerine bir çete üyesi iş yerini hedef aldı. Yanıcı maddeyi iş yerine atıp ateşe verdi. Kundakçı iş yerini yakarken kendi montunu da tutuşturdu. Montu alev alan kundakçı koşarak uzaklaştı. Onu bekleyen araçla da kaçtı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Polis kamera kayıtlarından harekete geçti. Polis, düzenlenen operasyonla şüphelilerden 25 yaşındaki M.Y. ile 29 yaşındaki A.D. gözaltına alındı. İki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başkenti ikinci yaşlı bakım modelleri Çalıştay'ında konuştu. Yaşlı nüfusun tam nüfus içindeki oranı her geçen yıl artmaktadır dedi. Türkiye ile Avrupa ülkelerinin yaş verilerine de dikkat çekti.
4: Türkiye'de demografik yapı önemli bir dönüşüm sürecinden geçmekte. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı her geçen yıl artmaktadır. 2000 yılında bu oran %5,7. 2023 yılında çok enteresan Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde %10'u ilk defa aştı. 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfusu oranı.
5: Yaşlı nüfusun arttığına dikkati çekti. Sayılarla son yıllardaki tabloyu anlattı.
4: Gelecekte bunun daha da artacağını görüyoruz. 2025 yılında 11,1'e yükselmiş durumda bu oran. TÜİK projeksiyonlarına göre demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam etmesi halinde önümüzdeki dönem yaşlı nüfusumuz daha da artacak. 2030 yılında bu yaşlı nüfus oranımız 13,5'e yükseliyor. 2040 yılında 17,9'a, 2060'da %20'ye ve 2080'de %33,4'e, 2100 yılında 33,6'ya. Yani neredeyse toplumun 1/3'ü yaşlı nüfus haline geliyor.
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı perspektifinde aile ve nüfus politikaları ikinci yaşlı bakım modelleri Çalıştay'ında konuştu. Türkiye Avrupa yaş verilerine değindi.
4: Avrupa'da şu anda birçok ülkede biliyorsunuz 45 yaşın üzerinde ülkeler ortanca yaş. Biz hala 35 yaşla dünya ortalamasının üstündeyiz ama Avrupa'ya gelişmiş dediğimiz coğrafyalara göre nüfus yapımız hala onlar kadar yaşlı değil. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Buna demografik fırsat penceresi deniyor biliyorsunuz. Bunun avantajı bir süre sonra bitecek. Bu fırsat penceresi kapanacak. Bu kapanmadan çok iyi politikalarla değerlendirmemiz lazım.
0: Adana'da kalp krizi geçiren bir hasta hastane

0: götürülecekken ambulansın anahtarı kayboldu. Başka bir ambulansa alınan hasta maalesef hayatını kaybetti.
1: Kalp krizi geçirdi, ambulansa alındı. O ambulansın anahtarı kaybolunca iddiaya göre hastaneye geç götürüldü ve hayatını kaybetti.
2: Yaklaşık 35-40 dakika boyunca benim eşim ambulansın içerisinde yalnız kaldı.
1: Mehmet Kepir Adana Yüreğir'de yaşıyordu. 7 Mayıs günü kalp krizi geçirdi. Ailesi 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Eve ambulans ekipleri sevk edildi. Kepir ambulansa alındı ancak ambulansın anahtarı o sırada kayboldu.
2: Konu komşu eşliğinde herkes anahtar aradık.
1: Anahtar bir türlü bulunamadı. Daha sonra başka bir ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Kepir kurtarılamadı.
3: Onların yüzüne babam gitti. Geri gelmeyecek ama cezalarını alsın istiyorum onlar. Onların yüzüne gitti.
1: Adana İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu nakil sürecine ilişkin tüm detayların aydınlatılması amacıyla gerekli idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştır denildi. Anahtarın hastaya kalp masajı yapıldığı sırada battaniye içine düştüğü öğrenildi.
2: Battaniyenin içerisinden bulduk demişler zaten. Battaniye ile konduğu vakit altında mı kaldı bilmiyorum.
1: Aile ambulans ekibinden şikayetçi oldu.
0: Hava durumuna baktığımızda da aslında meteoroloji günler öncesinde uyarmıştı. Manisa ve İzmir'de kışı aratmayan görüntüler yaşandı. Manisa'da sağanak ve fırtına nedeniyle çatılar uçtu. İzmir'de de dev hortum oluştu.
4: Manisa'yı sağanak, dolu ve fırtına vurdu.
5: İlk defa böyle bir şey görüyorum ha.
4: İzmir'de dev hortum korkuttu. İki kentte kışı aratmayan görüntüler vardı. Meteorolojinin sağanak uyarısı yaptığı kentler arasında Manisa da vardı. Öğle saatlerinde hem yağmur bastırdı hem şiddetli lodos etkili oldu. Pazar yerinde fırtına ve sağanak yağmura yakalananlar ne yapacağını şaşırdı. Kimi tentelerin altına, kimi kahvehaneye sığındı. Fırtına nedeniyle çatılar uçtu. Kentte dolu da etkili oldu. İzmir'de de dev hortum ortaya çıktı.
5: İlk defa böyle bir şey görüyorum ha.
4: Denizde oluşan hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.
0: Van'ın Erciş ilçesinde bir köyde öğrencilerin kullandığı tahta köprü her sene aynı aylarda yıkılıyor. Bölge halkı artık derenin üzerine betondan bir köprü yapılmasını istiyor.
6: Biz kendi imkanlarla bu tahta köprüyü yapıyoruz. Her sene biz köprü yapıyoruz. Köprü yıkılıp gidiyor. Biz yani şu an perişanız.
4: Köylüler her sene kendi imkanlarıyla yapıyor. Ama o köprü her defasında yükselen suyla birlikte yıkılıyor. Öğrenciler okula gidecek yol bulamıyor.
6: Bunu biz öğrenci için yapıyoruz. Çünkü öğrenciler bu köprüyü sürekli kullanıyor. Bu köprü olmasa öğrenci yani derse gitmiyor.
4: Van'ın Erciş ilçesindeki Hasan Abdal köyünde yaşayanlar her sene aynı sorunu yaşıyor. Karların erimesiyle ve yağmurla yükselen derenin suyu üstündeki tahta köprüyü yıkıyor.
6: Biz her sene bu köprüyü kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Yaptığın zaman aynı bu aydan yine su alıp götürüyor.
4: En çok sıkıntı çekenlerse çocuklar. Çünkü öğrencilerin okula gidebilmesi için tek yol bu.
6: 3-4 sene önce bir tane öğrenci bu köprüde düştü, vefat etti. Önemli olan öğrencidir. Öğrenci olmasa biz nasıl olsa da yine yan yana biz gidip geleceğiz. Ama öğrenciler çok sıkıntılı.
4: Bölge halkının isteği derenin üzerine betondan bir köprü yapılması.
0: Türkiye İstatistik Kurumu gençlik araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Rapora göre gençlerin nüfustaki payı %14.8'e geriledi. Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 12.708.348 genç bulunuyor.
1: Türkiye'nin genç nüfusu azalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nüfusun %14,8'ini gençler oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerle Gençlik 2025 araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 86.092.168 iken 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusa 12.708.348 olarak kaydedildi. Türkiye'deki genç nüfus oranı Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeden daha yüksek. %14,8 olan genç nüfus oranının 2040'da %12'ye düşeceği öngörülüyor. araştırma

0: da genç nüfusun işsizlik oranına da yer verildi. Gençlerde işsizlik oranı 2024 yılında %16,3 iken 2025 yılında %15,3 oldu. 2025 yılında genç erkeklerde işsizlik oranı %11,7, kadınlarda ise %22,1 olarak kaydedildi. Genç nüfus oranında %20,4'te Şırnak zirvede yer aldı. Şırnak'ı Hakkari ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu illerse Balıkesir, Ordu ve Muğla oldu. Ve gençlerde mutluluk oranı 2025 yılında 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı %54,4 oldu. Mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı ise %11,9 olurken kendini ne mutlu ne mutsuz hissettiğini ifade edenlerin oranı %33,7 olarak kaydedildi.
1: Fransa'da norovirüs salgını nedeniyle 1700 kişinin karantinaya alındığı yolcu gemisinden tahliyeler gerçekleşti. Virüse yakalanan 50 kişi gemide kalırken belirti göstermeyenler gemiden ayrıldı.
2: Norovirüs belirtisi göstermeyen yolcular tahliye edildi. Belirti gösteren 50 yolcu ise gemide karantinada kaldı. Fransa'nın Bordeaux limanında demirleyen Ambition yolcu gemisinde norovirüs salgını tespit edilmiş, 1700 kişi karantinaya alınmıştı. Gemide 92 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetmişti. Ölen yolcunun kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü 50 kişinin norovirüse yakalandığını açıkladı. Belirti göstermeyen kişilerin gemiden inmesine izin verildi. Enfekte olanlarsa gemide izole şekilde kalıyor. Gemi 8 Mayıs'ta Kuzey İrlanda'dan yola çıkmış, ardından İngiltere'ye uğramıştı. Mide enfeksiyonu vakaları Liverpool'da yolcuların gemiye binmesinin ardından artmıştı.
1: Kısa bir ara verelim, saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 22, Bursa 21 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 24, Muğla yer yer yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 24, Isparta güneşli 20 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 17, Trabzon yağmurlu 16 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 19, Kayseri yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 14, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 21, Şanlıurfa yağmurlu 21 derece.

0: Aranın ardından Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2'ye yaklaşırken gelişmelerde yeniden karşınızdayız değerli izleyiciler. ABD Başkanı Donald Trump Çin ziyareti hakkında sosyal medya paylaşımında bulundu. Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü olacak dedi. Trump paylaşımında Çin Devlet Başkanı Xi'nin kendisini elde ettiği başarılar sebebiyle tebrik ettiğini belirtti. 2 yıl önce aslında gerileyen bir ülkeydik ama şimdi dünyanın en gözde ülkesiyiz ifadelerini kullandı. Umarım Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve daha iyi olacak dedi. Trump ikinci başkanlık döneminden beri ABD'nin yükselişte olduğunu dile getirdi. Bu yükseliş İran'ın askeri olarak yok edilmesini de içeriyor ifadelerini kullandı. İran'ın yok edilmesinin devam edeceği mesajını da verdi. ABD Başkanı Trump ve heyetinin Çin ziyaretinde gündemde İran'da var. Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştükten sonra Amerikan basınıyla konuşan Trump, Xi'nin Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istediğini iddia etti. Dışişleri Bakanı Rubio ise Çin'in Hürmüz'de geçiş ücreti sisteminden yana olmadığını belirtti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinde İran da gündemde. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmesinin ardından Amerikan basınına konuştu.
2: Başkan Xi bir anlaşma yapıldığını görmek istiyor.
1: Trump, Fox News'a verdiği mülakatta Çin'in İran'a askeri teçhizat vermeyeceğini söyledi. Xi'nin Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istediğini iddia etti.
2: Bu kadar çok petrol alan herkesin elbette onlarla bir tür ilişkisi var. Ama o, eğer bir şekilde yardımcı olabileceksem yardımcı olmak isterim dedi. Hürmüz Boğazı'nın açıldığını görmek istiyor.
1: ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise Trump-Xi görüşmesini NBC News'a değerlendirdi. Görüşmede İran'ın gündeme gelmesinin önemli olduğunu söyledi. Rubio, Çin'in İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağı konusunda ABD ile hemfikir olduğunu dile getirdi.
3: Çin tarafı Hürmüz Boğazı'nın askerileştirilmesinden yana olmadıklarını söyledi. Ayrıca bir geçiş ücreti sisteminden yana da değiller.
1: Rubio, Tayvan sorununun da görüşmelerde masaya yatırıldığını kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan konusundaki politikasının değişmediğini belirtti.
0: Öte yandan Lübnan-İsrail görüşmelerinin 3. turu başladı. Görüşmelerden saatler önce ise Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen hedefler vuruldu. 2 gün sürecek görüşmeler ABD Dışişleri Bakanlığı'nda başladı. Görüşmeleri Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh ile İsrail'in Büyükelçisi Yishael Leiter katılıyor. Taraflar daha önce 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda bir araya gelmişti. Öte yandan İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını da sürdürüyor. Müzakereler öncesinde Lübnan'ın güneyinde düzenlenen saldırılarda da can kaybı yaşandı. Hizbullah ise İsrail'in kuzeyinde İHA saldırıları düzenledi, yaralananlar oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın köklü haber ajanslarından Kazinform için Avrasya'da Barış'ın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme aldı. Bölgesel çatışmaları ve krizleri değerlendiren Erdoğan, küresel sistem ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır dedi. Türkiye'nin küresel ve bölgesel krizler karşısında yürüttüğü politikayı anlattı.
1: Bölgesel çatışmaları ve krizleri değerlendirdi. Küresel sistem ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır dedi.
4: Bölgesel çatışmalar ve krizler bugün küresel ölçekte ortak güvenliğimize, ekonomik refahımıza ve istikrarımıza yönelik kapsamlı birer meydan okuma niteliğindedir. Küresel sistem, çatışmacı jeopolitik rekabetin getirdiği yeni asimetrik riskler, enerji arz güvenliğinde yaşanan kırılmalar ve buna bağlı finansal dalgalanmalar karşısında ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır. İşte tüm bu sınamalar uzun zamandır vurguladığımız üzere mevcut uluslararası sistemin ve küresel yönetişim mekanizmalarının yetersizliğini ve reform ihtiyacını apaçık ortaya koymaktadır.
1: Kazakistan temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın köklü haber ajanslarından Kazinform için Avrasya'da Barış'ın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme aldı. Küresel ve bölgesel krizler karşısında Türkiye'nin yürüttüğü politikayı anlattı.
4: Türkiye olarak küresel ve bölgesel krizlerin üstesinden ancak uygulanabilir kurallara dayalı bir düzen inşa ederek gelinebileceğini savunuyoruz. Bu kapsamda bölgemizde ve

0: küresel düzeyde kriz ve çatışmaların sona erdirilmesi adına hem çok taraflı örgütler nezdinde hem de müstakilen sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz. Barış diplomasisi ve arabuluculuk girişimlerimizde tüm taraflarla güven temelinde diyalog kuruyor, meselelerin diplomasi masasında çözülmesi için somut adımlar atılmasını sağlıyoruz. Bölgesel sahiplenme anlayışımız doğrultusunda, başta Türk Devletler Teşkilatı olmak üzere üyesi olduğumuz örgütlerle ve komşularımızla ortak girişimlere her zaman açık olduğumuzun altını çizmek istiyorum.
1: Erdoğan makalesinde İsrail'in saldırgan tutumuna bir kez daha tepki gösterdi.
0: Küresel sistemin daha adil ve kapsayıcı bir niteliğe kavuşması adına anlamlı bir ilerleme kaydedilemedi. Tam tersine, kurallara dayalı uluslararası düzen daha fazla erozyona uğradı. Bunun en açık ve acı örneği Gazze'de yaşananlardır. İsrail, işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır.
2: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mavi Vatan Yasası olarak da bilinen deniz yetki alanları düzenlemesine ilişkin açıklama geldi. Kanun çalışmalarının sürdüğü hatırlatılarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir denildi.
3: Deniz yetki alanları düzenlemesine ilişkin bilgi paylaşıldı. Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerin korunması konusunda kararlılık mesajı verildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı.
4: Deniz yetki alanları kanunu çalışması, denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir. Söz konusu kanun çalışmalarına bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir. Kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir.
3: Toplantıda Belçika'dan Türkiye'ye yapılan kapsamlı ziyaretle değerlendirildi.
4: Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile Sayın Bakanımızın gerçekleştirdiği görüşmede ikili ve bölgesel güvenlik konuları görüşülmüş, savunma sanayi alanındaki işbirliği imkanları ele alınmıştır. Görüşmelerin ardından imzalanan niyet mektubuyla iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı irade teyit edilmiştir.
2: Evet, siyasetin nabzına bakalım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel belediyelere yönelik soruşturmaları ve parti içinde bazı isimlere dair iddiaları değerlendirdi. Nihai amaç benim belimi kırmak dedi. Özel muhalefet partilerine de çağrıda bulundu. Muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz dedi.
3: CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaları ve isimler üzerinden yürütülen iddiaları değerlendirdi. Nihai amaçları benim gözleri dönmüş dedi.
0: Ferdi Zeyre'ye iftira atmak istediler, beceremediler. Okları bir diğer en yakınım Veli Ağbaba'ya çevirdiler. Sadıcım, çocukluk arkadaşım Demirhan'ı aldılar. En yakınlarıma saldırıyorlar. Büyük bir gözü dönmüşlük içinde hareket ediyorlar. Nihai amaç benim belimi kırmak. Bir kadın, CHP'nin kadın milletvekillerine, özel kalem müdürümüze akıl almaz iftiralar atıyor. Ben genel başkan olduktan sonra sıkı korunuyorum. Korumalar şahitlik etmek istediler. Devlet memurusunuz, gerek yok dedim. Bir otele gitsem kapıya iki tane polis koyuyorlar. Kaldığım yerin önünde kapıda iki polis duruyor. Olacak iş değil.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir gün gazetesine konuştu. Son dönemde yaşanılanları CHP'nin kurumsal kimliğine saldırı olarak nitelendirdi.
0: Biz de demokratik sistemi savunmak zorundayız. Ben artık kendimi şahsi mücadeleden ayırdım. Sandığa ulaşıp bu iktidarı gönderme sorumluluğundayız. Bizi de bertaraf ederlerse ne olacak? Onun endişesini taşıyorum. Muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz. O konuda da kimsenin hakkını yemek istemem. Liderler turunda da herkesin desteğini hissediyoruz. Ama CHP'deki gibi genel bir seferberlik halinin bilhassa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerden bekliyoruz.
2: Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik 11 tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada savcı mütalasını açıkladı. Aziz İhsan Aktaş'a 280 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a ise 242 yıl ceza talep edildi. Mahkeme mütala doğrultusunda 4 sanığı da tahliye etti.
5: Örgütün yapısı tanımlandı, ihale sistemi anlatıldı. Kamu kurumlarından ve belediyelerden ihale alındığı söylendi. Aziz İhsan Aktaş davasında savcı mütalasını sundu. Beşiktaş Belediye Başkanı'nın

0: 234 yıla kadar, diğer belediye başkanlarına 12 yıla kadar hapis cezası talep etti. 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada savcı mütalasında örgütün tanımını yaptı. Örgüt elebaşı Aktaş'ın kurduğu ihale sistemiyle kamu kurumları ve belediyelerden çok sayıda ihale aldığı, hukuki yaptırımlardan kaçırmak adına kardeşleri ve akrabaları üzerine kurduğu belirtildi. Aziz İhsan Aktaş'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, rüşvet suçlarından toplam 103 yıldan 280 yıla kadar hapsi talep edildi. Aktaş hakkında verdiği bilgiler nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi. Mütalada görevden uzaklaştırılan tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ise yine birçok suçtan 86 yıldan 234 yıla kadar hapiste cezalandırılması istendi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevlerinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'le eşi tutuklu sanık Celal Tekin'in rüşvet suçundan 12'şer yıla kadar hapiste cezalandırılması talep edildi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç, Rabil Artan'ın ise tahliyesi talep edildi. Mahkeme 4 sanığın tahliyesine hükmederken karar duruşması ise 15 Haziran'a bırakıldı.
1: Ekonomiyle devam edelim. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Raporda enflasyon ara hedefinde %8'lik bir artış yapıldı ve %24'e yükseltildi. Yıl sonu enflasyon tahmini ise %26 oldu.
2: Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
3: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Fatih Karahan savaşı ve belirsizliği işaret etti.
2: Orta Doğu'daki gelişmeler enflasyon görünümü üzerinde belirsizliğe yol açtı. Buna istinaden enflasyon beklentilerinde bozulma izledik.
3: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, ara hedeflerde güncellemeye gitmek durumunda kaldık dedi.
2: Bu doğrultuda 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik.
3: Fatih Karahan, sıkı para politikası vurgusunu yineledi.
2: Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul. Bu bağlamda ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapay zeka destekli etkin denetim sistemini işaret etti. Vatandaşlarımızla iki denetim algısını iyileştirmeyi hedefliyoruz dedi. Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamu kurumları tarafından yürütülen denetim faaliyetlerine ilişkin koordinasyon toplantısı düzenlendi. Yılmaz, kamu denetim sisteminin etkinliğini artırarak vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Yılmaz ayrıca Cumhurbaşkanlığı genelgesi uyarınca inceleme ve denetleme faaliyetlerinin takibi ve koordinasyonunu sağlayan Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetim bilgi sisteminin de devreye alındığını belirtti. Bayram öncesi sebze ve meyve hallerinde denetim artırıldı. İstanbul'da Bayrampaşa halinde de fahiş fiyat ve ürün denetimi yapıldı.
3: Sebze ve meyveleri tek tek incelediler. Belgeleri kontrol ettiler. Fiyatlarına baktılar. Fahiş fiyatlara ceza kestiler.
4: Künye bilgilerini kontrol ediyoruz. Ürünün nereden geldiğine, kaça geldiğine ve gittiği yere kaç paraya gittiğine, fiyatını da kontrol ediyoruz. Bu noktada da idari işlemler gerçekleştiriyoruz.
3: İstanbul Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali Türkiye'nin en hareketli hallerinden biri. Günde 20-25 bin esnaf hale geliyor. 10 bin civarında araç giriş çıkışı yaşanıyor. halde yıllık 3 milyon ton ürün ticareti gerçekleşiyor.
4: Parasal karşılığı yaklaşık 90 milyar civarında.

0: Bayram öncesi halde denetim vardı. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ürünleri tek tek kontrol etti.
1: Piyasaya dağılan ürünlerin kanunumuza, mevzuatımıza uygun olmadığı noktasında kontroller gerçekleştiriyoruz.
0: Denetimlerde kanuna uygun davranmayan hal esnafına ceza uygulandı.
1: 12 ekip, 30 arkadaşımızla bayrama kadar denetimlerimizi devam ettireceğiz.
2: Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
0: Panel sistemleri kurdular. Yasa dışı bahisten kazanılan kara parayı aklamak için çok katmanlı finansal sistemlere başvurdular. O suç organizasyonuna operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturma başlattı. MASAK raporlarının ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takiple delil topladı. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edildi. Adana merkezli 21 ilde 200 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suç örgütü yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle elde edilen parayı aklamak için farklı yöntemlere başvuruyordu. Elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular ve paravan şirketler üzerinden kara para dolaşıma sokuluyordu. Bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin de suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yardımcı olduğu belirlendi. Ayrıca bazı polislerin şüpheli şahıslara rüşvet karşılığı operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettiği ortaya çıktı. Şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 polis ve 4 avukat var. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcuyla 1 döviz bürosuna kayyum atandı. 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Ayrıca 8500 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürdek sosyal medyada paylaştığı mesajında milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir ifadelerini kullandı.
2: Çorum'da oluşan hortum hasara yol açtı. Hortumun geçtiği bir köyde çok sayıda ev yıkıldı. 5 kişi de yaralandı. Görüntüler Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyünden. Boş arazide meydana gelen hortum daha sonra Oyaca köyünün içinden geçti. Çok sayıda evin çatısının havaya uçuran hortum bazı evleri de enkaza çevirdi. İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma, afat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hortum nedeniyle 5 kişi de yaralandı. Köyde hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı. Nevşehir'de 3 ve 6 yaşındaki iki kardeş balkondan düştü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Tamam, otur o zaman.
4: Önce 3 yaşındaki çocuk, arkasından 6 yaşındaki abisi. İki kardeş peş peşe balkondan düştü. Nevşehir'de 3 ve 6 yaşlarındaki iki kardeş birinci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynuyordu. İddiaya göre o sırada evde kimse yoktu. 3 yaşındaki çocuk bir anda balkondan düştü. 6 yaşındaki abisi de düşen kardeşini tutmak isterken dengesini kaybetti. O da kendini zeminde buldu. İki kardeş yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla sağlık ekipleri sevk edildi. Balkondan düşen iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde tıp dünyasında çığır açacak önemli bir araştırmaya imza atıldı. Hekimler kadavra bir bebekten alınan kalbin yarısını kalp yetmezliğiyle doğan bebeğe nakletti. Üstelik tam 19 bebeği denedikleri bu yöntemle yaşatmayı başardılar. O ekipte bir Türk hekim de var değerli izleyiciler. Peki bu araştırma kalp yetmezliğiyle doğan bebeklere umut olur mu? Yanıtlar Öznur Kars'la Çetiner'in özel haberinde.
5: Daha önce böyle kısmi kalp nakli diye bir şey denenmedi. Kalbin bir kısmı, kalbin kapak

0: olan kısmı naklediliyor çocuklara. Bir kadavradan ya organ nakli gibi sadece kapağın alınıp nakledilmesi ilk defa olan bir durum.
1: Beyin ölümü gerçekleşen bebeklerin kalp kapaklarını aldılar, kalp yetmezliğiyle doğan bebeklere naklettiler. Dünyada ilk kez denenen bu yöntem literatüre girdi.
0: Literatüre girdikten sonra zaten sonuçları yayınlanmış şu an.
1: Araştırmaya imza atan isimlerden biri de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk araştırmacı Berk Aykut oldu.
2: Kadavra bebeklerden alınan kalplerin yarısı kalp yetmezliğiyle doğan 19 farklı bebeğe nakledildi. Bebekler büyüdükçe kalp kapaklarının da geliştiği görüldü.
0: Bu kapak alanlarının çocukla birlikte büyümeye devam ettiği ve kapakta bir deformasyon olmadığını kanıtlamışlar. Bu iyi bir şey.
1: Bilim dünyasını heyecanlandıran çalışma ünlü Saygın Tıp dergisi JAMA'da yayınlandı. Kalp bekleyen alıcı bebekler ortalama 97 günlüktü.
0: 3 tane kriteri baz almışlar. Birinci kriter kapak deforme olacak mı? İkinci kriter büyüme potansiyelini koruyacak mı? Üçüncüsü darlık yapacak mı? Baktıklarında büyüme potansiyelinin korunması ve aort kapağın 7 milimetreden 14 milimetreye kadar büyümesi çok önemli bir sonuç olarak bildirilmiş. Çünkü çocuk büyüdükçe buradaki kapağın alanı da büyüyor. Dünyada denenmedi.
2: Günümüzde kalp yetmezliğiyle doğan bebeklerin, çocukların farklı zamanlarda başka ameliyatları da olması gerekebiliyor. Eğer bu araştırmanın sonucu devamlılık sağlarsa, yani bulunan yöntem çocuklara şifa olursa, bu sorunla doğan bebekler ya da çocukların yeni ameliyatları geçirmesine gerek kalmayabilir.
0: Bu çalışma tabii şu anda kısa dönem sonuçları mevcut. Bunların uzun dönem sonuçları, ergenlik dönemine kadar olan sonuçlarını takip etmek gerekiyor. Büyüme potansiyeli korunmaya devam edecek mi? Gerçekten olumlu çıkarsa sonuçlar
3: bir mucize,
0: çünkü bebeklerin tekrarlayan kalp kapak ameliyatlarından korumuş oluyoruz.
4: Adana'da kalp krizi geçiren bir hasta hastaneye götürülecekken ambulansın anahtarı kayboldu. Başka bir ambulansa alınan hasta hayatını kaybetti.
5: Kalp krizi geçirdi. Ambulansa alındı. O ambulansın anahtarı kaybolunca iddiaya göre hastaneye geç götürüldü ve hayatını kaybetti.
6: Yaklaşık 35-40 dakika boyunca benim eşim ambulansın içerisinde yalnız kaldı.
5: Mehmet Kepir Adana Yüreğir'de yaşıyordu. 7 Mayıs günü kalp krizi geçirdi. Ailesi 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Eve ambulans ekipleri sevk edildi. Kepir ambulansa alındı ancak ambulansın anahtarı o sırada kayboldu.
6: Konu komşu eşliğinde herkes anahtar aradık.
5: Anahtar bir türlü bulunamadı. Daha sonra başka bir ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Kepir kurtarılamadı.
7: Onların yüzüne babam gitti. Geri gelmeyecek ama cezalarını alsın istiyorum onlar. Onların yüzüne gitti.
5: Adana İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu nakil sürecine ilişkin tüm detayların aydınlatılması amacıyla gerekli idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştır denildi. Anahtarın hastaya kalp masajı yapıldığı sırada battaniye içine düştüğü öğrenildi.
6: Battaniyenin içerisinden bulduk demişler zaten. Battaniyeyle konduğu vakit altında mı kaldı bilmiyorum.
5: Aile ambulans ekibinden şikayetçi oldu.
4: Mersin'de biyodizel üretim tesisindeki patlamada bir işçi hayatını kaybetmişti. Güvenlik kamerasına da yansıyan o patlamada hayatını kaybeden işçi toprağa verildi.
5: Önce büyük bir gürültüyle patladı. Sonra alev alev yandı. Yakıt tankından düşen işçi hayatını kaybetti. Patlama Mersin'in Akdeniz ilçesindeki yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde oldu. Yakıt tankı bilinmeyen bir nedenle patladı. O sırada 47 yaşındaki işçi Süleyman Güner tankın üstündeydi. Patlamanın şiddetiyle 20 metreden düşen Güner ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Süleyman Güner tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Güner'in fabrikada 7 yıldır saha personeli olarak çalıştığı, patlama sırasında da numune almak için tankın üzerinde olduğu öğrenildi. 47 yaşındaki işçi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Patlama ve ardından çıkan yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Olayda ihmal olup olmadığı araştırılıyor.
4: Tokatlı fotoğraf tutkunu Mehmet Emin Coruş geçen yıl çektiği bir fotoğrafta Paris'te

0: düzenlenen fotoğraf yarışmasında dünya ikincisi oldu. Ancak fotoğraf tutkunu genç vize engeline takıldığı için ödül törenine gidemedi. Paris'ten kargolanan ödül ve sertifika da gümrüğe takıldı.
1: Şampiyon olduğum fotoğraf bu.
2: Çektiği fotoğraf dünya ikincisi oldu. Vize alamayınca törene gidemedi. Kargolanan ödülü gümrüğe takılan amatör fotoğrafçıya güzel haber geldi. Fotoğraf tutkunu Mehmet Emin Coruş, Tokat'ta bir fırında simit ve poğaça ustası olarak çalışıyor. Amatör fotoğrafçı, pazar ilinde çektiği bir fotoğrafı Fransa'da düzenlenen uluslararası X-Match fotoğraf yarışmasına gönderdi.
1: Yeni doğmuş bir buzağı, peşinden de yavrusunu takip eden anne mandayı çekmiştim. Yani doğumun ardından kurulan ilk bağı anlatıyordu fotoğraf.
2: Annelik bağını anlatan kare, 170 ülkeden 725 bin fotoğrafın arasında dünya ikincisi oldu.
1: Şirket beni Paris'e davet etti. Paris'te ödül töreni olacaktı. Maalesef vize alamadığım için Paris'teki ödül törenine gidemedim.
2: Mehmet Emin Coruş, törene gidemeyince organizasyon ekibi kupa ve sertifikayı Türkiye'ye gönderdi.
1: Tokat'a gelme sürecinde de maalesef gümrüğe takıldı. Gümrük yetkilileriyle yaptığım bazı görüşmelerde işte benden bazı belgeler istediler. Ben bunun yani bir parayla alınmadığını da ispatladım orada.
2: Tokatlı amatör fotoğrafçı ödülü gümrüğe takıldığı için alamadı. Hatta kendisine ödülünün imha edildiği bile söylendi. Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada ödülün imha edilmediği belirtildi. Kargo firmasının deposundaki ödülün hafta bitmeden sahibine ulaştırılması için bakanlık gerekli görüşmeyi yaptı.
1: Yani gelen bir telefon değil, tablet değil, bilgisayar değil, sadece bir kupayla sertifika.
0: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz şimdi. Hoşçakalın.

0: genel izleyici kitlesi için uygundur.
1: Walmart sunar.

0: Anlamak için soran program Gerçek Fikri Neden? Herkese merhaba. Dünya artık yalnızca savaşı konuşmuyor. Yeni dünya düzenini nasıl kurulacağını konuşuyor. Bir tarafta Pekin'de Trump-Xi zirvesi. Diğer tarafta Hürmüz'de fiili enerji savaşı. İsrail Körfez'e gizli güvenlik hattımı kuruyor. Yani her iki tarafta şu an reddetse de bazı görüşmeler Birleşik Arap Emirlikleri ile. İsrail ayrıca Irak'ta bir gizli üs mü kurdu? Bizi de doğrudan yakından ilgilendirecek girişimleri mi var? Ve Mavi Vatan Yasası, bu da konuşuluyor, gelmekte olan bir yasa. Yeni dönemin işareti mi? Türkiye bu yeni güç savaşında tam olarak nerede duruyor? Bu akşam Çin-ABD rekabeti, İran savaşı, enerji şoku, Körfez'e gizli ittifaklar, hepsini konuşacağız, hepsini masaya yatırmaya çalışacağız. Süremiz yettiği oranda. Peki kimlerle? İstanbul stüdyoda Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Çağla Gülesevi. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Star Gazetesi yazarı Doşent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Kurmay Albay Doktor Çağlar Özer.
3: Hoş buldum.
0: Hoş geldiniz. Çetin Erçetin, Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü. Hoş geldin Çetiner. Ve Doçent Doktor Furkan Kaya Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Barış Adıbelli, Doktor Barış Adıbelli, Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi uzaktan bağlantıyla aramızda olacak. Uzaktan derken hazırsa, evet hazırmış. Hoş geldiniz. Gerçekten uzaktan bağlantı. Gerçekten uzaktan bağlantı.
5: Yayından biliyorum.
0: Sağ olun, yerinden bağlantı. Hemen sizle başlayalım. Hemen sizle başlayalım. Çünkü en sıcak konu Trump ve Xi zirvesi. Ve öyle bir ifade kullandı ki Xi Trump'a, Tukidides tuzağını aşabilir miyiz diye sordu. Ya birincisi, ne demek bu tuzak? Bununla neyi kastetti? Buradan başlayalım. Ardından da siz orada ne gördünüz, neye tanık oldunuz? Oradan

0: Gelişmeler nasıldı? Neler öne çıktı? Bize bir anlatın lütfen.
1: Yani başından beri Xi Jinping şunu söylüyor. Bu aramızdaki mücadele, bu düşmanlığa varan rekabet aslında bizi, ikimize de zararı var. Dolayısıyla bunu aşmanın en büyük yolu işbirliği yapmak. Bunu söylüyor. Bu bugün gerçekten ilklere şahit olduğumuz bir süreç oldu. İlk defa Amerika Birleşik Devletleri Çin'i kendisine denk bir güç olarak gördüğünü ilan etti. Yani Trump'ın bugünkü konuşması bunu ifade ediyordu. Dün de zaten Xi Jinping'e atfen Global Times'da baş yazı çıktı. Zaten oradaki ifadelerin çoğu bugün masada da konuşulan şeylerdi. Orada da biz iki büyük ekonomik güç şeklinde Xi Jinping'in ifadesi var. Artık Çin de bir özgüvenle ABD'yi kendisine denk, ABD'de de benzer şekilde Çin'i kendisine denk bir güç olarak görüyor. Tabii şimdi burada en önemli nokta hangi konularda anlaştılar, anlaşamadılar. Yani Türkiye'de tuzağı, bu Xi Jinping en başından beri böyle şeylere biz inanmıyoruz dedi. Yani bunlar Batı'nın fantazileri şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Ama şu bir gerçek, evet sanki birileri tuzağa düşüyormuş gibi gözükse de aslında bu tuzağa düşen de, tuzaktan kazanan da aslında aynı zararı görüyor. Dolayısıyla Xi Jinping'in bugün anlatmak istediği, vermek istediği mesaj bu. Şimdi tabii Trump hala Pekin'de. Pekin muazzam bir sıcak hava var 2-3 günden beri. Buradaki Çinliler de diyor ki tanrılar öfkelendirdi Trump. Pekin'e geldi, Pekin böyle oldu, havalara sıcaklaştı falan gibi böyle garip espriler yapıyorlar. Fakat gerçek şu ki, yarın bir daha görüşme ihtimali var Trump'ın Xi Jinping'le. Tahmin ediyorum yarın, yani Cuma günü Pekin'den ayrılacak. Ben şunu söylemek istiyorum. Acele etmeyelim. Trump'ın Amerika'ya dönüşünde uçakta söyleyeceği şey önemli. Bence burada açıklamaları değil, uçakta söyleyeceği açıklamalar önemli. Çünkü biz bu filmi daha önce Güney Kore'de de seyrettik. Ekim ayında oldukça güzel geçen bir toplantıydı ama uçakta zehir zemberek açıklamalarda bulundu Trump dönüşte. Onun için ben yarın dönüşte eğer Trump bugünkü söylediklerinin arkasında durursa Çin-ABD ilişkileri, hatta dünya politikası açısından da önemli yeni bir dönemin başlayacağını söyleyebilirim. Ama yine Trump her zamanki gibi Trump'lığını yapar, 180 derece bir daha dönerse, çünkü bugün inanılmaz şeyler söyledi. Yani adeta böyle yaramazlık yapmış bir çocuğun mahcubiyeti, işte süt dökmüş kedi, neler neler söyleniyor. Yelkenleri indirdi dediler. Dolayısıyla bugünkü o mecburiyet mi yoksa gerçekten ihtiyaç mı var? Mecburiyet şu anlamda söylüyorum. Amerikan ekonomisinde durumlar hiç iyi değil. Enflasyon %3'ün üzerine çıktı. Dolayısıyla Çin'le bir ticari savaş demek Amerika'nın ekonomik anlamda çökmesi anlamına geliyor. İşte Çin bunu çok iyi biliyor. Elindeki koz, en önemli koz bu. Bu kozu da Tayvan meselesinden tutun da işte Güney Çin Denizi, insan hakları, demokrasi meselesi, öbür tarafta belki İran konusunda kullanmaya çalıştı veya çalışacak. Çünkü şu anda Güney Kore'de de ekonomik heyetler hala görüşüyor ABD ile Çin arasında. Burada normal gündelik yaşam, evet bugün Pekin felç oldu. Yani gerçekten internet bağlantısından tutun da trafiğe kadar büyük bir keşmekeş. Çünkü merkez alan tamamen güvenlik açısından kapatıldı. Halkın günlük yaşamına biraz etki ettiği için biraz halk bu konuda söyleniyor. Özellikle internette bir iki günden beri bir yavaşlama var. Dolayısıyla işte yayınlarda da biz sürekli donmalar yaşıyoruz. Hatta normal gündelik şeyde de kullanılamıyor. Bu aslında hem uluslararası basının hem de tüm dünya kamuoyunun buradaki görüşmelere verdiği önem. Şimdi Tayvan'da kilitlendi bu mesele. Ekonomi falan bir şekilde halledilebilecek bir mesele olarak görülüyor. Şunu söylemek isterim. Tayvan mı ekonomi mi derseniz Çinlilere veya Çinli yetkililere, verecekleri cevap Tayvan olacak. Yani Amerika ile ekonomik ilişkileri düzeltmek mi istersiniz? Tayvan işini mi halletmek istersiniz? Cevap Tayvan. Onun için Tayvan kırmızı çizgi. Çünkü burada devrimin nihayete ermesi için Tayvan'ın da Çin anakarasına bağlanması, katılması, entegre edilmesi, daha doğrusu Çin Komünist Partisi'nin yönetim altına girmesi. Şimdi efendim, bir devlet iki sistem var.

0: Bunlar artık geçerli olan argümanlar değil. Yani Çin bunu çok farklı şeyler, ütopik anlamda hem güvenlik anlamda görüyor ama kendi ideolojik çerçevesi içerisinde çok farklı bir yere de oturtmuş Tayvan'ı. Namus meselesi diyorlar, kırmızı çizgi diyorlar, devrimin ele geçirilemeyen son kalesi diyorlar. Dolayısıyla Tayvan olmadan bu devrim sona ermez deniyor. Yani sona ermez derken devrimin nihai anlamda tamamlanması. 2049 son biliyorsunuz tarih. Zaten Xi Jinping bir an önce bu barışçıl birleşmenin, onlar barışçıl birleşme diyor. Barışçıl birleşmenin nihayete erdirilmesi gerekiyor deniyor. Şimdi Çin Tayvan'ı bir iç mesele olarak görüyor. Dolayısıyla Tayvan'la ilgili herhangi bir ortaya çıkacak gelişme de Çin için bir iç güvenlik meselesi. Buraya da yapılacak bir askeri operasyon tamamen bir iç güvenlik operasyonu olarak görüyor. Dolayısıyla ABD'den de beklentisi bu yönde. Yani benim iç işlerime müdahale etme, Tayvan meselesi benim bir bölgemse sen de bunu 3 belgeyle kabul ediyorsan, 1971'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da bunu kabul ettiyse ve dünya bunu da böyle kabul ediyorsa buna riayet et, saygı göster. Fakat General Douglas MacArthur 1950'de ne demişti? Tayvan Amerika Birleşik Devletleri için batmayan bir uçak gemisi. Dolayısıyla hala bu özelliğini koruyor ve ABD hala Tayvan'ı batmayan bir uçak gemisi olarak görüyor. Şimdi şu söyleniyor, yarın eğer bir görüşme tekrarlanırsa ki herhalde bir başka etkinlikte bir araya gelecekler. Tayvan'la ilgili burada bir gelişme yaşanabilir. Yani en azından Trump'ın bir açıklaması olabilir. Fakat Mark Rubio'dan gelen haberler, Tayvan konusunda pozisyonumuzu koruyoruz. Bu konuda herhangi bir değişiklik olmayacak dedi. O pozisyonun adı da stratejik belirsizlik.
1: Peki, hocam siz şu an Pekin'de misiniz?
0: Ben Pekin'deyim şu an.
1: Pekin'desiniz. Hani yerinden bildiriyorsunuz, yerinden takip ediyorsunuz. Kalabildiğiniz sürece bizimle kalmanızı rica ederiz. Ama orada saatin çok geç olduğunu biliyoruz. O yüzden de bir süre bizimle olacağınızı da biliyoruz. Siz ayrılmak istiyorsunuz.
0: İnternetin müsaade ettiği.
1: Siz,
0: İnternetin
1: evet,
0: müsaade ettiği sürece
1: internetinizin
0: sizdeyim.
1: müsaade ettiği, enerjinizin müsaade ettiği, çünkü çok geç bir saat orada, yere kadar birlikte oluruz. Ayrılmak istediğinizde de teşekkür ederiz. Şimdi Çin'den ilk toparlama bu şekilde geldi. Barış Hoca yerinden takip ediyor. Şimdi bu, yani söylediği şey, Tukidides tuzağını aşabilir. Peki bu tuzak ne? Böyle bir tarihi referansı var burada. Çin'le Amerika ya yeni düzen kuracak ya da tarihsel yeni bir düzen için çatışacak. Bunu mu söylüyor?
2: Evet.
1: Uyarı buna mı?
2: Şimdi Tukidides tuzağı dediği hadise yükselen bir gücün hegemon bir güce meydan okuması hadisesi. Bunu büyük imparatorluklar tarihinde görüyoruz. Yükselişler, duraksamalar ve çöküşler. Ve çöküşe giden süreçte de yükselen bir gücün meydan okuması. İşte kimi zaman bunun bir zaferle sonuçlanması, kimi zaman da büyük bir maliyet içermesi. Ama her dönemin, yani bundan yaklaşık 1000 yıl önce de, 2000 yıl önce de yaşanılan hadiselerde bu tarihi süreci görüyoruz. Şimdi burada tabii Çin yükselen bir güç mü, hegemon bir güç oldu mu, hangi anlamda kendini vitrine koyuyor veya koymuyor? Şimdi aslında şöyle, yani yükselen bir gücün hegemon güce meydan okuması. Şimdi burada Çin her hangi anlamda yükseliyor, hangi anlamda meydan okuyor? Ekonomik anlamda meydan okuyor mu? Evet, okuyor. Askeri anlamda meydan okuyor mu? Evet, okuyor. Peki siyasi anlamda, yani ben Amerika Birleşik Devletleri'nin soğuk savaş sonrası dönemde olduğu gibi dünyanın en büyük imparatorluk gücü olacağım tırnak içerisinde veya en büyük emperyal gücü olacağım gibi bir niyeti var mı? Yani dünyanın efendisi olacağım diyen bir Çin var mı? Bu yok. Şimdi o zaman Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki, hatta ben bunu bir yazımda da ifade etmiştim. Yeni İmparatorluklar Ligi mi başlıyor tarihteki? Biliyorsunuz birinci imparatorluklar, ikinci. Bu üçüncü İmparatorluklar Ligi mi olacak? Ne açıdan söylüyorum? Çünkü baktığımız zaman Çin'le Amerika Birleşik Devletleri'nin kompartıman siyaset anlayışı içerisinde, yani çıkar alanları ile çatışma alanları arasında mesafe koyarak bir şekilde hem idare etmek hem de orta yol bularak kendi açısından maliyeti en aza indirgemeye çalışıyor. Bunu mesela ne de görüyoruz? Özellikle Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'ni ben mükemmel yapacağım derken ticaret savaşlarını Çin'e karşı başlattığını hatırlayın 2000

0: ilk başkanlık döneminde Çin'i birinci düşman ilan etti. Peki Rusya ile ne yaptı? Rusya ile biraz daha ilişkileri ısındırmaya çalıştı. Biraz da orada orta yol bulmaya çalıştı. Hatta şöyle dedik o zaman. Rusya Amerika mı olacak? Yani o bizim tarihte bildiğimiz hocam ping pong diplomasi dediğimiz işte Nixon döneminde olan şey demişlerdi ona ping pong diplomasi. Bir de bir şey ismi daha vardı onun. Peki bu China Amerika ile beraber olan süreç acaba bugün Rusya Amerika ile mi olacak demiştik. Şimdi baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri şeyle görüştü. Putin'le görüştü Alaska'da. Yüzler gülüyordu. Gayet her şey güzeldi. O zaman da şöyle bir yorum yapmıştım ben. Off the record, kayıt dışı olarak bu iki ülke bir şeylerde anlaştı. Şimdi geleneksel olarak bildiğimiz meseleler konuşmaya devam ediyor. Ama acaba şöyle bir soru işareti koymuştum. Ön ve arka bahçe dediğimiz jeopolitik koruma alanları ya da hegemon alanlarını belirleme, çitlerini belirleme noktasında bir anlaşmaya vardılar. Çünkü ama görüntüye baktığımız zaman coğrafyada gerçekten de Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arka ve ön bahçede bir mutabakat sağlamış gibi gözüküyor. Şimdi aynısı Çin için de geçerli olacak diye ben düşünmüştüm. Şimdi bu görüşmede de büyük ihtimalle aynı şeyler konuşuldu. Şimdi Tayvan hadisesi önemli. Neden? Çünkü Tayvan Rusya'nın milliyetçi Çin döneminde kendi ana karasının devamı, ideolojik, siyasi ve güvenlik bakımından çok önemli bir adadan bahsediyoruz. Şimdi hocamın dediği gibi Eisenhower'ın batmayan uçak gemisi demesi hadisesi aslında 1960'lardan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya Pasifik savunmasında ve ekonomik modelinde bir üst bölgesi haline getirmeyi planlıyorlar. Şimdi Çin ne diyor aynısını? Benim ana karamın devamıdır ve Tayvan benim kırmızı çizgimdir. Yani benim arka bahçemdir diyor. Peki ön bahçe neresi? Ona baktığımız zaman ön bahçeyi de bizim Türkistan coğrafyası olarak görüyorlar kendilerince. Hatta işte bu Fergana Vadisi kısmı özellikle Tacikistan bölgesini kendi ön bahçesi olarak belirlemeye çalışıyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri ne demişti? Benim arka bahçem Latin Amerika, ön bahçem Kanada, hatta Grönland'a kadar bir sınır çizdi. Rusya zaten bu ön bahçesi Ukrayna, arka bahçesi Türkistan. Şimdi o zaman burada bir mutabakat zemini mi oluşuyor Rusya, Amerika ve Çin arasında? Yani imparatorluklar ligi derken aslında bu örneği veriyordum. Bir de şöyle söyleyeyim son olarak uzatmadan. Barter diplomasi dediğimiz bir döneme de girdik aslında Eren Bey. Yani takas diplomasi dediğimiz al gülüm ver gülüm süreci bence şu anda en geçerli model. Çünkü bu ticaret maliyeti en az indiriyor, zararları da en az indiriyor ve uzlaşabiliyorsunuz. Ama kırmızı çizgilerini de koruyabiliyorsunuz. Mesela Donald Trump diyor ki Rusya'ya sen Ukrayna'da ne yapmak istiyorsun? Ukrayna benim ön bahçem, ben burayı mühimmat deposu haline getirmem. Tamam ben seni görüyorum ve anlıyorum, mücadelenin içinde sana anlayış gösteriyorum diyor. Yani orada çok ince bir çizgi var. Aynısını bugün Çin açısından da Tayvan meselesinde ifade ettiklerini düşünüyorum. Şimdi cevap vermedi biliyorsunuz Xi Jinping'in Tayvan bizim kırmızı çizgimizdir, gerekirse savaşırız demesine. Donald Trump cevap vermedi. Belki hocamın dediği gibi Barış hocamın uçakta bu şeyi verecek, cevabı verecek. Bir de şunu söyleyeyim Eren Bey. Ticaret savaşlarının gerçekten kazananı olmaz. Bu bir kaidedir. Ve paranın paradigmayı belirlediği bir döneminde tam ortasındayız. Dolayısıyla hiçbir büyük hegemon güç bugün dünya savaşı çıkaracak kadar çılgınlaşmaz. Paranın paradigmayı belirlediği bir süreç içindeysek eğer, bugün hiçbir hegemon güç birbirine açık savaş ilan edecek kadar çılgınlaşmaz. Ama dediğim gibi bu imparatorluk ligler altında bulunan alt lig ülkelerinin kaderini etkileyecek çok kritik kararların alındığı bir süreçteyiz. Bunu da görmemiz gerekiyor.
1: Şimdi hakikaten söylediğiniz gibi şöyle kocaman bir grafik olarak arkadaşlar paylaştılar. Xi Jinping diyor ki, dünya yeni bir yol ayrımına gelmiştir. Tam da sizin söylediğiniz gibi. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri Tukides tuzağını aşarak büyük güç ilişkilerinde yeni bir paradigma oluşturabilir mi? Çin ve Amerika Birleşik Devletleri işbirliğinden kazançlı çıkar, çatışmadansa zarar görür. Rakip değil, ortak olmalıyız diyor. Ama işte bunu sormak lazım yani. Rakip mi, düşman mı? Hatta ortaklığın da ötesinde. Trump da diyor ki siz büyük bir lidersiniz. Bunu herkese söylüyorum. Bunu söylememden hoşlanmayanlar var. Siz büyük bir lidersiniz. Dünyanın en büyük 30 şirketine sorduk. Hepsi evet dedi. Bugün size ve Çin'e saygılarını sunmak için buradalar. Yanında getirdiği şirketleri. Bir eşiğe mi geldik Furkan Hoca'nın söylediği gibi? Yani dünya bir eşiğe mi geldi? Ve o eşik Çin'le ABD arasında yaşanacaklar üzerine mi kuruldu? Ticari olarak, bilimsel olarak, endüstriyel olarak ve aynı zamanda şiddet anlamında da. Çünkü şu an belki hiç öyle bir gündem olmasa da henüz

Çin şirketleri dışında, ekonomisi dışında diğer unsurlarıyla kendini pek görünür kılmasa da, ki en son bir kutlama yaptığında işte bir askerleri falan çıktı ortaya, ama hani bir ne derler, o hard power'ı pek söz konusu değil. Ama işte Tayvan vesaire de düşününce, Çin ve ABD'nin rakip mi yoksa düşman mı oldukları belirleyecek mi dünyanın geleceğini? Öyle bir yere mi gidiyoruz?

0: Cevap vereyim ben buna. 1989 sonrası biz Amerika Birleşik Devletleri'nin tek hegemon güç olduğu, her alanda hakimiyetini sağladığı bir dünyadan bahsediyorduk. Hatta işte Francis Fukuyama'nın dediği gibi artık liberalizmin zaferinden bahsediyoruz. Tek bir güç var. Hem askeri anlamda hem ekonomik anlamda çok net bir liderlik söz konusu. Ve bir sistem var. Bir liberal demokrasiyi ideolojik olarak en üstün sistem olarak nitelendiriyoruz. Kapitalist bir dünya var. Özgürlükler, bireylerin özgürlükleri önemli. Bu dönemde yine Birleşmiş Milletler'in lider olduğu bir aslında süreç var. Birleşmiş Milletler belli sorunlarla çözüm getirebiliyor. Bir de şunu düşünmek lazım. 1970'lerde de pek çok olay oldu. Aynı dönemde bugün konuştuğumuz İran'dan konuşuyoruz. İşte İran devriminden bahsediyoruz. Afganistan'da Rusların girmesi, Sovyetler Birliği'nin işgal etmesi süreci var. Orada yine Amerika Birleşik Devletleri'nin bir müdahalesi var. Orada da cihatçı sünni unsurların gelişimini görüyoruz. Bugün dünyada aslında konuştuğumuz konulardan bir tanesi de o. Üçüncü ve önemli bir konu daha var. O dönemde Çin'in aslında bir anlamda tekrardan entegre edilmesi. 1972'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yeniden sandalyesini elde ediyor. Ve 78 sonrası da diyor ki yani ben dünyanın içerisinde yer alacağım. Bu dünyanın içerisinde hareket etmek istiyorum. Ve biz işte bir devlet kapitalizminden bahsetmeye başlıyoruz. Yani diyoruz ki sistemini biraz daha değiştiriyor ve dünyaya entegre oluyor. Başlangıçta bu Amerika Birleşik Devletleri için gerçekten normal, güzel bir oluşumdu. Çin'in barışçıl yükselişinden bahsediyorlardı. Ama Çin çok hızlı bir şekilde, barışçıl bir şekilde yükseldi. Ve bir süre sonra sizin ifade ettiğiniz gibi rakip haline gelmeye başladı. Bugün John Mersheimer gibi uluslararası ilişkiler teorisyenleri şöyle diyorlar. 2050 yılında aslında Amerika Birleşik Devletleri'ni bile geçebilecek bir Çin'den bahsediyoruz. Şimdi biz uluslararası sistemi...
1: Geçer mi peki?
0: Yani şöyle geçer mi?
1: Sizce?
0: Yapılan işte ekonomik yani böyle alt alta üst üste konulduğu zaman rakamsal olarak hani biliyorsunuz uçak sayılarıyla tank sayılarını karşılaştırdıkları zaman da biri birinden üstünse üstünlük diyoruz ama bir de onun teknolojik yapısına, algıya bakmamız gerekiyor. Yani bunu çok net bir şekilde söylemek mümkün değil ama çok ciddi bir gelişme gerçekleştireceği gözüküyor. Zaten gerçekleştirdi. Bugünkü aslında ziyaretin önemi de o. Bir rakip ya da işbirliği ortaklık meselesinde bu güçlerini birbirlerinin ölçtükleri bir nokta var. Hatta biz bugün İran Savaşı'ndan, Hürmüz'den bahsederken bile diyoruz ki burası bir laboratuvar olabilir mi? Ekonomik güç olarak çok ciddi bir şekilde dünyada pay elde etti. Ve mesela yarı iletkenlerin diyelim ki kullanımın Amerika Birleşik Devletleri ihracatında bir kısıtlamaya gittiğinde denildi ki biz bunları kendimiz üreteceğiz. Bugün bu anlamda da bir ilerlemenin var olduğunu görüyoruz. Bu Tukidides tuzağına gelince şöyle bir şey var. Tabii hani dünyada kaç tane büyük güç var? Amerika Birleşik Devletleri Çin'i sayıyoruz. Acaba Rusya'yı da küçük bir ortak olarak sayabilir miyiz? Şimdi Rusya biraz daha gerçekten zayıflamış ve Ukrayna ile daha çok ilgilenmiş pozisyonda. İki büyük güçten bahsettiğimizi söyleyebiliyoruz. Bu Tukidides tuzağı da tabii Graham Allison'ın aslında bizim uluslararası ilişkilerde teoride ilk konuştuğumuz kişi Tukidides'tir. İşte realizmin öncüsü olduğu için. Ve şunu söyleyebiliriz, iki gücün aslında silahlanma açısından daha da güçlendiklerini, bir anlamda bir güvenlik ikilemine doğru gidildiğini söyleyebiliriz. Bir de biraz önce Furkan Hoca da bahsetti, Tayvan meselesi düğüm olacak, krizlerin ta kendisi olabilecek bir yer olduğu için aslında Tukidides'in de bu konuda söyledikleri var. Melos diye küçük bir ada var mesela bu kitapta geçen ve Meloslular diyorlar ki, bize yardımcı olacak bir müttefikimiz var. Bu müttefik hani Amerika Birleşik Devletleri olabilir mi bugünkü düzende konuşursak? Böyle bir savaşta Tayvan'ın yanına gelebilir mi meselesi? Aslında mesela Tukidides'in kitabında da konuşulan konulardan bir tanesi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan meselesinde bir savaş içerisine girmesi değil ama böyle bir savaşın olmasını caydırma noktasında konumlanabileceğini görüyoruz aslında. Daha fazla silahlanma ve daha fazla rekabet var ama asıl rekabet biraz önce Furkan Hoca belirtti, Barış Hoca da belirtti, ekonomik alanda olacak. Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri ne istiyor? Benim ürünlerim de Çin pazarına girsin, tarım ürünlerim daha fazla girsin, ben nadir toprak elementlerine ulaşabileyim. Çünkü bununla ilgili biliyorsunuz kısıtlamalar gündemde. Yine Çinliler de diyorlar ki yarı iletkenlere ve yüksek düzeydeki çiplere biz de ulaşmak istiyoruz. Yani bir anlamda...

0: rekabet var ve bu alanda bir işbirliğine gidebilir. Çünkü iki tarafında birbirinden istedikleri var. Ama kısa dönemde böyle bir işbirliğine giden yol olsa bile, ki çok kolay gözükmüyor, sorunları gözüküyor. Ve şu da bir gerçek ki şu ana kadar Çin'den biz hiç kimseye karşı bir saldırı görmedik. Yani en önemli konu bu olabilir. Amerika Birleşik Devletleri pek çok yerde savaşa girdi ama Çin böyle bir konuda savaşa girmedi. Ve en önemlisi Çin 19. yüzyıldan beri ciddi anlamda Batı tarafından küçük düşürülen bir ülke. Yani 100 yıl önce 1830'larda bugünkü konuyla çok benzer bir şekilde Çin Batı'nın mallarını satın almıyordu. Nasıl bugün Batı bizden de bir şeyler satın al diye bakıyorsa Çin... Çinli tüketiciler şu anda da daha fazla yatırıma yöneliyorlar. O dönemde de ne vardı? Afyon Çin'in anakarasına sokulmuştu. Bunu da engelleyemeyen ve yine toprakları işgale uğrayan bir Çin vardı. Çin'i daha savunmacı gibi gözüken, daha sessiz bir şekilde büyüyen bir güç olarak görüyoruz. Şu ana kadar tehdit olarak hiçbir askeri güç kullanmadı. Ama Tayvan konusunda ben kırmızı bir çizgi olduğunun çok net olduğunu görüyorum. Çünkü gerçekten de Tayvan Çin'in parçası. Yani bu uluslararası hukuk açısından da böyle. Bence Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreçte İran'daki bu savaş, gördüğümüz savaş, Ukrayna'da bu anlamda hani ne kadar Batı ses çıkartabiliyor olaylar karşısında, bunları gösteren laboratuvarlar. Ama özellikle ben Hürmüz Boğazı'nın böyle olduğunu düşünüyorum. Evet, başka sınırlara karşı bir tepkisi olmayacaktır Çin'in, daha sessiz kalacaktır bugün sessiz diplomasi yürüttüğü gibi, ancak Tayvan konusunda iş o şekilde olmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Tayvan Çin'in Ukrayna'sı mı?
2: Öyle görmek biraz kolay değil tabii, şöyle ifade etmek lazım. Soru bana, devam ediyorum.
1: Evet evet.
2: Sevgilerin eğilmez. Şimdi Tayvan konusu çok enteresan. Yani
1: 1900... Çünkü saha ısındı. Yani Tayvan'a geçince öyle şirketler, yapay zeka falan gitti.
3: Rengi değişti.
1: Başka işler değişti. Onun için size döndü gözüm.
2: Tabii tabii. Şöyle ifade edeyim. Şimdi Çin genelinden geleyim. Tayvan'a da muhakkak bunun içerisine alacağım. Enteresan bir süreçten geçiyoruz Amerika-Çin ilişkileri açısından. Hocalarım çok güzel bir kronolojik yaklaşım ve analizlerini yaptılar. Birkaç katkıda bulunuyor bu analizlerden. Bu şeyde aslında hocam değindi aslında, bu günümüzün dünyasında kim egemen güç, kim itiraz eden güç, bu Tuki Dikes şeyi var ya, tuzağı evet, meşhur, o tartışılıyor. Böyle çok geride kalmış denklemler üzerinden günümüzden bir çıkarım yapılmasını ben nazari olarak çok şey bulmuyorum sağlıklı, ama burada tabii Xi için bir gün ortaya koyduğu bir şey var. Hani orada da adını koymuyor. Sen misin egemen güç, ben mi itiraz eden güç, ama şunu söylüyor. Bu teoride, yani bu tabiri de şu var. İtiraz eden güç, yani bu Spartalılar, Latinalılar arasında, ki Tukikides de 5. yüzyılda yaşamış bir Atinalı general. Diyor ki adam, kardeşim iki güç varsa, biri yükseliyor, biri egemense, karşı karşıya geliyorsa, bunun gidişatı savaşı eğilimini artırır. Şimdi burada Çin Devlet Başkanı'nın ortaya koymuş olduğu irade şu: eğer bu şekilde birimiz egemen, birimiz itiraz eden güç ya da yükselen güç olarak görüyorsa, burada tam tanımlamadı onu. Onu hani hangisi yükselen güç, hangisi egemen güç demedi. Ortaya bıraktı topu. Ama bu gidişat bir savaşa doğru doğal yapıyı bu şekle çevirebilir.
1: Peki bunu şöyle yorumladınız mı? Yani güzellikle mi gelelim, yoksa dövüşerek mi olsa, ama biz geliyoruz ya ABD. Evet. Böyle bir meydan okuma var mı
2: burada? Evet, ortak basın toplantısını ben hem izledim hem de iyi çalıştım. Yani okudum, baktım, şunu gördüm. Trump'ı çok iyi çözmüş Çin. Bir kere net bir şekilde. Enteresan bir şey söyleyeyim kıymetli katılımcılara. Bu sene başında ABD'nin ortaya
3: koyduğu... Trump'ı kim çözebilmiş?
2: Yok, şu aşamada. Hayır.
3: Kendisi de çözememiş adamı.
2: Sizin yapıyorum bence. Sevgili Çetiner, ben... Bakınız...
4: Yok, bir muhalefet olsun diye söylemedim.
2: Yok, ben hayır, hiç öyle düşünmüyorum. Hiç öyle bir şeyim yok. Ama Çin şunu...
1: Muhalefet olsun diye de söyleyin ya.
2: Ya olabilir.
1: Adıysa tartışma programı.
2: Tabii. Şimdi Çin aslında... Ama çok değineceğim konuya erkenden geldi. Hemen dokunup devam edeyim. Çin ordusu, ABD ordusunun savaş yeteneklerini çok iyi analiz etti burada. Geleceğe matuf. Birincisi bu. İkincisi, ABD'nin kriz yönetiminde nasıl çuvalladığını gördü. Ya da çuvalladığını, kararlama mekanizmalarının sağlıklı çalışmadığını gören bir Çin şeyi var. Fakat şu, biraz geriye gelelim şimdi. ABD bu sene başında, hatırlayacak olursak, yeni yayınlamış olduğu savunma doktrininde ya da ulusal savunma strateji belgesinde birinci tehdit olarak Çin'i koydu ortaya. Rusya ikinci tehdit aldı Eren Bey. Rusya için şu ifadeyi kullandı.

0: kontrol edilebilir bir güç. Çin ise farklı boyutta. Çin'le ABD ilişkilerinin tarihsel sürecini ifade ettik. 72 pimpon diplomasisi, 79 tek Çin'i tanıyan bir ABD. Hatta ABD anayasasında Tayvan'ı herhangi bir saldırı olacağı zaman koruyacağını beyan eden bir ABD anlayışı var. Gelelim Tayvan'a. İşte Çin'e gidiliş ziyaret, o adı belli de buradan selam olsun Pekin'den. Çok net işte İran Hürmüz Boğazı açılabilir mi? Bu konuda bir destek talebi. Ekonomik ilişkiler ama Tayvan. Tayvan Çin'in hocama katılıyorum hocalarıma kırmızı çizgisidir. Çin dikkat edecek olursak sevgili Eren, asla ve kata silahlı gücü pek tercih etmeyen, bunun yerine 2009'da 13'te başlattığı bu Kuşak Yol projesi ile 3 koridorla dünyaya 2049'a kadar ekonomik anlamda işte o egemen güç olabilme iradesini yaymaya çalışan, bunu başarmaya çalışan bir Çin görüyoruz. Askeri gücü var ama ABD kadar değil. Bunu kabul etmek lazım. O da bunu bildiği için bu tuzağa düşmeyelim, askeri tuzağa, savaş tuzağına değil, daha ekonomik reaksiyonlarla bu işi yürütelim noktasında bir adım atıyor. Hatta bugünkü toplantıda şöyle bir ifade var sevgili Çetiner. Böyle bir ortak irade koyduk, bunu önümüzdeki 3 yıl boyunca da ortak bir yol ilerleyeceğiz dediler. Bakın bu çok önemli. Yani birinci tehdide koymuş olduğu Çin'le Trump, şimdi ise tıpkı Alaska zirvesindeki Rusya görüşmesi gibi Çin'i de bir yumuşatabilen, Çin'le birlikte hareket edebilme anlayışını ortaya koymaya çalışıyor. Ama altta yatan sebep şu. Birinci olarak ben şunu analiz ediyorum. Bir, Hürmüz konusunda Çin'den destek istiyor. Açık ve net bir şekilde istiyor. Tıkandığını biliyor. Tayvan'ı da şimdilik kaydıyla dondurulmuş bir şekilde tutuyor. Çünkü Tayvan ABD için, sorunuza geleyim Ukrayna mı? Tayvan ABD için Çin'i çevreleme politikasını ya da Çin'e karşı bir çıkış noktasıdır. Orayı bırakmaz, oradan vazgeçmez. Tayvan'ın kabul etse de etmese de orayı Çin'e karşı kullanacak bir argüman olarak görüyor. Tayvan'ın tabii ulusal gerekçeleri farklı, ayrı bir konu. Hatta bu nasıl gerildi? İşte bir 54'lerde, 58'lerde girildi. En son hatırlayalım lütfen. 2018 yanılmıyorsam Temsilciler Meclisi Başkanı ABD'nin bir bayan...
1: Pelosi'nin
0: ziyaretinde ortalık karıştı 2018'de. Evet. Zaman zaman şöyle bir takip ederseniz bakınız Tayvan'ın etrafında Çin ordusu müşterek kılıç tatbikatları yapar. Tamamen kuşatan, ağır ve çok büyük silahlarla devasa katılımlı, yani olabilecek bir muhtemel bir harp esnasında neler yapabileceğini, savaş yeteneklerini, askeri yeteneklerini, imkan kabiliyetlerini orada sergilemekten de hiç geri çekilmez. Çekmez. En son işte şeyde Tayvan'ın başına gelen şahsı zaten çok Lai diye biri geldi oraya seçildi. Onu çok sorunlu bir adam olarak görüyor. Adamdan ziyade politik olarak Çin, hocamın da ifade ettiği gibi Tayvan'ın ayrılabilme olasılığını aklına bile getirmiyor. Tek ulus, iki sistem. Bu böyle gidiyor. Ukrayna'sı olur mu? Açıkçası geçenlerde 11 milyar dolarlık bir silah satışı yapıldı. Bunu hiç kabul etmiyor. Ve dikkat edecek olursak işte Tukidides tuzağını Xi Jinping'in ortaya koymasındaki temel argümanlar arkada bu. Tayvan'dan uzak durun diyor. Ekonomik anlamda ortaklaşa çalışalım, birlikte ilerleyelim. Çok böyle ılımlı, yapıcı ifadeler var ama Tayvan konusunda Çin'in...
2: Xi Jinping diyor ki Tayvan sorunu Çin, ABD ilişkilerindeki en önemli meseledir. Evet. Yanlış ele alınırsa iki ülke karşı karşıya gelebilir, hatta çatışabilir. Evet. Tüm Çin-ABD ilişkisini son derece tehlikeli bir duruma sokabilir. Daha ne desin adam?
0: Açık ve net bir şekilde koydu. Tabii açık ve net bir şekilde söyledi. Hani bu benim işte bu kırmızı çizgim dedi bir nevi. Dokunmayacaksınız, buraya el atmayın, burayı düşünmeyin bile dedi açıkçası. Hani onun haricinde ekonomik anlamda çok farklı bir boyuta taşındı ilişkiler. Daha da iyi bir istikamete gidecek. Yani iki tarafın da Eren Bey şöyle yanılmıyorsam 575 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. 2026'nın ilk 3 ayındaki bu şeyin Çin'in ABD ihracı yaklaşık 31 milyar dolar. Yani bunu kesemeyiz. Hocam da ifade etti. Yani o nadir elementlere sahip olan bir Çin. Hürmüz Boğazı'ndan %80 petrolü İran'dan almak isteyen bir Çin var. Ekonomik anlamda kazan kazan yapacaklar. Kazan kazan politikası. Ama iş Tayvan'a gelince Çin'in asla geri adım atmak ya bir Ukraynalaşma sürecine giremeyeceğini bile düşünmüyorum. Yani öyle bir şey müsaade etmeyeceğini değerlendiriyor.
2: Peki Çetin Çetin'e ve Mehmet Yalçın Yılmaz'a henüz söz vermedim ama Barış Hoca bir süre bizle kalacağı için araya bir daha bir Barış Hoca'yı sokacağım. Hocam şöyle

0: Şimdi aslında ortaya çıkan tabloda sanki Tayvan'ı yokmuş gibi davranarak, görmemezlikten gelerek, oradan bir sorun çıkmamasını sağlayarak ABD ile Çin'in ortaklaşabildiği yerlerde ortaklaştığı bir politika. Böyle bir yere mi gidecek, yoksa bu bir hayal mi? Bizim böyle İran vesaire, Ukrayna, bir sürü çatışmadan bahsediyoruz ama asıl çatışma potansiyeli olan ABD-Çin çatışması, her manadaki çatışması patlayabilir mi?
1: Şimdi bu Tayvan meselesi Trump'ın meselesi değil. 1950'den beri yürüyen bir mesele bu. 1971'den sonra Çin, ABD, Sovyetler Birliği karşısında geçici bir birliktelik oluştu. Ben şunu söyleyeyim. ABD ile ABD'nin, Nixon'ın aslında Çin'le ilişkilerini düzeltmesinin ana nedeni 1964 yılında Çin'in atom bombasını denemesi. Yani Çin'in nükleer güç olmasından sonra artık Amerika Birleşik Devletleri Çin'le ya da komünist Çin'i devirip yerine yeniden Tayvan'daki milliyetçileri getirme hayalini bıraktı. Ve Nixon, Kissinger'la birlikte bu meseleyi analiz ettiklerinde, yani karşımızda bir nükleer güç var, artık bu nükleer güçle uzlaşmamız gerekiyor dedi ve 1972'deki o meşhur tokalaşmaya götürdü bu iş. Yani eğer Çin bugün o 1964'teki atom bombasını denemeseydi, ben ABD'nin kolay kolay Çin'le 70'lerde ilişkilerini normalleştireceğini zannetmiyorum. Ama tabii başka faktörler de rol oynadı ekonomik anlamda, ama ağırlıkla bu atom bombası. Şimdi bunu niye söylüyoruz? Bu Tayvan meselesine de yansıdı. Fakat şimdi hep konuşuluyor. Tayvan meselesinde sapma şöyle oldu. 1979 yılında Kongre dedi ki Amerika yönetimine, Beyaz Saray'a. Şimdi bunlar niye söylüyoruz? Öteki şekilde eksik parçalarla analiz etmeye kalkınca biraz havada kalıyor mesele. 1979 yılında Kongre yönetime dedi ki Carter'a, şimdi siz Çin'le diplomatik ilişkileri kurduğunuz zaman 1950'lerde Tayvan'la ikili güvenlik taahhüt anlaşması var. Şimdi siz bu anlaşmayı ihlal ettiniz, bir, anlaşmayı çöpe attınız, iki, bundan sonra size dünyada hangi müttefik güvenir? Çünkü siz Tayvan'ı yüzüstü bırakacaksınız. Peki ne yapalım? Bir yasa çıkaralım. Adı Tayvan'la ilişkiler yasası 1979'da. Bu yasa Amerika'nın daha önce Tayvan'a verdiği güvenceleri, işte güvenceleri bir taahhüt altına alan ve bu 1950'den bu tarafa gelen bütün verdiği sözleri de yerine getireceğini içeren bir belge. Burada diyor ki Tayvan'a saldırıya uğrarsan, başına bir iş gelirse sana daha önce, ama burada Çin'den falan demiyor, yani herhangi genel olarak, sana daha önce verdiğim sözleri tutacağım. Artı büyükelçilik olmasa bile bir temsilcilik ofisi açtı, işte kültürel ilişkilerle ilgili falan. Bizim de var, Türkiye'nin de var orada. Devlet değil Tayvan. Dolayısıyla bu 79'daki Tayvan ilişkileri yasası ilk kırılmadır Çin'le. Ve Çin ondan sonra işte birkaç daha olay, Reagan'ın silah satmaya başlaması. Ondan sonra peş peşe geliyor. Şunu söylüyorum, bu Trump'ın meselesi değil. Bu ABD'nin kendi meselesi. Dolayısıyla tek başına şimdi Tayvan'la Çin'i dize getirmek mümkün değil. Bakın, Tayvan bir İran değil. Yani İran'da evet petrol ele geçireceksiniz, ama Tayvan'da neyi ele geçireceksiniz? Amerikan halkı Tayvan'la yönelik bir savaşı işte ancak demokrasi, insan hakları diye, eğer bunu orada tabiri caizse yedirebilirseniz bunu yaparsınız. Ama Tayvan için niye ABD savaşacak? Bunun tam şey yok. Ama Tayvan şu bağlamda Japonya ve Güney Kore için önemli. Bakın, Japonya savaşacak. Ben burada farklı bir şey söyleyeceğim şimdi. Eğer bir savaş bekliyorsanız, bu savaş ABD Çin'le değil, tam tersine Tayvan meselesi üzerinden Japonya ile Çin arasında bir çatışma çıkacak. Bakın, Hürmüz Boğazı kadar önemli ikinci bir boğaz daha var. Tayvan niye önemli? Tayvan Boğazı var. Bütün Uzak Doğu'ya giden enerji, mal hizmetleri, yine onların ürettiklerinin dünyaya gittiği tek bir su yolu var orada. O da Tayvan Boğazı. Yakanın birisi Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait, o kontrol ediyor. Karşı yaka, yani 160 kilometre güneyde ya da alttaki güney doğudaki tarafı da Tayvan kontrol ediyor. Şimdi düşünün, karşı tarafı Çin alırsa Japonya'ya giden bütün ikmal hatları bitiyor ve Japonlar diyor ki o zaman Çin'in diyor elleri bizim boğazımızda olur. Onun için Takayiçi sürekli Tayvan konusunda Çin'i uyarıyor, provokatif açıklamalar yapıyor ve biliyorsunuz Japonya'nın son günlerde attığı bir silahlanma hamlesi var. Peki, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması Çin'e